0: önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli genel kurul üyelerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurul olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır.
1: Şu anda da Formula 1'de bir yarış devam ediyor ve Verstappen'in liderliğinde 20. turu koşuluyor yarışın. İkinci sırada George Russell var. Üçüncü sırada Antonelli. Dördüncü sırada Hajar. Beşte Lawson. Altıda Ocon. Yedide Hamilton. Bu şekilde sıralama devam ediyor. Yarışın sıralaması ve 20. turdayız. Birazdan Eralp Isı da hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hem milli takımımızı konuşacağız hem şu yarışın da yorumlarını alırız kendisinden. Eralp Isı da hattımızda, hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, uzun bir aranın ardından tekrardan hoş bulduk.
1: Evet, sen de askerlik görevini yerine getirdin. Yeniden hoş geldin aramıza. Umarım sorunsuz, sıkıntısız şekilde geçmiştir.
2: Yeniden hoş bulduk diyelim. Ya gayet iyiydi, bir sorun yaşamadık abi. Yani bir ay boyunca gittik, görevimizi yerine getirdik ve tekrardan burada olmak, hem seninle beraber yayında olmak hem de dinleyicilerimizin karşısına tekrardan çıkmak çok keyifli.
1: Peki başlayalım o zaman programımıza. Tabi döndün, öyle bir gündemde döndün ki gerçekten herhalde inanılmaz, ortalık çok karışık, yani şaşırmışsındır sen de.
2: Yani gündemi senin SMS'lerinden az çok takip etmeye çalıştım geçtiğimiz bir ay boyunca ve ya hakikaten de herhalde 2011'in ardından en kaos dolu yıllardan birini yaşıyoruz Türk futbolunda. Yani bir ay boyunca çok fazla takip etme fırsatım olmadı. Az önce de belirttiğim gibi senin sayende olaylara az çok hakimim ama askerden döndükten sonra da yaklaşık 3 günlük süre zarfında az çok baktığımda da hakikaten yani ülke futbolunun ne kadar kaos dolu bir ortamda olduğunu ve bu işlerin de böyle kısa vadede çözülmeyeceğini, işin ucunun daha fazla kişiye dokunacağını az çok kestirebildim. Yani az önce de belirttiğim gibi çok büyük bir süreç olacak bana kalırsa. Bu böyle bir iki kişinin görevden alınmasıyla sonuçlanacak bir süreç olmayacak bence. Yani tabii ki de daha olayların başındayız. Dün de MYK başkanı gözaltına alınmıştı zaten. Tutuklandığı haberi geldi. Ya bu işin ucu birçok kişiye daha dokunacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi şu anlık daha çok başındayız bu işlerin.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii futbola döneceğiz, bu olayları detaylı konuşacağız ama koşulan bir Formula 1 yarışı da var. Yağmurdan biraz ertelenen, geç başlayan Verstappen'in liderliğinde devam eden bir yarış. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına bu yarışı?
2: Koşulan bir yarıştan ziyade koşulmaya çalışılan bir yarış diyeceğim. Çünkü yarışın saat 10'da başlaması gerekirken yaklaşık olarak yarım saat önce start aldı yarış. Tabii ki Malezya'daki hava koşulları sebebiyle yarış birçok kez ertelendi. Hatta ilk yarım saatlik dilimde bir formasyon turu denemesi yaptı FIA ve Mercedes motorlu araçlar hariç bütün arabaların özellikle ikinci sektörde sıkıntı yaşadığını ve neredeyse durma noktasına geldiğini gördük. Bu da yarışın başlamasını bir kez daha erteledi. Hatta ya ben ömrü hayatımda ilk defa bir formasyon turu içerisinde kırmızı bayrağa rastladım. Bu da aslında özellikle sadece Formula 1 değil motor sporlarına çok fazla rastlanılmayan bir olaydı. Ki zaten sosyal medyada da bunun geyiği dönmeye başladı. Madem bu tür koşullara ayak uyduramıyor bu araçlar, neden yağmur lastiği var? Gerçekten de bunu sorgulamamız gerekiyor bence. Yani tabii ki de çok absürt koşullar olabilir ama baktığımız zaman yani sadece sağanak yağmurun olduğu bir ortamda da bana kalırsa yarışların yapılması gerekiyor. İnsanlar zaten bunun için heyecanlanıyorlar. Çünkü artık günümüz Formula 1'ine baktığımız zaman birazcık daha tek düze yarışlar izliyoruz. İnsanlar daha fazla aksiyon için bu tür absürt koşullar istiyor. Biraz daha yağmur istiyor, geçiş görmek istiyor, aksiyon görmek istiyor. Ama FIA maalesef ki son yıllarda özellikle son 5-6 senelik zaman dilimi içerisinde bu tür koşullarda çok fazla yarış yapılmasına olanak sağlamıyor ki bugünkü yarışa baktığımız zaman da aslında yarışın 6. turundan itibaren bütün pilotlar tekrardan normal zemin lastiklerine geçmeye başladı. Bu da yarışın tamamen yağmur koşulları dışında gerçekleştiği anlamına geliyor. Yani yarışın sadece %3'lük bir dilimi yağmur lastikleri altında gerçekleşti ki o zaman diliminde de zaten yağmur durmuştu. Sadece pistte birazcık ıslak noktalar kalmıştı. Yani dediğim gibi çok fazla eleştiri var bu konu hakkında. Yani geçmiş yıllara bakıyorsun bundan abi 20-30 sene öncesinde yani bu teknolojinin yanına bile yaklaşılmazken pilotlar piste çıkıyordu bu tür koşullarda. Ama şimdiki zamana baktığımız zaman ya en ufak yağmur damlasında yarışların ertelenmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Sadece bana değil bence genel olarak Formula 1 kamuoyuna da bu şekilde lanse edildiğini düşünüyorum. Çünkü yani özellikle sosyal medyanın nabzını tuttuğumuz zaman bu konu hakkında birçok eleştiri var. Hatta günümüz Formula 1'inde en çok eleştirilen konu herhalde yağmur altında yarışların gerçekleştirilmemesi. Yani Formula 1'de mavi logolu bir lastik var. Ya o mavi logolu lastiği ben galiba en son 6 sene önce falan gördüm bir yarış içerisinde. Yani madem kullanmayacaksınız o zaman sadece geçiş lastiği üretin ki insanların kafası karışmasın. Madem bu tür koşullarda araçlar piste çıkmayacak o zaman en başında ona göre bir tavır sergileyin. Ya dediğim gibi yoksa konuyu kısa kesmemiz gerekirse yağmur koşullarında insanlar daha fazla yarış görmek istiyor ama günümüz Formula 1'inde çok fazla bu yaşanan bir durum değil. Bugün de aslında biraz daha kaos dolu bir yarış izleyebilirdik. Özellikle yapılan formasyon turu birçok farklı sürprize gebe olabilecek bir durumdu. Çünkü hem pole'den başlayan Max Verstappen hem de yanından start alan Lewis Hamilton sorun yaşadı ve aslında startta da işler karışabilirdi. Çünkü eğer ki formasyon turlarından start gerçekleşseydi bu iki isim de geri sıralardan start almak zorunda kalacaktı. Ama maalesef ki bu gerçekleşmedi. Şimdiki yarışa baktığımız anda da Max Verstappen kaybettiği liderliği hem George Russell hem de Kimi Antonelli'yi geçerek tekrardan geri aldı ve bu sezon ilk defa galibiyet almaya bu kadar yakın diyebiliriz. Tabii ki daha yarışın yarı noktasına bile gelmedik ama baktığımız an genel olarak cuma, cumartesi ve bugünkü performanslara bakarsak araçlar konusunda Ford motoruyla beraber Red Bull en hızlı araç gibi gözüküyor Malezya'da, Sepang'da. O yüzden kaynaklı olarak da ben yarışın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani Max Verstappen çok yüksek ihtimalle bu sezonki ilk galibiyetini yaklaşık bir saat sonra almış olabilir.
1: Tabii gelecek sene tam bu zamanlarda hatta bu pazar günü gelecek sene Türkiye'de gerçekleşecek yarış. Tarihi de belli oldu. Neler söylersin bu konuda?
2: Evet aslında bunu çok uzun süredir bekliyorduk. 2021 yılının ardından yaklaşık gelecek seneyi de varsayarsak 6 senelik bir bekleyiş. Tam bir yıl sonra bu pazar gününde son bulacak. Yani heyecanlıyız bu konuda. Burada federasyonumuz gerçekten iyi işler yapıyor. İstanbul Parkı tam anlamıyla devraldıktan sonra gerçekten iyi çalışmalar var. Ve gelecek sezonda gerçekten yarış yapmaya uygun koşullar altında bir İstanbul Park izleyeceğiz gelecek sene bu zamanlarda. O yüzden heyecanlıyım. Çünkü İstanbul Park baktığımız zaman da sadece bizim açımızdan değil Formula 1 açısından da çok önemli bir pist olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık günümüz Formula 1'inin yavaş yavaş cadde pistlerine dönmeye başlamasının ardından ve geleneksel pistlerin işte Hollanda olsun, Belçika olsun, Fransa olsun bu tür geleneksel pist yapısına sahip ülkelerden Formula 1'in yavaş yavaş çekildiği bir dönemde ülkemizde 5 sene boyunca Formula 1 düzenlenecek olması tabii ki de hem bizim açımızdan hem de yani geleneksel Formula 1'i seven kamuoyu açısından önemli bir konu olarak değerlendiriyorum bunu. Yani heyecanlıyım bu konuda çünkü İstanbul Park gerçekten de bence Formula 1 tarihinin en iyi 10 pist arasında girebilecek kapasiteye sahip bir pist ve özellikle geldiği son dönemde 2020 ve 2021 yıllarında da zevkli yarışlara ev sahipliği yapmış bir pistti. O yüzden de dediğim gibi bence gelecek sene güzel bir yarış izleyeceğiz. Özellikle Formula 1'in artık geleneksel pistlerden cadde pistlerine kaydığı bu dönemde takvime geri dönmemiz bence ülke ekonomimize katkı açısından da çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam 180 binin üzerinde canlı izleyen taraftar vardı Formula 1'e. Yani bu sayı bence gelecek sene 200 bine yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Yani biletlerin de çok kısa bir sürede tükenmesini bekliyorum bu konuda. Bu da tabii ki hem ülkemizin tanınırlığı açısından hem de gelecek döviz katkısı olarak katkı sağlayacak hem ülkemize hem de Formula 1'e.
1: Peki futbola geçelim. Futbolda da tabii bugün Beşiktaş'ta seçim var. Sonucu olan bir seçim ve yani sonucu belli olan bir seçim. Tek adaylı bir seçim. Serdal Adalı Beşiktaş'ın mevcut başkanı tek aday. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ta seçimli genel kurulu?
2: Ya bu seçim aslında Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda belli başlı değişiklikler yapma isteğinden kaynaklanıyor. Burada yönetim kurulunda birkaç isim değişecek. Yeni listeye baktığımız zaman şu an yani düne kadar güncel olan yönetim kurulu listesinde olan isimlerden bazılarını görmüyoruz. Bu da aslında Serdal Adalı'nın gelecek adına biraz daha sağlam adımlar atmak istemesinden kaynaklanıyor bana kalırsa. Çünkü birazcık çift seslilik olmaya başlamış bir yönetim içerisinde. Serdal Adalı bu hamlesiyle beraber tekrardan bir güven oyu kazanmak istiyor. Hem kongre üyeleri tarafından hem de yönetim kurulunu değiştirerek daha fazla güvenebileceği isimlere yönelmek istemiş gibi duruyor bu hamlesiyle beraber ki ya ben de bunu Beşiktaş kongre üyesi olarak olumlu buluyorum. Ya burada Beşiktaş'a fayda sağlamayan isimlerden ziyade yeni isimlerin ve katkı sağlayacak isimler olması tabii ki de kulübün geleceği açısından da önemlidir. Beşiktaş'ta da dün güncel borç açıklandı. Yani sadece Beşiktaş'tan değil güncel bütün kulüpler açısından borç giderek artmaya devam ediyor ve bu kısa vadede de çözülebilecek bir durum değil. Burada Sayın Başkan Dikili Taş gibi birçok projeye daha yapmak istediğinden bahsetmişti. Yani bu tür gayrimenkul projeleri de kulüplerin en azından sürdürülebilir bir yapı oluşturması açısından önemli buluyorum. Yani hem dünkü açıklamalarına baktığımız zaman hem de burada bir liste değişikliği yapacak olması ya bana kalırsa kendisine olumlu bir etki oluşturacak bir durum Serdal Adalı açısından, Sayın Başkan açısından. O yüzden de ya ben bu tür seçim kararlarının da çok fazla böyle eleştirilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum Göksel'im.
1: Tabii Beşiktaş'ta da iyi bir gidişat var. Vincenzo Italiano'nun gelişiyle birlikte milli ara dönüşünde nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Artık yoğun bir fikstürde olacak Beşiktaş'ta.
2: Evet, aslında ben de askerdeyken çok zevkli maçlar kaçırdım, onu söylemek istiyorum. Hem Fenerbahçe deplasmanı Kadıköy'de alınan galibiyet, ardından içeride Marsilya'ya 4 atması Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında. Hakikaten de böyle dönünce bir gözüm açıldı yani, vay be bir hissi geldi. Yani Vincenzo Italiano hamlesiyle beraber Beşiktaş zaten bir artık o eski kimliğinden çıkmış bir Beşiktaş olarak görünmeye başlamıştı. İlk Nijilan karşılaşmasının ardından taraftar hakikaten ilk defa herhalde 5-6 sezon sonra umutlanma ihtiyacı hissediyordu ve Vincenzo Italiano bu umudu bence şimdiye kadarki zaman içerisinde Beşiktaş taraftarına iyi bir şekilde verdi diyebiliriz. Burada yapılan transferlerin de ne kadar doğru olduğunu sezon başından beri görüyoruz. Hem Leandro Trossard hamlesi, Vlahovic hamlesi, işte İlhan Fakılı gibi bir genç yeteneğin takıma dahil edilmesi ve bu oyuncuların hepsinin neredeyse Vincenzo Italiano'nun sistemine cuk oturması bence şu şu anki başarıda da temel madde oldu diyebiliriz. Sayın Başkan da geçtiğimiz gün televizyonda bir açıklama yapmıştı. Şampiyon olmak istiyoruz ama şartlar ne olursa olsun İtalyano ile devam edeceğiz dedi. Bu açıklamayı çok değerli buluyorum çünkü Beşiktaş'ın son böyle 6 sezonluk sürecine bakarsak hiçbir hocanın

0: sürdürülebilir bir yapı oluşturamadığını gördük. Yani en uzun süre görevde kalan isim Şenol Güneş'ti. Kendisi de yaklaşık 11 ay görevde kalmıştı. Burada Sayın Başkan'ın da hocanın arkasında durması ve şartlar ne olursa olsun kendisiyle devam edeceğini açıklaması bence olumlu bir etki yaratacaktır kulüp üzerinde de. Çünkü Beşiktaş'ta artık bir hoca değişikliğine tahammül yok. Yani burada bu yapıyı sürdürmesi gerekiyor Beşiktaş'ın ve bence kendisi açısından da en doğru hoca şu an takım başındaki Vincenzo Italiano. O yüzden de hocayla beraber uzun yıllar umarım Beşiktaş devam eder. Çünkü gerçekten de iyi bir yapı kurduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano ile beraber. Ya umarım bu yapı bozulmaz ve gelecek adına da güzel günleri görür Beşiktaş taraftarı. Çünkü gerçekten Beşiktaş taraftarının buna ihtiyacı var. Beşiktaş taraftarı bunu yaklaşık 2-3 senedir söylüyorum. Beşiktaş taraftarı bir şampiyonluk istemiyor. Beşiktaş taraftarı umutlanmak istiyor. Beşiktaş taraftarı Nisan ayına şampiyonluk ümidiyle girmek istiyor. Beşiktaş taraftarı yarışmacı bir takım istiyor. Ve şu anki görüntüye baktığımız anda da Beşiktaş yarışacak gibi duruyor sezon içerisinde. Tabii ki daha Ekim ayının ilk haftasındayız. Yani gelecekte neler değişir bilinmez ama şimdi tabloya baktığımız zaman herhalde Beşiktaş taraftarı uzun süre sonra ilk defa karamsar bir tablo içerisinde değil.
1: Ve bir diğer yandan da tabii milli arada milli takımımız pek istediğimiz bir performans gösteremiyor. İlk olarak Fransa karşısında 1-0'lık mağlubiyet, sonrasında İtalya karşısında 4-1 kaybettik ve şimdi de Belçika karşısında 3-0'lık mağlubiyet. Nasıl değerlendiriyorsun milli takımdaki bu süreci?
0: Ya korkunç bir milli ara geçirdik. Öncelikle bundan başlayayım. 3 maçta 3 mağlubiyet. Tabii ki de takımlara baktığımızdan Fransa, İtalya ve Belçika bizim üst kalibremizde olan takımlar kağıt üzerinde kadro kalitesi olarak, ama en azından daha iyi bir performans beklerdim milli takımımızdan. Ama özellikle yaz döneminin başından beri milli takımın üzerinde de kara bulutlar var. Bunu gözlemlemek çok güç değil. Dünya Kupası'ndan beri gerileyen bir milli takım var. Yani 2 sene önce Euro'da oynayan milli takım nerede? Şimdiki milli takım nerede? Hakikaten arasında dağlar kadar bir fark var. Baktığımız zaman 3 maçtan 3 mağlubiyet. Yani bizim açımızdan işleri çok zorlaştırır diyebilirim. Önümüzde daha 3 maç var Uluslar Ligi'nde. Ama bu 3 karşılaşmanın adına da bence gelecek vadeden bir milli takımımız yok şu an itibariyle. Yani çok yüksek ihtimalle de bu sezonun ardından Uluslar Ligi'nde tekrardan B grubuna düşeceğiz gibi duruyor Göksel'im. Çünkü ilk iki takım üst tura çıkıyor. Daha doğrusu ilk takım lider bitiren takım direkt olarak playoff oynuyor. İkincisi playoff elemesi oynayacak. İkinci küme düşme playoff oynayacak. Dördüncü takım direkt olarak düşecek. O yüzden de ve bizim bu üç karşılaşmada aldığımız 3 mağlubiyet gelecek adına da olumlu bir tablo çizmemizi bence ciddi derecede zorlaştırıyor. Yani polyanacılık oynamaya gerek yok bence bu konuda. Yani işimiz artık çok zor. 3 maçta alınan 3 mağlubiyetin ardından A grubunda tutunmamız bence bu saatten sonra çok güç olacak. O yüzden de yani iyi bir tablo çizmem zor bu konuda. Ya keşke böyle olmasaydı, en azından bir beraberlik alsaydık ve sonraki 3 karşılaşmaya yani biraz da olsa moralli bir şekilde umut taşıyabilseydik. Ama şimdiki tabloya baktığımız zaman yani B grubuna hiç olmadığı kadar tekrardan yakınız diyeceğim.
1: Montella'nın açıklamaları vardı maç sonunda. Eleştirilere kulak asmıyorum şeklinde istifa beklentileriyle ilgili, ki uzun bir süre Belçika'da da Montella istifa seslerini duyduk. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir güç zehirlenmesi var.
0: Kesinlikle var. Bence baktığımız zaman bu tabloda Montella'nın ayrılması gerekir miydi? Bence yolların daha önce ayrılması gerekirdi. Dünya Kupası'nın ardından Montella ile devam etmememiz gerekiyordu. Ama şu anki direkt olarak ülke futboluna baktığımız zaman yani sıra Montella'ya ne zaman gelecek? Bence asıl sorgulamamız gereken durum bu. Çünkü ülke futbolu son 15 yıldaki en büyük kaos ortamının içerisinde. 2011'deki şike davalarının ardından herhalde ilk defa bu kadar çalkantılı bir süreç geçiriyoruz ülke futbolunda. O yüzden kaynaklı olarak da birazcık Montella arka planda kalmış gibi gözüküyor. Yani baktığımız zaman bu 3 maçın ardından ya hakikaten de hiçbir bahanenin bence affı yok. Bu maçlardan en azından puan çıkartmamız gerekiyordu. Baktığımız zaman yenilen 8 gol var. Atılan sadece 1 gol var bu 3 karşılaşmada. Pazartesi günü İtalya karşısında bir karşılaşmaya daha çıkacağız ama benim o karşılaşmaya dair de

0: Yani şu anki tabloda dürüst olmak gerekirse hiçbir ümidim yok. Montella'yla da gelecek adına umut vaat eden bir tablo çizmemiz bence şu saatten sonra çok zor. Montella da birazcık artık kendini kovdurtma seviye açıklamalar yapmaya başladı Uluslar Ligi karşılaşmalarımızın ardından. Yani birazcık tazminat kovalıyor gibi gelmeye başladı. O yüzden istifa etmiyor bana kalırsa. Ama burada TFF'nin de kendisi hakkında hala bir aksiyon almaması hakikaten işin en ilginç tarafı bana kalırsa bu konuda. Yani kişisel olarak yorumumu soruyorsam bence Montella ile artık devam etmememiz gerekiyor. Çünkü artık geleceğimizin olduğu bir hoca olduğunu zannetmiyorum kendisinin. Ama alınan aksiyonlara da baktığımız zaman hakikaten de büyük bir hayal kırıklığı var bu tabloda.
1: Ya tabii burada şu da bir gerçek, yani bu konuların konuşulduğu bir ülke futbolunda milli takımdan bir başarı beklemek bu süreçte gerçekten ya çok fazla bir beklenti olur, ama ben de katılıyorum. Dünya Kupası sonrasında Montella ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat insanların bence medyada dahil olmak üzere tepkileri çok sosyal medyaya bağlı kalıyor. Ya yani bunu görüyorum ya. Montella'ya Kemal Rüzgar soruldu. Eralp yani. Kemal Rüzgar'ı neden almıyorsunuz dediler ve Montella'nın cevabından tatmin olmayanlar var. Ya gerçekten ikincilik, TFF birincilik bile değil, ikincilikten milli takıma santrafor almak, yani nerede görüldü de mesela, nerede bunun örneği var da Montella'ya soruluyor ve bu yüzden suçlanıyor, onu anlamadım bir. İkincisi hep Jamie Vardy örneği veriliyor. Ya Jamie Vardy Leicester City ile şampiyonluk yaşayınca milli takıma çağrıldı. Tamam, yedincilikten gelmiş olabilir de milli takımdan gelmedi yani.
0: Ya soruyu soran kişinin de Kemal Rüzgar'a çok hakim olduğunu zannetmiyorum. Yani sadece Maçkolik gibi platformdan bakarak, aa işte 10 maçta 15 gol atmış, geçen sene gol kralı olmuş, ondan önceki sene yine 30 tane atmış. Yani sadece Maçkolik bilgisi üzerinden yapılan bir yorum gibi geldi bana Göksel'in sorulan soru. Yani hakikaten de evet, son yıllarda özellikle Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan sonra net bir santraforumuz olmadı Enes İnal'ın sakatlıkları sonrasında. Ama yani burada o görev verilmesi gereken kişi gerçekten de TFF ikincilikte oynayan bir isim olması gerekiyor. Bu hakikaten de yani bana kalırsa akıl tutulması. Çünkü oraya gelene kadar gerçekten orayı doldurabilecek birçok isme sahibiz. Ama baktığımız zaman yani burada sadece hocayı eleştirmek için eleştirilen sorular da çok fazla ki bu soruda bence en büyük örneği oldu. Yani dediğim gibi burada soruyu soranların ya da sosyal medyada bu yangını yapanların da oyuncu hakkında fikri olduğunu zannetmiyorum. Sadece sosyal medya gazıyla hareket etme çabası gibi geliyor bana. Yani saçmalıktan öte bir şey değil bu tabii ki de. İkincilikten bir oyuncunun milli takıma çağrılması ya da bunun yangınının yapılması yani kimseye fayda sağlamayacak bir durum ki. Yani ülke futbolunun şu anki durumuna baktığımız anda da ya gerçekten sıra buna mı geldi demek istiyorum. O yüzden kaynaklı olarak da yani bazı şeyler sadece eleştirilmek için eleştiriliyor gibi de geliyor. Evet, hocanın üstüne çok fazla geliniyor ama şu anki tabloya baktığımız zaman da az önce de belirttiğim gibi ya bu soruların dışında da bence Montella ile yolların ayrılması gerekiyor.
1: Bunun dışında da herhal şu vardı, hatırlarsın Dünya Kupası'nda, ya Dünya Kupası zamanında öyle bir lanse ediyordu ki insanlar, Can Uzun ve Deniz Gül oynadığı takdirde uçacaktı milli takım. Ama bakıyoruz şimdi Can Uzun eleştiriliyor, Deniz Gül eleştiriliyor. Yani burada da aslında ben de katılıyorum, evet yollar ayrılmalı ama haksız eleştiriler de yapılıyor ve şunu da unutmamak lazım, yollar ayrılırsa da yani öyle yaka paça gönderilecek birisi de değil Montella. Yani şu son yıllarda özellikle Türk milli takımının en büyük başarılarına imza atmış bir isim. Ya teşekkür edilip yollar ayrılmalı.
0: Evet, söylediğine katılıyorum. Çünkü baktığım zaman Euro 2008'den sonra ilk defa 2024 yılında böylesine bir başarıya imza attı.
1: Bu arada şunu da ekleyeyim Eralp, şunu da ekleyeyim. Bizim ülke için Avrupa Şampiyonası'na katılım da başarı. Yani herkes diyor ki işte Balkan takımlarını yendi, yok Montella bir şey yapmadı, takımı geriye götürdü. Hollanda'dan sonra yollar ayrılmalıydı falan. Arkadaşlar biz iki turnuvadan birine katılamıyoruz. Hatta ben söylüyorum, bu yüzden eleştiriliyorum ama yine söylemeye devam edeceğim. Bizim ayarımız Macaristan milli takımı gibi. Dominik Szoboszlai önderliğinde yan parçalarla bir şey yapmaya çalışan bir milli takım. Çok benzetiyorum ben milli kimlik olarak, milli takım olarak ki. Hatırlarsın Euro 2020, 2016 gibi turnuvalarda da sürprize imza atan bir Macaristan vardı. Sonrasında bir sonraki Euro'ya katılamadılar. İstikrar problemi yaşıyorlar. Bizim şu an benzediğimiz milli takım o. Bu neden zor geliyor? Yani Belçika değiliz. Belçika seviyesinde değiliz. İtalya seviyesinde değiliz. O seviyelere çıkmak için çabalamalıyız. Evet ama kendimizi de kandırmamamız gerekir o seviyedeyiz diye.
0: Evet, senin de söylediğin gibi asla o seviyelerde değiliz. Özellikle 2024'ten sonra yani Euro'daki çeyrek final başarımız ve yarı finalin ucundan dönmemizin ardından sürekli sosyal medyada bir tırnak içerisinde söylüyorum. Altın jenerasyon vurguları vardı milli takımımız hakkında ama günümüze baktığımız an o altın jenerasyonun çöktüğünü görüyoruz. Aslında altın değil bir bronz jenerasyona sahip olduğumuzu görüyoruz. Tabii bireysel başarısı çok yüksek oyunculara sahibiz ama milli takımla asla o kimyayı özellikle bu sene içerisinde yakalayamayan bir milli takımımız vardı. Ve çok güzel bir noktaya değindim. Montella öncesinde o istikrara asla sahip değildik. Ya şöyle bir örnek vereyim en basitinden. Montella öncesinde son Dünya Kupası'na katılımımız 2002 yılı arkadaşlar. Daha bundan yani 24 yıl öncesinden bahsediyoruz. Euro'daki başarımız Euro 2008'den sonra ilk defa gruplardan çıktık. Yani burada bir istikrar da söz konusu yani Montella hakkında. O yüzden de asla böyle senin de söylediğin gibi yaka paça gönderilecek bir isim değil. Ama artık teşekkür edilip de yolların ayrılması gereken bir isim bana kalırsa da.
1: Peki bir sonraki aday için ya beni en çok korkutan bu aslında. Yani yerli bir isim isteniyor. Tamam. Fakat boşta olan yerli teknik direktörlere baktığımda ve gelebilecek isimleri az çok tahmin ettiğimde gerçekten ürkütücü bir tablo oluyor benim açımdan. Çok korkuyorum. Yani makul olan aslında boşta olan teknik adamlarla yola gidilecekse yabancı bir teknik adama gitmek ama yerli talebi de çok yüksek. Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps'la bir görüşme olmuş. Sıcak tabii bakış atmış Didier Deschamps ama sonrasında olmamış sanıyorum. Böyle bir bilgi de aldım. Nasıl değerlendiriyorsun aday olarak, adaylar olarak kimleri görüyorsun? Yani bazı tabii bize gelen mesajlar da var, öneriler de var. Onları da soracağım ama sen nasıl bir bakış atarsın ilk olarak?
0: Yani şimdiki genel böyle kamuoyuna ele aldığımız zaman yerli bir hoca baskısı var. Bunu az çok görüyoruz zaten. Benim de en büyük korkum burada yerli bir hocanın gelmesi olur herhalde Montella sonrasında. Ki ya böyle de olacak gibi hissediyorum. Bu tabii ki de kişisel bir durum ama ya çok yüksek ihtimalle bence yerli bir hocaya gideceğiz ama ya adaylara baktığımız zaman ya da böyle ismi çıkan isimlere baktığımız zaman hakikaten de herhalde yani böyle kimseyi tatmin edebilecek bir isim de yok bu konuda. Benim aklıma ilk olarak Sergen Yalçın ve Fatih Tekke isimleri geliyor. Ama ikisinin de son dönemlerine bakarsak Sergen Yalçın'ın zaten korkunç bir Beşiktaş dönemi vardı geçtiğimiz sezon. Fatih Tekke'ye bakıyoruz zaten çok karamsar bir isim. Özellikle bu tip bir milli takımı tekrardan ayağa kaldırabilecek bir isim mi? Bana kalırsa kesinlikle hayır. Çünkü yani az önce de bahsettiğim o melankoli durumundan kaynaklı olarak bu tip durumlarda takımı yukarıya çekebilecek bir isim değil bana kalırsa. Ya burada bence tekrardan yabancı bir hocaya gitmemiz gerekiyor ama ya buna da çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü yani TFF'ye de baktığımızda bence burada yerli bir hoca isteyeceklerdir. Çünkü işte yabancı hocayla buraya kadar oldu. Bundan sonrasını işte sana emanet ediyoruz hocam diyerekten yani direkt olarak milli takımın anahtarını yerli bir isme verecekler. Yani maalesef ki ya yani maalesef diyorum çünkü gerçekten yani adaylara baktığımız zaman maalesef dedirtiyor. Yani artık 2010'lar gibi işte Fatih Terim gitti yerine Şenol Güneş gelsin, Şenol Hoca gitti yerine Fatih Terim gelsinler. Şu devirde artık çok fazla söz konusu değil. Ondan kaynaklı olarak da bence ciddi derecede bir yerli hoca eksikliğimiz var ülke futbolunda. Bu da milli takıma yansıyacak gibi duruyor.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık, ortaya karışık. Sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berkseyer. Parantez programında gündemi konuşacağız. Erdal Adıllı ki yeniden seçiliyor ve aynı zamanda oraya da değindiğimiz birçok bölümümüz olacak. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Erdal Adıllı'nın Beşiktaş'ta yeniden seçileceği bir günü konuşuyoruz. Bir günde konuşuyoruz. Yeniden Erdal Adıllı denilecek bir günde konuşuyoruz. Güven oyu gibi bir durum da konuşulabilir burada tabii. Tüm detayları birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız derken parantez programında önce İbrahim Yavuz'a, sonra İrfan 25'te, hemen ardından Ömer Faruk Özcan'la, onun ardından Alper Üstündağ ile, ki o Beşiktaş'ta seçim olmalı, güven oyuyla yola devam edilmeli diyen gazetecilerdendi. Hatta belki ilk diyen gazeteciydi, onu da söylemek gerekir. Onunla konuşacağız, değerlendireceğiz. Hemen ardından da Erdem Ulus bizlerle olacak. Beşiktaş camiasını yakından bilen bir isim. Erdem Ulus'la beraber olacağız. Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız ama ilk saatte biraz daha hem milli takım, hem Fenerbahçe Galatasaray ağırlıklı, hem de MHK ağırlıklı ilerlediğimiz, bu olaylar, krizler ağırlıklı ilerlediğimiz bir yayın olacak diye hatırlatalım. İbrahim Yavuz, hoş geldin, selamlar.
2: Merhabalar Berk, hoş bulduk, selamlar.
1: Bir yayına yetişiyorsun sen de.
2: Evet,
1: Dici
2: evet.
1: Futbolda Aydın Cingöz'le, evet. Aydın abiyle.
2: 5'te orada yayında olacağız.
1: Selamlar, kolaylıklar ve saygılar size.
2: Eyvallah, orada. Eyvallah, teşekkür ederiz.
1: Milli takım gündemiyle başlayıp milli takımı konuşarak başlamak isterim. Oradan yola çıkmak isterim ki benim abi, geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayınlardan birinde senin düşüncelerin, fikrin, hatta bu dijitalde de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam, ki hala orada bir günde değiştirebileceğin bir durum olmadı fikrini. Montella tarafında biraz ısrarcı gibiydin. Milli takım üzerinde biraz burayı konuşalım, burayı açalım isterim İbrahim Yavuz. Nasıl ya gördün ve ne bekliyorsun yarınki maçı özelinde?
2: Ya şunu söyleyeyim, yani ben Montella'nın işin teknik tarafıyla alakalı, analiz tarafıyla alakalı, işte var olan oyunculardan maksimum verim alma, bugüne kadar bizi burayla alakalı değerlendirildiğinde son derece başarılı buluyordum. Nasıl bulmayayım şimdi? Yani şeyi kabul etmemiz gerekmiyor mu? Biz sonuçta evet C liginin ülkesi değiliz ama oradaydık. Yani şu an orada değiliz de oradaydık yani sonuçta. Sonuçta kendisiyle bir planlama yaptığımızda oradaydık. Ondan sonraki süreçte son derece başarılı bir performans vardı. Hem teknik direktör anlamında hem de oyuncular anlamında. Yani bugüne kadarki bu anlamdaki eleştirileri yanlış buluyorum. Yani tamam, biz dünya kupalarına gitmemiz lazım da gidememişiz ya işte. Yani birle onunla gitmişiz. Şunu, sonuçta biz bunu ondan bağımsız yorumlayamayız. Aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmuşuz Avrupa Şampiyonası'nda. Kötü mü geçirmişiz Avrupa Şampiyonası'nda? Niye orayı yok sayıyoruz? Şimdi o ana kadarki süreci herkes Dünya Kupası performansı ve özellikle son bu A Ligi'ndeki performansından dolayı yerle bir ediyor, yok sayıyor. Eleştirmeyelim demiyorum. Eleştirelim. Hatta değişime de gitmeyelim demiyorum. Değişime de gidelim. Ama kimle? Planımız ne? Var mı öyle bir hazırlığımız? Ben olduğunu görmüyorum. Şimdi hazırlığın yok, planın yok. Diyorsun ki burayı yıkalım.
1: Diyorsun ki MHK ve aynı zamanda TFF'de yaşanan bu gelişmeleri de işin içine katarsak. Durum böyleyken oraya hiç odaklanıldığını düşünmüyorum diyorsun mesela.
2: Ya bir faydası olmayacak. Yani ben şey demiyorum yani, ya Montella, hatta Montella'yı özellikle Dünya Kupası'ndan o işte çok şut attık, çok gol attık analizini de çok eleştirmiştim. Ya analiz yanlış bir analiz. Bu analizden okursa hoca yanılır demiştim. Yani ama şimdi ya biraz haksız, biraz da ayıp ederiz yani. Hani bugüne kadar olan şeyleri hemen yok sayıyoruz. Bizde zaten toplum olarak böyle bir sıkıntı var yani. Ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altında çiğniyoruz. Ya öğrenemedik insanlarla beraber yan yana yürümeyi yani. Böyle bir durumumuz var değil mi? Şahane bir sözdür o yani. Biz de tam anlamıyla böyle bir ülkeyiz. Ya yürüyelim beraber. Niye insanları ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altına alıyoruz? Benim Montella ile ilgili eleştirilmesini demiyorum ama geçmiş yok sayılıyor. Bugüne dair öyle eleştiriler duyuyorum ki aklım mantığımı almıyor. Mesela Fransa maçındaki analizi, ki stadyumdaydım. Yani görevliydim, stadyumdaydım. Ya şahane bir teknik direktör analizi vardı. Ama o günkü itirazım şuydu. Ya bu tamamen işin savunma tarafıyla alakalı bir plan. Ama bizim topa da sahip olma ihtiyacımız var. Orada ne yapacak Montella? Orayı merak ediyorum. Ve tıkandı İtalya'da Montella. Çünkü üretmen de gerekiyor. Orada bir de savunmayı da halledemedin. Tam çaresiz kaldın. Şimdi buradan eleştirelim. Ama biz bura hariç her yere dokunuyoruz yani. Oyuncu tercihinden eleştirelim. Mesela oyuncu tercihinden eleştirelim. Samet Akaydın'da planlama olmaz değil mi?
1: Evet.
2: Atıyorum Melih Kabasakal'la planlama olmaz. Okan Koçuk'la planlama olmaz. 30 üstü oyuncularla planlama olmaz. Burası amil takım. Geleceği inşa ediyorsun. Gün kurtarma üzerine eğer bir şey yaparsan yanılırsın Berk. Yanılırsın yani. Biz geleceği inşa edeceğiz yani. O yüzden genç oyuncularla 20'li yaşlı oyuncuların varlığı bizim için çok önemli. Ama biz orada onu eleştirmiyoruz mesela. Bizim ihtiyacımız olan Can Uzun yaş ortalaması, İnan Fakıllı yaş ortalaması, Arda ile bunları beraber harmanlayan bir planlamaya ihtiyacımız var. Biz Melih Kabasakal'a itiraz etmemiz gerekirken Melih Kabasakal niye oynamadı yorumları dinliyorum ben. Melih Kabasakal'ın şu an amil takımda ne işi var diye eleştirelim de niye oynamadı diye eleştiriyoruz. Melih Kabasakal'la olur mu 30 yaşına gelmiş kariyerinde hiçbir uluslararası deneyim olmayan bir oyuncuyla nasıl planlama yapıyoruz biz? Bunu eleştirelim. Ben bilmiyorum, ben bu tarz şeyleri, eleştirileri doğru bulmam. Eleştiri çok değerlidir çünkü karşı tarafa bir katkısı olacaksa, anlayana bir katkısı olacaksa, ama biz o taraflarla ilgilenmiyoruz. Biz işler iyi giderken yere göğü sığdıramıyoruz, kötü giderken de yerden yere vuruyoruz. Yerden yere vurduğumuz şeyin de altını dolduracak bir tane elimizde sağlıklı argüman yok yani.
1: Devam ediyoruz İbrahim Yavuz'a değerlendirmemize. Tabii sen bunları eleştirirken bir diğer tarafta son maçımız var. Keşke olmasaydı dediğimiz bir maç. Ya 3 maç değil miydi milli arada oynayacağımız maç sayısı? Nereden çıktı şimdi 4. maçları düşündürüyor? Kimi taraftarı? Buna şahit olduk. Hem çevremizde belki şahit olduğumuz noktalar vardır. Bir diğer tarafta da İbrahim Yavuz. Yani ne ara 4. maçı oynayacak olduk? Bitmedi mi bu milli ara kısmını? Dinleyicilerimizden de çokça gördüm. Açıkçası burada da şahitlik ettik. Yani tam da bu noktada bir eleştiri odağı daha olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından salı gününe saatler 15'i gösterdiğinde Riva'da bir olağanüstü toplantı konuldu. Bu sadece mevcut kriz sürecini etkileyen bir toplantı değil gibi duruyor salı gününe alınması sebebiyle. Belki de orada farklı kararlar çıkabilir TFF'de, milli takımımız özelinde Montella açısından farklı kararlarında çıkabileceği bir toplantı olabilir gibi görüyorum. Sen nasıl okuyorsun oraları ve aynı zamanda biraz da yarına döndüğünde?
2: Yani skor üzerinden okursak zaten hoş bugüne kadarki davranışlarında da problem vardı. Ki hocanın ben psikolojik anlamda da dağıldığını düşünüyorum. Özellikle basın toplantılarında ya çok gergin olduğunu görüyorum. Yani bir kere bu kadar gergin, öfkeli bir insan çok işi yönetemez. Ki daha tehlikeli bir durum sürekli bizi geçmişe götürüyor mesela. Onun da mesela sığındığı liman bu. Ben sizi buradan aldım diyor. Tamam eyvallah, kabul ediyoruz da. Ama o da bizim çok işimizi görecek. Yani teknik direktörün bize anlatması gereken şeyler değil yani. Yani aslında onu eleştirenlere onun verdiği cevap da çok sağlıklı değil yani. Ne senin dediğin gibi ne diğerlerinin dediği gibi. O yüzden şimdi bu düşünceyle İtalya maçında olası bir kötü skor ki yani ister istemez herkesin ikna olduğu bir durumdur herhalde. Belki yani İtalya deplasmanında işimizin bir hayli zor olduğunu kabul ediyoruz. Hem eksiklerimiz var hem son oynadığımız oyuna baktığında bütünüyle ilgili sorun yaşıyoruz yani. Savunmayla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunları düzeltmesi gereken insan bugüne kadar süreçte de o değişimi sağlıklı yapamamış. Hepsini bir araya getirdiğinde yüksek ihtimal salı günü o tarafla ilgili bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ama hazırlığı olmayan bir durum olduğu için ben çok faydasını görmeyiz. Yani konuşulan isimler kim? Aykut Kocaman gelecek, atıyorum isimle takılmayalım, hiç kim gelirse gelsin bir şey değişmeyecek ki. O gelecek, onunla bir iki turnuva belki gideriz ya da bir iki pozitif anlamda bir değişim olur. Üçüncü turnuvada yine tıkanırız. Bir şey değişmemiş ki bugüne kadar. Ya benim çocukluğumdan bu yaşıma kadar milli takımlardaki tartışmalar genelde aynı gitmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Ha birileri gelmiş bir şeyler öğretmiş. Yani Piontek dönemi bir gelişim göstermişim. Temeli atılmış bir planlama vardı. Ama yok, bizim ihtiyacımız olan şu. Biz bir teknik direktör profiliyle alakalı yorum yaparken şuna ihtiyacımız olduğunu söylememiz lazım. Bizi geliştirecek ama yani 1-2 senelik bir mevzu değil bu. Milli takımlarda istikrar çok önemli. Oraya gelen insanın yani minimum orada yani 5-10 sene gibi bir zaman geçirmesi lazım. Bir jenerasyonla alakalı bir yatırım yapması lazım ama sadece amil takım da değil, ben bu yani genç milli takımlar, ümit milli takımlarla beraber entegre etmesi gerekiyor. Ama biz sayısını unuttuk. Ümit milli takımından gelenin, gidenin, spor, nedir o? spor gelişim tarafının ya acayip oraları karışık yani. Adı sayısını unuttuk diyorum ben. Kimler gelmiş, kimler gitmiş genç bir takım antrenörlüğünde. Oraları halletmek zorundasın belki. Oraları hallet. Bırak amil takımda. Ben biliyorum çünkü Aykut Kocaman da gelse, Fatih Terim de gelse, Şenol Güneş, bir şey değişmeyecek. Bir turnuva veriyorum.
3: Söylediklerinden çok farklı.
2: Aynı bugün. Evet. Bugün dinlediklerimizi dinleyeceğiz yani.
1: Söylediğin isimlerden de çok farklı isimlere gidileceği çok da aklıma yatan bir şey değil bu süreçte. Yani bir Montella yok, mesela biraz çünkü... Montella biraz böyle bir sürprizdi. Geldiğinde hatırla lütfen. Yani Montella bekleniyor. Evet. Onun anlaşması ya, bekleniyor gibi bir gündem yoktu diye hatırlıyorum. Öyle bir şey olmayacak. Tabii. Beklenen isimler olacak ya da dön dolaş aynı yerlere gelen isimler olacak. Hiçbir bu arada şey şimdi dön dolaş derken kelimeyi uzattım ya, dinleyicimiz Nevzat

0: yanlış kullanmış olabiliriz bazı şeyleri, bilmiyorum ama bu da demek ki benim tarzım. İbrahim Yavuz'a bazı şeyleri işte kendi tarzıyla söyleyip mesela şey yapıyor olabilir. Herkesin kendine has bir konuşma tarzı diyelim ona. Yani bir ortak dil tamam var, bazı şeylerde, kelimelerde hatalı bir şey kullanıyorsak onu eleştirin tabii, ama işte niye uzatıyorsun, niye tekrar tekrar söylüyorsun diye aslında biraz insanı kendine üzülüyor.
1: Ben biraz önce söylediğim şey, evet. Yani şeyi eleştirirken bir faydası olması lazım karşı tarafa, değil mi? Yani evet. Seni bir insanın eleştirirken sana bir katkısı olması lazım. Senin de bir dakika ya, evet hani ya bu iş böyle de yorumlanabilirmiş gibi bir şey söylemen lazım, değil mi?
0: Aynen. Ya şimdi yani hikaye anlatıcılarını hep eleştirelim o zaman mesela.
1: Tabii.
0: Uzata o da onun tarzıdır. Bırakın bir şeyleri hikayeleştirmeye çalışıyoruz. Bak şu anda mesela yine ses tonu değişti. Bırak o da bana has bir tarz olsun. Hep tek düze görmeyin. TRT görmeyin hepimizi mesela. TRT spikeri gibi görmeyin hepimizi. Bir şeyler katabilelim. Hayır. Ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim Yavuz.
1: Ben çok özür dilerim ya. Metrodayım da bir görme engelli bir vatandaşımız ya. Ödüm aklım çıktı ya. Arkadaş biz var ya, bak ben sana bir şey söyleyeyim, bak
0: hayır ben sana bir şey söyleyeyim. Anladım zaten.
1: Ya oyunun hayattan hiçbir farkı yok. Bak vallahi yok, evet. Billahi yok. Bütün her şeyde bak ortak noktamız ne biliyor musun? Kimse kimseye yardım etmek istemiyor. Bak burası ciddi anlamda kalabalık bir yer. Yani ya arkadaş görüyorsunuz ya. İşte o vallahi oyundan farkı yok. Aklım çıktı ya yani.
0: Abi ama sen şu an orayla ilgilen. İbrahim Yavuz orayla tabii. İlgilen şu an yayını bitirebiliriz. Yavaş kapatabiliriz.
1: Yok sağ olsun bir kız kardeşimiz geldi aldı götürdü arkadaşımızı yukarı, ama ben şeyden bahsediyorum. Bak şimdi tam eleştirinin üzerine, ya arkadaş birini bir şeyle eleştirirken Allah aşkına faydanız olsun.
0: Evet.
1: Ya eleştir belki, ama belki de oturup da düşün de desin ki ya evet ya burada işte Ahmet Bey bir şey söyledi benim hakkımda, evet ya bunu düzeltmem gerekiyor desin ya. Ya öyle şeyler
0: kaldı ki onu dediğimiz çok eleştiri geliyor yani. Bize böyle şapkayı önümüze koyduğumuz, düşündüğümüz çok eleştiri geliyor. Birçoğunun da faydalı olduğunu düşünüyorum bana. Yani o yanlış anlaşılmasın. Birçoğu eleştiriye geliştirilir, el kapatırım.
1: Değerli olan odur yani.
0: Tabii doğru. Aynı konulara geldik. Biraz da böyle bir hayata doğru, felsefeye doğru gidiyor bizim iş İbrahim.
1: Ama çok yavaş. Ya bir farkı yok. Ben hayattan yok, bir farkı yok oyunun. Diyorsun. Yani biz burada bak. Biz buradaki yani benim deneyimlerim yani sahanın içinde çocukluğundan beri sahanın içi sahanın dışı hayatı buralarda geçmiş bir insan olarak ya hiçbir fark yok. Buradaki davranışlarımız oyuna yansıyor, biliyor musun? Bak vallahi oyuna yansıyor. İşte burada vurdum duymazlığımız oyuna yansıyor. Burada birbirimizi davranışımız oyuna yansıyor. Ayağımda ağrı var. Bak ayağımda alt adelemde koşarken biraz bir yırtma oldu. Bugün bak yaya geçidine karşıdan karşıya geçiyorum. Genç bir kardeşimiz. Ya yavaş yürüyorum. Hızlı üstüme sürdü, tamam mı? Bak hızlı üstüme sürdü. Tahammül edemiyor çünkü.
0: Yavaş yürüyorsun diye
1: ya,
0: belki.
1: Bak o tahammül, bak bu tahammül nereye yansıyor biliyor musun? Genç bir kardeşimizin sahaya gönderilmesine yansıyor. Atıyor 18 yaşında çocuğu. İşte o arabada bana tahammül edemeyen çocuk ona da tahammül edemiyor. Abi hiçbir fark yok. Yani aslında hayatla oyunun, burada yaşadıklarımızın, değil mi? Hiçbir farkı yok. Ya burayı düzeltebilsek. Ya bu şeyde de aynı. Geçen gün radyoda onun muhabbetini yaptık. İşte bak şu anda metroya bineceğim birazdan. Aynı şey. Ya hamile çocuğu, özür dilerim, yeni çocuğu olmuş bir hanımefendi. Kucağında çocuğu var. Ve gencecik çocuklar oturuyor. Bir tane 60 yaşlarında bir kadın ona yer veriyor. Ve diğerleri bundan mahcup olmuyor. Şimdi bunun oyunda ne farkı var? Aynı işte. Burayı düzeltmediğin zaman oyunu nasıl düzelteceksin? Hiçbir farkı yok. Burayı düzeltsen buraları kaybetmişsin zaten yani. Sen ülke olarak bu konularda en hassas olduğun yerde, değil mi?
0: Maalesef.
1: İnsanlara bir şey öğretiyordun burada, büyüğüne, küçüğüne saygı, sevgi falan derken bak buraları da kaybetmişsin yani.
0: Maalesef. Neyse. İbrahim Yavuz'a eklemek istediğin yani, gündeme ve futbol ilişkine eklemek istedim. Bu arada hassasiyetin içinde ayrıca, ben teşekkür edeyim. İbrahim Yavuz az önce yine o konuda hayır dediğin ve yani ne oldu diye böyle bir meraklandırdığın ilk etapta. Yani o yardımın ki ihtimali konuşmak dahi istemiyorum. Ne olacağına ilişkin o metronun yanında mıydınız? Ne olduğu çok iyi konu. Allah korusun diyelim ve bu hassasiyetin içinde ayrıca teşekkür edelim. Selamlar, saygılar diliyorum. Sağ ol, var ol. İbrahim Yavuz sağ ol. İşte hayatın içerisinde birçok şey denk gelebiliyor. İbrahim Yavuz'a bir metroda, işte yaşadığı orada metronun gelmesine yakın bir anda bir vatandaşımızın, görme engelli bir vatandaşımızın, kardeşimizin o anki Allah korusun deyip bir ihtimal oraya düşme ihtimaline denk geldiği anlara

0: anlarda bize bağlantı yaptı. Orada da bir küçük orayla ilgilenmiş oldu. İbrahim Yavuz, bu ülkede doğru olan tek şey, doğru olmayan her şey düzelmez demiş. Hakan Güneş, ben seviye kalite yok demiş maalesef bizlerde. Selam Berk, senin tarzını çok beğeniyoruz. Lütfen tarzını hiçbir şeyle için değiştir. Hiçbir şeyle değiştirmeme, hiçbir şey için değiştirmeme. Şimdi iki ayrı mesaj var. Peki. Hemen altında düzeltmişsiniz çünkü onu. Selam İbrahim Bey, Türk hocaları yerden yere vuruyor. Montella başarılı diyor. Adam İtalya 700 milyonluk takım diyor. Uruguay ile Avustralya 30 milyonluk takımdı. Yenemedin. Nasıl olacak o? Adam dalga geçiyor resmen. Kov beni diyor. Kenan Yüksek ben demiş. Hızını alamamış Kenan Bey. 6 dakika sonra yine yazmış. Eski Türk futbolcularda Türk antrenör alerjisi var bence demiş Kenan Yüksek. Bunu kabullenemiyorlar demiş. Peki. Bir mesaj daha var ama Mehmet Eren Atakan o mesajını silmiş. Mehmet Bey selamlar. MHK başkanı tutuklandı. O başkanın dönemindeki sezonlar incelenecek mi? İncelenirse şampiyonluklar el değiştirebilir, bak haberiniz olsun demiş. Selamlar demiş farklı bir dinleyicimiz. Herkese söylüyorum. Hakemler içeri alınırsa altından çok farklı iddialar daha çıkar demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Konuşun konuşun demiş. Konuşalım peki. Sizler de dinleyin lütfen. Berk selam demiş. Program canlı, canlı programımız efendim. Yayındayız. Buyurun. Berk kardeşim selamlar, sana Instagram'dan yazdım görmedim demiş. Görmemişimdir, özür dilerim, kusura bakmayın. Ve hemen devamında dinleyicimiz İlker Bey der ki, dünkü programda olduğu gibi Serkan Çetiner'le ya da farklı konuklarınla o tarzı lütfen değiştirme demiş. Yemek konuşun, hayatın içinden konuşun demiş. Peki, ara ara 5-10 dakika da olsa yapalım. Şu an değil ama yapalım onu. Teşekkür ediyoruz. Dünkü programa ilişkin Instagram'dan birçok mesaj geldi bu arada. Sayarberk Instagram hesabından da takip edebilirsiniz beni. Dünkü program özelinde Sayarberk Instagram hesabına da birçok mesaj aldık. Yemek konusuna girince çıkamıyoruz efendim. Yemek konusuna sokmayın bizleri. Bir dinleyicimizin, Yusuf Bey'in Arda Güler'e ilişkin bir konudan olayı kebaba bağlaması, ne alaka dersiniz ama öyle bağlaması, işte terleyen kebapçı gibiydi, yaz ortasında ocak başında terleyen kebapçı gibiydi, çok yoruldu Arda Güler demesi işi yemeğe götürdü, yemekten çıkamadık maalesef. Buna ilişkin de çok güzel geri dönükler aldık ama her zaman olacak iş değil yani. Biraz da ne oluyor biliyor musunuz, dışarıdan bakınca öyle oluyor hakikaten, iş menemen muhabbetine dönüyor ve artık çok da haber odaklı beklenen bir programda ya da yorum odaklı beklenen bir programda İşin biraz da orada hani ne derler, cılkı çıkıyor mu dersiniz ya da işte suyu çıkıyor mu dersiniz, ne derseniz deyin efendim, şimdi detaylandırmayın bana o neyin çıktığını ama yani orada maalesef, orada zaman zaman yapılabilecek şeylerden biri, o da zaten girdiğimizde giriyoruz o konulara. İrfan 25'le devam edeceğiz, Fenerbahçe'deki detayları alacağız. Fenerbahçe'deki detayları alırken bir diğer tarafta TFF sürecine, MHK sürecine, bu mevcut sürece Fenerbahçe nasıl yaklaşıyor, neler diyor, Fenerbahçe tarafından nasıl bir yaklaşım var, tüm bunları konuşacağız. Az sonra onu arayacağız ama önce ara, çok kısa reklam. Reklamın ardından parantezde burada olacağız. Aldığımız yerden devam ediyoruz, İrfan 25 ile birlikteyiz. Berk Bey iyi yayınlar, ben Yasin, umarım TFF yönetimi MHK ve Montella istifa eder, sil baştan revize edilir demiş Yasin Bey. Arda Güler bizim en kaliteli tereyağımızdır demiş. Ama İskender'imiz yok demiş. Bak yine yemeğe oradan giriyor. Girmeyin abi, bugün o gün değil. Dedik ve İrfan 25 ile birlikteyiz. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Fenerbahçe'deki mevcut sürece tepki, Fenerbahçe'de neler oluyor? Burada Fenerbahçe tarafında bakış açısı nasıl? Tüm bunları merak ediyorum. Sen Fenerbahçeli kaynaklarınla görüştüğünde neler elde edebildin? Neler duydun? Neler işte senin eline gelen, sana gelen bilgiler arasında? Ve aynı zamanda bu son süreci nasıl değerlendiriyorsun? Bunları merak ediyorum. Fenerbahçe'de milli ara nasıl geçiyor aynı zamanda? Gitmeyen oyuncular özelinde bir hazırlık maçı vardı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular özelinde. Orada son durumları senden alalım isterim. İrfan Yılmaz.
1: Tabii tabii. Fenerbahçe'de ilk önce şeyden başlayalım. Mert Hakan'ın Yandaş'ın cezası bugün itibariyle sona erdi. Artık Mert Hakan Yandaş teknik heyetin görev vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilecek. İkinci kondisyon olarak hazır durumda. Herhangi bir fizik konusunun eksiği yok, ancak uzun süredir maç oynamadığı için 6 ay

0: ceza almıştı biliyorsun. Uzun süredir maç oynamadığı için maç kondisyonu eksiği var ve dolayısıyla bu milli arada da antrenman yaparak geçirdi. Diğer taraftan Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Mert Müldür var. Henüz bir operasyonu geçirmişti. Ama Mert Müldür için ilk planlanan operasyon öncesi 6 ile 8 haftaydı. Ancak tedavisi olumlu yönde ilerliyor ve daha erken sahalara dönme ihtimali söz konusu Mert Müldür'ün. Ve Mert Müldür de bir ay içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılacak seviyeye gelecek. Vedat Nur için bir milli takımda sakatlığı olduğu yönde bilgiler vardı. Ancak aldığımız bilgiler bu sakatlığın çok ciddi olmadı. Vedat Nur için de milli ara sonrası Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alacağım. Tabii milli arayı nasıl değerlendiriyor Fenerbahçe? Milli arada özellikle Ederson, Arj Brown, Semedo, Genduzi, Kante, Asensio gibi isimlerin milli takıma gitmemekten milli arada burada olması teknik heyeti için bir avantaj. Yani bu takımın omurgasını oluşturan bu isimler milli arada ekstra antrenmanlarla hem fizik kondisyon yapılıyorlar. Kante, Genduzi gibi isimler de milli ara öncesi yoğun bir maç periyodundan çıkmıştı. Dinleme fırsatı bulamamıştı. Bu iki isim de en azından dinleme şansı buluyorlar. Diğer taraftan Asensio artık milli ara sonrası %100 hazır hale geldi. Oynayabilecek, artık ilk 11 oynayabilecek seviyede. Onun da uzun süren sakatlığın ardından bir maç kondisyonu eksiği vardı. Turan maçında da Asensio'yu ilk 11'de gördük. Milli arada o da istenilen düzeye gelecek ve Çaykur Rizespor maçında da teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de oynayabilecek. Diğer taraftan Fenerbahçe'de dediğim gibi milli aradaki çalışmalar devam ediyor. Bugün dünkü maçta oynayanlar yenileme ihmalini yaptı. Bugün antrenman yaptılar. Yarın izini geçirecekler ve salı günü Fenerbahçe yeniden çalışmalara başlayacak. Yani bu süreci Fenerbahçe teknik heyeti oldukça olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Bunları söyleyebilirim Vedat.
1: Peki bu MHK kriziyle ilişkin, sadece MHK ile de söz konusu değil, bu TFF'ye de artık haliyle istifaların beklendiği bir sürece doğru döndü bu ibre. Buraya ilişkin Fenerbahçe camiasında bir sessizlik mi var İrfan 25, yoksa sen orada Fenerbahçe'de biraz da örneğin Galatasaray'da TFF'nin tavrını merak ediyoruz açıklaması geldi dün. Fenerbahçe'de de benzer bir süreç mi var? Fenerbahçe'de de benzer bir bekleyiş mi var? Ne dersin?
0: Görüşürüm. Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor. Evet, bir açıklama yapmadı ama Sayın Aziz Yıldırım'ın biliyorsunuz Mali Genel Kurulu'da da bir açıklaması var. Yani sessizliği, evet, niye açıklama yapıyorsun ama sessizliğin de bir şey vardır diye. Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor. Federasyonun salı günü bir toplantısı var. Yani bu toplantıda aslında federasyonun da istifa etmesi bekleniyor. Dün MHK Başkanı istifa etmişti. Süreçte biraz daha yeni bir federasyon yönetimi, yeni bir MHK ile yolu devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin de dediğim gibi hem süreç mahkemede olduğu için mahkeme sürecini yakından takip ediyor. Görüşmelerde bulunuyor. Yani bu iddiaki bir kamuoyuna bir açıklama yapma gibi durum söz konusu. Yani yapmasa dahi Fenerbahçe arka planda tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, yönetimin bu konuda yoğun bir faaliyette olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki Fenerbahçe'ye ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda İrfan 25.
0: Yani yarayı iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Tabii milyaradan Lukaku'nun işte Belçika milli takımında biliyorsunuz forma gidip bizim milli takıma da Türk milli takımına da karşı gol attı. Lukaku da artık yani %100 hazır hale gelmiş durumda. Teknik heyetinde forma vermesi durumda. İlk 11'de oynayabilecek düzeyde. İlerleyen dönemde özellikle teknik heyet Rüsmen zaten bunun da artık tam hazır olmasıyla, tam %100 hazır olmasıyla Vedat da Lukaku arasında tercih yapmakta zorlanacak gibi gözüküyor. Bazı maçlarda oyun sisteminde değişikliğe giderek çift forvetle sahada yer alabilir. Hocam bununla ilgili biz kendisiyle yaptığımız sohbet toplantısında kendisine bu sorunu sorduğumuzda sistemde değişikliğe gidebileceğini, bazı maçlarda hem Lukaku hem de Vedat'ı birlikte görebileceğimizi söylemişti. Diğer taraftan Fenerbahçe'de aslında genç oyuncuların performansını da yakından takip ediyor. Teknik heyet o genç oyuncular arasında İsrail Ettin İtici gibi, Çağrı Baltı

0: gibi, Efe gibi isimlerin de performansı yakından takip ediliyor. Genç oyunculardan da bazılarının kadroya, yani zaten bazı maçlarda kadroya dahil oluyorlar eksikler açısından, ama İsmail Kartal'ın bazı isimleri tamamen kadroya dahil etmesini de bekliyoruz. Onların görüşmelerini, onların performansları da yakından takip ediliyor. Yine Tengel Koç döneminde transfer edilen Diouf var. Çok büyük beklentiler vardı tabii, ama bu oyuncunun çok ciddi bir sakatlığı vardı. Çapraz bağ operasyonu geçirmişti. Şimdi o da takımla birlikte çalışıyor. Devre arasına kadar takımla birlikte çalışacak. Ardından da devre arasındaki durumuna göre belki kadroya dahil edilir. Artur kontenjanı için diğer taraftan da başka bir takımla kiralanması durumu çok farklı olabilir.
1: Merak ettiğim bir konu daha var. İsmail Kartal açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalarda, samimi açıklamalarda vardı. Arda Güler konusu denk geldi ve onu ilk ben oynattım dedi. Benim hatırladığım Vitor Pereira'ydı bu. Hatta bir yerde de gördüm geçtiğimiz gün.
0: Arda Güler konusunda Vitor Pereira'nın oynattığını biliyorum. Vitor Pereira bir maçtan sonra aslında basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Hatırladığım kadarıyla Arda Güler gördüğüm en yetenekli genç oyunculardan bir tanesi. Önü çok açık. Ben birçok kulüpte görev yaptım ama onun yeteneğinde çok az oyuncu gördüğüm şeklinde bir basın toplantı sonrası açıklaması vardı. Tabii o teknik direktör İsmail Kartal'ın bu konuda tabii kendisi de şimdi açıklaması var, ama benim hatırladığım kadarıyla Vitor Pereira Arda Güler'e ilk şans veren, yani daha da doğrusu ilk 11'de görevlendiren bir teknik adamdı. Onu da söyleyebiliriz.
1: Peki. Fenerbahçe'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda. İrfan 25.
0: Başta anda Milyara'yı Fenerbahçe en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyor. Tabii burada Milyara'ya çok sayıda oyuncu gitti. 12 tane oyuncusu Fenerbahçe'nin milli takımlarda. Tabii teknik eğitim milli takımlardan oyuncuların sakat dönmemesi de çok önem taşıyor. Özellikle stoper mevkiinde hem Şikrinyar hem Matenake ülke milli takımlarında teknik direktör İsmail Kartal'ın stoper mevkiinde sürekli şans verdiği, aslında belki de kadro içerisinde çok az rotasyon yaptı oyunculardan bir tanesi. 13 maç oynadı her iki isimde. Ve 12 maçın 12'sinde 90 dakika sahada kaldılar. Şikrinyar özellikle bu milli arada bazı oyuncular dinlenme şansı buldular. İşte Aki Hollanda milli takımında ilk 11 maç bazen yedek soyundu birçok maçta, ama Şikrinyar'a baktığımızda Fenerbahçe'nin tüm maçlarında 90 dakika sahada kalan bir isim. Milli takımda da Slovakya milli takımın kaptanı, orada da çok fazla yani tüm maçlarda 90 dakika sahada kalıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde belki dinlenmeyen hangi futbolcu var derseniz Şikrinyar. O da teknik heyetin stoperdeki değişmez ismi. Tabii teknik heyet milli aradan döndükten sonra da yoğun bir maç periyodu bekliyor Fenerbahçe'yi. Tabii bu yoğun maç periyodunda bu oyuncuları sakatsız bir şekilde, yani sakatlanmadan veya minimum sakatlık yaşayarak o süreci tamamlamak istiyor. Hedefte tabii 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Milyardan sonra oynayacağı. Yine Galatasaray derbisi var. Milyardan sonraki yoğun maç periyodunda Fenerbahçe o süreci galibiyet serisiyle tamamlayıp bir sonraki milli araya ligin zirvesinde yer almak, Şampiyonlar Ligi aşamasında ise puanlarını artırmak istiyor. Çünkü Gize maçın hemen ardından Aston Villa maçı var. Tabii bu yoğun maç periyodunda ilerleyen günlerde işte maç ertelenir mi tartışmaları gündeme gelebilir. Ama Fenerbahçe yönetimini veya yetinin herhangi bir maç erteleme talebi olmayacak. Bazı maç, bazı günler sadece işte belki bir antrenmanda maça çıkacak ama en iyi antrenmanı maç olduğunu düşünüyorlar. Hem teknik heyet hem yönetim. Dolayısıyla federasyon nezdinde herhangi bir maç erteleme girişiminde olmayacak Fenerbahçe'nin o yoğun maç periyodu içerisinde.
1: Peki. İrfan Yılmaz, teşekkür edeceğim. Biraz da böyle koşturmacalı bir gün yaşıyorsun. Kolaylık dileyim. Sağ ol, var ol diyeyim.
0: Ben teşekkür ederim. Selam, İyi yayınlar belki.
1: Saygılar abi, sağ ol. İrfan Yılmaz'la konuştuk. Fenerbahçe ilişkin detayları ondan aldık. Fenerbahçe tarafından baktık gündeme. Bir de sadece Fenerbahçe'ye ilişkin bir detaylara Fener olduk demek değil belki ama hani orada Fenerbahçe tarafından baktık gündeme. İrfan Yılmaz'la birlikte. Kısa bir aramız var mı? Hemen aramızı kontrol edelim. Aramızın olmadığını görüyoruz. Peki, Galatasaray gündemini konuşmak ve biraz da oradan yine gündeme bakmak üzere Ömer Faruk Özyan'a döneceğiz. Ömer Faruk Özyan'la detaylandıracağız. O bizlerle olacak. HT Spor yorumcusu Ömer Faruk Özyan dakikalar, saniyeler içerisinde bizlerle olacak ve Galatasaray tarafından birlikte bakacağız. Aynı zamanda sadece oradan değil, şöyle milli takım gündemiyle başlar, oraya doğru yelken açarız diye düşünüyoruz. Ömer Faruk Özyan, hoş geldin. Selamlar.
2: Selamlar Berk. Yayınlar.
1: Keyfin yerinde de umarım. Teşekkür
2: çok
1: ediyorum.
2: Çok şükür yerinde. Arabadaydım. Yolda gelirken seninle İbrahim Yavuz'un biraz sohbetine kulak misafiri oldum. Yine Radyo Gol'le beraber güne uyandık.
1: Güne uyandık dediğine göre tabii spor medyası olarak ben şaşırmıyorum abi ama şimdi burada yani ne uyanması, biz uyumayı düşünüyoruz 3-5 saat içerisinde diyen, 9'a 10'u bekleyen vatandaşlarımıza da böyle bir küçük bilgi geçelim yani spor medyası böyle.
2: Ben parantezle açtım bugün radyoyu, o yüzden belki böyle geldi bana.
1: Peki, tamam, eyvallah abi. Senin gibi de Ömer Faruk Özcan parantezle radyoyu açtım, günü açtım, parantezle güne başlıyorum diyen uzun zamandır bir dinleyicimiz olmamıştı. Sağ ol, var ol, hem çok iyi bir dinleyicimiz sen de çok kıymetli kardeşim, yayınlarda eşlik eden, yayınlarda bizi kırmayan ve bizlerle birlikte olan spor yorumcusu, futbol yorumcusu Ömer Faruk Özcan bizlerle diyelim. Öyle anons edeyim. HT Spor yorumcusuyla devam ediyoruz. Ömer Faruk Özcan, ben biraz o zaman dinlediğim noktada itirazının olup olmadığı, katıldığın katılmadığın kısmı sorayım. Az önce İbrahim Yavuz'la konuştuğumuz bölümü dinlemişsin mesela.
2: Evet. Yani şöyle, bayağı muhabbetinizin birçok kısmına kulak misafiri oldum, dinledim birçok. Bir kere Montella konusuyla herhalde başlamamı istiyorsun. Montella konusuyla başlayacak olursam biraz İbrahim abiden ben biraz daha farklı fikirdeyim. Çünkü ne kadar ülke olarak artık sıkılsak da, üzülsek de, sürekliliği istesek de tabii ki de biz burada devamlılığı isterken Montella'nın hep arkasında duran bir ülke olduk. Her anında Dünya Kupası'na giderken, Dünya Kupası öncesi birçok noktada biz Montella'nın arkasında olduk. Ama Montella, biz o İtalyan olduğu an itibariyle bile biz onu Türk olarak kabul ettik. Ama yapmış olduğu açıklamalar artık bizi farklı noktaya itiyor, farklı yerlere getiriyor. Artık Montella hakkında şunu düşünmeye başladım ben. Bizi küçümseyici ifadeler kullanıyor düşünmeye başladım. Çünkü şöyle düşün, futbol zaten sürekli gelişmesi gereken bir alan. Şimdi sen Dünya Kupası'na gitsen bile sürekli bizim önümüzü Dünya Kupası'na vurmakla mükellef değilsin. Ya da oyuncu grubunu mükellef değilsin. Ben mesela şunu hep söylüyorum. Biz hep İsmail Hoca'yı eleştiriyoruz. Neden eleştiriyoruz? Çünkü hep geçmişi konuşuyor. Şimdi biz ne yapıyoruz şu anda? Montella'ya 6 maçta 5 mağlubiyet almışken son maçımıza çıkacağız. O maçtan da galibiyet alma beklentimiz çok düştü. 6 maçta 5 mağlubiyet, 7 maçta 6 mağlubiyet alırken hala geçmişten bahseden bir Montella görüyoruz. Neden? Çünkü önünde şu anda elle tutulur bir durum yok. Bize galibiyet anlamında ya da oyun anlamında vaat edebileceği bir şey yok. Evet, hoca oturuyor, oyun anlamında, taktik anlamında, teknik anlamında bize problemleri anlatıyor, problemleri çözmeye çalışıyor, birçok şeyi söylüyor. Ama hocanın söylemleri bazen futbolunun da önüne geçiyor. Neden? Çünkü ne kadar teknik direktör olarak başarılı olsan da bazen başarısız olduğunu anlarda susup özür dilemesini bilmek lazım. Mesela biz hep Okan Hoca hakkında söylüyoruz ya, 4 sene üstü şampiyon olundu, son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'nde başarıya kalandı ama hala Okan Buruk hakkında eleştiriler var. Hiçbir zamanda çıkıp ben bu takımı 4 sene üstü şampiyon yaptım demedi. Bu tarz ön plana çıkartmadı. Neden? Çünkü bunun dediği an itibariyle daha çok eleştirileceksiniz. O yüzden İsmail Hoca'yı bu kadar eleştirmişken Montella'yı savunmanın bir anlamı yok. Çünkü İsmail Hoca hakkında ne yapıyoruz? İşte Ferdi'ye tam benim. İşte örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Arda Güler'i oynatan benim.
1: Mesela son örnek az önce konuştuk, İrfan 25'te Arda Güler'i oynatan benim dedi ama Vitor Pereira ilk olarak resmi maçta oynatıyor. Hatta Muhammed Gümüşkaya ile yan yana, Muhammed Gümüşkaya şu an Bandırma'da evet, diyebiliyorum. Onunla yan yana çıkartıyor ki hani gençlere artık yer açıyoruz diyerek bir basın toplantısında onlarla yan yana poz verdi. Sonrasında da oynattı diye hatırlıyoruz.
2: Aynen öyle. Şimdi şöyle düşün. Biz burada İsmail Hoca'nın yanlış yaptığını ifade ediyorsak, bugün hep beraber çıkıp Montella'nın da yanlış yaptığını söylememiz lazım. Her seferinde karşımıza çıkıp biz Dünya Kupası'na gittik söylemi var. Biz şunu yap. Hocam şu an biz bununla ilgilenmiyoruz. Sen istediğin kadar başarılı olmuş olabilir. Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'na gittik. Başarılı olduk. Ama şu anki

0: seviyede. Sen bize her seferinde siz bu seviyenin adamı değilsiniz, bu seviyenin oyuncuları takımı değilsiniz hissettirmene gerek yok. Şöyle düşün, şu yönden bakalım. Yunanistan A liginin takımı mı? Yunanistan takımı. Şu anda 7 puanla liderlik koltuğunda grubunda yer alıyor. Yunanistan'dan bahsediyoruz. Senin hı-hı takımındaki oyuncuların birçoğu Şampiyonlar Ligi'nde üst üste maçlar oynayan liglerde oynuyor. Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı, Abdülkerim'i, Barış'ı Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de geçen sene üstte Şampiyonlar Ligi oynamış bir Abdülkerim var. Barış Alper var, Yunus Akgün var. Diğer taraftan İsmail Yüksek'i var. Yani takımdaki can uzunu var. Bütün oyuncularımız A liginde oynayan seviyedeki oyuncular. Şimdi sen burada hala biz A ligine uygun değiliz, gelişiyoruz, deneyim sağlıyoruz dersen, o zaman Yunanistan'ın yaptığını sen önüne koyar. Hocam o zaman Yunanistan bunu nasıl yapıyor deriz. Senin Yunanistan'a kadrona kıyasladığın zaman daha kaliteli bir kadron var mı? Yani var mı sence? Var. Yani bunun bu kadar seviyesi farkı var ki Yunanistan bunu başarabiliyorsa çıkıp da hocanın bu tarz açıklamaları yanlış bence. Ha, mağlup olabilirsin, 6'da 0 da yapabilirsin. Ama çıkıp da Türk milletinin önünde dalga geçer gibi konuşmamak lazım. Hiçbir şekilde bunlarla ilgilenmiyorum, şunlarla ilgilenmiyorum diyerek. Çünkü burada Türk milli takımı konurken, mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş katılmam, Trabzon'a katılmam. Ama Türk milli takımı iki varken taraftarın bir eleştiri hakkı vardır. Herkesin eleştiri hakkı vardır Türkiye'de. Çünkü bayrağın altındaki takım hakkında konuşuyoruz. Çünkü herkes o takımın iyiliğini istiyor. O yüzden ben buradaki açıklamaları doğru bulmuyorum. Bir de İbrahim Yavuz'un mesela bir ifadesi vardı. Şunu aklıma geldi. Şunu dedi. Biz ya dedi en tepeye koyuyoruz dedi. Ya da yerin dibine sokuyoruz dedi. Bizim dedi ortamımız yok, yanımıza alamıyoruz dedi. Şimdi biz zaten şöyle bir ülkeyiz. Kim gelirse gelsin başarılı olan bir şey gördüğümüz an itibariyle onu en yukarı çıkartıyoruz. Başımızın üstüne alıyoruz. Neden? Çünkü bize bir şeyler kazandırdı. Bize bir şeyler vaat etti ve onu gerçekleştirdi. Dünya Kupası'na gittik. Ama başarısız olduğu zaman, başarısız olduğu zaman bunu yerin dibine de sokmamız lazım. Ama şöyle, mesela bir tane mağlubiyette değil, iki mağlubiyette değil. Çünkü biz Dünya Kupası'ndan gitmeden önce de mağlubiyetler aldık. Onun sonrası kötü oynadığımız maçlar da oldu. Ama hiçbir zaman Montella'yı yerin dibine sokmadık. Kötü olsa da memnunuz. Dünya Kupası'nın ilk maça çıkıldı. Maç kaybedildi. Avustralya maçı. Dedi ki Paraguay maçında bunu yine yaparız dedik. Ama onda da yapamadık. Yani o yüzden bir kredisi var. O krediyi tüketmediği sürece biz zaten başımızı üstüne tutmaya devam ediyoruz. Ama çıkıp da halkın düşüncesiyle, taraftarın düşüncesiyle, gazetecilerin sormuş olduğu sorulara doğru yanıt vermemesiyle, hala bize geçmiş örnek göstermesiyle karşılık verirse, o zaman yerin dibine de sokmamız gerekiyor bazen.
1: Gazetecilerin sorduğu sorulara doğru yanıt vermemesiyle kısmını biraz açabilir miyiz desem?
0: Tabii ki. Şöyle, hocaya soruluyor. Hı-hı. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Bunu yabancı basın da soruyor. Zaten bizim biraz daha
1: yabancı eleştirel basındakileri biraz böyle çanak soru gibi gördüm. Ne dersin mesela?
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Peki. Yabancı basından da şu ifade söylendi. Hatta hı-hı soruyu hatırlıyorum. Taraftarlar istifa etmenizi istiyor. Ne düşünüyorsunuz dedi. Hocanın yanıtı şu. Bak, hocanın yanıtı şu. İstifa etmeyi, bu tarz konuları gündeme getirmeyi düşünmüyorum. Bunlar çok beni ilgilendirmiyor. Çok kulak asmıyorum eleştirilere. Bu tarz açıklamalar şuna gelir. Ben tiye almıyorum. Bu olmaz. Ama alıp da taraftarımız her zaman haklıdır. Oyun anlamında karşılığını veremedik. Dünya Kupası'na gittik, bir şeyleri bu oyuncu grubuyla başardık. Ben yine başaracağımıza inanıyorum. Ama lütfen Türk halkı bize güvensin. Biz bugün kaybettik, özür dilemesini biliyoruz. Arda Güler bunu yaptı ya. Futbolcular bunu yaptı ya. Bunu yaparsa aslında kimse ona bir şey demeyecekti. Ama burada Türk milli takımının teknik direktörü sadece Türk'üm demek ki Türk olamaz. Türk gibi davranması da gerekiyor. Bunu hareketlerine de yansıtması gerekiyor. Ama biz burada Montella'nın, biz hep Türk dedik, onu yanımıza aldık, ona Türk isimleri taktık, lakaplar taktık, ona güzel şeyler yakıştırdık. Ama Türk gibi davranmaması burada başka noktalara götürüyor bize. O yüzden bu kadar çok eleştiriliyor. Eleştiriyi kaldırıp, göğsünü yumuşatıp kabul etmesi gerekirdi. Bunu yapmaması yanlış. Çünkü neden? Gönderilecek olan kişi o. 5 milyon euro tazminatı alacak olan kişi o. 2 yıllık tazminatı cebinde olan kişi o. Çünkü niye? Zaten şu anda Türk milli takımının, eğer Türk olsaydı şu anda bir teknik direktör, tazminatsız istifa etmişti, biliyor musun belki?
1: Evet.
0: Ettirmiştik.
1: Tabii.
0: O yüzden burada Türk hissediyorsa eğer, Türk gibi davranması da gerekiyor. Ben buna çok katılmıyorum.
1: Peki. Buradan gündeme döneceğim. Gündeme zaten döndük ama bir diğer tarafta krizi konuşuyoruz. Mevcut süreci konuşuyoruz. Sen bu işin nereye gideceğini, salı günü toplantıdan nasıl bir karar çıkacağını bekliyorsun? Ne dersin? Nasıl görüyorsun hem TFF'de ve MHK'deki gelişmeleri? Bunun yanında istifaların yanında geçici başkan vekili, MHK başkan vekili seçildi ki mesela 6-7-8 Ekim'de oynanacak olan kupa maçlarını yönetebilecek gelecek hakemleri seçme adına. Bu da tam Dursun Özbey'in açıklamasının ardından geldi. Dün

0: Dursun Özbek Feriköy'de Ali Samiye'nin mezarını, kabrini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada cuma günü maç oynayacağız ama MHK başkanımız yok ortada açıklamasında bulundu. Buradan yaklaştı konuya. Bir benzer yaklaşım yine benzer saatlerde Serdal Adalı'dan geldi. Yaptığı açıklamalarla, seçimi işaret eden açıklamalarla esasında hakemlere değindi. Ama bu konulara da girdi. MHK başkanının olmayışına, MHK'deki probleme ve dün de böyle bir açıklama geldi. Sen nasıl görüyorsun? Detayları bilgi şeklinde vererek senin de yorumunu alayım.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bir kere zaten MHK başkanımız yoktu. Şu an resmi olarak evet. Yok. Orada bir karşılık hiç alamadık. Kötü olan olaylarda, mevcut durumlarda, sorunlarda hiç ortaya çıkıp da ben MHK başkanıyım diyerek üstüne düşen görevi yapıp açıklamalarda hiç bulunmadı. Yani çoğu zaman kaçmayı tercih etti. İşte Yasin Kolun aynı şekilde arkasında durdu. Bu süreçte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun zaten göreve devam etmeyeceğini biliyorduk. İstifa etmesi zaten çok böyle sürpriz bir şey olmadı. Salı günü kritik bir toplantı var. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun, şimdi yerine şu anda Merkez Hakem Kurulu yerine atamalar yapılacak maçlar ama bir kere Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması lazım. Neden? Çünkü bu sorunlar tekrar devam edebilir. Doğru isimlerin seçilmesi, doğru profesyonel bir aklın gelmesi o hakem kurulunun sürecinin daha da olgunlaşması haline çok önemli. Ama Merkez Hakem Kurulu seçecek olan Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam edecek mi? Asıl bence soru işareti olan kısım bu. Salı günü olağanüstü bir toplantı var. Bu toplantıda bir kere Türkiye Futbol Federasyonu, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu devam edecek mi, devam etmeyecek mi kısmını bence onlar ilk olarak onu kararlaştırması lazım. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam edecekse, oraya herhangi bir değişiklik olmayacaksa o zaman oturup Merkez Hakem Kurulu hakkında bir seçim yapacaklar. Şimdi ben bu arada şunu söyleyeyim. Ben Montella ile ilgili Montella'dan bir istifa beklemiyorum ama İtalya maçı sonrası ben Montella'nın gönderilebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, istifa beklemiyorum ama gönderilme ihtimali yüksek diye düşünüyorum Montella noktasında. Ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı'nın da yola devam etme ihtimali var. Çok konuşuldu. Benim bir haberim yok tabii ki ama birçok gazeteciden, birçok uluslararası gazeteciden bu tarz yorumlar geldi. Sen de mutlaka okumuşsundur.
0: Evet.
1: Pazartesi günü istifa edecek. Salı günü işte toplantıdan sonra belki bu karar duyurulacak. Eğer böyle bir süreci girilirse Türk futbolu yeniden bir yapılanmaya girecek. Şimdi bu yapılanma şu açıdan, mesela şuna katılırım. Süreklilik açısından, devamlılık açısından bir şeyin arkasında durmamız lazım. Ama arkasında duracağımız şeye güvenmiyorsak arkasında duramayız. İşte gördüm Merkez Hakem Kurulu konuşmaları. Türkiye Futbol Federasyonu'yla, başkanıyla, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları, hakemin yazışmaları. Yani bu işin içine bir kere böyle ufak da olsa bir kirli bir çöp girdikten sonra, bir kere mide bulandıktan sonra o işler yoluna gitmiyor. O yüzden buranın bir kere tazelenmesi lazım. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında nasıl karar verir ya da kendisi nasıl karar verir ya da üst merciler onun hakkında ne karar verir bilmiyorum. Ama bu işin temelinin çözülmesinin en büyük temelindeki sorun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçiyor. Bir kere başkan değişirse Montella değişir, Merkez Hakem Kurulu değişir, yapı değişir, sistem değişir. Başka bir kurgu yapılanması lazım. Ama eğer Hacı Osmanoğlu ve federasyon devam edecekse bu sefer altındaki ekip, yani Merkez Hakem Kurulu, diğer delegeler hepsi komple tekrardan yeniden kurulup yeni bir yola çıkılacak. Ama bu sorunların tekrar yaşanmamasına nasıl bir teminat verilecek? O çok önemli olan kısım. Çünkü biz öyle bir teminat görmedik. Hala sorunlarla boğuşuyoruz. Biz demek ki bu kadar hakemler noktasında eleştiri yaparken demek ki bunun arkası boş değilmiş. Mesajla da hakem atanabiliyor. Mesajla da hakem şikayet edebiliyor. Mesajla da baş kazanılabiliyor demek ki. Yani o yüzden bunun biz futbolu izleyen, futbolu yorumlayan, futbolu seven insanlar olarak bunu sadece yorumluyoruz ama bundan sonraki Süper Lig sürecinde kim kime ne kadar güvenecek, kim kime ne kadar çok inanacak, burası belirsiz. Ama dediğim gibi Salı günü bence her şey belli olacak. Bütün karar Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı. Yani değişirse hepsi değişecek. Değişmezse de artık Merkez Hakem Kurulu'nu seçilip yoluna devam edilmesi lazım. Çünkü Merkez Hakem Kurulu oluşturulmadan şu anki mevcut durumla idareten seçilmiş yedek bir yöntemle sürülebilecek bir süreç değil yani. Tamamıyla oraya profesyonel bir aklın, profesyonel bir ekibin gelip yeniden bir hakem yapılanmasına ihtiyacımız var. Umarım Türk futbolu için de hayırlısı olur ama tabii ki umutlarımız çok tüketti. Yıllardır böyle, İbrahim Yavuz da az önce söyledi. Ben de futbolun içindeyim. Yıllardır, belki 20 yıl, belki 30 yıldır bu durumlar hep aynı dedi. Hiç değişmedi dedi. Değişeceğine inanmıyoruz ama işte hep umutluyuz. Bizim de en büyük ilacımız umut.
0: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim Ömer Faruk Özcan. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa gündeme ve başlıklara ilişkin.
1: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Özlemişim. Seninle birkaç gündür yayın yapmıyorduk. Yapamıyorduk.
0: İzindeydim diye yapamıyorduk. Evet.
1: Evet. İtalya maçı var. İtalya maçı öncesi tabii ki konuşuyoruz ama İtalya maçından da umudumuz kalmadı. Arda yok, Barış yok, Can yok. İşte evet. Belli oyuncu grubu yok. Burada Montella'nın nasıl tepki vereceğini çok merak ediyorum. Onun sonrasında da tabii ki konuşuruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
0: Tekrardan
1: pazarlar diliyorum herkese.
0: Sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Kıymetli kardeşim Ömer Faruk Özcan'la gündemi birlikte değerlendirmiş olduk ki şimdi Beşiktaş tarafına Alper Üstündağ ile döneceğiz. Yeniden seçileceği bir seçim, güven oyu alacağı bir seçim. Kimin? Serdal Adalı'nın güven oyu alacağı bir seçim. Alper Üstündağ ile değerlendireceğiz ki onunla değerlendirme sebebimiz tabii ki bu seçim ihtimali henüz konuşulmuyorken, henüz dillendirilmiyorken, henüz pek de oralara dokunulmuyorken Alper Üstündağ bunu bas bas tabiri caizse bağıran, konuşan ve detaylandıran bir isimdi. Öyle bir gazeteciydi ki Alper abiyi biliyoruz ve bu konuda da ne kadar çok net konuştuğunu hatırlıyoruz Alper Üstündağ ile. O yüzden konuşma gereği duydum bu kısmı. Alper Üstündağ ile konuşacağız dedik ve o hattımıza. Alper Üstündağ, hoş geldin, selamlar.
2: Selamlar Bersin, herkese iyi pazarlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce seni, haberlerini ve yorumlarını sosyal medyada hangi adreslerden takip edebilir dinleyicilerimiz? Onunla başlayalım mı abi? Bunu değerli görüyorum çünkü orada çok güzel işler yapıyorsun abi.
2: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Alper Üstündağ TV, Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabında, X ve TikTok hesabında futbol severlerle buluşuyorum ki her takımı biliyorsun yorumluyorum. Benim haberci kimliğim ağır bastığı için bazen şu eleştirileri alabiliyorum sosyal medyada. Ya neden haber yapıyorsun? Aslında haber yapmıyorum. Yani insanlar seyretmeyi ya da okumayı o kadar sevmiyor ki sevgili ben. Yani ilk 10-15 saniyeyi seyrettikten sonra, yani benim birinci dakikada ya da 1.5 dakika geçtikten sonra yorum yaptığımı kaçırıyorlar. O yüzden çok fazla da biliyorsun içerik üretmemeye gayret gösteriyorum. Yani her gün 2-3 üretici yani benim için yeterli içerik üretmek. Yani orada yorumlamaya çalışıyorum ki aslında bugüne kadar da hep biliyorsun Radyo Gol'de de Alper Üstündağ ile Kazan Kanyar programında da hep doğru ifadeler kullanmıştım. 28 senelik gazeteciliğim boyunca da hiçbir zaman yalan habere ya da reyting yapabilmek için bir habere gerek duymadım. Yani o yüzden futbol severler sosyal medyadan da takip ediyorlar, yorumlar yazıyorlar, sağ olsunlar. Desteğe devam.
0: Devam dedik ve gündemi Alper Üstündağ ile konuşuyoruz. Beşiktaş'ta seçim var. Bu seçim gündemini 17'de oy verme işleminin sona erdiğini hatırlatmış olalım. Seçim gündeminde Serdal Adalı'nın seçileceği aşikar, lakin orada bir tepki oyu olur mu? O da çok olmaz gibi duruyor ama güven oyu açısından, yola devam etme kısmında güven oyu açısından ve kendisini yeni bir yönetimle tazeleyebilmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayan isimlerden biri Alper Üstündağ'dı. Hatta ilk isim Alper Üstündağ'dı bunu konuşan belki de gazeteciler arasında. Bunu hatırlatmak gerekir. Sen bu gündemi ve Beşiktaş'ı yeni seçimle beraber yeni yönetime nasıl yorumluyorsun Alper Üstündağ? Sözü sana bırakayım.
2: Ya sevgili Berk, çok teşekkür ediyorum. Yani ben demek istemiyorum ama aslında görünen köy kılavuz istemiyor. Ben yıllardır Beşiktaş camiasının içerisinde bulundum. Yani Beşiktaş'ta futbol oynadım. Beşiktaş'ın kongresiyim. Beşiktaş muhabirliği yaptım. Hep şunu söyledim. Yani Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili kuşkular yaratan bazı gazeteciler, kendini gazeteci zannedenler var. Bunlara lütfen aldırış etmeyin. Doğru kişileri seyredin, doğru kişileri dinleyin diye hep Beşiktaş taraftarlarına uyarıda bulunmuştum. Evet, kabul edilebilir bir durum. Bunu kabul ederim. Yani biliyorsun ki ilk göreve geldiklerinde, o Aralık'ın 2024'ünde ilk göreve geldiklerinde hep şunu söylemiştim. Çok hızlı bir seçim oldu. Hüseyin Yücel'in karşısına bir rakip çıkmalıydı. Başkan Serdal Adalı Fikret Orman döneminde, Ahmet Nurçebi döneminde, Hasan Arat döneminde kaybetti. Ama Serdal Adalı artık Beşiktaş başkanlık koltuğunu hak ediyor. Beşiktaş için içeride yattı. Beşiktaş'a paralarını hibe etti. Çok büyük yıldızlar getirdi diye hep altını çizerek Serdal Adalı'yı işaret etmiştim ki 13 bini geçen, yani bir rakam vardı, rekor kırılmıştı Hüseyin Yücel karşısında ve İlk planda 6 aylığına göreve seçilmişti. 20 sandıkta da farklı şekilde kazanmıştı Serdal Adalı. Sonrasında o 11 Mayıs 2025 yılında Serdal Adalı'dan daha aklı selim, daha sağlıklı, 3 yıl Beşiktaş'ı idare edebilecek sağlam bir yönetimle beraber göreve geleceğini düşünürken Sayın Serdal Adalı sadece bir iki isim değiştirerek o 6 aylık

0: süreçteki isimlerle yola devam etme kararı aldı. Ve hep şunu söyledim. Sayın Serdal Adalı kesinlikle yanlış yapıyor. Bir yerde aklına dank edecek ve bu yönetimle gitmeyeceğini anlayacak. Ama umarım Beşiktaş için geç olmaz demiştim.
1: Evet.
0: Ki bana göre Beşiktaş için geç oldu. Kimse kusura bakmasın. Yani 1,5 sene bu yönetime nasıl tahammül edebildi Sayın Serdal Adalı bilmiyorum. Diyeceksin ki tahammülden kastın ne? Yani liyakat desen, liyakatsızlık ordusu, kasa kolaylığı sağlayacak yönetici yok, kendini ifade edebilecek, net şekilde konuşabilecek bir yönetici olduğunu bir ay önce öğrendik. İkinci başkan Hakan Daltaban bugüne kadar neden konuşmamış dedik. Çünkü kendini ifade edebilen, yumruğunu masaya vurabilen tek yönetici o yönetim içerisinde oymuş ama Sayın Serdal Adalı bunun farkına varamadı. Neden? Çünkü bazı yöneticilerin içerideki iç savaşından dolayı. Yani ben bu görevde niye değilim? Ben niye as başkanım? Ben niye ikinci başkan değilim gibi isim vermeden konuşuyorum anlayan anlar. Ama bu iç savaş Beşiktaş'a zarar verdi. Peki Sayın Serdal Adalı olağanüstü seçimli genel kurul kararını alması için bas bas bağırmadın mı 1,5 sene boyunca? Yahu dedim ki hadi 6 ay daha geçti Sayın Serdal Adalı. Bakın Beşiktaş'ta güven oyu tazelemek adına hiç kimse seçim yapmasın. Bakın seçimin içerisinde hiç kimse aday olmasın. Gelin tek başınıza tekrar girin. Beşiktaş'ın güçlü isimlerini yanınıza alın ve iyi bir yönetim oluşturarak yola devam edin demiştim. Sen de buna şahitlerden bir tanesin. Senin programında da çok söyledim seni, sevgili Berk. Peki Sayın Serdal Adalı şimdi güçlü bir yönetim kurdu mu? Ben isimlere bakıyorum. Tanımadığım bir çok isim var. Yani ben daha böyle işte tanınan, bilinen, Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek yöneticilerden kurulu bir yönetim kurulu beklerken yine 8 yeni isim içinde sadece güvendiğim gerçekten basın sözcülüğü görevini alasıyla yapabilecek Profesör Doktor Mete Düren yönetimde 8 yeni isimden bir tanesi, yılların tecrübesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev yapmıştı. En azından hakkımızı savunabilecek, kamuoyunun anlayabileceği dilde konuşabilecek bir isim geliyor. Yani Beşiktaş'ın artık bu basın toplantılarında iki lafı bir araya getiremeyen yönetici tarzından kurtulduğunu Mete Düren'le birlikte göreceğiz. Bu sevindirici. Fakat geri kalan 7 isim ne yapacak? Kapalı kutu. Ben Sayın Serdal Adalı'dan şunu beklerdim. Daha böyle güçlü, Beşiktaş'ın bilinen yöneticilerinden 2-3 ismi de yönetimine dahil ederek yola çıkmasını dilerdim. Göreceğiz. Önünde 1,5 senelik daha süre var Sayın Serdal Adalı'nın. Yani bu kimse bilmiyordur belki, bunu söyleyelim. Serdal Adalı Başkan bu seçimle beraber 3 yıllığına göreve gelmiyor. Yani 3 yıllık zaten görevi vardı. 1,5 senesi bitti. Geriye 1,5 sene daha var. 1,5 senelik bir yönetimle beraber yola çıkıyor. Ha bak şunun altını özellikle çizeyim. Eğer 1,5 sene zarfında da bu yönetimle yola devam edilmeyeceği ortaya çıkarsa Beşiktaş Kongre üyeleri bu kez 13 bin değil 23 bin kişiyle seçime gelir ve Sayın Serdal Adalı'ya güle güle der. Bunun da altını çizeyim. O yüzden Sayın Serdal Adalı şu anda güveni tazeledi, özgüveni aldı ve yeni yönetimle beraber diyor ki bu döneme aydınlık dönem diyoruz diyor Sayın Serdal Adalı. Çünkü futbol takımında işleri iyi gidiyor, transferler yolunda, paralar ödeniyor, banka birliği borçları aşağıya indirildi. Tabii borç 28 milyara çıktı ama en azından yapılan bazı doğru işler var şimdilik Beşiktaş'ta. Oyunu da erken kullandı. Yüzü gülüyordu Serdal Adalı'nın. Tabii kimse rağbet göstermedi sevgili Berk Sayar. Yani Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 sandıkta oy kullanma işlemi yapıldı ama yani son aldığım sayıya göre 4000'i geçmiyor oy kullanma işlemindeki genel kurul üyelerinin gelişi. Doğru yani sonuçta tek yönetici başkan adayı olarak girdi. O yüzden yani gelmemeleri çok mu doğru, bana göre değil. Sonuçta Beşiktaş kulübü bir bütündür. Tek aday da olsa bence fazlasıyla tekrar gelmeliydi. O gücü göstermeliydi Beşiktaş camiası. Çok az sayıda kaldı. Çünkü baktığımda yani dün gece baktığımda sevgili Berk, aidat yatıran 40 bin üye vardı Beşiktaş'ta. Yani 40 bin üye oy kullanma hakkı vardı. 4 binde kalıyorsa yani bu da Beşiktaş camiasında aslında büyük bir güç olmadığının göstergesidir. Burada neyin tepkisi var? Hani sen girerken bana beni anons ederken bir şey söyledin ya.
1: Tepki oyu.
0: Tepki dedim. Oyları evet. Dedin ya. Acaba 40 bin üye oy kullanacakken 4 bin üyenin gel-

0: gelmiş olması bir tepki midir? Yoksa nasıl olsa tek aday gitmeyelim.
1: Başlı başına direkt onu tepki olarak da okuyabiliriz belki de dediğin gibi.
0: Yani bilemiyorum.
1: O bence hani bence çok... ikinci dediğin ama. Yani bu tarz durumlarda ben bir taraftar ve yani sadece taraftar olsam ve işte hafta sonu farklı bir plan ihtimalim de olsa, alternatifim de olsa bugün oy kullanmaya gitmeyebilirim. Neticesinde
0: sonucu belli. Tek aday değil mi yani? Aynen, kazanacak aynen. Belli yani.
1: Mesela sen gittin mi? Sen kaçırmazsın oraları hiç Alper üstünde.
0: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Bir Ankara seyahatim vardı.
1: Evet.
0: Ankara'dan geldim biraz üstünüze afiyet hastayım yani biraz keyifsizim, o yüzden gidemedim, yoksa ben biliyorsun yani mesleki olarak evet, da giderim kaçırmam.
1: Şu soruyu soracağım o zaman sana. Bir Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı çekişmesi olsa, kafa kafaya gitse, bugün bu hastalığa rağmen gider miydin, gitmez miydin?
0: Giderdim.
1: İşte biraz da oradan okuyorum olayı.
0: Giderdim.
1: Yani biraz da cevap orada.
0: Bir oy bir oydur çünkü. Tabii, evet. Giderdim. Evet. Ya o yüzden Beşiktaş şimdi kongre üyelerini bu konuda çok hani tepki oyuymuş gibi algılayamam.
1: Doğru.
0: Bu konuda da yargılayamam. Ama şunu net şekilde söylemeliyim ki Beşiktaş camiasında özellikle o güçlü adayların katıldığı işte Hasan Aras, Serdal Adalı, sonrasında Hüseyin Yücel, Serdal Adalı seçimlerinde önce 12 bin, sonrasında da 13 bini geçen bir rakam ortaya çıkmıştı. Beşiktaş'ta her geçen gün bu seçimlerde rekor kırılıyor. Ama işin tabii üzücü noktası şurası sevgili Berk. Yani 40 bin üyeden bahsediyoruz. 40 bin üye oy kullanma hakkı var. Hani 13 bin rakamını geçmek Beşiktaş'ta bir rekor katılım olarak ilan ediliyor. Yani 40 binin en az bir kere 25 bini gelmiş olması lazım. O son seçimde bahsediyorum. Hani Hüseyin Yücel'le beraber seçimden bahsettin ya. Yani 40 binde 13 bin de bana göre Beşiktaş'ta çok büyük bir rakam değil. Yani Beşiktaş'ın 40 bin kişide en az bir 25 bin kişisinin o kongreye katılmış olması gerekirdi. Hani bir rekor olarak algılanıyor ama bana göre bu seçimlerde artık herkes aklı selim şekilde gelip adaylara sahip çıkması gerekiyor. Burada şimdi tabii bir aday olmayışından dolayı da bir rahatlık var. Zaten sen de fark etmişsindir görüntülerden. Salon bomboş. Sabahın 10'unda başlayan bir seçim süreci 17'de noktalandı. Sandıklar kapandı. Muhtemelen de zaten şimdi 18 itibariyle yavaş yavaş rakamlar açıklanmaya başlar. Saat 7 gibi muhtemelen biter. Saat 7'de de Başkan Serdar Adalı'nın konuşmasını seyrederiz. Yeni yönetimiyle beraber pozunu verir. Ama tekrar söylüyorum. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı bu sezon gerçekten Beşiktaş taraftarına hitap eden bir kadro kurdu. İyi bir teknik adam var. Güçlü bir yönetimle yola devam edemiyor. Hep şunu söylüyordum. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Bu güçsüz yönetimle yol alamaz Beşiktaş diye. Bir yerde düğmeye bastı. Yani denilenler demek ki kulağına gitti. Karsu'yu kaçırmışız, ne mutlu. Bu seçim kararını aldı. Şimdi 2028'e kadar, 2028'in Mayıs'ına kadar görevde Sayın Serdar Adalı yeni yönetimiyle birlikte 8 yeni isim ekledi. Çok bilindik yöneticilerin olmayışı biraz kafamı karıştırıyor. Bunu da lütfen kenara not al. İlerleyen süreçlerde yine bu konuyu da konuşuruz. Sadece bir Mete Düren faktörü içeride etkili. O abilik yapacaktır muhtemelen yönetime. Ama dediğim gibi 1,5 sene kapalı kutu. Yeni yönetim umuyorum Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olur. Gerçekten Sayın Serdar Adalı'nın dediği gibi de bu dönem Beşiktaş için aydınlık dönem olur.
1: Peki senin anladığım kadarıyla güçlü bir yönetim dediğin noktada eskisinden biraz daha geride gördüğün bir yönetim gibi geliyor bu açıklamalarından.
0: Yok hayır, eskisinden daha iyi bir yönetim.
1: Diyorsun, peki tamam.
0: Tabii eskisinden.
1: Yanlış anlaşılmasın çünkü orası.
0: Şöyle evet. Eskisinden daha iyi yönetim dememdeki kasıt şu. Şimdi 6 aylık göreve geldin değil mi? Şimdi sen de olsam ben de olsam işte bir yere aday olacaksak hemen hızlıca sağımıza solumuza kimler varsa bir ay içinde toplarız. Bir yönetim kurar, seçime gireriz değil mi? Nasıl olsa 6 ay sonra yenileceğiz ya. Sadece şu soruyu soruyorum. Sen, ben, başka kişi, yani bu Beşiktaş taraftarı kimler dinliyorsa cevap verirse de sevinirim. Şunu soruyorum. 6 aylık süreç, zaten önümüzde bir 6 ay var. Ama zamanım da çok 3 haftam var, 1 ayım var. Hemen kim varsa kurayım kadroyu. 6 ay sonra daha güçlü bir ekip kurarım demez misin sen mesela sevgili Berk? Sayın Serdar Adalı nasıl sadece 1-2 yönetici değiştirdi de o yönetim zaten 6 ay içerisinde çok verimli değildi. İçeride bir Selahattin Solmaz vardı çalışan, onu bir anda gönderdi mesela. Neden çalışan adamı gönderdin? Kimi rahatsız etti mesela Selahattin Solmaz orada? Neden daha durgun, daha suskun, daha haklısınız başkanım, Siz ne derseniz o olsun başkanım diyen tipleri yönetimi alarak tekrar yola devam ettiniz. Sivrilen başarılı yöneticileri gönderdiniz. Orada kafamda soru işareti oldu.
1: Belki buna ihtiyacı vardı Sayın Serdal Adalı'nın.
0: Ama işte buna ihtiyaç olmaması
1: Beşiktaş'a
0: lazım.
1: Beşiktaş'a ne kadar faydalı kısmını sorguluyorsun.
0: Gerektiği zaman başkan burada yanlış yapıyorsun diyecek yöneticiler olması lazım içeride. Gerekirse tartışma, gerekirse kavga olacak. Evet. Yıldırım Demirören döneminde olduğu gibi, Serdar Bilgili döneminde olduğu gibi, Fikret Orman döneminde olduğu gibi. Yani içeride her şeye he diyen yönetici tarzı seni başarıya götürmez ki. Yani bizler için de bu geçerli. Eleştiri almadığımız müddetçe ilerlememiz mümkün mü? Eleştiri almazsan her şeyi doğru yaptığını zanneder insan, değil mi sevgili Berk yani?
1: Değil,
0: o yüzden evet. O yüzden şimdi muhtemelen Murat Kılıç hayallerine kavuşuyor. İkinci başkan olmak istiyordu zaten, as başkandı. Şimdi ikinci başkan olacak kendisi. Bakalım ikinci başkanlık görevinde neler yapacak kendisine göreceğiz. Yani sadece kasa kolaylığı sağlamasıyla bilinen bir yönetici. Ama kimse kongrede Beşiktaş kongre üyelerine, divan üyelerine hakaret ettiğini unutmadı Sayın Murat Kılıç'ın. Bunun haricinde Uğur Fora devam ediyor göreve. Yine sevgili tabii ki basketboldan sorumlu Özkan Arseven'in devam etmesi de gerçekten takdir edilecek bir durum. Orada iyi işler yapıyor. Şimdi Cengiz Sarıkaya'yı yedek üye olarak aldı. Toygun Batallı özel uçaklarını vermesiyle devamlı gündeme gelen bir isimdi. O yine yönetimde. Ziya Fırat Gültekin sanırım Murat Kılıç'ın da şirketinin avukatı, hukuktan sorumlu olarak herhalde yönetime dahil edildi. Murat Kılıç referansıyla. Bunun haricinde tabii baktığım zaman Leman Özgür, Mithat Görkem, Aykan Aydın, Orhan Özal, Mehmet Sarı Mermer'i tanıyorum. Arslan Küçük Emre, yani Doğan Küçük Emre'nin muhtemelen bu kardeşi Arslan Küçük Emre. Doğan abinin de Beşiktaş için özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'na Sayın Serdar Adalı gittiğinde dışarıda bir görüşme yaptığında eski yöneticilerden Doğan Küçük Emre de çok etkili olmuştu. Yani Ferhat Gündoğdu bugün eğer gözaltına alındıysa bunda da eski yönetici Doğan Küçük Emre'nin çok büyük payı vardır. Muhtemelen Arslan Küçük Emre de onun kardeşi olarak yönetimde yer alacak. Yani dediğim gibi eski yönetime göre biraz daha 8 yeni isim, güçlü bir kadro oluşumu gözüküyor. Mete Düren zaten bence listenin en başında. Bence en etkili isimlerden biri Beşiktaş için. Bak tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ta hep dert yandığımız nokta neydi? Ya kendini ifade edebilen yönetici yok.
1: Doğru.
0: Ya başkan prompter'dan okuyor. Murat Kılıç konuşamıyor. Diğer yöneticiler kendini tam ifade edemiyor. Yani ifade edecek, kendini yani ifade edecek derken sadece güzel Türkçe'ye sahip olması ya da hitabetin güçlü olması önemli değil. Yani karşı tarafa, kamuoyuyla, basınla bir şey paylaşırken kendini ifade edebilmenin yanında ne anlattığını da anladığımız bir yönetici tarzı istiyorduk. Şimdi Beşiktaş'ta Mete Düren çok doğru bir hamle, çok doğru bir karar. Yani basın, muhtemelen basınla direkt Mete Düren ilgilenecek. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda da doğru işler yapmıştı Mete abi. Çok severim. Yani şu anda benim dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi. Yani Mete Düren, Arslan Küçük Emre isimleri Beşiktaş'a güç katacaktır. Fırat Gültekin de iyi bir hukukçudur. O da bir güç katacaktır Beşiktaş'a. Yani diğer yönetime göre biraz daha güçlü bir kadro var. Evet, ama ben burada hani Mete Düren gibi en azından bir iki bilinen güçlü ismin de yani Arslan Küçük Emre değil de Doğan Küçük Emre'nin de mesela yönetimde yer almasını isterdim şahsi olarak. Çünkü Beşiktaş'a ne kadar güçlü yönetimin varsa o kadar hızlı yol alırsın, o kadar güçlü olursun. Ama dediğim gibi görmeden yorum yapamayız. Önünde Serdar Adalı Başkan'ın şimdi 1,5 sene daha var yeni yönetimiyle birlikte. Eski yönetimle yeni yönetim arasındaki farkı da en azından 1,5 senelik görevlerinde görmüş olacağız.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Pazarlar, ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Ve yaklaşık 3 saat boyunca da birlikteliğimiz sürecek. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul var. Tek aday var, tek aday mevcut başkan Serdal Adalı. Bir o genel kurula gidelim, toplantıya gidelim. Seçim başladı, zaten tek adaylı bir seçim ama öncesindeki konuşmaları sizlerle an be an paylaşalım.
1: ...2026 tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu divan heyeti için divan başkanı Sayın Avukat Özkan Burak Özmen, divan başkan yardımcısı Sayın Faruk Öztürk, divan başkan yardımcısı Sayın Anıl Cansızoğlu, yazman üyesi Sayın Bedirhan Tuz, yazman üye Gizem Uslakın, diğer üyeler Sayın Muhsin Yılmaz, Sayın Bilal Yıldız, Sayın Mehmet Emre Açan, Sayın Ahmet Hilmi Yılmaz olarak önerge sunulmuştur. İmzaya sunanlardan isimler okumak istiyorum. Mümin Yılmaz Kocaman, Feza İnal Polat, Rafet Koray Kocaman, Hazal Ecem Bozkurt, Uğur Fora, Cüneyt Fatin Deliorman, Sinan Aksoy olarak imza sayıları devam etmektedir. Başka bir önerge var mı? O zaman önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Katılan üyelerimizin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Kongre divan başkanımızı ve divan kurulu üyelerimizi görevlerini devralmak üzere kürsüye davet ediyorum.
2: Geldikten sonra.

0: Çok başarılar. Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin. Ya yok, koş.
1: Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin.
2: Değerli genel kurul üyeleri, olağanüstü seçimli genel kurulumuzun kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını diliyor, kulübümüzün geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
3: Sesimden
1: gidiyorum.
3: Sesimden, benim sesim şey abi, detone mi diyorlar?
4: Davudi, Davudi.
3: Davudi diyor. Bir daha bir detone mi diyorlar, bir şey daha diyorlar.
4: Detone mı diyor, bozulmuşlar. Mikrofonları açıp, mikrofonları kapatamadık. Kapatamadık.
5: Hoş geldin. Ve vicdana uygun bir şekilde mali kongremizi sizlerin sayesinde tamamladık. Bugün de heyetimizdeki kıymetli arkadaşlarımızla beraber aynı şekilde hukuka uygun, şeffaf bir şekilde bir yönetim sergileyerek genel kurulu inşallah tamamına erdireceğiz. Bizlere duyduğunuz güven için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edildi. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Hızlı bir şekilde dün bahsetmiştim. Gelenek olmasını istiyorum. Buradaki kıymetli isimlerin de tanınmasını istiyorum. Bendeniz avukat Özkan Burak Özmen. Beşiktaşlı Avukatlar Dernek Başkanıyım.

Sayın Gizem Uslu Akın, daha önce sicil kurulunda görev yapmış kıymetli bir kongre üyemiz. Sayın Ahmet Hilmi Yılmaz, Genç Beşiktaşlar grubunda başkanlık yapmış kıymetli bir arkadaşımız. Sayın Faruk Öztürk, geçmişte Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve Disiplin Kurulu üyeliği yapmış kıymetli bir büyüğümüz. Sayın Anıl Cansızoğlu, Kabataş Vakfı'nda önemli işlere imza atmış yönetim kurulu başkanı ve sizlerin de yakından

Mehmet Emre Açan, yine kıymetli bir meslektaşım. Biz 9 kişilik heyetimiz, bugün saat 5'e kadar oyların kullanılması, akabinde son üyenin de oyunu kullandıktan sonra sayımı hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirip günü tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdi gündemle ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Sırada bekleyen kıymetli üyelerimiz var. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlık divanı seçimi yapıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'na geçeceğiz. Devamında da başkan adaylarının programlarını takdimi var. Yani başkan adayı konuşma yapacak sizlere. Arzu ederseniz yerlerde oturabilirsiniz. Arzu ederseniz bekleyebilirsiniz ama bu gündem konusunda sizlere bilgi vermek istedim. Evet kıymetli üyelerimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum.

0: Teşekkür ederim. Toplantı açılışı hazirun sayısını veriyorum. 426 kişiyle açtık. Yine dünkü uygulamamız gibi her saat başı hazirun sayısını bildireceğiz. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, başkan adaylarının programlarını takdimi maddesi uyarınca Sayın Serdar Adalı'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
1: Buradan geçecek abi başkan. Buradan geçecek. Başkan.

kıymetli hazırım. Seçimli olağanüstü genel kurulumuzu ülkemizin ve dünyanın her noktasında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün burada Beşiktaş'ımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken dün gerçekleştirdiğimiz mali genel kurulumuzda

bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek veren, güç veren siz değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere hep beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dün gerçekleştirdiğimiz idari ve mali genel kurulumuzda siz değerli kongre üyelerimize gelen görüşleri dile getirmek, arkadaşların erken ayrılmasından dolayı da cevaplayamadığımız sorularınızı cevaplamak isterim. Sizlerden en çok gelen soru bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Mali kongrede de ifade ettiğim gibi Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız. Forma sır sponsorumuzla ilgili sorular aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa zamanda konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede Dikilitaş'ın da temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek. İhraç edilen ve edilmeyen üyelerle ilgili sorular, görüşler oldu. Her biri genel kurul üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi Beşiktaş'a yönetim kurulunda olmasa da hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yollarımız bir arkadaşlarımla. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederim. Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum. Ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum. Ve hepinize de hak veriyorum. Ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir. Her bir oyuncumuz çok değerli, yükümlülükleri elbette düşüneceğiz. Ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservis rakamlarına biz bir takım kurduk. 3 büyük kulübün kontratlarını verdiği maaşları karşılaştırın. Bizim iyi işi çıkardığımızı çok net şekilde bir göreceksiniz. Kartal yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat türbün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dünkü soru ve görüşlerinizi cevaplamaya çalıştım. Her bir düzeyli eleştirinin bizim için değerli olduğunu bilmenizi rica ederim. Bugün

0: listeli bir seçim geçirdiğimiz halde Beşiktaş Genel Kurulu'na olan sorumluluğu yerine getiren her bir üyemize teşekkürü borç biliyorum. Gelip yönetim kurulumuza oy veren, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcına birlikte imza attığımız her bir üyemize, özellikle şu anda salonda olanlara, erken saatte burada yerini alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.
1: Sayın Serdar Adalı'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Gündemin 4. maddesini tamamladık. 5. madde, başkan ve yönetim kurulu seçimine geçeceğiz. Çok hızlı bir şekilde sizlere pusulayı ve zarfı tanıtacağım. Görmüş olduğunuz zarf kabinlerin hepsinde yeterli miktarda olacak. Ve bir tane de yönetim kurulu listesi, beyaz liste, tek liste olarak bulunuyor. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri aday listesi: Başkan Serdar Adalı, yönetim kurulu asıl üyeleri Murat Kılıç, Uğur Fora, Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Abidin Orhan Özelp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yönetim kurulu yedek üyeleri Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin isimlerinden oluşuyor. Arkadaşlar, her zarfa kullanmak isteyenler bir tane atmasını rica ediyoruz. Birden fazla atmanız halinde bu herhangi bir etkisi olmuyor. Bizim işimizi zorlaştırır sadece. O yüzden bilgi vermiş olayım. Diğer kurullar herhangi bir şekilde seçim olmadığı için işimiz kolaylaşacak. Evet, saat 10.40. Bir hatırlatma daha yapayım. Yine zarfın içine pusulayı koyduktan sonra zarfla birlikte geliyorsunuz sandıklara, yaka kartlarınızı da koymanız gerekiyor. Biz ona göre sayım yapıyoruz. Yaka kart ile zarf sayısının uyumlu olması açısından bizim için önem arz ediyor diyerek ara ara zaten hatırlatmaları yapacağım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, görevli arkadaşlar, saat 17.00'a kadar salonda hazır bulunan herkese oy kullanma hakkı sağlayacağız. Tüzüğümüzün 21'i 5 maddesi uyarınca saat 10.40 itibariyle oy kullanma işlemini başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Bugün tabii oy kullanma günü olduğu için çok fazla aslında konuşmalar yapılmadı. Son konuşmalar bu şekildeydi ama düne dönelim. Asıl dün yapıldı gerekli açıklamalar. Ve dünkü şöyle bir dikkat çeken konuşmalara dönelim. İlk olarak Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve tek adayı şu anki Başkan Serdal Adalı ile başlayalım. Dünkü konuşmasında Serdal Adalı neler söyledi hatırlayalım.
1: Olduklarını da hep beraber görüyoruz.

futbol bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla,

planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra türbünlerde kenetlenmiş takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı
34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyeti oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan, geldikleri takımlarda şampiyon olan, uluslararası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısını

olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra. Bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bunların hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır İyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro, yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın.

istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğinizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcu 1/4'üne düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi bu 1,5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi dikili taş projesiydi. Beşiktaş'ımız dikili taş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikili taş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikili taştan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşürdükten sonra kalan tutarı ise yine dikili taş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil,
Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, Dikiltaş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor, ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede Dikiltaş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikiltaş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikiltaş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar, projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan Dikiltaş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik. Ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine, bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak, Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Camiye olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güreş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak

için AKAT'lar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve iş birliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir diğer bir konumuzda bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda

0: büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli genel kurul üyelerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurul olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır.
1: Şu anda da Formula 1'de bir yarış devam ediyor ve Verstappen'in liderliğinde 20. turu koşuluyor yarışın. 2. sırada George Russell var, 3. sırada Antonelli, 4. sırada Hajar, 5'te Lawson, 6'da Ocon, 7'de Hamilton. Bu şekilde sıralama devam ediyor yarışın sıralaması ve 20. turdayız. Birazdan Eralp Isı da hattımızda olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hem milli takımımızı konuşacağız hem şu yarışın da yorumlarını alırız kendisinden. Eralp Isı da hattımızda, hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, uzun bir aranın ardından tekrardan hoş bulduk.
1: Evet, sen de askerlik görevini yerine getirdin. Yeniden hoş geldin aramıza. Umarım sorunsuz, sıkıntısız şekilde geçmiştir.
2: Yeniden hoş bulduk diyelim. Ya gayet iyiydi, bir sorun yaşamadık abi. Yani bir ay boyunca gittik, görevimizi yerine getirdik ve tekrardan burada olmak, hem seninle beraber yayında olmak hem de dinleyicilerimizin karşısına tekrardan çıkmak çok keyifli.
1: Peki başlayalım o zaman programımıza. Tabii döndün, öyle bir gündemde döndün ki gerçekten Eralp, inanılmaz, ortalık çok karışık, yani şaşırmışsındır sen de.
2: Yani gündemi senin SMS'lerinden az çok takip etmeye çalıştım geçtiğimiz bir ay boyunca ve ya hakikaten de herhalde 2011'in ardından en kaos dolu yıllardan birini yaşıyoruz Türk futbolunda. Yani bir ay boyunca çok fazla takip etme fırsatım olmadı. Az önce de belirttiğim gibi senin sayende olaylara az çok hakimim ama askerden döndükten sonra da yaklaşık 3 günlük süre zarfında az çok baktığımda da hakikaten yani ülke futbolunun ne kadar kaos dolu bir ortamda olduğunu ve bu işlerin de böyle kısa vadede çözülmeyeceğini, işin ucunun daha fazla kişiye dokunacağını az çok kestirebildim. Yani az önce de belirttiğim gibi çok büyük bir süreç olacak bana kalırsa. Bu böyle bir iki kişinin görevden alınmasıyla sonuçlanacak bir süreç olmayacak bence. Yani tabii ki de daha olayların başındayız. Dün de MYK başkanı gözaltına alınmıştı zaten. Tutuklandığı haberi geldi. Ya bu işin ucu birçok kişiye daha dokunacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi şu anlık daha çok başındayız bu işlerin.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii futbola döneceğiz, bu olayları detaylı konuşacağız ama koşulan bir Formula 1 yarışı da var. Yağmurdan biraz ertelenen, geç başlayan Verstappen'in liderliğinde devam eden bir yarış. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına bu yarışı?
2: Koşulan bir yarıştan ziyade koşulmaya çalışılan bir yarış diyeceğim. Çünkü yarışın saat 10'da başlaması gerekirken yaklaşık olarak yarım saat önce start aldı yarış. Tabii ki Malezya'daki hava koşulları sebebiyle yarış birçok kez ertelendi. Hatta ilk yarım saatlik dilimde bir formasyon turu denemesi yaptı FIA ve Mercedes motorlu araçlar hariç bütün arabaların özellikle ikinci sektörde sıkıntı yaşadığını ve neredeyse

0: durma noktasına geldiğini gördük. Bu da yarışın başlamasını bir kez daha erteledi. Hatta ya ben ömrü hayatımda ilk defa bir formasyon turu içerisinde kırmızı bayrağa rastladım. Bu da aslında özellikle sadece Formula 1 değil motor sporlarına çok fazla rastlanılmayan bir olaydı. Ki zaten sosyal medyada da bunun geyiği dönmeye başladı. Madem bu tür koşullara ayak uyduramıyor bu araçlar, neden yağmur lastiği var? Gerçekten de bunu sorgulamamız gerekiyor bence. Yani tabii ki de çok absürt koşullar olabilir ama baktığımız zaman yani sadece sağanak yağmurun olduğu bir ortamda da bana kalırsa yarışların yapılması gerekiyor. İnsanlar zaten bunun için heyecanlanıyorlar. Çünkü artık günümüz Formula 1'ine baktığımız zaman birazcık daha tek düze yarışlar izliyoruz. İnsanlar daha fazla aksiyon için bu tür absürt koşullar istiyor. Biraz daha yağmur istiyor, geçiş görmek istiyor, aksiyon görmek istiyor. Ama FIA maalesef ki son yıllarda özellikle son 5-6 senelik zaman dilimi içerisinde bu tür koşullarda çok fazla yarış yapılmasına olanak sağlamıyor ki bugünkü yarışa baktığımız zaman da aslında yarışın 6. turundan itibaren bütün pilotlar tekrardan normal zemin lastiklerine geçmeye başladı. Bu da yarışın tamamen yağmur koşulları dışında gerçekleştiği anlamına geliyor. Yani yarışın sadece %3'lük bir dilimi yağmur lastikleri altında gerçekleşti ki o zaman diliminde de zaten yağmur durmuştu. Sadece pistte birazcık ıslak noktalar kalmıştı. Ben dediğim gibi çok fazla eleştiri var bu konu hakkında. Yani geçmiş yıllara bakıyorsun bundan abi 20-30 sene öncesinde ya bu teknolojinin yanına bile yaklaşılmazken pilotlar piste çıkıyordu bu tür koşullarda. Ama şimdiki zamana baktığımız zaman ya en ufak yağmur damlasında yarışların ertelenmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Sadece bana değil bence genel olarak Formula 1 kamuoyuna da bu şekilde lanse edildiğini düşünüyorum. Çünkü yani özellikle sosyal medyanın nabzını tuttuğumuz zaman bu konu hakkında birçok eleştiri var. Hatta günümüz Formula 1'inde en çok eleştirilen konu herhalde yağmur altında yarışların gerçekleştirilmemesi. Yani Formula 1'de mavi logolu bir lastik var. Ya o mavi logolu lastiği ben galiba en son 6 sene önce falan gördüm bir yarış yarısında. Yani madem kullanmayacaksınız o zaman sadece geçiş lastiği üretin ki insanların kafası karışmasın. Madem bu tür koşullarda araçlar piste çıkmayacak o zaman en başında ona göre bir tavır sergileyin. Ya dediğim gibi yoksa konuyu kısa kesmemiz gerekirse yağmur koşullarında insanlar daha fazla yarış görmek istiyor ama günümüz Formula 1'inde çok fazla bu yaşanan bir durum değil. Bugün de aslında biraz daha kaos dolu bir yarış izleyebilirdik. Özellikle yapılan formasyon turu birçok farklı sürprize gebe olabilecek bir durumdu. Çünkü hem pole'den başlayan Max Verstappen hem de yanından start alan Lewis Hamilton sorun yaşadı ve aslında startta da işler karışabilirdi. Çünkü eğer ki formasyon turunun ardından start gerçekleşseydi bu iki isim de geri sıralardan start almak zorunda kalacaktı. Ama maalesef ki bu gerçekleşmedi. Şimdiki yarışa baktığımız anda da Max Verstappen kaybettiği liderliği hem George Russell hem de Kimi Antonelli'yi geçerek tekrardan geri aldı ve bu sezon ilk defa galibiyet almaya bu kadar yakın diyebiliriz. Tabii ki daha yarışın yarı noktasına bile gelmedik ama baktığımız an genel olarak cuma, cumartesi ve bugünkü performanslara bakarsak araçlar konusunda Ford motoruyla beraber Red Bull en hızlı araç gibi gözüküyor Malezya'da, Sepang'da. O yüzden kaynaklı olarak da ben yarışın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani Max Verstappen çok yüksek ihtimalle bu sezonki ilk galibiyetini yaklaşık bir saat sonra almış olabilir.
1: Tabii gelecek sene tam bu zamanlarda hatta bu pazar günü gelecek sene Türkiye'de gerçekleşecek yarış. Tarihi de belli oldu. Neler söylersin bu konuda?
0: Evet aslında bunu çok uzun süredir bekliyorduk. 2021 yılının ardından yaklaşık gelecek seneyi de varsayarsak 6 senelik bir bekleyiş. Tam bir yıl sonra bu pazar gününde son bulacak. Yani heyecanlıyız bu konuda. Burada federasyonumuz gerçekten iyi işler yapıyor. İstanbul Parkı tam anlamıyla devraldıktan sonra gerçekten iyi çalışmalar var. Ve gelecek sezonda gerçekten yarış yapmaya uygun koşullar altında bir İstanbul Park izleyeceğiz gelecek sene bu zamanlarda. O yüzden heyecanlıyım. Çünkü İstanbul Park baktığımız zaman da sadece bizim açımızdan değil Formula 1 açısından da çok önemli bir pist olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık günümüz Formula 1'inin yavaş yavaş cadde pistlerine dönmeye başlamasının ardından ve geleneksel pistlerin işte Hollanda olsun, Belçika olsun, Fransa olsun bu tür geleneksel pist yapısına sahip ülkelerden Formula 1'in yavaş yavaş çekildiği bir dönemde ülkemizde 5 sene boyunca Formula 1 düzenlenecek olması

0: tabii ki de hem bizim açımızdan hem de yani geleneksel Formula 1'i seven kamuoyu açısından önemli bir konu olarak değerlendiriyorum bunu. Yani heyecanlıyım bu konu çünkü İstanbul Park gerçekten de bence Formula 1 tarihinin en iyi 10 pist arasında girebilecek kapasiteye sahip bir pist ve özellikle geldiği son dönemde 2021 yıllarında da zevkli yarışlara ev sahipliği yapmış bir pistti. O yüzden de dediğim gibi bence gelecek sene güzel bir yarış izleyeceğiz. Özellikle Formula 1'in artık geleneksel pistlerden cadde pistlerine kaydığı bu dönemde takvime geri dönmemiz bence ülke ekonomimize katkı açısından da çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam 180 binin üzerinde canlı izleyen taraftar vardı Formula 1'e. Yani bu sayı bence gelecek sene 200 bine yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Yani biletlerin de çok kısa bir sürede tükenmesini bekliyorum bu konuda. Bu da tabii ki hem ülkemizin tanınırlığı açısından hem de gelecek döviz katkısı olarak katkı sağlayacak hem ülkemize hem de Formula 1'e.
1: Peki futbola geçelim. Futbolda da tabii bugün Beşiktaş'ta seçim var. Sonucu olan bir seçim ve yani sonucu belli olan bir seçim. Tek adaylı bir seçim. Serdal Adalı Beşiktaş'ın mevcut başkanı tek aday. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ta seçimli genel kurulu?
0: Ya bu seçim aslında Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda belli başlı değişiklikler yapma isteğinden kaynaklanıyor. Burada yönetim kurulunda birkaç isim değişecek. Yeni listeye baktığımız zaman şu an yani düne kadar güncel olan yönetim kurulu listesinde olan isimlerden bazılarını görmüyoruz. Bu da aslında Serdal Adalı'nın gelecek adına biraz daha sağlam adımlar atmak istemesinden kaynaklanıyor bana kalırsa. Çünkü birazcık çift seslilik olmaya başlamış bir yönetim içerisinde. Serdal Adalı bu hamlesiyle beraber tekrardan bir güven oyu kazanmak istiyor. Hem kongre üyeleri tarafından hem de yönetim kurulunu değiştirerek daha fazla güvenebileceği isimlere yönelmek istemiş gibi duruyor bu hamlesiyle beraber ki ya ben de bunu Beşiktaş kongre üyesi olarak olumlu buluyorum. Ya burada Beşiktaş'a fayda sağlamayan isimlerden ziyade yeni isimlerin ve katkı sağlayacak isimler olması tabii ki de kulübün geleceği açısından da önemlidir. Beşiktaş'ta da dün güncel borç açıklandı. Yani sadece Beşiktaş'tan değil güncel bütün kulüpler açısından borç giderek artmaya devam ediyor ve bu kısa vadede de çözülebilecek bir durum değil. Burada Sayın Başkan Dikili Taş gibi birçok projeye daha yapmak istediğinden bahsetmişti. Yani bu tür gayrimenkul projeleri de kulüplerin en azından sürdürülebilir bir yapı oluşturması açısından önemli buluyorum. Yani hem dünkü açıklamalarına baktığımız zaman hem de burada bir liste değişikliği yapacak olması ya bana kalırsa kendisine olumlu bir etki oluşturacak bir durum Serdal Adalı açısından, Sayın Başkan açısından. O yüzden de ya ben bu tür seçim kararlarının da çok fazla böyle eleştirilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum Göksel'im.
1: Tabii Beşiktaş'ta da iyi bir gidişat var. Vincenzo Italiano'nun gelişiyle birlikte milli ara dönüşünde nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Artık yoğun bir fikstürde olacak Beşiktaş'ta.
0: Evet, aslında ben de askerdeyken çok zevkli maçlar kaçırdım, onu söylemek istiyorum. Hem Fenerbahçe deplasmanı Kadıköy'de alınan galibiyet, ardından içeride Marsilya'ya 4 atması Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında. Ya hakikaten de böyle dönünce bir gözüm açıldı yani, vay be hissi geldi. Yani Vincenzo Italiano hamlesiyle beraber Beşiktaş zaten bir artık o eski kimliğinden çıkmış bir Beşiktaş olarak görünmeye başlamıştı. İlk Midtjylland karşılaşmasının ardından taraftar hakikaten ilk defa herhalde 5-6 sezon sonra umutlanma ihtiyacı hissediyordu ve Vincenzo Italiano bu umudu bence şimdiye kadarki zaman içerisinde Beşiktaş taraftarına iyi bir şekilde verdi diyebiliriz. Burada yapılan transferlerin de ne kadar doğru olduğunu sezon başından beri görüyoruz. Hem Leandro Trossard hamlesi, Vlahovic hamlesi, işte İlhan Fakılı gibi bir genç yeteneğin takıma dahil edilmesi ve bu oyuncuların hepsinin neredeyse Vincenzo Italiano'nun sistemine cuk oturması bence şu anki başarıda da temel madde oldu diyebiliriz. Sayın Başkan da geçtiğimiz gün televizyonda bir açıklama yapmıştı. Şampiyon olmak istiyoruz ama şartlar ne olursa olsun Italiano ile devam edeceğiz dedi. Bu açıklamayı çok değerli buluyorum çünkü Beşiktaş'ın son böyle 6 sezonluk sürecine bakarsak hiçbir hocanın sürdürülebilir bir yapı oluşturamadığını gördük. Yani en uzun süre görevde kalan isim Şenol Güneş.

işte. Kendisi de yaklaşık 11 ay görevde kalmıştı. Burada Sayın Başkan'ın da hocanın arkasında durması ve şartlar ne olursa olsun kendisiyle devam edeceğini açıklaması bence olumlu bir etki yaratır.

0: Hoca ile beraber uzun yıllar umarım Beşiktaş devam eder. Çünkü gerçekten de iyi bir yapı kurduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano ile beraber. Ya umarım bu yapı bozulmaz ve gelecek adına da güzel günleri görür Beşiktaş taraftarı. Çünkü gerçekten Beşiktaş taraftarının buna ihtiyacı var. Beşiktaş taraftarı bunu yaklaşık 2-3 senedir söylüyorum. Beşiktaş taraftarı bir şampiyonluk istemiyor. Beşiktaş taraftarı umutlanmak istiyor. Beşiktaş taraftarı Nisan ayına şampiyonluk ümidiyle girmek istiyor. Beşiktaş taraftarı yarışmacı bir takım istiyor. Ve şu anki görüntüye baktığımız anda da Beşiktaş yarışacak gibi duruyor sezon içerisinde. Tabii ki daha Ekim ayının ilk haftasındayız. Yani gelecekte neler değişir bilinmez ama şimdiki tabloya baktığımız zaman herhalde Beşiktaş taraftarı uzun süre sonra ilk defa karamsar bir tablo içerisinde değil.
1: Ve bir diğer yandan da tabii milli arada milli takımımız pek istediğimiz bir performans gösteremiyor. İlk olarak Fransa karşısında 1-0'lık mağlubiyet, sonrasında İtalya karşısında 4-1 kaybettik ve şimdi de Belçika karşısında 3-0'lık mağlubiyet. Nasıl değerlendiriyorsun milli takımdaki bu süreci?
0: Yani korkunç bir milli ara geçirdik. Öncelikle bundan başlayayım. 3 maçta 3 mağlubiyet. Tabii ki de takımlara baktığımızdan Fransa, İtalya ve Belçika bizim üst kalibremizde olan takımlar kağıt üzerinde kadro kalitesi olarak, ama en azından daha iyi bir performans beklerdim milli takımımızdan, ama özellikle yaz döneminin başından beri milli takımın üzerinde de kara bulutlar var. Bunu gözlemlemek çok güç değil. Dünya Kupası'ndan beri gerileyen bir milli takım var. Yani 2 sene önce Euro'da oynayan milli takım nerede? Şimdiki milli takım nerede? Hakikaten arasında dağlar kadar bir fark var. Baktığımız zaman 3 maçta alınan 3 mağlubiyet. Yani bizim açımızdan işleri çok zorlaştırır diyebilirim. Önümüzde daha 3 maç var Uluslar Ligi'nde. Ama bu 3 karşılaşmanın adına da bence gelecek vadeden bir milli takımımız yok şu an itibariyle. Yani çok yüksek ihtimalle de bu sezonun ardından Uluslar Ligi'nde tekrardan B grubuna düşeceğiz gibi duruyor Göksel'im. Çünkü ilk iki takım üst tura çıkıyor. Daha doğrusu ilk takım lider bitiren takım direkt olarak playoff oynuyor. İkincisi playoff elemesi oynayacak. İkincisi küme düşme playoff'u oynayacak. Dördüncü takım direkt olarak düşecek. O yüzden de ve bizim bu üç karşılaşmada aldığımız 3 mağlubiyet gelecek adına da olumlu bir tablo çizmemizi bence ciddi derecede zorlaştırıyor. Yani hiç polyanacılık oynamaya gerek yok bence bu konuda. Yani işimiz artık çok zor. 3 maçta alınan 3 mağlubiyetin ardından A grubunda tutunmamız bence bu saatten sonra çok güç olacak. O yüzden de yani iyi bir tablo çizmem zor bu konuda. Ya keşke böyle olmasaydı, en azından bir beraberlik alsaydık ve sonraki 3 karşılaşmaya yani biraz da olsa moralli bir şekilde umut taşıyabilseydik. Ama şimdiki tabloya baktığımız zaman yani B grubuna hiç olmadığı kadar tekrardan yakınız diyeceğim.
1: Montella'nın açıklamaları vardı maç sonunda. Eleştirilere kulak asmıyorum şeklinde istifa beklentileriyle ilgili, ki uzun bir süre Belçika'da da Montella istifa seslerini duyduk. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir güç zehirlenmesi var.
0: Kesinlikle var. Bence baktığımız zaman bu tabloda Montella'nın ayrılması gerekir miydi? Bence yolların daha önce ayrılması gerekirdi. Dünya Kupası'nın ardından Montella ile devam etmememiz gerekiyordu. Ama şu anki direkt olarak ülke futboluna baktığımız zaman yani sıra Montella'ya ne zaman gelecek? Bence asıl sorgulamamız gereken durum bu. Çünkü ülke futbolu son 15 yıldaki en büyük kaos ortamının içerisinde. 2011'deki şike davalarının ardından herhalde ilk defa bu kadar çalkantılı bir süreç geçiriyoruz ülke futbolunda. O yüzden kaynaklı olarak da birazcık Montella arka planda kalmış gibi gözüküyor. Yani baktığımız zaman bu 3 maçın ardından ya hakikaten de hiçbir bahanenin bence affı yok. Bu maçlardan en azından puan çıkartmamız gerekiyordu. Baktığımız zaman yenilen 8 gol var. Atılan sadece 1 gol var bu 3 karşılaşmada. Pazartesi günü İtalya karşısında bir karşılaşmaya daha çıkacağız ama benim o karşılaşmaya dair de yani şu anki tabloda dürüst olmak gerekirse hiçbir ümidim yok. Montella'yla da gelecek adına umut vaat eden bir tablo çizmemiz bence şu saatten sonra çok zor. Montella da birazcık artık kendini kovdurtma seviye açıklamalar yapmaya başladı Uluslar Ligi karşılaşmalarımızın ardından. Yani birazcık tazminat kovalıyor gibi gelmeye başladı. O yüzden istifa etmiyor bana kalırsa. Ama burada TFF'nin de kendisi hakkında hala bir aksiyon almaması hakikaten işin en ilginç tarafı bana kalırsa bu konuda. Yani kişisel olarak yorumumu soruyorsam bence Montella ile artık devam etmememiz gerekiyor. Çünkü

0: çünkü artık geleceğimizin olduğu bir hoca olduğunu zannetmiyorum kendisinin. Ama alınan aksiyonlara da baktığımız zaman hakikaten de büyük bir hayal kırıklığı var bu tabloda.
1: Ya tabii burada şu da bir gerçek, yani bu konuların konuşulduğu bir ülke futbolunda milli takımdan bir başarı beklemek bu süreçte gerçekten ya çok fazla bir beklenti olur. Ama ben de katılıyorum, Dünya Kupası sonrasında Montella ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat insanların bence medyada dahil olmak üzere tepkileri çok sosyal medyaya bağlı kalıyor. Ya bunu görüyorum ya. Montella'ya Kemal Rüzgar soruldu, Eralp yani. Kemal Rüzgar'ı neden almıyorsunuz dediler ve Montella'nın cevabından tatmin olmayanlar var. Ya gerçekten ikincilik, TFF birincilik bile değil, ikincilikten milli takıma santrafor almak, yani nerede görüldü de mesela, nerede bunun örneği var da Montella'ya soruluyor ve bu yüzden suçlanıyor, onu anlamadım bir. İkincisi hep Jamie Vardy örneği veriliyor. Ya Jamie Vardy Leicester City ile şampiyonluk yaşayınca milli takıma çağrıldı. Tamam, yedincilikten gelmiş olabilir de milli takımdan gelmedi yani.
0: Ya soruyu soran kişinin de Kemal Rüzgar'a çok hakim olduğunu zannetmiyorum. Yani sadece Maçkolik gibi platformdan bakarak işte 10 maçta 15 gol atmış, geçen sene gol kralı olmuş, ondan önceki sene yine 30 tane atmış. Yani sadece Maçkolik bilgisi üzerinden yapılan bir yorum gibi geldi bana Göksel'in sorulan soru. Yani hakikaten de evet, son yıllarda özellikle Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan sonra net bir santraforumuz olmadı Enes İnan'ın sakatlıkları sonrasında. Ama yani burada o görev verilmesi gereken kişi gerçekten de TFF ikincilikte oynayan bir isim olması gerekiyor. Bu hakikaten de yani bana kalırsa akıl tutulması. Çünkü oraya gelene kadar gerçekten orayı doldurabilecek birçok isme sahibiz. Ama baktığımız zaman yani burada sadece hocayı eleştirmek için eleştirilen sorular da çok fazla ki bu soruda bence en büyük örneği oldu. Yani dediğim gibi burada soruyu soranların ya da sosyal medyada bu yangını yapanların da oyuncu hakkında fikri olduğunu zannetmiyorum. Sadece sosyal medya gazıyla hareket etme çabası gibi geliyor bana. Yani saçmalıktan öte bir şey değil bu tabii ki de. İkincilikten bir oyuncunun milli takıma çağrılması ya da bunun yangınının yapılması yani kimseye fayda sağlamayacak bir durum ki. Yani ülke futbolunun şu anki durumuna baktığımız anda da ya gerçekten sıra buna mı geldi demek istiyorum. O yüzden kaynaklı olarak da yani bazı şeyler sadece eleştirilmek için eleştiriliyor gibi de geliyor. Evet, hocanın üstüne çok fazla geliniyor ama şu anki tabloya baktığımız zaman da az önce de belirttiğim gibi ya bu soruların dışında da bence Montella ile yolların ayrılması gerekiyor.
1: Bunun dışında da herhal şu vardı, hatırlarsın Dünya Kupası'nda, ya Dünya Kupası zamanında öyle bir lanse ediyordu ki insanlar, Can Uzun ve Deniz Gül oynadığı takdirde uçacaktı milli takım. Ama bakıyoruz şimdi Can Uzun eleştiriliyor, Deniz Gül eleştiriliyor. Yani burada da aslında ben de katılıyorum, evet yollar ayrılmalı ama haksız eleştiriler de yapılıyor ve şunu da unutmamak lazım, yollar ayrılırsa da yani öyle yaka paça gönderilecek birisi de değil Montella. Yani şu son yıllarda özellikle Türk milli takımının en büyük başarılarına imza atmış bir isim. Ya teşekkür edilip yollar ayrılmalı.
0: Evet, söylediğine katılıyorum. Çünkü baktığımız zaman Euro 2008'den sonra ilk defa 2024 yılında böylesine bir başarıya imza attı.
1: Bu arada şunu ekleyeyim, bizim ülke için Avrupa Şampiyonası'na katılım da başarı. Yani herkes diyor ki işte Balkan takımlarını yendi, yok Montella bir şey yapmadı, takımı geriye götürdü. Hollanda'dan sonra yollar ayrılmalıydı falan. Arkadaşlar biz iki turnuvadan birine katılamıyoruz. Hatta ben söylüyorum, bu yüzden eleştiriliyorum ama yine söylemeye devam edeceğim. Bizim ayarımız Macaristan milli takımı gibi. Dominik Szoboszlai önderliğinde yan parçalarla bir şey yapmaya çalışan bir milli takım. Çok benzetiyorum ben milli kimlik olarak, milli takım olarak ki. Hatırlarsın Euro 2020, 2016 gibi turnuvalarda da sürprize imza atan bir Macaristan vardı. Sonrasında bir sonraki Euro'ya katılamadılar. İstikrar problemi yaşıyorlar. Bizim şu an benzediğimiz milli takım o. Bu neden zor geliyor? Yani Belçika değiliz. Belçika seviyesinde değiliz. İtalya seviyesinde değiliz. O seviyelere çıkmak için çabalamalıyız. Evet, ama kendimizi de kandırmamamız gerekir o seviyedeyiz diye.
0: Evet, senin de söylediğin gibi asla o seviyelerde değiliz. Özellikle 2024'ten sonra yani Euro'daki çeyrek final başarımız ve yarı finalin ucundan dönmemizin ardından sürekli sosyal medyada bir tırnak içerisinde söylüyorum, altın jenerasyon vurguları vardı milli takımımız hakkında ama günümüze baktığımız zaman o altın jenerasyonun çöktüğünü görüyoruz. Aslında altın değil bir bronz jenerasyona sahip olduğumuzu görüyoruz. Tabii bireysel başarısı çok yüksek oyunculara sahibiz ama milli takımla asla o kimyayı özellikle bu sene içerisinde yakalayamayan bir milli takımımız vardı. Ve çok güzel bir noktaya değindim. Montella öncesinde o istikrara asla sahip değildik. Ya şöyle bir örnek vereyim en basitinden. Montella öncesinde son Dünya Kupası'na katılımımız 2002 yılı arkadaşlar. Daha bundan yani 24 yıl öncesinden bahsediyoruz. Euro'daki başarımız Euro 2008'den sonra ilk defa gruplardan çıktık. Yani burada bir istikrar da söz konusu yani Montella hakkında. O yüzden de asla böyle senin de söylediğin gibi yaka paça gönderilecek bir isim değil. Ama artık teşekkür edilip de yolların ayrılması gereken bir isim bana kalırsa da.
1: Peki bir sonraki aday için ya beni en çok korkutan bu aslında. Yani yerli bir isim isteniyor. Tamam. Fakat boşta olan yerli teknik direktörlere baktığımda ve gelebilecek isimleri az çok tahmin ettiğimde gerçekten ürkütücü bir tablo oluyor benim açımdan. Çok korkuyorum. Yani makul olan aslında boşta olan teknik adamlarla yola gidilecekse yabancı bir teknik adama gitmek ama yerli talebi de çok yüksek. Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps'la bir görüşme olmuş. Sıcak tabii bakış atmış Didier Deschamps ama sonrasında olmamış sanıyorum. Böyle bir bilgi de aldım. Nasıl değerlendiriyorsun aday olarak, adaylar olarak kimleri görüyorsun? Yani bazı tabii bize gelen mesajlar da var, öneriler de var. Onları da soracağım ama sen nasıl bir bakış atarsın ilk olarak?
0: Yani şimdiki genel böyle kamuoyuna ele aldığımız zaman yerli bir hoca baskısı var. Bunu az çok görüyoruz zaten. Benim de en büyük korkum burada yerli bir hocanın gelmesi olur herhalde Montella sonrasında. Ki ya böyle de olacak gibi hissediyorum. Bu tabii ki de kişisel bir durum ama ya çok yüksek ihtimalle bence yerli bir hocaya gideceğiz ama ya adaylara baktığımız zaman ya da böyle ismi çıkan isimlere baktığımız zaman hakikaten de herhalde yani böyle kimseyi tatmin edebilecek bir isim de yok bu konuda. Benim aklıma ilk olarak Sergen Yalçın ve Fatih Tekke isimleri geliyor. Ama ikisinin de son dönemlerine bakarsak Sergen Yalçın'ın zaten korkunç bir Beşiktaş dönemi vardı geçtiğimiz sezon. Fatih Tekke'ye bakıyoruz zaten çok karamsar bir isim. Özellikle bu tip bir milli takımı tekrardan ayağa kaldırabilecek bir isim mi? Bana kalırsa kesinlikle hayır çünkü yani az önce de bahsettiğim o melankoli durumundan kaynaklı olarak bu tip durumlarda takımı yukarıya çekebilecek bir isim değil bana kalırsa. Ya burada bence tekrardan yabancı bir hocaya gitmemiz gerekiyor ama ya buna da çok fazla ihtimal vermiyorum çünkü yani TFF'ye de baktığımızda bence burada yerli bir hoca isteyeceklerdir. Çünkü işte yabancı hocayla buraya kadar oldu. Bundan sonrasını işte sana emanet ediyoruz hocam diyerekten yani direkt olarak milli takımın anahtarını yerli bir isme verecekler. Yani maalesef ki ya yani maalesef diyorum çünkü gerçekten yani adaylara baktığımız zaman maalesef dedirtiyor. Yani artık 2010'lar gibi işte Fatih Terim gitti yerine Şenol Güneş gelsin, Şenol Hoca gitti yerine Fatih Terim gelsinler. Şu devirde artık çok fazla söz konusu değil. Ondan kaynaklı olarak da bence ciddi derecede bir yerli hoca eksikliğimiz var ülke futbolunda. Bu da milli takıma yansıyacak gibi duruyor.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık, ortaya karışık sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi hafta sonları, iyi pazarlar dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba Muzaffer, selamlar herkese, izleyenlerimize.
4: İbrahim abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsınız? İyi misiniz?
6: Yani ülke gündemi, ülke futbol gündemi pek
4: sağlıklı değil.
6: Yani öyle bu kaldı. Ortamda ne kadar iyi kalabilirsen yani dışarıda da sürekli insanlara da temas ettiğimiz için. Ya ben şimdi metro ile buraya geliyordum da aslında oyunun hayattan bir farkı yok biliyor musun? Neden bu duruma geldiğimizi de aslında anlatan çok kısa onu söyleyeyim oradan.
4: Söyle abi.
6: Bak Berk aradı Radyo Gol'den o ara yayına bağlanacağım tamam mı? İşte buraya da geliyorum dedim ki ya belki bir 10 dakikam var hani dışarıda bekleyeyim. O ara telefonla konuşuyorum biliyorsun işte Yeni Kapı'da kalabalık. Bir tane görme engelli bir arkadaşımız Aydın gidiyor kalabalık var abi kimse ben o ara var ya bu taraftayım. Şimdi orada konuşurken de işaret etmeye çalışıyorum. Gidiyor yani şey
5: düşecek
6: kadın.
5: Yani.
6: Abi düş

0: Bir kadın, tamam mı? Ve kimse, ciddi bir kalabalık ilgilenmiyor. Yani aslında hep şeye dönüyor. Yani dışarıdaki hayat oyuna da yansıyor. Ya kimse artık o anlamda hani ya bir yardım edeyim değil mi? Bir hoşgörü birbirimize, ya da karşıdan karşıya geçiyorsun abi, herif bir saniye seni bekleyemiyor. İşte o seni bekleyemeyen, sana yardım etmeyen, işte kucağında çocuğu olan kadına yer vermeyen bir kalabalık olduk. O da ister istemez şeye yansıdı işte. Oyuncuya tahammül edemiyor, kulübün başkanına tahammül
1: Herkes
0: edemiyor.
1: gergin.
0: Yani böyle herkes birbirine temas ediyor. Maalesef işte sonuçta da çok kısa sürede yani acayip içinden çıkılmaz duruma geldik yani.
1: Peki, şimdi direkt gündeme bir giriş yapalım. Tabii ki sıcak gündem Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve sonrasında da avukatları aracılığıyla görevinden istifa etmesi. Bu konuyla bir giriş yapalım. Aydın abi, ilk sözü sana vereyim. Zaten bekleniyordu görevine devam et. Sen özellikle 2-3 yayındır hani tutuklansa da tutuklanmasa da fiilen görevinin
0: Ben
1: artık
0: bitmiş abi,
1: bittiğini
0: nasıl? Tabii.
1: söylüyordun. İstifa kararı da açıklandı, kamuoyuna
0: Mecbur
1: düştü.
0: yani,
1: Neler söyleyeceksin?
0: artık mahkeme kararını verdikten sonra tabii dava süreci devam edecek. Şimdi şey çok konuşuluyordu. Aynı şey İbrahim Hoca Soranoğlu meselesinde de var. Neden istifa etmiyor? Neden istifa etmiyor? Senle de burada konuşmuştuk. Şimdi gözaltına alınmış. Gözaltı süresi devam ediyor ve diğer yandan savcılığın vereceği kararı bekliyor. O arada istifa etmez, bekler. Yani bir bekleyeyim der, bir soğukkanlı olarak. Çünkü istifası artık tamamen sembolik hale gelmişti. Onun üzerinden çok gidildi ama zaten gözaltı kararı sonrası fiil olarak bu göreve devam etme şansı yoktu. Bu arada zaten Futbol Federasyonu da Ferhat Gündoğdu gözaltına alınınca çeşitli isimlerle temas ediliyor. Bu arada benim edindiğim bilgiyi de söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Haberler öyle veriliyor ama bendeki bilgi de şu. Evet, ben federasyon tarafına da sordum. Dedim ki birçok şey konuşuluyor. Ferhat Gündoğdu gözaltındayken, ki bu arada bir MHK başkanını tayin etmeye çalışmak da çok normal. Gözaltında federasyon da biliyor. Yani tutuksuz yargılanma çıksa dahi, adli kontrol şartıyla çıksa dahi gelip o koltukta oturmayacak. Doğru da değil zaten. Hakkında böyle bir soruşturma yürürken MHK başkanının. O arada çeşitli isimlerle de temas ediliyor. Bu arada Bünyamin Gezer'e bu teklif yapılmış. Gel MHK başkanı ol diye. Bünyamin Gezer'in reddettiği söyleniyor ama bendeki bilgi de şu. Futbol Federasyonu tarafından edindiğim bilgi, Bünyamin Gezer önce kabul ediyor. Sonra birileriyle herhalde konuşuyor, bir değerlendirme yapıyor. Dönüyor, diyor ki ben bu görevi kabul etmiyorum diyor. Şu dönemde mevcut yönetimle devam etme meselesine gelince de insanlar doğal olarak burada, ya tamam ben geldim de şimdi siz yarın olağanüstü kongre kararı alsanız, 3 ay sonra şeye gidilse, seçime gidilse, ben ne yapacağım? 3 ay sonra ben zaten olan aynı şekilde sizinle birlikte gideceğim. Böyle bir hedefi varsa dahi gelecek olan yönetim onunla çalışmayacak. Dolayısıyla kendini böyle hani meze etmek istememiş de olabilir. Ama Futbol Federasyonu şunu da yapmak zorunda. Bir MHK başkanı atayacaklar. Mecburlar. Yeni bir kurul oluşur. Belki mevcuttaki üyeler devam ederler. Onların üzerine çünkü bir başkan vekili de o Hilmi Bey'di yanılmıyorsam gözaltına alınanlardan biri. Şimdi galiba o tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani yeni bir MHK oluşturulacak. Bu durumda tabii istifası bekleniyordu. İstifasında beyefendi yani Ferhat Gündoğdu istifasında sundu. Ben zaten gözaltına alındığında fiil olarak artık bu işi devam ettirme şansı ortada yoktu. Ve karar da o şekilde çıktı. Şimdi yeni MHK başkanı bekleniyor ama birazdan geliriz. Salı günü Futbol
1: Konuşacağız.
0: Federasyonu yapacağı olağanüstü toplantıda verilecek kararlar sadece MHK başkanı ile ilgili değil. Mevcut başkanın devam edip etmesi halinde mevcuttaki yöneticiler devam edecekler mi? Bu meselenin biraz da Yasin Kol'la bağlı olacağını düşünüyorum. Yasin Kol'la ilgili süreç Futbol Federasyonu'nun zaten MHK başkanlığı ile ilgili süreç etkiler ama Yasin Kol'la ilgili süreçte Futbol Federasyonu yönetiminin tavrını bence doğrudan etkileyecek konulardan bir tanesi. Nedenlerine dilerseniz birazdan geliriz.
1: Peki İbrahim abi, sen neler söyleyeceksin? Yani gerçekten çok sıcak günler yaşıyoruz. Son iki, bir hafta, 1,5 haftadır Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifası ve tutuklanmasıyla alakalı senin de sözlerini alayım.
0: Ya ben bir şey cümle özür dilerim.
1: Tabii
0: Bir
1: tabii.
0: cümle daha eklemek isterim özellikle bu konuda. Şöyle yani bu davalarla ilgili olarak da biraz doğal olarak soğukkanlı olmak lazım. Yargıç olmamak lazım.
1: Tabii kesinlikle.
0: Sonuç itibariyle bir karar veriliyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak değerlendirme şu şekilde. Çünkü tecrübeler önemlidir hayatta. Şimdi deniyor ki mesela Galatasaray Başkanı bir açıklama yaptı. Ve diğer yandan Beşiktaş Başkanı bir açıklama yaptı. Trabzonspor Başkanı'nın şu an açıklama yapacak durumu yok. Çünkü bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Ne diyecek? Bu arada onu da unutturma. Söyle, hatırlat lütfen, konuşalım onu da. Sevkleri, yani o açıklamaları da konuşalım. Diğer yandan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama gerekçesinde özellikle verileri hukuk dışı yoluyla kişisel verileri elinde bulundurması ve yeni bazı şeylerin geldiği söyleniyor. Ve delilleri karartma şüphesiyle bazı delilleri karartma şüphesiyle mahkeme tutukluluk daha doğru karar verdi. Belki de mahkeme şöyle meseleye bakıyor. Bu deliller karartılabilir. Ferhat Gündoğdu tutuksuz olarak yargılanırsa kendisi aleyhine soruşturma, lehine soruşturma etkileyecek görüşmeler yapabilir. Çeşitli tanıklara baskı yapıp, yani şey yapıyorum, yani alanı genişleterek gidiyorum. Sonuç itibariyle eldeki veriler mahkeme tarafından yeterli görülmüş ki burada bir tutuklama kararı veriliyor. Ben birçok hukukçuya da sordum. Mevcut haliyle bu tutuklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Tutuklamayı ağır karar olarak değerlendiriyorlar hukukçular. Ama sonuç itibariyle mahkeme böyle bir karar vermiş. Tutukluluk günün sonunda bir tedbirdir. Tutuklanan sadece tabii Ferhat Gündoğdu değil. Başka isimler de var. Ama ben Ferhat Gündoğdu'nun da çok ve diğerlerinin de çok böyle içeride tutuklu
1: Yani
0: kalacaklarını
1: uzun süre
0: düşünmüyorum.
1: kalacaklarını
0: Yani
1: anladım.
0: evet, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere çıkacaklardır. Soğukkanlılık meselesi de şöyle. O yüzden az önce girmek istedim. Mesela oraya gelecektim. Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili Fenerbahçe'den bir açıklama yok. O da aslında biraz az mesele şu, tecrübeyle sabit bir konu. Doğrudan bir tam olarak manzarayı, hukuki kararları da görüp şimdi tutukluluk demek doğrudan bu adamın suç işlediği anlamına
1: Doğru.
0: gelmiyor. Yargılama devam
1: Devam
0: edecek.
1: ediyor.
0: O tecrübeleri yaşamış bir adam olarak 3 Temmuz kumpasında o büyük baskıyı, kamuoyunu ve kendisine yük şeyi görmüş,
2: Benzer mağduriyet değil mi? Yani o
0: o
2: anlamda.
0: tabloyu görmüş bir insan olarak biraz sakin olalım diyor. Yani açıklama yapacaksak da eğer kimseye de haksızlık yapmadan bizim bu süreci daha doğru zeminde ele alıp konuşmamız lazım. Yoksa şeye katılmıyorum, yani ben onu da söyleyeyim. Yani biz çıktık, biz söyledik. Yani Dün Sports Dijital'de Kaya Çilingiroğlu ile yayındaydık. O arada birkaç açıklama geldi. Dursun Özbey'in açıklaması geldi. Beşiktaş Başkanı'nın açıklaması geldi. Aynı şeyi Aziz Yıldırım da söylese aynı şeyi söylerdim. Ya arkadaş, şöyle bir durum var. Biz söyledik. Ben 2000 yıllardan beri bu işin içindeyim. Binlerce program yaptım. Özellikle radyodan ötürü her gün 6-8 yıl boyunca her gün gündüz saat program yapıyordum yani. Ve binlerce de insanla her gün bağlantı yaptım. Yani 2008'den bahsedeyim. Örneğin oraya gideyim. Aradan geçmiş neredeyse 20 yıl. O yıllarda başlamadım da özellikle yoğun programcılık hayatından itibaren söylüyorum. Ya bu lafların hepsi geçmişteki MHK başkanları ile
2: Hepsi
0: ilgili,
2: için söyleniyor.
0: hakemlerle ilgili için hepsi söylendi. Yarın İbrahim Yavuz gelsin, yarın MHK başkanına ben geleyim, yarın Dursun Özbek, Serdar Adalın MHK başkanı olsunlar. Aynı şeyleri kendilerine söylendiğini görecekler. Dolayısıyla burada bir soruşturma var. Evet, savcılık bu soruşturmayı yürütüyor. Hakim bu konuyla ilgili bir karar vermiş. Ama bu kulüplerde bu açıklamaları yapıyorlar. Sadece şunu söylemek isterim. Yani bu buraya özel bir açıklama değil yani. Yarın başkası gelsin, aynı şekilde aynı lafları söylemeye devam edecekler. Herkes kendi penceresinden, kulüpler özelinde söylüyorum, kendi penceresinden bakıp değerlendirme
2: Orada bir
0: yapıyorlar.
2: başarısızlık var. Başarısızlığın üstünü örtecek. Ne yapacak yani? Hani
0: Tabii
2: hazır
0: akla
2: eline de bir
0: karayı,
2: fırsat
0: tabii
2: geçmiş.
0: akla karayı ayırmak lazım. Ama bu soruşturmada birçok doğal olarak soru işareti de var. Ve bu kadrolaşma faaliyeti çok açık zaten yapılıyordu. Bu kadrolaşma faaliyeti yapılırken de çeşitli bence hak ihlalleri olduğu görüşündeyim. Özellikle süreci analiz ettiğimiz zaman, yaşananlara ve olaylara baktığımız zaman. Ama burada kimse de kahramanlık yapmasın. Onun özellikle altını çizeyim.
1: Peki.
0: Birazdan bir örnek var, geleceğim çünkü
2: Ya
0: oraya.
2: orada
0: Eyvallah abi,
2: kahramanlık
1: buyurun.
2: hadisesi tamamen şey aydın. Yani bir başarısızlık var ya, bakın görün aslında bizim başarısızlığımızın temel sebebi bu insanlar da bitti. Yani bunu herkes satın alacak zaten.
0: Kimi
2: Yani
0: diyor
2: bu
0: ki ben
2: bizim
0: bunlar yüzünden şampiyon olmadım, şampiyon olun diyor ki bunlara
2: ya
0: rağmen
2: bunlara
0: şampiyon oldum
2: rağmen tamam onu
0: falan.
2: diyecek yani. Olan buna rağmen şampiyon oldum diyecek. Olamayan bunlar yüzünden
0: Eğer
2: olamadım diyecek yani.
0: bu zeminde konuşursak hiçbir şey çıkmaz. Yine
2: Ya bunun
0: söylüyorum,
2: kimseye bir
0: MHK
2: faydası yok
0: Başkanı
2: yani.
0: için aynı şeyler. Bak yarın gelsin, kim gelecek mesela?
2: Abi,
0: A ismi geldi,
2: peki
0: Bünyamin Gezer geldi diyelim.
2: tamam.
0: Aynı şekilde aynı laflar söylemeye devam edecek.
2: TFF başkanı için de benzer olmadı mı? Bir önceki için neler deniyordu? Ondan kötüsü olmayacak denir.
0: Ama yarın, bir önceki
2: yarın yine aynı şey söylüyor.
0: Bir önceki

0: ile ilgili, bir önceki başkanla ilgili de söyleyeyim. Şimdi deniyor ki mesela bu adamı kim seçti falan, o günün koşullarına bakalım. Mehmet Büyükekşi. Mehmet Büyükekşi'ye karşı çıktı ve kazandı ve gitti. Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık durumu pozisyona düşüldüğünde, abi kusura bakmasın, ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kovuşturmayı yarıya kararı var ama ben gözlerimle gördüm. İki tane balyoz çıkmıştı Mehmet Büyükekşi'de ve federasyon başkanlığını ısrarla devam etti. 50 bin tane skandal oldu. Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan neredeyse karşı karşıya geldi. Buraları
1: Tabii.
0: kontrol edemeyen bir adamdı. Dolayısıyla ben bak çok net olarak söylüyorum. Yani dün dediklerimizi bugün, ya keşke insanlar görüşlerini de hata yapabilirler. Süreci hep birlikte biz okuyacağız edeceğiz ama ne zaman ne oldu sorularına doğru şekilde yanıt vermek lazım. Yoksa dünyanın en güzel şeyi ben demiştim. Evet ben demiştim. Yani olur.
1: Ya
0: Kulüpler açısından o
1: ama bu
0: yüzden.
1: her yerde öyle ya, mesela şimdi çok örneklendirip devam edeceğim. Yani çok konuyu dağıtmıyor ama işte Talişka Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra nasıl gönderilir diye kıyameti kopardılar. Bugün Mert Müldür'ün sakatlığından sonra Semedo'nun dışında alternatif yok. Tek kişi Talişka'yı ağzına almıyor. Çünkü planlama konusunda doğruydu. Ama o gün herkes ben demiştim diyor. Diye skor üzerinden bunu almak gayet kolay. Benzer durum MHK için geçerli, TFF başkanlığı için geçerli, kulüp yöneticiliği için geçerli. Bu bizde bitmeyecek işte. Bizim aslında genel sorunumuzu da bize anlatıyor. Yani aslında bizim gelecekte de hani geçmişten bugüne davranışların bir şey değiştirmedi. Eğer devam ederse gelecekte de bir şey değiştirmeyeceğini bize
0: Abi soru
1: gösteriyor.
0: şu, ben ne diyorum sana? Yarın Bünyamin Gezer geldi diyelim MHK başkanı olarak.
1: Aynı şeyleri onun için söyleyecekler.
0: Söyleyecekler mi? Söylemeyecekler mi?
1: Söyleyecekler. Hatta alacaklar o yorumculuk döneminden
0: Tabii
1: bir sürü
0: tabii
1: şey
0: tabii.
1: de getirecekler.
0: O yüzden
1: Onunla.
0: şimdi şunu söylüyorum. Yani hava şu. Burada bir yargılama devam ediyor. Herkesin hakkı ve hukuku vardır. Bir ihlal varsa da herkes bunun cezasını ödeyecektir. Ama sanki ilk defa böyle bir şey oluyormuş. Birisi için böyle bir şey söyleniyormuş gibi bir hava yaratılmasın. Yani daha dün Lale Orta'ya neler söylendi? Sabri Çelik'e neler söylendi? Neydi Serdar? Serdar Bey vardı. MHK Başkanı. Ahmet İmanoğlu, Mehmet Büyükekşi döneminin şeyi, MHK Başkanı. Neler söylendi? Bu arada tabii orada bence çok geniş bir pencereden bakmak lazım bu meseleye. Mesela Ahmet İmanoğlu gelsin diyenler de varmış. Acaba bunu mu getirsek diye. Getirin. O zaman Ahmet İmanoğlu'nu getirin.
1: Ya
0: Aynı
1: aslında
0: şeyi
1: bak
0: söylemeye devam
1: işte
0: edecekler. Onun için de bir sürü şey
1: bugün
0: söylendi.
1: kulüp başkanları mesela şey diyor ya, bugün işte biz demiştik falan. Aslında onların görevi, ki kaçırdılar bence o treni o dönem, bugün halledebilmeleri için o 8 Mart'ta hakemlere operasyon yapıldığında kulüp başkanları ayaklanması gerekiyordu o gün,
0: Tabii.
1: destek vermek
0: Bir
1: yerine.
0: kısmı hayır dedi. Bir kısmı hayır dedi.
1: Bence ortak noktada buluşacaktı. Hepsi buluşacaktı
0: Bir kısmı
1: yani.
0: hayır dedi.
1: Çünkü o gün o problemi çözecektir. Arkadaşlar bu hakemler niye bırakıyor hakemliği? Ne oluyor? Demedin, destek çıktın ve bugün aslında aynı düşünce geldi. Benim itiraz ettiğim konu ne? Ben bilmem, ilgilenmem
0: Bence
1: de işin
0: bağırıyordu.
1: o tarafıyla
0: O
1: ilgili.
0: operasyonun devam edeceğini gösteriyordu zaten Ferhat
1: Yaptı
0: Gündoğdu.
1: zaten, sonra bir
0: Yaptı.
1: sonraki dönem kişisel sorunları da hallettiler. Aslında o ses kaydı da her şeyi anlatıyor. Yani şimdi o Kerem Ersoy'du değil mi
0: Evet.
1: hakemle olan iletişiminde? Ya oradaki bütün her şeyi anlatıyor. Şimdi bir hakem iyi mi kötü mü kardeşim? Yani sizin kişisel
0: Tabii.
1: şeyinizi ilgilendirmez ki. İyi bir hakemsin diyor. İyi bir hakem diyor, değil mi? Ama diyor sen işte şunlarla temas ediyorsun.
0: Benim
1: Onlar kim?
0: arkamdan kulis
1: Ha.
0: yapmayı bırak diyor. Baban da bu işleri
1: Ama
0: bıraksın diyor.
1: şimdi
0: İşine odaklan
1: abi
0: diyor.
1: olur mu öyle şey yani? Şimdi sen o sizin kişisel
0: Ya
1: sorularınız,
0: abi işte.
1: geçmişten gelen
0: Tabii.
1: hadise orayı. Yani bu akıl aslında oyunu yönetiyormuş. Sonra ben şöyle düşündüm. O Kerem Ersoy yerine koydum. Hani onu masum olduğu için söylemiyorum. Bilmiyorum konunun da ne olduğunu. Sadece şundan bahsediyorum. İyi bile yönetiyormuş hakemler yani. Böyle MHK başkanının muhtemelen
0: O
1: benzer
0: bilgi.
1: manipülasyonlar vardır değil mi Aydın? Ya bunun gibi bir sürü iletişim vardır. Şimdi böyle manipüle edildiğin, sürekli kontrol altına alınmaya çalıştığın bir ortamda zaten bu hakemlerin şu an sen performansı iyi olsa bugün şaşırmamız lazımdı. Bunlar zaten bu idareciyle böyle maç yönetir. Daha iyi maç yönetmezmiş ki. O yüzden ben o ses kaydını dinledikten sonra, bak diğer konu aynı şeyi söyleyecektim Aydın'la. Bir kere süreç devam ediyor. Asla bir insana işte suçlama ile ilgili neyse, hadise ortadan kalkmadan o yorum
0: Yargılama devam
1: ben
0: edecek abi
1: yapmam.
0: sonuçta
1: Yargılama
0: yani.
1: devam ediyor. Çünkü o günde şey için aynı şeyi söylemiştim. 8 Mart'ta da o hakemleri insanlar asıp kesiyordu değil mi? Benzer yorum yapan da bir sürü
0: Evet. Ha,
1: insan vardı.
0: geleceğiz oraya evet.
1: Kendi lehine çeviren insanlar vardı. O gün de öyle diyordum. Arkadaş bak, o insanların ailesi var konu, ama burada başka bir şey var. Burada sen resmen yani bir hakem iyidir kötüdür abi, sen onunla görüşemezsin, bununla bunu yapamazsın, yok onu ben biliyorum. Neyi biliyorsunuz mesela?
0: Abi oradaki iktidar çatışması
1: Ya
0: işte
1: şimdi
0: ya, bu
1: olur mu öyle şey yani?
0: hakemlik camiası o kadar böyle kendi içinde
2: hesaplaşmaları var gibi değil mi?
0: Kazan. Ya şu an...
1: Ama şimdi senin hesaplaşma yerin mi?

0: Bizde bak bir sürü insan da bu değil mi etkiliyor yani.
1: Ama öyle gözüküyor.
0: Takımları
1: Şimdi ben
0: etkiliyor, onu etkiliyor.
1: Eski hakemlerin ifadelerini görüyorum ya da tweetlerini görüyorum. İşte bazı YouTube kanallarına ya da televizyon kanallarına bağlanıyorlar ediyorlar. Yani insan ister istemez şu soruyu da soruyor mesela. Neredeydiniz bu zamana kadar ya da bu
2: abi,
1: olaylar olana kadar?
2: Şimdi şöyle bu hakemlik camiasının bu yıllardan biri vardır. Çeşitli güçler vardır. Yani hakemlik camiasını idare eden güçler vardır. Kusura bakmayacaklar. Bu çok konuşuldu. Rahmetli Bülent Yavuz döneminde çok konuşulurdu. Bülent abi de çok severdim. Özellikle Cüneyt Çakır'ın babasının hakemlik camiasındaki etkinliği çok konuşulurdu. Ben bu meseleyi yıllardır seninle de konuşuyoruz. Hep şuna benzetiyordum. Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetini. Geçmişte Cüneyt Çakır'ın babası ve etrafındaki insan bence öyleydi yani. Böyle güçlü bir şekilde hakemlik camiasını ellerinde bulunduruyorlardı. Kontrol ediyorlardı. Bugün de Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahinler'le birlikte 2002'den itibaren başlayan bu süreçte ön planda olanlar onlar bu arada. Tabii arka planda kimler var? Bunlar da yakın zaman içerisinde çıkacaktır. Ama burada bir hesaplaşma, hakemlik camiasının kendi içinde bir hesaplaşma içerisinde olduğu da çok açık. Geçmişte birileri birileriyle hesaplaşıyordu. Şimdi de aynı şekilde bu hesaplaşmanın ben hakemlik camiası içerisinde devam ettiğini düşünüyorum. Burada meseleye bakıldığında olan da neye oldu? Abi Türk futbolu ne oluyor? Kimse hakemlerden memnun değil. Hakem kararlarında bir standartsızlık var. Geçmişteki tartışmalar aynı şekilde zaman zaman daha az şiddette ya da daha yüksek şiddette olmaya devam ediyor. Günün sonunda hakemlerin yapması gereken şey şudur. İdarecinin yapması gereken şey şudur. Beklenti odur. Güçlü hakemlik yapmalarını sağlayacak alanı yaratmak.
3: Tabii, tabii.
2: Var geldi yine aynı problemler devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. O yüzden şunun altını çizmeye çalışıyorum. Bugün Ferhat Gündoğdu ile ilgili bu mesele burada var. Ama yarın bu sorunlar aynı şiddetle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecek.
3: Konu zaten şey değil ki Aydın, mesela var diyorsun ya, konu aslında pozisyonu düzeltme değilmiş ki, onlar kişisel hesaplarını görüyorlarmış.
1: Tabii yani. Tabii.
3: Yani biz VAR'ı getirdik pozisyonlar düzelsin de bizim bilmediğimiz arka tarafta onlar kişisel hesaplarını hallediyor. Yani iyi hakemsin ama Ahmet'le görüşme. Sana ne abi Ahmet'le Mehmet'le görüşme? Yani ne oradaki
1: yani
3: derdiniz?
1: Ha,
3: o arkadan işte benim buradaki iktidarımı yok et. Abi de tamam da burası sizin kişisel probleminizi ortadan kaldıracağınızı. Bak ne hale getirdiniz ülke
2: futbolunu. Tabii. Ve hani bunu da
3: şeyin dışına çıktık bak. Hani en masum tarafıymış. Hakem yeterliliğini yetersizliğini tartışmak en masummuş. Bunu bak nerelere geldi yani.
2: Bunu kullanırlar mı? Kullanırlar.
3: Sanır kullanmaz mı yani?
2: Bir grup bir grubu tasfiye ederken diğer grup, yani tasfiye edilen grup senin aleyhine olabilecek bir şey bulduğu zaman da bunu kullanırlar. Bu ses kaydı meselesi de zaten özellikle yani orada ben şunu gördüm yani. Bir yöneticiyle çalışan arasındaki muhabbet, bir tehdit de var.
1: Var
2: ama senin
1: var.
2: İbrahim Yavuz'un altını çizdiği noktadan gidersek babana söyle onlarla ilgili konuşmasın. Onu yapmasın, kulis yapmasın. Ya arkadaş burada zaten karar veren kim? Sensin. Sen MHK başkanısın. Bir adamı bir noktaya taşırsın ya da taşımazsın. Hakem, özellikle hakem içerisindeki, hakemlik camiası içerisindeki bu gruplaşmaları ve tartışmaları ve iktidar mücadelesini aktarması bakımından o ses kaydının ben bu yönüyle değerli olduğunu düşünüyorum. Ama bu sadece bu ses kaydı üzerinden mi Ferhat Gündoğdu tutuklandı sorusu anlamlı bir soru. Görüntü biraz bu ve buna benzer kayıtlar, bilmiyorum yeni bir şey var mı? O hukuki bir tartışma.
3: Buradan yani oradan şey okuyabiliriz ama aynen.
2: Yani ağır karar olduğunu düşünüyorum.
3: Hakemler iyi idare edilmiyormuş. Teknik anlamda iyi idare edilmiyormuş. İyi yönetilmiyormuş. Ben işin o tarafına bakarım. Hani sağdan yorumluyoruz ya. Diğer hukuki tarafı ya da diğer idareci ama hakem performansını yorumluyoruz ya, biz hep eleştiriyorduk. Ya niye bu kadar kötüler? Niye standart yok diyorduk ki? O ses kaydında öğrendik niye standart olmadığını, niye performanslarının bu kadar kötü olduğunu.
1: Yani
3: benim tamamen hani çünkü oyunu yorumluyoruz biz değil mi? Hakem performansını anca öyle yorumlarsın. Başka nereden anlayacaksın yani?
1: O kadar baskı görüp bunların yaşanması da çok normal.
3: Çünkü adamın standardı nasıl olsun? Sen bir şey yönetiyor oradan... Diyorsun ki ya bak oradan yaparsan bu böyle.
2: O onun adamı. Ulan bu yüzden mi yapıyor? Kafada 50 tane tilki var.
3: Nasıl yönetecek orada yani?
2: Ya daha doğrusu senin yönetenler meselelere bu şekilde bakıyorsa sahaya çıkan hakem de politik bir tavır içerisinde hareket eder.
3: Mecbur.
2: Problem o.
1: Şimdi şeyi sormak istiyorum Aydın abi sana. O konu da önemli konulardan birisi bence. Yasin Kol meselesi.
2: Dur oraya gelmeden önce burayı bir tamamlamak istiyorum. Sana bir tweet attım.
1: Ha oraya neydi? Geçeyim. Hemen bir saniye ben aktarayım sana.
2: Şimdi az önce anlattığım meseleyi bence ispatlaması bakımından bu beyefendinin, bu hakemin verdiği ifade çok değerli. Ama O ifadeyi oku, o ifade
1: okuyorum.
2: Üzerinden bir noktaya vur.

0: yapacağım
1: Tamam. Hakem Abdullah Buğra Taşkın Soyu da bir ifade vermiş ve ifadesinde şunları söylüyor. Aynen okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençlerbirliği İstanbulspor müsabakasında
0: iddia diyerek verelim biz bu arada. Onun ifadesi yani
1: olduğu
0: iddiası, hayır ifadesinin bu yönde olduğu iddia ediliyor.
1: Tamam. Okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençlerbirliği İstanbulspor müsabakasında VAR hakemi olarak görev yapmaktaydım. Müsabakanın 90. dakikasında maç 1-1 devam ederken Gençlerbirliği lehine bir VAR müdahalesinde bulundum ve müsabaka hakemi pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltı neticesinde kazanılan gol ile Gençlerbirliği maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyeleri Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım isimli şahıslar VAR, AVAR, Oğuzhan Aksu ve AVAR 2 Mehmet Ali Özer hakemlerini Riva'da VAR eğitim odasına çağırdı. Hakem arkadaşlarımla odaya gittik ve pozisyonda neden VAR müdahalesinde bulunduğumu anlatmam istendi. Ben de defans oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına bastı şeklinde savunmamı yaptım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu AVAR ve AVAR 2'ye de pozisyonun doğru olup olmadığını sordu. Onlar da pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Ardından MYK Başkanı böyle bir müdahalede nasıl bulunursun? Pozisyonda penaltı yok. İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız dedi ve bizi odadan çıkardı. Bu maçtan sonra yaklaşık 70 gün boyunca hiçbir kategorideki müsabakalarda görev alamadı.
0: Hakemin ismi neydi?
1: Burak Taşkınsoy.
0: Bu ifadeye dayanarak söylüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi diyorum yani soğukkanlı olmak lazım ve meselelere daha doğru zeminde bakmak lazım. Kimseyi aklamamak, kimseyi de suçlamamak gerekiyor. Ama beyefendinin ifadesi üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi bugün bu maç ne zaman oynanmış? 4 Kasım 2024 yılında.
1: Evet.
0: Biz Ekim'in kaçı bugün? 4'ü mü? Yani 2 yıl sonra Burak Taşkınsoy'un bu ifadelerine bakıyoruz. Hangi koşullarda bakıyoruz? MHK Başkanı'nın tutuklandığı, yani Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Yunus Yıldırım'ın tutuklandığı, Ahmet Şahin'in adli kontrol şartıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, tutuksuz yargılanacağı koşullarda bu meseleye bakıyoruz. Şimdi tabii az önce söyledim, olgularla hareket etmek lazım. Ben bu ifadeyi okuyunca herkes bu arada yazabilir. Herkes yazabilir, şöyle yazabilir. Google'a 4 Kasım 2024 Gençlerbirliği İstanbulspor maçı özeti yazdığınız zaman doğrudan sizi beIN Sports'un özetler sayfasına atıyor. Ben açtım, o maça baktım. Dakika 90, Metehan bugün Trabzon'da mı oynuyor?
2: Trabzon.
0: Metehan. O orada cezaların içerisine giriyor. İstanbulsporlu oyuncunun bir müdahalesi var. Oyun devam ediyor, oyuncu devam ettiriyor. Şutunu atıyor. Burak Taşkınsoy'un VAR hakemi olan Burak Taşkınsoy çağırıyor. Gel diyor, burada penaltı var. Eğer o penaltı penaltıysa bundan sonra Süper Lig'de bütün maçlarda aynı pozisyonlarda o penaltı versin. Ya arkadaş, çok affedersin, sen o pozisyonda
1: neye dayanarak verdin o penaltı?
0: Çağırıyorsun gel diye. Bence MHK Başkanı haklı, çağırmış demiş ki lan böyle penaltı mı olur, sana da izlettim. Penaltım var, çağırır mı o pozisyonda?
2: Bence çağırmamış.
0: Yani burada şunu söylüyorum. Şimdi bunlar yazılıyor. Buradan bakınca Burak Taşkınsoy
2: mağdur.
0: Ya ben bakıyorum şimdi, aynen, pozisyona bakıyorum. İzleyenlerimiz de lütfen baksınlar. Eğer bu pozisyonda VAR'ın müdahalesi doğruysa bu adamlar MHK Başkanı tarafından bu yüzden ötürü dışarıda bırakıldılarsa, gerçekten bu hakemlere büyük bir haksızlık yapıldıysa tamam diyeceğim, hakikaten burada var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ifadeler çıkıyor da ifadelerin karşılığında neler var?
2: Evet.
0: Ben burada tekrar ediyorum. Yani burada MHK Başkanı işte bu pozisyonların özelliğinde, bu ifade üzerinde söylüyorum. Birçok mesele var. Yasin Kol konusuna da geleceğiz. Orada da MHK Başkanı kim anlamadım. Yasin Kol mu? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu mu? Büyük problemlerden bir tanesi o. Orayı mutlaka izah etmesi lazım. Yasin Kol konusuna geldiğimiz zaman da görüşeceğiz. Şimdi 2 yıl sonra bu beyefendinin ifadelerine bakarak meseleyi değerlendirdiğim zaman kendisi ve diğerleri mağdur olmuş görünüyor. 70 gün maç almamışlar. Haklı herif. Haklı. Şunu sana söyleyeyim. Bak şunu sana söyleyeyim. Şunu sana söyleyeyim İbrahim Yavuz. Bu Gençlerbirliği İstanbulspor maçında oluyor. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Bu pozisyon. Galatasaray ya da Fenerbahçe maçlarında olsaydı, Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın aleyhine bu verilseydi, bak bu hakem bu ifadeyi çok net söyleyeyim, bak veremezdi, içinden geçerlerdi. Lan sen ne diyorsun? Burada MHK Başkanı haklı diye. Şimdi koşulları değerlendirirken, olayları değerlendirirken ne olmuş? Bir tarafta haklı, bir taraf haksız. Bu soruşturuluyor ya.

0: bu soruşturma çerçevesinde hepsini de birbirine karıştırmamak lazım. Ayrıştırarak gitmek lazım. Hakikaten ifadeyi okuyunca da özellikle de girdim baktım. MHK Başkanı haklı abi orada.
1: Ya sen sadece yazıda kalsan mağdur birini okumuşsun.
2: Mesela ama hakem ama değerlendirmek lazım.
1: Hakemin, aslında evet ya bak, orada biraz hani hakem performansı olarak eksik bir şey.
0: MHK Başkanı şunu yapmış olabilir. Ulan fırsat bu fırsat, ben zaten bunlardan kurtulmak istiyorum. Böyle skandal bir hata mı olur? Böyle penaltı mı verir deyip bunları 70 gün boyunca maç vermeyip iyice dışarıda tutmuş olabilir. Burada onun bir cinliği olabilir. Ferhat Gündoğdu nasıl olsa bu adamları tasfiye etmek istiyordu. Önüme fırsat geldi. Şu da bir sorumluluk. Ferhat, devam ediyorum bu konuyla alakalı olarak. Sizin MHK Başkanı olduğunuz, geçmişten beri gelen bir bu hakemler, bunlara eğitim veriyorsunuz. Eğer bu hakem bu VAR kararını veriyorsa da sizin de sorumluluğunuz var. Yani bu adamlar bu kararı, büyük 3-4 kişi oturup bu kararı yanlış veriyorsa, bu adamların sorumluluğu var. Ama en büyük sorumluluklardan bir tanesi de sizin. Bu adamlar bu noktaya nasıl geliyorlar, bu kararı nasıl yanlış şekilde veriyorlar. Bu tartışılır. Ama yine söylüyorum ama olguları ne olmuş, ne yaşanmış, ne olmuş, ne bitmiş, neden bunlar söylenmiş, onlara bakarak hareket etmek lazım.
1: Analiz etmek lazım değil mi?
0: Rica yani, ediyorum.
1: Bakmak lazım o videoya.
0: Yani bu burada şimdi Burak Taşkınsoy böyle anlatılıyor. Arkadaş, çağırayım mesela Burak Taşkınsoy'u, ya şuraya otursun. Ulan buna nasıl vardı, penaltı verdin, anlat. Ya bu penaltı mı diye anlatsın bakalım mesela. O yüzden söylüyorum. Hakemlerle alakalı olarak yani mesele şu, bir iktidar çatışması hakemler içerisinde. Bu da şu anda ciddi şekilde kullanılıyor ve soruşturma meselesi oldu. Ama geçmişten örneklerle meselelere baktığımız zaman, bugünkü koşullarda değerlendirdiğimiz zaman abi burada bir sorun var ya. Yani başkanında da sorun var, hakeminde de sorun var. Neler söylendi bu hakemlerle ilgili? Bugünkülerle ilgili de söyleniyor. Yarın aleyhe döner. Tekrar ediyorum, bak yine söylüyorum. Buradan söylüyorum. İzleyenlerimiz açsın baksınlar.
2: Bakanlar
0: lütfen
2: var,
0: rica ediyorum.
2: Şete yazanlar var.
0: Ne diyorlar mesela?
2: Bir görüş abi, adam şutu vermiş sonra atmış kendini, saçmalık bu penaltı demiş. Bir izleyenimiz de pozisyona baktım, pozisyon penaltı. Hata yapan hakem 60 gün dışarıda bırakılmaz. 3 maç vermezsin, 5 maç vermezsin. Burada kasıt var. Yasin Kol'un 1700 gün maç almaması lazım sizin mantığınıza. Yanlış veriyorsa cezası 70 gün olmamalı.
0: Meseleyi aktardım. Ben dedim ki
1: zaten söyledi onu aydın.
0: MHK Başkanı hani izleyenimiz orada da benim o yorumumdan önce de dinlemiş olabilir.
2: Olabilir.
0: Görüşüdür tabii bu görüşler. Bunlar da olsun, bunlar da tartışılsın zaten. Ama burada şu açıdan söylüyorum. Şu havayı yaratmamak lazım yani kimse hakkında. Vay neler olmuş. Ben baktım pozisyona, bence adam haklı. Ben de MHK Başkanı olsaydım çağırırdım. Derdim ki kaç yıllık hakemsin? Şu kadar. Yani tüh derdim senin hakemliğine yani. Şu pozisyona penaltı mı sence o pozisyon?
1: Bence de değil.
2: Bence de değil. Yani o olduğunu de düşünen olduğunu izleyenlerimiz de var. Yani her pozisyonda olduğu gibi.
1: Ya onu penaltı üzerinden okursak bir sürü pozisyon böyle çıkamazsın işin içinden.
0: Ben yani özellikle bunu şu açıdan konuşmak
1: istedim. Aydın orada zaten şeyi söylüyor ama. Yani diyor ki bak o da olabilir, kişisel bir şeyi yakalamış.
0: Ya
1: kendi lehine çevirmiş. Orada Aydın demiyor ki 70 gün cezasını alsın demiyor. Orada
0: yani
1: burada bir mağduriyet yaratılıyor ama bir iyice analiz etmek lazım. Bunu herkes kendi lehine de çevirebilir. Hazır bir ortam yakalanmış.
0: Tabii öyle ama öyle bakma bu, yani. Bu kararı Yasin Kol ve ekibi verseydi aynı kararlılıkta olmazdı.
2: Tabii ya, 70 gün Yasin Kol'u
0: dışarı ve o ekibini yapmazdı. Bak çok eminim sana söyleyeyim.
1: Doğru yani. Doğru.
0: Şimdi bu mesele de burada zaten. İşin koptuğu nokta da burası, o yüzden hani bu kısımları değerlendirirken hakkaniyetli ve doğru bakmak lazım. Birisi mağdur olmuştur, bir taraf mağdur etmiştir. Ama o mağdurun da tam o her konuda haklı olduğu anlamına da gelmez. Onu da söyleyeyim. Burada yanlış kardeşim.
1: Aslında şeye benziyor. Kulüpler nasıl şu an kendi lehine çevirmeye çalışıyor?
2: Tabii.
1: Mesela Beşiktaş üzerinden yüksek sesle geliyor değil mi? Mesela o arada Beşiktaş desek ya tamam doğru da ya biz o ara işte 4 başkan, sayısız oyuncu, sayısız antrenör. Ya idari anlamda da çok kötü yönetmişiz. Yani bir türlü karar verememişiz antrenör de, oyuncu da, kulüp başkanında. Ya sizin de çok fazla eksikliğiniz olmuş. Evet mağdur edilmişsiniz hakem tarafından ama diğerleri kadar mağdur edilmişsiniz.
0: Yani burada o bir şu açıdan söylüyorum. Eğer Burak Taşkın Soy kendisi tanık olmak istediyse, kendisi müşteki olmak istediyse bir insan gidip böyle ifade vermeye utanır. Onu söyleyeyim. Ben zaten büyük hata yapmışsın bence. Benim görüşüm budur.
2: Peki yani dediğim
0: ama gibi. Ama Yasin Kol hikayesi olsaydı bu olur muydu, olmazdı. Yani tasfiye etmek için fırsatları birbirine karşı koruyorlar. Ben açıkçası söyleyeyim sana bak Muzaffer.
2: Söyle.
0: Ben hani bu soruşturma çerçevesinde birçok detay var.

0: O yüzden yani özellikle hakemlik camiasında hepsinin ben birbirinin kuyusunu kazdığını düşünenlerdenim yani.
1: Aynı fikirdeyim bu konuda. Yasin Kol meselesine geçmeden İbrahim abiye özel bir sorum olacak. Onunla biraz konuşalım istiyorum abi. Şimdi şey konusu da çok fazla konuşulan ki bunu ilk dile getiren isimlerden birisi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oldu. İşte ligler ertelensin, işte her şey çözülsün. Sence ligler ertelenmeli mi ki ben erteleneceğini pek düşünmüyorum ama bu yaşanan süreçler sence ligi, oyuncuları, hocaları nasıl etkileyecek? Neler
0: Ya,
1: söylersin?
0: ligler ertelensin de planın ne? Tamam ertelensin. Ne kadar? 10 gün mü? 1 ay mı? 10 sene mi?
1: Niye
0: 5 sene
1: ertelenir?
0: mi? Ne?
1: Niye
0: Niye
1: ertelenir?
0: erteliyorsun bir kere? Erteledin ya. Benzer bir durum olmadı mı? Ankaragücü başkanı hakeme saldırdığında. Benzer bir durumu ertelemediniz mi? Düzeltiyor. Ne değişti
1: Nedir?
0: bugüne?
1: Katılıyorum.
0: Evet ertele. Yapacaksan. Bence yapma da hiç o işe girme de bir şeyi durdurma da. Sen orada problem olanları ayıkla. Niye erteliyorsun yani? Bu
1: Katılıyorum.
0: işi düzgün yapan hakemler var. Sen onları bul, onların sayısını çoğalt. Niye sen hemen orada işini düzgün yapan adamlar varken 3 tane 5 tane bu işi yanlış yapan adam yüzünden bütün o sistemi durduruyorsun? Ben doğru bulmam asla onu yani.
1: Bir de tabii şöyle bir şey var yani kulüplerimiz aynı zamanda Avrupa'da da yollarına devam ediyorlar.
0: O ayrı
1: Senin
0: mesele.
1: ligleri ertelemen seni şeyi de
0: Hayır,
1: etkileyecek yani.
0: burada bir sorun var. Tamam, soruşturma devam ediyor. 4-5 kişiyle ilgili böyle bir durum var. 4-5 kişi eğer toptan buraya etkiliyorsa o zaman senin bütün operasyonel faaliyetinde sorun vardır.
1: Tabii.
0: Bence buradaki mesele şu. Özellikle Ferhat Gündoğdu döneminde yani bu dönemde yükselmiş hakemler çünkü çok sayıda iddia var. Bunları daha böyle somut ve detaylı şekilde Futbol Federasyonu değerlendiriyordur. Bu dönemde en azından Süper Lig'e yükselmiş ve şu anda görev yapan hakemlerle ilgili bir sürede bir askı kararı verirsin. Çünkü yarın öbür gün çıksın mesela Galatasaray Kasımpaşa ile bu hafta oynayacak. Fenerbahçe Rize ile oynayacak. Beşiktaş kimle oynayacak da hatırlayamıyorum. Bu hakemler şimdi hakem atanacak. Bu hakemler sahaya çıkacaklar. Bu hakemlerle ilgili Ferhat Gündoğdu zamanında bunlar yükseldi. Bunlar böyle geldi.
1: Tabii.
0: O yan hakem, bu var hakemi, orta hakem ya da bilmem ne hangisi olursa olsun. Şimdi biz bunların verdikleri kararlara nasıl güvenelim? Bunlar torpille buralara getirmiş hakemlerdir diye tartışılır. O yüzden burada sağlıklı karar, liglerin ertelenmesinin dışında ben özellikle bu kadar tartışma varken bu hakemlerin bir süreliğine askıya alınıp doğru soruşturma sonrası, değerlendirme sonrası o hakemlerin de haklarını vermekle ilgili bir durumun olması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Başka şansın
0: Onları da
1: yok
0: öyle
1: diye
0: korursun
1: düşünüyorum.
0: ha.
1: Tabii
0: Bence
1: tabii
0: onları da öyle
1: kesinlikle.
0: korursun. Yani ha şimdi sayı az dersin. Yabancı hakem konusu zaten geçmişte de bir denenmişti. O sayı ister istemez. Hani doğru olduğu için söylemiyorum ama bir problem var ya.
1: Evet.
0: Bir problem var onu da çözmen lazım. Bunu yanaştıracaksın limana. Yabancı sayısı hakemini biraz daha arttıracaksın. Yerli oyuncularla onu, yerli hakemlerle harmanlayacaksın ve o süreçte devam edecek yani.
1: Peki, buradan bir Yasin Kol meselesine geçelim istiyorum. Özellikle
0: Geçelim.
1: bu Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları sen az bir girizgah yaptın abi ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu mu yoksa Yasin Kol mu diye istersen bu yazışma üzerinde bir konuşalım sonra şunu da merak ediyorum. Yasin Kol'un özür dilerim gözaltına alınma süreci federasyonda nasıl bir etki yarattı? Orada neler oluyor Türkiye Futbol Federasyonu'na bunu da konuşalım isterim. İlk
0: Şimdi
1: söz sana vereyim Aydın abi.
0: Yasin Kol Futbol Federasyonu Başkanı
1: Su alıp geliyorum.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun ben de bir su rica edeyim ya. Benimki de
1: Yok
0: bitti.
1: benim var suyum.
0: Şunu alabilirsin müsaitsen. Yasin Kol'la ilgili olarak şöyle bir durum var. Federasyon Başkanı'nın en güvendiği hakem. Bu biliniyor. Yani o yüzden zaten Yasin Kol bütün derbi yani 10 tane derbi varsa %50'sinden fazlasını
1: Fazlasını
0: Yasin
1: o
0: Kol
1: yönetiyor, evet.
0: yönetiyor. Gerekçesi de şu. Özellikle federasyon başkanı bu adama güveniyor. Bu hakime güveniyor. Daha sorunsuz maçlar çıkaracağına inandığı için derbilere atanmasındaki temel motivasyon Yasin Kol. Bu bugünün konusu değil. Geçmişten beri
1: Tabii.
0: konuşuluyor. Ben geçmişte de sormuştum. Neden Yasin Kol diye yanıtı bu şekilde veriyorlar. Federasyon başkanının özellikle bu hakemi maçlarda derbilerde görmek gibi bir arzusu var. Çünkü buna güveniyor. Federasyon başkanı buna güveniyor. MHK başkanı da o şey doğrultusunda, güven doğrultusunda Yasin Kol'a bu maçları veriyor. Ama Yasin Kol'un geldiği pozisyon itibariyle Yasin Kol'un bir MHK başkanı kadar güçlendiğini görüyoruz. Gücünü kimden alıyor? Futbol Federasyonu
1: Federasyon
0: Başkanı
1: Başkanı.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan. Şimdi bir geçmişte bu Cüneyt Çakır üzerinden çok tartışılırdı. Bir hakem bu kadar güçlüyse o camia içerisinde yani işte birlikte görev yaptığı arkadaşlar arasındaki pozisyonu, tavırları da oraya zarar verebilir. Yani herkesin bir konumu olmalı. O zaman şu yapılmamalıydı. Bence

0: Esas meselelerden bir tanesi o konuşmalarda MHK başkanı kim? Bazen Ferhat Gündoğdu, bazen Yasin Kol görünüyor. Ona ata bu öyle olur mu, böyle olur mu diye bir değerlendirme yapıyorlar. Bence oradaki en büyük meselelerden bir tanesi VAR hakemi şu olsun konusu. Şimdi VAR nedir aynı zamanda? Seni denetleyendir. Denetlemek ne demektir? Çünkü hakemin saha içerisinde verdiği kararlar VAR'a gidiyorsa eğer ya da gitmiyorsa VAR'a gidip gitmemesi hakemin performansının da ne kadar iyi olduğuna dair bir göstergedir. Yani VAR'a gitmek bir hakem için bence iyi bir şey değil. VAR olmadan
1: Ne kadar
0: işi
1: VAR'a giderse o kadar
0: yani
1: kötü
0: VAR'da
1: yönetiyorsun
0: tabii
1: demek
0: VAR
1: yani.
0: eğer penaltıyı verdin, kırmızı kartı verdin, VAR devam diyorsa demek ki sen zaten doğruları yapmışsın. Yani seni denetleyen pozisyonda aynı zamanda olan bir şeyi VAR hakemini eğer bir hakem bunu atayın diyorsa orada problem olur. Mutlaka problem olur. Yasin Kol'un gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığı belli ve bugün Yasin Kol'un da gözaltına alınması bu soruşturmanın nasıl bir noktaya doğru gittiğine dair bize bir şifre veriyor. O da nedir? İbrahim Hoca Osmanoğlu'na yürüyor. Hacı Osmanoğlu'nun istifasının da koşulları oluşturuluyor. Hacı Osmanoğlu bunları açıklayamaz. Çünkü Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Federasyondakiler de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu hakemi çok tutabilir bu arada. Doğru mu? Doğru, güvenebilir. Ama bu kadar güç verdiğiniz bir hakem bu kadar bu işlerin içerisinde ise VAR hakemini de belirleyecek noktaya gidiyorsa eğer MHK
1: Tabii.
0: üyelerine rest çekecek pozisyondaysa, yöneticilerin bile dinlemeyecek pozisyona geliyorsa bu içeride bir huzursuzluk yaratır. Hakem gücünü nereden aldığı tartışması olur. Bugün Futbol Federasyonu yönetiminin istifası tartışılıyorsa nedenlerden bir tanesi budur. Ve muhtemelen şöyle diyeceklerdir. Başkan biz sana dedik bak bu adamı bu kadar güçlendiriyorsun yarımızın başımıza bela olur. Sen olması gereken şekilde bu süreç yürümeliydi. Adam MHK başkanı pozisyonuna da girebiliyor yeri geldiğinde gibi eleştiriler getirecektir. Ve ben federasyon toplantısının yani salı günü yapılacak olağanüstü futbol federasyonu yönetim kurulu toplantısında bu meselenin Ferhat Gündoğdu kadar önemli olduğunu ve Yasin Kol soruşturmasının özellikle federasyon yönetimindeki birçok noktayı belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını beraberinde bu getirebilir. Ya da Hacı Osmanoğlu gitmezse özellikle Yasin Kol'un bu pozisyonundan işin bu noktaya gelmesinden rahatsız olan Futbol Federasyonu yöneticileri var. Benim gördüğüm eğer federasyon başkanı istifasını açıklamazsa burada çeşitli yöneticilerin ben istifayı düşündüğünü biliyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yasin Kol'la ilgili olarak yalnız bir detay var. O dikkatimi çeken bir detay. Yasin Kol Perşembe akşamı gözaltına alındı. Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları yayımlandı. Muhtemelen o yazışmalar Ferhat Gündoğdu'nun telefonundan çıkan yazışmalar. Yasin Kol yarın büyük ihtimalle çünkü Perşembe gözaltına alındı. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü dördüncü gün oluyor. Savcılığa sevk edilir mi? Muhtemelen sevk edilecektir. Yasin Kol'la ilgili kararı göreceğiz. Ama gidişatı değerlendirdiğim zaman ben şunu görüyorum. Yasin Kol 4 gündür şeyde, pardon bugün pazar değil mi? 3 gündür gözaltında. Yasin Kol'la ilgili ilk sadece derim gibi Ferhat Gündoğdu'yla ilgili yazışmaları çıktı. Onlar bence servis edildi. Gizli kararı olan soruşmada böyle bir durum da oluyor. Yasin Kol'la ilgili şu ana kadar herhangi başka bir şey görmedik. Dolayısıyla yarın ne çıkacak? Bu akşamdan itibaren Yasin Kol'la ilgili daha detaylı veriler olur mu? Onları göreceğiz. Ama Yasin Kol meselesine federasyonda birçok yöneticinin kilitlendiğini söyleyebilirim. Özellikle Yasin Kol'la ilgili verilecek kararda bence federasyonu doğrudan etkiler.
2: Peki İbrahim abi, sence Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlıkta bir istifa bekliyor musun ya da olmalı mı? Nasıl değerlendirirsin? İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ana kadar sessiz gördüğümüz kadarıyla.
1: Ya ben olur diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortamda yani bu kadar her tarafı paramparça olmuş bir yapıda ve sizin temas ettiniz ki en yakını Yasin Kol hakkında söyledikleriniz, bugün içinde bulunduğu durum, işte yazışmalar, hepsini bir araya getirdiğinizde sizin de yani böyle bir ortamda orada durmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. O şu milli takımdaki durum da ortada, işin o tarafı da var. Ama ben o yazışma konusunda yani çok şey değilim. Hani anlayabildiğim bazı şeyler var. Tam tabii hakem şeyini bilmiyorum. Hakemler arasında o tarz diyalog nasıl oluyor bilmiyorum ama
0: Şey
1: ben
0: diyor
1: şeyi
0: abi.
1: talep edebilirim.
0: Mutlaka değerlendirme yapıyor hakemler ama bu kadar açık
1: Ya o da şeyden almış o gücü.
0: şunu
1: Belli, tamam. Merkez o federasyon

0: başkanından almış o gücü.
1: Federasyon başkanından almış tabii.
0: Tamam, o eyvallah. Hani ben diğer tarafı daha bana problemli geliyor. Hatta şöyle, aslında anlayabiliyorum niye VAR'daki hakemi de talep ettiğini. VAR'dan kendisine de bir manipülasyon geleceğini korkuyor. Çünkü
1: belki de.
0: Ben öyle düşünüyorum. Belki de. Çünkü eğer sen Kerem Ersoy'a bak şöyle şöyle yapıyorsun, o da muhtemelen biliyor değil mi o Kerem Ersoy muhabbetini, Yasin Kol'un bilmeme şansı olabilir mi? Belli ki onlar orada evet. Bir ekip olmuşlar. Kerem Ersoy da pek onların istediği durumda değil. Dışarıdaki onların istemediği adamlara temas ediyor. Bu Kerem Ersoy tek başına değildir. Onun birkaç tane daha dokunduğu insan vardır. Yani dışarıda.
2: Diyor zaten senin hakemler, gibi 2-3 tane daha var.
0: Var diyor. Şimdi orada ne diyor Yasin Kol'la muhtemelen arası? Diyor ki baba bak şimdi Aydın'ı diyor verirsin diyor VAR'a. Aydın beni gereksiz yere iki defa VAR'a çağırır. Beni zor durumda bırakır.
2: Başımız ağır.
0: Şimdi VAR'dakinin de öyle bir durumu vardır.
1: Abi çok garip yani işte o mesele.
0: Muhtemelen öyle olduğu hani
1: böyle,
0: için.
1: Böyle bundan ötürü zaten talep ediyorsa, bu arada tabii telefon konuşması
0: başka bir
1: falan
0: şey
1: yapılıyor,
0: gelmiyor
1: yani. Yapılıyor, o telefon konuşmaları ne var bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bir hakem kendisini denetleyecek adamı, bence o yani VAR aynı zamanda kesin. Denetçi bu olsun diyorsa o doğru bir iş
0: ya değil. Külliyen yanlış zaten. Hani o zaman futbolculuğuna dönelim, ben atıyorum stoper oynuyorum, yanımdaki adamı belirleyeyim, arkadaşım olsun, öteki desin ki benim yanımdaki bek o arkadaşım olsun. Öyle olur mu yani?
1: Olmaz.
0: Senin seçimine
1: olmaz.
0: Göre oyuncu mu seçilir?
1: Ekibi de dağıtır.
0: Şimdi orada şöyle bir durum var, orası o kadar karışmış ki ses kaydı zaten her şeyi anlatıyor, birbirlerine operasyon çekiyor düşüncesi var. Aman diyor VAR'a diyor bana bunu ver. Çünkü öteki beni diyor zor durumda bırakabilir.
1: Bir belgeleme durumu var değil mi? Yani MHK içerisinde, hakemler tabii, içerisinde tabii. Kendilerini bir ispiyonlama, belgeleme, bir güç savaşı çok açık oluyor. Net belli yani.
2: O ses kaydı.
1: Ya bunu özür dilerim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben birçok insanı da takip ediyorum, görüyorum. Yani Ferhat Gündoğ tutuklandıktan sonra bazen attığı tweetlere bakınca anlıyorsun yani. Yani tutuklanmasını bir zafer olarak değerlendiren insanlar var. İşin hangi noktaya geldiğini göstermesi bakımından da önemlidir. Yani
0: tabii ki.
1: Tutukluluk çünkü bir tedbirdir. Yani bir terör örgütü üyesi değilse, bir cinayet suçu işlememiş. Yani bu kadar böyle bayram havasını ben çok açıkçası buldum, manidar buldum yani.
2: Bu ses kaydı meselesinde siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kim aldı o ses kaydını? Yani Ferhat Gündoğdu'nun sesi
1: Ferhat
2: daha yakından geliyor.
1: Ferhat Gündoğdu'ndan çıkıyor abi o.
2: Değil mi yani?
1: Almış.
2: O ne amaçla aldı acaba?
1: Ve hatırlamıyorum.
0: Ya bence öyleyse ben şimdi bilmiyorum ama Ferhat Gündoğdu muhtemelen konuşulan bu olduğu için
1: onun
0: söylüyorum.
1: Onun telefonundan çıkıyorsa.
0: Yani onun telefonundan çıkıyorsa şöyle, orada onun ağzından bir şey çıkabilirdi hakem olarak. Yani evet abi beni Aydın abi bana bir şey dedi o an telaşla. Çünkü ben de biriyle temas etmiş o da. Ya o anlamıyorum ne dediğinizi falan diyor ama o belli. Yani o gelinen ona verilen bilgi doğru. O birine temas etmiş.
1: Ben orada dinlerken sanki dedim ulan bu hakem mi kaydetmiş meseleyi? Çünkü çok fazla bir şey söylemiyor falan.
2: Ama hakem uzaktan geliyor
1: sesi. Uzaktan
0: işte
1: geliyor.
0: Yok, bence yani Ferhat Gündoğdu aslında ondan da o telaşla o ismi alırım düşüncesiyle de yani ya hocam tamam ben atıyorum Aydın abiyle bir araya geldim ama bizim niye böyle bir şeyimiz olsun dedi yani.
1: Aynen. Bir kere bu bir suç. Yani
0: kesinlikle.
1: Orada benim anladığım bir şey belgelemek.
0: Evet. İşte için. Onun, o ismi alacak.
1: Olmaz ya.
0: Yani.
1: Ya siz bir de şeysiniz.
0: Ve idarecisiniz. Düşünsene böyle ya. Yönetiyorsunuz.
1: Abi bir de subaysın sen. Kanun nizam biliyorsun. Yani o koltuklarda olan insanlar.
0: İnanamadım yani. Hani...
1: Ben geçenlerde birisinden telefon istedim. O da bir avukat. Geçen bayağı oldu. Ondan sonra numarasını istedim yani. Bir de gazeteci var. Ben yıllardır birisini ararım. İşte İbo şunun numarası var mı atar falan. Ve bu böyledir yani. Ondan sonra dedi ki bana biliyorsun KVK kuralları var. Ona da sorayım izin verirse yollayayım. Tamam. Normalde birisine telefon numarası yollamanın da bir şey var. Hukuki sorumluluğu var. Tamam hani burada sonuç ver ne yapacaksın?
0: Biz öyle yerlerde geziyoruz ki o tarafı açmışız ya. Yani telefon vermek bizim için.
1: Yani bu suç.
0: Hani neler gidiyor?
1: Bu suç. Bu arada bu ses kayıtları meselesinin falan böyle bu kadar açık bir şekilde kaydedilmesi, hukuka aykırı şekilde yapılması falan buralarla ilgili düzenlemelerin de ben çok doğru olduğunu bu arada
2: peki,
1: düşünüyorum.
2: Aynen.
1: Çünkü Türkiye yıllarca bu işlerden çekti
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii.
1: FETÖ'cülerin en şey yani yanlış anlaşılmasın böyle bir şey yapmıyorum tabii bir yakıştırmada bulunmuyorum. En yaptıkları şeylerden bir tanesi
2: bu
1: de
2: ses kaydı yani. İşleri falan montajla oyunla bununla peki.
1: Biz şeydeydik bak çok ilginç bir anı var.
2: Anlat abi.
1: Ben Ulusal Kanal Aydınlık'ta çalışıyorum o zaman. Ondan sonra bu tarla başında TRT binası var ya.
2: Evet.
1: Abi orada otopark vardır tamam mı? Bir tane minibüs 4-5 ay boyunca orada kaldı. Üstünde şey var. Normal Hani bu canlı yayın araçlarında olur ya, hiçbir yere de gitmiyor, sürekli orada.

0: Meğersem adamlar orada şey dinliyorlarmış işte. Aydınlığı
1: dinliyorlarmış. Kör göze parmak sokar gibi. Hani.
0: Hayır, o para, hayır şöyle oldu. Gizli bir şey mi? Gayet aleni bir şey. Biz onu sonra anladık. Şöyle anladık. Ergenekon operasyon baskın yapınca o zaman ondan.
2: Sizin sonra anlamanız biraz problem olmuş bence.
0: Abi nereden bileceksin? Araba şurada duruyor. Geliyor duruyor. O zaman bu işleri yapıyorlar. Kanunsuz dinleme yapıyorlardı yani.
1: Biraz erken olmuş.
0: Gerçi kanunsuz

0: Ben gitmiş ama neyse ki.
1: Abi operasyonlar ben sonra. Hemen sonra.
2: Peki. Güzelmiş.
1: Merkez üssü. Bence o merkez üslerinden biriydi orası yani.
2: Peki.
1: Diyorum tabii sadece.
2: İyiymiş ama. Yani sonradan anladık. Hakikaten iyiydi ya. Çok iyi.
1: Valla.
2: Operasyon genci. Bu yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile alakalı kulislerde bazı isimler dönüyor. Size ben bir genel soru sorayım. Sizce o başkanla o koltuğa kim yakışır diye. İbrahim abi, var mı senin aklına gelen, önerebileceğin bir isim?
0: Ya şöyle, yani şimdi bizde slogan nedir? Hani ben kendi mesleğimden gideyim işte. Bu tarz durumlarda ne diyorlar? Hemen federasyon başkanı eski futbolcu olsun. Şimdi ben onu çok doğru bulmadım. Tabii ki eski futbolcu olması, eğer işin eğitim tarafıyla alakalı, bu sadece herhalde değil mi Aydın? Yani federasyon başkanı olmak sadece futbol konusunda ayağının iyi olması, becerinin iyi olması yetmiyor değil mi? Hani bir sürü şeyi içinde barındırmak zorundasın yani. Hani işin eğitim tarafı. Evet. Değil mi? Bir sürü şey olacak. Şimdi biz öyle bakmıyoruz. Çok yetenekli, müthiş topa vuruyordu. Futbolu da bırakmış, gelsin burayı yönetsin. Ondan iyi kimse bilemez. Antrenörlükte de benzer bir durum var ya. Ama öyle olmadığını bir takımı verdiklerinde görüyorsun. Yani işin hakemlik tarafı ile ilgili de yani bir kere FIFA kokartlı bir hakem olması gerektiğini düşünüyorum o tarafla ilgili. Yani o işin deneyimiyle ilgili, çünkü hakem atamaları değil mi? Hakem duygusu.
2: Tabii.
0: Bir sürü şey var. Bir sürü şey içinde barındırıyor. Yani şimdi herkesin tabii ilk aklına gelen Fırat Aydınus ismi
2: Fırat
0: çok
2: Aydınus
0: fazla.
2: Fırat Aydınus ismi çok akıllara gelen isim gerçekten.
0: Mantıksız demem tabii ki. Yani şimdi bu kadar deneyim, bu işin içinden gelmiş, yani o hakem atamaları ile ilgili bir sürü şey, bu işin mağdur tarafında da olmuş en son o 8 Mart'ta ilgili olan durum. Yani benim öyle çok fazla aklıma da bir başkası gelmiyor. Yani bak, federasyon başkanı konusu başka bir şey. MHK başkanlığı bana farklı bir şey çağrıştırıyor. Orada şeye gerek var diye düşünüyorum. Yani
2: hakemliği bilen,
0: evet, yani net orayı yaşamış biri olması lazım.
1: Bence benim bu MHK başkanı ile ilgili görüşüm şu. Bilmiyorum Fırat Hoca gelir mi gelmez mi? Kendisine selam olsun. Ama şimdi iki tane blok var. Bir eski blok, bir yeni blok hakemlerde. Yani eski blok dediğim, işte Fırat Aydınuslarla birlikte başlayan ve onlar döneminden bazıları bıraktı, bazıları hakem ama klasman düşürülen, belki tekrar klasman yükseltilecek hakemler vardır. Bir de yeni blok var. Yeni blok ne? Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin'in bu bir kadroyu tasfiye ederken diğer kadroları getirip yerleştirdikleri. Evet. Şimdi bence bu dönemde MHK başkanı şöyle olmalı. Dediğim gibi yani atamalarla ilgili olarak sonuç itibariyle mutlaka işin uzmanları var. Veriler var. Yani mesela neydi? Burak Taşkınsoy muydu?
2: Evet.
1: Taşkınsoy. Mesela ben de vermem. Ya bu hafta böyle bir skandal, bir vara imza attı. Siz bunu dinlendirin diyecek birkaç tane adamla birlikte oraları yönetebilirsin. Bence sorun şu. Bence hiçbir tarafla olumlu ya da olumsuz. Yani nötr olan, işini gelen raporlara göre kim iyi yapıyor? İbrahim. Kim iyi yapıyor? Muzaffer. Kim kötü yapıyor? Aydın. Tamamen iş odaklı bakacak. Onun adamı, bunun adamı noktasından uzak. Hatta bu ilişkileri bilmeyen bir adamı, bir yöneticiyi oraya koyup bu işi idare ettirmek en doğrusu. Fırat Aydınus gelse şu an mevcut hakemlerle ilgili bugün Ferhat Gündoğdu'na ne söylüyorlarsa benzer şeyleri yarın Fırat Aydınus'a bu hakemlerin birçoğu bence söyleyeceklerdir. Bizi öyle yaptı, bize böyle yaptı vesaire vesaire diyor. O yüzden bence en doğrusu eski blokla yeni bloğu harmanlayacak. Buralarda bir hesaplaşma mantığıyla hareket etmeyecek. Hiç buraların içerisinde olmamış, tamamen eldeki raporlara göre yöneticilik vasıfları güçlü birisinin buralarda objektif kararları vererek yürütmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Peki.
0: Yani doğru. Çünkü ama tabii orada şey belirleyici olacak. Öyle de olsa hakem performansları işleri iyi giderse istediği kadar diğeri itiraz etsin yani. Atıyor mesela, diyecek ya Fırat Aydınus'a, ya bizi mağdur etti. Ama ortada bir performans gördüğünde ya Fırat Hoca bu işi
1: yani
0: yönetiyormuş diyecek.
1: Mantığın bu.
0: Aynı fikirdeyim. Ben mesela onun için şeyi söylerim. TFF başkanlığı için net düşüncem o. Asla hiçbir kulübe aidiyeti olmayan birinin TFF başkanı olması lazım. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Antep olmaz abi. Olmaz. Tamamen bu işin dışında birinin olması lazım.
1: Ama ya o orada da şöyle sonuç itibariyle
2: federasyon başkanlığı.
1: Toplumu yönetecek sonuç itibariyle kamuoyunda. Yani çünkü bu koltuklar ağır koltuklar. Bu koltukların da bir hakimiyeti ve ağırlığı olmalı. Şey gibi mesela. Örneğin Fatih Terim biliyorsun çok konuşuluyor.

0: Fatih Hoca'nın geleceğini düşünmüyorum ama yapar mı? Yapar. Aziz Yıldırım'a dışarıdayken gidiyor bu. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı aslında söylüyor. Federasyon başkanı sen olsana diye. Yapar mı bu işi Aziz Yıldırım? Bence bal gibi de yapar. Çok da iyi yapar. Ama adam diyor ki ben tarafım diyor.
1: İşte o yüzden olmaz.
0: Fenerbahçe'den
1: Yapamaz.
0: tarafım. Ben bu işi
1: Yapamaz.
0: yapmam yapamam diyerek bunu reddediyor. Yani o koltukta ağırlığın güçlü olması bence çok önemli. Hatta benim bir önerim var. Ben MHK başkanı şimdi şey diyor ki Ferhat Gündoğdu bir ifadesinde. Ya diyor biz bu değişimleri yaptık ama kulüplerin ve kamuoyunun da desteğini alarak yaptık biz bu değişimleri. Valla ben hatırlıyorum ben Ahmet Nur Çebi şey diyordu. Essin bu kaşar hakemleri yenilerini
1: Yenileri
0: getirsin.
1: gelsin.
0: Böyle bir kamuoyu da vardı. Adam da diyor ki
1: Doğru yani.
0: ben diyor bunu yaparken kamuoyunun desteğini de aldım.
1: Sen bana onay verdin, ben de değiştirdim diyor.
0: Başkanların bazı tabii destek vermeyenler de vardı. Başkanların desteğini de aldım diyor ki bu arada şey de söyleyeyim. Başkanlar bu işe bu hakemler meselesine onu atın bunu dışarıda bırakın noktasına girdiği anda zaten burası
1: Yönetemez
0: bozuluyor.
1: tabii.
0: Niye? Çünkü kendi kulüp çıkarlarına
1: Kendi
0: göre
1: lehine
0: lehine
1: olan.
0: olan şekilde hareket ediyor. Burada da bence herkes plakasını veriyor. Orada bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Ama şey diyor ya işte MHK başkanı. Ya kardeşim diyor ben diyor burada bu desteği alarak zaten bu değişimleri yapmıştım ama o değişimler başına bela aldı. Yani örneğin bugün şey çok tartışıldığı için söylüyorum. Mesela şey Ahmet Nur Çebi muhtemelen aynı fikirdedir. Ulan bunlar bize çok zarar verdi. Yenilerin gelmesi iyi oldu. Biz o gün o operasyona destek veriyorduk diye düşünüyorum. Bugün belki çıksa başka bir şey söyleyecek. Vay Allah belanı versin Ferhat Gündoğdu. Sen nasıl bunları yedin de bunları getirdin? Geriye dönüp bakarsak 50 tane şey çıkar yani.
2: Peki Uğur Melek'e ben federasyon başkanlığına adayım dedi. Nasıl yorumlarsınız? Bir de şunu
0: Gitsin aday
2: söyleyeyim.
0: olsun abi.
2: Yok şunu
0: Bak bir şey
2: söyleyeceğim.
0: söyleyeyim.
2: Ben
0: Bir
2: söyleyeyim mi?
0: saat, bir saat dayanamaz yani.
2: Tamam şunu söyleyeceğim.
0: Ne
2: Yani
0: yapmış mesela? Neden
2: yorumculuk
0: neden?
2: yapan bir kişinin federasyon başkanlığına adaylığını açıklaması bence yani tırnak içinde söylüyorum intihar gibi bir şey yani. Siz senelerce
1: Bir sürü şey söyledin.
2: Fenerbahçe
0: Her
2: yorumladınız, Galatasaray yorumladınız, hakem yorumladınız.
0: Bence
2: Yani
0: ya
2: korkunçtur.
0: yorumla ne olacak? O İbrahim Hoca
1: Hayır,
0: Osman'da
1: yani
0: neler
1: o
0: söylüyor? Bence orada problem.
1: eleştirileri o
2: Bence
1: eleştiriler
2: abi
1: karşına gelecek
2: önüne
1: diyor
2: öyle bir
1: yani.
2: gelir ki
0: Ya Allah
2: o
0: aşkına.
2: baskıyı
0: Ya
2: kaldıramaz
0: kendisi
2: gibi
0: de
2: geliyor bana
0: ya
2: yani.
0: Allah aşkına kendisi de bilmiyor. Sadece tepeden meseleye bakıyor yani. Ben ben falan, niye? Yani ne ben de o zaman yaparım, sen de yaparsın. Dünya ne güzel şey sallamak. Ben adayım. Neye göre adaysınız? Ne yaptınız da adaylığınız var? Ben bunları
1: Belki de öyle bir
0: yapmam.
1: mesaj veriyor
0: Ben
1: olabilir
0: bunları
1: yani
0: yapmam.
1: aynen.
0: Ya tamam yani
1: Hepimiz aday olabiliriz
0: orayı
1: mesajı veriyor.
0: o da olabilir de orayı da çok böyle küçümsüyor
1: Bana
0: falan
1: çok şey
0: yani.
1: gelmiyor evet ya. Yani altını bilmiyorum. Kafamda oturmuyor yani hangi gerekçeyle.
0: Tamam ben de adayım.
1: Bak eski futbolcular yine işte o efsane olmuş isimler yine oturuyor kafana bir şekilde anladın mı? Yani ama ben bilmiyorum Uğur Melek ismi bana mantıklı gelmiyor yani. Hani elle tutulur
0: Abi
1: ne olabilir mesela?
0: bak
1: Nereden elle tutabilirim
0: bir
1: yani?
0: saat dayanamaz abi. Şu tabloyu görmüyor musunuz ya? Bugün bu operasyon evet yapılıyor da işin bence daha geniş pencereden bakıldığında o koltuğun ne kadar değerli olduğu bence çok açık yani. Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunun ne kadar değerli olduğu çok açık. Yarın ihale yapılacak. Yani yarın
2: Tabii.
0: sen ihale yapıldığında belki de 400 milyon dolara yükselecek. 400 milyon dolarlık bir yayın hakkının olduğu bir ligin sen federasyon başkanlığını yapıyorsun. Karşısında deve dişi gibi şeyler var. Kulüpler var. Galatasaray var. Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Yani bu koltuklar öyle az buz koltuklar değildir. Belli başlı vurgular yapıyor tabii. Hani lan bunların yönettiği yeri ben de yönetirim
1: İşte ben de
0: noktasında.
1: öyle
0: Ama ben o
1: düşündüm
0: işin öyle
1: yani.
0: olduğunu
1: Mesajın öyle
0: düşünmüyorum.
1: olduğunu düşünüyorum.
0: Ben
1: Yani
0: o işin de
1: yani
0: öyle
1: ben de
0: olduğunu
1: yönetirim.
0: düşünmüyorum.
1: Yani bunlar yönetiyorsa biz de yönetiriz
0: Ha,
1: kafasında.
0: olabilir. Şimdi
1: Olabilir.
0: Burak chat'te
2: Chat'te bir
0: aynen.
2: anket yapmış yeni TFF başkanı kim olsun diye. Fatih Terim. Işıkları okuyorum. Fatih Terim, Mustafa Eröğüt, Mecnunat Yakmaz, Uğur Meleke, Fatih Terim hepsinden
1: Bana
2: önde
1: mesela
2: gidiyor.
1: bir tane isim söyleyeyim ben
2: Önde
1: oradan
2: gidiyor.
1: mesela.
2: Söyle
1: Hiç
2: abi.
1: düşünmem Mustafa Eröğüt derim ben mesela.
2: Neden?
1: Daha önce federasyonda çalışmış. En azından bildiğim için söylüyorum o bu Dünya Kupası şey, Avrupa Şampiyonası mıydı ortak İtalyanlarla Dünya Kupası mıydı? Neydi o
0: Avrupa
1: bir
0: Şampiyonası.
1: Avrupa Şampiyonası mesela o süreçte bildiğim için söylüyorum. Yani diyalogta olduğunu biliyorum. En azından o süreci deneyimlemiş ve bir kulübe aidiyeti olmaması önemli diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela Mustafa Röğüt düşüncesi bana mantıklı geliyor
2: Yani ama günün sonunda şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam
1: yani.
2: ediyor. Öyle de bir gerçek
0: Ya
2: var.
0: salı günü ben kesin bir şey olacağını düşünüyorum. Yani
1: Şey bırak bana da istifa eder gibi geliyor.
0: istifa eder gibi geliyor. Etmezse de yönetmen birçok isim bence istifa edecek. Yasin Kol'un soruşturması bu yönüyle çok önemli. Çünkü diyecekler ki

0: Bu işin geldiği noktada en güvendiğiniz adam, hakem bunları yapmış.
1: Oyun, evet.
0: Bizi çok zor durumda bıraktı. Bizim burada yapmamız gereken şey kendi hatalarımızla yüzleşmek. Sizin kendi hatalarınızla yüzleşmenizi bunu daha yapmıyorsunuz. Bu iş daha da zarar veriyor. Orada da ister istemez şey içerisinde, futbol federasyonu içerisinde mutlaka çeşitli çatışmalar var.
1: Kes.
0: Bir yönetilememe problemi var. Yasin Kol meselesinden sonra daha detaylı göreceğiz. Ezbere konuşmak istemiyorum. Ama sanki oradan da çok bir şey çıkmayacak gibi. Çıkacak olsaydı bence bekliyorum ben de. Biraz sosyal medyada bunları görürdük.
2: Yasa dışı bahis meselesi merak
0: O
2: ettiriyor beni
0: söylendi.
2: Yasin.
0: Bakalım ne
2: Ne
0: çıkacak onları
2: çıkacak?
0: da
2: O
0: göreceğiz.
2: merak
0: Ama
2: ettiriyor.
0: Mustafa Eriyut konusunda ben kendisiyle eskiden tanışırım. Yani tanışırım derken birkaç
1: Ben
0: kez
1: hiç tanışmıyorum arada hiç. Dinlediğimleri
0: telefonla
1: yani.
0: konuştuğumuz dönemler olmuştur. Ondan sonra uzun yıllar Başakşehir'de de çalıştı Mustafa Eriyut. O kulübün yanılmıyorsam Mustafa Eriyut CEO'luğunu yaptı. Mehmet Büyükekşi zamanında Futbol Federasyonu'nda başkan vekiliydi
1: Aynen
0: diye
1: başkan
0: hatırlıyorum.
1: oldum.
0: Milli takımlar görevi vardı ama ben biraz daha geniş pencereden bakmak isterim. Mustafa Eriyut, Bayram Saral, bir de Alkım ismini beyefendini unuttum. Bir isim daha. Bunlar yoğun şekilde çalışıyorlar. Ve adaylar istiyorlar burayı. Yönetebileceklerini düşünüyorlar. Ben de diyorum ki bir kere hiç lafı da çok uzatmaya gerek yok. Ama ben mevcut siyasi koşullar nedeniyle de Mustafa Eriyut'un istiyordur tabii ki kendisi bu görevi. Ama Mustafa Eriyut'un yani olma aday diyeceklerini düşünüyorum. Neden? Şöyle aynı zamanda Mustafa Eriyut tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın şeyi
1: Damadı.
0: damadı. Eğer Mustafa Eriyut Federasyon Başkanı olursa önümüzdeki Haziran ayında Fenerbahçe'de kongre var. Mehmet Ali Aydınlar aday olmaz. Damadının federasyon başkanı olduğu yerde
1: Tabii.
0: Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanı olursa ne olur? 3 aşağı 5
1: Olmaz
0: yukarı
1: tabii.
0: görebiliyorsun. Yani etik açıdan da doğru bulmaz ve olmaz diye düşünüyorum. Diğer yandan Başakşehir ile uzun yıllar çalışmış olması şu andan bu resim insanlara şey geliyor. Mantıklı ve makul geliyor. Ya Mustafa Eriyut bu arada bu söyleyeceklerim ve söylediklerim Mustafa Eriyut'un kişiliği ve becerisiyle kesinlikle alakalı değildir. Ben kendisiyle ilgili dediğim gibi yani bu referansları verecek insan değilim. Olur ya da olmaz. Sonuç itibariyle kendine bir güveni var, özgüveni var. Ama siyaseten de özellikle ülkenin içerisinde bulunduğu durumda düşünüldüğünde hükümetin kendi iç tartışmalarına baktığımız zaman da Türkiye'de bir sürü şey oluyor farkındasınız değil mi? Aynı zamanda AK Parti'nin kendi içinde büyük tartışmaları birçok hikayesi var. Dolayısıyla burada ben siyasi iradenin de hani ona zamanı kalır mı bilmiyorum ama Mustafa Eriyut konusunda böyle hani tabii ki aday olabilir. Ama Mustafa Eriyut'un belki de son dakika hani mevcut koşullar nedeniyle ya yani burada senin başkan olman Başakşehir üzerinden ve işte ilişkilerin üzerinden bize zarar verir diye yorumlanabilir. Ve en azından federasyon başkanlığı noktası değil ama bir federasyon içerisinde olması noktasında bir talepte bulunulabilir. Bunu da yakın zamanda göreceğiz.
2: Peki son olarak biraz milli takımı konuşalım ve toparlayalım istiyorum. İbrahim abi neler söyleyeceksin? Milli takım 8 gol yiyip 1 gol attı 3 maçta. Yani hakikaten skandal bir performans var ortada. Bu işin sonu nereye gidiyor? Montella artık istifa etmeli mi? Artık bu noktaya geldi taraftarlar. İstenmeyen adam haline geldi. Oyuncular kötü, oyun kötü. Nasıl yorumlarsın?
1: Vallahi yani orası çok enteresan ya. Ben yapılan eleştirileri bir kere çok ağır buluyorum. Yani hani geçmişten bugüne gelen şeyi unuttuğumuzu düşünüyorum.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.

0: Günaydın saygıdeğer dostlar, sevgiler, saygılar. Tarihler 5 Ekim, saatler 7.01 ve biz yine her zaman olduğu gibi Uyandırma Servisi ailesi olarak sizlerle birlikteyiz. Radyo Gol adresindesiniz ve her zaman her pazartesi ilk konuğumuz Sayın İlhan Uzundurukan, şu anda radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar, üstadımız bizlerle birlikte. İlk mesaj da İlto Güler'den gelmiş. Emre Bey, açtık, dinlemeye başladık. Umarım İtalya'yı da kırarız şanssızlığımızı diyor. Buradan yürümek istiyorum. Günaydın İlhan Bey, hoş geldiniz efendim.
1: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar, herkese iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İlto Güler der ki umarım şanssızlığımızı kırarız der. Sizce geride kalan 3 maçta şanssız mıydık, beceriksiz miydik, yoksa atfedilen oyun bize teknik direktör tarafından doğru değil miydi?
1: Bunların hiçbiri değil. O yeterlilikte değiliz. Yani bir kere onu tespit edip, yani bizim oyunumuz bu seviyelerde oynayacak güçte değil. Hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman da olacak şekilde değil. Yatırım başka bir şey. Oyun düşüncede kazanmak başka bir şey. Bir kere biz düşüncede kaybederek bu maçlara başladık. Oyun gücümüzde yok. Yani ben dün Yunanistan maçını seyrettim. Almanya'yı yani 90 dakika bir hat çekip hiç hücum yapmadan böyle de maçlar alınabilir, puanlar alınabilir ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu tür oynamak yerine oynamaya çalışıp bu ilk defa A Ligi'nde oynuyoruz. Buradaki zaten daha önce biliyorsun bu oyunlar başlamadan önce yapay zeka Türkiye'nin sonuncu olacağını yapay zeka bile söylemişti. Yani burada kolay iş değil. Oyunu belli bölümlerinde oyun yapıyoruz, bir şeyler oynuyoruz ama sonuçta dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynuyorsun. Dünyanın en iyi forvetlerine karşı oynuyorsun. Ve o golleri yiyorsun. Bugün de İtalya'dan bir şey, yani puan alsan ne olur, almasan ne olur, yensen ne olur. Sonuçta bizim bir 40 fırın daha ekmek yememiz gerekiyor. O görünüyor, oyuncuların gücü az, yardımlaşma az, oyun kalitesi. Çünkü başka bir grupta, diyelim Avrupa Şampiyonası grubunda, senin altında iki tane daha takım oluyor. Sen diyelim ki 5'li grupta 3. sıradasın. İki tane de 4 ve 5'te senden güçsüz takımlar var. Onları yeniyorsun falan. Ama burada herkes, en güçsüz takım Türkiye. İlk defa oynuyor ve onun da karşılığında bu oyun normaldir. Ben çok şey yapmıyorum yani. Lukaku, bu kadar ağır Lukaku'dan kısa mesafede fark yiyen Abdülkerim'le nasıl oynayacaksın? Oynayamıyorsun. Ozan'ı onu oynatmadı. Ozan'la Merih oynadı. Olmuyor yani sonuçta. Başka takımlara karşı direnebiliyorsun, oradan maçlar çıkarabiliyorsun ama bu üst düzey takımlara karşı gücün yetmiyor. Bunu kabul ettiğin zaman aslında bütün bu skorlar da normalleşiyor yani.
0: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. İtalya mücadelesinin bu akşam olduğunu hemen hatırlatalım. Ve grupta 4. maçımızı oynayacağız. Bu maçların ardından lig başlar mı? Salı günkü Türkiye Futbol Federasyonu toplantısında siz ne düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz?
1: Hiçbir şey olmamış gibi MHK'yı oluşturup ligler devam edecek. Zaten hakemleri kimlerin açıklayacağını da federasyon açıkladı.
0: Nasıl yani, hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaklar?
1: Öyle davranacak, ne diyecek? Şey demiş, Mehmet Aslan'a konuşmuş, 30 yıllık pisliği benim üstüme mi yıkıyorsunuz?
0: 2-3 yıllık yönetimime yüklüyorum.
1: Doğru demiş, orada da o haklı. Ama çok beceriksiz ve tecrübesiz davrandığı bu tür konularda ya da bulduğu her belgenin üstüne atlayarak böyle şeyler yaptığı, bu bahiste bu kadar kişiyi işte tedbirli olarak yollaması falan, bunlar da tecrübesizlik. Ama kaç gündür bekledi, gerekli yerlerden demek ki devam edebilirsin onayını aldığı için böyle konuşuyor. Bence hiçbir şey değişmemiş gibi gidecek ama Ocak'taki belki bu mali kongrede seçimli yapılabilir, imza toplanabilir. Bu işin altına kim girmek ister onu da bilmiyorum şu anda. Bu kadar kargaşanın olduğu bir yerde ve şampiyonluk yarışının tam ortasında Ocak ayında da bu işin altına girmek isteyen çok kişi çıkar mı bilmiyorum. Tabii Cumhurbaşkanı birine işaret ederse o da emir telak gelip göreve gelebilir.
0: Peki sizce bu süreçte özellikle yarın bazı federasyon görevlileri istifa etmezler mi? Çünkü mesela bunlardan biri Mecnur Otyakmaz. Oğlunun ismini bir anda ifşa ettiler, açıkladılar 448 kişilik listede.
1: O da diyebilir ki yani biz bak o kadar adiliz ki oğlumu bile koyuyorum diyebilir. O tarafından baktığında da yani istifa edecekse niye salı gününü beklesin? Yani bugün eder o zaman.
0: İtalya maçı bekler. Var yani İtalya maçında.
1: Ne olur ki İtalya maçında Mecnun Otyakmaz mı oynayacak?
0: Hayır.
1: Yani daha kötü, daha ne karışabilir ki yani ortalık.
0: Peki MHK
1: kurulları zannetmiyorum. Bence zannetmiyorum yani o edecek olsaydı yani burada federasyon bu işte bizim de suçumuz var. MHK başkanı bunları yapmışsa zaten devlet gereğini yaptı. Hapse gitti. Biz yeni bir MHK yaparız. O da hakemleri, hakkı yenenlere görev verir. Yürür gideriz. Biz güçlüyüz, kudretliyiz deyip İşin içinden çıkabilir, sıyrılabilir. Ne kadar işler yolunda gider o soru işareti ama yerine şu gelsin dediğinde de onun ne yapacağı konusunda bundan önceki federasyon başkanları çok güçlü geldiler ama her şeyi berbat ettiler. Yani Mehmet Büyükekşi değil mi bu işlerin bu raddeye gelmesinin nedeni? O da Ankara destekli olarak gelmedi mi? Yani bir şey çözülmüyor. Yani çözmek için herkesin temiz olması lazım. Herkesin kirli olduğu bir ortamda gelen başkanın da yapacağı çok bir şey yok.
0: Anladım da bu başkan seçmedi mi MHK Yasin Kolu? En güvendiğim adam dedi. Keza MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu da getirdiklerinde aynı mantık ve aynı düşünce içinde hareket ettiler. Yani
1: ülkede ya ülkede kimler neler oluyor ve onlar da hepsi birilerinin getirdiği adamlar, hiçbir sorumluluk alıyorlar mı? Almıyorlar. O da onu oradan örnek alıyor. Öndeki örneklere bakıp o da diyor ki benim ne alakam var, ben mi yaptım deyip çıkıyor. Yani bundan sonra gelecek olan da öyle yapar. Burada amaç ben olsam bunu fırsata çevirip tamamını yabancı hakemlerle oynarım bu ligi. Yeni hakemler için de olduğu gibi buradaki temizliğe bakıp, çünkü yarın başka bir hakemin gözaltına alınmayacağını garanti etmek mümkün mü?
0: Peki buradan dünkü seçime de gitmek istiyorum. Beşiktaş'ta Serdar Adalı tek aday girdi. 60 bine yakın kişinin oy kullanması gerekirken 3900 kişi oy kullandı. Ve Serdar Adalı yeniden Beşiktaş'ı da güven tazeledi. Tazeledi mi gerçekten?
1: O normal yani, o kadar tek adayın olduğu bir yere yani 4000 kişi gitmesi, daha önceki seçimde de Serdar Adalı öyle bir 10 bin 15 bin oy almadı ki, yani oradaki iki adayda da çok katılım olmuyor Beşiktaş'ta. Yeni bir kadro yaptı, umarım başarılı olur. Buralarda normal olarak kulübe daha önce para vermiş olanlar, Hüseyin Yücel, Mete Vardar gibi isimleri de almadı. Yeni bir kadro belli ki finansmanı yöneticilerden çok devletten almaya çalışacak.
0: Adalı dedi ki gerekirse ara verelim dedi liglere. Keza Dursun Özbek de Mumimal'de bir şey ifade etti. Sizce lige ara verilir mi?
1: Nasıl ara vereceksin lige?

0: Ligin bir kere zaten sistemi bu sene zaten kısa. İkincisi ara verip ne yapacaksın? MHK başkanının hapisten tahliye olmasını bekleyeceksin. Ne yapacaksın? Yani ara verdin. Ara verdiğinde öyle demek kolay mı? O oyuncular ne yapacak? O takımlar ne yapacak? Ara verince antrenmanla mı geçirecek süresini? Orada burada işte Pendik, işte Erokspor'da onlarla maç yaparak mı geçirecek? Altlıklar ne olacak? Ara verdiğinde yayıncı kuruluş bu kadar para verdim siz ne yapıyorsunuz demeyecek mi? Kolay iş değil öyle bekara karı boşamak gibi ama öyle ara vermek falan kolay iş değil. Onu yapamaz zaten federasyon. Yapmamalı da zaten.
1: Peki. İtalya mücadelesine bakalım bu akşam. Nasıl bir maç bekliyorsunuz İtalya maçını ve Mancini'nin son maçı mı olur? Yoksa şey Mancini diyorum Montella'nın yoksa devam mı eder? Mancini Montella düellosunda ikinci perde.
0: Birinin F-35'i var.
1: Yani diğeri de planörle mi uçuyor?
0: Aynen yani şimdi Arda da yok. Yani Montella'nın yerinde sen ol. İşte kadroyu yanlış seçti. Neyi seçti? Türkiye Ligi'nin bundan önceki en önemli şeyleri. Burada Hakan ve Kenan'ın olmayışında büyük sorun. Yani takım ileride hızlı çıkamıyor. Kenan'la hızlı çıkıyorduk falan. İşte Hakan takımı toparlıyordu. Daha tecrübeliydi.
1: Ama Hakan'ı yani da sallıyorduk sürekli.
0: Sizin işiniz bu. Sallamak sallamayan var mı? Türkiye'de işte Dünya Kupası'na gittiğin zaman da salladılar. Öyle yaptılar. Forvetsiz olur mu? Forvetli oynuyor şimdi. Oynamaya çalıştığında da topa dokunmadan koyduğu forvet oyuncuları pozisyona girmeden bitiriyor maçları. Kolay iş değil bu süreçte. Yani oynadığın takımlarındaki oyuncu kalitesine baktığında sende öyle bir tek Arda var. Bir tek Arda dışında senin bir tane yıldızın yok. Vasat Türkiye'de oynayan oyuncular. Yani yapacak bir şey yok. Türkiye Ligi'nin kalitesi o kadar kötü ki bu sene. Ahmet lider. Yani bir şampiyon takımın 15 puan kaybettiği yerde şampiyonluk adayları 5'er puan 5'er ve 8'er puan kaybetti 6 haftada. Ya o kadar formsuz ki Türkiye Ligi'ndeki oyuncular. Bu da antrenörlerin sezon başı takımlara yükleme yapmayıp sezonun ortasında Kasım gibi forma girip yarışta güçlü olmalarından planlamalarından dolayı. Yani bütün oyuncularımız dökülüyor. Hangisi iyi yani şu maçta? Uğurcan'dan başlayarak forvet şeye, en uca kadar geldi. Hepsi kötü. Öyle olunca yani hangi hoca olursa olsun gelen hoca ne yapacak? Gelen hoca Abdülkerim'i almayacak, Uğurcan'ı almayacak, işte Meri'yi almayacak, Arda'yı almayacak, Ferdi'yi almayacak. Kim alacak?
1: Bilmem kim yani, alacak.
0: Yok yani Türkiye Ligi'nde oyuncu yok. Her tarafı A'dan Z'ye yabancıyla oynayan takımlar. Yunus niye oynamadı diyorlar. Oynadık ne oldu yani çok mu... Yani Galatasaray'da oynayamıyor ki Yunus. Yer yok. Öyle olunca yok. Yani bütün forvetlerin yabancı olduğu bir yerde nasıl forvetsiz oynuyoruz diyorsun. Bütün takımların yerli. Hangi takımda yerli forvet var ki? Kaç gol atan forvetimiz var yerli? Yok. Yani bu tablo bağıra bağıra gelen bir tablo ve burada en sorumlu, en az sorumluluk bence hocada. Onun dışında bütün sistem sorumlu. Yani bu kadar yabancıyı önünü açan federasyonlar sorumlu.
1: İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Şimdi tabii Türk futbolunda çok kaotik bir süreç yaşanıyor ve bu kaotik süreçte bugün Yasin Kol adliyeye sevk edilecek. Yasin Kol'la bir ilgili bir karar söz konusu olursa ne olacak?
0: Yani açıklayamadığı bir para hareketi varsa o da tutuklanır ama ben sanki onun adli kontrol falan bir şekilde

0: serbest kalacağını düşünüyorum ama bakalım ifade mahkemedeki savcılıktaki ifadesine bakmak lazım tabii ama diğerleri gibi diğerlerinin o cuma sabahında dedi ki zaten tutuklanır bunlar yani çünkü evrakta sahtecilik, başkalarının hakkını gasp etme, mobbing falan bir sürü şey. Bir de bunlar birlikte hareket bereket örgüte sokmamışlar. Yani örgüte soksalar çok uzun süre hapis yatarlardı. Şimdi burada sakin kalıp beklemek lazım. Yani deniyor ki işte yasa dışı bahis hesabı var. Yani bu kadar olayın üstüne bunu hala kapatmayın bir de yakalanmışsa yani bir de bu kadar kötü bir hakemken bu kadar federasyon başkanının baskısıyla bütün derbilerin verilmesi konusu da yani federasyon başkanının ya acemiliğinden.
1: İşte zaten bu hadise federasyon başkanını yerle yeksan edebilir mi?
0: Etmezler ki ben çok hala güveniyordum. Ben bu işlerin nasıl yaptığını ve herkesin aynı evin içinde aynı kardeşler arasında da suçlu olduğunda öbürüne bir şey diyemiyorsun. Yani sonuçta herkes birinin altında çalışıyor. Bu kadar bürokrat, o kadar bilmem ne. Onları atayanlar falan hiçbir sorumluluğu almadığı bir ülkede federasyon başkanı da der ki bundan sonra eğer bu adli makamlar bunu hapse atıyorsa mahkeme var. Aklanmadan ne maç alır zaten hakemliği de bu fiilen bitmiş olur. MHK başkanı gibi o da hakemliği bıraktığını açıklar avukat aracılığıyla öyle bir şey olursa.
1: Efendim diğer taraftan bir iki tane de hukuksal sorum olacak. Zaten 18'de geçiyor. 2 dakikamız kaldı ama. Şimdi Ferhat Gündoğdu süreci nasıl ilerler? 5 tutuklama geldi, 2 gözaltı geldi. Bu tutuklama sürecinden sonra neler olur? Hemen istifalar da geldi. Sebahattin Şahin'le birlikte Ferhat Gündoğdu istifa etti. Fırat Aydınus'a teklif götüreceklermiş. Fırat Aydınus demiş ki önce taşın altındaki akrepler, çıyanlar, yılanlar temizlensin demiş. Kim MHK başkanı olur?
0: birini bulurlar. Yani işte atıp tutuyorlar şimdi. Hem Bünyamin Hoca'ya da etmişler, o da kabul etmemiş. Daha önce Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ı da ettiler. Onlar da kabul etmedi. Biriniz etmezseniz, o etmezse, bu etmezse gene sistemin içinde daha önce yapmışlardan birini bulurlar. Bu daha iyiydi diye onu getirirler. Yapacak bir şey yok yani sonuçta. Yani kolay değil. Herkes onun temizle, bunu temizle. Ondan sonra gül bahçesine geleyim. Olmuyor işte. O zaman geleceksin. Sen yapacaksın temizliği. Biraz acımasız olacaksın. Can yakacaksın. Bütün tepkileri de alacaksın. Bilmiyorum, bulurlar. Ne olacak ki Ferhat Gündoğdu zamanında kimin aklına gelmişti ki? Hiç kimsenin aklına gelmemişti. Ama tecrübeli bilinen eski hakem MHK başkanlarından birini geçirici sürede getirmek daha mantıklı gibi görünüyor şu anda.
1: Efendim, var mı eklemek istediğiniz, yarım bıraktığım?
0: Bekleyeceğim bir şey yok, bakıyoruz ama sakin kalmak lazım. Çok heyecanlı yorumlar görüyorum bu işlerde, sonra mahcup olmak da doğru bir şey değil. Herkes süreç devam ediyor, süreci biraz sakin karşılamalı. Ben kulüplerin çok ihtarlı davrandığını düşünüyorum yani kulüp başkanlarının. Yorumcuların da biraz daha böyle frene basarak gitmesi lazım. Bilmedikleri konularda acayip ahkamlar kesiyorlar. Onlar doğru bir şey değil.
1: Peki Anthony Taylor olur mu MHK başkanı? Onu da sorayım. Dün Umut Eken'le de bunu konuştum yayında.
0: Teklif ederlerse, iyi de para verirlerse olur. Niye olmasın ki? Hem de baskı da görmez yani adamla çok. Ama adamla nasıl bir anlaşma yaptılar? Ne kadar süreyle Türkiye'de nedir onu bilmiyorum. Yani onun sözleşmesine bakmak lazım. Adamın fiilen burada yaşaması lazım falan. Öyle mi anlaşması, yoksa eğitim için gelip haftada bir mi geliyor, 15 günde gelip 2 gün kalıp gidiyor mu? Onun sözleşmesine bakmak lazım. Kabul eder mi? Ederse biraz daha oturaklı bir iş olur. Federasyonu da süresini tamamlamaya götürebilir böyle bir isim.
1: Efendim teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
1: Harikasınız. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte ve Mehmet Fatih Gedik hocama gidiyoruz İzmir'e. Önemli bir yatırımcı ve yatırım tavsiyelerini de sizlerle paylaşan özel bir isim. Ama tabii ki futbolunda içinde eski bir hakem ve bizlerle birlikte. Mehmet Fatih hocam günaydın.
1: Günaydın, günaydın Emre Bey. Herkese iyi haftalar. Harika bir hafta olsun.
0: Eyvallah, İzmir'de hava nasıl?
1: Vallahi İzmir'de hava serinledi ama sevdiğimiz havalar, böyle üstümüze hafif bir ince bir ceket aldığımız keyifli zamanlar. Boşaldı, herkes gitti, bize kaldı İzmir. O yüzden keyifliyiz şu anda.
0: Peki İlhan abiye saygılar gönderenler var, birkaç tane mesaj okuyayım dilersen. Tamam. Dün maçı anlatmıştık, teşekkür etmişler anlattığımız maçtan dolayı, biz teşekkür ederiz. Futbolumuzun hali ne olacak diye sormuş bir değerli dostumuz. Milli takımda kaos var, ligler ertelenecek mi? Hakem atamaları ne olacak? Ortalık fena. Almanya'dan Mete'den gelmiş. Sen ne dersin ve tescil edilen lig sonuçlarını etkileyecek mi bu yaşanan süreç diye sormuş. Ben de sana sorayım.
1: Ya tescille ilgili ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta onlar tescil edildi ama günümüzü özetleyecek olursak hani gerçekten hani her şey toz duman olmuş durumda. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hani bunlar yıllardır söylenen şeylerdi. Söylendiğinde eleştirdiğimiz, ya gerçekten olabilir mi dediğimiz şeylerdi. Ama şu anda işte çıkan konuşmalar, yapılan yazışmalar ve bunların gerçek olma ihtimallerini hala bir sonuçta hüküm giymedikleri için herhangi bir şekilde net konuşamıyoruz ama çıkan yani ortalığa saçılan her şey bu işin nasıl yapıldığını bize aslında gösteriyor. Tabii yani hakemlik camiası aslında böyle bir camia. Maalesef yıllardır değişemiyor. Birileri geliyor, birinin adamı oluyor Emre Bey. Diğerleri maç alamıyor. Öbürküler geliyor, bu sefer onlar onun adamı oluyor ve diğerleri maç alıyor. Çok az hakem arkadaşım hani uzun yıllar gerçekten herhangi bir taraf olmadan sağlıklı bir şekilde maç yönetmiştir. Çünkü böyle bir ortamda gerçekten sağlıklı bir psikolojiye de ihtiyaç var. Hani yıllar önce benim de hakemliği bırakma sebeplerimden büyük bir kısmı aslında bu riyakatsiz yönetim şekliydi. Yıllardır değişmeyen bir sistem. Ama işte senin hakemliğini bitiririm. İşte oradaki cümleler, yani bir yöneticinin geri bildirimi hem telefonda

yapması hem yani FIFA hakemi bir şekilde FIFA yapılana kadar bir sürü başarısı var. Hem yıllarca önemli maçlarda görev almış ama MHK hakkında konuştuğu iddia ediliyor ve senin hakemliğini bitiririm diye tehdit ediyor. Ciddi bir mobbing. Bu tarz ortamlar maalesef geçmişte tabii bu kadar medya, bu kadar sosyal medya ya da işte bu kayıtlar yoktu ama çok benzer şeyler yaşanıyordu. Gerçekten tamamen değişmesi lazım ama çok kolay değil. Yani şimdi düşünsenize Emre Bey, Türkiye'nin şu anda en kariyerli hakemlerinden bir tanesi. Dünya Kupası'nda maçlar yönetmiş, Şampiyonlar Ligi maçları yönetmiş. Tamam, Türkiye'de çok tartışıldı son dönemlerde ama Cüneyt Çakır değil mi? Cüneyt Hoca nerede mesela? Kimse Cüneyt Hoca'nın adını bile anmıyor. Çünkü andırtmıyor. Türkiye'de değil, başka bir ülkede hakem yetiştiriyor. Yani geldiğimiz bu noktada birçok şeyin değişmiş olması lazım. Şimdi Fırat Hoca işte televizyonlarda izliyoruz. İşte size Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı verilsin mi dendiğinde bana teklif bile edemezler diyor. Yani bunlarla çalışmam diyor. Yani aslında hani balık baştan kokar. O yüzden hani imam cemaat işidir. Cemaatte bunlar oluyorsa imama da bir bakmak lazım. O yüzden ben istifa edilmediği sürece, her şeyin yeniden kurgulanmadığı sürece bir şeylerin değişeceğini ya da bu kadar kaosun altında kalınmadan devam edilebileceğine inanmıyorum. Tescil konusunda ben tescil edildi, yani geçmişliklerle ilgili bir şey olacağını düşünmüyorum ama bu sene bu toz dumanın altında birçok şey değişmezse, yani enkaz kalkmazsa, sonuçta bu ülkede çok ciddi bir deprem yaşandı ve 10 tane ilde yerli bir oldu ve birkaç yılda oralar hala kendine gelmeye çalışıyor. Bence Türk futbol adına da bu büyük bir deprem. Bütün kirli çamaşırların ortaya saçıldığı bir deprem. Bundan fırsat bilip eski çamaşırları dışarıya çıktığı bir deprem. O yüzden ben herkesin gidip yepyeni birilerinin gelmediği sürece bu tartışmaların devam edeceğini ve hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünenlerdenim. O yüzden inşallah Salı günü olması gereken olur. Ve hem milli takımımızda hem federasyonda istenilen değişiklik, beklenen değişiklik olur. Ve gerçekten futbolun içinde olan insanlar. Yani sanayici geliyor, müteahhit geliyor. Yani biz görüyoruz Emre Bey. Yani artık gerçekten futbolun içinden insanlar yönetsin. Ve futbolcular, eski futbolcular, eski hakemler, eminim yani bu yok mu hiç bunu iyi yapabilecek, bu konuda yorum yapabilecek, altyapımızı geliştirecek. İşte sizin de anlattığınız maçları izliyoruz, diğer milli maçları izliyoruz. Yani ben onlarda böyle tartışmalar oluyor mudur bilmiyorum. Siz hani yurt dışına da gidip geliyorsunuz, belki orada şahit oluyorsunuzdur ama gerçekten bir kaos içinde. Yani ben bir milli takım enerjisini kaybetmiş bir ülkeyiz. Yani bugün maç var mesela. Sorsanız bana deseniz ki yani ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum. Seyreder miyim, seyretmez miyim onu bile bilmiyorum. Çünkü o enerjiyi kaybettik. Yani artık inanmıyoruz bir şey olacağını. İşte Emre iyi oynayacak mı? O şöyle olacak mı? Niye bizim forvetimiz yok? Ya niye yok? Niye yok ya? Yani tamam, büyük takımlarda yok. Yok mu yani, birisini devşiremiyor muyuz ya? Bir şey yapamıyor muyuz? Bir plan yapamıyor muyuz? Yok. Yok demek en kolayı. Yani biz ticaret yapan insanlarız. Yani biz çalışanımıza bile diyoruz ki imkansız, biraz zaman alır. Yani ama çıkıp bir takım teknik direktörümüz çok rahat bir şekilde işte 40 kere oraya geldik, 50 kere oraya geldik. Sonuç? Sabahleyin puanları durumlarına baktım, en sonuncuyuz. Yani hani sonuç derler insana ve hiç utanmadan, sıkılmadan da bunu çıkıp söyleyebiliyor. Dünya Kupası'ndan beri bir geri iniş var. Sonuçta tamam diyorlar ki işte bizi A Ligi'ne çıkardı. Allah razı olsun. İşte Dünya Kupası'na gittik yıllar sonra. Pardon da Dünya Kupası statüsü değişmeseydi belki yine gidemeyecektik. Oynadığımız takımlara bakın.
Yani orada da böyle wow muhteşem işte biz Fransızları parçaladık, İspanyalardan 6 tane yemedik de şöyle olduk böyle olduk bir durum ya.

0: Yani maalesef bazen böyle işte o şeyin içerisinde kayboluyoruz. Başarı varmış gibi gözüküyor ama aslında kral çıplak Emre Bey. İşte kralın çıplaklığı da Fransa ile oynayınca, işte Belçika ile oynayınca çıkıyor. Çok dertliyim
1: Evet,
0: işte
1: ya.
0: ben
1: Peki
0: bugün
1: nasıl bir İtalya maçı bekliyoruz hocam? Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz, eski bir hakem.
0: Yani bir takım değişiklikler aslında artık bekliyorum. Zaten hani iki tane oyuncumuz da yok. Artık bir Deniz'i bir denemeli. Ona göre bir kurgu yapmalı. Sonuçta 40 kere 50 kere geldiğimiz yerde birisinin artık bu içeriye topu atabiliyor olmalı. Yani gerçekten Kerem'in de Barış Alper'in de bu son noktadaki bitirememeleri, golü atamamaları artık hani diyoruz ya bir şey yapılmalı ya bunlar çalışılmalı belki de. Ama inşallah bu akşam çok kötü bir sonuç alınmaz. Ama ben açıkçası bu kadar kaosun içinden yani bu kadar bulutlu havada güneşin doğacağını inanmıyorum. İnsan etkilenir sonuçta. Bu futbolcuların elinde telefonlar. Tabii ki sosyal medya. Türk futbolunda olanlar, bitenler. Onlar da kendi içinde konuşuyorlar. Onlar da mutlaka bunu değerlendiriyorlar. Bu psikolojiyle, yani bu psikolojiden başarı çıkması çok kolay değil. O yüzden ben de bugün çok böyle iyi bir skor. Yani galibiyet alırız, işte İtalya'da ilk puanımızı alırız, şöyle olur, böyle olur şeklinde bir maalesef yorum yapamıyorum. Ama Türk futbolu değişmek zorunda, en başından başlayarak inşallah yarın öyle bir karar çıkar. Hani biz devam edelim, Temmuz'a kadar götürelim. Yani bu tartışmalarla bu lig... bu kaosla bu lig devam ettiği sürece biz kalıcı kavga ederiz.
1: Mehmet Fatih Kelik hocamla birlikteyiz. Hocam biraz da ekonomi ve emlak piyasası son 6 dakikayı sizden böyle dinleyelim.
0: Evet. Ya Emre Bey, yani işte ekonomiyle ilgili kısma da geldiğinde orada da yine böyle bir toz duman oldu her şey. Özellikle bu fon kriziyle alakalı olarak. İşte tam bir şeyler düzene girerken, işte siyasi olaylar, sonra savaş derken şu anda da ülkenin tam ortasında birçok vatandaşımızın da etkilendiği bir fon krizi var. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanımız da işin içerisinde müdahale oldu. Bazı ödemelerin bu hafta yapılmaya başlanacağı ile ilgili. O birazcık özellikle sahada bir etki yarattı. Ama tabii sermaye piyasası kalemlerine ya da o piyasadaki yatırımcının bir tabii ben büyük yatırımcıdan bahsetmiyorum. Hani ben dışarıdaki vatandaştan bahsediyorum. İşte belli bir parası var. Kirasını ödeyene kadar biraz kazanayım diye ya da işte biraz bir şeyler yatırmış işte başka bir şey alacakken biraz büyütebilir miyim diyen vatandaştan. Tabii o vatandaşta bir ciddi anlamda güven problemi oluştu haklı olarak. Bunun da piyasaya etkilerini biz bu süreçte göreceğiz. Tabii bu güven probleminin gayrimenkul tarafına etkisi ne olur derseniz tabii ki sonuçta yıllarca bu ülke gayrimenkulde bir yatırım aracı olarak kullanıldı. Aslında son dönemde özellikle bizi yönetenlerin yapmak istediği şey gayrimenkulün bir yatırım aracı olması kısmının dışında bir gerçekten barınma tarafına destekledi. Bunu gerek kredilerle gerek de söylemleriyle hep gösterdi. İşte ilk evim kredilerine verilen destekler ya da piyasada işte çok yüksek fiyatlı gayrimenkulleri kredilendirmeyerek bunun önüne geçmek istemesi. Yani mevcut fonun aslında gerçekten ihtiyacı olan kişinin kişiye gitmesini sağlaması gibi bir takım önlemler alındı. Şimdi tabii bu fonlardan ya da oradan bir şekilde mevduattan çıkacak paranın gayrimenkule gelme ihtimali tabii ki gayrimenkul fiyatlarını biraz yukarı çıkartabilir önümüzdeki süreçte. Faiz oranlarına baktığımızda da işte özellikle savaşın etkisiyle yurt dışı merkez bankalarının faiz yükseltme beklentileri, yani yükselme ihtimalleri aslında ülkemizde Merkez Bankası'nın faizi düşürme ihtimalini biraz durdurmuş ya da ertelemiş durumda. Ben açıkçası kendi adıma Eylül ayında ufak bir düşüş bekliyordum. Hatta o düşüşün etkilerini biz mevduat faiz oranlarında bankalarda görmeye başladık. Bankalar faizin düşme ihtimaline karşılık daha düşük mevduat faizleri vermeye başlamıştı. Ama Merkez Bankası'ndan böyle bir hamle gelmedi. O sebeple şu anda yurt dışından gelecek hareketler Merkez Bankamızın faiz indiriminin ne zaman yapacağını bize gösterecektir. Bugün enflasyon açıklanacak. Özellikle Eylül ayı enflasyonu, okulların açılması, talebin bir şekilde yükselmesi, bakalım enflasyon rakamları ne olacak? O da bugün beklenen bir diğer veri. Tabii savaşın etkisi, işte ülkedeki fon krizi derken ekonomi bir şekilde bir türbülansın içerisinde devam ediyor. Kısa vadede bu türbülanstan çıkma ihtimali, şu anda çıkma ihtimalini gösterecek bize bir veri yok. O yüzden mevcut koşullarda devam ediyoruz. Gayrimenkul tarafına gelecek olursak Demir Bey, gayrimenkulde özellikle biz sahada geçtiğimiz ay biraz telefonların çalma sayısı ya da işlemlerin sonuca gitme rakamlarına baktığımızda bir artış söz konusu. O da dediğim gibi işte artık mevduat faizleri düşmeye başlar ve gayrimenkul fiyatları yükselirse, ben bu yükselişte arkada kalırsam diyen kişilerin yavaş yavaş alım tarafına geçtiğini gösteriyor. Bu da birkaç yıldır malum çok fazla üretim yapılamadığı için mevcut stoklarında artan talep karşısında hızlı erimesi gerçekleşirse, çok kısa vadede olmasa da önümüzdeki yılın Haziran ayından sonra gayrimenkul fiyatlarında da yavaş yavaş yukarı hareketler bekleniyor diyebilirim kendi adıma. Ama her hafta olduğu gibi bu haftada gerçekten hala maliyetine satışların devam ettiğini ve gayrimenkul ihtiyacı olan vatandaşlarımızın gayrimenkul alması için doğru zaman olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Fatih Gelik. Var mı eklemek istediğin, yarım bıraktığım, burayı da tamamlayalım dediğiniz?
0: Herkese iyi haftalar diliyorum. İnşallah birçok şeyin sonuçlandığı güzel bir hafta olur. Ülkemiz adına, ekonomimiz adına herkese iyi haftalar, bol kazançlar.
1: Çok çok teşekkürler. Mehmet Fatih Gedik hocamla bir araya geldik. Sizden gelen mesajlar var. Hemen mesajları okuyalım. İlhan Bey takmış Abdülkerim Lukaku. Kaçıncı dakikada girdi? 76'da Abdülkerim kaç dakika oynadı? 2 metreden golü kaçıran Kerem'e Metin, Merih Demiralp'e ne diyeceksiniz demiş. Abi oynasın, yerli alsın formayı. Bu düşüncelerden bıktık demiş. Tescil neden değişmiyormuş Emre abi? Son 30 yılda hangi derbide kaleci doğal bir pozisyon harici kırmızı kart görmüş? Hem de şampiyonluk maçında Ederson'dan bahsediyor. Hele ki opsiyonun bahis olduğu karşılığını düşünmüyorum bile demiş bir değerli dostum. TFF Başkanı göreve devam ettiği müddetçe hiçbir şey değişmeyecek. Mersin'den selamlar Soner Aksan. Bu arada mesajlara isim yazarsanız memnun olurum. İsminizi de okumuş oluruz. Arda da yok, kesinlikle seyredilmez maç demiş. Merhaba Emre Bey, günaydın. Tescil edilmesi durumunda Salah, Osimhen gibi oyuncuları takımda tutmak, maaşlarını ödemek mümkün olur mu? Bu oyuncuların ligin tescil edilmesinden ötürü değerinde çok daha fazla ucuza satılmasına yol açmaz mı? Nasıl yani? Tescil edilmek ne? Anlamadım sorunuzu. Zaten ligler tescil ediliyor ya. İlk bittikten sonra tescil edilir. Siz tescil edilme kavramını yanlış mı anladınız acaba? Yani ligi onaylıyor. Evet, bu lig iyi bir ligdi. Tamamlandı, bitti. Yarışmada kurallara, hukuksal esaslara uygundu demek. Bir reklama gidelim. Ardından konuşacağız.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi.
3: mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi.
3: Efendim, süper bir konuğa gidiyoruz. Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan Hocam, estetik ve rekonstrüktif cerrahisinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri. Fatih Hocam, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, sevgiler, saygılar Emre Bey.
3: Hocam, garip bir soru sorayım size sabah sabah, nereden çıktı
4: dedi. Tabii ki, tabii
3: hocam,
4: ki buyurun.
3: Hocam, Türk futbolu bir hanımefendi diyelim, size geldi, nerelerini yaparsınız?
4: Vallahi Emre Bey, çok uğraşmak lazım. Öyle çok mi? Uğraşmak lazım.
3: Burundan evet. Başlayarak parmak ucuna kadar mı diyorsunuz?
4: Bütün her şeyi değiştirmek lazım, başından başlayarak. Saç tellerinden ayak tırnağına kadar her yere müdahale etmek lazım. Ne yazık ki.
3: Bu arada cinsiyetçilik yapmıyorum. Yani genelde hanımefendiler estetik yaptırdığı için söylüyorum. Çevremde çok estetik yaptıran erkek yok. Kadınlar mı daha çok estetik yaptırıyor, erkekler mi?
4: Şöyle, tabii ki kadınlar daha öndeler bu konuda ama son 20 yılda çok ciddi bir erkek hasta grubunda artış var. Eskiden %14'lerdeydi hasta oranı olarak ama şu anda neredeyse kadınlar kadar erkek hastalarımız doluyor. Tabii aynı grup ameliyatları olmasa da onların da daha iyi görünmek için işlemler, talepleri oluyor.
3: En çok hangi talep oluyor hocam?
4: Şöyle, erkeklerde tabii rinoplasti yine kadınlardaki kadar çok fazla ama jinekomasti dediğimiz kadın benzeri göğüs ameliyatları erkeklerde çok yapılıyor. Karın germe ameliyatları yine çok sık yapılan işlemlerden biri. Bu six pack işlemleri biliyorsunuz, bir ara sosyal medyada da ünlülen six pack ameliyatları çok tartışıldı.
3: Evet, şarkıcı kardeşimiz. Evet, zaten sizi hemen anlamıştınız.
4: Evet, evet, tabii. Aynen öyle.
3: Evet, peki benimki airbag'li six pack'li olur herhalde. Ben size
4: evet, sizinki birazcık öyle olur Emre Bey.
3: Peki hocam, nedir bu durum? Nasıl okursunuz? Dışarıdan üçüncü bir göz, futbolun içinden olmayan bir birey olarak baktığınızda TFF, evet, MHK, hakemler, lig, yaşanan bu süreci nasıl yorumlarsınız?
4: Tabii bizim ülkemize özgü bir havası var bu işin. Sürekli olarak bu 1-2 yıldır hakemler konuşuluyor, atamalar konuşuluyor. En sonunda bence patlak verdi. Siz de tabii hatırlıyorsunuzdur, bu 2000'li yıllarda İtalya'da bir skandal olmuştu. Almanya'da. Evet. Evet, evet. Orada da yine buna benzer bir hakem atama komiteleriyle kulüpler arasında telefon görüşmeleri, hakem atamalarıyla ilgili sıkıntılar olmuştu. Juventus ligden düşürülmüştü. Birçok takımın puanı silinmişti. Almanya'da oldu. 2023'te yanlış hatırlamıyorsam İspanya'da böyle bir şey oldu.
3: Tabii hala tartışılıyor. Ya. Hatta 2018'den beri kupaların tamamını geri istiyor Real Madrid.
4: Evet, evet, aynen öyle.
3: 50 bin sayfalık dosya hazırlamışlar hocam.
4: Evet. Ya biz, emin olun bizimki de böyle bir durum. Yani tüm dünyadan farklı değiliz. Şimdi hakemlerle ilgili tabii sizler bizlerden daha çok hakimsiniz ama ya futbol tarihinde hakem diye bir şey yoktu. Takımlar yokmuş. Takımlar birbirleriyle maç yaparken takım kaptanları ya da takımın ileri gelen oyuncuları pozisyonları değerlendiriyormuş. Daha sonra taraflı hakemler, daha sonra bir tarafsız hakem, yan hakemler. Bunları, tarafsız hakem ve yan hakemleri denetlemek için bir dördüncü hakem. Yani bunlar sürekli her 15-20 yılda bir daha düzgün kararlar alınsın diye bir hakem şeyi oldu. Tüm dünyada profesyonel hakemliğe geçildi. Bizim ülkemizde de yanlış hatırlamıyorsam 2015'ten sonra profesyonel hakemliğe geçildi. Bunların hepsi takımları daha dürüst, daha adaletli bir kararla takımları yönetebilmek için bu kararlar alındı. En son VAR hakemleri ortaya çıktı. Ben sizden öğrendim. Ben VAR hakemlerini sahada zannediyordum. Onlar stat dışından müdahale ediyorlarmış. Yani o bile saçma sapan bir durum.

Sağ hakemi 3 boyutlu değerlendirirken VAR hakemi birçok pozisyondan, birçok farklı kameradan değerlendirmekle beraber 2 boyutlu bir değerlendirme oluyor. Velhasıl kararlar sürekli tartışılıyor. Bunlar da böyle yanlış işlere bulaşabilecek, skandallara tenezzül edebilecek insanlar için çok uygun bir ortam oluyor ne yazık ki.

0: Mesela Yasin Kol için ya da diğer şeyler için hakemlerin bütün kararlarını savunup bilerek, isteyerek üst üste bu hakemlerin tekrar atamasının yapılması, bunlara ne kadar önem ve güven verdiğini, güven duyduğunu gösteriyor bana. Tabii ki hakemlerin biz geçmişleri de tartışmıyoruz ama profesyonel hakemlikten önce hakemler biliyorsunuz doktordu, mühendisti, avukattı, hakimdi. Yani önemli eğitim almış insanlar yan meslek olarak hakemlik yapıyordu. Şimdi bu profesyonel hakemlikten sonra yani Trabzon Üniversitesi'ndeki güvenlik görevlisini milyonlarca dolarlık takımların maçlarına çıkarıyoruz. Onlardan inanılmaz bir psikolojik destekle bunları yönetmesini, adaletli kararlar vermesini bekliyoruz. Sonra da bunlar oluyor. Ben olayı böyle değerlendiriyorum. Ne yazık ki çoğu yerde olduğu gibi liyakatsiz insanların bu tür skandallara tenezzülü daha fazla oluyor.
1: Fatih Doğan hocam, estetik ve rekonstrüktif cerrahisinde önemli bir isim. Bu akşam İtalya maçı var. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Neler yapmalıyız? Nasıl oynamalıyız? Olası bir kayıpta Montella'nın geleceğiyle ilgili öngörüleriniz ne olur?
0: Yani Emre Bey, biz Dünya Kupası'nda da konuşmuştuk. Aslında orada yani şeyin hocanın bırakması lazımdı. Hocayı çok kötülemek istemiyorum. Takım iyi değil. Takımdaki oyuncuların birbirleriyle uyumları, performansları, motivasyonları çok yetersiz. Yani dışarıdan baktığımızda Arda dışında canla başla oynayan yani çok oyuncu yok. Şeyi bizim Arda ve Uğur dışında mümkün olsa hakikaten bütün oyuncuların yerine farklı oyuncular koymak gerekiyor. Eskide olduğu gibi bir milli takım ruhuyla oyun ne yazık ki izleyemiyoruz. Yani Belçika maçı, İtalya maçı, Fransa maçı çok büyük bir yenilgi oldu bizim için. Ama bunlardan ders almak lazım. Bu akşamki maçta da büyük bir ihtimalle kaybedeceğiz. Ben öyle gibi görünüyor. Hocayı göndermek zorunda kalacağız belki ama bizim ülkemizdeki Süper Lig takımlarında altyapılarını güçlendirecek bizim ülkemizden iyi futbolcular çıkartmamız lazım. Disiplinli, iyi oynayan, oynadığı iyi oyunu bütün futbol yaşantısı boyunca devam ettirecek bir disiplinle oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Gelecek belki bu işlerin başına gelecek insanın bence yapacağı en iyi şey bu alanlara yapılacak yatırımlar ya da takımları bu alanlara yatırım yapmaya yönlendirmesi olması lazım. Bu akşamki maçta Arda olmayacak. Yani şu anda bundan sonraki maçları alsak dahi sıkıntı oluyor diye biliyorum, değil mi? Yani çıkmama ihtimalimiz olabilir gruptan.
1: Tabii çıkamıyoruz zaten. Yani
0: Evet.
1: bu hadiseyle küme düşmeme mücadelesi oynayacağız, playoff oynayacağız gibi gözüküyor.
0: Evet. Çok kötü. Hakikaten çok kötü. Yani Türk milli takımı bence bunları hak etmiyor. Bizim iyi oyuncularımız vardı. Şu an takımın geneline baktığımızda iyi bir stoper, güçlü bir orta saha ya da forvet oyuncularımız yok. Yani Montel Hoca'yı eleştirebileceğimiz belki en önemli şey bu olur. Çok fazla oyuncular da ısrarcı oluyor. Yani biz ta bu Dünya Kupası'na giderken dahi oynadığımız oyun çok iyi oyunlar değildi. Kosova ile Romanya ile oynadığımız oyunlar çok iyi değildi. Bizim çeşitli varyasyonlarla takıma oyuncu çekmemiz lazımdı. Oyuncu monte etmemiz lazımdı. Artık tabii bundan sonra çağırsa da bir şey ifade etmiyor. Artık çok geç oldu. Ama bunlar biliyorsunuz en iyi takımlar böyle çöküşlerden sonra gelir diye düşünüyorum. Yani ayağımız dibe vuracak herhalde. Hem futbol dünyası olarak hem de milli takımın başarıları olarak buradan inşallah böyle daha sağlam, daha iyi bir kadro, daha iyi bir hoca, daha iyi bir başkanla Devam ederiz inşallah.

0: her şeyin daha iyisini diyorsunuz.
1: Evet tabii. Ya şöyle bir defa batmasına batıyoruz. Çok da battık. Ayağımız dibe vurduktan sonra daha güçlü sıçrarız inşallah. Ben öyle düşünüyorum.
0: Peki sağlıkla ilgili yaklaşık bir 7-8 dakikamız var. Neler söylersiniz? Özellikle estetik cerrahisi gençler üzerinde çok yayılmaya başladı. Bu konuyu özellikle gündeme taşıyorum ki bilip bilmedik eller üzerinde gençler kendilerini garip kişilere teslim ediyorlar. Bir de çok merdiven altına indi estetik cerrahisi.
1: Evet evet hakikaten öyle. Şimdi tabii eskiden daha plastik cerrahide ameliyat olmak, hekim sayısı azdı, hastane bu işlemleri yapan hastane sayısı azdı, daha elit, daha lüks bir işlem gibi görülüyordu. Ama şu an Türkiye'nin her yerinde bütün imkanlar var neredeyse, gerçekten her yerde yapılabiliyor. Ama her ortamda olduğu gibi burada bir kaynak ve bir şey olduğunu gören insanlar merdiven altı işleri de bulaşıyor. Orada yerler açıyorlar. Gençlere tavsiyem bize başvuran hastalar için söylüyorum. Genellikle 18-20 yaşlarındaysa illaki anne babalarının önerilerini dinlesinler. Ergenlik döneminde tabii ki o hormonal yapıyla, o psikolojik durumla çok erken kararlar alabiliyorlar kendilerine yaptırmak istedikleri işlemlerle ilgili. Tabii ki bazen doktorları da bizleri de çok hem motive ediyorlar hem ikna ediyorlar. Ya da baskı yapıyorlar, hocam illa bize bu işlemi yapın. Biz yoksa uyuyamıyoruz, edemiyoruz, kendimize gelemiyoruz diye. Erken alınan kararlardan sonra bazen pişmanlıkları oluyor. İnsanlar tabii yaş geçtikçe daha olgunlaşıp daha önemli kararlar alma durumu oluyor. Bu konuda gençleri uyarmak lazım. Tabii ki geldiklerinde biz zaten bir şeylere ihtiyacı varsa doktor söylüyor. Yani diyor ki sana bunu yapmak lazım. Bu daha iyi olur diye. Ama genel kanım şu ki bu işlemleri yaptıran insanlar eskiden estetik bir ameliyat olduğunda birbirlerinden saklarlardı. Şimdi yapınca her ortamda bunu daha bir ön plana çıkararak dikkat çekmeye çalışıyor insanlar. Bu da çok konuşulan, çok böyle yapılan bir işlem algısı oluşturuyor. O yüzden de çocuklar dışarıdan çok etkileniyor. Bu konuda gençleri uyarmak lazım. Bazen arkadaşlarının zorbalıkları da oluyor. Bunu niye yaptırmadın, illa yaptır daha güzel olur diye. Bu daha sonrasında farklı bir psikolojik şeyle ayna bağımlılığına dönüşüyor. İnsanlar, gençler aynanın karşısından ayrılmıyor. Bir burun ameliyatı yapan bir hasta için söylüyorum. Sürekli aynanın karşısında burnun her milimetre karesini ayrı ayrı değerlendirip onu bir güzellik durumu olarak düşünüyor. Ama tabii ki güzellik çok daha kompleks, çok daha bütünsel, çok daha forma ihtiyacı olan bir yapı. Sadece kulağımızla, gözümüzle ya da burnumuzla güzelliği elde etmemiz mümkün değil. O işten gelen, kendimize duyduğumuz sevgiyle beslenen daha farklı bir durum. Kesinlikle bütünsel, ayrı bir formu var. Tek bir formu olmamakla beraber kişiye özgü bir formu var. Yani her kişinin kendi güzelliği var. O daha çok içteki motivasyondan kaynaklanıyor. Yani insan kendini güzel hissettiğinde ayna nöronları sayesinde etrafındaki insanlar da onları güzel hissediyor. Bu anlattıklarım genç hastalarımıza tabii ki anlatıyorum. Ama onların da farklı bir duygu durum şeyi oluyor. Mevcut hormonal durumu, psikolojik durumu, genç yaşın getirdiği acelecilikle beraber kararlar almaya çalışıyorlar insanlar. Yaşlar geçtikçe daha orta yaşta, ileri yaşlarda tabii ki daha olgun kararlarla insanlar başvuruyor. Ülkemizde plastik cerrahi çok iyi bir yerde Emre Bey. Hakikaten Avrupa'daki ve dünyadaki plastik cerrahlar kadar itibarlı ve her türlü işlemleri yapabilecek donanıma sahip. Birçok işlem için de öncüsü, fikrin babası genelde Türkiye'deki plastik cerrahlar oluyor. Bu konuda tebrik etmek lazım hepsini.

0: Bu açıdan Türkiye'deki plastik ve estetik cerrahi konumunu ben çok çok ileride buluyorum Emre Bey'im.
1: Hocam tıp fakültesinde okuyan çocuklar da bizi izliyor. Şu anda dinleyenler var. Zaman zaman bana da yazıyorlar. Onlara nereler önerirsiniz bir tevabet ilmi uzmanı olarak?
0: Emre Bey, sevdikleri bölümü seçsinler. Bu çok önemli. Tıp fakültesi okumak ya da uzmanlıkla ilgili bir karar sevmeden yapılacak bir iş değil. Birçok hekim arkadaşım var. Seçtikleri uzmanlık alanında mutlu olmayınca işi ne yazık ki götüremiyorlar. Doktorluk fedakarlık isteyen, motivasyon isteyen ve ne yazık ki eskiden hakikaten şey oluyordu. Çevrenin motivasyonu da burada çok etkili oluyordu. Doktorluk çok kıymetliydi. Çok kıymetliydi. Şu anda da öyle. Ama kutsallığı tabii artık biraz böyle medya ve sosyal medyada çok tartışılınca daha normal bir meslek grubuna dönüştü. Doktorların kendisini motive etmesi gerekiyor. Mesleğinin kutsallığıyla ilgili kendisinin bunu bilmesi ve motive etmesi gerekiyor. Zor bir iş, yorucu bir iş. Ama bir defa bu yola çıktıktan sonra da hakikaten dönüşü olmuyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde tıp fakültesi hazırlık okumadıysanız 6 yıl. Sonrasında da uzmanlık bölümüne göre yıllar değişmekle beraber en azından bir 4 yıllık uzmanlık durumu oluyor. Bunları hepsini bitirdikten sonra uzman hekim oluyorsunuz. Üzerine akademisyenlik yapmak isterseniz bir belki 10-15 yıl, 20 yılda bir akademisyenlik dönemi oluyor. Yani çok uzun bir yolculuk, çok yorucu bir yolculuk. Bununla ilgili sevmeden yapmak yolda kalmayı gerektir, yolda kalmaya sebep olabilir. O yüzden genç arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili motivasyonlarının tam olması lazım ki hakikaten doktorluk çok kutsal bir meslek. Hastaların doktorlara teşekkürleri, şükranları, duaları çok çok kıymetli. Hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük bir hediye. Bununla ilgili motivasyonları olduğu sürece tıp fakültesi okuyan arkadaşlarımız hakikaten bu ülkeye, bu millete çok iyi hizmetler sunarlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Emre Bey. Sevgilerimi, saygılarımı
1: özellikle
0: sunuyorum.
1: Özellikle gençlere verdiğiniz şu merdiven altı sistemden uzak durmaları çok önemli. Böyle her yere güzellik merkezi, her güzellik merkezinde de ben bu işin uzmanıyım deyip ondan sonra tabii suratta yaralar, bereler çok ciddi hatalarla karşı karşıya kalınıyor.
0: Çok büyük mutsuzluklara sebep oluyor. Ne yazık ki daha sonrasında düzeltmek de çok zor oluyor bu tür şeyleri.
1: Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum.
1: Estetik ve rekonstrüktif cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Fatih Doğan hocam bizlerle birlikteydi. Oy, yardırmışsınız mesajları. Muhteşemsiniz. Harikuladesiniz. Günaydın. Gerekiyorsa 5-10 yıl yurt dışından başarılı olacağımız mottosunu bırakmalı Türk takımları ve takımların 3'te 2'si yerli oyuncu olacak gibi bir kural getirilmeli. Bu sene bu sayede Türk futbolcusu yetişir ve şu takımlar çıkıyor. Bir tane Türk var. Ya nasıl başarılı olacağız veya nasıl yerli oyuncu yetiştirip milli takıma futbolcu vereceğiz demiş bir değerli dostumuz Celalettin'den gelmiş. Çok da haksız sayılmaz. Emre abi hayırlı yayınlar. Ben Soner. Bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı değişmeli. Bir de İstanbul trafiği. Kesinlikle katılıyorum ya. İstanbul, her şeyi İstanbul'a getirdiniz. Getirmeyin abi artık. Ne olur ya. Siz de gelmeyin, getirmeyin de. Emre abi, Fatih hocama sorabilir misin? Egzamalı saç derisine saç ekimi olur mu? Aa bak, sormayı unuttuk ya. Şöyle yapalım, haftaya soralım. Hatta Fatih hocamla da böyle aynı Hasan hocamla olduğu gibi bir iki tane sizden gelen soruları yanıtlayalım. Gençleşme, ya seyrettim bu videoyu ya, 58 yaşında Vietnam'a gitmiş. Geçen hafta buna değindik Fatih hocamla. Yapmayın dedi, Çin'e, Vietnam'a, Tayvan, oralara buralara gitmeyin, tehlikeli işler bunlar dedi. Emre abi günaydın, ben Antalya'dan İsa. İçinde olduğumuz bu durum sonucunda futbolda bir yapı var mıdır, sizin düşünceniz nedir? Bu konuyla ilgili İsa'cığım 120 milyonuncu kez açıklama yapıyorum ve yaptım da ben. Bu konuyla ilgili artık açıklama yapmaktan yoruldum. Dinleyenler de yoruldu yani. Hakikaten yoruldular. Bir yapı var mıdır? Yapı olduğunu gördük zaten ama bu yapıyı bir takıma mal etmek

0: o çok doğru değil, onu anlatıyorum. Emre abi, hocamıza sorabilir misin? Alanı ile ilgili bir sorunum var. Benim yüzümde hocam, biz bunu yapalım ya. Evet. Bundan sonra sevgili Fatih hocamdan da izin alayım. Ona da böyle son 10 dakika sorular soralım. Çok fazla soru geliyor. Günaydın abi. Arda neden yokmuş? Ben kaçırdım. Arda cezalı ya. Gönderildi ya Barış da, Arda da. Arda da yok, Barış da yok. Cezalı. Emre abi selamun aleyküm, sarı kart gördü ya. Ben Yalçın Öztürk, size de yorumcularınıza da bir soru yöneltmek istiyorum. Duyduğum kadarıyla salı günü federasyon toplantı yapacak, istifa beklentisi var. Valla bazı kişilerde var. İlan abi de yok mesela, ne istifası diyor, yola devam edecekler diyor. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ne oldu? Ya canım, Ferhat mı doğru? Ya bizim Ferhat'la ilgimiz yok ki, onlar merak et. Biz TFF başkanıyız ya. Ferhat'ı tutukladılar. Aa, Yasin de mi? Bizim alakamız yok onunla. Biz de, böyle diyecekler ya. Vallahi böyle diyebilirler yani. Bizim alakamız yok. Biz ne alaka? Anthony vardı. Anthony, ciğerim ya. Şu hakemleri bir atasan Anti ya. Ha, onları atasan. Nasıl atadılar bak. Ziraat Türkiye Kupası var bu hafta. Ben Ziraat Türkiye Kupası anlatacağım. Hakemleri atamışlar. Bu akşam İtalya ile maçımız var. Tesadüfen iyi oynayıp maçı kazanmamız durumunda federasyon hocam istifa istifa palavra. Bak, istifa bu ülkede çok zor bir müessese. Mümkün değil. Yani bu ülkede adamın varsa, arkan güçlüyse, bunu sadece siyasi öğeler üzerinden konuşmuyorum. Onun dışındaki birçok farklı öğe var. O zaman istifalar mistifalar. Aha. Bak, bu ülkede her şey olabilirsin ama rezil olmuyorsun. Öyle bir durum var hocam. Bahar Meltemi gibi. Rezaletlik Bahar Meltemi. Bu benim sözüm değil ha. Rahmetli babamın sözü.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Ya bir arkadaş bugünü nefis özetlemiş ya. Vallahi bayılıyorum ya. Siz çok zekisiniz ya. Vallahi bazen inanılmaz zekanız karşısında şoka uğruyorum. Ya ironi yapmıyorum ha. Gerçekten müthiş. Emre Bey şaka gibi radyoyu açtım. Milli takımın maçı olduğunu öğreniyorum. Belçika maçı son sanmıştım. Dünya Kupası'ndan beri milli takımı izlemiyorum. Rezil haldir. Evet ya. Yani düşünebiliyor musunuz kaotik ortamı? Bugün milli takımın maçı var. Mesela milli takımın maçı var. Bir değerli dostum, aa milli takım bugün mü? Hadi canım, kaçta maç mı var diyor. Bir değerli dostum diyor ki mesela Arda oynamıyormuş. Neden? İşte sarı kartı olduğunu bilmiyoruz mesela. Yani bizi futboldan öyle kopardılar ki. Ben size söyleyeyim, ben bu programı falan yapıyor olmasam. Spor. Hıçkırık tuttu bak yine. Sinirlenince böyle hıçkırık tutuyor. Ben de bunu soracağım doktorla. Yani bu hadiseler olmasa benim de hiçbir şeyden haberim olmaz. Çok net söylüyorum. Şimdi teknik direktörümüz Tufan Şenol hocama gideceğiz ve ona bir merhaba diyelim. Günaydın hocam.
8: Günaydın, günaydın Emre'cim. İyi yayınlar, selamlar herkese.
0: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Teknik direktörümüz Tufan Şenol'la birlikteyiz. Hocam antrenmana mı çocuklarla?
8: Yok, bizim akşamüstü genelde. Sabah yürüyüşe giderim birazdan ben. Parka giderim yani.
0: Oo, süper.
8: Akşamı, idmanlar akşam oluyor genelde.
0: Peki saygıdeğer hocam, ne diyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan bu sürece? Siz alt ligleri çok iyi bilen birisiniz ve bu liglerde yaşanan kaotik ortam, yani hani sırça köşklerinde oturanlar maalesef aşağıdaki bataklığı görmüyorlardı. Şimdi o köşkü de lağım bastı. Ne olacak şimdi?
8: Abi şimdi yani bu zaten bu ayyuka çıkmıştı bir sene önce, biliyorsun Ali Koç'un demeçleri vardı. Tabii onları fazla ciddiye almadık. Biz de bu sinirle söylenmiş şeyler zannettik. Ama olaylar açığa çıkınca şimdi orayla bir bağlantısı olduğunu falan düşünüyorum. Ben arada Burak Yılmaz'ın tabii bir olayı daha var. Bu da onun da demeçleri vardı. Daha evveliyatına gidersen Jorge Jesus'un yani liglerin bir sportif değeri yok diye böyle bir demeçleri vardı. Ya şimdi tabii masumiyet karinesi diye bir şey var. Şimdi bunlar tutuklandılar ama yani suçları sabit olmadan da kimse suçlamak istemiyorum ama tutuklanma da büyük bir olay ya. Şimdi tutuklandığına göre demek önemli deliller var. Maçtan sonra biliyorsun Yasin Kol da tutuklandı. Yani burayı şeye çevirmişler ya, çiftliğe.
0: Orayı hemen düzelteyim. O gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilecek. Tutukluluk kararı bugün verilecek.
8: Yasin Kol için mi?
0: Evet evet evet hocam.
8: Evet.
0: Yani Ferhat Gündoğdu ve 5 arkadaşı tutuklandı. Onlardan ikisi 7 kişilerdi. İkisi Şahinler, Sebahattin Şahin ve Ahmet Şahin ise ev hapsi aldı. Yasin Kol ve yardımcı hakemi bugün adliyeye sevk edilecekler.
8: Bu Emre Kusif falan, onlar tutuklandı değil mi? Ali Can Sağlar.
0: Tabii. Hepsi tutuklandı.
8: Ya işte ya, bunlar da federasyon kararından tabii de. Şimdi bak, bu bahisle ilgili istifalar geldi. Bunun ardından bunlar olunca ya bir başı bozukluk, yani birbirinden habersizlik. Yani şimdi bu olayda federasyon nerede? Federasyon bu işleri görmedi. Bunlar yapılırken bunları fark etmediler mi? Tabii bu Ali Turan denen bir arkadaşımız var, hakem. Polismiş galiba kendisi.
0: Eskişehir bölgesi. Zaten evet, onun bir... Pandora'nın kilidi oydu yani. Açtı Pandora'yı.
8: Bu arkadaşımız haksızlığa uğradığına iletti. Tabii kağıdına baktı. İşte oradaki yazıların kendine ait olmalı. Savcılığa başvurunca olay açığa çıktı. Çok basit gibi görünen, yani saman al işte pislikleri alın altına süpürürsün her şekilde. Bunlar da tabii fark etmediler. Hakkını arayan bir insan. Ne oldu? İşte o Yunus Yıldırım ondan bir isteğini falan yerine getirmedi diye işte bu misilleme yapılıyor. Olay da böylece açığa çıkıyor. Tabii mağdur olan hakemler de şimdi sıraya girdiler. Ellerindeki delilleri, işte yapılan haksızlıkları, bunları da paylaşacaklar. Bunun ardından nasıl bir şey çıkar? Bu olay daha bir de büyüyecek gibi geliyor bana. Eğer bunun maçları manipüle etmek gibi, işte maçların sonuçlarını değiştirmek gibi hele böyle büyük bir yerlere giderse, vallahi geleceğe dönük sonuçlar belki teslim edilmez. Yani belki de ligin geleceğiyle ilgili çok karanlık günler bekliyor diyebilirim. Yani belki de askıya da alınabilir. Çünkü UEFA'da harekete geçti. Temsilcilerini gönderdi. Temsilciler şimdi bu işleri araştırıyorlar. Onlar da biliyorsun sıfır tolerans böyle şeyler. Yani fikirli öğreten federasyon başkanı. Federasyon başkanı da öyle mesela. Onunla biliyorsun vukuatı vardı evvelden. Bu Trabzon'un başkanıyken. İşte kalktık işte böyle bir adam federasyon başkanı yaptık, şöyledir böyledir. Yani federasyon başkanlarına ben şahsen sporun içinden gelen, futbolun içinden gelen bir birey olmasını istiyorum. Yani ya böyle bir organizasyonlar yapsınlar, yenilikler getirsinler. Hiçbir yenilik göremiyorum. Aynı şeyle devam ediyoruz biz. İşte milli takımın şeyi ortada, başarısızlığı ortada.
0: Yani, siz milli takımın başarısızlığını kime yazarsınız? Montella'ya mı? Sakat oyunculardan dolayı takım kurulamamasına mı? Türk futbolunda fazla yabancı olmasından dolayı doğru düzgün oyuncu seçme şansının olmamasına mı? Mesela dün ben Portekiz Norveç maçını anlattım. Muhteşem iki gol vardı. Portekiz Norveç maçında mesela Portekiz yedeklerine bakıyorum. İnanılmaz hocam. Bir 11 daha çıkartır, bir 11 daha çıkartır.
8: Evet evet. Yani şöyle ya Montella biraz yalnız kalıyor gibi geldi bana. Çünkü şimdi arkadaşlar ya böyle yapıyoruz. Şimdi birine eleştiriyoruz. Ondan sonra başka bir hoca geliyor. O da aynı şekilde düzenle devam ediyor. Günübirlik başarılarla devam ediyoruz. Şimdi Montella'nın bu maçlardaki başarısı şöyle, bir kere A liginde oynuyorsun. Bunu bir kabul edelim yani. Buradaki kalburüstü takımlarla mücadele ediyorsun. Şimdi B ligine düşmüş olsan, B ligine

0: de yani çok kötü takımlar belli yine de başaltı takımlar işte Polonya'sı, Macaristan'ı, şusu busu var. Ya A liginde kalıcı olmak için ya, bir iki kere böyle buraya bir düşüp bir daha çıkmak gerekiyor bence. Çok kuvvetli rakibi, hatta bizim grup gerçekten çok kuvvetli. Montella'yı suçluyorum Montella'yı. Kadrolardaki değişiklikler, kadro seçimlerine biraz sıkıntılısı var Montella'nın. Orada bir sıkıntıya düşüyor. Hangi takımı nasıl kadro çıkaracağını bilemiyor. Bir kafa karışıklığında işte biraz medyayı, sosyal medyayı falan takip ediyor galiba. Bir gün diyor işte birinci bölge baskısı yaptırıyor. Bir gün işte sosyal medyada diyorlar çok kapanıyoruz ediyoruz. Bu sefer de ne yapıyor? Üçüncü bölge baskısı yaptırıyor. Sağlam rakiplere zayıf, fizikalitesi zayıf oyuncularla çıkıyor. Çok zayıf rakiplere daha sağlam futbolcularla çıkıyor. İşte Barış'ın biliyorsun oynatıyor ama çocuk iyi niyetiyle oynuyor. Yeri değişik, yerinde oynamıyor. İşte Can Uzun'u o çamurlu ortamda ağır sahada koydu İtalya karşısına. Biliyorsun Can Uzun'da yani bir Kenan Yıldız yaratmaya çalışıyor Can Uzun'dan. O da mümkün değil. Eren Elmalı'yı o koyuyor. Bence mesela Altay'a, Eren'e, Samet'e teşekkür edilmesi lazım. Türkiye liglerinde bir ton futbolcu var. İtalya'da görüyorsun adam ikincilikten futbolcu yönetiyor oluyor. Mancini işi çözdü şimdi Belçika maçından sonra. O doğru yolu bulmaya başladı. Zaten işte bugün bende işte bir İtalya maçı var biliyorsun. En istemediğim rakip bugün İtalya. Eksikler var kabul ediyorum. Şimdi Arda Güler üst düzey bir futbolcu. Onun yanında kimler vardı? Hakan Çalhanoğlu, Orkun Köpçü, Kenan Yıldız. Bu dört A sınıf oyuncuyla biz götürüyorduk. Bunlar da sakatlanınca Montella'nın eli de hafifledi. Oyun sistemine sahaya yansıtamamaya çalıştı. O yüzden Montella'ya da biraz hak veriyorum. Bu adamlar olsaydı acaba konuşlar daha mı değişik olurdu? Ama bugün Arda Güler de yok. Cezalı. Barış da yok galiba cezalı. Yani koysunlar artık. Mesela stoper de hala Beri Demiral, Abdülkerim ikilisine ısrar etmesin. Emirhan'ı koysun. Çabuk bir Ozan'ı koysun. Hoffenheim'de devamlı oynayan bir oyuncu. Sol bekte Ferdi'yi ısrar etsin. Eren Elmalı'yı çok ısrar ediyor. İşte Melih Kabasakal var. Ben beğendiğim bir oyuncu. Trabzonsporlu. Bunlarla kokuyor. Ben bu akşam değişik bir kadro bekliyorum ama gene aynı kadro, aynı yanlışlarla devam edersek Montella'da kendi koltuğunu biraz sallanmış oluyor. Yani bu akşam bir değişik yapmasını bekliyorum ben. İşte Santrafor'da Deniz Gül'le başlar büyük ihtimalle. Arkada Emirhan, Ozan ikisi yapar. Ferdi yapar, Zeki yapar. İsmail'le Salih bence olmazsa olmazım. Göbekli oynamalılar yani. Deniz Gül'ü koyup İlhan Fakıl'ı oynatır. Milletin biraz gazını alır. Ondan sonra devam eder. Ama bu akşamki maçtan da pek fazla beklentim yok açıkçası. Çok formda bir İtalya. Çok değişik bir maç olabilir. Çok aşırı derece bir fark olursa Montella'nın belki durma kapasitesi azalabilir ve Montella da gidebilir yani. Çok ağır bir yeri olursa diyorum. Ama mücadele iyi olursa işte 1-0'lar 2-1'ler falan olursa bunda bir şey olmaz da yoluna devam eder. Ama benim bak sana söylemek istediğim şu ailenin oynamak gerçekten çok önemli ama ya biz planlarımızı kısa vadeli Avrupa şampiyonası elemelerine göre yapmalıyız. Ona göre hazırlanmalıyız. Yani A liginden B ligine düştüm. Çok önemli bir şey değil. Zaten her statü gereği en iyi iki tane dördüncü kalıyor galiba. Yanılıyor muyum? Öyle bir şey var. Ya alabildiğimiz kadar puan almamız
1: gerekiyor. Evet ama baraj maçı oynayacaklar. Yani
0: baraj en azından öyle bir opsiyonun olur. En azından Belçika içeride yenersin. Dışarıda bir beraberlik alırsın. 4 puanla bunu yapabilirsin. Çünkü 0 puanlı çok takımlar var ben gördüm. A liginde kalırsın. Avrupa şampiyonası elemelerine de hazırlanırsın. Ama bu arada bir federasyon ayın 6'sında toplantı yapıyor. Ne olur ne biter ama başkanın söylediği istifa etmeyeceğini söylüyor.
1: Sen ne bekliyorsun ya da ne olmalı sizce teknik direktörler olarak, siz konuşuyorsunuzdur kendi aranızda.
0: Şöyle olmalı. Bence önce bir MHK'yı bir oluşturacak. Ya işte ligler tehlikeye girmeden onu bir garantiye alacak herhalde. İstifa etmeyecek. Montella'yla da devam edecek. Benim görüşüm bu. Yani Avrupa Şampiyonası elemelerine kadar devam edecek. Hakan'ın işte Orkun'un onların iyileşmesini bekleyecekler.

0: Hazırlık maçlarını oynayacağız, edeceğiz, galibiyetleri alacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Başka bir şey olmayacak. Değişik bir hoca. Yani şimdi aynı isimler üzerine falan dönüp duruyoruz ya. Aslında denenmişleri denemeyeceksin arkadaşım. Ya. Bak adam takımı kaç senedir tanıyor. Dünya Kupası'na gitti. A Ligi'ne yükseldi. Bir sallantılar olacak. Zaten milli takımlar biliyorsun futbolcuların form düzeylerine göre belirleniyor. Portekiz'i görüyorsun şu anda bir Dünya Kupası finali oynayacak bir takım hüviyetinde oynuyor. Müthiş çabuklar. Şu anda ben Avrupa'da en formda takım yani bence Portekiz. Yenemeyeceği de takım yok. O yüzden böyle dalgalanmalar oluyor. Futbol takımlarından formsuz geliyorlar. İşte sakat geliyorlar. Mental yorgunlukları oluyor. Esas bundan sonra ne olacağı önemli. Ben Uluslar Ligi'ni zaten bana sorsan Uluslar Ligi'ne karşıyım ben de. Yani çünkü ligleri çok askıya alıyor. Topçuların mental geriliğe itiyor. Topçuları yorgunluğa itiyor. Adamlar topçuya bel bağlıyor. Topçular sakatlanıyor. Sakat kulübüne geliyor. Bak şimdi dönecekler. Lig başlayacak. Arkadan Avrupa Kupası maçları var. O adamları toparlamak o kadar kolay değil. Yani Uluslar Ligi maçları da bence zamansız ve uzun süre tutuyor. O yüzden UEFA'nın da buna dikkat etmesi lazım. Ya biraz uzadı. Bence de uzadı. Topçuların mental yorgunlukları arttı. O yüzden geri dönüşlerinde sıkıntı olacak. Ya federasyonun konusu mu? Yani federasyon bir şey olmayacak. Bence yoluna devam edecek. Bir MHK seçecekler. O MHK'de atamalarını yapacak. Yollara devam edecek. Bu itirazlar, hakemlere itirazlar, işte şunlar bunlar gene devam edecek. Emre hiç değişmeyecek yani. Bu değişmeyen bir kural. Çünkü hakemlik müessesini böyle taşıma suyuyla yaparsan böyle olur. Yani bir eğitim yok, hiçbir şey yok. Adamları bir sıfırdan alıp yukarı doğru taşıma yok. Yani biliyorsun torpilasyon sistemi. Adamın babası hakem, oğlu da hakem. Yani bu kadar böyle bir tesadüf olur mu? Avrupa'da gördün mü böyle bir şey? Yani babadan oğula geçen bir meslek gibi. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Hakem atamaları, hakem düşünceleri. Mesela ben her zaman söylüyorum. Spor bilimleri fakültelerinde bu hakemlikle ilgili bir bölüm olması lazım. Oradan seçme hakemler. Ben bakıyorum mesela İtalya'daki hakemlere. Adamlar çok fit. Hakikaten özel seçiyorlar yani. Koşulları bir farklı, hareketleri bir farklı. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar yapmadıktan sonra da Emre hiçbir şey düzelmez.
1: Sevgili teknik direktörümüz Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Hocam var mı eklemek istediğiniz?
0: Teşekkür ederim. Milli takıma bu akşam başarılar dilerim. Şansı bol olsun. Sana da iyi yayınlar dilerim.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Reklam vakti.

0: Yaptırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
1: Reklam bitti.
4: Ve sizin saatiniz başladı. Tam 20 dakika boyunca telefon alacağım ve mesajlarınızı eritmeye gayret edeceğim. Çok fazla mesajınız var kıymetli dostlar. O mesajların hepsini okumak için elimden geleni yapacağım. Telefonlarınızı da beklerim. 212 alan koduyla 273-10-10'a. Selamun aleyküm, Sarıyer'den İbrahim demiş. Merhaba sevgili İbrahim. Bunlar niye çıkıyor artık ya? Engellemiş şey mi? Kişileri ekle falan, böyle bir sürü mesaj çıkıyor. Aslında konumuz spor ama bence ülkemiz açısından önemli bir konuya da değinmek istiyorum. TikTok konusunda ciddi endişelerim var. Devletimizin bu platformla ilgili daha sıkı denetim mi, gerekirse erişim konusunda acil bir değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimiz ve toplum üzerinde etkileri açısından bu konuyu göz ardı etmemeliyiz demiş. Mesajımı okuduğunuz için teşekkürler Emre Bey. Umarım okuduğunuz mesaj gerekli yerlere gitmiştir. Nedir bu milli takım? Oyuncuların kıyaslama hastalığı. Ben Kerem'le Meri'yi bilinçli verdim demiş. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı sabahlar, hoş gelmişsen, sefa getirmişsen demiş. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Mecit'e ve A Haber'de maç anlatımında kelimelerle çok teşekkür ediyorum. Övgü dolu sözleriniz naçizane. Abi mesai başladı artık, dinleyemiyorum demiş. Oğuzhan Kereci'den gelmiş. Dinle ya, tak bir kulaklık dinlersin ya. Ne iş yapıyorsun bilmiyorum tabii de. Bankacıymış, yanlış giriyor falan. Bir sıfırı fazla at ya. Kimin yüzünden? Emre Tilev yüzünden abi. Dinle dedi işte, bak olanlar oldu. Sonu 47. Alo, günaydın.
5: Alo.
4: Günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın Emre abicim. Hayırlı yaşlar, hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Bahçeşehir'den Osman.
4: Buyurun Osman Beyciğim.
5: Nasılsınız Emre abi?
4: Şükürler olsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun Allah'a diyelim.
5: Allah'ım iyilik, sağlık versin. Abi ben senin şoförüyüm. Şu an trafik var. İsim vermiyorum. Bir tane bu zincir şeyler var ya abi, börekçiler. Çektim börekçinin şeyini abi.
4: Var hocam önüne. Sen söyle trafik ya ismini de ver, ne olacak? Sarıyer börekçisi var. Çengelköy börekçisi
5: Sarıyer,
4: var.
5: Sarıyer börekçisi abi.
4: Çengelköy Sarıyer'den daha iyidir, bak ben sana söyleyeyim.
5: Abi şu an tam balık,
4: yeni bir tartışma başlatıyorum.
5: Var,
4: yeni bir tartışma. Sarıyer börekçisi mi Çengelköy?
5: Abi bir şey diyebilir miyim? Sivas katmeri abi.
4: Abi o zaman derim ki Bafra pidesi, üstüne tanımam.
5: Sen neydi abi? Bonoz muydu?
4: Boyoz. Boyoz hocam, ha, sabah kahvaltısı boyoz.
5: Abi bir şey diyebilir miyim abi?
4: Lütfen.
5: Futbol konuşmak istemiyorum abi.
4: Zaten konuşmuyoruz. Gördüğün gibi vardı. Yiyecek içecek
5: yemin
4: konuşuyoruz.
5: Yemin ederim abi, bir zevkimiz vardı. Hafta sonunu iple çektiniz. Tamam Galatasaray taraftarıyım ama ben futbola aşığım. Futbolu çok seviyorum. Ya düşünebiliyor musun? Bugün milli maç olduğunu radyodan öğreniyorum abi. Ne acı bir duruma düştük. Bilmiyorum abi. Allah'a emanet ol abi. İyi olur. Tek bir soru sorabilir miyim abi?
4: Abi ne demek lütfen?
5: Şimdi ne olacak?
4: Hocam kaoslar.
5: Şimdi ne olacak abi?
4: Ya bak ben şunu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Uğurlayayım seni.
5: Allah'a emanet sen, abi. Görüşürüz
4: sen
5: abi.
4: Sen de Allah'a emanet. Şimdi ne olacak? Hep bizde kaoslar bitmez baba. Ben hep şey derim. Dibi gördük derler. Ben dedim ki yok, daha görmedik. Dibin dibi var. Okyanus gibi biz. Türk futbolu Guam çukuru gibi. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Kaç metre olduğunu bilmiyoruz. İçine bir Everest sığar mı? Sığar. Üstüne bir tane de Ağrı Dağı sığar mı? O da sığar. Efendim Emre abi iyi yayınlar demiş. Futbolcu yetiştirmekten çok bence teknik direktör yetiştirmek lazım. Yetiştirici yetiştirmeliyiz demiş. Yunus Balyer'den gelmiş, güzel söz. Günaydın Emre abi. Bağımsız bir şey soracağım sana. Bu otoban kenarlarında sürekli kediler görüyorum. Ya ölmüşler ya kaçışıyorlar. Bunlar nasıl geliyor buralara? Bırakıyorlar efendim. Bir tane kedi bırakıyorlar. Kediler çok çabuk büyüyor. Yazık ya. Sonra da ölüyorlar. Valla biz aniden bir sokakta, yani şimdi ben bir şey deyince hemen hayvan düşmanısın sen. Sen hayvan düşmanısın oluyor. Ya şimdi bizim apartman var Atay2'de. Kedi kent diyorum ben Atay2'ye. Geçen saydım 17 tane kedi besliyor aşağıdaki hanımefendi. 17 kedi ya. Yani kendi birinci katın girişinde. Bu arada ben de hani hayvan düşmanı gibi algılanmasın. Evimde bir köpek var yani. Ben alıyorum latteyi, dışarı çıkartıyorum. Şimdi genelde şöyle diyorlar bu hayvanları besleyenler. Biz hayvan severiz. Siz hayvan falan sevmiyorsunuz hocam. Bak hayvan sever kim biliyor musun? Hayvan sever benim, ben. Neden biliyor musun? Ben latteyi her ay kuaföre götürüyorum abi. Her ay. Kulak bakımı, göz bakımı, tüy bakımı yapılıyor. 3000 lira ödüyorum. Hayvansever benim. Her ay veterinere götürüyorum. Veteriner ona yine 2500 lira bana fatura ediyor. Her ay en iyi mama hangisi onu alıyorum. Her ay doğru özellikle ödül maması almaya çalışıyorum. Gözünün içine bakıyorum. Gece kaç olursa olsun geldiğimde onu dışarı çıkartıyorum, oynuyorum. Bir cumartesi pazar belki biraz daha uyurum ama uyumuyorum. Cumartesi sabah 7'de kalkıyorum, onunla gidip parkta top oynuyorum. Hayvansever benim. Sen evde pişirdiğin yemek arttı, al onu götür çöp kenarına koy. Sen hayvanseversin. Ayda ortalama 20-30 bin lira harcayan ben hayvansever değilim. Sonra ben seni kardeşim buralar her yer köpek oldu, her yer kedi oldu. Bu hayvancağızlar ölüyorlar, yazık günah, ürüyorlar. Bunlarla ilgili bir önlem alalım, bir şeyler yapalım dediğimde de ben hayvan düşmanı oluyorum, öyle mi? Şaka yapıyorsun. Çok doğru bir noktaya temas etmiş. Emre Bey günaydın. Servet Yardımcı'yı TFF adaylığından kim el çektirdi? Bu sorunun cevabı hala yok. Ben de bilmiyorum. Servet Bey'e ben danışmanlık yapıyordum biliyorsunuz. Bilgim yok bu konuda ama olmayacağım aday dedi. Günaydın Emre abi. Yalçın ben, milli takım ve lig bitmiştir. Güven sıfır artık demiş. Emre abi dinleyici alacaksın mı demiş. Alacağım tabii. Bak geldi bir tane. 11.

0: Daha doğrusu bir sürü var da 74 bekliyor, 11 bekliyor ama önce 11 almam lazım. Alo, günaydın.
1: Selamünaleyküm. Günaydın Emre abi. Hayırlı sabahlar. İstanbul'dan Galatasaraylı Ahmet. Sen nasılsın abi? İyi misin?
0: Teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Hemen hızlıca alayım.
1: Abi ben bir takım hakkında konuşacağım da. Abi ne yazık ki ya avaraj takımına döndük abi. Ya bilmiyorum yani bunun sorumlusu oyuncular mı, Montella mı ben çözemedim. Ama şunu söylemek istiyorum Emre abi. Ya biliyorlar çok iyi genç jenerasyonumuz var. O şekilde konuşmalar oluyor Emre abi ya. Kimse kusura bakmasın. 2-3 tane oyuncu haricinde yani geri kalan bana göre yani 3. sınıf futbolcularımız abi ya. Kimse kusura bakmasın. Ya ileride top tutamıyoruz, ayağı pas yapamıyoruz. Ya bunların en başında zaten söylediğim gibi Barış Altar, Yılmaz da Kerem Aktürkoğlu. Bunlar yani çok sınırlı yetenekli futbolcular. Benim düşüncem bu Emre abi. Bugün de yani hiç ümidim yok. Bence bugün de yeniliriz. Yani çok kötü bir dünya, çok kötü bir turnuva geçiriyoruz. Dünya kupasında zaten çok kötü geçirdik. Oradan da belliydi zaten. Perşembenin gelişi çarşambadan belli Emre abi. Yani hiç ümidim de yok. Ya gene de başarılar diliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim yayın aldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum ve Emre Bey Art Damarı FM. Hasan Hoca, Levent Bey atmış. Hasan Hoca cuma günleri bizle birlikte, cuma günleri aramanızı rica ediyorum. Şimdi mesajlar çok fazla, hemen hızlı hızlı biraz eriteyim. İstanbul'dan Halil Özen: Emre abi dün televizyonda sesini duydum, Portekiz maçını izlerken evdeki bendeki havayı görsen, ben Emre abiyi tanıyorum, sabah dinliyorum, seviliyorsun abi demiş. Eyvallah kardeşim, ben de seni tanıyorum, asıl benim havama ne diyeceğiz, bak benim dinleyicim bu diyorum. Üstadım günaydın. Kulüplerden başka istifa edince kendi dönemlerinde göreve başlayan teknik direktörler de yönetimin önünü açmak için istifa ediyor genelde. Salı günü TFF'de olur mu sizce? Tazminatsız hem de. İyi yayınlar. Şaka yapıyorsun. Bence öyle bir şey olmaz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtim, bir intihar girişimi vardı demiş. Aa, iyi yayınlar diliyorum demiş. Aman abi ya. İnsanlar çok dertli hocam ya. Allah hepimize kolaylık versin. Günaydın Emre. Dün oğlum telefonda Portekiz maçını seyrediyordu. Ben de sen sesini duyunca hemen senin anlattığın kanala geçtim. Sesini duymak güzeldi demiş. Maradona Bülent'ten gelmiş. Eyvallah. Sevgili Emre Tile, ben Okan. 2011'de memleket elden gidiyor dedi başkanımız. İnanmadılar. Başkanın yine şekeri çıkmış dediler. 2016'da bütün medya özür dilemek zorunda kaldı. 2025'te Ali Başkan yapı var dedi. Mücadele verdi. Bizim kafamız buna taktılar. Kafaları kuruyorlar. Ne yapısı deliler dediler. Bunu siz de dahilsiniz. Evet, ben de dedim. Genel başkanımız haklı çıktı. Haklı çıkmadı bak. Haklı çıkmadı. Genel başkan bu yapıyı bir takım üzerine yıktı. Daha öncesinde de Ferhat Gündoğdu'ya övgüler düzmüştü. Nerede haklı çıktı biliyor musunuz? 2025 yılının Eylül ayında yaptığı açıklamada çıktı. Yani Eylül ayında yaptığı açıklamada Sayın Başkan Ali Koç dedi ki evet burada sıkıntı var, Ferhat Gündoğdu'nun ensesinde boza biçireceğim. Bu vücutta olduğu sürece Ferhat Gündoğdu'dan hesap soracağım dedi. Orada haklıydı. Ama yapıyı bir takım üzerinden okumanın doğru olmadığını söylüyorum. Ama hala aynı noktadayız. Hala bu bir yapı var ve o yapıyı da şu takım üzerinden okuyalım noktası bence çok doğru değil. Yani baktığınızda evet buna yapı deriz, başka bir şey deriz, bir organizasyon deriz, birinin öne çıkartılması deriz. Bir sürü şey söyleyebiliriz ama elmalarla armutları doğru analiz etmeniz lazım. Sayın Ali Koç demedi mi Ferhat Gündoğdu en iyisi? Yahu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başkanları getirdi bu Ferhat Gündoğdu'yu. Birçok başkan evet dedi ya, bu her şeyi değiştirecek müthiş bir adam dediler. 8 Mart operasyonunu ben burada eleştirdiğimde herkes ya olur mu öyle şey, Ferhat Gündoğdu her şeyi değiştiriyor. Çürümüş yapıyı, Fırat Aydınus'a çürük yapı dediniz ya, Cüneyt Çakır'a. Bunları ne çabuk unutuyoruz. İşimize geleni alıyoruz, gelmeyeni unutuyoruz. Dün Kosova daha çok zevk verdi demiş bir değerli dostumuz. Emre abi selamün aleyküm, ben İsmail. Vallahi milli maç olduğu, Arda cezalı olduğunu bilmiyordum, yeni öğrendim demiş. Ahmet Fatih Deveci'den gelmiş. Günaydın Emre abi. Futbol ve Bilim Kongresi var, duyurusunu yapar mısın demiş. Yapalım ama nerede, ne zaman? Bana atmışsın orayı ama ben oraya giremem.

0: Çünkü yayın var, oraya girme şansım yok. Detayları atarsanız okurum. Günaydın Emre Bey, teknik direktörümüz sanırım Fenerbahçeli, Fenerbahçe'den örnek veriyor. Jorge Jesus, Ali Koç vesaire unutamazsın. Başımıza musallat edenler de Fener. Evet, yani az önce söylediklerimin aynısını söylemiş. Sadece Fenerbahçeliler musallat etmedi bu arada. Bu da yanlış. Bütün takımlar. Adana Demirspor Başkanı söyledi ya o dönemde. Murat Sancak'tı. Benim de çok sevdiğim Tahir abi söyledi, Tahir Kıran söyledi. Rize Başkanı'ydı o zaman. Hacı Osmanoğlu niye istifa etmiyor? WhatsApp yazışmaları çıkmadı mı? Trabzon Başkanı'nın istediği MHK Başkanı istememiş mi? TFF Başkanı'nın yetkisi altında mı bu? Normal zeminde sırf bu rezalet değil mi? Demiş. Vallahi rezalet ama işte dediğim gibi bakalım yarın neler olacak. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Abi şimdi bir tane hakem, polis hakem başvuru yaptı diye bu inceleme yapıldı diyorlar. Değil hocam. Sadece o değil ki, bütün hakemler başvurdu yaptı ve bu zaten ta geçen yıl Nisan ayından beri sorgulanan bir şey, 2025 Nisan'dan beri. O yüzden sadece Ali Turan'ın yapmış olduğu başvuru üzerinden okumayın olayı. Bu çok uzun süredir yaşanan bir süreç ve o sürecin nihayete erdirildiği yer. İyi yayınlar sevgili Emre Tilev. Eskiden olduğu gibi, çocukluğumuzda olduğu gibi hakemler asker olsa, yani as subay, subay, askeri okul disiplini almış kişiler daha güzel bir şekilde hakkaniyetle yönetiyor. Ya Bülent abi, Bülent Yavuz ne kadar büyük adammış. Bir kez daha iyi anlıyorum bu işi. Gerçekten çok değerli bir adammış. Emre Bey, sizce bu araştırmadan, soruşturmadan herhangi bir şey çıkar mı? Türk futbolu temizlenir mi? Hocam, yine alının altına süpüreceğiz gibi geliyor bana. Pek bir şeyin temizleneceği yok. Yine kendi kendimize böyle biz konuşacağız. Bize konular, malzemeler. Hocam, an itibariyle ben spor bakan, spor bakanından mesela bir ses çıkıyor mu Sayın Osman Aşkın Bak'tan? Ben spor bakanı olsaydım çıkardım. Ya temiz operasyon olması için elimizden geleni yapıyoruz derdim. Gerekiyorsa liglerle ilgili dinamik kararlar verirdim. Gerekiyorsa yeniden sistemi UEFA ile konuşurdum. Düzenleme adına yapmamız gerekenleri özerklik sistemi üzerinde. Ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu demedi mi ya Nisan ayında? Bu işi fazla kurcalamayın. Bak UEFA ile başımız derde girer. Ne demek bu ya? Bir başkan böyle bir ifade kullanıyorsa bunun peşi sıra gidilmez mi? Emre Bey, bizim milli takım olarak aynı futbolu 3 hafta üst üste oynayamıyoruz. İstikrarımız yok. Kendimi bildim bileli böyle. Mesela Montella değil demiş. Kenan Köroğlu'ndan gelmiş. Günaydın Emre abi. Bugün İtalya maçındaki sonuç ne olursa olsun Montella'yı İtalya'ya bırakıp gelmek lazım. Türkiye eksik kadro da olsa fark etmez demiş. Bu arada Bologna'da tarihin en farklı yenilgisini almışız. Geçmişte inşallah öyle bir şey olmaz. Selamlar, Almanya Koblenz'den Salih ben. Hocam, Tufan hocam Montella'nın Dünya Kupası'nı oynadığından haberi yok sanırım. Neredeyse Montella süper hoca, suçu yok diyecek demiş. Milli takım yine yenildik ama ezilmedik dönemi geri geldi. Kendi takımımızda 18 maçta tek golü olmayan forvetimiz hat-trick yapınca inanıyorum demiş. Şu Montella'ya verilen zaman ve imkanlar Yılmaz Vural Hoca'ya verilseydi çok daha farklı hoca olurdu demiş. Tile para var, huzur var aga demiş. Günaydın Emre abi, Sefaköy'den Halil ben. Abi her semtte onlarca Sarıyer börekçisi var. Sarıyer'de yok. Biz böyle milletiz. Sahtekarlığın bu kadarı demiş. Vallahi doğru söylüyor. Hangisi gerçek börekçi onu bilemedim. Emre Bey günaydın. Selasını verdiğimiz Türk futbolunda bir gelişme var mı? Yok hocam. Sela okumaya devam ediyor. Ya hep beraber el birliğiyle gömüp dediğim gibi yeniden her şeyi bambaşka bir serüvene taşıyacağız ya da hep beraber ölüyü dirilteceğiz. Yani tabuttan çıkartıp Türk futboluna kalp masajı yapmaya çalışıyoruz. Öldü hocam, öldü. Türk futbolu öldü ama biz hala tabuttan çıkarttık, kalp masajı yapmaya çalışıyoruz. Emre Bey günaydın. Vallahi artık milli takım maçlarını izlemiyorum. Bir an önce bitsin de ligleri izlemeye başlayalım diyorum demiş. Günaydın Kemer'den Necdet. İyi maç, iyi spikerle daha keyifli oluyor. Ağzına sağlık demiş. Böyle bir ortamda milli takıma da başarı beklemek hayal demiş. Teşekkür ediyorum hocam. Yok o doğru söyledin, yok bu doğru söyledi. 100 tane şey söylersen bir tanesini de ben tuttururum Emre abi demiş. İyi tamam. Süper. Devam edelim. Selamlar. Dünya Kupası'na katılmamız sayısının artmasıyla bağlı diyenler neden 1992'de 8 takım katılıyorduk, gidemedik? Avrupa Şampiyonası'na 96'da 16'ya çıkınca katıldık. Bunu da unuttular mı? Bizim bir sorunumuz var ama sorunun Montella olduğunu düşünmüyorum. Ama çözüm Montella mı derseniz ondan da emin değilim demiş. Yapıyı zaten takımın lobisi organize etmedi mi? Operasyonla medyası belki de siz de vardınız. Ha, ben yapının içinde miyim? Havan mimarlıktan gelmiş. Vallahi yapının içerisinde olsaydım fırdönde olurdum herhalde. Yani herkes parayı götürmüş. O zaman yapının içindeki mallardan biriyim ben yani. Ben öyle bekliyorum. Ya da burada ben işte baktığımızda Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da eleştirme noktasında doğru neyse, kendi bildiğim doğru neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Beni yapının içine dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz bir şey varsa ispat etmezseniz ama namertsiniz. O kadarını da söyleyeyim. Lyon'dan selamlar. Selçuk ben abi. Abi oğlumu 10 takımında oynuyor. Lyon'da bir takım altyapısında. Dün Olimpik Lyon'u 12 yaş altı kız takımıyla hazırlık maçı vardı. O kızları göreceksin abi. Nasıl çata çata oynuyorlar. Tesislere geldim mi kendi kendine diyorum bu kulüp tesadüf değil. Avrupa'nın en iyi altyapılarından. Biz de yazın memlekette Adana'ya gittik. Her yerde halı saha futbol okulu görünce tansiyonum düşüyor demiş. Hocam bizdeki para tuzakları. Çocuğunuz çok iyi. Messi abi. Senin oğlan vallahi Messi gibi ya. Abi. Vallahi bak Messi 50 bin lira abi. 50 bin abi. Biz İngilizce öğretiyoruz abi. Tabii. İngilizce öğretiyoruz. Forma vereceğiz. Şort vereceğiz. Konj vereceğiz. Konj ne mi? Abi hani çorap var ya üstüne. İstersen tekmelikte eşantiyon veriyoruz abi. 50 bin lira abi. Yazık ya. Gariban Veli de veriyor parayı. Ya bir kere çocuğunu seyret zaten anlıyorsun futbolcu olur mu olmaz mı? Ama işte kuzguna yavrusu hep kartal gözükür ya. Emre abi günaydın, iyi haftalar. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak evet yapı vardı diyorum. O da şöyle: Ali Koç yapısı hakem yapısını bozup kendi yapısını oluşturdu. Bunu da hep birlikte gördük demiş. Ah işte yeni bir yapı tartışması. Cüneyt Çakır çürük yapı zaten. Şimdi bahisin merkezinde görev yapıyor. Bak gördün mü? Yani biz Cüneyt'i bile beğenmiyoruz. Adam Dünya Kupası yönetti. UEFA onun bir çürük yapı olduğunu keşfedemeyecek kadar keklik. O yüzden de Cüneyt'e onca görevler verdi. Biz de Cüneyt'i beğenmiyoruz. Kesinlikle haklısın kardeşim. Emre Bey günaydın. Ferhat Gündoğdu'yu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon başkanı getirmiş. Dün Nihat Özdemir İbrahim Seten'e böyle demiş. Evet. Ve diyoruz ya Nihat Özdemir'in söylemesine gerek yok. Ben söylüyorum kardeşim. Burada palavra mı atıyoruz? 3 saat havanda su mu dövüyorum? Söylüyorum size, anlatıyorum. Onlara ek olarak Adana Demirspor'un o zamanki başkanı Murat Sancak, Çaykur Rizespor'un o dönemdeki başkanı. Onlar getirdi, ben konuştum ya. Ya kardeşim ben Tahir abiye dedim, nereden buldunuz bu Ferhat Gündoğdu'yu dedim. Aa çok büyük adam, her şeyi düzeltecek dedi ya canım Tahir abi. Emre abi günaydın. Radyo Gol günaydın. Tüm Radyo Gol ailesi neşeli, mutlu, sağlıklı, huzurlu, bereketli haftalar diliyorum. Emre abi dün akşamki yayında harikaydın. Teşekkürler Mustafa Kırbaş. Ben teşekkür ediyorum. Emre abi mahalle yanıyor. Federasyon başkanı. Neyse. Aman abi aman öyle şeyler demeyelim. Emekli binbaşı. Güneydoğu'da emekli binbaşıdır. Ferhat Bey. Ferhat Bey evet bir asker ama kimin emir subayıydı? Bir de ona bakın. O emir subayı 15 Temmuz'da emir subayı olduğu komutan neler yapmış? Bir de ona bakın. Şu anda nerede o komutan? Bir de ona bakın. 40 atama yapmış. 39'u ne olmuş? Bu arada Güneydoğu Müneydoğu değil yani. Öyle Güneydoğu'da hani çarpışan marpışan zannedeceksin. Yok ya. Yani atama noktasındaki askerlerden biri. Anladın mı? Yani tabanına biraz daha kaşıyınca neler çıkacak bakalım, hadi göreceğiz. Allah büyüktür. Ya bu şeyi nasıl kapatıyoruz? Onu çözemedim. Böyle kişiler bilmem ne diye bir şey çıkıyor. Gençlik ve Spor Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Futbol Bilim Kongresi 13-15 Ekim tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Sporcu Kamp Merkezi'ndeymiş. Duyurulur. Reklama gideceğim. Sonra da çok değerli bir hocama gideceğim.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep bilir.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Efendim, bana özelden mesaj atıyorsunuz. O özel mesajları okuyamıyorum. Lütfen 212 alan kodu 273-10-10'a mesaj atın. Çünkü hocalarımla bağlanıyorum. Şimdi de hattımızda Profesör Doktor Erkut Konter hocam var. Ona gideceğim ama ona önce bir günaydın diyelim. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
2: Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Bu arada Cüneyt Çakır'la ilgili bir soru vardı, ona yanıt vereyim. Değerli dostlarımdan biri yazmış. Cüneyt Çakır Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan ayrıldı arkadaşlar. An itibariyle ve Gürcistan Futbol Federasyonu'ndaki görevi bir Gürcü arkadaşa bıraktı. Çünkü Rusya Futbol Federasyonu'ndan davet aldı. Rusya Futbol Federasyonu'na geçiyor. Rusya Futbol Federasyonu'nda hakem ve akademi hazırlıkları yapacak. Daha sonra da Rusya'nın yeni MHK başkanı olacak. Maz için yerine göreve getirilmesi planlanıyormuş. Cüneyt Çakır'la ilgili. Yani beğenmediğiniz Cüneyt Çakır'la ilgili. Hocam nasılsınız? İyi misiniz?
3: Sağ olun. Teşekkür ederim Emre Bey. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Hocam ortalık toz duman. Bu toz duman arasında siz nasıl bir görüntüye sahipsiniz? Ve yaşanan bu sürecin özellikle futbol psikolojisi üzerinde etkilerini nasıl yorumlarsınız? Neden bu kadar kirli, çamurlu ve lağıma batmış bir görüntü içerisindeyiz?
3: Evet, yani ortam böyle olduğunda, güvenilir bir ortam olmadığında ya da başımızdakiler, liderlik konumundakiler bu tür davranışları yaptığında, onları takip edenlerin de benzer davranışlar sergilemeleri daha kolay hale geliyor. Yani adalet ve ahlaki ortamın zayıflaması, güven ortamının olmaması bu nedenle tutarsızlıklara yol açacaktır. Yani bir sistem oluşturmada, güven ilişkileri kurmada ilerlememizi çok daha zor hale getirecek. Doğru dürüst olan şeyler gelişebilir ve ilerleyebilir. Güven ortamında olabilir bütün bunlar. Yani güven geçmiş performans başarılarıyla, yani adalet duygusu zaten önemli bir faktör. Yani ahlaki ortam, şimdi güvenden bahsedersek, yani güvende geçmiş performans başarıları çok önemlidir. Yani performans başarıları. Yani
2: peki mesela bu güven ortamının zedelenme sürecine baktığımızda, mesela geçmişle ilgili başarıları bir kenara koyduğumuzda, biz inanılmaz bir MHK başarısızlığından bahsediyoruz. Hakemleri hep eleştiriyoruz. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu hadiseye seyirci kalıyor. Sizce mesela psikolojik olarak şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, federasyon başkanı nasıl bir haleti ruhiye içerisindedir?
3: Yani bu durumda yapmaları gereken, tahmin ederim, yani öncelikle istifa edilmesinde bu tür durumlarda yarar var. Durumun değişmesi, daha doğru düzgün bir yapılanmanın oluşturulması için çaba sarf etmek lazım. Eğer federasyona güvenin zedelendiği ve bu tür söylentilerin çok yukarılara çıktığı bir ortamda, olumsuz bir ortamda doğru işler yapmak çok zor hale geliyor. Bizde o tür şeylere de çok yaklaşılmıyor. Yani teknik direktör

böyle hakemlik kurumuna baktığımızda işte böyle yani bu tür durumlarda ne yazık ki kişiler diğerlerinin önünü açmıyor ve istifa yolunu seçmiyorlar. Çünkü böyle bir şey de var yani böyle bir gelenek de var. Bu nedenle yeniden yani yeni bir sayfa

0: müessesesi işlemez hocam. Yani toplumsal psikolojiye baktığınızda bir akademisyen olarak Profesör Doktor Erkut Konter hocamla birlikteyiz. Neden işlemez? Biz neden istifadan hep imtina eder, çekinir, uzak kalırız?
1: Evet, yani çok ilginç değil mi? Yani bunu gelişmiş ülkelere baktığımızda tam tersi olarak, yani kişiler bu tür durumlarda kendi sorumluluklarının olduğunu düşünürler. Hatta Japonya'ya baktığımız zaman kültürel bir şey. Onlar harikiri bile tercih edebiliyorlar. Tabii böyle yapsınlar demek istemiyorum ama kültürel olarak da farklılıklar söz konusu. Biraz da gelişmişlik düzeyimizle, ahlaki gelişmişlik düzeyimizle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
0: Bizde ahlaki gelişmişlik sürecinden bahsetmek mümkün mü?
1: Yok, çünkü öncelikle ahlaklı olabilmek için adalet duyarlılığında olabilmek lazım. İkincisi, başkalarının çıkarları söz konusu olduğunda, hakları söz konusu olduğunda orada durabilmek lazım.
0: Bunu şunun için soruyorum mesela. Türkiye'de mesela adalet sistemi içerisinde çok sorgulanıyor. Mesela bir bankacı hanımefendi var ve futbolcuları dolandırmış ve 200 yılla yargılanıyor. Diğer tarafta Türkiye'de fon hadisesi var. Oradaki yaşanan süreçte de yine bir hanımefendi var. O hanımefendi de işte ben bu parayı ödeyeyim çıkayım bu işin içerisinden yaklaşımını ortaya koyuyor. Yani o zaman toplumun adalet duygusu zedelenmiş olmuyor mu sizce?
1: Tabii oluyor. Yani genelde de, yani dünyada bölüşüm açısından bakarsak, yani %2'sinin %98'ine sahip olduğu bir dünyada zaten genel olarak böyle bir durum var. Bizim ülkemizde tabi bu adalet duygusu çok uzun zamandır zaten zedelenmiş bir durum olarak karşımıza duruyor ve bizler bu ortamda büyüyoruz ve büyüklerimizi model alarak büyüyoruz. Bu şekilde ekonomik şartlar da kötüye gittiğinde ahlaki koşullar ve ahlaki olarak davranma, etik olarak davranma da zayıflamaya başlıyor. Yani ekonomi de çok önemli bir konuyu oluşturuyor açıkçası ahlakın zayıflamasında. Çünkü ahlak karşımıza yine bir üst kurumu olarak çıkıyor. Bu ekonominin ne kadar güçlü olduğuna, üretim ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğuna, gelişmişlik düzeyine bağlı olarak da yani ahlak etkileniyor diye düşünüyorum. Zaten ekonomik şartların da kötüye gittiğini biliyoruz. Yani kötü durumda olduğunu biliyoruz ekonominin. Buna paralel olarak ahlaki koşulların da kötüye gittiğini söyleyebiliriz.
0: Ahlak öğretilebilir bir şey midir hocam? Yani ahlakı biz öğrenebilir miyiz? Ama daha önemli bir soru sormak istiyorum. Ahlak toplum içerisinde nerede kendini gösterir mesela?
1: Ahlak bizim bütün ilişkilerimizde dediğim
0: Hayır,
1: gibi.
0: Soruyu aslında yanlış sordum. Yani toplumun hangi aşamasında, mesela ailede başlıyor ya ahlak. Okulda mesela biz yıllarca din, kültür ve ahlak bilgisi dersleri gördük ama bu dersleri görüyor olmamıza rağmen neden bu kadar erozitif bir yapının içerisinde zaman zaman kalabiliyoruz? Bütün toplum olarak soruyorum.
1: Yani biraz önce dediğim gibi öncelikle adalet duygusuyla çocuğun yetişmesi lazım ahlaklı olabilmesi için. Bu çok çok önemli bir durum. Başkalarının çıkarları söz konusu olduğunda orada durabilmeyi, onlarla paylaşabilmeyi, böyle büyümesi gerekir. Annesinden babasından bunu görmesi, yakınlarından bunu görerek büyümesi gerekir. Bir de bunu bir başkası istediği için, zorladığı için değil, bunu kendisi isteyerek, içinden gelerek yapması gerekir. İçselleştirmesi gerekir yaşadığı kuralları, bu adalet duygusunu, paylaşmayı, başkalarının çıkarları söz konusu olduğunda durabilmeyi, onların da çıkarlarına saygı gösterebilmeyi. Biz bunu aile içinde öncelikle görürüz. Çocukların gelişim aşamaları var. Mesela bu konuda Piaget'in çocuğun ahlaki akıl yürütmesi üzerine bir çalışması vardır, kitabı vardır. Lawrence Kohlberg'in 3 evreli 6 aşamalı, basamaklı, ahlaki yaklaşım kuramı vardır ki bunlar bize gerçekten ışık tutarlar. Yani Piaget bize diyor ki yani genellikle çocuk duyu motor dönemde oluyor zaten 0-2 yaş.

0: kadar. 7 yaşına kadar çocuk işlem öncesi dönemde oluyor. Yani çocuğun daha çok akıl yürütebilecek bir durumu yok. Çevreden ne görüyorsa, annesinden babasından ne görüyorsa, ne ödül görüyorsa, ne ceza görüyorsa çocuk bunlarla ve saf çıkarcı dönemde oluyor. 7 ile 12 yaş arası çocuk genellikle somut işlem döneminde oluyor. Somut gördüğü şeylere göre davranıyor ve somut işlem yürütebiliyor. Soyut işlem, yani ahlaklı olmak, etik olmak, sevgi, özgürlük, mesela bunlar daha çok soyut işlem dönemi. Yani öğrenmenin en hızlı olduğu, zihinsel gelişimin en hızlı olduğu dönemler var. 11-12 yaş arası öğrenmenin altın dönemi dediğimiz dönemde, sporlarda da mesela o çocuk soyut işlem dönemine o zaman geçebilir ve bütün bunları daha rahat akıl yürütebilir. Çocuk yani Colbert'e göre zaten 0-6 yaşta gelenek öncesi dönemde, 6 ile 12 yaş arası gelenek döneminin etkisinde kalıyor artık. İyi insan olma, sistem adamı olma gibi. Hani ahlaki akıl yürütmeleri yaş arttıkça değişik işlemeye başlıyor. Ancak 12 yaştan sonra bireysel özgürlükler, haklar, adalet, kişisel özgürlük, herkes için adalet gibi kavramları çocuk tartışabilir. Ancak Lawrence Colbert'e göre bunlar 12 yaşından sonra, yani soyut işlem dönemine Piaget'e denk düşen aşamalar. Ama o yaşa kadar çocuğun annesini, babasını, yakındakilerini model alması, başarılı modeller görebilmesi, öyle bir kültür içinde büyümesinin bence bu sorduğunuz sorular açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Hocam gelelim tekrar MHK'ye. Ve sürece. Şimdi tabii tutuklanmalar ve istifalar geldi. Sizce yurt dışından gelen bir hakemin bizim futbolumuzun içerisini yönetmesi futbolumuz açısından olumlu bir yansıma mı olur, olumsuz bir yansıma mı olur?
0: Ya devamlı yabancılara ihtiyaç duymamız, yani bu ülkenin insanını da zayıf hissettiriyor. Yani devamlı bunu yaparsa onlar yapar, biz yapamayız. Bizi hep onlar yönetir. Hep onlardan almamız gerekiyor. Hep böyle bir geri kalmışlığın, bir ezilmişliğin göstergesi olarak da karşımıza çıkıyor. Ben bu anlamda buna itiraz edenlerdenim. Yani ben insani açıdan bakıyorum olaya. Yani kendim. Bu yolu ben çok tercih etmem. Bu ülkede de dürüst insanlar var yani. Ama bu ülke üzerindeki insanlarda daha büyük bir baskı oluşuyor ve bir yabancı hayranlığı var. Yani kendi insanına düşman, Özkan Sümer derdi galiba bunu, yabancıya hayran. Yani öyle bir yapımız da var. Bunun dibinde mesela biraz önce Futbol ve Bilim Kongresi'ni anons ettiniz. Benim mesela futbol psikoloji, dünya literatürüne futbolla ilgili, futbol psikolojisiyle ilgili çok şeyler katmış durumdayım. Ve okutulan ders kitaplarından bir tanesi de benim kitabım oluyor. Yani şu anda dünyada. Ve beni arıyorlar, gidiyorum konuşmaya yurt dışına. Burada kimsenin umurunda değilsiniz. Bu sadece benle ilgili bir durumda değil ama birçok kişinin başına gelen bir şey. Kendi değerlerimizin burnumuzun dibinde olan kişilerin farkında bile değiliz açıkçası. Bu insanlara şans vermemiz lazım. Liyakat bu bağlamda önemli hale geliyor. Ama bu insanları çalıştırabilmemiz de gerekiyor. Yani bu insanlar mesela Milli Eğitim Bakanları değişti. İçlerinde mesela eğitim psikolojisinde profesör olanlar da var.
1: Ziya Selçuk değil mi?
0: Vardılar. Niye bu insanlar mesela uzun süreli kalamıyorlardı? Diğerleri kalıyorlar. Hiç de işin içinde olmayan, hiç de konuları olmayan insanlar niye bu işlerin başına geliyorlar? Mesela spor bilimleri çoğu zaman hep, yani ben saygım var bütün bilim alanlarına ama başka bilim alanlarından insanlarla yönetilmiştir. Yani. Bu insanlar bu kadar çaba sarf ediyorlar, okuyorlar, yurt dışı emek veriyorlar, bu alanda uzmanlaşmak için çalışıyorlar. O zaman birisini tanıyor diye, bir görüşe sahip oldu diye bir yere gelecekse, diplomalar, liyakat önemli değilse, o zaman okumanın ne değeri ve önemi var ki? Liyakat madem bu kadar zayıf ülkede, o zaman insanlar niye bu kadar çaba sarf

0: geçsinler, okusunlar, bir diplomaları alsınlar, uzmanlaşsınlar ki yani kısa yoldan bir yerlere girerek, bir partiye girerek, bir tanıdıkla işlerini çözeceklerse. Buna ilişkin çok sorunlarımız var Emre Bey. Siz de bunları biliyorsunuz, devamlı dile getiriyorsunuz. Yani biraz bizim, benim konularımdan da biraz uzaklaşıyoruz ama yani sorduğunuz için yine sormaya, cevap vermeye çalışıyorum. En azından spor psikolojisi açısından ne söylenebilir? Bazen de insani açıdan size cevaplar vermeye.
1: Canınız yanıyor mu hocam bir akademisyen olarak?
0: Nasıl? Soruyu alamadım.
1: Canınız yanıyor mu canınız? Yani bir akademisyen olarak.
0: Her aşaması mücadeleyle geçti. Her aşaması mücadeleyle geçti. Yurt dışı çok yerler gezdim. Yani İngiltere'de belki 20 adres, Amerika'da belki 5 eyalet, 6 eyalet dolaşarak mücadelelerle geçti ve bugünlere geldik. Ben de yok öyle bir zengin bir aileden gelmiyorum ama hayatım boyunca birçok mücadelelerim oldu, her gelişim aşamasında oldu. Zorluklarla hep karşılaştım. Mücadele tabii sonuçta su yolunu buluyor ama her zaman çalışan birisiydim. Yani mücadele eden, çalışan, bunlardan yılmayan. Bu nedenle de biraz da dirençli olmamın, psikolojik açıdan sağlamlık göstermemin. Çünkü bunlar da çok gerekiyor. Aksi takdirde bu tür sorunlarla karşılaşıp çok zorlanan ve bırakanlar da söz konusu olabiliyor çok zaman. Bu tür ülkemizde yaşamak ve bu tür mücadelelere girmek çok yıpratıcı. Zaten kişiler arası ilişkiler çok yıpratıcı. Yani bir insanla anlaşmazlığınız olabilir. Bir konu üzerinde anlaşamayabilirsiniz ve farklı düşünebilirsiniz. Bu gayet doğal ve normal. Ama burada kişileri yok saymak, kişiler arası çatışmalar, birbirini yok etmek. Bu çok yıkıcı, yani çok yıpratıcı. Yani kişiler arası çatışmalar, görüşler arası, konular arası çatışmadan daha da çok yıpratıcı. Bunlar da çok yaygın. Biz iletişim becerilerinde de bunları öğretiriz. Yani spor psikolojisinin çok önemli konularından bir tanesi de iletişim becerileri oluşturuyor. Orada söyleriz çatışma ve bu tür konuları anlatırız.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Emre Bey. İyi programlar.
1: Sağ olun. Reklam vakti.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Ve beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi de diş hekimi hocam, sevgili Şahin Filik hocama gidiyoruz. Eski bir futbolcu ve şu anda da bir futbol akademisini yönetiyor. Aynı zamanda Fethiye'de de diş hekimi. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın, hoş bulduk. Güzel haftalarınız olsun.
5: Sizin de hocam Fethiye'de havalar ısındı mı? Soğuk mu? Nedir?
6: Bu sabah bayağı soğuktu. Böyle kış hafif geliyorum dedi sonbahar. Ama güneşin vurduğu yerler çok güzel. Yine sıcaklığıyla ısıtıyor bizi.
5: Hocam bu sene yaz yapmadı değil mi?
6: Aslında yaptı.
5: Yaptı mı?
6: Güzel bir yaz yaptı. Tabii yangınlar da biraz bundan sebeple çok geniş bir alana yayıldı. Ağustos çok sıcak geçti. Ama biraz erken gördük bu soğuğu sanki. Buralar için erken diye düşünüyorum.
5: Evet ya, ben işte onu diyorum. Yani mesela yaz hemen bitti ya da bana öyle geldi ama soğuklar da çok hızlı geldi.
6: Çok hızlı geldi. Yani bu soğuk ciddi. Yani biz bu ayda böyle soba şömine falan yakmazdık ve şimdi yakıyoruz yani.
5: Tabii sonbahar.

0: denilen kavramı yitirmiş durumdayız yani.
1: Evet
0: Peki,
1: evet birden hızlı geç.
0: Türk futbolunda da kışın göbeğine düştük. Ne diyorsunuz?
1: Çok kirli bir ülkeymişiz ya. Yani ne diyelim, her tarafımızdan bir şeyler hep temizlene temizlene bitemiyor. Bu halk artık nereden umutlansın, nereden bir heyecan yaşasın, nereden bir keyif alsın, biz de şaşırdık. Yani elimizin değdiği yerde bir kirlilik çıkıyor. Bu nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Bunu hep konuşuyorduk. Neyi konuşuyorduk? Yani işte federasyon kararları, hakemler falan filan, işte şike, bahis olayları, bunlar peş peşe gelecek olan olaylar olduğu söyleniyordu. Hakemlerle ilgili hep bir keyifsizlik vardı. Bu keyifsizliğin ana kaynağı ortaya çıktı. Buna ilk çoma herhalde Burak Yılmaz hocamız sokmuştu. Bundan sonra da herkes ona karşı bir cepheliydi ama meğerse çok haklıymış. Bu ülkede koltuğa oturan farklı bir tarza, farklı bir yönetim anlayışına girilmiş. İnşallah bundan sonrası böyle temizlenmiş, sonrası temiz devam edebilen, halkı heyecanlandıran bir yönetim bekliyoruz. İnşallah bunları görürüz.
0: Hocam nasıl düzeliriz diye sordunuz ya, ne bekliyorsunuz diye. Ben beklentimi söyleyeyim mi? Şöyle bir açayım mı sesi?
1: Buyurun.

0: Seda ya. Çok zor gibi geliyor. Yani buna karşı mücadele verdiğimizi düşünüyor musunuz? Yani düşünüyoruz, bir gerçeği yaşıyoruz zaten. Yani kurucu önderimize karşı, bunun varlığına ve bunun yaptıklarına karşı bir mücadele veriyoruz bu ülkede. İşte inşallah yine öyle insanlar gelir yönetir ve her tarafımız böyle güzel güzel gider. Cennet bir ülke. Bence çok güzel bir vatanımız var ama içerisinde yaşadığımız şekliyle keyif alamıyoruz.
1: Peki, şimdi tabii önümüzde bir İtalya maçı var. Nasıl görüyorsunuz maçı?
0: Valla görebilecek bir halimiz yok. Yani herkes koltuğuna, yani gerçekten yok. Yani nereden umutlanalım ya? Yani şimdi nasıl bir keyif alsın seyircimiz? Nasıl bir heyecan duysun? Ya o kadar artık düşük seviye görüyoruz ki umutlanmak istiyoruz, umutlanamıyoruz. Herkes kendince teknik direktör diyoruz ama bunda da haklı olmaya başladılar. Biz hep şundan şikayet ediyorduk. Herkes futbolu biliyor. Herkes işte futbola karşı bilir bilmez yorumlar yapıyor. Ama şimdi bu tabloları görünce de evet, herkes bir çare üretmeye çalışıyor. Oradakiler çare üretmeyince herkes akıl yürütmeye çalışıyor. Bu maçı da atlatacağız. Yani geçecek işte bedbaht bir şekilde, keyifsiz bir şekilde. Ondan sonrası bakalım neler olacak. Ben sonrasını merak ediyorum.
1: Sizce ne olacak sonrasında? Hiçbir şey olmamış gibi mi olacak?
0: Öyle davranmaya çalışıyorlar ama böyle bir şey dünyada yok yani. Hani ben galiba şöyle bir demeç var mı, yoksa şimdi yapay zeka ile artık gerçek haberleri karıştırıyoruz. Buraya ben çıkarttım gibi bir ifadesi oldu mu
1: Tabii
0: acaba
1: tabii bir
0: Montella'nın?
1: sonraki maç şey bir sonra yani Belçika maçından sonra zaten A kategorisine getirdik zaten. Ben buraya getirdim. Dünya Kupası'na ben götürdüm. Ne başarısızlığından söz ediyorsunuz minvalinde bir açıklama var. Yapay zeka değil yani.
0: Bu her şeyi açıklıyor o zaman. Yani bir şey demeye gerek yok. Yani kibriyle birlikte güle güle demek lazım yani. Hani bu zaten geçmişimizde bunları çok gördük. Mourinho'da gördük. Jesus'ta gördük. Yani bu kibirleri, bu ukalalıkları, bu haddini bilmezlikleri. O zaman Türkiye'ye gelme kardeşim. Yani git başka yerlerde bunları yap da görelim bakalım yani. Bu biz geri kalmış bir ülke değiliz yani. Hani olmamamız lazım ama böyle davranan kişilerin yönettiği takımlar da yani nasıl diyeyim, hiç keyif vermiyor bize.
1: Kaldı ki biz de buna birazcık prim tanıyoruz sanki.
0: Onun için
1: Yani
0: diyorum zaten yani.
1: bir tane adam da çıkıp Montella'ya ya hocam sen ne konuşuyorsun ne diyorsun saçma sapan değerlendirmeler yapıyorsun ne demek ben çıkarttım tamam sen çıkarttın da o zaman bu noktaya da sen getirdin hadi bunun da faturasını öde. Biz zaten sana
0: Kesinlikle öyle.
1: yılda 2 milyon dolar kazanıyor hocam şey 2 milyon euro.
0: Ya kaşının gözünün hayrına mı yaptı bu işleri? Yani bu tabii ki başarılı olacak. Başarılı olması için zaten orada var. Ama başarısız olduğu zaman da cezası ona kesilecek tabii. Ama bunu diyebilen bir tane yönetici, bir tane akıl çıkmıyor. Bu nasıl olacak yani? Nasıl ilerleyecek? Ne yapalım o zaman? Biz Montella'nın eline esir olarak ne yapalım? Tribünü kaybedelim. Halk buradan da mutsuzlaşsın. Nasıl yapalım o zaman? Yani milli heyecandan bahsediyoruz burada ve gerçekten halkımızın buna ihtiyacı var. Yani burada birleşiyoruz, burada kenetleniyoruz, burada heyecan yaşıyoruz. Ülkemizde güzel şeyler görmek istiyoruz ve gördüğümüz güzel şeyler karşısında gençliğimizi de kazanmak istiyoruz. Ya yani onlara örnek rol modeller olsun ama yani inatçı bir teknik direktör, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir teknik direktör. Ben başardım, sen başardın. O zaman sen de başarısız oldun. Bunun bedelini sen ödeyeceksin o zaman.
1: Ya hocam
0: Yani
1: beni
0: böyle
1: en çok ürküten nokta ne biliyor musunuz? Mesela benim 20 işte 23 yaşında 22 yaşında bir oğlum var. Dedim ki ya maç var ne düşünüyorsun? Bu arada İtalya maçı Belçika maçı öncesi ne maçı ya dedi. Ne maçı Allah'ın seversen. Ben
0: İşte az
1: de
0: önce bundan
1: aynen
0: bahsediyorum. Tribünü kaybediyoruz yani.
1: ben arkadaşlarla 101 oynamaya gidiyorum dedim. Maç falan seyretmeyeceğim dedi.
0: Öyle bir heyecanı ya, çok haklı bence şu anda, çünkü herkes aynı durumda. İşte diyoruz ya, bir de programda konuşurken bazen hani eleştirilerin dozunu fazla kaçtığını, herkesin çok fazla bildiğini falan, ama şimdi böyle teknik direktörler başta bu demeçleri verirse herkes kendince bir hararete giriyor yani, ve bu her yere de yansıyor. İşte buraları düzeltmek lazım ki altlar düzelsin. Yani çok zor ama yani bu yönetimlerle bu iş olmaz. Yani kesinlikle şimdi ne yaptı yönetim? Diyor ki ben pislikleri temizliyorum. Ben bir sürü sorumluluk aldım. Şunu yaptım, bunu yaptım. İşte Türk futbolunu temizliyorum. Tamam da öbür tarafta Türk futbolunun artıları sen yöneteceksin. Nasıl olacak? Oraya hiçbir şey demiyorsun. Bir de sahip çıkıyorsun. Tabii ki sahip çık. Bir kere de iki kere de bir hatada iki hatada veya gidilen yolda oluşan aksiliklere karşı bir açıklama getir ve sahip çık. Buna kimse bir şey diyemez. Ama bu kadar inatçılıkla devam edip kibir olan bir yönetim varsa orada teknik direktör kısmından bahsediyorum. Buna sahip çıkamazsın. Halkı kazanmak zorundasın. Yani işimiz çok zor.
1: Peki gelen mesajlar da var, onları da okuyalım isterseniz. Emre Albayrak'tan gelmiş. Emre abi yayınlar. Jorge Jesus bahanelere sığınan kibirli bir adam değildi bence. Gerçekçiydi. Bu ligin sportif gerçekliği yok dedi. O zaman için haklı çıktı demiş zaman içerisinde. Ne dersiniz?
0: O zaman bu lige gelmeseymiş, sportif gerçekliği olmayan bir ligde niye o zaman varlığını sürdürmüş? Ha, yani ben kibirli bir insan olmuşum. Geldi. Ondan sonrasında bir an önce vazgeçmeliydi. Arda onun elinde eriyordu az daha. Yani biz Türk futboluna katkıda bulunan bütün herkesi başımızın üstüne koyardık. Lucescu gibi. Yani ama onun haricinde böyle kibirli yapılarda da işte gençliğimiz kayboluyor. Arda kayboluyordu. Bunu nasıl açıklayacağız? Madem sportif bir tarafı yok bu liglerin veya işte kolektif bir tarafı yok veya değeri yok bu ligin. Sen oyuncu kazan o zaman. Yani bir katkıda bulunup gitmesi lazım. İyi teknik direktörlerin katkıda bulunup gitmesi lazım. Galatasaray'daki başarısında yani gerçekten Lucescu'nun kadrosuna bir bakar mısınız? Hangi kadroyla ne tür başarılar elde etti? Diğer takımlara Beşiktaş'a geldiğinde de kimleri oynatmayı arttırdı, verimini arttırdı, heyecan yarattı. Ya bu tarz teknik direktörleri başımız üstüne yeri olsun. Ama gelip de yani şu anda dünyada bizi çok güzel temsil eden, enerjisini yüksek tutan, her zaman takip ettiğimiz genç bir yeteneğimizi yok ediyordu az daha. O zaman ben bunları kibir olarak ve ben önceliği olan teknik direktör olarak değerlendiriyorum. O zaman bize bir faydası yok bunların.
1: Günaydın Emre abi. Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyeceğim açıklaması sizce Türk futbolu için ne ifade eder? Bundan sonraki süreçte ne kadar temiz ilerleyebiliriz demiş. Sonra da devam etmiş. Hocam Montella'ya suç buluyoruz da istifa etmeme konusu vesaire Türk Futbolu Federasyonu Başkanı da istifa etmeyeceğini söylüyor. Başkanın bu kadar duruma rağmen 30 yıllık pisliği benim üzerime yıkamazsınız sözü Montella içinde siz bu zamana kadar bir şey yapmadınız benim sayemde ben yaptım moduna sokmuyor mu demiş.
0: Bence doğru söylüyor. Zaten Hacı Osmanoğlu'nun gelişiyle ilgili dedikodular vardı. Neydi? Bu pislikleri temizlemesi. Bunları temizle. Çünkü sert bir duruşu var. Farklı bir duruşu var. Ama gerçekten de Montella'nın bu sözlerine evet destek vermiş oluyor. Kendisi de aynı durumda. İşte biz bundan kaybedeceğiz. Sempatiyi bundan kaybedeceğiz bir kere. İşte tribünü bundan kaybedeceğiz. Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Ben kahveye giderim diyen bir halk olacak veya kağıt oynuyor. Arkadaşlarımla buluşalım. Aman bunu mu seyredeceğim diyen bir halk kitlesi olacak. Bu mudur yönetmek milli heyecanı? Değildir ki.
1: Hocam TFF'nin iş bilmezliğini yazmış. Bak Kadir çok güzel yazmış ya. Teşekkür ediyorum Kadir. İyi yayınlar Emre abi. Ben Karagümrük Türbün liderlerinden Kadir. Biz taraftarız. Dernek yönetiminde olmamıza rağmen TFF bizi yönetici gösterip bizim resmi sitelerde oynadığımız bahisler yüzünden bizi PFDK'ya sevk etmiş. Bu komik demiş. Kıymetli kardeşim gerçekten çok komik ya. Ya şaka gibi hocam. Yani Karagümrük bu konuda
0: gerçek değil mi? Bu yani gerçek.
1: Karagümrük bu konuda açıklama yaptı. Dedi ki bunlar bizim tribün liderlerimiz. Siz yönetici gösteriyorsunuz. Bizimle dedi hani tribünsel anlamda birlikteliğimiz var. Yoksa onun dışında yönetim organizasyon şemamızda yoklar dedi. O 448 kişilik listede Fatih Karagümrüklü yöneticiler gözüküyor. Kadir seni yönetici yapmışlar yiğidim.
0: Yani ne diyelim yani %100 haklı. Ya o zaman zaten ya şimdi nasıl diyeceğiz yani her yerde reklamı yapılan lige ismi verilen bahis sitelerini yani taraftar oynamıyorsa kim oynayacak? Madem böyleyse o zaman kapatın hiç oynatmayın. Yani bu tuhaf bir durum ya yani gerçekten tuhaf bir durum. Yani artık neleri konuşacağız biz de bilmiyoruz.
1: Vallahi ben de bilmiyorum hocam. Yani o zaman
0: bütün yani neresinden tutacağız gerçekten?
1: Neyse. beyefendi zaman kavramını kaybetmiş ne yazık ki. Arda Güler her zaman birinciydi. Elmastı, pırlantaydı. Kim gelirse, kim giderse gitsin Arda Güler, Arda Güler olacaktı. Yaşı o zaman 17 idi. Cesur olduğu dönemde işkembeden sallamaya devam ediyorsunuz demiş. Bize diyor bunu. Galatasaray'da yorumcuları aldığı sürece böyle şeyler duymaya devam edecek. Siz Galatasaraylı mısınız hocam?
0: Ben hiçbir takım tutmuyorum ya. Yani bunu defalarca dile getirdik. Başarılı olan bütün takımlara da desteğimiz sonsuz. Keşke öyle olsa. Ama hatta Galatasaray'ı bu sene en çok eleştirenlerden birisiyim herhalde.
1: Neyse, Serkan Demir yazmış bunu. Sen böyle yorumcuları bulmaya devam et. Emre Tilev seni tebrik ederim demiş.
0: Bu cevap vermeye gerek yok. Saygılar.
1: Geçtim. Adaleti olmayan bir ülkenin demiş. Hocam pisliği nasıl temizleyeceğiz demiş. Ya ben Adalet Bakanı'nın hamlelerini beğeniyorum ama hocam ya. Yani eleştirisel okların hedefinde yer alıyor ama şu noktaya getiren de bu Adalet Bakanı. Yani Akın Gürlek'in şu çabası ve gayreti olmasaydı son 1,5-2 yılda futbolun içerisindeki bu kirlilikten de bir haber olacaktık. O da ayrı bir mesele.
0: Ya bu konu bence biraz handikaplı bir konu. Çünkü sadece muhalefet tarafına çalışması bence büyük bir handikap. Devamıyla ilgili de belki o tarafı haklı göstermek için bunları ortaya çıkartıyor olabilir diye yorumluyorum. Çünkü niye sadece muhalif, siyasi olarak niye sadece muhalefete böyle bir şey? Diğerleri de işe çıkıyor ya yavaş yavaş. Sportif anlamda bakarsak evet, birilerinin bu işe gelip gerçekten direnç göstermesi gerekiyordu. Artık Türk futbolu kara paraların aklandığı, çok ayyuklu olan, bunun artık net olarak yapıldığı bir ortam haline gelmişti. Böyle büyük paraların, futbolunu anlamayanların parasını burada akladığı ve kirli oyunlara alet ettiği iş bilmez bir ortam haline gelmişti. Evet, bunun bir ceremesi çekilecek. Birliğin de buna direnç göstermesi adına doğru. Evet.
1: Arda'yı ve Ferdi Kadıoğlu'nu bu seviyeye Jesus getirdi diyor bir değerli dostumuz.
0: Arda kaç maç oynatmış acaba? Nasıl değer vermiş? Ben onu anlamadım. Ben nasıl bir yatırım yaptırmış Arda'ya? Ben anlamadım onu.
1: Bilmiyorum yani...
0: Arda'yı nasıl geliştirmiş acaba? Yani oynatarak mı, oynatmayarak mı? Nasıl geliştirmiş? Ben o kısmı anlayamadım ama yani sorun değil, o bir görüştür. Evet.
1: Peki bir değerli dostum, fon olayını örtbas etmek için futbolda kaos ortamı uzun bir zaman konuşulacak demiş. Sizin söylediğinize getirmiş birazcık işi. Bizim işimiz siyaset değil, spor olduğu için burayı geçiyorum. İstanbul'dan Tuncay Arslan. Emre Bey, iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Çok güzel bir program konuğumuz Arda Güler hakkında gerçekten müthiş konuştu demiş.
0: Uzun zamandır ilk defa bir haklılık veren bir dinleyicimiz oldu. Ben teşekkür ediyorum. Hak vermeyenlere de, hak verenlere de teşekkür ediyorum. Sadece Jesus, görüşlerimizi
1: Jesus
0: söylüyoruz.
1: Jesus İsmail Yüksek'i de buldu diyor mesela size.
0: Evet, doğru. Bu konuda evet. Yani hani şöyle, ihtiyacı olan bölgede ihtiyacı olan bir oyuncuyu orada biraz parlattığını söyleyebiliriz. Bu konuda doğru.
1: Jesus burada olsa onu beğenmezdik demiş ama Jesus iyi gidiyor bu arada. Portekiz milli takımı 4-4 yaptı.
0: Evet evet, iyi gidiyor orada. Ama oralarda işte şöyle diyeyim.
1: Orada da mesela Ronaldo ile kapıştı biliyorsunuz.
0: Evet. Ama oralar değeri, kalite değeri her mevki açısından yüksek bölgeler yani. Oralarda teknik direktörler

0: yapmak, başarı elde etmek biraz daha farklı bir durum. Ama biz öyle değiliz. Biz gelişmekte olan futboludur ve sportif değeri gelişmekte olan bir ülkeyiz.
1: Peki, o kadar çok mesaj var ki, hazırlık maçında bile kendini öğrenmeye devam eden Sayın Kartal kibirli değil mi o zaman? Montella kibirli hissediyor. Size söylemiş.
0: İsmail Kartal bence kibirden ziyade kapasite olarak bu kadar. Yani yıllardır çünkü bu liglerde görüyoruz kendisini. Bence kapasitesi bu kadar.
1: Peki devam edelim. Üstad iyi yayınlar. Konuğun gayet eğlenceli bir insan ama Arda Güler ve Jorge Jesus konusundaki eleştirilerine asla katılmıyorum. Kaldı ki 2 sene sonra Real Madrid'e transfer olduğunda bile 1 sene oynatılmayan bir kondisyon yüklenen gençten bahsediyoruz demiş.
0: Doğru ama orası Real Madrid. Yani arada ciddi bir fark var. Ve rekabet ettiği oyuncular arasında özellikle ofansif oyuncular arasında çok ciddi isimler var. Yani o seviyeye gitmek bir de Real Madrid'in bir planı var. İşte ben bundan bahsediyorum. Fenerbahçe'nin nasıl bir plan oldu? Jesus nasıl bir plan yaptı Arda Güler'le ilgili? Sen çok iyisin ama senin fiziksel olarak gelişmemiz lazım mı dedi acaba? Yani bununla ilgili kendi atletik performans veya analiz hocalarına ekstra bir görev mi yükledi? Bunların hiçbirisini ne basında gördük ne ortamda gördük, yani ligde gördük. Sadece oynarken genç dedi, oynatamam dedi, tecrübesiz dedi işte falan filan, bunları gördük. Arada oyuna giren, 15 dakika sürede yer alan, çoğunlukla yer almayan bir oyuncu olarak değerlendirdi. Daha çok genç dedi. Tabii ki biliyoruz, tabii ki daha çok genç, ama Real Madrid bu konuda bir yatırım yaptı oyuncuya. İşte ben de onu demek istiyorum. Madem bizim kulüp yönetiminde bu yatırımı yapabilecek bir potansiyel yok, sen çok iyi bir teknik direktörsün ve ekibin var. Bu ekibinde bu genç oyuncu yukarıya doğru taşıyabilecek bir katkıda bulunsaydı, ben o zaman değer verirdim.
1: Hocam harikasınız ama süren bitti.
0: Teşekkür ediyorum. İyi haftalar olsun. Herkese teşekkürler, saygılar.
1: Ben saygılar gönderiyorum. Kucak dolusu ve reklam vakti.
0: İyi günler.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim, Faik Gürses Üstad'a gidecektik ama ulaşamıyoruz kendisine. Adalardan birindedir mutlaka, bir yerlere gitmiştir. Ya da bisikletin sevda... Affedersiniz. Çok özür diliyorum. Bisikletin sevdalısı bir spor yazarı olarak mutlaka bisikletle ilgili bir değerlendirmeler vardır. Bu arada sizlerden gelen bol bol mesajlar var. Teveccühünüze şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten müthiş mesajlar var. Telefonlarınızı da alırım. 212 alan koduyla 273-10-10'a telefonlarınızı gönderebilirsiniz. Sizi yayına alabilirim. Hocam, yorum yapmış olmak için yorum yapıyorsun. Arda'yı her etapta geliştiren Jesus oyuncu gelişmeden milletin önüne atmadı demiş. Futbol denince Salazar'ın ülkesi 40 yıl 3F ile yönetti. Fatima, Fado, futbol. Fatima yoktu ya, din yoktu orada. Sanki biraz böyle Fatima'yı biz ekledik gibi. Yani orada Fiesta vardı 3F'de, Salazar'ın ülkesinde. Fiesta, Fado ve Fado biliyorsunuz müzik. Bu arada arabesk müzik değildir Fado. Fado müziği orada eksik olmuş. Fado müziği özellikle Portekiz'de denize açılan balıkçıların arkasından yakılan ağıttır. Yani inanılmaz güzel bir müziktir ve evet, biraz bizim arabeskimizi andırır ama farklıdır. Yani arabesk de zaten bize ait bir şey değildir. Yani Arap esintileri ortaya konar ama Fado bambaşka bir esintiyi verir. Bakın biraz dinleteyim size.

0: Fado'yu çok severim ben. Hattımızda 72. Sonu 72 ile biten değerli dostumuz var. Hemen yayına alalım. Günaydın, hoş geldiniz. Hocam beni radyodan dinlemeyin, telefondan dinleyin. Hemen geçiyorum sizi, 72. Hemen sonu 52 olan dostuma gidiyorum. Alo. Alo. Beni duyabiliyor musun 52? Peki, 52'yi de geçtik. Hemen sonu 15 ile biten değerli dostuma gideceğim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın efendim, buyurun.
1: Alo.
0: Efendim, duymuyor musunuz beni?
1: Alo, Emre abi sesimi alabiliyor musun?
0: Evet, alıyorum efendim. Siz beni duyamıyor musunuz? Duyuyor musunuz beni?
1: Alo.
0: Beni duyuyor musunuz? Evet, zannediyorum beni duyamadı saygıdeğer dostum. O zaman sonu 42 ile biten dostumuza gidelim hızlıca. Alo, beni duyabiliyor musunuz efendim? Sonu 42 ile biten. Allah Allah.
2: Alo.
0: Duyabiliyor musunuz beni? Evet, anladığım kadarıyla bir sorun oldu burada. Bir türlü yayına sesi duyuramıyorum. Gelen çok fazla telefon var. Hızlı hızlı almaya çalışıyorum. Acaba burada mı bir şey oldu? Ona bakıyorum. Sevgili Emrullah'tan da destek alsam iyi olacak. 1907, sonu 1907 ile biten değerli dostum var. Ona bir alo demeye çalışalım. Şöyle, evet. Hattımızda bir değerli dostumuz, 1907. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz efendim? Evet, duyamıyorlar. Burada bir problem olmuş anladığım kadarıyla. Bir türlü beni duyamadı kıymetli dostlar. Günaydın, iyi yayınlar. Bence UEFA sıralamasında yarışta olduğumuz ülke vatandaşlarından teknik direktör almak hata demiş. Güvenden gelmiş. Okan Hoca'ya bahaneler sunduğu ve sonuçlar kötü gittiği için hepimiz eleştirdik. Çoğu taraftar gitmesini istiyordu. Bu sene gider diye düşünmüştüm. Ama elindeki 4 yıllık üst üste şampiyonluk kozuyla artık dokunulmaz oldu. Bu kadar pisliğin içinden başarıyla çıktım diyecek. Mecburen ayakta alkışlayacağız. Sanki daha uzun yıllar bizimle kalacak gibi demiş. Sonu 72 ile biten değerli dostum ısrarla arıyor. Onu almaya çalışayım. Alo. Beni duyabiliyor musunuz efendim? Evet. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Maalesef duyamıyorlar. Neden duyamadıklarını da bilmiyorum. Aslında bütün potlar da açık. Ben de bu potları açıyorum. Ama bir türlü bağlantı kuramadık kıymetli dostlarla. O yüzden mesajlardan gidelim. Sonu 15 ile biten abi sesin gelmiyor demiş. İletişim portunun fişi çıkmış demiş değerli dostum. Yok ya. Biz kendi takımımızda 3-4 maç iyi oynayan oyuncuyu göklere çıkartıp hemen milli takımda oynamasını düşünüyoruz. En son örnek İlhan demiş. Trossard iyiyken onu kesebilir mi? Hayır. A lig seviyesindeki rakiplerimizde Trossard'lar var. Bugün sahaya çıkacak 11'imizde sadece 3-4 oyuncu kendi takımlarında direkt oynayabiliyor. Bizim oyuncu havuzumuz kısıtlı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor demiş. Abi yayın hattında sorun

0: Ama bağlanmıyor telefon demiş. Valla bir sorun da yok aslında. Hani bakıyorum bütün telefonlar da açık. Sesiniz de aslında ses de yayına geliyor biliyor musunuz? Yani ben de sizi duyuyorum. Siz de beni duyuyorsunuz. Ama bir türlü şöyle yapalım. Beni arayın ya. 0533 265 39 95. Çözüm kolay. Beni arayın. Ben sizi alırım yayına. 0533 265 39 95 benim cep telefonum. Arayın, oradan alalım yayına. Burada herhalde bir kabloda bir sorun oldu. Çünkü az önce telefon aldım. Hiçbir sorun yoktu. Fişi çek tak demiş, bayramdan gelmiş. Eyvallah. Nerede fiş olduğunu bilmiyorum. İlhan iyi futbolcu, milli takımda da oynar demiş bir değerli dostumuz. Siyahi oyuncuların biz beyazlardan kas yapıları %23 daha fazla, bir yerde okumuştum demiş. İlk değerli konuğumuz geldi, hemen alalım. Sonu 73 ile bitiyor. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, buyurun, sizi dinliyorum.
1: Ben sadece iki öneride bulunmak istiyorum Emre Bey. Birincisi, eğer Montella'yı federasyon gerçekten 5 milyon euro için gönderemiyorsa biz vatandaş olarak toplayalım. Nasılsa
0: Hocam
1: kaybedenlerin parasını
0: yapma.
1: vermeye
0: Vatandaş
1: anlaştık.
0: zaten 22 milyar toplayacak. Biliyorsun fon diye bir şey var ya.
1: İşte o yüzden dedim hocam. Zaten vermeye alıştık. Bunu da verelim. Sıkıntı değil. Bir de ikincisi şu. Madem kaybedenlerin parasını veriyoruz. Bu hakemlerin yönettiği maçlarda iddiada kaybedenlerin de parası bence verilmeli.
0: Güzelmiş.
1: Yani bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum hocam. Gerçekten sizi severek dinliyorum. İlk defa
0: Eyvallah hocam.
1: bağlanıyorum bu arada.
0: Sağ olun hocam.
1: Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Kucak dolu sevgiler. Evet, telefonlarınızı 0533 265 39 95'e alacağız. Sadece kas yapıları değil. Ya hocam ya. Hocam ya. Ya hocam bak, sabahleyin okula, neyse girmeyeceğim bu toplara ya. Gerek yok hocam ya. Cihan yetiş neredesin demiş. Vallahi Cihan olsa çözerdi. Benim onun bilgisinin yanında bilgim %1. O yüzden bu teknik konularda o bir duayen. Ve hattımızda bir değerli dostumuz var. Sonu 64. Alo.
2: Merhaba Emre Bey, iyi günler, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun
2: Ben
0: efendim.
2: çok uzatmadan hem kendimden bir örnek vereceğim, hem de bunu yaşananlarla ilintilendireceğim. Emre Bey, ben asker lise mezunuyum ve biz asker lisede çocuk aklımızda şöyle bir şey
0: Hocam
2: yapardık.
0: hangisi, Maltepe ışıklar mı
2: Yok,
0: yoksa
2: Kuleli asker
0: Kuleli?
2: lisesi,
0: Onu
2: Emre
0: da
2: Bey, evet.
0: kapattık biliyorsunuz.
2: Doğru Emre Bey, ne yazık ki hepsi kapandı. Şimdi gidince inanın ziyaretçi olarak dahi içine giremiyoruz, öyle de bir durum var. Ama hani konumuz bu değil, hızlıca söyleyeyim Emre Bey. Hocam durum şöyle, biz Emre Bey çocuk aklımızda 14, 15, 16 yaşında bir disiplinsizlik yapacağımızda orada topluca yapardık ki ceza almayalım. Mesela akşam gerçekten böyle bir durum vardı. Sizin de asker, yani babanızın biliyorum şey olduğunu, o da eminim bunu yaşamıştır. Şöyle
0: Tabii de
2: mesela
0: onlar
2: akşam...
0: Beylerbeyi mezunu o. Sözünü valla kestim,
2: Evet.
0: anlatırsın. Topluca Fenerbahçe maçına kaçarlarmış. O mezarlığın arasından kaçarlarmış.
2: Emre Bey harika. Mesela orada inanın disiplinsizlik yapacak bir grup etrafına kalabalıklaştırmaya çalışırdı ki bunu daha sonrasında bu tespit edilirse ceza almasın veya daha düşük bir ceza alsınlar. Mesela Firar'ın cezası eminim çok yüksek ama bunu bir devredeki 300 kişinin diyelim 150 kişisi yaparsa herkese çok büyük bir ceza verme şansı olmadığı için diyeyim idarenin, okul komutanlığının böyle bir durum vardı. Emre Bey bence hocam şu anda yaşadığımız bu bahis skandalının da geri planında bence zihinlerde böyle bir durum var. Yani herkes, yöneticiler, ya zaten herkes yıllardır oynuyor. Bir şekilde bu işin içinde ve kimseye bir şey olmuyor. Demek ki bana da bir şey olmaz deyip girmiş. Bence Emre Bey, asker lisedeki 14-15 yaşındaki çocuklara gösterilen müsamaha bu yöneticilere gösterilmemeli. Ve topluca da yapılsa, herkes de bu işin içinde olsa bence gerçekten en yüksek ceza verilerek diğer gelecek yöneticilere bu durum ibret olmalı. Bunları söyleyecektim Emre Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler. Sağ olun. İyi çalışmalar
0: Sağ olun
2: dilerim.
0: hocam. Bu arada beni bir konuk varken telefonla defalarca ararsanız sizi meşgule atmak zorunda kalıyorum. Özür dilerim. O yüzden devam ediyorum. Mehmet Ak Hoca'nın hayali Yok bu değil. Selamünaleyküm Emre abi, milli takım meselesini Kosova'da bıraktık zaten. Yeni yapılanıyorduk ama bu çöküş bizi tekrar toparlanması çok zor olacak.

0: Yeni gelen hoca şimdiden Allah sabır versin demiş. Sonu 57 ile biten değerli dostum bizlerle. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Selamlar Emre abi.
0: Eyvallah.
1: Abi ben de kısa konuşayım. Dün normalde Hollanda, Almanya Yunanistan maçını seyredecektim. Ama senin anlatımından dolayı Hollanda maçını seyredip Portekiz maçını seyrettim abi. Sen bu işin gerçekten bilen birisin. İkincisi abi, bir de Montella için biliyorsun ben devamlı eleştiriyorum abi. Yıllardır eleştiriyorum. Montella geldiğinden beri eleştiriyorum. Montella'nın yerinde herhangi bir Türk hoca olsaydı Dünya Kupası'ndan sonra da sepetlemişlerdi abi herhalde. Sen de benim gibi düşünüyorsundur.
0: Aynen.
1: Göndermişlerdi herhalde.
0: Gönderdik. Düşündüm zaten. Daha önce bunları yaşadık.
1: Evet.
0: Şenol Hoca'yı yolladık. Mustafa Denizli'yi yolladık.
1: Yani
0: Fatih Terim'i yolladık.
1: O Şenol Hoca Fransa en iyi döneminin Fransızını yendi de yani gönderdik biz.
0: Evet.
1: Şimdi arkadaşlar herkes şöyle söylüyor. Montellacı olanlara söylüyorum. Bu adam C liginden çıkarttı. Kalsın. Dünya Kupası'nda en kötüyüz. C liginden çıkarttı. Kalsın. Forvetsiz oynuyoruz. Kalsın. En kötü oyuncuları topladı. Formsuzları topladı. Kalsın. Ya arkadaş. Yani bunu Türk hocaya da o zaman gösterin. Senin Okan Burun. Yani Galatasaraylar için söylüyorum. Çünkü genelde Galatasaraylı arkadaşlar Montella kalsın dediği için abi. Senin Okan Burun 4 yıldır şampiyon yapıyor ama Avrupa'da bir şey yapamadığı için Şampiyonlar Ligi'nde hemen gitsin diyorsun hocana. Niye Montella'ya kalsın diyorsunuz? Ve ben bir şey daha söyleyeceğim abi Montella için. Bu Montella gidecek abi. Bizim bu milli takımın başına, bu jenerasyonun başına bir Türk hoca gelecek ve biz forvetli sisteme geçti. İşte kim oynar bilmiyorum. Enes mi oynar, Deniz mi oynar? İkinci ligde bizim Almanya liginde
0: toparlarsak sevinirim, çok bekleyen var.
1: Ve bu karşı gelenlerin hepsi diyecek ki ülkede Montella yollamışız. Biz forvetli sistemle nasıl oynuyoruz görecek. Herkese diyecek ki içi diyecek abi. Görüşürüz abi.
0: Peki, kolay gelsin. 0212 alan kodu 273-10-10'a mesajlar, 0533-265-3995'e telefonlar. Günaydın Emre abi, ne oluyor, garibanlar oluyor. Abi bizlerin sırtından çıkıyor bu paralar. Bu arada ben 22 milyar TL mi dedim az önce? Yanlış söyledim hocam. 22 milyar eurocuk. Yani 800 milyar küsür lira ediyor. 22 milyar euroya ne yapılıyormuş biliyor musunuz? Geçen Fatih Altaylı yazmıştı, onu okudum. Dünyanın en büyük uçak gemisinden iki tane yapabiliyormuşuz. Bak, fon krizinde hiç olan paraya. 450 küsür tane F-35 alıyormuşuz. Vay vay vay. Emre Bey, bence Peygamber Efendimizin veda etmesine okunmalı ki bütün yayın kuruluşlarında da ahlakımız düzelsin demiş. Hocam, hutbeyi okumaya gerek yok ki. Yani eğer İslam dininin esaslarıyla, tabi bu dine mensupsanız, Hristiyan, başka bir şey, Musevi, seni saygı duyuyorum. Ama İslam dininin esaslarındaysan ahlak ilkesi de senin ana düsturun olması lazım. Yani ama ya ben İslam dini esaslarındayım ama iki de şuradan cebe Indira Gandhi olmuyor. O işte olmaz. Öyle bir şey kabul etmiyor. Yani o yüzden de eğer çok doğru bir şey noktanın altını çizmişsiniz. Yani sadece veda hutbesi değil. Hani bizim ilk ayetimiz var ya, oku, yaradan Rabbinin adıyla oku şeklinde. İşte onu yapabilirsek zaten bütün problemi çözeceğiz. Okuduğumuz takdirde anlayacağız. Anlayınca hata yapmayacağız. Hata yapmayınca, ki yapacağız yine ama düzelteceğiz, birçok problemi de gidermiş olacağız. Ahlaki değerler burada çok önemli olacak. Bir değerli konuğumuz var attığımızda, hemen alalım. Günaydın Kemal, hoş geldin.
2: Günaydın abi, iyi yayınlar diliyorum. Abi birkaç konuyla alakalı fikir beyan etmek istiyorum da. Yani ben böyle havaya değil, isim vererek, yani şahıs vererek telaffuz etmek istiyorum. Hani söylediklerim boşluğa gitmesin diye. Tabii ki bir hukuki yaptırımı olursa da konuşan ben olduğum için her türlü karşılamaya da hazırım. Federasyon Başkanımız Hacı Osmanoğlu dedi ki kendisi 30 yıllık Türk futbolundaki pisliği benim üstüme yıkamazlar. Ben şeyi söylemek istiyorum. Türkiye tarihinde hiç görülmemiş hakemleri silah zoruyla soyunma odasına kilitleyip dönemin cumhurbaşkanının telefonuyla bırakmış birisidir kendisi. Yaklaşık 5 saat 20 dakika olması lazım. Hakemler soyunma odasında kilitli kalmıştır. Ve kendisi ülkenin yöneticisi tarafından aranarak bırakmıştır. bu dünyanın neresinde hapis cezası almadan sonuçlanırdı? Silah zoruyla kişiyi hüviyetinden yoksun bırakmak. Kendisi bununla alakalı bir hapis cezası almış mıdır? Almamıştır. Sadece yardımcı hakeme tazminat ödemiştir kendisi. Mesela bu pisliği kendisi üstlenecek midir? Kendisi TFF başkanı iken Trabzonspor kulübünün vermiş olduğu hakem listesini MHK başkanına iletip bunları Trabzonspor kulübü Ertuğrul Doğan istemiyor deyip bu hakemleri atanmamasını sağlamıştır. Kendisi bu pisliği kabul edecek midir? Kendi döneminde hakemleri Trabzon maç kaybettiği için hakemlere bağlayıp bu hakemler FETÖ'cüdür deyip bunları hakemliğini bitirmiştir. Bu pisliği kendi üstüne alacak mıdır? Yani böyle sayılır sayılır. Tamam, 30 yıllık pisliği kendi üstüne almasın ama kendisinin karışmış olduklarını da bir zahmet alsın diye söylüyorum. Bir de bu borsayla fonla alakalı 22 milyar eurodan bahsediliyor. Fonla beraber Borsa İstanbul'un kaybettiği değer 100 milyar dolara yakın. Sadece 3-5 tane holdingin değer getirisinden kaybetmemek lazım. Ben yatırımla ilgilenen birisiyim. Borsa İstanbul kaç gündür sürekli taban yapıyor. Sürekli %1, %2, %3 sürekli düşüyor. Bütün yatırımcıların borsadan çektiği para da neredeyse 100 milyar dolar. Düzelir miyiz? İflah olur muyuz? Akıllanır mıyız? Zerre akıllanmayız. Çünkü tarihte hiç akıllandığımız olmamıştır ülke olarak, toplum olarak. Ne sporda, ne siyasette, ne sanatta hiçbir şekilde akıllanmayız. Bu saatten sonra da akıllanacağımızı düşünmüyoruz. Söylenecek çok şey var. Başka dinleyicilerin zamanını almak istemiyorum.
0: Teşekkürler.
2: Ama kendisinin süper hakemi gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildi. Belki de tutuklanacak. En azından bu pisliği bari belki üstlenir, yanlış yapmışız der. İyi yayınlar diliyorum. Herkese kolay gelsin, iyi günler.
0: Saygılar sunuyorum, reklam vakti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: 9.40 reklamımız yokmuş. Nasıl olmaz ya? 9.40'a reklam nasıl olmaz? Zafer Büyükavcı'ya gideceğiz. Fanatik Gazetesi'nin değerli haber müdürü. Ve şu anda da hattımızda olacak az sonra. Ben de 9.40 reklamı var diye hemen balıklama atladım. Zafer Hocam günaydın, hoş geldin.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Hocam dakikliğimi görüyorsun değil mi? Tam 9.40 dedim sana.
4: Evet, yani o konudaki dakikliğin konusunda çok teşekkür ederim.
0: Peki hocam, şimdi asıl soru şu: yarın neler olacak?
4: Yarın şu ana kadar çoktan olması gereken şeylerin olması gerekiyor. Yani bir önceki yayınımızdan, yani seninle yaptığımız bir önceki yayınımızda yine hakemlerden konuşmuştuk. Ve benim birçok yayında, YouTube'da veya bağlandığım her yerde söylediğim bir şeyi bir kez de senin yayınında söylemiştim. Türk hakemliğini kazanmak istiyorsak Türk hakemliğinden 3-4 yıl vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bu kadar büyük bir kokuşmuşluk içinde bu kadar kötü insanların eline geçmiş bir sistemin içinde iyi şeyler beklemek çok aptallık olurdu. Yani maalesef neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistemden bahsediyoruz. Ama biz bunu zaten biliyorduk. Bunu herkes biliyordu. Ama kimse bir şey yapmıyordu. Ne olduysa birdenbire bir şey yapılmaya karar verildi ve yapılıyor. Ya umarım şeydir. Bu çabalar, bu gelişmeler samimidir ve beklediklerimiz olur. Çünkü ya adalet yoksa hiçbir şekilde başarı da olmaz. Dolayısıyla bu sistemi bu hale getirenlerin cezalandırıldığını görmekte bana göre 35 yıldır bu mesleği yapan ve Türkiye'nin futbol ikliminde bir karınca kadar daha

0: olsa katkısı olduğunu düşündüğüm şahsım adına bu tip soruşturmaların samimi bir şekilde ilerlemesini ve suçlu kim var ise ismine, konumuna, kulübüne ya da herhangi bir değerine bakılmaksızın aynı kefede sorgulanabildiği bir iklimi istiyoruz. Bakalım. Bundan sonrasını çok dikkatli merak edeceğiz. Güzel bir gelişme yaşandı ama devamı gelmeyecekse eğer yine yazık olur.
1: Peki devamı kavramında bütün kurulların istifası mı gerekli?
0: Bence öyle. Çünkü yani şimdi yanlış anlamayın lütfen ama yani bunu bir takımdaşlık gibi düşünmeyin söyleyeceklerimi. Bundan iki sene önce bu ülkede Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı'nın bir takımın formasını giyip maçlar söylediği videolar yayınlandı. Şimdi adalet dağıtmasını beklediğiniz kurumların başındaki insanların bu şekilde görüntüler vermemesi lazım. Şu var, insanız, hepimizin bir tarafı var. Hepimiz bir taraf tutabiliyoruz. Siyasette de böyle, futbolda da böyle, hayatın her alanında böyle. Yani hepimizin bir tarafı olabilir ve bu gayet doğal, normal. Ama şu var, yaptığımız iş, işe bunu ne kadar katıyoruz? Yani ne kadar tarafsız olabiliyoruz? Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kim olduğunu, ne olduğunu biz zaten biliyorduk ve sonuçlar ortada. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı'nın dediğim gibi formalı fotoğrafları çıktı. Maçlar söylediği. Sonra da Tahkim Kurulu Başkanları'nın geçmişte ya kulübün kongre üyesi oldukları ortaya çıktı. Böyle bir sistemde, böyle bir ortamda yani hiç kimse tarafsızlık bekleyemez. Hadi diyelim ki bu insanların hepsi çok tutarlı. Ve dediğim gibi tarafsızlık ilkesine çok hakim. Ne olursa olsun iki gün sonra verdiğiniz doğru bir karar bile olsa inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Yani bizim Türk futbolu artık gerçek anlamda profesyonellere teslim etmeye zamanımız geldi bence. Profesyoneller olacak. Böyle kulüplerin şunu da oraya alın, bunu da buraya getirin tavırlarından vazgeçmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu da artık her kulübün istediği yerine getirmek gibi zorunlu olmadığını bilmesi gerekiyor. Çünkü kulüpler kurulları kulüpler oluşturuyor. Herkes bir adam gönderiyor, herkes bir temsilci gönderiyor. İşte o alınıyor, kim güçlüyse o adam alınıyor. Ondan sonra çıkan kararlarında hiçbirisi beklendiği gibi tarafsızlık ilkesine uymuyor. Bana göre bu kokuşumuzu bitirmek istiyorsak, yani bir şeye başladık mı? Bence sinekleri öldürmeyelim, bataklığı kurtalım. Bir kez yapalım bu temiz eller operasyonunu ve ondan sonra Türk futbolunu gerçekten kurtaralım.
1: Peki yarın, hala sorumun tam karşılığını görmedim. Yarın evet. Beklentiniz ne? Yani nasıl bir durum söz konusu olacak? Ben yani mesela sayın... İlhan abi diyor ki istifa, İlhan Uzundurkan'la bağlandım. İstifa etmezler diyor. MHK'yi belirlerler, devam ederler diyor. Umut Eken eğer istifa etmezse İbrahim Hacı Osmanoğlu kurulun içerisindeki bireyler istifa eder ve sistemi ona zorlarlar diyor. Böyle farklı alternatifler var. Zafer Büyükavcı, Fanatik Gazetesi haber müdürü olarak ne düşünür?
0: Ben de şöyle söyleyeyim. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa edeceğini düşünmüyorum. İstifa etmeyecektir. Çünkü Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ana kadar yaşanan süreçte kendisinin asla bu tip olayların içinde olmadığını düşünüyor ve suçsuz olduğunu düşünüyor. Yani eğer ki istifa ederse o da kendini bu suç batağının içindeki bir birey gibi düşüneceğini düşünüyor ve istifa etmeyecek. Bu konuda evet. Diğer iki konumla birlikte aynı fikirdeyim. Bence de Merkez Hakem Kurulu'nu belirleyecekler ve o da devam etmek isteyecekler ama bence bu yeterli kadar önemli bir çözüm olmayacak. Biraz önce de bahsettiğim gibi Merkez Hakem Kurulu'nu seçersiniz. İşte gelir 2-3 hafta yine düzgün çalışır. Ama sistemin içinde yozlaşmış bireyler var. Yani siz yozlaşmış o bireyleri sistemin dışına itmezseniz onlar sistemi zehirlemeye devam edecekler. Dediğim gibi yani kökten temizlikten kastım bu zaten. Çocuğun çok basit aslında. Dediğim gibi yani yapacağınız şey Türk hakeminden 4 yıl 5

vazgeçeceksiniz. Bizim akademilerde okuyan pırıl pırıl çocuklarımız var. O çocuklara işte getirdiniz Taylor'ı. Taylor gibi çok önemli insanları getirip dersler vereceksiniz. Hakemle öğreteceksiniz.

0: Yani kişilerin değiştiği ama sistemin aynen yürüdüğü bir ortamda dün neler yaşandıysa yarın da aynı şeyler yaşanacak. Yani Sayın İbrahim Hacı Osmanlı'nın bunu çok iyi düşünmesi lazım. Kişilerin değişikliği çözüm değildir. Sistemin değişmesi gerekir.
1: Peki. Şimdi MHK'nin imzaladığı yemin metnini bugün yayınlamış sevgili dostum Umut Eken, seninle de birlikte çalışmıştı. Yemin metni şöyle diyor sevgili Zafer. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı üyeliği görevimi bağımsızlık ve tarafsızlık, doğruluk ve hakka saygı duygusu içinde, her türlü etki ve kaygıdan uzak, temel ve hak hürriyetleri göz önünde bulundurarak hukukun temel ilkelerine uygun şekilde kanunun önünde eşitlik ilkesi falan falan inanç ve değerlerim üzerine ant içerim diyor. Evet. Milletvekilleri de böyle yemin ediyor.
0: Milletvekili doktorlar da böyle yemin ediyor. Ondan sonra çocuk satıyorlar. Öyle şeyler çıktı, çeteler çıktı yani. Ya önemli olan bu yeminler falan filan değil. Ben de diyorum. Şimdi yine bak yani yapacakları şey belli. Bir MHK başkanı seçilecek. Belki de yeniden Serdar abi gelecek. Serdar Tatlı. Hani dürüstlüğünü hepimizin öyle şey parmak göstererek evet diyebileceğimiz bir adam belki de getirecekler. Ama o adam yine çok dürüst olduğu için 2 ay sabredebilecek. 2 ay sonra yeniden gidecek. Çünkü bu sistem böyle bir sistem. Bu düzen böyle bir düzen. Dürüstlerin yeri yok. O yüzden senin insanları değil, isimleri değil, sistemi baştan sona revize etmen gerekiyor. Yoksa yani bu ülkenin ordusu bu ülkede darbe yapmaya kalktı biliyorsunuz. Onlar da hani yemin törenlerine ne dediler? Bu vatanın birliği bütünlüğüne diye yemin ettiler. O yeminler ayağını havaya kaldırdığın zaman biliyorsun ne kadar yemin ederseniz seni bağlamıyor yani.
1: Öyle miymiş?
0: Öyle diyorlar. Yani en azından o insanlar öyle söylüyor. Yani ama yani dürüstseniz yemin etmenize gerek yok.
1: Abi canım söz namustur. Yani, en büyük suçlu Ferhat Gündoğdu'ydu. Ben olduğum sürece görevde kalacak diyen Hacı Osmanoğlu'dur. O kadar rezilliğe rağmen görevden alamadı demiş Kenan Köroğlu. Evet, ben olduğum sürece burada dedi. Bunu nasıl okuruz abi?
0: Ferhat Gündoğdu'nun yani şimdi suçlamalar var. Bir sürü suçlama var değil mi Ferhat Gündoğdu ile ilgili? Benim merak ettiğim sadece şu. Ferhat Gündoğdu'nun bu gücü nereden geliyordu? Bunu bulmak lazım. Yani bunu bulmak lazım. Neden biliyor musun? Hakemlik geçmişi var desem yok. Hani hasbelkader ben bile yani şey mahalle turnuvalarına falan Ferhat Gündoğdu kadar hakemlik yapmış olabilirim yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi hakemlik geçmişi yok. Hakemlik dünyasında bir geçmişi yok. Yani nereden geliyor bu gücü? Bugüne kadar Ferhat Gündoğdu'yu 2 kez Merkez Hakem Kurulu'nun başına getiren, sonrasında o telefon görüşmelerine bakıyoruz ki baya baya da racon kesebilen bir abimizmiş. Yani tehditler, ya işte adam ol diyor, ya hakemliğini bitiririm diyor. Çocuk ne kadar dürüst samimi bilmiyoruz hakem ama çocuk ne olduğunu anlamadığını söylüyor ama diyor ki ben bunları yemem diyor. Yani racon kesebiliyor. Ama önemli olan şu, Ferhat Gündoğdu'nun arkasındaki güç nereden geldi? Nasıl geldi? İlk döneminde de 8 sene hakemi biliyorsun ki bir gecede şey yaptı. Ben medisin hakemlerinizi bitiriyorum. Fermanı verdi. Ondan sonra başka bir süreç yaşandı ama mesela Ferhat Gündoğdu da konuşmalı. Neden böyle davrandığını, ne olduğunu anlatmalı ve bu gücü nereden aldığını. Ferhat Gündoğdu'nun bu gücü nereden aldığını da bulamazsak, çözemezsek eğer dediğim gibi sistemi düzeltemeyiz. Ya çok enteresan işler. Ben hakikaten hani şu an konuşuyoruz ya, dünyada başka dert mi yok diyecek belki bazı insanlar ama abi gerçekten korkunç.
1: Tabii.
0: Yani hiç tanımadığınız bir adamın gelip bir kurumun üzerinde bu kadar etkili olabiliyor olması, böyle çocuklara şey seni de biliyorum diyor, babanı da biliyorum diyor.
1: Nasıl provoke ediyor değil mi çocuğu? Yani çocuk, bu arada çocukla ilgili bilgi de edindim. Bütün hakemler diyor ki yeryüzünde göreceğiniz en naif, en nazik çocuklardan biridir diyor. Ama o çocuğu nasıl provoke ediyor? Akıl alır gibi değil hocam.
0: Yani şimdi adam belli ki bazı şeyleri çok iyi biliyor. Hani mobbingden kastettiğimiz şey bu zaten. Hani şiddet her zaman böyle fiziksel

0: şey olmaz. Fiziksel olmaz. Çocuğa resmen o görüşmede duygusal şiddet uyguluyor adam. Yani ve bu işte uzman olduğu da çok açık ve net. Yani bilmiyorum Ferhat Gündoğdu kimdir? Ya bu soru işaretinin doldurmak lazım. Bulmak lazım. Ferhat Gündoğdu kimdir? Gücü nereden gelmiştir? Merkez Hakem Kurulu'nun başına kabus gibi nasıl çökmüştür? Yani bir de şimdi ya çok özür dilerim söyleyeceğim ama ya tutuklanmış ondan sonra şey diyor ya Türk Futbol Federasyonu zarar görmesin diye istifa ediyorum diyor. Bir de pişkin. Her şeyin yanında bir de pişkinliği var. Çok teşekkür ederiz ya. Türk Futbol Federasyonu şu ana kadar hiç zarar görmedi senin yüzünden. İyi ki istifa ettin. Şu an her şey günlük güneştik. Her şey yoluna girdi Sayın Ferhat Gündoğdu. Çok teşekkür ediyoruz varlığın için. Ya bir de böyle bir pişkinliği var ben anlamadım yani. Kahramanlığa soyundu bir de yani. Diyor ki her şey güzel olsun diye istifamı arz ediyorum diyor. İstifa diyecekse tutuklandınız kardeşim. Tutuklandınız. Bu ülkenin kanunu dedi ki sen suçlusun. Seni tutukladı. Hangi şey nezaket bu? Ve çok enteresan. İstifa etmezse de görevden alamıyorsun adamı.
1: Tabii tabii. Bir de 15 milyon TL tazminat maddesi de vardı biliyorsun.
0: Ya ne diyeyim?
1: Nereden baksak
0: beni çok zorluyorsun biliyorsun.
1: Daha yani. Neyse. Maç son 5 dakikanın içerisindeyim. Bu akşam ne olur maç?
0: Ya çok istiyorum ama hiç inanmıyorum. Yani iyi şeyler yapalım istiyorum. Yani çok istediğim şey bu. Kazanmak falan filan değil yani. İyi şeyler yapalım istiyorum.
1: İhtiyacımız var değil mi? İyi bir şey istiyoruz yani.
0: Ya neden biliyor musun? Ben bu milli takım, bu jenerasyon insanları böyle bıçak gibi bölünmüş bir kitle var diye Türk futbolunda. Sen olsun, ben buyum, benim oyuncum olmasa şöyle olurdu, böyle olurdu. Hani o iklimi bitirmiş bir jenerasyondu bu. Herkes yeniden milli takımı tutmaya, milli takımı desteklemeye ve ekran başına oturduğunda sadece milli takıma kanalize olmaya başlamıştı. Bu jenerasyon bunu sağlamıştı. O bütünlüğü sağlamıştı. Onu kaybetmek istemiyorum ben. Yani yeniden biz oturup Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hep bir arada milli takımı izleyebilir hale gelmiştik. Ben onu kaybetmek istemiyorum bu ülkede. Hani bizim çocuklar dedik. Bizim çocukların devam etmesini istiyorum. Ama sağdaki görüntü maalesef devam edecek gibi değil. Yani ben Fransa maçında çok umutlanmıştık. Yani Fransa bir deve karşı ama yani İtalya maçıyla başlayan bir çökmüşlük, çökme var. Oyuncuların da ben hem duygusal hem mental açıdan şu an bir çöküntü içinde olduğunu görebiliyorum. Ha, Montella bunu göremiyor, bu yüzücü olan aslında. Yani Montella hala her şeyin çok yolunda olduğunu falan düşünüyor. Yani yanlış olan sanki Montella'nın şu an hala bazı şeyleri göremiyor olması. Çok güzel bir söz söyledi geçtiğimiz gün. Bu maçlar seviyemizi göstermek açısından bize yol gösterir dedi. Evet. A Ligi'nde ilk kez oynuyoruz çünkü Uluslar Ligi'nde. Burada evet çok önemli ülke takımlarıyla karşılaşıyoruz. Ona da kabulüz. Ama sen Fransa maçındaki gibi oyna, kaybet. Bu ülkede seni omuzlarına taşımaya devam etsin. Yani İtalya maçındaki futbolu, Belçika maçındaki futbolu övemezsin bize. Belçika maçında diyor ki biz 40 kere ceza sahasına girdik. Sonuç 3-0 kaybettin. Yani ben buna bakarım. Yani hala Santrafor'da Barış Alper'i tek başına oraya atıp o çocuktan ya bir Zlatan İbrahimovic performansı bekliyor. Bak çok saçma. Ya ben Barış'a da üzülüyorum. Çünkü tek başına orada ve her gelen topta iki tane stoperle, sağ bekle, sol bekle mücadele etmek zorunda kalıyor. Çocuk dayak yiyip maçtan çıkıyor. Yani Barış'ın şu ana kadar oynadığı 3 maçta ben şöyle söyleyeyim, 270 dakikalık boks maçı gibiydi yani. Çocuk dayak yedi ve çıktı. Ama Barış'ı da yok ediyoruz. Eremi de yok ediyoruz bu sistemde. Yani santrafor sistem diye bir şey yok. Takımımızda santrafor var. Oynatmıyoruz ya, ben anlamıyorum. en kötü santrafor. Devşirme oyuncudan daha iyidir. Yani 4-6-0'ı bir zamanlar evet Almanya denedi. Avrupa şampiyonu oldu. Dünya kupası aldı ama yani çok özür dilerim söylüyorum da Almanya futbolcularına bir bakseydik keşke ya. O sistemi oynayan futbolcularına. O sistemi oynayan oyunculardan 4-6-0 dediğimiz sistemde o 6'sı da santrafor gibiydi zaten. Ve gittiler, attılar, kazandılar, şampiyon oldular. Ya bizim 4-6-0'da. Şimdi sen yani 3 tane 6 numarayla oynuyorsun. Ondan sonra santraforun zaten yok. Santrafor mevkine koyduğun adamı son vuruşları kendi kulüp takımında bir de eleştiriliyor. Hala sen o sistemde ısrar etmeye çalışıyorsun. Sorun milli takımın oynadığı futboldan daha çok Montella'nın hala milli takımın iyi futbol oynadığını düşünmesi bence. Yani birilerinin Montella'ya hocam yanılıyorsun. Biz artık iyi değiliz. Bir düzelmemiz gerekiyor. Anlatabilmesi lazım. Beni en çok sinirlerim bozan şey bu. Ama dediğim gibi ben iyi şeyler olsun istiyorum. Bizim çocuklar ifadesinin de devam etmesini istiyorum. Umarım bu akşam hani bir umut ışığı olur bizim için. Ha liginde kalmak, B ligine gitmek falan hiç umurumda bile değil. Yani onu da söyleyeyim. Yani olabilir. A ligine çıkarsın, B ligine düşersin. Bir şey olmaz. Ama yani şu anki futbol bu jenerasyonun hak ettiği düzeyde değil. Bir şeylerde bir sıkıntı var. O sorunların bunun çözülmesi lazım. Ama temel sorunu dediğim gibi Montella'nın hala A ligine yükselen Avrupa Şampiyonası vizesi alan takımın oynadığı futbolu oynadığını düşünüyor olması. Asıl problem bu. Montella'nın gerçekten yüzleşmesi gerekiyor öncelikle.
1: Hocam harikasın ama süremiz bitti biliyorsun.
0: O halde yayınlar diliyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Hava da çok güzel. Umarım her şey yolunda olur bu akşam. Biz güzel sonuçlar alırız diye umut ediyorum.
1: Ya ağzından bal damlasın inşallah.
0: Görüşmek üzere.
1: Zafer Büyükavcı, Fanatik Gazetesi'nin çok değerli haber müdürü bizlerle birlikteydi. Mükemmel açıklamalarıyla bizleri besledi. Ve saatler 10. Ben gidiyorum. Ama KRT'de olacağım. Saat 13.40, 15.40 ve saat 19.30 bültenleri KRT. İzlemiyor musunuz? Bak izlemezseniz vallahi kırılırım. Lütfen izleyin. Efendim çok fazla mesaj attınız. Telefonla aradınız. İnanılmaz teveccüh gösterdiniz. Nasıl teşekkür etsem, nasıl size minnettar olduğumu anlatsam kelimeler kifayetsiz kalır. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın sabah 7'de buluşalım mı? Buluşalım değil mi? Evet. Yarın o zaman sabah 7'de bir araya gelelim. Muhabbet ederiz. Aslında var ya iyi bir grup kurduk değil mi böyle? Eş, dost, tanıdık, akraba falan. Var mıyızdır 1 milyon? Varızdır ya. Vallahi varızdır. Mesajlara falan bakarsak 1 milyon kişi dinliyor mudur bizi? 500 bin kişi dinliyordur. 1 milyon abartı olabilir. Ama her birinize sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Keşke imkanım olsa da hepinizin tek tek ellerini sıksam. Ve kendilerine ne kadar minnettar olduğumu anlatabilsem. Her şey gönlünüzce olsun. Ve hayat size hiç kötü davranmasın. Hep iyi davransın. Hoşçakalın. Giderken güzel bir şarkıyla gidelim mi? Böyle bizi mutlu eden, bize ümit veren ve en önemlisi gelecek için umutlu olduğumuzu, en önemlisi de milli takımın umutlarını taze tutalım. Yani. Bir süreç boyunca hep milli takım marşları çaldık Dünya Kupası'nda ve hiç karşılığını bulamadık belki ama belki bu kez karşılığını buluruz. O eski günleri tekrar yakalayabiliriz. Ne dersiniz? Hadi onunla gidelim. Hoşçakalın.

0: mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçıyla ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun, bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor. Öbür oyuncu geliyor, sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor, sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var. Pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve yani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür, İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı, gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalar dedik. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela olay

0: Şeytan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olaytan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyan'ın elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asist oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibin üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olaytan. O yüzden olay oldu mesela. Ya da geçen seneki Černý bilmiyorum herkes seviyor muydu ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. Taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte Olaytan dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani bir öyle bir teknik direktör onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım İtalyano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Bey istedi ki abi ne olur buna Vlahovic örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşturamadı belki ama Vlahovic inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahovic'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Černý'yi savunma arkasına koşturması yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahovic orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Doğan Öncel ben, Taraftar Kulübü ile birlikteyiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda yine aynı konular üzerinde konuşmak adına mikrofon başına geçtik. Bugün ne olacak? Beklentimiz bu. Aslında bir yeni istifa ile karşı karşıya kalacak mıyız? Dediğimiz gibi şu ana kadar gözaltılar var, tutuklamalar var, istifalar var, beklentiler var. Ve bununla ilgili olarak da fikirler var. Olması gerektiğini düşündüğümüz isimlerin listeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Kimi Merkez Hakem Kurulu'nun başına, kimi federasyonun başına, kimi bugün milli takımda ilk 11'de teknik adamın başına ya da 11'deki oyuncular adına isimler telaffuz etmeye başlıyor. Herkesin bir fikri var. Yalnız bu fikri olanlar insanları yani izleyici, dinleyici kıvamından öte olması gerekenleri incelememiz gerekiyor. Bundan sonraki kurullarda kimlerin olması gerektiği konusunu konuşmamız ve tartışmamız gerekiyor. Hayırlısıyla bazı isimler duyulmaya başlandı Merkez Hakem Kurulu ile alakalı. Şimdi iki isim, üç isim telaffuz edildiğinde bu kim ya falan denilebilecek ki sadece sektör içerisinde ya da camiada kendi adına tanınmış, daha önce orada, şurada, burada görev almış, onun listesinde yer almış gibi örnekler de verilebilir. Mesela Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan bu başkanlık koltuğu için Sürhat Müniroğlu bir favori isim olarak gündeme getirildi. Hadi ya, şimdi o da nereden çıktı diye düşünülebilir. Daha önce 20 yıl hakemlik geçmişi bulunan Müniroğlu'nun ilerleyen günlerde bir açıklanma yapması ya da onun direkt adının açıklanması bekleniyor. Yani eski FIFA yardımcı hakemi ve farklı dönemlerde üstlendiği görevler Sürhat Müniroğlu'na, hani Sürhat üzerinden gidersek çok acilen hızlı bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor adına herhalde böyle bir limana sığınılmadı diye tahmin ediyorum. Çünkü aslında Sürhat'le birinin, yani Sürhat'ın gelmesi yerine Sürhat'le birilerinin gitmesi gerekiyor. Tamamen bir şeylerin temizlenmesi gerekiyor. Üç isimin gitmesiyle geride kalacak olan kurulla ilgili olarak bazı ayrıntılara bakıyorum. Çok güzel de konuştu az önce Emre ile bağlantı yapanlar. Hem yorumcu anlamında hem konuk anlamında. Hepimizin aslında dile getirmeye çalıştığı ya da çoğunluğun dile getirmeye çalıştığı şeyleri biraz daha su üstüne çıkarttılar. Daha net hale getirdiler, görünebilir hale getirdiler. Onlardan bir farkım yok benim de. Çok farklı bir şey, bakalım Doğan ne söyleyecek diyebileceğiniz bir durum değil. Zaten o konumda da biri değilim. Ülkenin geneline bakıldığında buradaki sistem şöyle ilerliyor. Benim, senin ya da onun ne söylediği kısmı kimileri için kendi adımıza bir önem teşkil ediyor olabilir. Ama kimin ne söylediği çok kıymetli. Ne söylediğin değil, kimin ne söylediği çok kıymetli. Beklenti o ne diyecek, bu ne diyecek denilen kişilerin ağzına bakmakla ilerlenebiliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Popülerite dediğimiz, takipçi sayısı dediğimiz konular. Aslında onun da yavaş yavaş çürümeye başladığını da hatırlatayım. Eskiden dizilere ya da televizyon programlarına sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan insanları arıyorlardı. Tutabileceğini, daha çok izlenebileceğini, çok daha dinlenebileceğini düşünüyorlardı. Bu tez de çürüdü. Çünkü milyon takipçisi olan insanların yapmış olduğu paylaşımlarda en fazla 200 beğeni alabildikleri, yani 1,5 milyon, 3,5 milyon insan takip ediyor. Bir paylaşım yapıyorsun, 25, 30, 40, 50, 200 beğeni falan alıyorsun. Nerede bu 900 küsür bin insan falan gibi yorumlanıyor yani. O da değil konu. Onun da çözümü var zaten. Satın alabilmek diye bir şey var. Ya da gücü kullanabilmek. Birinin hakkını yiyebilmek aslında o. Şimdi kimse 100 küsür yıllık federasyonun ve 15-20 belki de 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık yönetime mal etmeye çalışmasın sözü rahatsız etti bazı çevreleri ya da bizi dinleyenleri ya da beni de rahatsız etti. Ama biraz genele düşündüğümüzde şöyle bir gerçek var. Şununla büyüyen ve yaşantısına devam eden bir toplumuz biz. Daha öncekiler de yapıyordu bir şeyler ama bu kadar değildi. Yapabileceğiniz en kötü savunma arkadaşlar. Sayın Hacı Osmanoğlu'na destek verdiğim ve haklı gördüğüm nadir icraatlerinden bir tanesi. Çelişkileri var tabii ki, bu konuşma sadece bununla değil. Hatta beni tanımıyor musunuz diye bir soru soruyor. Vallahi ya, sizi tanıdığımızı zannediyoruz ama tanıyanlara da soruyoruz. Ama konuşmalarınıza bakıyoruz. Benim sözüm, namus, şeref, işte senet, ne derseniz deyin bununla alakalı. Bir sürü şey beraberinde gelir. Ya bir hedefimiz var diyor. Bu süreci sağduyuyla atlatmak istiyoruz diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Bu çok klişe bir konuşma oluyor.
4: ya da 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu, pisliğini, bu kirliliği hani benim üzerimden temizlemeye çalışmayın, bunu bana mal etmeyin diyor.

Evet, daha öncekileri kabullendik. Yeni gelecek kişiye çok güvendik, gelenlere. Ve onların da aslında biraz daha fazla kirleterek, temizlemekten öte, biraz temizliyormuş gibi yapıp, herkes elinde beziyle, deterjanıyla, çamaşır suyuyla, kloroayla, hani İzmir'den dinleyenler çamaşır suyu deyince anlamıyorlar çünkü. Klorakla falan gelenlerdi. Şey dediler mesela, bu temizleyecek galiba diye. Çünkü biz birinin gitmesini artık şu süreçte gitsin de yerine kim gelirse diyerek seçmeye ya da istemeye başladık. Aslında toplumun çürümüşlüğünün ya da bozulmuşluğunun, yani son kullanma tarihinin ya da tavsiye edilen tüketim tarihinin geçme sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Sosyolojik anlamda, aslında burada sportif anlamda falan değil yani, sosyolojik anlamda toplumun geneliler artık güvensizliğiyle ön plana çıkmasının alışkanlığını aslında yaşıyoruz. Elimizde bir tek keyif alabileceğimiz, bakın burası çok kıymetli, sadece eleştirebileceğimiz bir futbol kaldığı için oradaki an edebiliyorduk olması gereken değişimle ilgili. Beğenmediğimizi tekrar orada da göreve getirmeye çalışıyoruz. Kimdir? En büyük örneği Fırat Aydınus. Daha öncesinde beğenmediğiniz biri olduğunu hatırlatmak istedim. Ya da Cüneyt Çakır, daha önce beğenmediğiniz biri olduğunu hatırlatmak. Genel anlamda ya da bir anket sonucunda çoğunluğun diye söyleyeyim ben bunu. Ben beğeniyordum deyip aradan sıyrılabilme durumu da, sen beğeniyor muydun? Pardon, kusura bakmayın, bu kadar kalabalığı ben hiç sayacağım. Siz beğeniyordunuz, tabii ki o gelmediniz falan diye mi konuşmamı bekliyorsunuz yani? Kimseyi beğenmiyoruz ki. Yani beğendiğimiz birini beğenmeyen kitleyi ben size anında çoğunluk olarak yaratabilirim, bulabilirim yani. Çünkü biz Montella'yı da beğeniyorduk. Çünkü bizi Şenol Hoca'dan kurtarmıştı, Kuntz'tan kurtarmıştı ya da yerine gelebileceklerden kurtarmıştı. Bir İtalyan olarak karşımıza çıkmıştı. Biz Uluslar Ligi'nde yükselmiştik. Biz yıllar sonrasında Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonalarına katılmaya hak kazanmıştık. Genç bir jenerasyon oluşmuştuk ve biz Montella'yı da beğeniyorduk. Şimdi onu da beğenmiyoruz. Gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tavsiye edilen tüketim tarihinin dolduğunu düşünüyoruz ve biz Montella'nın artık son kullanma tarihinin tükendiğini düşünüyoruz. Biz bugün isteyeceğimiz kişinin yaklaşık olarak iki başarısızlıkta yarın gitmesini isteyeceğimizi şimdiden düşünüyoruz. Yani biz birini isterken yanında alternatifleriyle istememiz gerekiyor. Yani bir Trabzonlu bugün neden Mustafa Eskiellaç yok diye serzenişte bulunuyorsa, gösterdiği performansla milli takımda, neden o yok derken bir de yanına 3 kişiyi daha ekleyemediğinde bir anlamı kalmıyor. Bir kişi üzerinden ilerlememek gerekiyor. Sistemin değişmesi gerektiğini düşündüğüm konu bu. İstediğin oyuncuyu istemediğin bir hocanın eline bıraktığında zaten bunun olmayacağını da anlayabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı zincirleme konular dediğimiz detaylar bunlar. Radyo çok güzel ama işte örnek veriyorum, içinde çok kötü yayıncılar var. Bir tek Doğan iyi diyen de var. Abi bu Doğan da şaklabanın önde gideni, nasıl biliyor da kendini diyen de çıkıyor. Ben de istiyorum mesela, bir dinleyici istiyorum mesela. Böyle bir dinleyici olsun istiyorum ama beni dinleyen istemediğim bir kitle de var mesela. Hani bunu dile getirebilmek bile bir özgürlük aslında. Bir yayıncının bunu yapmaması gerekir. Ama artık yapmaması gereken şeylerin, yapılmaması gereken şeylerin yapılabildiği bir düzen içerisinde yaşıyorsak, biraz çok sosyolojik bir giriş yaptım ama sıkıldığım için yaptım. Yani bugünkü beklentimiz şu: istifa edecek mi Hacı Osmanoğlu? Çünkü bir kişinin istifasıyla her şeyin düzelebileceğini düşünüyoruz. O istifayı isterken yerine birilerinin gelmesi gerektiğini düşünmeden ya da isim veremeden bir şeylerin olmasını istiyoruz. Yasin Kol'un yakalanmasından sonra şunu söyledik. İlk Zorbay Küçük gözaltına alındığında, daha tutuklanmadığında, yani masumiyet karinesi devredeyken, biz Zorbay Küçük'ün bu zamana

kadar hangi maçlarda görev aldığını ve kimi yaktığını, bak bakayım bizim de canımız yanmış mı ya dönerek incelemeye başladık. Zorbay'ın gerçekten bir şey yapıp yapmamasıyla ilgilenmedik. Bugün Montella'nın gitmesi gerekirken hangi oyuncunu almadıysa onu ya da sistemde senin hangi düşünceni yerine getirmediyse onu istememeye başladık. Bugün benim de istenmeme sebebim bu yayında senin istediğin konuşmayı yapmamamdan kaynaklanıyor. Ya da senin düşünceni desteklemediğimden kaynaklanıyor bu. Biz taşı temizlemeye çalışıyoruz. Güzel görünsün diye. Çünkü görüntüde taş var. Taşın altında ve arkasında ne varın çok fazla umurumuzda olduğunu düşünmüyorum artık. Şimdi yıllar öncesinde biz bir tablo çıkardık. Dün gece de çok geç saatte yayını bitirdik televizyonda da. Ferhat Gündoğdu'nun işte daha önce yönettiği maçlara bakıldı. Federasyonun delege yapısı incelendi. Ferhat Gündoğdu'nun bu zamana kadarki geliş sürecinde geçici merkez hakem kurulunun oluşumundan itibaren ilk Serdar Tatlı'nın gidişiyle alakalı süreçte neler yaşandığı, devreye kimlerin girdiği, onu kimlerin desteklediği ya da desteklemek zorunda kaldığı bazı ayrıntılar var. En öne dönüldüğünde yıl 2021-22 dönemlerini gösteriyor. Ferhat Gündoğdu'nun ilk geldiği süreçte mevcut federasyon yönetiminin zaman zaman gözlemci olarak görev verdiği bir hakem, eski bir hakem. Gözlemci olarak görevine devam ediyor. Yıllar önce maçlar yönetmiş ama onun yönettiği maçlar az önce telefonda bağlantı yapan konukların da söyledi. Yani mahalleliklerinde benim halı sahada yönettiğim maç sayısı daha fazla olabilir gibi. Ya da mahalle maçlarında çocuklar yaparken Doğan abi sen hakem olsana gibi böyle teklifler geldiğinde falan onlardı yani. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun geliş süreci aslında Serdar Tatlı'nın bazı talimatları yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu gelip de 8 Mart gibi bir operasyon olduğunda, operasyonu yapan kişi olarak Ferhat Gündoğdu ortaya çıktığında suçluyu tamamen o zannettik. Serdar Tatlı'ya sorsanıza, senden bu talepte bulunan hakemlerin, işte şu isimlerin artık görev almaması gerektiğini, senin listende de yer alan şu hakemlerle ilgili ilişkinin kesilmesi gerektiğini senden kim istedi? O isim değil midir Ferhat Gündoğdu'yu getiren kısmını niye konuşamıyoruz ki? Hadi isim ver Doğan diye de çıkabilir. Ben bilsem söylerim zaten. Bunu bilen ve yaşayanlar şu an tekrar gündeme gelen değil mi? Mesela bugün Sürhat Müniroğlu'na favori olarak Merkez Hakem Kurulu tavsiye edilebiliyorsa Serdar Tatlı da o isimlerden bir tanesi olur. Yarım kalmış bir hikaye vardır. Dik durmuşluk vardır. Dikte edildiği şeyin hayata geçirilmemesi vardır. Vay delikanlı adammış dediğini yapmadı falan gibi bir şey bu. Yani burada konuşuluyor. O Müniroğlu formülü de var dediğimiz gibi ama kimine göre Erol Ersoy gündeme geliyor, kimine göre o listede yer alacak Serdar Tatlı'nın yanında diye söyleniyor. Şu an geçici bir kurul var ve atama yapıyor. Ben de şeyi söylüyorum. Zaten milli maçı falan geçtim, hani bugün 21.45'te bir maç var. İşte Marciniak yönetecek mücadeleyi, işte İtalya ile işte bir kez daha karşı karşıya geleceğiz. İki İtalya'nın stratejik savaşı, Mancini mi Montella mı falan gibi, hani oraya dönme gibi bir durum söz konusu değil. Hani reytingi olmayan bir konu nedir diye sorsanız sporda bugün şunu söyleyebilirim. Hani milli takımın maçı var. Buraya dönebilirim yani. Ama maç var ama bir galibiyetten sonra dikkat çekecek konuma gelebilir.
İtalya'yı yenmiş miyiz ya dün? İşte izleyen 10 kişiden 4'ü ulan dün ne maç oldu be, İtalya'yı yendik bitti dediğimiz milli takım vallahi oynamayanlardan sonra falan gibi. Yani milli takım ve konusu geçince sempati

Ulusunda sadece bir isim kaldı. Yani Arda Güler de yoksa bu milli takımı seyretmenin de bir anlamı yokçular. Biraz kenara çekildi. Abi Barış Alper yoksa bu milli takım seyredilir, bir de bakalım öyle izleyelim diyen bir kesim çıkabilir. Kalede kim? Uğurcan. Abi Uğurcan mı? Kapat kapat diyen de çıkabilir. Bak daha kim olabilir ki? Altay yoksa o zamana dönebilir. Şimdi biz Arda'yı da bu kadar sempatik hale getiren bir toplumuz. Arda'yı diğerlerinden ayırıp milli takımda sevilebilecek tek kişi diye parmakla gösteren de biz. Biz Ozan'ı, Ferdi'yi, Salih'i, İsmail'i, Oğuz'u, Yunus'u, Merih'i, Kerem'i, Deniz'i çöpe atmış biri toplumuz şu an. Yok abi bunlarla olmaz. Arda var abi. Arda da yok. Hani Arda olmasa ne yapacağız acaba diye dönüp Zeki'yi, Uğurcan'ı, Meri'yi, Ozan'ı, Ferdi'yi, Salih'i falan çöp yapmış bir kalabalığız biz şu an. Milli takımla ilgili reyting peşinde koşan biri olsam şey derim mesela. Bugün Montella'nın son günü. Yerine arkadaşlar 0212 273 10-10'a lütfen teknik adamlarınızı gönderin. Hangisi gelmeli sizce? Artık Aykut Kocaman zamanı değil mi falan deyip Fenerbahçelilere bir sempatik görünebilirim. Okan Buruk acaba milli takımda düşünülür mü? Fatih Hoca tekrar son bir kez gelmeli mi İmparator? Fatih Hoca oley falan deyip hani bir gaz durumu. Sergen Yalçın değil midir? Öyle her gün maça çıkmak falan değil. 3 ayda bir, 5 ayda de bir görev yapacak. Öyle yorum yapmak gibi oradan oraya oradan oraya zaten elindeki havuz müthiş, yurt dışından mı istiyorsun? Yerel mi istiyorsun? Kimi istiyorsan çağır hocam falan deyip tam Sergen hocalık görev dediğimiz milli takım. Onu mu mesela parlatalım? Hemen orada şişirelim falan. Bir Yılmaz Vural yapmaz mıyız be son bir kez? Daha ne kadar kötü olabilir ki? O kadar şey yaşadık. Hani Yılmaz Hoca da gözü açık gitmesin. Bir milli takımın başına da gelmesin mi şu adam? Eğlendik, ettik, güldük falan hep beraber. Yedik, içtik. Yılmaz Hocamın da hakkıdır be falan. O bile gelebilir yani. Hani çünkü ne zaman öyle bir şey olsa makarasına da... Yani zaten sadece makarasına daha doğrusu. Yılmaz Hocamın ismi geçiyor. Ama bugün... 30 yıllık futbolun kokuşmuşluğunu bana mal edemezsiniz diyen bir federasyon başkanı var. Ben başarılıyım vallahi diyen bir teknik direktörümüz var. Ben de iyi yorumcuyum diyen medya mensubumuz var. Ben de çok iyi dinleyiciyim diyen bir kitlemiz var. Müthiş hakemim diyen hakemlerimiz var. Harika teknik adamım diyen kulüp teknik direktörlerimiz var. Müthiş başkanlarımız var. Ama mesela işte Beşiktaş'ta da bir liste açıklandı, bir borç açıklandı. İşler iyi giderken bile şu an orada bile problemler çıktı. Vay efendim işte para verip gönderme dönemi artık bitmiştirler. Müsabaka gelirlerinin artması için bana destek verin. İşte bir yeni bir liste işte yola çıkıldığı dönemden itibaren artık mesela neden değiştirdi Serdal Bey yönetimini falan dendiğinde para lazıma döndü mesela, cevap olarak bu veriliyor. İşte daha zengin bir liste oluşturmak istedi. Eldekilerden alabilecekleri var, bu kadardı. Alamayacağını da gördü. O listeden artık umduğunu da bulamadı. Şimdi işte ne yapsın, Murat Kılıç'a gitti, Uğur Foray'a gitti, Mete Düren tekrar geldi, işte Orhan Özalp geldi, Küçük Emre geldi Arslan falan, hani böyle isimler de çıktı camiadan. Yedekleri de biraz belirledi, İpek Yağcı geldi, işte Üzeyir Engin gibi, Toygun Batallı gibi isimler yedek üyeliklerde görev verilirse hala hazır bir şekilde bekliyor durumuna geldi falan. Bunlar yani. Fenerbahçe'de mesela İsmail Hoca ile ilgili bir şey söylesem vallahi bilmiyorum hani kimin ne kadar dikkatini çekecek. Hani belki de yayıncılık hayatımda o kadar çok konuşulması gereken konu varken hiçbirini inanır mısınız konuşmak istemiyorum desem, hani şöyle kenara çekilsem ve şöyle söylesem söz sizin falan deyip gaza getirip arayın siz konuşun, yazın mesajları biz okuyalım, bugün de futbolu hani hep beraber kurtaralım falan gibi böyle tribün konuşmaları falan da yapsan. Fikir anlamında söylüyorum yani bunları. Çünkü yorumlamaya başladığımda da öyle değil aslında Doğan diyerek devam edecek konu. Ya bir soğuk savaşın içindeyiz aslında ama

Ya şu futbolu da bu hale getirdiler ya. Tutunduğumuz tek daldı, sığındığımız limandı. Allah emeği geçenlerin hepsini bildiği gibi yapsın kısmına gelmedim ya. Şimdi mesela Türk futboluyla ilgili açıklama yapanlara bakar mısınız yani? Türk futboluyla ilgili bir açıklamayı kimden beklersiniz arkadaşlar? Ya federasyonun başındaki isimden beklersiniz. Kıkı çıkmıyor. Bana mı, ben mi yaptım? Bana ne ya diyen biri var duruyor orada. Öbür taraftan suçlayabileceğiniz isimler var. Ve artık çözülmesi gereken konuda devreye girmesi gereken isimler şunlar. İçişleri Bakanlığı'nda Sayın Mustafa Çiftçi, Sayın Bakan, gereğini yapacağım diyor. Öbür taraftan Spor Bakanı Sayın Aşkım Bak, işte efendim bir açıklama yapacak mısınız falan, merak etmeyin gereken yapılacak diyor. Adalet Bakanı konuşuyor. Daha durun bitmedi, daha gereği yapılacak diyor. Çok ilginç değil mi? Türk futboluyla ilgili olarak açıklama yapmasını beklediğimiz kişiler İçişleri, Adalet Bakanlığı ve Spor Bakanlığı olarak gidiyor. Aslında hani onların açıklamaları da değil de Sayın Cumhurbaşkanım diyerek devam ediyor ya konu. Her defasında her konuyla ilgili olarak. Artık Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum buradan diyeyim. Hani buradan yetkilileri göreve çağırıyorum kısmını geçtik yani. Anlatabiliyor muyum? Yetkilileri hani göreve çağırıyorum kısmını geçtik. Bir yetkili görebiliyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuda lütfen açıklamalarını bekliyoruz. Düzeltebilirse o düzeltebilir bu konuyu diyerek zaten noktalıyoruz. Bugün Yasin Kol'un adliyeye gidecek olması ya da Yasin Kol'u sorgulayacak olunması, ne söyleyecek olması falan çok da umurumuzda değil. Sadece beklenti de hani umurumuzda değil derken Türk futbolu adına söylüyorum. Yoksa Yasin Kol'un bugünkü açıklamalarından sonra bakalım göreceğiz bugün hangi takımlar akla karayı seçecekler. Şampiyonluklar düşecek mi? Bugün neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Bugün dananın kuyruğunun koptuğu gün falan gibi hani böyle bir heyecan içerisinde olan var mı? Kaçta sorgulanacağını, saat kaç gibi adliyeye gideceğini, hakim karşısına çıkacağını, işte mahkemede ne bileyim delil karartma ya da kaçma süpesi kanaati olursa, tutuklama tedbiri aksi kanaat varsa adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı mı, ne olacak mesela, onu hep beraber göreceğiz. Mesela elini kolunu sallayarak işte olmadı, yoksa delil yetersizliği mi denir, bir şey mi çıkacak, hani hiçbir bilgimiz yok. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamı var ve gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel bugün adliyeye sevk edilecekler. Mesela Yasin Kol yalnız değil mi, yanında biri mi varmış diye bugün ilk defa duyan da çıkabilir. Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de bugün adliyeye sevk edilecek. Mahkemede delil karartma ya da kaçma şüphesi kanaati olursa, tutuklama tedbiri aksi kanaat varsa adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıkacak. Bugün iki tane karar var. Şimdi bu kadar şey yaşanırken Merkez Hakem Kurulu'nda ve aynı zamanda işte federasyonda diğer kurullarla ilgili istifalar da geliyor. Şu an bir Merkez Hakem Kurulu oluşturuldu ama yeterli sayı yokken bunun da bir hukuksuzluk ve kanunsuzluk olduğu aşikarken yola devam edilmesi de çok enteresan değil mi mesela? En az 9 kişi, işte 8 kişi olması gerekiyor. Şu an 6 kişiyle iş yürüyor. Yani bir kişi 2 kişilik çalışıyor şu an. Çünkü atamalar yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda işte ayın 6'sında yarın, 7'sinde 8'inde oynanacak maçların hakemleri belirlendi. Atamayı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yetki verilen Merkez Hakem Kurulu üyeleri gerçekleştirdi. Kalanlar bu arada. Ya bu atamayı bu ekipteki diğer insanlar yapıyorsa ekip tertemizdi de sadece başındaki mi sıkıntılıydı? Hiç mi sıçramamış? Ya da oradakiler bu işi gerçekten yapabilecek insanlardı da ilk defa onlara bu şans mı tanındı? Hani
kart cezalısı olan bir futbolcunun yerine forma şansı bulmuş bir futbolcu gibi mi bakayım ben bu Merkez Hakem Kurulu'nun üyelerinin yapmış olduğu atamalara? Bakalım hayırlısıyla kimler atanacak göreceğiz hep beraber. Ya sistemin devamlılığı değil mi? Ya ben bundan sonra bırak 6'sı 7'si 8'ini geçtim. Zaten Ziraat Türkiye Kupası'nın şu aşamadaki maçlarının dikkati sadece oynayan takımların ve çevresindeki izleyenlerin herhalde ilgisini çekiyordur. Ben şu an mesela önümüzdeki hafta sonunda cuma akşamı başlayacak olan Süper Lig'in gidişatı ile ilgili kafamda bu işin içinde olduğum için var. Yoksa dışarıda bir futbol sever olsaydım neyini seyredeyim abi şu futbolun deyip hangi konusunu şey yapayım falan derdim yani. Anlatabiliyor muyum? Ben şu an hangi Beşiktaşlıyı, hangi Galatasaraylıyı, hangi Fenerbahçeliyi, hangi Kocaeli sporluyu, hangi Konya sporluyu şu an maça çekebilirim ki? Mesela şey deniyordu. İşte Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 7 kişinin işte gözaltı kararı falan diye yani böyle çıktığında. Sonra eski hakemlerin açıklamaları vardı. Onlar diyorlardı ki işte aslında işte şey diyor Tugay Kağan Numanoğlu, Süleyman Abay, Alper Ulusoy, Ali Tuna, ondan sonra ne bileyim hani Fırat Aydınus falan, Deniz Ateş Bitnel falan hani yorumlar yapıyorlar değil mi? Herkes bir şey söylüyor. Orada şey deniyor kimine göre. Abi burada bir numaralı isim Ferhat Gündoğdu'dan sonra budur deniyor. Ya da şuna çok dikkat edilmesi lazım. Kara kutu bu deniliyor. O denilen isimler serbest bırakılıyor mesela şu an. Şimdi bu bir oluşum içerisindeyse, bu oluşumu gerçekleştiren kişiler bir gün başımıza bu gelirse almamız gereken reaksiyon da şu diye hiç mi düşünmediler sizce? Mesela Sayın Ali Koç'un konuşması hep gündeme geliyor. Zamanında söylemişti adam. Bir sene yaklaşık yani 10 ay öncesinde yapmış olduğu konuşma. Şu beden işte bu ruh bu bedende olduğu sürece falan gibi hani öyle konuşmalar var ya. Tıpkı şey gibi Hacı Osmanoğlu'nun söylediği sözler gibi yani. Ben gitmedikçe o da gitmez falan diye bir sözü var ya. Mesela söyleyip de yapamadığı şeyler arasında bir tane şey bulduk biz dün Tahir Kum'la Hacı Osmanoğlu için Sayın Başkan. İstenmediğim yerde durmam diye bir açıklaması var. Şu an en fazla istenmeyen kişi olarak gündemdeki kişi olmasına rağmen görevini sürdürüyor ve bu pisliğin hepsini bana atamazsınız deniyor. Beklentilerimiz bunlar arkadaşlar. Mesela ben de işte 40 dakika boyunca bir yorum yaptım. Bundan sonrası artık şey değil. Okan Hoca'ya bahaneler sunduğu ve sonuçlar kötü gittiği için hepimiz eleştirdik. Çoğu taraftarlar gitmesini istiyordu. Bu sene gider diye düşünmüştüm ama elindeki 4 yıllık üst üste şampiyonluk kozuyla artık dokunulmaz oldu. Bu kadar pisliğin içinde başarıyla çıktım diyecek. Mecburen ayakta alkışlayacağız. Sanki daha uzun yıllar bizimle kalacak gibi diye düşünüyorum demiş bir dinleyici. Doğan abi günaydın. Doğan abi bu hafta en çok merak ettiğim şey bu kadar olaydan sonra yine maçlarda bariz hakem hataları olacak mı acaba diye merak ediyorum demiş. Ben de şeyi merak ediyorum. Hani hakem hataları hata olur arkadaşlar. Hani bu sefer çıkacak ve sıfır hatayla maç yönetecek bir hakemi zaten dünyanın hiçbir organizasyonunda görmedik. Ne Dünya Kupası'nda gördük ne Şampiyonlar Ligi'nde gördük yani. Şuna bakmamız lazım. Şimdi geçici bir Merkez Hakem Kurulu var. O ne kadar devam edecek o bir soru. Şu an atamalar ne kadar sağlıklı o başka bir soru. Ya da şu an görev alacak hakemlerle ilgili olarak hakemlerin psikolojileri nasıl ve hata yaparım korkusuyla daha fazla hata yapabilme ihtimalleri var mı? Mesela şöyle de söyleyebilirim. Şimdi hangi oyuncu bu hakemi dikkate alır? İyi bir profesyonel ya da dört büyüklerin maçına çıktığında bütün gözler benim üzerimde diye düşünen hakemden nasıl bir performans bekleyebiliriz?
Mesela bir futbolcu şu anki bir karardan sonra hakeme, ya hepiniz aynısınız, bırakın Allah aşkına bu işleri, gördük sizinkileri de falan gibi böyle bir tepkide bulunsa, yani o otoriteyi sağlayabilecek bir hakem

0: Gel bakayım sen buraya, ne diyorsun sen buradan deyip çat diye dakika 15'te kırmızıyı çıkartabilecek bir performans bekliyor musunuz mesela şu an hakemlerden? Biz ne seyredeceğiz şimdi mesela? Ya bunun bir ekonomisi var. Mesela dün şunu söyledik. Bundan bir hafta öncesinde milli takım arası gelmeden önümüzdeki dönemlerde kulüplerin daha fazla para kazanabilmek adına gelir beklentisindeki en önemli kozlarından bir tanesi naklen yayın gelirleriyle alakalı bir konuydu. Yayıncı kuruluşun ihalesiydi. İşte devreye giren operatörleri konuştuk. Diğer taraftan işte birkaç tane firmanın ortaklaşa bu ihaleye girebileceğini, işte 180 milyon euroluk paranın vergilerle 200 küsür lira olduğunu, işte 200 küsür milyon olduğunu euro bazında, dolar bazında ya da ne bileyim döviz bazında diyeyim. Öbür taraftan başka firmalarla bir önceki gibi Aziz Başkan da geldi. Ertuğrul Doğan da, Serdal Adalı da, Dursun Özbek de bunu istiyor. 400 milyonlara, 350 milyon, hadi en kötüsü bize ne olur 330 milyonlara yükselebilme ihtimalini falan konuşuyorduk. Şimdi naklen yayın ihalesiyle ilgili olarak 180'i tekrar bulursak öp de başımıza koy durumuna gelmedik mi? Bir an bir gaza gelmiştik. Hani o kadar kaliteli olmayan bir ligin bile iyi bir pazar kazanabilme ihtimalini falan konuşuyorduk. Saadettin Saran bir dijital platform ortaklığıyla gelecek. İşte iki tane işte televizyon ortaklaşa girecek. İşte devlet kanalı aynı zamanda bir başka operatörle bir ortaklaşa bu ihaleye gireceği söyleniyor. Büyük ihtimalle o alacak galiba falan, ama onlar 350 milyon veriyormuş gibi böyle duyumlar falan vardı. Değil mi? Yok muydu arkadaşlar bunlar? Şeyde bu konuda bir küçük bir endişe daha yaşıyorum. Onu da hatırlatmış olayım. Az önce Emre Tile canlı bağlantı alamadı. Sesimi duyamıyor musunuz dedi. Ses gitmedi. Başka bir şey var mı yok mu falan diye. Mesela bir tane telefon var. Ben mesela bir deneme yapmak istiyorum. Gelen telefonlar var da. Bir tanesini alayım. Bir konuşayım istiyorum mesela. Sonu 55-55, günaydın.
1: Az önce Emre Tile...
0: Tabii radyodan dinlediği için onu bir beklemem gerekiyor.
1: Başka bir şey var mı yok mu falan diye. Bir tane telefon var. Ben mesela deneme yapmak istiyorum. Gelen telefonlar var da bir tanesini...
0: Bak onu duyabiliyoruz mesela.
1: Mesela sonra 55-55, günaydın.
2: Doğan abi merhaba.
0: Hoş geldin.
1: Radyodan dinlediği için bunu bir beklemem gerekiyor.
0: Sanırım beni
2: Doğan abi merhaba.
0: Beni duyabiliyor musun?
2: Sesin gelmiyor Doğan abi.
0: Beni duyabiliyor musun? Şu an duyabiliyor
2: ses
0: musun?
2: Gelmiyor.
0: Peki şu an duyabiliyor musun?
2: Ben senin sesini alamıyorum Doğan abi ama.
0: Evet, onu çözmeye.
2: Sen beni alıyorsun herhalde. Evet. Radyodan duyuyorum çünkü, ama radyoyu da açarsam zannediyorum ki çok iyi bir iletişim sağlayamayacak. Ben konuşabilir miyim? En azından seyirciler beni duyuyor.
0: Tamam. Ben de ara ara sana cevap vereceğim. Sen de beni duyduğunda abi geliyor dersin.
2: Abi ben senin sesini
0: tamam, onu biliyorum.
2: Radyodan duyuyorum. Evet, radyoyu tamam. Kısık açtım ama telefondan gelmiyor sesi.
0: Tamam. Onu çözmeye çalışacağım ben de. Beni duyabiliyor musun? Duymuyorsun. Ben seni böyle duyabiliyorum. Peki. Çözmeye çalıştığım için söylüyorum ben de onu. Tamam. O zaman sen devam et. Beni duymadığın için tabii.
2: Alo.
0: Tamam.
2: Abi iletişim sağlayamıyoruz herhalde.
0: Ben de onu çözmeye çalışıyorum.
2: Ben seni duyamıyorum. Alo. Tamam abi, bekliyorum.
0: Tamam. Yok, beklemene gerek yok aslında da.
2: Şöyle söyleyeyim.
0: Beni duyabiliyor musun?
2: Benim sesim geliyor herhalde şu an.
0: Beni duyabiliyor musun? Deyip oraya bakıyorum. Ona bakıyorum. Hepsini halletmem lazım. Peki. Onu da çözebildik mi? Orada?
2: Doğan abi seninle böyle konuşmak da güzel ya.
0: Konuşamamak da güzel aslında. Hepimizin şimdi yaptığı şey bu.
2: 30 saniye sonra geliyor radyodan.
0: Evet. Yok.
2: Tamam. Alo, break. 90'larda vardı break. Beni duyuyor musun?
0: Burada hiç olmazsa duyuluyor.
2: Arkadaş arıyorum.

0: Burada hiç olmazsa duyabiliyorduk bazı şeyleri de burada.
1: Break break arkadaş arıyorum gibi oldum ya. Abi sen devam et, belki ilerleyen

hangi potlar falan. Emre mesela dedi yani ben çok bilmiyorum diye. Hani bu cihazın hani söküp tekrar takılımını yapabilecek kişi olarak ben söyleyeyim mesela. Bunun sebebinin ne olabileceğini düşündüm. Düşündüğüm şeyleri yaptım ama o da olmadı mesela. Gitmedi ses yani. O yüzden mesaj üzerinden gidebiliriz. Dodo ne olacak bu borçlar? 27 milyar TL neyin başarısı olacak da ödenecek bu paralar acaba diye devam etmiş. Program yaparken de sesiniz kesik kesik geliyor aslında, onu da söylemek istiyorum demiş. Usta boşuna kendimizi kandırmayalım, bu Merkez Hakem Kurulu başkanı için alınan kararlar sırf fon konusunu unutturmak için diye devam etti. Ondan sonra Doğan abi kolay gelsin, Galatasaray taraftarıyım. Yani telefon bağlantısı yaptığımda bu olayların içinde Fenerbahçe karlı çıkarsa ne diyecekler diye bir soru sormuştum sana. Buraları geçtim yani, benim yıllar aracını bir önerim var yani. Yabancı hakem neden hep Avrupa'dan getiriyoruz ki? Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, komşu ülkelerden getir hakemi. Mesela Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki hakem ya hiç hazırlık maçı falan demedi, çat kırmızıyı gösterdi. Ben sadece o pozisyonu gördüm, genel yönetimin de bilmiyorum bu arada diye devam etmiş. Yani o hazırlık maçı neye hazırlık, onu bilemedim. Onu da söyleyeyim, çok ilginç bir mücadele. Hani bir kırmızı kart gösterilip orada konuşuyoruz da hakemi, sonra kırmızı kart gösterdikten sonra Fenerbahçe'nin maçı 11 kişi devam ettiğini ne zaman konuşabiliriz falan. Yani orada da geçtik. Burada var. Dodo valla tarihe tanıklık ediyoruz. Graham Bell'in telefon icadına şahit olmuşuz gibi o anı yaşadık diyor. Alo. Alo. Ses. Alo. Alo falan. Ya evet. Çözeceğiz inşallah. İnşallah çözeceğiz. Bakacağız. Yapacağız bir şeyler. Bir şeye bakacağım tekrar. Acaba ondan mı kaynaklandı diye

Bir de Cihan baksın gelince. Hemen oraya şey yapalım. Buradan. Bulmaya çalışalım. Sistemde bir sıkıntı var mı? Oradan bulabilir miyiz? Oraya bakmak lazım diye. Tamam. Telefon hattında bir problem var. Onu da çözmüş olduk. Burada tekrar güncelleme gerektiği için internet üzerinden alıyoruz ya telefonu da. O bağlantıdan kaynaklanıyormuş. Onu geçtik. Peki mesajlar üzerinden gidelim. Devam edelim. Emrullah'ı ara diye devam etmiş. Fatura mı ödenmedi acaba diye soranlar var. Kız arkadaşının ismi mi Aloydi Grambel'in kısaltılmış ismi Aloydu. A-L-O şeklinde. Dodo birini gönder Cihan'ı al gelsin diye. Kemal Sunal'ın filminde televizyonu tamir eden adam gibisin, birazdan patlayacak gibi düşünüyorum demiş. Oradan oraya bakmış. Normal internet yayınına dönüyorum şimdi diye yazmış. Öğlen kim gelecek Çağatay abinin yerine diye. O da vedasını yaptı. O da Olimpiyat Komitesi içerisinde görevine devam edecek. Herhalde bilmiyorum, söylemiştir diye tahmin ediyorum herhalde. Google'a yazdığınızda görürsünüz zaten. Abi federasyon başkanının bir demeci vardı. Herkes kapısının önünü temizlesin. Biz kendi içimize temizliğe başladık. Kendi içinde temizliğe başladıysa niye kendi içinde o kadar kişi çıktı? Benim temizlememe gerek kalmadı o kadar.

0: fazla işim var ki diye yorum yapıyor. Tüm Galatasaraylı yorumcu ve yöneticilerin yapı yok ne yapısı deyip dalga geçtikten sonra yapıya rağmen şampiyon olduk açıklamaları için Serdar Ortaç'tan dansöz şarkısını istiyorum demiş. Abi milli takım tamir hareketi yaparsan belki düzelir. Yani milli tamir hareketi yaparsan da sağına soluna üstüne tokat hani öyle.
1: Alo.
0: Sesim şimdi geliyor mu? Şimdi falan diyeyim hani oraya dönmüşler. Azerbaycan'dan hakem gelirse ihale yine Cüneyt Çakır'a. Aa, o Gürcistan'daydı, oraya kalmaz. Bu arada Gürcistan'da da değil artık Cüneyt Çakır. Rusya'daki hakemlerin başında ve aynı zamanda UEFA Rusya'yı almıyor ama hakemlerle ilgili görev verdiği bilgisi var. Bunu söyleyeyim yani. Abi makineciyim alıp geliyorum diye yazmış takım taklavatı. Alet edavatı var ya, takım taklavat alet edavat. Düşünsem gelmez aklıma ya. Bir anda hani neydi o diye. Milliler İtalya'da yeni bir başlangıcın peşinde diye manşet gördüm. Ben de dedim ki hani konuya buradan mı girsem acaba? Milliler İtalya'da yeni bir başlangıcın peşinde. Hani bunu milli bir dava olarak incelemek yerine mi bakmak lazım? Çünkü milli takım teknik direktörü Montella için mi yeni bir başlangıç olacak? Mesela son mu olacak bugün? Onu göreceğiz. İtalya maçında güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum dedi. Elindeki en iyi kadroyla mesela federasyon, oğlum bu aralar çok sıkıntı var Vincenzo, hani bu sıkıntıları vallahi herhalde milli takım galibiyetiyle unutabiliriz ancak, yoksa kulağımıza da bazı şeyler geliyor Merkez Hakem Kurulu'yla federasyonun içindeki oluşumlarla ilgili, ileride bir sıkıntı yaşayacak gibi duruyoruz. Vallahi ne yap ne et, şu maçları kazan deyip ona göre bir kadro oluşturdu ama orada da olmayınca ya Montella sen ne yaptın deyip Hacı Osmanoğlu olsam şu an şey derim yani abi, hani bari milli takım böyle iyi gitseydi, İtalya'yı yenseydik, hani buradaki işleri üzerine örtmemiz daha kolay olurdu, Fransa galibiyeti tadından yenmezdi diye düşünülmüştür herhalde diye tahmin ediyorum yani. Şimdi Arda'yla, Hakan'la, Kenan'la, Barış'la, Orkun'la, Mert'le yapamayacağımız bir şeyi, hani onlar olmadığı sürece bugün kiminle yapacağız? Denizli bir forvet hattında, gene Kerem'i, Yunus'u, işte pırpır oyuncu gibi kanatlarda, işte Oğuz, İsmail, Salih omurgasında, Ozan, Merih, Zeki, Ferdi şeklinde bir defans hattında falan mı izleyeceğiz yani? Çok da umurumda değilmiş gibi yorum yapmak istemiyorum ben. Bu işten ekmek yiyen biri olduğum için söylüyorum yani. Bir milli takım 11'ini kafamda canlandırmak zorundayım. Ama bir izleyen olsam bugün mesela, başka bir işim varsa milli takım maçının özetlerine bakmak isterim. Yani yeni bir hezimeti seyretmek istemem, ona tanıklık etmek istemem diye de bakabilirim yani. Yanlışım mı var arkadaşlar? Çok mu yanlış düşünüyorum? Yanlış yapıyoruz lan. Bu milli mücadele. Bu maçı seyretmek zorundayız falan gibi bir şey. Yok oradan herhalde. Oradan benim milliyetçiliğim ya da orada vatan sevgim falan sorgulanmaması gerekiyor. Milli maçı seyretmedin mi dün gece? Sen nasıl seyretmedin? Milli takımın maçını nasıl seyretmesin falan gibi bir şey yok herhalde. Yani onu söyleyen de çıkabilir de. Biliyorduk zaten sizin ne olduğunuz. Soyunuzun nereden geldiğini merak ediyorduk falan diye. Hani. O da çıkabilir yani. Çok şükür hani Hun Türklerine dayanıyor, öyle bir araştırma yaptı. Yani Türk falan konusunda hiç tartışmaya girmeyelim yani. Şu mesaj güme gitmesin Doğancım diye baktım. Neymiş? Selamünaleyküm, hayırlı haftalar, saygıdeğer Doğan Bey. Ben Mustafa, Başakşehir'de seninle TGRT'deki yayınla ilgili konuşmak için bu mesajı attım. Yani bunu özelden konuşsak mı acaba diye arkasına bilmiyorum. Ben 6 yıldır TGRT izliyorum. Özellikle orada Ahmet Ercanlar, Bülent Ustu gibileri görmek için izliyorum. Lakin bu 6 yılda kaç tane Galatasaraylı yorumcu geçti orada, iki arkadaş. Her gelen Galatasaraylı'ya düşman gözüyle davranıp belirli bir zamandan sonra kin güdüyorlar. Şimdi Ali Naci orada aynı olayı Ali Naci'ye yapmaya başladılar. Yapıyorlar, bunların amacı ne gerçekten çok merak ediyorum. Yani hiçbir Galatasaraylı'nın bunların gözünde bir şey konuşmaya, bir dert anlatmaya, bir problem çözmek için konuşmaya hakkı yok mu? akıl sahibi bir hak sahibi kendilerini mi görüyorlar acaba? Onların tavırlarına karşı ya onlar gibi savaşmak durumu olabilir stratejik anlamda. Ben de burada Ali Naci'yi akıl verecek biri de değilim. Modere etme konusunda hani bir önce Ümit Ak'tan vardı, bir sonrasında kim vardı? Ne küçüktü, bir şey küçük vardı orada çalışıyordu. Daha önce sabah programı falan da yapıyordu. Ondan sonra o da gitti. Öyle böyle değil hani gitti. Ben TGRT ile bağı olan biri değilim. Dışarıdan sadece bu işi üstlenen biriyim. Sabri abi gibi. O da kadroda değildi. İşte Tahir Kuma, ondan sonra orada Ömer Faruk Ünal falan gibi yazmışlar ama. Yani bu televizyon konusu hani o çok farklı bir konu. Yani Galatasaraylı yorumcu arkadaşlar televizyon üzerinden hani Galatasaray'ın hakkını savunabilecek ve bu konuda çok başarılı olan arkadaşlarımız varsa dijital platformlarda zaten. Yani birilerinin yanında konuşacak söz bulamama gibi bir şeyleri de yok yani. Bazen muhatap olmama da olabiliyor. Mesela dün bir tanesi yazmış, bir şey söylemiş bir izleyici. Ali Naci'ye hiç söz hakkı vermedin diye. Ali Naci söz almak istemiş mi? Mesela onu biliyor musun diye cevap verdim ben. Ne kadar kolay. Hani artık senin gibi oralarda işte Doğan gibi şaklaban falan diye yazmış. Mesela hani o çok kişisel bir konu da sizinle samimiyetimden dolayı paylaşmak istedim o yüzden. Mesela o kadar kolay ki bir şeyleri istemek. Mesela mesajı bulursam Instagram üzerinden ulaşmış. Herkesin ulaşabilme hakkı var zaten burada. Bu arkadaşım yazmış mesela. Şöyle bir şey yazmış. Hiç Ali Naci'ye söz vermiyorsun. Harbi yalakasın. Bu saatten itibaren TGRT'yi sileceğim televizyondan. Bir program için bir kanalı televizyonda silmek gibi de bir şey kalmadı artık. Yani hani geçebilme şeyim Allah korusun yanlışlıkla bir seyrederim falan. Kendine de güveniyor. Hani bir gün açarsam açmamak için ancak silmem gerekiyor falan. Onu şeyde de yapamıyorsun galiba bildiğin dijital şeylerde, dekoderlerde falan da yapamıyorsun. Kanal silmek. Yani yeni bir kurulum yaparsın. Kendine favori kanallar belirlersin. Onlar üzerinden gidersin de. Şimdi ben de sordum hani Ali'ye hiç söz hakkı vermemişim ya. Ali istememiş olabilir mi? Sebep bilmeden yargısız infaz ne kadar sağlıklı yazdım. Klasik yeni dönem trip aslında bu. Yok dekoder iptali, yok kanal sileceğim, bir daha izlemeyeceğim, dinlemeyeceğim. Vallahi çok sıkıcı bir durum. İstersen CİMER'e, istersen yönetime, istersen Galatasaray Spor Kulübü'ne şikayette bulun falan yazmışım. Yani. Kurban olayım, istersen vatandaşlıktan atsınlar ya da işime son versinler ya da eşimle konuş bana boşanma davası açsın falan diye yani oraya gitsin konu dedim yani. Yani çünkü götürebilme ihtimaliniz var, anlatabiliyor muyum bu konuyu, eski arkadaşlarımla görüşün bir daha benimle muhatap olmasınlar falan, hani sokakta beni mesela belediye otobüsüne ya da metroya almasınlar. İyi günler, siz Doğan Öncel değil misiniz, çık dışarı, sen Ali Naci'yi konuşturmadın falan, beni aforoz etsinler ya. Beni yurt dışına falan göndersinler. Beni ne bileyim yaka paça alsınlar. Beni pataklasınlar, tekme tokat dövsünler falan hani. Bir şey beklenti bu. Anlatabiliyor muyum yani? O var. Şey geliyor bana yani. Ben mesela cevap verdim. Abi niye yazıyorsun bunlara cevap falan gibi oluyor. Bunlar dediğin kısım da bizden insanlar arkadaşlar. Bunlar değil yani. Hani tamam benim hayat mottom içinde şöyle bir şey var. Başkalarının ne dediği, ben onlara başkaları dediğim sürece umurumda değil. Benim için hani başkalarıyla muhatap olmama gibi bir lüksüm de yok yaptığım şey olduğum işten dolayı. Çünkü ben sadece yakınlarıma yapmıyorum bu işi. Başkalarına yapıyorum. O başkalarından yakınlaşmaya çalıştığım insanlar var. Yakınlaşamayacağım da insanlar var yani. Sosyal sorun bu. Şimdi başkaları dediğimiz konu çok kıymetli aslında. Şimdi federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu'nun istifasını istiyoruz. Başkaları yok mu arkada? Bir tek onda mı sıkıntı? O başkaları nasıl çözeceğiz?

0: Ne? Cevap? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Mobil telefonu kadar. Oraya dönüyor işte konu yani. Reklam.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
4: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seyşal çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında Iker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken, kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı, Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken

0: taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile Smile yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol, kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'yla ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten, Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün henüz hiçbir şey olmadan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Kısa bir nefes alma arası verdik. Leao'yu hatırlayalım dedik. Futbolu, futbolcuları hatırlamaya çalışıyoruz aslında. Çünkü Türkiye'de futbol yöneticiler tarafından, Avrupa'da futbol futbolcular tarafından oynanıyor. Milli takımımız için de öyle. Ama orada da yönetimlerden biraz hoşnutsuzluğumuzun getirdiği sıkıntıyı yaşıyoruz. Şimdi biraz tabii kulüpler üzerinden de gidilebilir ama bugün UEFA Uluslar Ligi'nde 21.45'te işte ATV'den İtalya-Türkiye maçı yayınlanacak. Aynı saatte A-Spor Fransa-Belçika maçını verecek. İşte Ukrayna-Macaristan ve Bosna-Hersek-Polonya maçları bugün aynı zamanda oynanacak. Belki basketbol izlemek isteyenler Beşiktaş-Trabzon maçını saat 19'da Bein Sports 5 kanalından izleyebilirler. Öyle bir şey var. Ya da ikinci ligde Şanlıurfa-Gebze mücadelesi oynanacak saat 19'da. Spor ekranında da bunlar var. Bugünün programında. İşte İtalya-Türkiye maçı için işte Donnarumma'nın kaleyi koruduğu, işte Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Tonali, Fagioli, ondan sonra Esposito, Keen ya da diğer Esposito kardeşlerden kurulu bir İtalya'nın bugün Türkiye karşısında aynı skoru alıp ya da daha farklı bir skorla sahadan ayrılmayı hedeflemesi konuşuluyor. Genel anlamda İtalya basını da bunu yazıyor. Bir kere yaptın, bir daha yapabilirsin diye. Daha önce yaptıklarıyla alakalı ben size birkaç örnek vereyim. Şöyle söyleyeyim, bizim İtalya'ya karşı bildiğim kadarıyla istatistik anlamında bir başarımız yok. Yani beraberlik haricinde. Bu zamana kadar milli takımlar tarihinde İtalya ile 17. kez falan karşılaşıyoruz. Yani 18. maçımıza çıkacağız diye hatırlıyorum ben. Okumuştum çünkü bir yerde. Buradan işte 17 maçtan 12 yenilgi, 5 beraberlik almışız. Yani kalemizde 30 küsür gol görmüşüz. 10 tane falan atmışız bu zamana kadar İtalya'ya. Ya karne sınıfta kalmışın kalmışı, yani hani ikmale kalmasın, orada da geçememişsin. Öbür tarafta başka bir şey var, hani o da öğretmen kurul kararı falan da, yani ÖKK diye bir ÖKK diye bir şey vardı. ÖKK diye geçiyordu ÖKK. ÖKK YKK YKK falan oraya dönüyorduk yani. Öğretmen kurul kararıyla geçti. İşte 4 tane hoca şey yapıyor mesela, oy birliğiyle bu öğrencinin geçip geçmemesine karar veriyordu. İşte oyuncular da şey diyor, bu bir onur mücadelesi. İşte çünkü ben şeyi de hatırlatayım, Sayın Hacı Osmanoğlu için tarihinin en karakterli milli takımı falan diye yorumlar yapmıştı. Yani daha öncekiler karaktersiz mi diye hemen öyle algılandı, ona yorumlar başladı. İşte bir reaksiyon gösterme, bir karakter ortaya koyma, bir onur mücadelesi verme, bunun üzerinden de yorumlanabilir. Ya milli takımın işte kaptanlarından Melih Demiral'la öyle bir konuşma geçmiş. O da maç öncesinde vermiş olduğu röportajda diyor ki, şu anki tabloda memnuniyet diye bir şey aramak mümkün değil. Yani kimse memnun olmadığını söylüyor diyor. Oyuncular olarak biz de çok üzgünüz. Bunu herkes böyle bilsin diyor. Daha önce nasıl dipten yukarıya çıktıysak bu durumu toparlayacak olan da bizleriz. Güçlü ülkelerle karşılaşıyoruz. Ancak bizim de kendi gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Buraya tesadüfen gelmediğimizi ispat etmemiz gerekiyor diyor. Evet, üzüntülüyüz ancak bir an önce toparlanmamız gerektiğinin de farkındayız. Bunu başarabilecek güçteyiz de diyor. Şimdi bilmiyorum, bugün kalede Uğurcan, Ozan, Merih, Zeki gibi bir üçlü savunma hattı, daha önlerde orta sahada daha güçlü kesici özelliği olsun, işte Frattesi'yi, Tonali'yi, Barella'yı ya da ne bileyim Espetito kardeşleri, Kayode'yi, Bostani'yi, işte Calafiori'yi falan durdurabilmek adına güçlü bir orta saha mı? Bugün Orkun da yok, işte sadece Salih, İsmail ikilisinin değil, Eren'in ve aynı zamanda Ferdi'nin de, yani 3-4-2-1 şeklinde bir sistem geliştirdim ben kafamda. Bunu bilmiyorum hani ne kadar sağlıklı bulursunuz. Diyorum ki Ozan, Merih, Zeki savunma hattının önüne Eren, İsmail, Salih, Ferdi gibi geri dönüşlerimiz kolay olsun. Onların önüne de, yani Zeki ve Ozan üçlü savunmasının önünde Eren ve Ferdi var. Eren ve Ferdi çok çıkmasınlar. Onların önünde de bir yere kadar çıksınlar. Kerem ve Yunus'a kazandırsınlar. Onlar ya kendileri bir şey yapmaya çalışsın ya da Deniz'i beslesinler. Yani 3-4-2-1 gibi bir sistem düşündüm kafamda. Klasik olarak zaten 4-3-3 şeklinde oynuyor Mancini. O da belli bir dörtlü savunma hattı, işte 3 tane orta saha ve 3 tane hücum hattı gibi düşünün. Çünkü çok fazla genç oyuncuya sahip bir yeni oluşum içerisinde o. Biz bilmiyorum, elimizdeki oluşumun meyvelerini yemeye çalışan bir milli takımız. Aslında ben Montella'dan şunu beklerdim. Genç oyuncuları böyle bir organizasyonda fazlasıyla kullansın. Evet, çok yeni olup da hemen kulübünde 3-5 başarı elde etmiş bir oyuncuyu da alıp anında kanalize etsin, hemen kadroya kaynak yapsın falan gibi beklentim de yok. Hani İlhan Fakalı'yı niye oynatmıyor falan gibi değil. Niye denemiyor diyebilirim belli bir süre sonrasında. Kerem ve Yunus ısrarından çok, işte Barış olsaydı bugün asla oynamazdı diyen kaç kişi var aramızda? Mesela Deniz'i niye denemiyorsun? Neden bir santrafor ihtiyacını gidermek adına Enes'le mesela ilgili bir muhasebe yapmıyorsun gibi söyleyebilirim. Bugün illa işte Ozan'ı, zaten önümüzdeki Avrupa şampiyonalarında Merih bundan sonra olmayacak. Abdülkerim'in Lukaku'yla girmiş olduğu ikili mücadeleden sonra kendi kulübünde bile, Okan Hoca'nın bile düşüncelerinde, ya Abdülkerim Şampiyonlar Ligi'de geliyor, Barcelona maçında ben şimdi senin yerine kimi oynatayım falan gibi düşüncelere sahip olmadığını mı sanıyoruz yani? Sadece biz mi izledik Belçika maçını, kimse görmedi mi yani? Orada da sıkıntı var. O yüzden Zeki'nin, Ozan'ın, Merih'in ya da Eren'in ya da İsmail'in, Salih'in, Ferdi'nin falan bu düşüncelerde Kerem olmaz, Oğuz olur. Örnek veriyorum, Yunus olmaz, oraya sağ kanatta başka biri olur. Yani olabilme ihtimalleri var. Yani Ahmetspor'da da Furkan diye bir oyuncu var. Denenebilir mi? Oynayabilir mi? Evet, bu zamana kadar Ahmet'in başarılarını

0: da hani akla gelebilecek bir oyuncu mudur? Düşünülebilir. Düşünülmesi de gerekir. Geniş bir kadro yapılabilir. O geniş kadroda İtalya karşısında bir kadro çıkartılır. Çok farklı bir şekilde Fransa maçına farklı bir kadro ya da Belçika maçı için çok daha değişik bir varyasyon deneme ihtimalleri olabilir. Sizin düşünceniz ne diye sorayım istiyorum. Mesajlara da bakıyorum bu arada. Abi hepsini geç de palamutun fiyatı ne oldu diye soran dinleyici var mesela şu an. Anlatabiliyor muyum? Yani dönemsel anlamda Eylül-Ekim gibi bakıldığında zaten hani kilo üzerinden değil de adet üzerinden satışı yapılan balıklardan bir tanesidir palamut. Hani biraz daha yağlanması gerekir. Toriye kaçmadan falan bir bulmak gerekir. İşte tam bolluğun olduğu dönemde tezgahlarda 80'e, 100'e, 130'a falan bulursun da 50'ye düştüyse yani öp de başına koy 150 arasında, 50-150 arasında gider gelir yani. Adet fiyatı, tane fiyatı. İşte toplu alımlarda belli hal indirimleri olur işte. 50 liraya 70 liraya bulursun. 70 liraya aldığını başka yere gidersin sana 100 liraya kakalamaya çalışırlar falan. Hani o serbest piyasanın getirmiş olduğu bir şey zaten ya. 2026 palamut fiyatlarının herhalde karşılığı bence budur. Hani 200 liraya da bulduk falan diyen de çıkabilir abi. Bize 250'ye dediler. İri bir tane vardı falan diyen de çıkabilir. Bilemem yani hani Rize'de aldığınla Sarıyer'de aldığınla Nişantaşı'nda aldığın arasında fark vardır. Hani Bodrum'daki lahmacun fiyatı gibi bir şey oluyor yani. Bak nasıl ilgimi çeken bir konu olunca anında bilirkişi kesiliyor. Öyle düşün yani. Vallahi lüfere dönsün de artık konu. İşte palamut çok yaptıysa abi lüfer olmuyor biliyorsun falan diyen de çıkar da. Geçen sene lüfer çoktu. Fiyatı düştü mü? Yoktu hani çoktu. Yani geç onları. Usta boşuna kendimizi kandırmayalım. Bu Merkez Hakem Kurulu başkanının alınan kararlar falan diye mesajlar var. Oraları okuduk. Aynılarını yazmayın arkadaşlar. Fırına söylesinler sana ekmek de versinler abi diye yazmış. Selam Dodo. Sen çok kaliteli ve değerli birisin. Merak ediyorum. Bülent Uslu ve Ahmet Ercanlar gibi sadece saçmalı diye ben arkadaşlarım o lafı söyletmem arkadaşlar. Kendi ekip arkadaşlarım onlar yani öyle. Benim kalitesiz de onlar da tanısanız aslında severseniz diyebileceğimiz insanlar. Dışarıdan belki çok duygusal baktığınız ya da çok fanatik bir gözle izlediğiniz için hani o size şey geliyor olabilir. Yani normalde hayat içerisinde birçok şeyi paylaştığım arkadaşlarım benim yani. Ya doğru söylüyorsun ben ne yapayım bu Ahmetlerle falan deyip makarasını yapıyorum bunu Ahmet'e de söylüyorum yani. Çünkü bana mesela hiç kimseden şey gelmiyor. İşte Bülent Uslu'ya, Ahmet Ercanlar'a, Ali Naci'ye falan şey demiyorlar. Bu Doğan'la ne yapıyorsunuz siz demiyorlar mesela. Bana sürekli olarak onlarla ilgili biriyle ilgili mutlaka bir şey söyleniyor. Çünkü o gözle bakıyorsunuz. Bana mesela öyle bakılmıyor. Hani şeyin gücünü tabii ki görebiliyorum. Televizyonun. Hani dışarıda görüldüğünde abi tam ismi tam bile çıkartamayacağım ama sen TGRT'de şeyle değil misin Bülent'le beraber program yapan ya da Ali Naci'nin yanında değil misin abi sen falan öyle şeyler çıkıyor ya da Doğan abi diyen de olabiliyor dışarıda. Yani öyle amacım da öyle çık gittiğim yerlerde bir tanınırlık falan gibi öyle beklentim de olmadı hiçbir zaman böyle bir şeyim de yok ama vallahi bunlar yüzünden TGRT izlemiyorum ama ara sıra bakıp sana bakıp falan deyip hani böyle eski sevgiliyi görmek için Instagram hesabındaki paylaşımlarını bulmaya çalışan biriymiş gibi yazmış arkadaş da yani hani böyle. Facebook'tan eski sevgili hani bir arkadaşın arkadaşıydı çünkü o takipçisiydi onu açtırdım da resimlerine baktım ne değişmiş ya vallahi hani gibi öyle bir şey var ya. Bizim ses telefona gitmiyor. Cihan geldi, çözüm ortağı geldi, teknik eleman geldi, bakım işte geldi falan. Bir şey söyleyeceğim. Emretiyle buraları silmiş. Ben de ondan sonrasında hepsini denedim tekrar tekrar. Şimdi var mı, şimdi var mı, şimdi var mı falan diye baktım ama. Mikrofonun sesi telefona gitmiyor. Ne olabilir dedim. Çıkarttım taktım. Vurdum gene çalışmadı falan. Yani hepsini
1: kapatıp
0: denedim.
1: Kapatıp açtın mı?
0: Kapatıp tabii ki oğlum Türk'üm ben. Manyak mısın? Kapatıp açtın mı diye soruyor. Hepsini yaptım. Ya. Sesimi bile kıstım kendim. Öyle düşün ya. Sen de şimdi şeye bakıyorsun. Ben onlara bakmadım mı zannediyorsun? Çıkışlara oradan bağlantılar. Ya işte. Gio.
1: Ben seni yayında bozmayayım
0: ya. Bozuk zaten abi şu an. Türk futbolu gibi yayın yapıyorum ben de.

0: basmış olabilir? Tire var değil mi sabah?
1: Neye basmış olabilir? Çok iyi ya. Neye basmış olabilir? Ben bir daha hepsine bastım mesela, tekrar olsun diye. Mesela şu şeyleri denedim. Onu tekrar açtım. Evet. Onu söyleyeyim sana.
0: Tamam.
1: Ondan sonra.
0: Canım, halledeceğiz, tanıdıklar var.
1: Mesela şu telefonu alayım mı, ister misin?
0: Yok yok, alma.
1: Niye, onu sevmiyor musun? Onunla değil, kişisel değil konu.
0: Bir saniye. Şimdi bence gelecek. Al bakalım.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii, ben öyle diyorum.
1: 87-32 duyabiliyor musun beni?
2: Duyuyorum, duyuyorum. Bir saniye. Bir saniye.
3: Alo. O yukarısını testsize alman gerekiyor.
2: Sesim öbür taraf.
3: Benim geliyor mu? Seninkiler geliyordu zaten.
2: Sizinki geliyor efendim. Sizinki geliyor.
3: Benimki de geliyor.
2: Konuşalım mı o zaman?
3: Ben istemiyorum konuşmak çok fazla. Konuşalım tabii canım. Konuşalım mı o zaman, sesin geliyorsa diyor.
2: Yok, hayır. Tam anlamıyla.
3: Ben küsüm size. Ben küsüm. Ben bundan sonra yokum. Cihan, gel şimdi konuşalım diye. Belki buyurun buyurun dedi. Çok şey yapmıyordum. İlaç kardeşim.
2: Sizle telefon bağlantısı yapamamak büyük bir hayal kırıklığına uğrattı beni de.
3: Neyse. Son yarım saat bari hiç olmazsa öyle devam ederiz. Buyurun. Çözdük.
2: Cihan imdat çekici gibi camı kırdı, içeri girdi. Neyse, hallettik. Evet, sağ olasın, evet. Kardeşime de. Allah razı olsun. Yani milli maç var bu akşam. Çok heyecanlıyım diyemeyeceğim. Ama inşallah bizim çocuklar, yani en azından bir puan diyorum İtalya maçında. Tabii ki şu anda gündem kaç gündür, bir haftadır yani orman yanıyor yani. Mahalleyi bıraktım. Ülkenin ormanları yanıyor her tarafta diyebilirim yani şey anlamda. Yani bilmiyorum yani, ülkede birçok şey oluyor. Futbol dışı, futbol içi. Yani hep birilerine suç atıyor haliyle. Genel olarak da şunları söylüyoruz. İşte bu can bu bedende olduğu sürece işte bu şahsı alamazsınız, vermem. Bunu ülkenin en tepesinden tut da federasyonuna kadar herkes söylüyor. Ama en sonunda o şahıslar gidiyor yani. Birileri kurban seçiliyor. O kurbanlar artık adak niyetine kesiliyor diyebilirim yani. Öyle bir şey yapayım, benzetme yapayım. Yani Ferhat Gündoğdu gitti. Hepimizin gözü aydın. Ben çok mutluyum ama onu oraya getiren onun ağababası Hacı Osmanoğlu, bilmiyorum ne zaman gidecek, onu da çok heyecanla bekliyorum ama o
3: gitmeyeceğim
2: da...
3: Gitmeyeceğim dedi ya. Ne zaman gidecek? Nasıl bir beklentisin ki? Beni tanımıyor ya musunuz? Ben gitmem dedi ya. Ama ben şeyi mesela çok merak ediyorum. İşte ben burada olduğum sürece o da burada olacak demişti ya. İşte şey düşünmüyor muyuz? Ferhat Bey yok mesela. Siz niye duruyorsunuz Sayın Hacı Osmanoğlu diye sorasın gelmiyor mu? Hani beraberdiniz.
2: Şey demişti Doğan Bey, bir programa katılmıştı. Yine böyle şey konuşuyor ya. Ya demişti, şimdi demişti, ben veziri verirsem, yok ne demişti, veziri verirsem kralı isterler. Yani kendini kral olarak gördüğü için beyefendi. Hmm. Veziri gitti şimdi. Şimdi kendini kral olduğu için sıra krala geldi. Ama biz onu hiçbir zaman futbolun kralı olarak görmedik yani. Hacı Osmanoğlu'na gelene kadar kral diyebileceğimiz bu ülkede. Bu ülke hizmet etmiş çok kral insanlar var yani. Bu tarafsız işte şu takımlı bu takımlı da yani geçmişteki yaptıkları, bu adı bunun teknik direktörlükse, sportif direktörlükse, birçok insan var yani o yeri hak eden. Tabii ki bu liyakatla alakalı bir durum olduğu için biz ona bakmıyoruz. Yani CV'de TFF başkanı olabilmesi için yani yabancı değil, işte yüksek lisans falan yok. Bunlar hiç bizim için hiç önemli değil. Sıradan şey. Yani ben, sen bu işi yapabilirsin, ben seni buradan alıyorum, buraya koyuyorum, sen futbolu yönet. Yani böyle mi oldu? Yani seçimle geldi falan değil mi? Kalma karışık duygular içerisindeyim de. Yani bilmiyorum ya, ben 2 yıl TFF'sinden VAR hakemine kadar yabancı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ligler başlayacak hafta sonu, bu tartışmalar, şaibeler bitmeyecek abicim, bitmeyecek ya. Ya spor yorumcularına çok güzel malzeme çıkıyor. Herkes ekmek yiyor yani. Biz dinleyiciler de konuşacak bir şey oluyoruz gündemimizde.
3: Tabii canım. Ya bir şey söyleyeceğim. Eleştirebildiğimiz elimizde sadece böyle bir done kaldığı için bunun üzerinden sonuna kadar gidiyoruz. Federasyon başkanını istifaya çağırabiliyoruz. Milli takım teknik direktörü bitsin artık, gitsin artık diyebiliyoruz. Ferhat Gündoğdu gitti artık, falan deyip onun kutlamasını yaparken yerine gelecek olan kişiyi şimdiden gelmeden istemiyoruz. Mesela kim gelecek falan ya, gibi.
2: Şöyle ironik bir durum oldu. Yasin Kol'la alakalı. Ben oraya geleceğim tekrardan. Bir spor, yani hatta sözü sayılır, hatırı sayılır bir spor yorumcusu, aynı zamanda flash transfer haberleri veren bir arkadaş Sabuncuoğlu dedi ki bir programında. Ya dedi Yasin Kol'un dedi İngilizce bilmemesi aslında dedi, güzel bir şey dedi. Futbolcuğun dedi şeye girmiyor dedi. Münakaşaya girmiyor dedi. Ya yani kara mizah derler ya, kara mizah bir örnek yani bu. Hakemin yabancı dil bilmemesini güzellediler, sebebini de futbolcuyla münakaşaya girmiyor diye bize yedirdiler yani. Ben yemedim gerçi de, yiyen oldu ayrı mevzu da. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Buna yani bırak, kargalar güler yani, herkes güler. Neyse çok da konuşacak bir şey de bulamadım. Aslında çok var içinde de. Şimdi
3: peki çok neyse. Çok da telefon var, sağ olun.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
3: Sağ olun, görüşmek üzere. 17.30. Peki 17.30 beni duyabiliyorsunuz. Sizinle diyalog kuracağız. Radyodan dinlediği için onu beklemek zorundayız çünkü.
4: Çok da telefon var, sağ olun.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
4: Sağ olun, görüşmek üzere. 17.30 beni duyabiliyorsunuz.
3: Alo. Radyoyu kapatalım lütfen. Telefondan devam edeceğiz. Buyurun, hoş geldiniz.
5: Hayırlı yayınlar abim.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun.
5: Doğayan diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Halatı sormak için aradım ben.
3: Eksik olmayın. İyi gidiyor. Hallettik. Bir arsa durumu vardı. Akrabalarla o konuda bir şey yapıyorduk falan. İyi. Annenin sağlığı iyi benim. İyi. Abla yurt dışında.
5: Çok şükür. Çok şükür.
3: Yeğenim
5: çok
3: falan. Şükür. Sağlık falan.
5: Ben futbol hakkında konuşmayacağım. Bir halatır için aradım sizi. Ben İstanbul'dan Mehmet. Sizi severek dinliyoruz. Eksik. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Almış olduğum en güzel telefon falan olabilir yani. Hani bir günde beni merak edin. Yani sen nasılsın Doğan, Din falan gibi. Öyle bir beklentim de olmadı ama bunu düşünen de varmış ya. Sağ olun ya. Beni düşünen biri var ya bu hayat. Alo.
6: Alo. Merhaba. Yayınlar kolay gelsin abi.
3: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. İsmim Mahmut, İstanbul'dan arıyorum.
3: 74-40 demeden sesimi duyduğun için teşekkür ederim. Profesyonel dinleyicisin.
6: Evet, alttan sizin moda geçtiği uyarıyor.
3: Harika, oradan. Eyvallah.
6: Tecrübeliyiz biz de artık, yayınlara gire gele yayıncı olduk sayılır.
3: Herkes yayıncı oldu artık abi. YouTube'da, MuTube'da, internette herkes bir şekilde. 10 tane takipçisi var. Canlı yayın açıp da onlara yorum yapabiliyor yani. Müthiş bir şey bence.
6: Evet, müthiş bir şey. Yani biz artık bütün yorumcuları dinleye bir şekilde bir filtreden geçiriyoruz. Doğru olanlar içinlemeleyip ona göre şey yapmıyoruz. Mesela dün bir yayınımızda, Berk'in yayınında, abinin ismini unuttum, katılan abinin ismini de, çok güzel bir yorum yaptı. Hacı Osmanoğlu ile ilgili, TFF Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu ile ilgili şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Hacı Osmanoğlu'nun bunlardan haberi varsa, hani bu yaşananlardan, bu zamana kadar TFF'nin içinde olanlardan haberi varsa istifa etmesi lazım. Yoksa Ayrettin istifa etmesi lazım. Yani haberi olmaması daha kötü bir durum dedi ve çok doğru bir noktaya parmak bastı. Sanırım yani genel olarak da bir koltuk sevdası dediğimiz bu genelim Türkiye'nin geneline yayılan makam mevki sevdası böyle bir şey olsa gerek herhalde ki yani gitmeyerek bu adamın yanında iletişimcisi yok mu? Ya efendim işte istifa etmeniz lazım aslında. Bunlar var deyip hani bu şekilde akıl vereni de mi yok, ya da bir büyüğü yok mu bu adamın da, ya İsmail, hani kendi muhatabı olarak İsmail senin böyle böyle yapman lazım diyebilen kimse yok mu yani, çok merak ediyorum. Hani TFF başkanı istifa edince bir şeyler düzelecek mi, düzelmeyecek ama

0: bir görüş ortaya koyabilir. Diyebilir ki ya kardeşim evet olmuş böyle diye Türk milli takımını emanet ettik. Bir noktaya hasbelkader geldik. Bizim de oyuncularımız tabii ki biz de şey değiliz yani basit bir milli takım değiliz. Biz de Arda Güler gibi efendime söyleyeyim aklınıza gelebilecek şu an takım Kenan Yıldız gibi süperstar oyuncularımız var bizim de. Ondan biz malzemeleri güzel malzemeler verdik ama çok da bir şey çıkaramadı. Hele ki Dünya Kupası tam bir faciaydı zaten. Artık onun da yapması gereken liyakatli bir şekilde arkadaşlar ben elimden geleni yaptım teşekkür ederim deyip ayrılması lazım ama biz Montella'ya da Türk ismi bakarken aynı zamanda Türkleştirmişiz haberimiz yok yani.
1: Evet evet.
0: Yani Türk yapmışız yani Türk etmişiz yani. Türk
1: ya bir tane dinleyici diyor ki bugün bir anket yapsak diyor. Desek yani bugün çıkmasak hükmen 3-0 yenilsek daha az fark yeriz diyor.
0: Büyük ihtimalle.
1: Bunu aynısını 6-0'lık İspanya maçından sonra oraya gittiğimizde de burada 6 yiyorsak orada kaç yiyeceğiz acaba ben bakamayacağım falan diyerek televizyonu izleyenler 2-2'lik beraberlikten sonra abi ne top oynadık bir İspanya'ya karşı oynatmadık bir de onları diye yorum yapmıştı. Yani çok ön yargılı da davranıyoruz. Çocuklara olan güvenimiz işte sadece milli takım Arda varsa milli takım Arda yoksa milli takım olmaktan çıkıyormuş gibi bir durum söz konusu.
0: Evet yani şimdi adam kalktı resmen dedi ki bir tane suflör bir şey katıldı basın mensubu işte böyle böyle yaptınız şöyle yaptınız işte siz bu milli takım sizden ne istiyor gibi filan böyle bir sufle soru soruldu. Yani ben hayretler içerisinde izledim yani oradan bir basın Türk basın mensubu da çıkıp ya sen ne konuşuyorsun bile demesi lazımdı ben öyle düşünüyorum. Yani arkadaşım sen ne anlatıyorsun İtalya'dan kalkmış gelmişsin kendi adamına hani burada bir suflörlük yapmaya çalışıyorsun. Seni ne ilgilendiriyor basın mensubu olarak? Sen kendi milli takımını hakkında konuş. Hani bizim milli takımımız hakkında
1: evet,
0: ne?
1: Çok tuzak soru sormak yapıp, isteyen, hani, oradan gündem yaratmak isteyen, vay be bu kim deyip de ilgi çekmek isteyen fazla arkadaşımız var artık piyasada.
0: Evet, aynen bu şekilde. Hem bu arada Doğan Bey, siz Derbent tarafında mısınız? Şeyde, İzmir tarafında. Hani o bölgede mi yaşıyorsunuz?
1: İzmit'te merkezdeyim.
0: Biraz özel bir soru oldu ama özür dilerim.
1: Estağfurullah. Merkezdeyim ben. Çarşı Yahya Kaptan tarafında hani orada.
0: He.
1: Ama çocukluğumun geçtiği yer.
0: Kartepe'de bir yerimiz var. Biz de oralara gidip geliyoruz.
1: Derbent
0: İnşallah
1: tarafında.
0: İnşallah bir gün denk geliriz.
1: Suadiye tarafında.
0: Derbent evet. Peki. Evet Suadiye'nin Acısu'nun karşısında
1: oluyor. Acısu'nun karşısındasınız. Evet. Güzel peki tamam. Severim yani zaman evet. Zaman gittiğimiz yerler işte Maşukiye tarafları işte Yanık, Manık, Kırkpınar o taraflara kadar gideriz arkadaşlarımız var hala evet. Daha görüştüğümüz sağ olsunlar.
0: İnşallah bir gün oralarda görüşürüz.
1: İnşallah sosyal medyadan haberleşirseniz bir takipleşelim Instagram üzerinden de şey yapabiliriz.
0: Yani çok sosyal medya kullanmıyorum ama.
1: Ben de kullanmıyorum da hiç olmazsa diyalog kurabiliriz diye yani öyle. Hani bana bir ortaokul evet. Arkadaşım muamelesi yaparsan oradan şey yaparız yani oradan. Sadece onları takip ediyorsan beni de onun gibi görebilirsin. Peki teşekkür ettim sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Hepimize inşallah sağ olun. 07:21 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi. İstanbul Fatih ismim Doğan.
1: Hoş geldin Adaş.
2: Hoş bulduk abi. İyi yayınlar diliyorum. Ben abi sabah kahvesi içerken bir fal baktım. Federasyon Başkanı Fatih Terim. Milli takım antrenörümüz Aykut Kocaman. Hayırlı olsun. Merkez Hakem Kurul Başkanımız da Fırat Aydınus'la Bünyamin Gezer arasında gidiyorum. Orada fal net çıkmamış. Durum bundan ibaret bence abi.
1: İlginç. Yani olsa olur mu? Yani sana da karşı abi, çıkanlar olur abi. Bıkmadınız şu Fatih Terim'i sevgisinden falan diyen de çıkabilir. Ondan sonra...
2: Ya abi ben Fenerbahçeliyim Doğan abi. Ama yani futbolun içinden gelenlerin futbolu yönetmesi taraftarıyım. Özellikle bu futbolda da son 20 senedir gerçekten idealist bir futbol izleyicisiyken sadece Fenerbahçe izleyicisi haline geldim 3 Temmuz'a itibariyle. Çünkü artık gerçekten futbolda yani bu FETÖ'nün yaptığı bütün algıları biz Denizli'den başlayarak birbirlik Trabzon maçında Cüneyt Çakır'ın o sahaya attığı Galatasaray maçında hepsini birebir çok net mesajları aldık. Stat anonslarından, timsah yürüyüşlerinden. Yani çok eski bir seyirciyim.

0: 3 Temmuz'dan beri de tribüne gitmiyorum. Anlatacaklarım buna ibarettir abi. Sormak istediğim varsa cevap vermeye
1: çalışayım. Yok hani öyle bir sorum yok. Çok kişisel olur o zaman. Oraya gider konu. Teşekkür ettim sana da, sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: 63-83 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi, iyi yayınlar.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İstanbul'dan Kerem ben. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Bu arada Yasin Kol adliyeye sevk edildi. Sevgili dinleyenler, o bilgiyi paylaşalım. Son dakika gelişmesi olarak zaten edilecekti.
2: Hayır.
1: Edildi.
2: Hayırlısı olsun diyelim abi. Araya Yasin Kol gitti sadece. Daha çok gidecek adam var da. Neyse, hiç gündemim değil abi. Hiç ilgilenmiyorum da.
1: Aslında şunu gördük. Yasin ve kolları diye, yani bir ahtapota benzettim ben de olayı. Yasin ve kolları diye, yani 8-9 kişi var. Öyle
2: düzeleceğini de düşünmüyorum abi hiçbir şeyim. Ben yayına bağlanan herkesin aksine Montella'yı destekleyici şeyler söyleyeceğim abi. Hı hı. Ben Montella'dan gayet memnun bir insanım. Sadece bazı inatlarından vazgeçmesi gerekiyor. Hani bazı oyuncuları saptantı haline getirmiş kendisi. Bundan vazgeçmesi gerekiyor. Montella bizi bilmiyorum işte 25 yıl sonra mı 24 yıl sonra mı ne, Dünya Kupası'na götürdü. Ondan öncesinde yoktu. Biz her 4 yılda bir bence Dünya Kupası'na katılalım. Gruplarda elenelim. Bir tur atlayalım, atlamayalım. Gerçekten hiç umurumda değil. Oralarda olmak bile beni mutlu ediyor. Bu arada ülke olarak kabullenemediğimiz bazı şeyler var. Biz Uluslar Ligi'nde A seviyesinde, A liginde bir takım değiliz. Bu bir gerçek. He, bence B de değiliz. A ile B arasında gidip geliyoruz ama dediğim gibi bu Montella'nın bu oyuncu tercihleri biraz değişse A'da kalıcı olabiliriz. Ama mucizeler yaratmayız. İşte ne bileyim. Hani şimdi 3 maçın sonunda bir gol atmış bir milli takım değil de belki işte bir beraberlik almış, yine 2 mağlubiyetimiz olmuş ama işte çata çat mücadele eden bir takım haline belki gelebiliriz. Dediğim gibi hani işte forvet mevkiinde orijinali forvet olan oyuncuları oynatsın. Oyuncuları devşirmeye çalışmasın. Şimdi Barış Alper'i görüyoruz, koyuyor. Ya Barış Alper'den bence kanatta faydalanmaya çalışsa, işte Deniz Gül gibi bir adam var milli takımda. Koy kardeşim, yani 3 maçın sonunda en fazla ne olabilirdi? Biz bence yine bir gol atardık yani. En kötüsü bu olurdu. Yani eksi bir golle bitirmezdik herhalde. Yani hani böyle bir istatistik olamayacağına göre. Ya bu olurdu. Dediğim gibi Montella biraz böyle şu dediğim gibi oyuncu takıntısı uyumdan biraz vazgeçse aslında bir kulüp takımı gibi yönetmesini seviyorum milli takımı. Sürekli aynı sabit oyuncularla oynaması benim hoşuma gidiyor. Çünkü orada bir şey oluşturmaya çalışıyor. Onu da anlayabiliyorum ama ben Fenerbahçe taraftarıyım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani Kerem Aktürkoğlu'ndan, İrfan Can Kahveci'den vesaire gibi bu tarz oyunculardan milli takıma hayır gelmeyeceğinin ben de farkındayım. Kendisi de farkına varması lazım. Yani artık bunların yerine başka birilerini getirip koyması lazım. Çok fazla takılıp kalıyor aynı oyuncuların. Onun dışında dediğim gibi kendisinden ben gayet memnunum. Her 4 yılda bir Dünya Kupası'na, her 4 yılda bir Avrupa Şampiyonası'na gidelim. Uluslar Ligi'nde A ile B arasında düşelim, çıkalım, gidelim, gelelim. Benim için gayet yeterli. Zaten hani bizden kimse Dünya Kupası'nı kazanmamızı, Avrupa şampiyonu olmamızı falan herhalde beklemiyor büyük ihtimalle. Ben dediğim gibi bu aralıktan gayet memnunum. Montella'yı destekliyorum. Çok fazla hoca değiştirmekle de başarının gelmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Söyleyeceklerim bunlar Doğan abi.
1: Teşekkür ettim, sağ olasın. Sana da görüşmek üzere.
2: Teşekkürler.
1: 03-15 duyabiliyor musunuz?
3: Evet, duyabiliyorum Doğan abicim. Merhaba.
1: Hoş geldin.
3: Hoş buldum abi, İstanbul'dan Ahmet. İyisin abi, seni duymak çok güzel. Radyodan değil de telefonla birebir konuşmak, özledim seni.
1: Eksik olma.
3: My Baby Cihan da gelmeseydi yani bu telefon sorunu çözülmeyecekti. İyi ki Cihan var.
1: Evet.
3: Doğan abicim, milli takım hakkında maalesef konuşacak bir şeyler yok. O biraz önce şimdi dinlediğim abi evet mantıklı konuşuyor, güzel söylüyor ama inatlarından da vazgeçmeyen bir adamla bu kadar ısrar etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Değişim her zaman iyileştirir. Bize de milli takımda değişimi iyileştireceğini düşünüyorum. Fenerbahçeli arkadaşlara da Kerem Aktürkoğlu yüzünden sabır diliyorum. Bal yapmayanları gibi sadece koşuyor. Başka bir icraatı yok. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Serdar Başkanımıza tekrardan başkan oldu. Hayırlı olsun diliyorum. Geleceğimizin hakkında futbol olsun, ülke olsun, maddi manevi çok endişeliyim. Yani öyle bir ülke durumuna geldik ki benim 4 yaşında oğlum bile şu an borçlu. İnşallah bir şeyler düzelir. Balık baştan kokar. Tepeden aşağı düzelmediğimiz sürece bu futbol belki de en uç noktalar, en son noktalar. Bazı şeylerin tepelerden değişmesi lazım. Yani ben fondan para aldım, parayı geri iade ettim diye yargılanmayan, bir şey olmayan bir bayan arkadaşın çocuklarının okuluna beslenmesi, aç gitmesin diye salam ekmek çalan adamla eşit muamele görmesi lazım. Yani bir ülkede adam çocuğu okula aç gitmesin diye salam çalıyor, ekmek çalıyor ve yargılanıyor. Yani 35 tane, 20 tane F-35 alacağımız paralar giderken kimse yargılanmıyor. Adaletin rengine göre, kişisine göre, partisine göre değil de herkese eşit olmasını temenni ediyorum inşallah. Yani diyeceklerim bu kadar. Bu ülkeye ne bir Fatih Sultan Mehmet, ne de bir Atatürk, ne de bir Kanuni daha bir de gelmeyecek. Ama değişiklik her zaman iyidir abi. İnşallah bazı şeyler değişir. Değişir de yani değişecek olduk süreden sonra da yerine geleceklerin bu ülkeyi 50 yıl 60 yıl düzeltebileceğini sanmıyorum ama en azından benim 4 yaşındaki oğlumun çocuğu olursa Allah nasip ederse o borçlu doğmaz. Onu düşünüyorum. Ya bugün hamile bayan kardeşlerimizin çocukları daha anne karnında borçlu. Futbol en son nokta. İnsanları oyalayabilecek en uç nokta ve bizim insanımız da maalesef bunlarla oyalanıyor ve süreleri gidiyor. İnşallah insanlarımız gözünü açar. Herkes kendine gelir. Çünkü biz öyle güzel bir ülkede yaşıyoruz ki hani bilmiyorum. İnşallah düzeliriz Doğan abi.
1: Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür edelim sana da. Sağ olasın.
3: Çok teşekkür ediyorum abi.
1: Arkadaşlar o kadar gürültülü ki herkes herhalde şeyden konuşuyor. 1902.
4: 1902.
5: Alo merhaba.
6: Alo merhaba.
1: Radyoyu kapatman gerekiyor.
4: Radyoyu kapatman gerekiyor.
5: Yok benim radyo
4: şu an. Şu an 50 yıl 60 yıl düzeltebileceğini sanmıyorum.
1: Bir saniye. Duyabiliyor musunuz evet, beni şu an? Düzeldi. Peki tamam.
5: Şimdi düzeldi.
1: Buyurun tamam.
5: Merhaba iyi yayınlar diliyorum.
1: Hepimize.
5: Şimdi ben şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela Lucescu gelmişti bize. Biliyorsunuz Galatasaray'da, Beşiktaş'ta elinde doğru düzgün kadro yokken şampiyon yapmıştı. Belli bir şeyi vardı. Sonra Ukrayna'ya gitti. Shakhtar Donetsk'te 9 yıl kırmadık rekor bırakmadı. Avrupa şampiyonu yaptı. Bu hocayı biz milli takımımızın başına geçirdik. Yeni bir yapılanmaya girdi. Biz hep diyoruz ya yapılanma olsun, şu olsun, bu olsun, yeni sayfa açalım. Hep söylemde güzel şeyler kullanıyoruz ama uygulatmıyoruz biz. 6 ay mı, 1 sene dayanamadı diye hatırlıyorum ben Lucescu'yu. Yani o kadar şey başarmış bir insanı sen geçiriyorsun ve güvenmiyorsun. Yeni bir yapılanmada o kadro, şu anki mesela kadromuzun birçok oyuncusu o zaman Lucescu'nun döneminde başlamıştı. Birçok kişiyi kesmişti. Yeni bir kadro oluşturmuştu. Yani biz şu an Montella'da mesela, Montella kendi açısından baktığı zaman başarılı adam. Son derece. Yani kendi açısından baktığı zaman. Çünkü C Ligi'ne düşmüş bir takıma gelmiş. A Ligi'ne kadar çıkarmış. İki tane turnuvaya sokmuş. Baktığın zaman başarılı. Ve 3 aylık şu periyotta 4-5 maç kaybetmiş. Belli eksikler var. Onları da dayandırıyor. Yok diyor. Bana saha sağlayamıyorsunuz siz. Sonra benim en önemli 3-4 oyuncum, 5 oyuncum yok zaten. Milli takımın yeteri kadar havuzu yok. Yani baktığın zaman adam kendi açısından baktığın zaman ya da dışarıdan biri olarak baktığın zaman şey geliyor. Başarılı geliyor yani. Çünkü bir yerden bir yeri düşürmemiş ya da belli bir periyotta belli bir başarılıklar zinciri oluşturmamış. Ve ilk defa Dünya Kupası'na katılmışsın, tecrübesizsin. İlk defa A Ligi'ne çıkmışsın, Devler Ligi'ne.
1: İşte onlar böyle miydi? Yani bir şans mıydı ya da tesadüf müydü? İşte bundan sonrasında oynattığı kadroya bakıyoruz.

0: senedir şampiyon yapmış üst üste. Biz eleştiriyoruz. Sanki ne bileyim başka biri gelse daha iyisini yapacak gibi bir şey var bizde. Hamaset mi diyelim ya da...
1: Ya ben şunu hissetmeye başladım artık mesela. Birçok Galatasaraylı Montella'yı destekliyor. Sebebini şöyle söyleyeyim. Montella giderse Okan Hoca'da kaybederiz diye düşünen de var.
0: Yok, ondan değil. Bakın gerçekten ondan değil. Neden biliyor musunuz? Şu anda Okan Hoca en çok eleştirilen insan değil mi? Evet. Avrupa'da başarısız diye eleştirilmiyor mu? Evet. Deplasman'da başarısız diye eleştirilmiyor mu? Evet. Ha, bu kişiyi sen milli takıma layık mı görüyorsun şu anda? Sen eleştiriyorsun ama bunu. Bu eleştiriler ya haksız. Milli takıma layık görüyorsan, çünkü milli takım üst seviye bir şey. Yani her hocanın yapabileceği ya da her kulüpte başarılı olan bir hocanın yapabileceği bir yer değil milli takım. Milli takım hocaları farklıdır. Farklı olması gerekiyor. Biz bunu da idrak edemiyoruz. Mesela milli takım oyuncuları da farklı. Her oyuncuyu sen milli takıma aldığın zaman oynatamazsın. Mesela ne diyoruz biz? Arda diyoruz, Adil diyoruz. Ya büyük takımlar paraya kıyıp almamışlar bu oyuncuyu. Yani kendi büyük takımların seviyesinde görmemişler.
1: Peki toparlayalım. Yani, hemen diğer telefonlar da var çünkü.
0: Biraz biz çok hamaset yapıyoruz gibi geliyor.
1: Fazlasıyla.
0: Milli takımımızda dediğim gibi tamam bizim A ile B arasında bir seviyemiz var. Ama bizim bu kadro seviyemizi biraz artırmamız lazım. Ve hocalara biraz getiriyorsak oraya biraz zaman vermemiz lazım. Güvenmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü kim olursa olsun bu. Çünkü tekrar tekrar aynı şeyleri deneme yanılma gibi bir durum yok. Arkaya geç bir bak. Son 30 yılın şeyine bir baksak zaten göreceğiz neler yapmışız, neler değinmişiz.
1: Peki.
0: Önümüze bakalım. Teşekkür sayfa ettim. Açalım diyorum.
1: İnşallah. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. 61-78 günaydın.
2: Selamlar. Günaydın mı diyelim artık ya? Öğlen oldu ya.
1: Peki öyle olsun. Daha 10 dakikamız var.
2: Öncelikle ben burada misafirim. Yurt dışından Almanya'ya geliyordum. Sürekli size yazıyordum Füsen'den. Belki hatırlarsanız Cihan Bey çok iyi bilir. Sen de bilirsin Dodo'cum.
1: Eyvallah sağ olasın.
2: Şimdi ben büyük resme bakmak istedim. Türk futbolu. Şimdi statlar var. Tesisler var. Ama futboldan idare edecek kişiler yok. Bence Montella falan sorun değil. Bence TFF'den tut, kulüplere kadar tut. İdareler kötü. Böyle sonuçlarda alınması normal işte. Biz de ne yaparız? Arada bir gideriz turnuvaya katılıyoruz. Kura futbolla, sistem olmayan futbolla bir iki maç alırız. Ağzımıza bal çalarlar mesela. Son 2024'te Almanya'da olduğu gibi mesela. Sonra Amerika'da böyle rezil oluruz. İşte ondan sonra Ali gibi de iki numara büyük yerler. Böyle kendimizi aldatacağız işte. Hakimlerin durumu ortada. Yani ben buraya izine geldim. Şimdi 3 tane maça gidebilirim. İyi bir Beşiktaşlıyım. Sağlıklı Beşiktaşlıyım. Maçlara bile gitmeye düşünmüyorum. Çünkü niye? Zaten birileri karar veriyor. Şu anda beni idare edenler içeride. Soruşturmada. Ne olacak bu iş?
1: Bilmiyorum.
2: Ne
1: yani,
2: olacak abi?
1: Çözüm bende değil ya, bilmiyorum. Yani birbirimize bu soruyu sorup dururuz yani. Başka yapacak bir şeyimiz yok.
2: Ama bu böyle gitmez ki. Ben mesela dediğim gibi ben Münih yakından da kalıyor Füsen'le. Ya ben bu Almanya'da yaşadıklarım futbolda, ligde, Bundesliga'da. Ya biz burada iki haftada yaşandığında biz Almanya'da iki sene yaşıyoruz. Hani bu. Ondan sonra kalite. Hangi kalite? Kendimizi kandırıyoruz. Hani şimdi isim vermek istemiyorum ama bizim sevgili Barış Alper. Arkadaşım yapma, kurban olayım yapma ya. Almanlar bile başı izleyince de gülüyor ya bu. Yani bu ne yapıyor ya? Yani ama işte bu. Malzeme bu. Kusura bakmayın. Hani her şey birbirine yani denk gidiyor. Ve sonuçta bu. Yapacak bir şey yok. İnanın ben maçlara gitmeye artık paramı harcamak istemiyorum. Çünkü biliyorum ya hep bir şeyler oluyor, dönüyor. Ha diyeceksin ki ispat mı? Yapmış yapmış şu bu. Yine gelemez ama bence işte beni idare edenler şu anda soruşturmadı. Ha veti tutuklandı. Hadi bakalım. Olacak iş mi Doğan Bey bu ya?
1: Yani.
2: Yazık ya.
1: Teşekkür ettim. Size de sağ olun. Gurbete sevgiler, saygılar sizin vesileniz.
2: Sevgiler sizi her zaman takip ediyoruz. İnanın herkese öyle diyorum. Kısmen başarılıyım, kısmen diyorlar ki ya bırak. Ama ben diyorum radyo gerçekten takip etmeye değer. Gerçekten değer. Samim olarak söylüyorum.
1: Eksik olmayın sağ olun. 36-25 sana da
2: saygılar, günaydın. Saygılar selamlar. Saygılar selamlar.
1: Bizden efendim selamlar.
3: Merhaba kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz efendim buyurun.
3: Ben yıllardır sizi dinliyorum çok.

0: Biliyorum. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor efendim, biraz derinden geliyor. Kulaklıkla ya da mikrofonla konuşuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Buyurun.
0: Şimdi ben yıllardır sizi dinliyorum, sürekli sizi aramak istiyordum ama bugüne nasip oldu. Birkaç şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdi, zamanında ben de top oynadım. Futbolu da çok seviyorum. Tuncay Şanlı, Bülent Korkmaz. Yani bu ikisini örnek vereyim. Bunları Türkiye dışında yetişmiş olsalar hiç kimse isimlerini bilmeyecek belki. Bunlar niye Türk futbolunda çok ilerledi? Yürekleriyle top oynuyorlar. Türkiye'de milli takımda şu anda 3 tane isim sayarım. Yani isim vermeyeceğim ama 3'ün dışında yüreğiyle oynayan bir tane futbolcu var mı? Yok. Ben bakıyorum hiç kimse hırs, istek, arzu. Yani böyle hep sıradan, düz. Yani bunlar büyük futbolcu, bunlar profesyonel futbolcu. Bunlar bu işten iyi de paralar kazanıyorlar. Üzülüyorum, bir arkadaşımız dedi ki, yani biz alt sınıfında değiliz. Yo, alt sınıfında olabiliriz. Bizde o potansiyel var. Büyük, 85 milyonluk bir ülkeyiz yani. Böyle kendimizi küçümsememize üzülüyorum. Almanya'ya bakın mesela. Almanya 2 senedir başarısız. 2 senedir değişmeyen oyuncu kaldı mı? Yok. Değişmeyen hoca kaldı mı? Yok. Niye? Başarısızlığı kabul etmiyorlar. Biz neden kabul ediyoruz? Anlayamıyorum. Bizim insan olarak içimizdeki bu hırs, arzu, isteğe ne oldu? Çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun yaptığınız yorumlardan
0: Sizi de
1: dolayı.
0: çok seviyorum.
1: Eksik
0: İyi de
1: olmayın.
0: bir Beşiktaşlı.
1: Sağ olun.
0: Sizin gibi insanları görmekten çok mutlu oluyorum.
1: Sağ olun, eksik olmayın. 94-71, sana da günaydın. 94-71 değil miydi? Peki, o telefonda düşmüş. 85-58.
2: Doğan abicim, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlere de selam olsun.
1: Saygı.
2: Onlara da iyi haftalar, iyi yayınlar. Ben Bakırköy'den Sivas İlhamir'im.
1: Hoş geldin.
2: Bugün yayında yaşanan Aksaklıktan dinleyenlerden özür diliyoruz. Ama biliyorsun ki her zaman her yerde bir Sivaslı Dilingir gibi yine açtı kapıyı. Cihan'a helal olsun, gurur duyuyorum onunla. Hem Radyo Gol'ün bir azı dişi, bel kemiği
1: Ya çok
2: olduğu
1: abartma,
2: için
1: denk geldi ona da. Belki buradandır diye baktı. Biz de baktık 10 dakika. Ben mikser üzerindendir ses gitmediği için dedim. Bilgisayar üzerindenmiş problem yani. Çok da abartmayalım yani.
2: sonuçta iş çözüldü abi.
1: Ya çözüldü, tamam.
2: Sonuca
1: Kim
2: bakacağız.
1: bozdu? Hani kim bozdu? Ben mi bozdum? Ben mi, bana ne deyip hani öyle mi dedim yani? Ben de çözmeye çalıştım.
2: Yok, yok.
1: Denemediğim bir şey vardı. Onu denedi yani. Şans işte.
2: Abi
1: Şanstın.
2: bu arada ben o dakikalarda da Plaza'nın yanındaydım ama çok meşgul olduğum için müdahale
1: Acil.
2: edemedim.
1: Acil. Ne yaptı yani? NASA'ya şifre mi yetiştirdin? 5 dakika uğrasaydın, çok biliyorsan gelseydin yapsaydın ya.
2: Yapmak için tüm mücadelemi verirdim ama gerçekten çok meşgulüm.
1: Hadi gel.
2: Halen de meşgulüm.
1: Diğer mücadeleni ver. Şeyi kurtar bu. Türk futbolunu kurtar bari. Şeyi geçtik hadi.
2: Ataşehir'e geçtim şu anda. Ataşehir'deyim. Daha uzaktayım.
1: Daha şeyi kurtar. Türk futbolunu kurtar.
2: Bence Türk futbolunda gerçekten bir temizlik yapılmalı. Bu televizyon, gazete, dijital. Yani aklımıza gelecek bütün kurumlardan başlamamız lazım. Hep öyle diyoruz. Fakat hiçbirini yapmıyoruz. Çünkü bugün baktığımızda işte adamcılık, ne bileyim işte arkadaşlık, dostluk, ahbaplık, işin içinde çok kötü durumlara düşen durumlar da var. Yani yapmazsan bitiririm vesaire. Ya bu nasıl bir ifadeler? 2026 Türkiye'sinde biz bu ifadelerle gençliğimize nasıl örnek model olacağız? Nasıl yönlendireceğiz? Onlara güven duygusunu, şeffaflık duygusunu nasıl yansıtacağız? Açıkçası endişeliyim bu konuda ama inşallah güzel insanlar, güzel kaliteli insanlar yapacakları branşlarla birlikte kendi işlerinde düzeltecek diye ümit ediyorum. Türk futbolunda da yani milli takımda ben Montella'yı başarılı buluyordum. Halen de başarılı buluyorum. Çünkü ya o istifa edecek kim gelecek? Örnek veriyorum, Fatih Hoca geldi. Fatih Hoca'yı 2 maç sonra göndereceğiz. Şenol Hoca gelecek. İki maç sonra onu da göndereceğiz. Ha diyeceksin ki...
1: Bu arada Montella yabancı olduğuna dua etsin. Yerli olsaydı çoktan gitmişti.
2: Bu sefer başka takım diyecekti ki bizim oynamayan topçumuzu neden almadı? Semih adında bir kardeşimiz vardı Beşiktaş'ta. Sonra kendi takımlarında da oynatmadılar. Ne oldular? Yaptıkları o kadar eleştirsel şey...
1: Yani...
2: Yani açıkçası diyeceklerim bu kadar. Doğan abicim iyi yayınlar diliyorum tüm dinleyenlere de. Hayırlı haftalar.
1: Çok teşekkür günler. Ederim. Sağ olasın. Son bir telefon daha alıyorum. Öyle bitiriyorum. O piti piti kalemeli. Şu telefonu aldım. Neymiş? 57-79. Günaydın.
3: Günaydın Doğan abi. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Harikayım.
3: Kulaklarına baktırıyor musun abi? Hafta sonu zorlu geçen programdan sonra kulakları nasıl? Herkes bağırıyor programdan malum.
1: İyi çalışıyor, sıkıntı yok ki.
3: Abi önceden çalışıyorlar herhalde. Bir de arkaya Kurtlar Vadisi fon müziği verelim. Hepsi böyle atar gider. Özellikle Bülent Uslu ve Ahmet Ercanlar bence çalışarak giriyorlar. Ama senin jest ve mimiklerini izlerken gülüyorum. Çünkü iyi kötü anlayabildiğimi düşünüyorum uzun zamandır.
1: Bak ona da çok fazla anlam yüklemeye çalışıyorlar. Ben şimdi daha önceki programlardaki şeylerle de ilişkilendiriyorum konuyu. Açılan konulara bakıyorum. Ahmet diyor ki böyle böyle oldu. Mesela Ahmet bağırdığında Ahmet'e her defasında programdan önce de söylüyorum. Diyor ki tamam bağırabilirsin. Sinirlenebilirsin de. Yani tabii tavrını değiştirmem lazım. Artikülü anlamında keşke imkanım olsa altyazı verebilsem. Daha da anlaşılmaz hale geliyor çünkü. Eyvah diyorum şimdi. Şota'nın tercümanı gibi de şey yapmak istemiyorum diyorum falan hani. Biz onun makarasını kendi aramızda yapıyoruz. Tekrar bağırınca o geliyor aklıma bazen. Hafif bir tebessüm ediyorum. Vay efendim senin de Galatasaray sempatizanlığın, Beşiktaş düşmanlığın, Fenerbahçe kindarlığın bilmem ne falan. Neler yükleniyor biliyor musun? İnanamıyorum yani.
3: Ya abi o sizin samimiyetinizden olan senin de her zamanki hallerini bildiğinden yine başladı tebessüm o.
1: Evet yine
3: çünkü
1: başladı abi yine bağırıyor.
3: Çünkü o hafif böyle
1: diyorum.
3: Tane tane başlıyor Doğan abi.
1: Tabii.
3: Sonra birden yükselmeye başlıyor. O kalemi de tutuyor böyle. Başlıyor böyle ne dediği de anlaşılmıyor.
1: Ya siz kendi görmüyorsanız bak kalemin kalemi düşürüyor. Mikrofonu çıkıyor. Önündeki çayı deviriyor. Siz görmüyorsunuz onları mesela. Kamera sadece suratı gösteriyor. Alttan ayağı tekmeliyor. Bir tane plexi var. O plexi çıkıyor falan. Ben orada eyvah diyorum gene. Karıştı ortalık diye.
3: Ya abi bence nabza göre şerbet veriyor bu arada. Çünkü abi videoları da dönüyor ortada. Yani daha düne kadar Yasin Kol'u övüyorlardı. Ferhat Gündoğdu'yu övüyorlardı. Bu şeye benzedi biraz. Şimdi senden olmayana FETÖ'cü diyorsun ya abi. Buna benzedi artık. Hani dün söylediklerini bugün çok çabuk uzatıyorlar ama Allah'tan sosyal medya var. Ben bu benim başıma bir kere geldi biliyorsun ben kendim yani belki bilmezsin ama ben Tolga bu arada Galatasaray taraftarıyım. Kendi kanalımda da şey yapıyorum. Bir kere dedi ki Okan Burak'a destek olayım dedim. Hep eleştiriyorum çünkü. O gün beni rezil etti abi. Trabzon'dan 4 yedik. Akşam Okan Buruk'la ilgili çılgınca böyle eleştirisel bir video yayınladım. Herkes yazdı daha sana destek olacağım diyordum da. İnsanlar hata yapabilir. Ben de hatta şey dedim. Bazen inanmadığı şeyleri savunmamak gerekiyormuş. Onlar da abi Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a yarıyorsa şey mesela Ali Naci Küçük de bir sürü rakam açıklıyor da ben söylüyorum abi bunlar Türk futbol hakemliğine o yapıya çöreklenmişler. Oradaki ekonomiyi kendileri yiyorlar. Bilindik taktiklerle kendi adamlarını yerleştirmişler. Herkesi de yapmışlar abi. Herkesin canını yakmışlar. Düşeniyle, çıkanıyla, şampiyon olanıyla. Hani bunlar isteyerek o yetenekte de adamlar değiller. Düşünsene abi bir şey yapıyorsun. Yaptığın şeyin kaydını kendi telefonuna alıyorsun. Emniyete gidiyorsun kendi telefonundan patlıyorsun. Bu kadar gerizekalılık olabilir mi sence? Yani bu adamlar bilerek bir takımı şampiyon ya da küme düşürebilir mi? Yeteneksizler abi oradaki ekonomiye çöreklenmişler. Türk futbolunu da içine ettiler. Ama biz de kaostan besleniyoruz. Mesela şeye de karşıyım abi. Milli takımda Barış Alper en son Belçika maçında bir tane pozisyonda faul aldı. Kafasına gelmiyor. Sırf Galatasaraylı diye Barış Alper'e yükleniyorlar. Barış Alper'i zaten Galatasaray taraftarı yerin dibine sokuyor da. Gerek yok abi bunlar basit oyunlar. Yani böyle devam edecek abi. Sadece ben senin kulaklarını merak ettim. Çünkü sürekli bir bağırışmalara şey yapıyorsun. Maruz kalıyorsun. Allah yardımcınız olsun.
4: Teşekkür ettim sana da. Teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Eksik olma. Peki gündeme, detaylara, ayrıntılara bugünlük ara verdik. Milli maç sonrasında onları konuşacağız. Sonuçlara bakacağız. Bu sonuçlar üzerinden gideceğiz.

0: yarı sona erdi. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
0: Garanti BBVA Emeklilik. Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi hafta sonları, iyi pazarlar dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba Muzaffer, selamlar herkese, izleyenlerimize.
5: İbrahim abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzaffer.
5: Nasılsınız? İyi misiniz?
7: Yani ülke gündemi, ülke futbol gündemi pek
5: iyi
7: sağlıklı
5: abi,
7: değil. Yani bu ortamda ne kadar iyi kalabilirsen, yani dışarıda da sürekli insanlara da temas ettiğimiz için. Ya ben şimdi metro ile buraya geliyordum da aslında oyunun hayattan bir farkı yok, biliyor musun? Neden bu duruma geldiğimizi de aslında anlatan çok kısa onu söyleyeyim oradan.
5: Söyle abi.
7: Bak Berk aradı Radyo Gol'den, o ara yayına bağlanacağım, tamam mı? İşte buraya da geliyorum, dedim ki ya belki bir 10 dakikam var, hani dışarıda bekleyeyim. O ara telefonla konuşuyorum, biliyorsun işte Yenikapı'da kalabalık. Bir tane görme engelli bir arkadaşımız Aydın gidiyor, kalabalık var abi, kimse, ben o ara var ya bu taraftayım. Şimdi orada konuşurken de işaret etmeye çalışıyorum. Gidiyor yani
6: düşecek
7: kadın.
6: Yani.
7: Abi düşecek kadın, tamam mı? Ve kimse, ciddi bir kalabalık, ilgilenmiyor. Yani aslında hep şeye dönüyor. Yani dışarıdaki hayat oyuna da yansıyor. Ya kimse artık o anlamda hani ya bir yardım edeyim, değil mi? Bir hoşgörü birbirimize, ya da karşıdan karşıya geçiyorsun abi, herif bir saniye seni bekleyemiyor. İşte o seni bekleyemeyen, sana yardım etmeyen, işte kucağında çocuğu olan kadına yer vermeyen bir kalabalık olduk. O da ister istemez şeye yansıdı işte. Oyuncuya tahammül edemiyor, kulübün başkanına
5: herkes
7: tahammül
5: gergin
7: edemiyor. Yani böyle herkes birbirine temas ediyor. Maalesef işte sonuçta da çok kısa sürede yani acayip içinden çıkılmaz duruma geldik yani.
5: Peki şimdi direkt gündeme bir giriş yapalım. Tabii ki sıcak gündem Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve sonrasında da avukatları aracılığıyla görevinden istifa etmesi. Bu konuyla bir giriş yapalım. Aydın abi ilk sözü sana vereyim. Zaten bekleniyordu görevine devam. Sen özellikle 2-3 yayındır hani tutuklansa da tutuklanmasa da fiilen görevinin artık bittiğini söylüyordun. İstifa kararı da açıklandı, kamuoyuna düştü. Yani, neler söyleyeceksin?
6: Artık mahkeme kararını verdikten sonra tabii dava süreci devam edecek. Şimdi şey çok konuşuluyordu. Aynı şey İbrahim Hoca Sonalı meselesinde de var. Neden istifa etmiyor? Neden istifa etmiyor? Seninle de burada konuşmuştuk. Şimdi gözaltına alınmış. Gözaltı süresi devam ediyor ve diğer yandan savcılığın vereceği kararı bekliyor. O arada istifa etmez, bekler. Yani bir bekleyeyim der. Bir soğukkanlı olarak. Çünkü istifası artık tamamen sembolik hale gelmişti. Onun üzerinden çok gidildi ama zaten gözaltı kararı sonrası fiil olarak bu göreve devam etme şansı yoktu. Bu arada zaten Futbol Federasyonu da Ferhat Gündoğdu gözaltına alınınca çeşitli isimlerle temas ediliyor. Bu arada benim edindiğim bilgiyi de söyleyeyim.
5: Söyle.
6: Haberler öyle veriliyor ama bendeki bilgi de şu. Evet, ben federasyon tarafına da sordum. Dedim ki birçok şey konuşuluyor. Ferhat Gündoğdu gözaltındayken, ki bu arada bir MHK başkanını tayin etmeye çalışmak da çok normal. Gözaltında federasyon da biliyor. Yani tutuksuz yargılanma çıksa dahi, adli kontrol şartıyla çıksa dahi gelip o koltukta oturmayacak. Doğru da değil zaten. Hakkında böyle bir soruşturma yürürken MHK başkanının. O arada çeşitli isimlerle de temas ediliyor. Bu arada Bünyamin Gezer'e bu teklif yapılmış. Gel MHK başkanı ol diye. Bünyamin Gezer'in reddettiği söyleniyor ama bendeki bilgi de şu. Futbol Federasyonu tarafından edindiğim bilgi, Bünyamin Gezer önce kabul ediyor. Sonra birileriyle herhalde konuşuyor, bir değerlendirme yapıyor. Dönüyor diyor ki ben bu görevi kabul etmiyorum diyor. Şu dönemde mevcut yönetimle devam etme meselesine gelince de insanlar doğal olarak burada ya tamam ben geldim de şimdi siz yerine olağanüstü kongre kararı

0: alsanız 3 ay sonra şeye gidilse, seçime gidilse ben ne yapacağım? 3 ay sonra ben zaten olan aynı şekilde sizinle birlikte gideceğim. Böyle bir hedefi varsa dahi gelecek olan yönetim onunla çalışmayacak. Dolayısıyla kendini böyle hani meze etmek istememiş de olabilir. Ama futbol federasyonu şunu da yapmak zorunda. Bir MHK başkanı atayacaklar. Mecburlar. Yeni bir kurul oluşur. Belki mevcuttaki üyeler devam ederler. Onların üzerine çünkü bir başkan vekili de o Hilmi Bey'di yanılmıyorsam gözaltına alınanlardan biri. Şimdi galiba o tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani yeni bir MHK oluşturulacak. Bu durumda tabii istifası bekleniyordu. İstifasında beyefendi yani Ferhat Gündoğdu istifasında sundu. Ben zaten gözaltına alındığında fiil olarak artık bu işi devam ettirme şansı ortada yoktu. Ve karar da o şekilde çıktı. Şimdi yeni MHK başkanı bekleniyor ama birazdan geliriz. Salı günü Futbol
1: Konuşacağız.
0: Federasyonu yapacağı olağanüstü toplantıda verilecek kararlar sadece MHK başkanı ile ilgili değil. Mevcut başkanın devam edip etmesi halinde mevcuttaki yöneticiler devam edecekler mi? Bu meselenin biraz da Yasin Kol'la bağlı olacağını düşünüyorum. Yasin Kol'la ilgili süreç Futbol Federasyonu'nun zaten MHK başkanlığı ile ilgili süreç etkiler ama Yasin Kol'la ilgili süreçte Futbol Federasyonu yönetiminin tavrını bence doğrudan etkileyecek konulardan bir tanesi. Nedenlerine dilerseniz birazdan geliriz.
1: Peki İbrahim abi sen neler söyleyeceksin? Yani gerçekten çok sıcak günler yaşıyoruz. Son iki, bir hafta, 1,5 haftadır Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifası ve tutuklanmasıyla alakalı. Senin de sözlerini alayım.
0: Ya ben bir şey cümle özür dilerim.
1: Tabii
0: Bir
1: tabii.
0: cümle daha eklemek isterim özellikle bu konuda. Şöyle yani bu davalarla ilgili olarak da biraz doğal olarak soğukkanlı olmak lazım. Yargıç olmamak lazım.
1: Tabii
0: Sonuç
1: kesinlikle.
0: itibariyle bir karar veriliyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak değerlendirme şu şekilde. Çünkü tecrübeler önemlidir hayatta. Şimdi deniyor ki mesela Galatasaray Başkanı bir açıklama yaptı. Ve diğer yandan Beşiktaş Başkanı bir açıklama yaptı. Trabzonspor Başkanı'nın şu an açıklama yapacak durumu yok. Çünkü bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Ne diyecek? Bu arada onu da unutturma. Söyle, hatırlat lütfen konuşalım onu da. Sevkleri yani o açıklamaları da konuşalım. Diğer yandan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama gerekçesinde özellikle verileri hukuk dışı yoluyla kişisel verileri elinde bulundurması ve yeni bazı şeylerin geldiği söyleniyor. Ve delilleri karartma şüphesiyle bazı delilleri karartma şüphesiyle mahkeme tutukluluk daha doğru karar verdi. Belki de mahkeme şöyle meseleye bakıyor. Bu deliller karartılabilir. Ferhat Gündoğdu tutuksuz olarak yargılanırsa kendisi aleyhine soruşturma lehine soruşturmayı etkileyecek görüşmeler yapabilir. Çeşitli tanıklara baskı yapıp yani şey yapıyorum yani alanı genişleterek gidiyorum. Sonuç itibariyle eldeki veriler mahkeme tarafından yeterli görülmüş ki burada bir tutuklama kararı veriliyor. Ben birçok hukukçuya da sordum. Mevcut haliyle bu tutuklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Tutuklamayı ağır karar olarak değerlendiriyorlar hukukçular. Ama sonuç itibariyle mahkeme böyle bir karar vermiş. Tutukluluk günün sonunda bir tedbirdir. Tutuklanan sadece tabii Ferhat Gündoğdu değil. Başka isimler de var. Ama ben Ferhat Gündoğdu'nun da çok ve diğerlerinin de çok böyle içeride tutuklu
1: Yani
0: kalacaklarını
1: uzun süre kalacaklarını
0: düşünmüyorum. Yani
1: umuyorum.
0: evet bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere çıkacaklardır. Soğukkanlılık meselesi de şöyle. O yüzden az önce girmek istedim. Mesela oraya gelecektim. Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili Fenerbahçe'den bir açıklama yok. O da aslında biraz az mesele şu tecrübeyle sabit bir konu. Doğrudan bir tam olarak manzarayı hukuki kararları da görüp şimdi tutukluluk demek doğrudan bu adamın suç işlediği anlamına
1: Doğru.
0: gelmiyor. Yargılama devam
1: Devam
0: edecek.
1: ediyor.
0: O tecrübeleri yaşamış bir adam olarak 3 Temmuz kumpasında o büyük baskıyı kamuoyunu ve kendisine yük şeyi görmüş
1: Benzer mağduriyet değil mi? Yani o
0: o
1: anlamda.
0: tabloyu görmüş bir insan olarak biraz sakin olalım diyor. Yani açıklama yapacaksak da eğer kimseye de haksızlık yapmadan bizim bu süreci daha doğru zeminde ele alıp konuşmamız lazım. Yoksa şeye katılmıyorum yani ben onu da söyleyeyim. Yani biz çıktık, biz söyledik. Yani dün Sports Dijital'de Kaya Çilingiroğlu ile yayındaydık. O arada birkaç açıklama geldi. Dursun Özgür'ün
2: Reklam.
0: açıklaması geldi.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek klasik girişimizi yapalım. 5 Ekim günlerden pazartesi, tabii Türk futbolundaki kaos, kargaşa devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevinden istifa etti. 0212-273-1010 WhatsApp hattından mesajlarınızı yazarsanız beraber sohbet etmeye çalışırız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce görevi kötüye kullanma ve tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu yönünden tutuklama tedbirine başvurulmuştur ifadeleri vardı. Adli süreç vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır dedi. Avukatları ve bu sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiğini söyledi. Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Zaten hepimiz biliyorduk bu saatten sonra herhangi bir şey çıkmasa bile orada kalamayacağını. İbrahim Sete'nin de yani Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı'ya dayanarak anlattıkları çok ilginç. Bilmiyorum bir yerlerde dinleme fırsatınız oldu mu? İşte Nihat Özdemir'le buluştuğumda Servet Yardımcı'yla karşılaştık diyor İbrahim Seten. Birincisi 8 Mart'tan başladık. 8 Mart'ın başlangıcı bazı kulüp başkanlarının da olduğu bir toplantıdan çıktı dedi. Bu başkanlar diyor işte 15 kişilik bir hakem listesi verdiler. Bunları istemiyoruz, bunları istemiyoruz falan diye aralarında konuştular. İşte kulüpler bastırınca da bu 15 kişiden 8 kişiye düşürdüler ve 8 kişi de buluştular diyor. İşte tarih falan veriyor, o döneme gidiyor, 2021 yılına falan gidiyor. Metin Tokat istifa ediyor Merkez Hakem Kurulu'ndan. İşte Serdar Tatlı'nın geldiği, Ferhat Gündoğdu'nun tekrar geldiği bir dönem oluyor. İşte ardından Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, yine Ecmel Bey, soyadını unuttum, Ahmet Ağoğlu, Süleyman Urma, Ali Koç, Ahmet Nurçebi falan böyle hep beraber bir toplantı yapıyorlar ve konuşuyorlar. Bu İbrahim Seten'in haberi. Aralarında diyorlar ki biz kimi Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapalım diyorlar. İşte geçmişte yaptıklarından dolayı bir bir onu eğiliyorlar, bunu eğiliyorlar. İşte Ecmel Sarıoğlu diyor ki Ferhat Gündoğdu diye biri var, hiç bir olaya karışmamış, bunu atayalım diyor. Ferhat Gündoğdu'yu araştırıyorlar. Aradığımız adamı bulduk diyorlar. Benim için burası önemli. Yani aradığımız adamı bulduk ifadesi önemli. Bu İbrahim Seten'in haberi. Sonra yönetim kurulu toplantısında da herkesin onayıyla Ferhat Gündoğdu'yu atıyorlar. Bunların hepsi Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı'nın bana anlattıkları dedi İbrahim Seten. Bence bunlar da çarpıcı açıklamalardı İbrahim abi. Seversiniz sevmezsiniz, iyi bir gazetecidir yani, yıllardır bu sektörün içinde ve network'ü de çok geniştir yani. Hemen böyle bir elini attığında istediği kişiye ulaşabilir. Yani futbol tarihinde ilk defa bir hakem kurulu başkanı tutuklandı herhalde, değil mi? Yani dünyada gerçekten zirvedeyiz. Yani kendisi görevi kötüye kullanma, mobbing, tehdit gibi gözaltı gerekçelerinden değil, yani bunlardan alınmıyor. Sadece kişisel verilerin kaydedilmesi suçu üzerinden tutuklanmış. Mesela bu kişisel veriler ne? O çıkan ses kaydı mı bilmiyorum. Burası da benim için önemli. Yani avukatlar aracılığıyla da federasyona iletiyor zaten istifasını. Ben şeyi düşünmüyorum bu arada. Kendi fikrimi söyleyeceğim. Yani hüküm giydiği suç olağan dışı bir durum olmadığı için ciddi bir böyle cezaevi macerası olacağını düşünmüyorum. Bu benim kendi fikrim. Yani muhtemelen ki zaten avukatları da bu doğrultuda buna benzer açıklamalar yaptılar. Ben de ondan böyle bir düşünceye kapıldım. Hani iddialar ve karar hükmü, yani iddialara bakıyorsun, hakkında mobbing var değil mi? Tehdit var, görevi kötüye kullanma var. İşte efendim mesela müstehcenlik falan var ama bunlardan alınmıyor. Sadece kişisel verilerin kaydedilmesi suçu üzerinden tutuklanıyor. Ya iddialara bakıyorum, karar hükmüne bakıyorum. Arasında dağlar kadar uçurum var. Ya mesela şey var, kara para, şike, bahis gibi. Yani bunlar, bu iddialar yok. Yani bunlar da geçmişte yapılan operasyonların, gözaltıların, tutuklamaların neticesinde benim yaşadığım hayal kırıklığına tezahür etmez umarım. Çünkü hüküm yiyenler bir şekilde serbest kaldılar. Ben yine adaletin tesis edileceğine, yine de altın çizerek söylüyorum, futbolun temizleneceğine inanmak istiyorum. Ama bu konuda böyle bir tık zorlanıyorum gibi, biraz böyle inancımı tazelemeniz için sizlerden gelen mesajlara az sonra bakacağım. Yani düşen ses kaydı inanılır gibi değil. Bakıyorsunuz Ali Kıran baş kesen gibi. Hani beyefendi diyeceğim, öyle söyleyeyim yani, ironi yaparak söylüyorum. Yani jargonuyla gözdağı veriyor hakeme. Yani şu ses kaydını dinledikten sonra, çarşamba, cuma günü de İbrahim Yavuz'la program yaparken dinletmiştik sizlere. Yani o ses kaydından sonra hangi hakem mesela bağımsız bir karar alabilir mi? Alabilirken mobbing var, tehdit var, affedersiniz aşağılama var. Hepsini yapıyorlar ama korkum da şu, biliyor musunuz? Ferhat Gündoğdu gider, yerine Serhat Aydoğdu falan gelir yani. Bu tarz adamlar her yere yayılmış gibi. Böyle bir içimde güvensizlik var. Bütün kadroları zaten kendileri kurdular. Yani bu kişiyi getirenler de yine kendi işlerini yapacak bir kişi bulurlar diye düşünüyorum. Sadece yaptığı işler çok göz önüne çıktığı için bir tık böyle halk tabiriyle Ferhat Gündoğdu tırnak içinde patladı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Umarım yani söylediğim gibi Ferhat gider, Serhat gelmez. Daha farklı bir liyakatli sistemi izlemiş oluruz. Anlaşıldı Cihan Bey, yine daha fare doğuracak. Ben öyle düşünüyorum, evet Ender. Yani çünkü suçlamaların hiçbiri yok. Sadece evrakta sahtecilik. Yani iddialarla gözaltı kararının arasında dağlar kadar fark var. O yüzden diyorum öyle uzun bir cezaevi süreci olmayacağını düşünüyorum diyorum. Cihan, futbolu bir kenara bırakalım da telefon işini hallettin. Teşekkür dahi etmedi Doğan Öncel demiş. Yok canım ya, espri yapıyor. Doğan abiyi ben 15 yıldır tanırım. Öyle aramızda teşekkür edilecek bir şey yok ki yani. El ense bilmem ne dersin ya, biz öyleyiz yani. Doğan abiyle çok eskiyizdir. Canlı yayında bir de. Düşün yani, ben burada bir şeyler yaparken o da konuşmaya çalışıyor. Bunlar öyle kolay şey değil. O yüzden unutmuştur. Takılma çok. İşi yapalım yani, dinleyenlerimiz ulaşsınlar bize, biz ona ulaşalım yani, işi çözüme kavuşturalım. Ya Emrullah gelseydi bozardı, siz dua edin, bana denk geldi. kolay gelsin, iyi yayınlar, iyileşmişsin diyor, sesin bomba gibi. İyiyiz vallahi, çok şükür, bir problem, bir sıkıntı yok. Can, makus talihin radyodaki kişilerin bozduklarını toparlamak oldu. Vallahi bozuyorlar tabii ya, bozma değildi. Şimdi burada bir mikser var, 4, 8, 12, 16 kanallı. İşte sağda solda tuşları da var. Şimdi herkesin hepsini bilmesi mümkün değil. Burada başlı başına yapması gerekenleri bilseler yeter. İşte potansı kaldırmak, efekt basmak, listeyi dizmek, mikrofona konuşmak. Bunu bilsen yeterli ama tabii yayıncı hepsini bilmek zorunda değil. Geçmişte geldiğimiz için biz de işte bir şeyler orada kalmış zihnimizde denedik yani, olmaya da bilirdi, çalışmaya da bilirdi. Sonuçta oldu, ulaştık. Cihan, Hacı Osmanoğlu istifa etmeyecek mi diyor. Vallahi güzel insan, hiç böyle İbrahim Bey'in istifa edecek gibi bir konumu yok yani. İsmailer'e röportaj yapıyor ve İsmailer'in röportaj yaptığı yerde geçmiş dönemlerde başkanlık yapan Demirören'in gazetesi. Ve Demirören'in gazetesinde son 30 yıldaki pisliklere sallıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ve son 30 yılın içinde Demirören'in de başkanlık yaptığı dönem var. Sanki bu biraz gazetenin gözünden kaçmış gibi, düşünsene ya, patronuna sallayan bir yazı var. Hani belki bunu öyle düşünerek şey olabilir, 30 yıl diyor, direkt Demirören'e hedef göstermemiş ama sonuçta onun gazetesine verilen bir röportaj İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından. Ben diyor gitmeyeceğim diyor. 30 yıllık pisliği benim üzerime yıkamazsınız. İstifa etmeyeceğim. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim. Temiz futbol anlayışı doğrultusunda mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim ifadelerini kullandı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ve yarın da olağanüstü bir toplantı yapacaklarmış, salı günü. burada işte istifa kararı alacağı iddia ediliyordu, hatırlayın. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 6 Ekim Salı günü bir toplantı yapılacak. Hacı Osmanoğlu da burada istifa edecek deniliyordu. Yok öyle bir şey dedi. Gitmiyorum dedi. Gitmeyeceğim de gitmeyeceğim, koltuğa yapıştım dedi yani. Ama UEFA temasları kapsamında çarşamba günü İsviçre'ye gidiyormuş. Ertelenen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı da Cuma'ya alınacakmış. Neler olacak, neler bitecek hep birlikte göreceğiz. Yani koltuktan kalkmamak. Ya şey ya, ya canım ülkem, güzel ülkem. Yani bu isimlere mi kaldık? Mesela biz muhtaç mıyız arkadaşlar? Mesela neyin muhtaçlığı bu, ben anlayamadım yani. Bizim gücümüz yok mu da? Ya bu kişilerin ne gibi değerleri var da hala görevlerinin başında durabiliyorlar? Yani düşünüyorum, bakıyorum. Yani gerçekten sanki böyle muhtacız da bu insanların böyle görevde kalması gerekiyormuş hissiyatı var. Mesela cumartesiydi galiba, değil mi? Milli takım İtalya görüntüleri ya cumartesi ya pazar, cumartesi olması lazım. İzliyorum, stada giriş görüntülerini izliyorum bizim milli takımın. İşte otelden çıkıp otobüse falan biniyorlar. Otelin önünde de gurbetçi vatandaşlarımız var yani. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız var. Bir tane futbolcumuza bile seslenip imza istemediler. Bilmiyorum, kaçırdıysam da ben özür dilerim. Tekrar açıp bakın. Ama ne hikmetse Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu çağırdılar ve Hacı Osmanoğlu imza verdi. Yani bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın gidip taraftara imza verip fotoğraf çektirdiğini ben daha önce hiç görmemiştim. Ne demek istediğimi anladınız yani. Bence sipariş bir imzaydı. Hani bakın, ben öyle düşünüyorum. Bu benim tamamen kendi düşüncem. Yani birisi orada. Ya ben mesela Mehmet Büyükekşi'ye gelip birisi imza istemiş miydi? Hatırlayan var mı? Veya Nihat Özdemir'e, daha eski Yıldırım Demirören'lere falan. Olmuş muydu böyle mesela? İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan imza istediler ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da gitti, imzasını verdi. Ya bakıyorsunuz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltında. Her maça atanan Yasin Kol gözaltında. Bu sert bir tabir olabilir ama himayeniz altına aldığınız Montella'nın yönettiği milli takım Dünya Kupası'ndan en hızlı elenen ikinci takım oldu. Ve Uluslar Ligi'nde 3'te 0 çekti ve maç başına yediği gol ortalaması da 3'e yakın. Yani acaba daha başarısız olmamız için ne olması gerekiyor? Ha? Düşünsenize yani. Merkez Hakem Kurulu gözaltında, en sevdiğin hakem Yasin Kol, derbileri atadığın, bir anda ikinci kademeden Süper Lig'e çıkardığın, nasıl olduysa. Montella da okey, tamam hani destek olduk ama o bu şu, o da inatçı, o da bize benzemiş. Dün mesela yaptığı bir basın toplantısı var Allah aşkına. Ya bugün böyle benim bütün devreler yandı. Bulacağım o basın toplantısını. İsteyen beğenmesin diyor. Bunu başaran tek kişi benim. Yani sürekli bu vurguyu yapıyor Montella. Yani C liginden A ligine çıkaran benim. İşte bize destek olun ifadelerini kullanıyor. Yarın Arda yok, biliyorsunuz. Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Bu Montella'nın sözlerini okuyorum bu arada. Böyle bir fırsatı, yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim, yarın bir güzel sonuç alacağız diyor Montella. İşte soru cevap kısmına geliyorlar. Çok fazla söylenti var. Bu son maçınız olsa sonuçların istediğiniz gibi gitmediğine mi, yoksa projeyi ilerletmek için daha fazla zaman verilmediğine mi üzülürsünüz diye bir soru iletti bir muhabir arkadaşımız. Ben de dedi profesyonel biriyim. Çalışma isteğimi ve kazanma arzumu canlı tutan bir insanım. Futbolun dinamiklerini net bilirim. Her zamanki gibi zamana odaklanırım. Genel olarak aklıma bir şey gelmiyor. Bu takımı C liginden A ligine çıkaran da benim diyor Montella. Vincenzo Montella. Döneceğim, görüyorum mesajları arkadaşlar ama ya hafta sonu yaşananlardan sonra bir de ya bizde şey var. Ar damarımız mı çatladı bizim acaba? Böyle yani kimsede bir utanma kalmadı, bir mahcupluk yok. Ya bir şeyleri değiştirmeye çalışsa tamam, adam uğraşıyor. Biraz daha kalsın diyeceğim ama maalesef aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları neden almaya çalışıyoruz? Ya tamam, Enes Ünal'ı çağır dene. Yedeğini de Deniz yap. Santraforsuz oyun görmekten gerçekten artık bıktık. Olmuyor işte. 3 diyoruz, 4 diyoruz. Averaj takım olduk. Ya ben olsam 3-4-2-1 oynatırım. Ya. İdeal senaryoda. Şimdi akıl vermek gibi olmasın. Bu kısmı eleştirmeyeceğim. Burası işi teknik kısmı. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Ben Montella'nın basın toplantısında konuştuğu ifadeler üzerinden konuşacağım. Bak forvetin arkasına da koy Kenan Arda'yı. Ya tamam, şimdi ikisi de yok. Tabii ben önceki maçlar için söylüyorum. Hani belki bu formasyonda iş yapar milli takım. Şimdi diyor ya, ben C liginden A ligine çıkardım. Basın toplantısını izlerken açtım böyle tek tek, dedim ben bunu yarın yayında söylemem lazım. Bir maçlara bakmam lazım. Şimdi Dünya Kupası'na götürürken yendiğimiz arkadaşlar, özür diliyorum, elediğimiz ülkeler: Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Kosova. Bunları kağıt üstünde eler miyiz? Herhalde bütün dostlarıma, bütün dinleyenlerime sorsam, ya Cihan, kağıt üstünde bu takımları yeneriz dersiniz. Uluslar C ligine bakıyoruz. C, hani B'ye çıkardı ya bizi. Lüksemburg, Faroe Adaları, Litvanya. Bence kimsenin şikayeti yok, bunları da yeneriz. Sonra geliyoruz B ligine. Karadağ, İzlanda, Galler. Hani Galler bir tık, o eski Galler de değil, hani Gareth Bale'ın falan olmadı. En kolay grupta burada da ikinci olduk, yani öyle direkt kafadan çıkmadık. Onu da bilgisini vereyim. Hadi gelelim yaza işte, Dünya Kupası'nda yenildiğimiz ülkeleri. Paraguay, Avustralya. Şimdi elindeki kadroya tarihin en iyi jenerasyonu deniyordu. Bakıyorsun Bartu Elmas, İsmail Yüksek falan oynuyor. Kötü oldukları için söylemiyorum. Yani çocukları hedef göstermek için söylemiyorum. Hani kendisi 3. ligde oynayan bir oyuncuyu küçük gördü ya. Ya dedi, bana gidiyorsunuz dedi, 3. ligden oyuncu öneriyorsunuz. Haklı veya haksız. Orada bir bence üslup yanlış. Ben üsluba takılırım ya arkadaşlar. Hani zaten o arkadaş çok yetenekli olsaydı, hani milli takımda oynayacak seviyede olsaydı, şu an 3. ligde olmazdı. Bana bu isimlerle gelmeyin, biraz komik oluyor tarzı yerine. Hani biraz daha böyle yumuşak söyleyebilirdi. Ya diyor, bana 3. ligden oyuncu. Ya şimdi burada adam da bir tık haklı gibi. Burada bir şey söylemiyorum ama. Ya Kerem Aktürkoğlu 9 oynuyor. Burada bir hata var ama acaba hata sadece Montella'da değil mi bilmiyorum. Mesela İtalya maçı sonrası mesajlar yağıyor. Bakacağım, vallahi bakacağım. Ya galibiyetlerin dedi ki bir tane babası olur. Mağlubiyetler öksüzdür dedi. Güzel lafmış. Ben de attım bunu kafaya. Galibiyetlerin bin tane babası olur. Mağlubiyetler öksüzdür. İtalya'da bir atasözüymüş. Şimdi biz 85 milyon Türk halkı olarak biz mi üstlenelim mağlubiyeti? Yani 24 sene sonra Dünya Kupası'na götürdüm demeyi biliyorsunuz ama, değil mi? C'den A ligine çıkardım demeyi biliyorsunuz. Ama yenilince de kimse ortak olmuyormuş. Yok ya, dünyanın yarısının gittiği kupaları da gitsin şu takım bir zahmet yani, lütfen. 48 takıma falan çıktı, her şey oldu yani, takımları da saydım. Biz şey oldu galiba, klasikleşen milli takım. Böyle iyi turnuvalardan sonra, iyi turnuvalar dedim, Dünya Kupası'nı kastetmiyorum dostlar. Hani oraya gelmeden önelemelerden bahsediyorum. Böyle biraz rehavete giriyoruz. Mesela ben bunu şeyde de hatırlıyorum. Bu 2002 Dünya Kupası sonrası, dünya üçüncüsü olduk yani. Oradan sonra döndük Letonya'ya falan elenmiştik. Ki yani o dönem işte Nihatlar, işte Tuncay falan gümbür gümbür oynuyordu. Gökdeniz vardı, Tümer Metin, o böyle prime dönemindeki falan oyuncularla elenmiştik. Letonya karşısında varlık gösteremeyen bir kadroydu. Yedeklere falan bakıyorum. Şaşırıyorum ya. Hasan Şaş, Ümit Davala, Gökdeniz falan filan var ya. Hey. Şimdi Montella yılda 2 milyon sözleşmesi varmış. 2 milyon euro para alıyormuş. Kovulursa da 5 milyon euro bir tazminatı varmış. Ben de mesela Arabistan'a veya işte Türkiye'ye teknik direktör olarak atansam, özellikle söyledim o kelimeyi, o kadar para verseler, deseler şunu şurada oynat, bunu burada oynatma, ben de parama bakarım herhalde ya. Ha? Ben o kadar kalitesiz miyim? Ha? Ben o kadar karaktersiz miyim? Yok canım, bakmam. Ya bakmam. Bakmam. Ama bakanlar da olabilir. Yani bilemiyorum. Şimdi bakıyorsun 5 milyon euro futbolcuyken kazandığından daha fazla para, piyango vurmuş gibi. Değil mi? Piyango. Oh. Bugün çok doluyum. Yaklaşmayın dostlar. Ya Cihan, 3 oyuncu gömdün, 3'ü de Fenerli. Nasıl bir bilinçaltı? Barış'ı da gömeyim senin için. Vallahi Barış da, bu maç yok zaten Barış, o yüzden gömemiyorum. Vallahi hiç dikkat etmedim. Bu bilinçaltımdan dolayı olmuş olabilir, katılıyorum sana. O Belçika'da imza atan kesinlikle orada bir kurgu var demiş. 3-5 Trabzonlu. Ya şimdi Erdoğan'ı bilmiyorum, o memleketçilik olayına giremem ya, o farklı bir noktaya giriyor. Cihan aman dikkat, boş ver, sen bize lazımsın demiş Sadullah. Kolay gelsin. Bak araçtan inmekten bahsettin, bir anekdot paylaşmak istedim. Yabancı bir video kanalında kadın voleybol takımımızı överken otobüsten indikleri bir video paylaşmışlar. Her inen bir sonraki inen kişinin elinden tutup inmesine yardımcı oluyor otobüsten. Bunu birileri video çekiyor ya da reklam olacak diye yapmıyorlar. Sadece ekip olmayı başardıkları için yapıyorlar. En son ne zaman böyle bir şeyi futbol takımında gördük? Ufak bir nüans ama önemli bir mentalite farkını gösteriyor demiş. Ya şimdi Fırat, güzel yakalamışsın. Da şimdi hanımefendiler birazcık daha narin, hani birazcık daha kibarlar yani fiziken. Şimdi bizim, anladım, sen burada aslında şeyden bahsediyorsun. Yardımlaşma, birlik olma, bütün olma. Ya el ele tutuşarak inmesinler de, hani omuz omuza insinler demeye getiriyorsun. Ama ben bunu diğer takımlarda da görmedim ya. O başka bir şey yani, birlik beraberlik, otobüsten indikleri görüntüyle bence çok fazla belli olmaz. Ben insanların gerçekten yani beden dili eğitimi almadım ama mesela çalıştığım bütün iş yerlerinde insan kaynakları birini işe alırken beni çağırırdı yanına. Ben ya yani bilmiyorum. Şimdi onu yapan ben de şey Montelli gibi, İsmail Kartal gibi oldum. Onu yapan beni. Bak yine Fenerbahçe'yi salladım. Ya bir insana bakınca, sizde de vardır bu ya, oluyordur ya, insanın yüzünden kötü biri mi, iyi biri mi olup olmadığını ben bakışlarından bile süzebiliyorum. Yani bir de zaten 5 dakika konuşayım, o insanın niyetini bile anlayabiliyorum. Ya o yüzden futbolcuların yüz ifadesi mutsuz. Şey değil bu, hani sahte mutsuzluk da değil. Mağlubiyetten dolayı hani Türk halkına böyle gözükelim, yüz ifademiz bu olsun değil. Yani gerçekten bana göre mutsuzlar. Bir şeyler eksik orada. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu olmalı demiş. Kim o? Adnan Aybaba mı? Yok canım ya, Adnan abi. Yani abi olmaz. Sen herhalde ironi yapıyorsun. Ya şu an herhangi bir başkan yok. Maçları da atayacak ekip belli oldu. Onları da hep beraber izleyeceğiz. Tamam yani. Genelde böyle pat pat konuşur Adnan Aybaba. Mesela bu 3 Temmuz Ergenekon balyoz davalarından falan da çok onlarla konuşur. Ama olmaz yani. Seven var, sevmeyen var. Ama mesela patavatsız biraz. Yani Vargas'a şey demişti. Zıplayınca 4 metre oluyor. Onunla asla evlenmek istemem dedi. Yani ya saçmalayın da yani. Saçmalayın da arkadaşlar. Ya bari karşı cinsi karıştırmayın yani. Şimdi şu cümle söylenebilir mi ya? Vargas çok güzel zıplıyor ama onunla evli. Ve bu adam yani televizyonda program yapıyor. Şimdi Atlan abi kızmasın bana da yani. Bazı cümleleri de düşünerek söylemek lazım yani. Hoş değil yani. Hoş değil. İstanbul'dan Serdar. Sanırım İtalya'daki gurbetçiler Hacı Osmanoğlu'nu yeni santraforumuz sanmış olabilirler diyor. Yok canım ya, orada ben bir plan program olduğunu düşünüyorum. Yani gel işte benden imza iste, bir destek ol falan. Benim düşüncem tamamen, bildiğimden değil. Belki gerçekten seven birisidir de. Benim de şimdi içim kötü olmasın, niyetim kötü olmasın. Belki hemşerisidir. Yani seviyordur. Gerçekten seven biridir ama sadece hiçbir futbolcuya gitmediler, ona gitmeleri falan biraz ilgimi çekti. Milli takım hocası kalsın, federasyon yönetimi komple gitsin demiş Erkan. Ondan sonra her şey düzelir diyor. Yasin Kol tutuklandı mı demiş. Vallahi gözaltına alınmıştı, bir adliyeye sevk edildi son olarak. Şu an tutuklama talebiyle mi sevk edildi onu bilmiyorum ama gözaltı durumu var. Ona bakarız. Sadece bahisle ilgili bir ifadesi vardı, hatırlayın. Bir de dedi çok sevdiğim birkaç arkadaşım vardı, onlara borç vermek vasıtasıyla para gönderdim dedi. Tarihin en iyi jenerasyonu mu? Çoğu üçüncü sınıf futbolcu demiş. Hani öyle diyoruz ya, o yüzden. Bence federasyon başkanı İsviçre'deki toplantıya giderken yanına bir adam versinler diye vereceklerdir. Cihan bugün İtalya-Türkiye maçı var, bizim konuştuklarımıza bak diyor. Vallahi haklısın, çok haklısın. Dördüncü sınavımıza çıkacağız Bologna'ya 21.45'te. Pek ilgi çekmemiş bu konu. Ama bu akşamki maç yani bence birçok insanın ilgisini çekmiyor. Pek de hani İtalya'yı da hani tanıtmaya da gerek yok yani. Daha geçen hafta bizi yendiler. Bu klasmanın bir San Marino'su olduk ya. Gerçekten, çünkü Liechtenstein'ın bile puanı var. Evet anlıyorum, onların bulunduğu grup birazcık daha kolay puan alabilirler. Biz A ligindeyiz ama mesela İtalya'dan bugün 3-5 tane falan yersek asla sinirlenmeyeceğim. Hiç sinirlenmeyeceğim. Bazı şeylerin değişmesi, daha doğrusu düzelmesi için önce bir dibe vurmak gerekiyor. Ben mesela böyle 2016 yılında bir dibe vurdum. Gerçekten yani temiz dibe vurdum. Ondan sonra her şey düzeldi. Bazen böyle bir şeylerin düzelmesi için komple dibe vurmamız lazım. Hatta şöyle bir şey. Hani kaybetmemizi istiyor bile olabilirim. Biraz sert bir tabir. Milli takım burada farklı bir şey var, kişilerden üstün. Ama zihnim sanki yani kaybetse de çok takılma Cihan diyor. Bakıyorsun Arda Güler yok, Hakan Çalhanoğlu yok, Kenan Yıldız yok, Orkun Kökçü yok, Barış Alper Yılmaz yok. Yani bizi enteresan bir maç bekliyor. Gençlere ben başarılar diliyorum. Gerçi hani Arda varken, Hakan varken, Kenan, Orkun, Barış varken de Dünya Kupası'nda sonuncu olduk da hani orada biraz talihsizlikler falan vardı. Ben çok kötü oynadığımızı da düşünmüyorum. Sonuçta olmadı. Yani şu anda da Uluslar Ligi'nde mücadele eden 16 takım arasında sonuncuyuz. Her anlamda. Averaj, maveraj, yediğimiz gol falan. Yani mesele bu oyunculara sahip olmak değil bana göre. O oyuncuları oynatabilecek futbol kapasitesine sahip olmak gibi gözüküyor. Cihan Doğan abi senin bu radyodaki emeğini hiçe saydı sabah. Rastgele düzeldi dedi. Haberin olsun. Ya Doğan abi şey çok kelime oyunu yapar. Espri yapmış yani. Şimdi mesela az önce dinleyici de bağlandı. Hani konuşabilir miyim dedi. Mesela yok dedi, konuşmak istemiyorum falan dedi. Kapatalım falan dedi. Birazcık daha böyle sever. Yani çok eski talk showcudur bu. Şimdi işte Cem Yılmaz'ın, işte Ata Demirer'in yaptığı tek kişilik gösteriler var ya. Bunu ilk yapan Doğan abidir. İşte jüriler falan böyle Cem Yılmaz falan da bilmeyenler vardır. Hatta işte ondan böyle espriler falan araklarlardı. İsterlerdi daha doğrusu. Araklama kötü bir tabir olur. O da onlara yazıp verirdi. Hani yarışmalarda falan birinci olmuşluğu da var. Daha sonra turnelere falan çıkmışlığı da var. Eski dönemler tabii sosyal medya, internetin yaygın olmadığı. Doğan abi de fosil olduğu için ben de biraz laf çekeyim. Çok anlatmayı sevmez böyle. Ve şu an Doğan'ın kanunlarını yapmadığı için birazcık daha çok o olaylara girmiyor. Doğan'ın kanunlarını yapsa ben gerçekten yani radyodayken mesain bittiğinde bile onu dinliyordum. Doğan'ın kanunları farklıydı. Kral sana yakıştıramadım. Beşiktaş yeni başkanını seçti. Tebrik bile etmedin demiş. Ramazan dur ortalık karışık. Evet haklısın. Sertal Adalı tekrar seçildi. Tebrik edelim Beşiktaş'ı, Serdal Adalı'yı. Gözümden kaçmış yani, her şey hayatta hızla akıp gidiyor. Beşiktaş'ın da böyle büyük bir camianın da seçim heyecanını atlamak olmazdı. Senin de serzenişini aldım, cebime attım, başımın üstünde yeni var. Yeni başkan hayırlı olsun, yolu açık olsun. Nasıl birisi sence? He? Başarılı olur mu sana göre? Biz hiç dipten çıkamıyoruz ki demiş. Bütün olayların başlangıcı hakem de insandır. Hata yapar diye bildiri yayınlayan başkanlar, Ferhat Gündoğdu'nu getiren de aynı başkanlar demiş. Vallahi evet, hata yapar bütün insanlar ama mesela Yasin Kol olayı çok aleniydi ya. Bir anda böyle hiç bilmediğimiz bir hakem alt klasmandan bir anda üst klasmana çıkarılıyor. Tamam çıktı, hemfikiriz. Hani burada bir memleketçilik var mıdır yok mudur, tanışıklık var mıdır yok mudur bilmiyorum, orası işin başka bir boyutu ama bir anda böyle 6 derbinin 4'üne falan atanıyor, biraz ilginç yani. İnsan aklına da ister istemez çelişkili şeyler geliyor ya. Futbolumuzdaki bu çelişki maalesef yıllardır en çok tartışılan kısır döngülerden biri. Yani kulüp başkanları bir yandan, hakemler de insan, hata yapabilirler diyorlar. Geliyorlar, evet süper, dostluk mesajı veriyor, hoşgörü mesajı veriyor. Ortak bildiri falan imzaladığı dönemler de oldu hepsinin, hatırlayın bütün kulüplerin. Sonra bir anda, bir hafta sonra her şey unutulduktan sonra yine birbirimize böyle saldırmaya devam ediyoruz. Bu şeyle alakalı ya, kendi çıkarlarıyla ve işte dönemsel dengeler oluyor böyle. Onunla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben Türk futbolunda çok böyle samimiyet olduğunu düşünmüyorum. Başkanlar veya işte yöneticiler kendi kulüpleri lehine hata yapıldığında sessiz kalıyorlar. Böyle aleyhlerine bir karar çıktığında ellerindeki bildirileri unutup en sert tepkiyi veriyorlar. Sistem sürekli değişiyor ama zihniyet aynı. Ne hakem hataları bitiyor, ne kulüplerin ve taraftarların huzuru kalıyor. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, Çağatay Çıtlak veda etti, bizle olmayacak. Eski sektörüne dönme kararı aldı. Çünkü mesai saatleri uygun olmadığı için o işe dönmek durumunda kaldı. Ama yeni programcımız olacak saat 14'te. Kim olacak? Efe Yamanlar. Ben de tanımıyorum Efe'yi. Dinlersiniz, beğenirsiniz. iyi bir kardeşimizdir diye düşünüyorum. Bahçeli Evler'den Tuncay, Galatasaray taraftarıyım. Şunu söylemek istiyorum. Tuz kokmuş. Biz yemek tuzsuz mu? Ona bakıyoruz. Hayırlı yayınlar demiş Tuncay Taşkın. Vallahi sonuna kadar katılıyorum sana. Bir de Mustafa Ereğüt gelir mi diyor Federasyon Başkanlığı'na. Bir tabir var ya biliyorsunuz arkadaş. Fil ortaya çıktı diye. Ben bugün sınırlarımı zor, şansımı çok zorluyorum. Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun seçildiği döneme gidelim. Hatırlayalım. Biz Aydın Cingöz'de Radyo Gol'deydik. Takip ediyorduk hep beraber falan böyle. Hemen bir anda bize haber geldi. İşte Servet Yardımcı çekildi falan. Hayda niye çekildi adam falan. Bir şey oldu yani. Çekildi adaylıktan. İşte o 18 Temmuz 2024 Federasyon'un seçimli genel kurulu öncesi adı başkan adayları arasında geçmişti. Mustafa Ereğüt'ün ve olmamıştı. Bir anda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda karar kılınmıştı. Hatırlayın Servet Yardımcı da o ara geçmişti. Sen Servet Yardımcı adaylıktan niye çekilmişti onu ben siz düşünün. Yani Mustafa Ereğüt'le ilişkilendirir misiniz, ilişkilendirmez misiniz bilmiyorum. Ben size böyle bir düşünme fırsatı verdim. Çok fazla da böyle konuşamıyorum. Vallahi kahvede oyun oynarken bile iki kişi aynı memlekettense birini savunuyor. Vay federasyonun haline demiş. Ne oynuyorsun kahvede? 101 mi oynuyorsun? Batak mı oynuyorsun? King mi oynuyorsun? Yunan yanığı mı oynuyorsun? Ben hepsini de biliyorum ya. Kumarbaz mı? Yok onlar kumara girmiyor. Onlar şans oyununa giriyor. Ya işte kurumlarda bir liyakat yok ya. Gerçekten. Normalde hepimiz burada ne konuşuyoruz? Adalet, tarafsızlık. Tamam birileri bir şeyleri kötü yönetebilir. Olabilir ama ona güvenirsin ya. Dersin ki bu adam yapmaya çalışıyor bir şeyi. Gerçekten elini taşın altına koyuyor. Ama beceremiyor yani. Tek başına olmuyor. Bütün kurumun her yerine bu sirayet etmiş. Mesela tek başına beceremiyor dersin. Onu da göremiyorsun. O da olmuyor. Ya herkeste şu mantık var. %100 katılıyorum. Bizim mahallenin çocukları. O çocuk bizim sokaktan. Ya bu mantıkla böyle bir kadrolaşıyoruz. Yani hak koruma, kollama düzeni o kadar böyle içselleştirilmiş durumda ki ben de artık senin dediğin gibi çok şaşırmıyorum. O kahvedeki dostlar bile yapıyorlar dedin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi yayınlar demiş. Yasin Kol tutuklandı. Dursun Başkan'ın morali çok bozuk. Kara kara düşünüyordur demiş. Ya neden kara kara düşünsün? Bak şimdi olayı Galatasaray Fenerbahçe'ye getirme canını yediğim ya. Galatasaray taraftarının bak 2 senedir Merkez Hakem Kurulu ve Yasin Kol hakkındaki görüşleri zaten ortada. İkisini de sakıncalı görüp sürekli olarak görevden el çektirmeleri gerektiklerini defaatle söylediler. İnternet dönemindeyiz yani açıp bakabilirsin. Federasyon Başkanı canlı yayında yayın yaparken Galatasaray sosyal medya hesabından istifaya davet etmedi mi? Yani ben mi yanlış hatırlıyorum dostlar? Adam canlı yayındayken Galatasaray sosyal medyadan istifaya davet etti. Yasin Kol hakkında neler paylaştı sosyal medyada? Metin Öztürk işte o dönem kim vardı diğer yönetici? Eray Yazgan'dı galiba. Yani söylediklerini ne çabuk unuttuk. Yani sen beni belki sinirlendirmek için yapıyorsundur ama yani Galatasaray zaten söyleyeceğini söyledi. Değil mi? Öyle olmadı mı? Hatta ilişkileri bile askıya aldı. Daha sonra gitmek zorunda kaldı Dursun Özbek ki bence yanlıştı da gitmek zorundaydılar. Bazen böyle şeyler olur çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gittiler şeye Cumhurbaşkanlığına. Galatasaray da gitti oraya ardından ziyaretler oldu. Bazı şeyler bürokratiktir yapmak durumundasın zorundasındır. Evet dik durman önemli omurgalı durman önemli ama bazen kişisel problemleri bir kenara bırakmalısın. Çünkü orada Dursun Özbek Hacı Osmanoğlu kavgası dışında Galatasaray ve Kulüpler Birliği olayı var. O da kulübünü düşünerek gitmiş olabilir. Şimdi ben olsam gitmezdim diyemem. Nasıl oluyor şimdi nasıl oluyor gitme diyorlar gitmek zorunda mısın hani orada bulunmak zorundasın diyorlardır belki. Of bu kamu yayıncılığı ne kadar kötü ya gelin arkadaşlar şu sarı yere orada bir kafeye gidelim de içimizi dökelim ya ne var ne yok konuşalım. Ben burada açık ve net konuşamıyorum çok sıkıyor beni içim daralıyor. Senin bizlere bir özür borcun yok mu demiş benim mi? Yıllardır biz Beşiktaşlı olarak yapı var dediğimizde sen dalga geçiyordun. Daha dur eğer bu işi kurcalarlar hangi başkanlar hangi gazeteler hangi... Bak şimdi şöyle bir şey. Merkez Hakem Kurulu şeyden gözaltına alınmadı Serdal. Ben bu arada dalga geçmiyordum. Yapıya inananlar olabilir diyordum. Merkez Hakem Kurulu şike, bahis falan bundan gözaltına alınmadı. Görevi kötüye kullanmadan. Görevi kötüye kullanma. Mesela bu da yakında ortaya çıkacaktır. Ne yapmış olabilir? Görevi kötüye kullanma.

Diğer gözaltına alınanlar da işte belgeleri değiştirme. Bu sınavı kazandı ya hakem arkadaş. Daha sonra kazanmadığı gerekçesiyle farklı bir el yazısıyla kendisine kağıt verilmiş. Bu var. Ya şimdi işin içine şike, bahis falan gir-

yaparız demiş. Olur valla. Uğrayın arkadaşlar. Sarıyer'de neresi var ki? Göze Möze var burada değil mi? Göze var. Mado var. Oralar var. Bu sefer Atatürk kent ormanında geziyorum demiş. Ülke futbolu her şeyiyle bitti diyor. Cengiz Han mesajını atmış bizlere. Cihan kardeş, bu Mauro Icardi tekrar bize dönecekmiş. Bilgin var mı? Daha yeter ama ya. Ha, yeter yani, sürekli Icardi'yi de ısıtıp ısıtıp önümüze koymasınlar. Yani yabancı kuralı olmasa zaten gitmezdi bu takımdan. Bu yabancı kuralı varken de geri dönmesi mümkün değil. Ve yani kural değişirse ilk günden gelsin mi? Gelsin derim yani, dursun yedekten. Sandalye oturarak maç oynasa bile 10 gol atar, ama ben şeye karşıyım, bu hani Z kuşağının bir tabiri var ya, gerçi bizim zamanda da yapıyorduk. X'ten next olmaz diye. Ben X'ten çok next olacağını düşünmüyorum. Osimhen sakatken bile takıma neler veremediğini gördük Icardi'nin. Maalesef ne o eskisi gibi, ne Galatasaray eskisi gibi orta sahada onunla diğer arkadaşlar arasını böyle klikleyecek bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ben. Yaz boyu menajerleri sayesinde haber çıkarttı. Yok oraya gidiyor, yok buraya gidiyor. Lazio'ya gidiyor, yok Premier Lig'e gidiyor vesaire. Hatırlayın, Gomis'i gönderip sonra tekrar almakla Galatasaray'ın eline bir şey geçmemişti. Icardi'ye de aynısını yaparsa bence yine aynı sonuç olacaktır. Daha geçenlerde paylaşım yapmadı mı bu adamcağız ya? Benim için endişelenmeyin, ben hayal ettiğim hayatı yaşıyorum dedi. Güzel geldi Galatasaray'a, bağla çaldı bütün taraftarın ağzına. Yaşandı, bitti ve gitti. Bu kadar. Yani her zaman bence Galatasaray taraftarlar iyi anacaktır kendisini, ama artık gelmesin. Bence bu saatten sonra çok böyle gerek olmadığını düşünüyorum. İyi golcüydü, golcüydü. Futbol böyle işte. Gereken itmanı, gereken fiziksel gelişimi sürdürmezsen, kendine futbol dışında iyi bakmazsan maalesef devam edemezsin. Bir de çalkantılı özel hayatı da vardı. Spora da etki etti bana göre. Hani bir de uzun sakatlığı falan, o da üstüne eklendi. İyice futboldan koptu. Yapacak bir şey yok. Futbol kafasından çıktığını düşünüyorum ben Icardi'nin. Düşüncelerinde bile futbolu azalttı bence. Heyecanını kaybetmiş. Eski sevgili gibi. Ben de bugün sevgiliden çok örnek verdim. Acaba birilerine mesaj mı gönderiyorum? X'ten next. Vallahi arkadaşlar, top oynar mı bilmiyorum ama öyle hani Arap Yarımadası'nda ya da Avrupa'da bir takıma gitmez gibi geliyor. Arjantin'de, kendi ülkesinde falan bu saatten sonra bir futbol oynar, top oynar, oraya gider. Çocukluk hayalimdi der. İşte Boca'ya gider. Boca'yı alır mı Boca? Kim var orada? New Old Boys var. Başka? River var. Ha, onlara gider. Bir tanesinde düşmandı ama hangisinde düşmandı bilmiyorum. Belki çocukluk hayalimdi der. Orada oynamaya devam eder. Ne olursa olsun güzeldi. Çıplak gözle izlemek bana göre Icardi ayrıcalıktı, ama bu saatten sonra saçmalık olur. Oh, okuyacağım. Fırat diyor ki ne güzel söyledin reis diyor be. Ben de dibe vurdum. Borsadan, kriptodan fena patladım demiş. Ha, şey mi? Nasıl düzeldin diyor. Ya işte zaman zaman insanlar böyle daha fazla para vermek için, daha fazla para almak için gözü böyle şey olabiliyor. Bürünebiliyor. Farklı şeylere evrilebiliyorsun. Ben bilmiyorum, yatırımcı değilim. Yatırım uzmanı da değilim. Hani Melih Şendil bu işlerde iyidir. Hep de konuşurdum kendisiyle. Cihan, param varsa diyordu, tek bir yere yatırma, işte borsa, altın, kripto, hepsini parça parça yay diyordu. Abi çok takılma diyordum, benim öyle bir derdim yok falan diyordum. Ya bu, ya tek bir yere yatırım yapma diyebilirim sana, en azından öyle söyleyebilirim. Yani bir anda gidip bütün paranı borsada bir tane kağıda yatırma. Varsa parça parça, biraz altın, biraz dolar. Varsa tabii. Ondan bahsediyorum. Çıkıyorsun ya bir şekilde. Cihan, bu teknolojik bilginle Teknofest'e katılır mısın? Radyo Gol ve bizim adımızla demiş. Nereden tutsan elinde kalıyor demiş. Futbol, sanat, müzik, her yerimiz kirlenmiş diyor. Cihan, burada bir mikser var dediğinde kahkahayı bastım. Cansın, iyi yayınlar kardeşim diyor. Bana mı? Ha, kendime mi söylediğimi düşünüyorsun? Anladım. Evet, ben aslında öyle söylememiştim. Gerçek anlamda bir fiziksel mikserin varlığından bahsetmiştim ama sen yakalamışsın. Cuma günü Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmesi sebebiyle sahaya bir kişi eksik çıkacak Galatasaray demiş. Az önce de söyledim Ertuğrul ya. Bunlar sıkıcı şeyler. Vallahi. Gerçek Sarıyer börekçisini biliyor musun demiş. Şey biliyorum, bu muhallebicinin yanındaki mi Sarıyer'de?
gerçek

0: Sarıyer börekçisi bence o. O diyebiliyorum yani. Biz yapı derken dalga geçenler vardı Fenerbahçe'yi engellediği yönünde. Şimdi onlara bakıyoruz. Yasin Kol vesaire bu adamları eleştiriyorlar demiş. Bu hakemler Merkez Hakem Kurulu süper final diye bir şey uydurup hiç hakkı yokken Fenerbahçe'yi final oynatıp kupa kazanmasına vesile olmadılar mı? Şimdi ben o topa girersem çıkamam arkadaşlar. Az önce de bir arkadaş diyor ya Galatasaray eksik çıkacak işte. Bir sen de şimdi geldin Fenerbahçe'yi falan. Fenerbahçeliler diyor ki ya kardeşim bu yapı bizi desteklese ya da işte kendi deyimleriyle bu içerideki yapı diyeyim hadi sizin söylediğiniz tabirle bizi desteklese biz 12 yıldır neden şampiyon olamıyoruz diyor. Galatasaraylılar da benim az önce söylediğimi söylüyor. Bu Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti. Bas bas bağırdı. İstifaya davet etmeyen bir kim var diyor. Fenerbahçe var diyor. Canlı yayında da adam istifaya davet ettiler diyor. Beşiktaşlılar bir şey demiyor zaten. Serdal Adalı indirdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı diyorlar onların tabiriyle. Ben çok Serdal Adalı'nın da indirdiğini düşünmüyorum. Tek bir eski hakem aracılığıyla bu operasyon başladı. Var mıdır etkisi? Vardır. Çünkü Serdal Bey Riva'ya gittiğinde ben dedi Cumhurbaşkanlığına kadar gideceğim. Bu adam galiba dokunulmaz, kimse bu adama dokunamıyor tarzı ifadeler kullanmıştı. Ama yani tamamen Ali Fuat'ın şikayetiyle oluşan bir durum bu. Ne atmış? Karikatür atmış. Herkes dışarı çıksın bir ülkeyi yıkayalım. Ot içinde kaldı ortalık diye. Değil mi? Tazikli suyla böyle herkesi bir dışarı alalım. Tazikli suyla böyle yıkayalım. Yasin Kol tutuklandıysa, Yasin Kol'u oraya getirip o etkileri verdirten ve bütün bunları organize eden İsmail İbrahim Hacı Osmanoğlu neden dışarıda demiş. Şimdi o konu hakkında bir şey diyemem. Sonuçta herhangi bir gözaltı falan çıkmadı kendisi hakkında. Ben sadece bu kadar olay yaşanırken şimdi federasyon başkanı olsaydım şimdi istifa etmek onurlu erdemli bir davranıştır. Yani bütün bunlar yaşanırken şimdi bu arkadaşlar daha düne kadar iyi arkadaşlardı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Hepsi muazzam arkadaşlardı. Yan yana geldikleri insanlardı. Düne kadar. Yani bunların hepsi düne kadardı. Şu an ama bakıyorsunuz işte dün İsmail'e verdiği röportajda son 30 yılların pisliği diye bahsediyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bir anda her şey değişiyor. Dediğim gibi yani düne kadar çok iyi yönetiyordunuz Merkez Hakem Kurulu'nu. Diğeri de çok iyi hakemdi mesela Yasin Kol. Derbi yönetiyordu. Şimdi bu olaylar ayyuka çıkınca 30 yıllık pisliğin içinde oldular. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Okan Hoca büyük hocaymış. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'na Yasin Kol'a rağmen şampiyon olacağız diye hayaldi gerçek oldu demiş. Ligler ertelenebilir mi? Ne diyorsunuz? Yani ertelenmesini ister misiniz? Normalde gerçekten o şartlarda biz şey oluyoruz. Bir tane arkadaş var diye hep aklıma geliyordu işte. Sabah ne yapıyorsunuz? Çok güzel uyanıyorum. Perdeyi kaldırıyorum, açıyorum. Tak güneşim doğmuş. Sonra bakıyoruz nanay falan diyor. Yani biz de yani ligler ertelenirse gerçekten nanay olabiliriz. Radyoların. Yani biz böyle radyoda gayrimenkul satmıyoruz. Hani öyle 20 dakikalık uzun reklamlar da vermiyoruz. Öyle çünkü onlarda gerçekten iyi paralar var. Ama onu yaptığınız an bütün dinleyiciyi kaybediyorsunuz. Sadece reklamlarla geçinmeye çalışıyoruz. Mesela Dünya Kupası'nda saatte 12 dakika en fazla reklam alabiliyorsunuz. Rütük kuralları gereği. 12 dakika fulldü yani düşünün. Boş saatlerde bile akşam böyle 8 saate radyo için zor bir saattir. O saatlerde bile 3-4 dakikaya düşüyordu. Ama milli takım bir elendi. Bizim reklamlar 50 saniye, 45 saniye, 1,5 dakikalara falan gitti. Şimdi ligler ertelenirse artık herhalde şey oluruz. Nefesimiz. Ama bir şeyler düzelecekse 2 hafta durdurulsun yani. Ciddi söylüyorum. Tamamen düzelecekse. Ertelenme değil de durdurulma diyeyim. 2 hafta ertelenme, pardon ertelenme daha doğru bir tabir. Bu kadar olaya, bu kadar badireye rağmen hala bu kurumun başındaki isim istifa etmiyorsa aklıma tek bir şey geliyor. Ya bir şeyleri saklamaya çalışıyorlar ya da meydanı boş bırakmamak için böyle yapıyorlar demiş. Etmeyeceğim dedi. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmiyorum dedi. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini ve olumsuzluklarını kimse benim üstüme yıkamaz dedi. Temiz futbol için ben elimden geleni yapmaya devam edeceğim dedi. ve bu mücadelemi de kararlılıkla sürdüreceğim ifadelerini kullandı İbrahim Hacı Osmanoğlu verdiği röportajda. Yok yani, koltukta oturacak. Beklemeyin, öyle gözüküyor. Anons eder misin diyor. Arabayı çektim, senin beni almanı bekliyorum. Anons eder misin? Telefon almıyorum ki güzel insan. Orhan, telefon almıyorum maalesef ya. Yarın alırız telefon, olur mu? İtalya-Türkiye maçından sonra biraz böyle siz de öfkelenirsiniz, stresinizi falan atarsınız. Yarın konuşuruz. Mesela ne bekliyorsunuz? İtalya-Türkiye maçından bir skor tahmini alayım. O saatleri de bir yapmışız. Bana skor tahmini yazarsanız onlara bakayım. Abi ne diyorsun, bizim başkan iş yapar mı demiş. Kaçırdın. Az önce aynı espriyi yaptım. Ramazan şey demişti. Başkanımızı niye tebrik etmiyorsun demişti. Ben de ona benzer bir espri yaptım. Evet, tebrik edelim tekrar Beşiktaş'ta 3. Serdal Adalı dönemini. Tek aday girmişti zaten ve 3910 oy aldı. Başkan seçildi Serdal Adalı. Inter Türkiye. Biraz gelelim mi? Şey, İtalya Türkiye. Inter nereden çıktı? İtalya Türkiye muhtemel 11. Bir sürü eksik, sakat ve cezalı oyuncumuz var. Uğurcan olacaktır yüksek ihtimal kalede. Bek'te zaten Ferdi değişmez. Diğer tarafta Zeki. Şu stoperi işte çözemiyorum. Orada kim oynar, kim oynamaz. Ama galiba bu sefer Merih Ozan Kabak yapacak. Ama Merih de çok timing, zamanlama hatası yapıyor ya. Gerçekten işte, evet, Juventus'ta falan forma giydiği zamanlar, o prime dönemini yaşandığı zamanlarda, ama sanki Arabistan'da biraz daha böyle futbolu salmış gibi duruyor. Aşırı zamanlama hataları oluyor. Orta alanda Salihli İsmail'i görürüz. Zaten elimizde başka kimse yok şu an için. Bir kanada Kerem'i koyar. Kerem oynuyor değil mi? Barış yok. Aynen, Kerem oynuyor. Diğer kanada Oğuz'u atar yüksek ihtimal. Bu sefer forvetli çıkacak. Yani başka çaresi yok kanatlara Kerem'le Oğuz'u atacağı için. Barış da yok. Deniz Gül'le bu sefer çıkacak yani. Mecburiyetten santraforla çıkacağız. Arkasına da Yunus'u atar. Yunus Akgün'ü atar diye düşünüyorum. İtalya'yı yine yenemedik. Yenemiyoruz yani. Adamlara öyle bir şeyimiz var. Yıllardır, yıllar boyu İtalya'ya karşı herhangi bir galibiyetimiz yok maalesef. En ağır yenilgimizi de 1962'de yine Bologna'da almıştık. Altını çiziyorum. En ağır yenilgimizi 1962'de Bologna'da almıştık. Bugün de maç nerede? Bologna'da. Ben böyle şeylere gerçekten inanırım. 1964 yılında almışız. Tabii biz o zaman tohum bile değildik. Avrupa Şampiyonası Elebi grubu karşılaşmasında İtalya'dan tam 6 gol yemişiz. 4 golü Orlando atmış. 2 golü de Riviera atmış. 6-0. Umarım bugün tarih tekerrür etmez. Bahis oynayacaklar için bir tüyo verdim sadece. Eskişehir Spor taraftarı Yüksel. Merhaba Yüksel, nerelerdeydin sen? Biz 3. ligde mutluyuz. Yüksel de öyle tanıyorum yani. Bazı insanlar kendine şey yapmışım. İşte, Sivaslı İlhami, Eskişehirli Yüksel. Şey, Hüseyin Mecit değil mi? Hüseyin Mecit direkt böyle yani. Herkes de var. Derfinyonuz, Dane. Yani akılda kalan isimler, böyle yer eden isimler. Yüksel de onlardan biri. Gerçi ben birçoğunuzu tanıyorum artık fotoğraflardan. Biz 3. ligde mutluyuz zaten. Bu tarz hakemler yönetiyor maçlarımızı. O yüzden alışkınız. Hatırlarsanız bu bahis skandalı ilk çıktığı zaman alt liglerde çalışan hakemlerin zaten çoğu elenmişti. Şu an Süper Lig'de de sıkıntı var gibi gözüküyor ama ben sadece şunu söyleyeyim. 30 yıllık dediniz ya, oradan bir güldüm. Siz zaten bunu 4 sene önce komple temizledik dememiş miydiniz? Bu sizin ektiğiniz tohumlar biraz hızlı büyüdü. 30 yıl yerine 4 yılda meyve bile vermiş. Bakın iyi çalışmalar diyor. Bak, muazzam yakalamış. Değil mi? 4 veya 5 yıl önce biz bu içeriği temizledik demişlerdi. Sonundaki cümle süper olmuş. Yani çok hızlı büyümüş tohumlar. Ağzına sağlık Yüksel Bey. Yani çok keskin ve çok doğru bir noktaya parmak basın. Hakikaten yani insan olarak ben böyle bir refleksle güldüm yani. Acı bir tebessümle güldüm daha doğrusu. Daha dün gibi diyebileceğimiz yakın tarih baktığınızda. O yıllar o kadar hızlı geçiyor ki 4 yıl bence çok eski değil. Sistemin tamamen arındırıldığı, bataklığın kurutulduğu iddia edilmişti. Ve Türk futbolunda büyük reformlar müjdelenmişti, hatırlayın. Ama görünen o ki Yani örnek muazzam. Onun üstüne başka bir cümle kurulmaz. Yani bırakın 30 yılı. 4 yılda koca bir orman haline gelmiş ve meyvesini de böyle en tepe noktadan vermeye başlamış. Katılıyorum. Hani temizlenmişti her şey? Hani iş bitmişti? Türk futbolunda arındırılmıştık. Güzel yakalamasın Yüksel. 5-0 biter maç Cihan diyor. Onur Veli Saraçoğlu. Beni saymadın ayıp sana demiş Nejat Denizsel. Sağ olasın Nejat ya. Bu arada böyle kemik bir kadro var mesaj atan. Bir de ben her yayında mesela anonsladığımda Instagram'a girdiğimde böyle işte bir takip edin falan dediğimde oradan bir 90-95 dinleyici geliyor, takip ediyorlar. Yani sürekli yeni dinleyenlerimiz de ekleniyor ki çok güç kaybetmemize rağmen ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü özür diliyorum. Eski dönemlerde işte Fırat Aydınuslar, Abdülkerim Durmazlar, Nihat Kahveciler, işte Ümit Karanlar, efendime söyleyeyim başka aklıma gelmeyen Fırat Aydınus saydım mı? Fırat Aydınuslar işte çok böyle Yağız da vardı bir yerde mi? Yağız Sabuncuoğlu, onunla da telefon bağlantısı falan yapılıyordu. Ya spor camiasında tanınan isimler vardı, Ahmet Çakar falan. Ama şöyle bir gerçeklik var. O dönemin reytinglerinden %35 daha fazla dinleniyoruz. İlginç, çok ilginç yani. Ve Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana'daki frekanslarımız gitmesine rağmen, sadece İstanbul'da yayın yapmamıza rağmen bayağı bir üst sıralardayız. Yani 81 ilde yayın yapan spor radyolarıyla aramızda 2 radyoluk gibi bir fark var. O yüzden sizi dinleyenlere de gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yani baktığınızda buradaki birçok isim, no name isimler. Burada tanıdık birbirimizi, burada sevdik. Evet yani sektörün içinde 2011 yılından beri varız ama yani öyle bir Nihat Kahveci gibi, bir Fırat Aydınus gibi popüler isimler. Emre Tile var değil mi? Sabah saatlerinde Emre Tile bence popüler bir isimdir, tanıdık bir isim. Doğan abi de tanınır. Onun dışında başka var mı? Böyle tanınır dediğimiz radyoda. Ali Naci Küçük. Evet olur. Yakup Şınar hani şey olarak falan, Ahmet Konanç falan, hani bunlar da yani spor yorumcusu olarak az önce saydığım isimler çok şeydi böyle yani üst klasman, öyle söyleyeyim. Hani A segment isimlerdi ama sağ olun eksik olmayın. Reytinglerimiz her geçen gün artıyor. Bu bilgiyi de neden verdiysem sohbet edeyim dedim. Söylediğine katılıyorum. Ayrıca bu Beşiktaşlı arkadaşlar bu konudan nasıl sıyrılıyorlar ben anlamadım. Yani zamanında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu 13 tane hakemi gönderirken Ferhat Gündoğdu'nun önünde kalkan gibi duruyordu. Bu hakem olaylarının bu hale gelmesinin sebeplerinden biri de Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'dir demiş. Ama o dönemde Ahmet Nur Çebi herkesi desteklemişti hatırlarsan. Başkan helal olsun, girdin içerideki kolu kırdın, kimsenin yapamadığını yaptın ki başkan kendi de söylemişti. Bu olayların baş mimarı benim demişti Beşiktaş'ın eski başkanı. İşte federasyonun operasyonlarıyla aldığı tavır vesaire, kamuoyunda gelen tepkiler vardı. Ama orada gibi düşünüyorduk ya. Yani Beşiktaş'ın başkanıydı ya. Orada kulübün haklarını savunma çabası olarak bunu düşünüyordu herkes. Ama işte bazıları da senin şimdi söylediğin gibi genel futbol iklimi üzerinden eleştiriyordu kendisini. O dönem bir kriz vardı. Yani Ahmet Bey de stratejik yaklaşmış olabilir olaya. Beşiktaş'la bağdaştırmayacağım konuyu. Ahmet Nur Çebi ile bağdaştıracağım. Hani bir kriz anı vardı. O da kriz anında kendi kulübünün menfaatini koruması lazımdı. Ve o koruma önceliğiyle bence hareket etti. Kulübünü savundu. Ama işte bu kararın zamanlaması, sonuçları, şu an gelinen nokta, uzun vadeye yayıldıktan sonra başımıza gelenler, hani biraz da sanki o döneme de bir geri dönmemiz lazım gibi duruyor. Melih abiyi de unuttum bu arada. Ha, Melih Şentil. Yok ki, Melih abi de yok ki şu an. O olmadığı için saymadım. Alplerin Yalnız Kartalı. Merhaba, unutur muyum seni? Bodrum Belediyesi villaların imarını verse de çekip gitse bir kurtulsak demiş. Varmış imarı Murat. Yani ben diyor milli takımı kullanarak buraya imar almadım. Bilmeden insanlar atıp tutmasın. Buranın imarı var diyor. Ama sonra ben biraz baktım. Orası böyle yani kültürel bir alanmış. Yani imara açık olmayan bir alanmış. Hatta Bodrum'daki dostlarımla da falan konuştum. Yok diyor, orası imara açılamaz. İşte göçmen kuşların uğrak yeri, yani oraya geliyorlar. İşte bayağı böyle bilgi verdi bana. İmara açılması imkansız demişti. Ama Hacı Osmanoğlu da imara açık dedi. Ruhsat ve imar planı onay süreçlerinde bir sorun yok demişti hatırlarsınız. İnşallah vermezler orayı imara. Çok önemli yani, çok kıymetli bir noktaymış. Diğer başkanlarla yazılan mesajları okuyorsun ama Galatasaray'ın başkanı ile alakalı yazdığı mesajı okumuyorsun demiş. Neymiş ya Sadık? Vallahi çok var Sadık, yavaş yavaş gidiyorum. Dursun Bey ile ilgili sosyal medyada dönen bir kaban mont mevzusu var. Tarihe vurgu yaptılar. Kurtlar Vadisi gerçek mi diye. Görmedim şey mi? Bu İstiklal'den yürüyerek Galatasaray Lisesi'ne doğru gidiyor Dursun Özbek. O üstündeki kabandan Kurtlar Vadisi'ne bir gönderme mi yapmışlar, anlayamadım. Yani o kısmı çok anlayamadım. Fenerbahçe'nin hazırlık maçında kırmızı kart gören oyuncunun yerine başka biri girdi. Madem hazırlık maçında kırmızı kart takımı eksik bırakmıyor, o zaman takımlar 18'er kişi çıksınlar. Atılan olursa sayı azalsın, olmaz mı demiş. Ya Batman adını vermemişsin. Şimdi bu çok yaygın bir uygulama. Ben bunu gördüm, bazı eski profesyonel hakemler bile eleştirmiş. Ya diyor, kırmızı kart yiyen oyuncu yerine başka isim girer mi falan diye böyle eleştirmişler. Ama yani bu hazırlık maçlarında ilk defa olan bir şey değil. Hazırlık maçlarında iki kulüp anlaşırsa maç öncesinde yani veya maç içinde fark etmiyor. Yani benim benden biri kırmızı kart derse 11-11 oynayalım falan derse olabilir yani, 15-20 tane oyuncu da değişiyor. Hani öyle bir şey olmuyor hazırlık maçlarında, o yüzden çok takılma buraya. Yani sonuçta orada bir taktik provası yapmaya çıkıyorlar ya. Hazırlık maçının amacı oyuncuların fiziksel kondisyon kazanması ya. Orada hani hakem kural gereği kırmızı kart gösteriyor. Ne yapıyor? Tekme attı Greenwood. Oyuncu ihraç etti. Ama kulüp gidiyorlar. İşte orada anlaşıyorlar. Maç 10 kişi kalıp bozulmasın. Sonuçta biz orada birbirimizi görmeye çıkıyoruz. Herkes aradığı proveyi yapsın diyerek böyle karşılıklı bir mütabakat yapıyorlar. Yeniden 11 kişi devam edebiliyorlar. 18'er kişi çıkalım. Hani atıldıkça sayı azalsın fikri biraz ilginç. Yani 18 kişi sahaya sırdırmak, hani normal bir futbol sahasında, özellikle böyle kalabalık ortalarda veya ceza sahası içinde, hani barikat falan kurarsın, olmaz. Alanı tamamen daraltır. Futbolun akışını yok eder bence. Sen orada espri yapmışsın, ironi yapmışsın, anlıyorum ama olabiliyor bunlar. Yani ilk defa hazırlık maçı izlemiyorsan görmüşsündür. Yani Greenwood'un da yapmaması lazım diye. Ben anlamadım yani, Genduzi falan niye bu kadar sinirliydiler? Azerbaycan'a gitmişsiniz, kardeş ülke, onlarla yapıyorsunuz falan. Bir gerginlik vardı takımın üstünde. Radyoyu yeni açtım. diyor Serdar. Sana diyor sallayacak bir şey yok şu anda ama önceden ne dediysen katılmıyorum demiş. Bence önceden her söylediğime katılırsın Serkan'cığım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakkında konuştum. Gerçi istifa etti artık, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı. İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında konuştum. Biraz Montella'yı gömdük. Öyle. Ahmet Konaş dedin ya, istemsizce güldüm diyor. O dönemde kötü olarak düşündüğümüz hakemleri göndermek herkesin kulağına bir hoş gelmişti. Fakat kimse daha kötüsünün geleceğini tahmin etmemişti diyor. Değil mi? Yani baktığınızda işte şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun başına geç diye bahsettiğimiz için isim Fırat Aydınus, işte Cüneyt Çakır falan, herkes bunların gitmelerini istiyordu. Hani böyle arar dururuz eski günleri dedirten cinsten bir kısır döngü yaşıyoruz. Her operasyon veya değişim döneminde böyle büyük umutlarla, lan bu sefer mi olacak, bu sefer düzelecek mi derken, hani daha kötüsü olamaz hissiyle yola çıkıyoruz ama her yeni dönemde bir önceki dönemi aratır hale geliyor ne yazık ki. Ben hep söylüyorum yani, kişiler kişiler kişiler, Fırat Hoca da bunu söyledi zaten ilk defa. Normalde ben yapmam diyordu ama gerekirse elimi taşın altına koyarım dedi. Yaptığı bir YouTube programında, kanalın adı neydi? Bakarım az sonra. Özür diliyorum, unuttum kanalın adını. Yani kendisinin de söylemek istediği şu aslında. Çözüm diyor kişilerden ziyade tamamen sistemde diyor yani. Sistemi değiştireceksin diyor. Denetlenebilir olacak diyor. Yani denetlenebilir olduğunu fark etmiyorsun ya da etmek istemeyen kişilerle bu iş olmaz diyor. Öyle olunca da bu kaderi paylaşıyoruz hepimiz diyor. Ben gelirim oraya ama benim istediğim olacak. Anahtarı bana vereceksiniz tarzı bir konuşma yapıyor Fırat Aydınus. Benim anladığım kadarıyla, hatta şeyi de bir tık aslında azarlar gibi konuşuyor. Yani Meri'yle yapıyor, Meri Öner'le. Azarlar değil de biraz sert çıkışıyor. Yani anahtar teslim diye bir tabir kullanıyor Meri Öner. Ne demek yani diyor. Anahtar teslim ne demek ya? Fırat Aydınus'un lügatı öyledir. Ne demek istiyorsun diyor. Yani anladığım kadarıyla onu istiyor. Bana anahtar teslim yaparsanız, yani etliye sütlüye karışmazsınız, her şey benim kontrolümde olursa ben Merkez Hekim Kurulu Başkanı olabilirim. Sorun yok diyor. Ama işime karışırsanız ben bu işin içinde yokum diyor Fırat Aydınus, anladığım kadarıyla. Yapar. Yapar bu işi. Benim kafam karıştı, beni aydınlatır mısın? Bakalım. Benim de belki karışabilir attığım mesajla. Şimdi yapı var mı yok mu? Varsa ilk kim dile getirdi? Sayın Serdar Adalı biz söyledik diyor. Dursun Bey biz söyledik diyor. Bir tek Fenerbahçe lehine kullanılmış. Hiç onlar diyemiyorlar biz yapıyı dile getirdik diye. Vallahi yapı var mıdır yok mudur bilmiyorum ama içeride bir yapılanma olduğu kesin. O belli. Ben sadece şeye takılıyorum. Bu gözaltılar, işte tutuklama olursa ki tutuklamalar neden oldu mesela? Görevi kötüye kullanma. Ne yaptı? Bence bunu kamuoyuyla paylaşması lazım. Mesela Şike bahis soruşturmasından tutuklansalar tamam diyeceğim. Hani haklıymışsın, yapı var diyeceğim ama o görevi kötüye kullanma. Aklıma ne geliyor? İşte tanıdığı, sevdiği adamları işin ehli olmasa bile işte sallıyorum. İkinci ligden birinci lige katakulli sınav aracılığıyla çıkardı. Aklıma bu geliyor şimdi, görevi kötüye kullanma. Ya da işte beğenmediği, istemediği insanları hakem atamalarında bulunmadı. Sevdiği, beğendiği insanları Merkez Hakem Kurulu'nun içinde belirli bölgelere yerleştirdi. Liyakatsizlikle, yine o işin ehli olmadan. Bu da görevi kötüye kullanmaya geliyor. Veya mesela sahada 22 futbolcunun 20'sinin yabancı olduğu bir karşılaşmada İngilizce bilmeyen hakemi atadı. Çok sevdiği, çok dostu olduğu için mi atadı? Mesela bu da görevi kötüye kullanmaya giriyor. Ben görevi kötüye kullanma çok şey var. Yani işin içinden çıkamayız ama bahisi, şikeyi falan ekleselerdi daha böyle detaylı bence konuşabilirdik. Mesela şey vardı, o ne oldu ya? Bana bir dinleyenimiz geçenlerde espri aracılığıyla kızdı ama şey dedi. Sen dedi Cihan sürekli bu şeye takılı kaldın, çıplaklık olayına takılı kaldın diyor. Kaldım. Orada da onunla ilgili de bir problem varmış. Ondan niye hiç bahsetmiyorlar? Birini bir şeyle mi tehdit etmişler? Yani birinin bir görüntüsü varmış da tehdit mi etmişler? Neden bu böyle soruşturmaya dahil olmuş mesela? O bir anda kayboldu. Müstehcenlik olayı. Değil mi bu? Müstehcenlik, mobbing falan. Bunlar sebebiyle gözaltına alınmıştı. Ama daha sonra bütün bu suçlar lav edildi. Şu an sadece görevi kötüye kullanma üzerinden yargılanıyor. O yüzden ben cezaevi süreci falan, ben avukat değilim ama çok uzun olacağını düşünmüyorum. Ben çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum. Müstehcenliğe kafayı taktım ya, ne olmuş olabilir yani. Yani çünkü eski dönemlerde hatırlayın bir Elif Karaaslan durumu var. Yani videolar falan çıkmıştı. İstifalar falan olmuştu. Acaba ne oldu yani? Birinin videosunu çekip tehdit mi ettiler? Olabilir, takılıyorum kafaya, takıyorum yani. Federasyon başkanının yerine koy kendini. Şahsa ünvan ver, istifa etse bitti artık diyor. İstifa ederse artık ünvanı kalmayacak diyorsun. Ağırlığı kalmayacak. Sen istifa eder misin diyorsun. O başka. Bak Cihan kardeşim, Yasin Kol'un hesapları şu anda açıklanıyor. Haberde 71 milyon TL 2024'ten 2026'ya kadar giriş yapılmış. Hadi bakalım altından neler çıkacak diyor. O da önemli. Masak kendi ifadesinde öyle söylemiyordu. Kendi ifadesinde diyordu ki sevdiğim birkaç arkadaşıma borç vasıtasıyla benden para istediler. Ben de onlara para verdim diyor. Deniz Ateş Bitnel Tandem Spor'da konuşmuş. Yasin Kol'un en az 3 ya da 4 maçını hatırlıyorum. Sadece ilk yarısında 6-7 tane net kemiksiz sarı kart olan pozisyonu vermediğini ve ilk yarının sarı kartsız bittiğini, neden böyle bir şey yapıyor diye hemen karşı tarafta sormuş Deniz Ateş Bitnel'e. Şimdi kafamda tilkiler var demiş Deniz Ateş Bitnel'de. Yasa dışı bahis olayı çıktı. Oynayanlar var. Ben demiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu diyor. Yasa dışı bahis ayağı önemli demiş. Yani Deniz Ateş açıkça diyor ki, Türkçe'ye de Türkçe ile meal yapacağım. Yasin Kola birileri ilk yarı kart çıkartma. İlk yarı maçta herhangi bir kart olmaz bahisini oynuyor. Yasin Kol da buna istinaden ilk yarı hiç kart çıkartmıyor diyor. Evet, daha geçen gün derbide çıkmamış değil mi hiç kart? İddia tabii. Önemli bir husus. Doğru söylüyor. Mesela incelenmesi lazım. Mesela kart çıkacak, o şimdi hakem olduğu için kart çıkacağı pozisyonları biliyor. Yani kemiksiz diyor, 5-6 tane kart çıkaracağı pozisyonda kart çıkartmadı. Neden kart çıkartmadı? Yani bunun bir yasa dışı ayağına bakılması lazım. Çok mantıklı. Hakemin yapabileceği tek olay o. Hani kırmızı falan. Değil mi? Kart sarılık olsa bile vermeyebilir yani. Biz de böyle eleştiririz sonra maç sonunda. İşte hakemin verdiği kararı videoda böyle 10 kere geri alırız, ileri sararız. Fotoğrafın karesini paylaşırız falan. Radyolarda, YouTube'larda, X'te, işte Facebook kaldı mı? Facebook'ta, Instagram'da falan konuşuruz. Ama belki de işin içinde başka şeyler vardır. Araştırılıyor, bakalım çıkar ortaya, merak etme. Masaktan. Müstehcenlik olayı, Kara Doruk soyadında birinin telefonunda çocukların bulunduğu videolar varmış diyor. İşte evet, gördüm de niye detaylandırmıyorlar? Ne bu video yani? Nedir? Detay ne? Yani bunun üstünü çok kapatıyor. Bu bence en çok üstüne gidilmesi gereken olay. Masak ve müstehcenlik. Ya burada daha böyle ahlaki sorunlar var gibi duruyor. Bütün şimdi hesap hareketleri inceleniyordur. Yasin Kol'un, Ferhat Gündoğdu'nun hepsinin hesap hareketleri inceleniyordur vallahi. Cihan Ferdi kim demişsin? Kim, her şeyi mi diyorsun? Kara Doruk mu? Şey o ya galiba. Dernekte bir üye değil mi? Orada bir üye. Başkandı galiba. Geçenlerde işte gözaltılar olurken kendisinin de adı vardı. Orada başkanlığı vardı. İşte o hat üstünden, WhatsApp hesabı üzerinden çocukların yer aldığı cinsel içerikli müstehcen videolar varmış. Onların yüklendiği tespit edilmiş. Bu var. Başkası yok yani. Sonucu yok. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi bu da. Hani savunma yapıyorlar. Diyor ki benim hesabım eklendi. Bu yüzden bunlar çıktı. Ama işte teknik raporlara falan bakıyorlar. Hacklendiğine dair, yani kendisini söylediğine, bu iddiayı destekleyen nitelikte bir veriye de rastlanmıyor. Evet diyor, telefonumu eklediler ama bakıyorlar telefonuna. Yani şimdi yok diyor, hani burada bunu destekleyecek, senin verdiğin ifadeyi destekleyecek bir şey yok. Telefonda hackleme falan olmamış diyor. Vallahi bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Sevgili Cihan, ben de amatör futbolla ilgileniyorum. İyi yayınlar demiş Hasan. Hazinedar Spor. Hazinedar Spor'da hoca mısınız Hasan Bey? Öğrenci istasyonu falan. Tam böyle hoca görseli var. O şapka, şişme uzun mont ve yüksek taban spor ayakkabı. Tam bir hoca fotoğrafınız var. Yüksek ihtimal hocasınızdır. Klasik değil mi? Hocaların böyle klasik giyimleri var. Şapka, uzun şişme mont, böyle şeye kadar, yere kadar. Bir de uzun taban, böyle kalın taban spor ayakkabı. Ne diyor? Oğuz Soğan Çelik. Normal WhatsApp grubunda birbirine atabileceğin videolar değilmiş. Özel para verip alınan videolarmış onlar. Daha düne kadar güvenlik memuru olan bir adam 101 milyar liralık kazak nasıl giyiyor arkadaş? Bu millet aptal mı ya demiş. Ya onlar biraz abartı, o haberleri ben de gördüm. İşte kazak mı, 100 milyarlık kazak falan. Onlar biraz tabii iyice gömmeye giriyor da. Ya memur değil, güvenlik görevlisiymiş galiba. Oradan bir yanda, ama aynı zamanda işini de yapıyormuş. Tamam, bazı durumlarda hepimizi aptal yerine koyuyorlar. Ve gerçekten o aptal yerine koyulmanın verdiği yorgunluk, hepinizi anlayabiliyorum ben. Yani kendim de çünkü şu an aptal gibi hissediyorum. Biz konuşuyoruz ediyoruz falan ama içeride neler dönüyormuş yani. Konuşmuşuz. Ferhat Gündoğdu, İbrahim Hacı Osmanoğlu falan, ki onda şu an bir şey yok da, kendi istifa etmiyor ya, Yasin Kol'u falan. Biz sadece böyle futbol üzerinden okumaya çalışırken kitabın arka sayfasında başka şeyler dönüyormuş. Abi Facebook kaldı diye söyleyince ben de kendimi yaşlı hissettim. Halbuki daha 37 yaşındayım, sadece Facebook kullanıyorum demiş. Vallahi benim Facebook'a dair hiçbir şeyim yok. Ben de sadece Instagram ve X hesabı var. Bu Threads dedikleri Instagram'ın yan uygulaması var ya, o bile yok. Açık ama hiçbir şey paylaşmıyorum oradan. TikTok aman. TikTok zaten benden uzak dursun. Ya bütün çılgınlar orada. TikTok kullanan arkadaşlara söyleyeceğim. Yani amaçsız danslar. Böyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un kızlara formaları giydirmişler. Podyumda yürütüyorlar. Puan falan veriyorlar. Ya inanılmaz bir lağım çukuru yani. B çukuru diyeceğim ama ya gerçekten oraya bir önlem alınması lazım ya. Çok ilginç şeyler var. Şimdi diyeceğim iyi şeyler de var diyeceğim de iyi şeyler yok. Hadi Instagram'da yine çıkıyor önüme bilgilendirici mesajlar falan böyle. Sesli kitap okumaları vesaire. Futbol yorumları falan. TikTok'ta yok. TikTok full cinsellik üzerine kurulmuş. Çok garip bir yer. Ve içine girince de çıkamıyorsunuz yani böyle. Ben de şimdi hesabım vardı bir ara böyle kullandım. Şeyle beraber Yakup Çınar hesap şey canlı yayın açmak için sadece radyo yayını açmak için ama bir süre sonra şey oluyorsun yani o işin içine giriyorsun canlı yayını açıyorsun karşında hanımefendiler falan böyle oynamaya falan başlıyorlar bir anda hani ne dersem yapıyorlar hani itaat ediyorlar neden yani değil mi çok kötü bir şey ya gerçekten ya TikTok'la ilgili bir karar alınırsa bunu destekleyeceğim. Evet yasaklar bir çözüm değildir ama bence birçok kişinin hayat akışını etkileyecek şeyler oluyor. Evet bilinçli insanlar bilinçli kullanıyordur ama bazen o dünyanın içine öyle bir giriyorsunuz ki farkında bile olmuyorsunuz ne yazık ki. Ne demiş? Bence bu hakem skandalında ortaya dökülmeyen işin bir de takımların kayırma tarafı var demiş. Onu da bekliyoruz mesela. Çünkü şu an sadece kendi aralarında bir görevi kötüye kullanma durumu açığa çıkarıldı. Dikkat edersek hiçbir kulüp hakkında kayrılma veya zarar verme gibi bir durum yok ortada demiş. Ya işte Onur bu gözaltılar, tutuklamalar oldukça soruşturma daha da derinleşecek. Derinleştikçe birileri kendini kurtarmak için diğerini ele verecek. Etkin pişmanlıktan yararlanacak. Yani buna ispiyonculuk diyoruz biz kendi aramızda. Diğerini satmak diyoruz. O dönem arkadaş olduğun, dost olduğun kişiyi satmak diyoruz ki kendin dışarı çıkabilesin. Zaten o kişinin istediği de büyük balık. O büyük balığı yakalasın. Seni zaten serbest bırakacak. Sen böyle etkin pişmanlıktan yararlanıyorsun. Bir satış operasyonu yapıyorsun. Diyorsun ki böyleyken böyle biz paraları böyle soktuk. Varsa tabii. Şu an parayla ilgili bir şey yok da. Ben örnek veriyorum. Şu an kulüple ilgili de bir şey yok. Yani ortaya yavaş yavaş usulsüzlükler, bu iddialar çıktıkça kulüplerle de ilgili belki bir şeyler olacaktır. Cihan ben olsam Hacı Osman oğlundan imza yerine villa isterdim diyor. Kemal kime kızdın ya? Kemal dinleyici diye kaydetmişim. Kime kızmışsın Kemal mesaj atmış. Abi kolay gelsin bu Vinicius Junior muhabbeti nedir demiş. Ya sıktı o kol olayda ya. Yakında Karaalan'ın oğlu falan çıkacak. Sürekli hani Kurtlar Vadisi'nden falan örnek veriyoruz ya. Yani gerçekten yani suratının değiştirildiği, dövmelerinin yok olduğu, eski fotoğraflar atıyorlar işte karın kaslarının gittiği falan. Öldürüldüğü söyleniyor. Yerine başkasının geçtiği. Hatta ses tonunun falan değiştirildiği söyleniyor. Ya bu komplo teorileri biraz ilginç. İşin içine böyle CIA falan da girdi. O yüzden yani Brezilya'da öldürüldüğü, yerine de başkasının geçtiği, öldürüldüyse yani neden böyle bir şey yapılsın, neden bu söylemesin koskoca Madrid'de? Yani kanıt olarak öne sürdükleri şey biraz komik ya. Yani futbolcunun bacağındaki veya vücudundaki bazı dövmelerin eski maç fotoğraflarıyla son dönemdeki görüntülerle farklı durduğunu veya kaybolduğunu iddia ediyorlar. Ama o görüntüleri yan yana koyduklarında işte biri 4 yıl önce, biri günümüz. İşte 4 yıl önce dövme yokken günümüzde var mesela. İşte bazılarında işte burada dövme varken diyor. Şimdi önceden dövme varken şimdi yok diyor. Sildirebilir. Yani teknoloji o kadar ilerledi ki farklı şeyler yapıyor olabilirler. Evet sildirince iz falan da kalıyor ama ya milyon dolarlık futbolcu bunlar. Elbette bu işin de pratik yolu çıkmıştır. Bizim gibi böyle iğneyle tık tık silmiyorlardır. Vardır herhalde bir yolu ha. Mizah malzemesi ya öyle düşün. Eğleniyor insanlar. Cihan korkma titre çok geç artık demiş. Mert Hakan Yandaş is back diyor. Şeyi anlamadım bu arada. Geçen Transfermarkt'a bakıyorum işte oyuncu değerlerine falan. Osimhen'i böyle 10 milyon falan düşürmüşler. Mert Hakan Yandaş'ı 200 bin arttırmışlar. Senin haklı olabilirsin. O yüzden biraz tedirginlik var bende. Bak Transfermarkt 200 bin arttırmış Mert Hakan'ın değerini. Bir yıldır top oynamıyor. Kendi kulübünde yedek bu arkadaş. Kadroya bile girmiyor ama değeri artmış. Osimhen de düşmüş. Transfermarkt var ya, kim yönetiyor ben biliyorum bunu. Tam tersi bir durum. Şike ve Bayis'ten tutuklansaydı yapıdan söz edemezdik demiş. Çünkü parasal menfaat sağlamak adına yapılır Şike ve Bayis demiş. Neden? Bahsedersin canım. Çok kolay bahsedersin. Ama Merkez Hakem Kurulu Başkanı kişisel verilerin kaydedilmesi suçu yüzünden tutuklandığı, görevi kötüye kullanmaktan dava açılacak ama tutuklama sebebi kişisel veriler demiş. Bence diğeri daha kötü. Yani Şike ve Bayis olduğunda bu sefer kulüpleri kayırma olayına da girer. Ama o olay şu an için yok. Sen de diyorsun ki asıl o olsa sorun olmaz. Hani kendileri para kazanıyor, kulüpleri bağlamaz. Şu an kulüpleri bağlıyor diyorsun. Ben öyle çok düşünmüyorum ya. Mobbing falan şu an yok. Cihan lütfen okuyabilir misin? Ya yok canım, dansöz şarkısı falan. Bunu okuyamam. Şey, Koraycığım. Dansöz falan yok. Murat Özen 7/24 TikTok'ta Sadullah. Subliminal bir mesaj mı verdin demiş. Ciddi mi söylüyorsun? Çok üzücü. Çok üzücü yani. Bir şey yok, onu okuyamam. TikTok bu ülkenin sanal pavyonudur demiş. Ya şimdi pavyonda bir kültür, anladın mı? Yani orada bir kültür var en azından. Hani bir tık böyle cebinde paran varsa girebiliyorsun. Hani orada bir şey var yani, pavyonda yiyorsun içiyorsun falan. Hani TikTok tabii para vermene gerek yok. Ücretsiz ve her an ulaşılabilir bir platform. Hani bu söylediklerim yüzünden belki TikTok bana şey de yapabilir, bir dava da açabilir ama yani yapacak hiçbir şey yok. Yani ya canlı yayınlarda yaşanan ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan çok fazla görüntü var. Hani kendi kendine şey diyor, hani biz diyor çok cinsellik izin vermiyoruz diyor ama cinsel içerikli yayın yapanları kısıtlıyoruz diyor ama yani herhangi bir yerinin gözükmemesi o yayının cinsel içerikli olmadığı anlamına gelmiyor canım TikTokçum. Bilemiyorum. Yani bir kesim benim gibi düşünüyor. Hani kapanması gerektiğini düşünüyor. Bir kesim de diyor ki ya kardeşim sana ne ya, beğenmiyorsan girme. Bu ülkede dijital özgürlükler var diyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yani toptan kapatılmasının doğru olmadığını savunan görüşe de saygım sonsuz. Benim gibi toptan kapatılması gerektiğini düşünen kişilere de saygım sonsuz. Ben gidiyorum dostlar, yavaş yavaş. Kendinize dikkat edin, olur mu? Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saati de 13.33 yapmışız. Saat 14'te yeni yayıncımız sizlerle beraber olacak. Adına bakıyorum bu arada, özür dilerim. Efe Yamanlar saat 14-16 saatleri arasında sizlerle beraber olacak. Onu da yalnız bırakmayın. Destek verin. İlk program her zaman zordur. Görüşürüz. Sosyal medya. Cihan Dişli takip edin. Ben de sizi takip edeceğim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam. Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Bence çok önemli bazı detaylar da çıktı. Dünden beri konuşulması gereken bazı meseleler de var. Orada en azından bu hakemleri de korumak lazım. Çünkü bu sefer hepsini böyle bir şaibe altına atmak yerine askıya al, içeriye bak. Kim ne dönem hangi koşullarda yükseldi. Soruşturmayı yap, devam et. Bence mantıklısı
7: abi
6: bu.
7: Öyle de ben mesela, bende hiç Doğa demin seni söyledim, bende hiç karışmadı. Bence zaten hepsi kötü. Sadece şey ayrılacak, liyakatsizlerle kötüler ayrılacak. Ha işte, yani ben iyi hakem olduğunu Türkiye'de çok düşünmüyorum yani. Çok şey bak, mikroskopla bakmak lazım, ama biz geçen yayında ben bir cümle kurmuştum. Hakemlerin yanlış karar verme haklarını elinden aldığı bu MHK. Bundan sonra hangi kararı verirlerse versinler, ki illa yanlış karar verecek hakem bu. Yani yurt dışına da veriyor. Hep insanların kafasının arkasında, ha bu da torpilli, bu da liyakatsiz, bu zaten böyleymiş fikri oluşacak. Ben bugünden söyleyeyim, sonunda söyleyeceğimi. 26 Ekim değil mi Fenerbahçe Galatasaray derbisi? Hı hı. Bugünden madem federasyon koltuktan kalkmayacağım diyor, hemen gerekli yazışmalar yapılsın. Fenerbahçe Galatasaray maçında VAR dahil tamamen yardımcısı, dördüncüsü, gözlemcisi artık ne varsa hepsini yabancı yapmak için gerekli çalışmaları yapsınlar. Çünkü bugünkü gürültü Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra çok daha sesi yükselir bu gürültünün. Ne olursa olsun hakem maçı nasıl yönetirse yönetsin Türk bir hakem. Zaten yok. En güvenlikli hakem şu an şeyde.
6: Gözaltında.
7: Gözaltında ve adliyeye sevk edildi. Yani derbilerde en güvenlikli hakem.
6: Burada bu arada bu Yasin Kol meselesine dikkat ettiğiniz bir şey çekti mi? Benim çok dikkatimi çekti. Şu ana kadar soruşturmada gizliliği korunan tek adam Yasin Kol.
7: Evet, hiç mesajlaşmalar yok.
6: Hiçbir şey yok.
8: MHK başkanıyla mesajlar çıktı.
6: Hayır ama o kimin telefonundan çıktı?
8: Ha, Ferhat Gündoğdu.
6: Ferhat Gündoğdu'nun bence telefonundan çıktı. Evet. Yani Yasin Kol
7: daha o zaman
6: çünkü
7: Yasin Kol alınmamıştı herhalde.
6: Alınmıştı. Gözaltına alınmıştı. Trabzon'daydı. Şeyle ilgili, Yasin Kol'la ilgili şu ana kadar hiçbir şey yok. Hiçbir bilgi yok. Çünkü gerekçeleri yasa dışı bahis meselesi vardı. Evrakta sahtecilik vardı. Gerekçelerden biri buydu. Bir tane daha vardı. Şimdi şeyine, maddeyi hatırlayamadım. Şu ana kadar Yasin Kol'la ilgili dışarıya sızan hiçbir şey yok.
7: Bu arada Yasin Kol'la ilgili biliyorsun.
6: Karar bekliyoruz. Merakla.
7: Kapanmıştır o dava muhtemelen, ama Yasin Kol'la ilgili bir Bursa Spor Tuzla Spor maçıyla ilgili de iki takımın da şike davası açmışlardı o zaman. Bilmiyorum o dava ne oldu. Şimdi o belki tekrar gündeme gelebilir.
6: Düşmüştür ya o.
8: Aydın abi bazen bir şey verebilir
6: misin?
7: Yargıtay, Margıtay yani. Şekilde. Belki de diyorum yani şimdi.
6: Ha, anladım.
7: Şimdi bir de abi sonuçta şimdi Yasin Kol'daki en ciddi bence
6: suçlama. Karakçısı hakemlik yapamaz yani.
7: Bir de şey, hayır yapamaz zaten. Yani demek ki düşmüş, ama nasıl düşmüş acaba? Bir ona da baksınlar diyorum ben de. Çünkü iki takımın birden şikayetçi olması çok enteresan Aydın. Şikayette bir takım şikayetçi olur. Yani niye iki tane ayrı takım ayrı ayrı beraber oynuyorlar? İkisi de şikayetçi olmuştu o dönem. Bundaki en büyük suçlama şimdi yasa dışı bahis deniyor. Şimdi yasa dışı bahis oynamak kabahatler kanunu. Fakat kendi maçını oynayıp şike, skoru vermek şike. O zaman iş farklı yere, o zaman ceza uygulamasına geçiyor. Yani tabii şimdi yasal bahiste şöyle bir kolaylık var. Oynanan her maça ulaşabiliyorsun. Çünkü yasal, görüyorsun tabloyu. Şimdi yasa dışı bahis olduğu zaman bu sitelerin çoğu zaten tabela. Tabela şirket, tabela bahis ya da neyse bu şey üstüne bir şey üstten oynatıyorlar deniyor ona. O yüzden ne kadar izini yakalayabilir onu bilmiyorum. Şimdi yasalda öyle bir garantim var. Her türlü ne oynadığını bulursun yasal bahisten adamın. Kendi maçına, öbür maça, ama yasa dışı bahiste
6: alamasın o verileri dışarıdan.
7: Aydın, bir de şöyle sitelerin çoğu yok gerçekte. Sadece bir adres. Yani bu açıklandı daha önce. Büyük şirketlerden zaten oynamamıştır. Yani gidip o İngiltere'nin, İspanya'nın en büyük şirketlerden oynamamıştır zaten. Muhtemelen Türkiye'deki o tezgah altı denilenlerden oynamıştır. Onların da izini bulmaları çok zor. Ha buldularsa zaten Yasin Kol'un işi çok zor bu sefer de.
6: Bu arada bir iki nokta aktarayım mı?
8: Tabii abi.
6: Bu programda tabii birazdan Mehmet Arslan'a bağlanacağız.
8: Patron sensin bu programda.
6: İbrahim Hoca Osmanoğlu ile konuştu. İbrahim Hoca Osmanoğlu ne dedi? Neden bu konuda direniyor, onları aynı zamanda tartışacağız. Dün İbrahim abinin, İbrahim Sete'nin Ferhat Gündoğdu'yu kim buldu, kim gündeme getirdi, nasıl MHK Başkanı 2022'de oldu ve devamı geldi konusunda anlattı. Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı'ya dayanarak anlattığı bir şey vardı ve ilk olarak Ecmel Saral'ın bu ismi götürdüğünü söylemişti. Ben bu arada o cepheden, o süreç, o günlerde neler yaşandı, onlarla ilgili bir görüşme yaptım. Çeşitli bilgiler var, aktaracağım o konuda. Önemli bir mesele.
8: Bunların hepsini konuşuruz ama Mehmet abi gelmiş. Dilersen.
6: Bağlanalım hemen o zaman, evet. Mehmet abi geldiyse Mehmet abiyle, İbrahim Hoca Osmanoğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını alalım. Hürriyet'te de İsmail'in zaten geniş bir röportajı var. Ayrıca oradaki ifadeleri de ekrana koyarak yine gözden kaçan bir şey varsa da onları konuşuruz. Mehmet Arslan hazırsa Mehmet abiye bağlanalım.
8: Hazır demişlerdi.
6: Peki birazdan olacak. Ne yapacak federasyon başkanı sorusu günlerdir merak ediliyordu. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki, kardeşim ben istifa etmiyorum, yola devam. Bunun gerekçesi nedir? İbrahim Hacı Osmanlı meseleye nasıl bakıyor?
8: Bunu bu arada babam da son haber masası bir önceki hafta Cuma günü yaptığımız haber masasında bize bağlanıp ben görüştüm o tarafta hiç istifa gibi niyetleri yok.
7: Niye duyurmuştu? İstifa edecek olsaydı. Şimdi olağanüstü toplantı dediler değil mi? Önce Salı dediler şimdi Cuma. Olağanüstü bir şey bu kadar geç olmaz zaten. Olağanüstü şey o gün olur.
8: Doğru söylüyorsun.
7: Yani o gün o an olur. Eğer bir niyetleri varsa.
6: UEFA'ya alacaklarsa. UEFA'ya gitmesi de dikkat çekici. Evet, yarın UEFA'ya gidecek.
7: Tamam yani gitsin de ayrıca olağanüstü ya da acil deme o zaman. Biz normal toplantı yapacağız de döndükten sonra.
6: Ya bir taraftan şu da olabilir aslında bakınca. Ferhat Gündoğdu ile ilgili süreç devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili bugün mahkeme, adliye ve devamında mahkeme kararlarını göreceğiz. Bu süreçle ilgili yeni gözaltılar olur mu, yeni dalgalar olur mu onları da göreceğiz. En basit haliyle, en yalın haliyle meseleye şöyle de bakabiliriz. İbrahim Hacı Osman'ın soruşturmalar tamamlanınca bu kararını belki de vermek istiyor. Hali hazırda hemen böyle bir karar vererek hata yapmak da istemiyor olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu meselenin ki o aradaki ifadeler de belirleyici. Ben direneceğim kardeşim. Ben yani bu planını... operasyon bana karşı yapılan bir operasyon diye değerlendiriyor ve herhangi bir şekilde istifayı düşünmüyor.
7: Ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun aksiyon planını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum ama.
8: Nedir?
7: Muhtemelen şimdi milli takım hocasını değiştirecek. Yeni bir MHK atayacak. Bu gündeme bir şekilde o tarafa çevirmeye çalışacak. Yani ilk etapta onu yapacak.
8: Bu ateşi üfleyerek sönmez diyorum. Bir de Mehmet abiyi davet ediyorum.
6: Mehmet abi selamlar.
9: Selamlar. İyi yayınlar.
6: Teşekkürler abi.
7: Selamlar Mehmet abi.
8: Merhaba abi.
6: Abi şöyle en sıcak gündem tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu konulardan biri. Dün siz görüştünüz. Hürriyet'te de İsmail'in detaylı bir röportajı var. Sözü size bırakayım. İbrahim Hacı Osmanoğlu neden istifa etmeyeceğim dedi. Dünkü görüşmeyi sizden bir detaylı dinleyelim abi.
9: Şimdi isterseniz başından itibaren anlatayım. Dün İsmail Er bir mesaj attı bana başkanın ifadeleriyle ilgili olarak. Ben de birkaç soru sormak için tekrar sevgili başkanı aradım. Burada tabii önemli olan detay Sayın Başkan'ın açıklamalarının arasında istifa edip etmeyeceği ile ilgili bölümdü. Doğrusu en çok benim merak ettiğim şey buydu. Sonuç itibariyle böyle bir operasyon var ve bu operasyon için Sayın Başkan kendi düşüncelerini ifade ediyor. Ama kamuoyunun merak ettiği istifa edip etmeyeceği konusuydu. Ben kendisini aradığımda net bir şekilde bunu sordum. Hatta bana şunu söyledi sevgili başkan. Dedi ki hayır. İstifa etmeyeceğim. Herkes salı günü bir toplantı olduğunu ifade ediyor. Salı günü de toplantı yok. Çünkü UEFA toplantısı var çarşamba günü. Dolayısıyla biz yönetim kurulu toplantısını cuma gününe aldık. Ve bu benim ilk açıklamam. Bu henüz açıklamamın hani bunu daha doğru ifade etmeye çabalıyorum. İnsanlar rencide olmasın diye. Bu açıklamamın henüz daha Bismillahirrahmanirrahim açıklaması. Daha bundan sonra çok daha ayrıntılı ve çok daha ciddi açıklamalarda bulunacağım dedi. Ve istifa etmeyeceğini ifade etti. Ki bugün Hürriyet'te de yer aldığı gibi yani bu 30 yıllık pisliğin, ahlaksızlığın ve çöküşün 2 yıllık kendi yönetimine ve kendisine fatura edilemeyeceğinin altını çizdi. Ama burada daha önemli olan şey bence istifa etmemesi ve istifasından sonraki o açıklamalarının bundan sonraki açıklamalarının çok daha ağır ve çok daha farklı olacağını ifade etmesiydi. Benim için önemli olan nokta buydu. Ben sevgili Aydın şunun özellikle çok altını çizerek ilerlemeye çabalıyorum. Çünkü biz bu 3 Temmuz sürecini yaşamış gazeteciler olarak çok erken karar vermiştik bir dönemde. Ki o da devletin resmi belgelerine bakarak karar vermiştik. Dolayısıyla biraz daha sakin olup bir beklemekte fayda var. Çünkü ben yani bu operasyonun boyutunun çok daha büyüyebileceği kanaatini taşıyorum. Satır aralarında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmemesinin efendime söyleyeyim bundan sonraki açıklamalarımın çok daha farklı olacağını ifade etmesinin altında ben çok daha farklı bir takım olayların çıkabileceği kanaatini taşıyorum. Ha bunlar nedir diye sorarsanız doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum.
6: Hacı Osmanoğlu'nda tabii yüz yüze görüşmediğiniz için bazen o yüz ifadelerini yüz ifadeleri önemlidir. Telefonla konuşuruz ama İbrahim Hoca Osman'ın kafasında şimdi istifa etmeyeceğim diyor. Kendi açısından mutlaka nedenleri vardır Sayın Başkan'ın. Özellikle evet. Dünyasında hissettiğiniz kadarıyla soruyorum. Böyle Bu operasyonun kendisine yönelik bir operasyon olduğu düşüncesi olduğu noktasında size bir şey var mı? Değerlendirme var mı?
9: Senin de söylediğin gibi yani Sayın Başkan'la telefonla görüştüğüm için bu yönde herhangi bir algıya kapılmadım işin doğrusu. Ama böyle bir operasyon yapılıyorsa, üstelik siz federasyon başkanıysanız ve Merkez Hakem Komitesi başkanınız tutuklanıyorsa dolayısıyla böyle bir algıya kapılmanız son derece doğal. Ben de olsam ben de aynı algıya kapılırdım işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Futbol Federasyonu'nun şöyle bir algısı var. Daha önce yöneticilerle de yaptığım görüşmede aldığım izlenim şuydu benim. Biz hakem camiası için örneğin Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin etkisi ve bu etkisini biz ortadan kaldırabilmek için elimizden gelen tüm çabayı ve kararları aldık. Dolayısıyla bu noktada içimiz rahat algısı hemen hemen bütün yöneticilerde var işin doğrusunu söylemek gerekirse.
6: 2024 Kasım ayında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu derneğin lağvedilmesi noktasında bayağı bir uğraştı. Hakemlere yazdığı bir mektup var. Ben hatta eski yayınlara baktım, eski arşivlere baktım. Ben de o dönem bu konularla ilgili konuşmuşum. İlhan Bey var, o dönemin Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı. Onu arayıp o zaman konuşmuştum. İbrahim Hoca Osmanoğlu hatta o günlerde bu dernekle alakalı olarak Yamiş Şahin ve Ferdi Karadoruk'un esas olarak gözaltına alınma nedenlerinden bir tanesi biliyorsun. Bu derneklerdeki faaliyetleriydi, kadrolaşma faaliyetleriydi. Bununla ilgili olarak o günlerde tekrar evraklara baktım. Federasyon Başkanı şey diyor, burada paralel bir yapılanma var kardeşim, bunları lağvetmemiz lazım. Ben de bu İlhan Bey'i aramıştım, dedim sizle ilgili böyle böyle şeyler söyleniyor. Doğal olarak kesinlikle reddetti, biz gidip derdimizi anlatmaya çalıştık. 4-5 kere randevu istedik. İbrahim Hacı Osmanoğlu bize dönüp bakmadı bile ama İbrahim Hacı Osmanoğlu sizin de dediğiniz gibi o günlerde ve yöneticilerde ya kardeşim biz zaten bu derneği federasyonun içinden uzaklaştırmak, MHK içinde MHK olmasın diye çok uğraştık. Hatta Ahmet Şahin'in gidiş meselesi de böyleydi. Muhtemelen geçmişten yola çıkarak böyle bir savunma yapacaklar. Ama MHK içerisindeki bütün bu tartışmalarda işin geldiği nokta itibariyle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başkanı ve federasyon başkanlığı olduğu noktada MHK başkanı tutuklandı ve en güvendiği hakemin de bir MHK başkanı kadar içeride pozisyon aldığı görülüyor. Bununla ilgili bir şey diyor mu mesela?
9: Şimdi şu var. Evet yani bununla ilgili olarak ifade ettiği şu zaten. Ben hakem camiasına çok hakim değilim. Dolayısıyla bir takım yanlış ifadeler kullanırsam eğer bağışlayın beni. Bakın bu senin de az önce ifade ettiğin bu paralel yapı konusunda şöyle bir durum var. Benim dışarıdan gözlemlediğim ve aldığım bilgiler doğrultusunda. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'ne üye olmak zorundasınız. Oraya bir para yatırmak zorundasınız. Eğer bu eylemleri harekete geçirmiyorsanız, bunu yapmıyorsanız Türkiye liglerinde görev alma şansınız yok. Paralel yapı diye tanımladığı Sayın Başkanı sanıyorum bu. Dolayısıyla göreve gelir gelmez kendilerinin Faal Futbol Hakemleri Derneği'ne para yatırmak, üye olmak gibi bir takım zorunlulukları ortadan kaldırdıklarını, bu yönde bir karar aldıklarını, bunu açıkladıklarını, dolayısıyla bu paralel yapıyla zaten kendilerinin baştan itibaren mücadele ettiklerini ifade ediyor. Da özellikle Faal Futbol Hakemleri Derneği konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok önceden ön aldığını, gerekli önlemleri aldığını, gerekli yaptırımları hayata geçirdiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla hani bu noktada bana sadece Sayın Başkan da ifade etmedi bunu. Pek çok yöneticiden bu yönde bilgilerini, bu yöndeki ifadelerini bizzat duydum. Dolayısıyla kendilerinin savunması bu anlamda bu. Yani aslında yapı değil, bu yapının önüne geçmeye çalışan bir futbol federasyonu olduklarını ifade ediyorlar.
6: Eylem olarak da bunu sergiledik diyorlar. Bazı geçmişten örnekler var. Burada merak edilen konulardan bir tanesi şu tabii. Bilmiyorum onu konuştunuz mu İbrahim Hacı Osmanoğlu? Evet istifa etmeyeceğim diyor ama Yasin Kol gözaltında. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bugün kendisiyle ilgili karar çıkacak. Yasin Kol'la ilgili olarak. Bu konuyu konuştunuz mu? Çünkü en güvendiği hakem MHK Başkanı.
9: Aydın, sesin kesildi.
6: Yasin Kol. Geliyor mu şu anda sesim?
9: şu anda geliyor. Baştan alırsam.
6: Yasin Kol'la ilgili herhangi bir şey konuşuruz mu? Çünkü Yasin Kol bu noktada çok kritik bir isim. Başkanın en güvendiği hakem. Hakemin de özelliklerine baktığımız zaman MHK başkanıyla da bütün hakemleri belirleyecek noktada, hatta günün sonunda kendisini denetleyen varı da atayabilecek noktada ya da şunu atayın diye MHK başkanına telkinde bulunacak noktada.
9: Hayır, hayır konuşmadım ama benim ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir şey var. Bakın, Ali Tuna, onun tüm ifadelerini ve açıklamalarını okuduk. Ferhat Gündoğdu'nun hemen hemen neredeyse adliyedeki bütün ifadelerini okuduk. Ama

0: değerlendiriyorsun bunu? Az önce biz de tam olarak bunu konuştuk.
1: Ben de çok ilginç değerlendiriyorum. Yani Yasin Kol gibi Türkiye'de işte 6 derbinin 4'ünü yönetmiş. Bir anlamda hani Türkiye'nin Cüneyt Çakır'ı gibi öne çıkmaya çalışmış bir hakemin, çok ciddi ve önemli bir hakemin, Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın ifadeleri bir çıkarken herhangi bir ifadesinin yansımaması bana son derece ilginç geliyor. Hani herhangi bir yorum yapmak, insanları zan altında bırakmak, bu benim tarzım da değil, böyle bir şey yapmak da istemiyorum ama sadece bu ilginçliğin altını çizmek istedim.
0: Katılıyorum.
2: Ben de bir soru sorabilir miyim Mehmet abiye?
1: Tabii ki, tabii ki Doğacığım.
2: Mehmet abi, şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu ile son konuşan gazeteci sensin. Bu açıdan sana görüşünü sormamız önemli diye düşünüyorum. Şimdi ondan somut gelişmeleri alman ayrı bir şey, istifa edip etmeyecekleriyle ilgili. Senin ne düşündüğün ayrı, ben senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Sence Sayın Hacı Osmanoğlu bu kadar gelişmeden sonra, sırf bence son olaylardan da değil bu, Dünya Kupası ile ilgili villa süreci vesaire falan filan, oradan ele aldığımızda Sayın Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musun?
1: Şimdi belki de bir diyaloğu aktarmam gerekecek. Ben doğrudan Sayın Başkan istifa edecek misiniz dedim. Beni tanımadınız henüz dedi. Ya da beni tanımıyor musunuz gibi bir ifade kullandı. Yani mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi. Şimdi bu Hacı Osmanoğlu'nun bakışı, Sayın Başkan'ın bakışı. Benim bakışıma gelince ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu noktadan sonra çok fazla dayanacağı kanaatini taşımıyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şöyle de bir noktanın altını çizmek istiyorum. Artık algı dünyasında yaşıyoruz. Şimdi gerçekler bir tarafa, gerçekler her ne olursa olsun, algılar o gerçeklerin önüne geçiyor. Türkiye'de öyle bir algı var ki Futbol Federasyonu'na yönelik, öyle olumsuz bir algı var ki bu olumsuz algıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun artık yönetme şansı ne yazık ki çok fazla yok. Ben de dilerdim hani örneğin Far Futbol Hakemleri Derneği'nin bütün bu paralel MHK yapısını dağıtmak için attığı adımların sonuna kadar getirilmesini. Ama öyle şeylerle karşılaşıyoruz ve duyuyoruz ki ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu noktadan sonra çok fazla dayanamayacağını ve bir genel kurul kararı alacağını düşünüyorum işin doğrusu.
0: Mehmet abi.
1: Almalı mı diye sorarsanız. Bence almalı. Çünkü bizim her şeyden önce bir artık güven duygusuna ihtiyacımız var. Hacı Osmanoğlu tekrar aday olabilir, hiç problem değil. Ama bir güven ihtiyacı içerisindeyiz Türk futbolu olarak. Çünkü çok uzun zamandan bu yana biz güven duygumuzu yitirdik maalesef.
0: En ihalesinden önce federasyonda bir netlik bekliyor musunuz? Konulardan bir tanesi bu. Duyabiliyor musunuz zaten?
1: Şimdi duyuyorum.
0: Yayın ihalesi, Ocak gibi yayın ihalesi yapmayı planlıyordu Futbol Federasyonu.
1: Evet.
0: Bu yayın ihalesinden önce, biz Ekim'in daha başındayız, Futbol Federasyonu değişir mi?
1: Bence değişir. Kişisel kanaatim bence değişir yayın ihalesinden önce. Ama tabii şunu da beklememizde fayda var. Yani Yasin Kol sanıyorum bugün çıkacak değil mi hakim karşısına?
0: Evet,
1: Yanılmıyorum.
0: evet, evet.
1: Yani
0: Adliyede.
1: adliyede şu anda ne tür bir gelişmeyle karşı karşıya kaldığımızı bilmiyoruz. Belki bundan sonra çok daha farklı operasyonlarla karşılaşacağız. Belki operasyon Yasin Kol hamlesiyle birlikte boşa çıkacak, MHK'nin istifasıyla yetinmek zorunda kalacağız. Bence bugün çok belirleyici olacak Yasin Kol kararı.
0: Ben de böyle düşünüyorum. Abi çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi
0: Görüşürüz.
1: yayınlar. Sevgiler,
0: Görüşürüz.
1: saygılar. Sağ olun.
0: Bu arada birazdan ifadesi alınacakmış Yasin Kol'un. Ama tekrar ediyorum, yani ne emniyet ifadesine dair hiçbir şey sızdırılmadı. Savcılık ifadesi birazdan başlayacakmış. Ardından savcılık kararını verecek. Ya mahkemeye sevk edecek tutuklanma talebiyle, ya adli kontrol şartı isteyecek. Yani benim gördüğüm Yasin Kol kararı bu süreçte oldukça kritik. Yasin Kol'la ilgili mesele de yönetim içerisinde Hani biz birlikte hareket edelim mi, yoksa artık yani burada evet siz istifa etmiyorsanız

0: Başkanım, biz gidiyoruz. Yani şu tabloyla, Yasin Kol'la çıkanlarla alakalı olarak, çıkmıştır demiyorum, çıkanlarla alakalı olarak biz artık bu noktada olmayız. İstifa doğrudur deyip istifa edenler olabilir. Ama Yasin Kol'u beklemek gerekiyor. Yasin Kol'dan çıkacak kararı beklemek gerekiyor bununla ilgili olarak.
1: Yani ben orada Sayın Başkan demiş ya, beni tanımadınız mı ya da beni tanımıyorsunuz. Orada şunu bahsediyor musun? Ben Karadenizliyim, yani inatçıyım da abi, şu andaki durum inatçılığın en son lazım olduğu durum olabilir yani.
2: Değil mi?
1: Bir şey de, gereksiz inat. Çünkü neden doğa ya? Bugün olmadı değil mi? Bugün istifa etmedi Mehmet abinin dediği gibi. Ya ne kadar süzdüreceksin bunu? Ya diyorum işte, önümüzde bir derbi olacak ya da başka kritik maçlar olacak. Bir şey olduğunda yine hadi bakalım. Aynı tur bir daha başlayacak ve her seferinde yükselecek o ses. Dediği gibi Mehmet abinin, alırsın kongre kararı. Çok güveniyorsan aday da olabilirsin. Aday olmasının önünde bir engel yok diye biliyorum. Değil mi? Öyle hani federasyonda bir kere oldun bir daha olamaz diye bir şey. Evet tamam, olur aday. Tekrar seçilebileceğine inanıyorsa devam eder. Ama ben Mehmet abiyle bir yerde ayrılıyorum. Ben Sayın Başkan'ın bir şekilde yayın ihalesini yapmak istediğini düşünüyorum ısrarla yani. O ihaleyi yapıp belki rekor bir oradan bir kazanç elde ettirip, hani ben de Türk futboluna böyle bir katkıda bulundum demek istiyor diye düşünüyorum.
0: İktidarını daha sağlam hale getirebilir. Daha sağlam hale getirebilir. Yani düşünsen 182'den 350'ye 400'e çıktığını, burada o zaman kulüplerin de özellikle iki katına çıkardığı anda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na karşı destekleri daha farklı olacaktır.
2: Bu kadar Hacı Osmanoğlu konuşmuşken açıklamalarını tek tek okuyup üzerine konuşalım mı? Önemli.
0: Okuyayım mı?
2: Yok, ben okurum. İlki ne okumadım Baran. İstiyorsan onu tekrar ver.
0: Hürriyet'e açıklamaları.
2: Pardon, tamam. Hürriyet'e açıklamaları değil mi İsmail'lere?
0: Evet.
2: Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış. Dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş. Çok büyük bedeller harcamış. Tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Bu sektörden ekmek yiyen on binlerce insanımız bulunmaktadır. Babamın saç sakal diye nitelendirdiği yerler buralar.
1: Hayır, burada federasyonluk bir şey yok. İlk paragraf. Bunun özeti.
0: Ama şunu söylüyor. Diyor ki bu operasyon yapılarak diyor aslında. Benim okumamı söyleyeyim mi?
2: Evet.
0: Sayın Başkan diyor ki bu operasyon yapılarak. Bu operasyonları yapanlar bu işin altına dinamit koyuyorlar demeye çalışıyor. Hmm. Burada eleştiri ve operasyona.
1: Futbolun kötülüğünü istiyor yani.
0: Burada operasyona bence eleştiri operasyona.
2: Okey. Buradan açıkça sesleniyorum. Hiç kimse 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15-20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın.
0: Bunu bir yorumlamak ister misin Murat?
1: Abi bunu yani mesela bu biraz modern bir söylenme olmaya başladı. Şöyle makarayı geri sarıyorum. Geçen hafta Fenerbahçe kongresinde de çıktı. Adamın adını unuttum şimdi ya.
0: Şey mi söylüyorsun? İlker Bey mi?
1: İlker Bey çıktı. Aynı cümleleri kurdu. Fenerbahçe'deki 27 yıllık faturayı bize kesemezsiniz.
0: Ben bunu okuyunca evet, o aklıma
1: bu geldi. Bu da hemen aynı cümle yani. Ya zaten kimse size 30 yıllık faturayı kesmiyor ki şu anda Sayın Başkan. Sizin dönemizdeki MHK. Siz getirdiniz Ferhat Gündoğdu. Ne olursa olsun devam edeceğiz dediniz. Yani sizin çok güveniniz, ısrarcı olduğunuz bir insan.
2: Sizin tarihte ilk defa 6 derbinin 4'ünü yönettirdiğiniz adam bir gözaltında hakem. Mesela.
1: O gözaltında ve şöyle yani Ferhat Gündoğdu ile ilgili biz 50 tane program yapmışızdır ya, bırakması lazım, gitmesi lazım, zarar veriyor. Sayın Başkan hep arkasında durduysanız bu konu sizi bağlıyor zaten. Size kimse Türk futbolunun 30 yıllık şeyini yıkmıyor ki.
2: Şu son bir seneye baktığımızda bütün futbolun paydaşları Ali Koç, Serdal Adalı, Dursun Özbek, Okan Buruk, hiç bak takım önemli değil. Hepsi Ferhat Gündoğdu gitmeli diyorsa, sen de ben burada kaldığım sürece Ferhat Gündoğdu kalacak diyorsan bak, ve şu an tutukluysa sıkıntı vardır.
1: Demin dedim ya, inadın en son işe yarayacağı koltuk bence futbol. Çünkü bir federasyon dediğin şey bir sürü paydaşı yönetiyorsun sen. Niye bir kişisel inat uğruna Ferhat Gündoğdu kalsın? Ya kim güveniyor? Mesela kulüpler birliğine gidip soruyor musunuz ya bu adam devam etsin mi etmesin mi? Sadece Süper Lig'in kulüpler birliğinden bahsetmiyorum. Bir altın da var biliyorsun. TEF ve birim var. 2 ve 3'ün ortak var diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ya ben hiçbir destek olduğunu düşünmüyorum.
0: Ama şu da var. İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu bahsettiğin konu var ya. Bütün kulüplerden bu MHK başkanı gitsin diye çağrı geldi. Çok sayıda kulüpten geldi diye. Hacı Osmanoğlu devam edeceğim dedi. Şimdi burada da şöyle bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Yani Ferhat Gündoğdu'yu yollasaydı İbrahim Hacı Osmanoğlu eğer... Bugün özellikle MHK bu kadar tartışılmayacaktı gibi bir sonuca varamayız.
1: Yok canım.
0: Ben adım gibi eminim. Yarın seni getirsin. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Seni getirsin. Bugün kulüpler desin ki bu arada birazdan bu şey meselesini bu abinin anlattığı video üzerinden hikayeyi anlatacağım. Hı-hı. Ecmel Saral.
1: Saralioğlu.
0: Ben Ecmel Saral, direkt Saral diyelim. onlar Ferhat Gündoğdu meselesinde ne söylediler? Aynı şeyleri gelecek olan MHK başkanına yapmaya devam edecekler. Şimdi kulüpler burada... Onu da söyleyeyim bu arada, dua yeri gelmişken, ben samimi olduklarını falan da düşünmüyorum. Hiçbir kulübün de samimi olduğunu düşünmüyorum. Biz demiştik, biz yapmıştık. Yarın öbür gün başka bir MHK başkanı gelse iki gün sonra aynı şeyleri söyleyecekler. Ama şu bir gerçek ya, bu camianın yani hakemlik camiasının kendi içinde çok ciddi problemler yaşadığı Hepsinin birbirinin kuyusunu kazdı bir gerçek.
1: Çünkü elde çok net yani. Hep söylüyorum. Ya yarın senin dediğin doğru. Ben de geçen söyledim. Hangimiz hep beraber oturalım koltuğa. Biz de yönetemeyiz. Yok, eldeki malzeme kötü. Eldeki malzeme çürük. Eldeki malzeme olmamış. Sen bugün fidan halindeki elmayı açmadan koyuyor musun abi Migros'ta, diğer zincir marketlerde oraya? Koymuyorsun. Hele çürüğü hiç koymuyorsun. Çürüğü atıyorsun. Çünkü bak. Abi bir çürük yandakileri de çürütür. Yandakilerin de çürümesine sebep olur. Bu böyledir. Gidin manavlara, çürük elmayı, çürük domatesi adam alır oradan. Diğerlerini de çürütmesin diye. Ya. Siz çürük üstüne çürük koydunuz.
0: Şey hatırla abi. Cüneyt Çakır bu ülkenin o dönemler en iyi hakemden olduğu en dönemler değil mi?
1: Evet. O yani ben sevmem ama en iyi hakemdi.
0: Ama öyleydi yani.
1: Ya sonuçta maç yönetiyordu yurt dışında falan.
0: Adamın o yönettiği maçlar belli. Şampiyonlar Ligi finalinden tut da Dünya Kupası'nda yaptıklarına
1: kadar.
0: Ya elit
1: kadar. Hakem kategorisindeydi en azından.
0: Evet evet. Şimdi birçok adam vardı öyle. Fırat Aydınus'un da dahil olmak üzere. Şimdi tam o döneme geliyoruz mesela. O dönemde merkez başkanları söylüyorum işte. Bülent Yavuz'u hatırlıyorum. Yusuf Namoğlu'nu hatırlıyorum. Zekeriya Alp'i hatırlıyorum. Zekeriya Alp çıktı dedi ki bir gün Yıldırım Demirören zamanı federasyonun merkez başkanıydı. İbrahim Kızıl bir gün bir maçla ilgili bir şey söyledi. Zekeriya Alp çıktı dedi ki federasyona isyan etti. Basın toplantısı yaptı. Bu adamın dedi siz ağzını kapatamıyorsanız eğer ben ağzını kapatacağım. Birkaç bir şey söyledi. İstifa etti gitti. Yani kulüpler bugün diyor ya merkez başkanı şöyle merkez başkanı böyle senin bıraktığın yerden devam ediyorum. Yarın gelsin o gelsin aynı şeyi söylemeye devam edecekler. O yüzden yani ben açıkçası kulüplerin oradaki tavrıyla çok ilgilenmiyorum. Bugün bunu söylüyorlar yarın başkası gelsin başkasını söyleyecekler. İbrahim Hacı Osmanoğlu bütün bu açıklamaların da abi ben çok net bir şekilde operasyonun kendisine yapıldığını düşünüyor ve hissettiriyor zaten. Mehmet abiye verdiği röportajla bence bunu anlatıyor.
2: Burada şöyle bir soru çıkmıyor mu ortaya peki? Benim aklıma şu an geldi bu. Şimdi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol Hacı Osmanoğlu'nun en tuttuğu hakem değil midir? Evet. Memleketlisi değil midir?
1: En güvendiği, Sağdoğlu'nun en güvendiği.
2: Aynen, prensi diyorduk hatta. Şimdi ne gördük biz bugüne kadar Yasin Kol'la ilgili? Tek çıkan şey ortaya. Sayın MHK, artık sayın demenin de çok lüzumu yok bence ama MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla beraber hakem atamalarını yaptıklarını gördük değil mi?
1: Evet.
2: Peki burada bu ilişki anında Sayın Hacı Osmanoğlu bu işin bir yerinde olmak zorunda değil mi sizce? Hani bir hakem MHK başkanıyla atamaları yapacak kadar yakın ve bu hakem de Sayın Hacı Osmanoğlu'nun prensi.
0: MHK için
2: burada bir ilişki ağa çıkmaz mı ortaya?
0: Federasyon içerisindeki büyük rahatsızlık da bu. Diyorlar ki biz arkadaş yani tamam bunlar yaşanıyor ama bir hakeme sen bu kadar yetki verirsen, güç verirsen hakem kendi maçına atanacak VAR'a dahi karışıyorsa diğer yandan VAR nedir aynı zamanda bir hakemin denetçisidir. Ya burada o zaman bir sorumluluk var. Yani Yasin Kol meselesi o yüzden söylüyorum. Çok kritik. Ve bugüne kadar Yasin Kol'la ilgili hiçbir bilginin ifadesiyle ilgili hiçbir şeyin dışarıya çıkmaması
1: enteresanını
0: değerlendirmek gerekiyor.
2: Abi Ferhat ben şuraya gelmeye çalışıyorum. Ferhat Gündoğdu'nun babasının oğlu değil ki Yasin Kol. Nasıl bu ilişki ağa tamam işte. Yasin Kol'u hakem ya ataması yaptıracak kadar yakınlaştırdı.
0: O işte.
1: Sen şunu mu diyorsun?
0: Federasyon başkanının verdiği güçle yapıyor bunu. Bence i̇şte. Sorun bu.
1: Güçten çok telkin de var bence burada. Onu ya Ferhat sen bu Yasin'e yönettir.
2: İşte.
1: Bu güvenilir adam. Bu temiz adam.
2: Bununla yürü
1: sen. Bu arada daha kötüsü biliyor musun? Şimdi sen bu temiz adam buna güvenilir diyorsan zaten diğerlerine güvenmiyorsun otomatikman.
2: Gibi bir şey.
1: Çünkü ben Sayın Hoca Osmanoğlu'nun geçen sene miydi? Belki sene miydi? Hakemlerin bazıları da beni sabote ediyor gibi. Söyledim. O yüzden Yasin Kol'u atıyor devamlı maçlara diye de böyle bir dedikodu oluşmuştu.
0: Şey maçından sonra söyledi. Sivas Galatasaray maçından sonra Ahmet abiye bağlandı. Öyle hatırlıyorum ben. Ahmet Çakar'a bağlandı. Dedi ki bu hakemler bana operasyon yapıyor dedi.
1: Ahmet Çakar'a bağlandı. Öyle bir şey.
0: Ahmet Çakar'a bağlandı.
1: Ha öyle mi? Yani birine bağlandı tamam.
0: Öyle hatırlıyorum.
1: Bu hep var. Zaten siz de eldeki müesseseye güvenmiyorsunuz günün sonunda. Ama en güvendiğiniz adam da yine Sayın Hacı Osmanoğlu diyor ya 30 yıllık pisliği geçiyorum ama en güvendiğiniz adam bugün oradaysa ya bu size de ucu bir yerden dokunur. Demiyorum ki 30 yılın sebeplisi sizsiniz. Ama yani burada da hiç sorumluluk almak da bana biraz şey geliyor Doğa. Yani ben ne yapayım benlik hiçbir şey yok da değil durum.
2: Bence de değil.
1: Ya birazcık değil Sayın Hacı Osmanoğlu belki döndükten sonra belki daha bu konuları anlatır. Ya evet biz de bu konuda hatalıyız daha hiç duymadık bugüne kadar. Sen hiç duydun mu abi Sayın Hacı Osmanoğlu'ndan şu konuda hatalıyız.
0: Yok.
1: Hata ettik. Abi insanoğlu hataya açık. Yani hata yapabilirsiniz. Hatadan erken dönmek önemli bence. Ferhat Gündoğdu'daki en büyük sıkıntı Sayın Hacı Osmanoğlu bence futbolu bu kadar bilen birisi olarak hata ettiğini biliyordu Ferhat Gündoğdu. Ama hatasına neden ısrar ettiğini ben bilmiyorum. Hatada bir ısrar var.
0: Ben nedenini biliyorum.
2: Nedir?
0: Açık yazışmalarda açık. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu bir grup hakemin kesinlikle tasfiye edilmesini istiyor. Talimat veriyor da tasfiye ediyor. Bu kadar basit.
1: Tamam yani direktiflerini yerine getirdiği için.
0: Direktiflerini yerine getiriyor. Bir grup. Ya zaten olayın başlangıcı bu değil mi? Doğa. Olayın başlangıcı Ferhat Gündoğdu'nun bir dönemin hakemlerini tasfiye etmesi meselesi değil mi? Bu tasfiye...
3: Reklam.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Radyo Gol'de Dört Büyük Gündem'de sizlerle birlikteyiz. Ben Efe Yamanlar. Bugünden itibaren her gün 14 ve 16 arasında sizlerle birlikte olacağız. Tabii Dört Büyük Takım'ın gündemini konuşacağız, futbol konuşacağız. Bugün milli takımımızın İtalya ile maçı var. Milli takım penceresinde İtalya ile kapatıyoruz. Çok da iyi geçirdiğimizi söyleyemeyiz ama uzun uzun da burayı konuşacağız. WhatsApp hattımızdan da sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyor olacağız. Dinleyeceğimize de bunu söyleyelim. İlk olarak bir konukla başlayacağım. Müslüm Gülhan bizlerle birlikte olacak ve konuğumuzla da milli takımı değerlendireceğiz. Şu an gündemde olan futboldaki konuları da sırayla değerlendirmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz.
8: Merhaba Efe'cim, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkürler hocam. Şimdi tabii biz sizlerle çok uzun zamandır milli takımı konuşuyoruz ve milli takım da artık bugün İtalya ile bu milli takım penceresini kapatıyor. Hocam şöyle bir ilk 3 maça baktığımızda yani neleri göremedik desek biraz uzun sürecek ama neleri görmek istedik de göremedik, onunla başlayalım isterseniz.
8: Şimdi milli takımı değerlendirirken bu ilk 3 maç çok değerli. Yani analiz yapılması için çok kıymetli 3 maç. Şöyle gireceğim. Dünya Kupası 23 kere düzenlendi. Bu 23 kere düzenlenen Dünya Kupası'nı sadece 8 ülke kazandı. Brezilya, Uruguay ve Arjantin'i öbür tarafta bıraktığın zaman Avrupa'da İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa. 5 ülkeye baktığın zaman Dünya Kupası'nı kazanan ülke. Şu anda da majör ülkeler. Belçika ve Hollanda'da asistan ligleriyle ve Portekiz'de yetiştirici yarışmacı olarak da çevre ligler olarak da katkı yapıyorlar. Şimdi hepsinin bir ekolü var. Hepsinin bir kültürel dayanağı var. Hepsinin bir sistematik kurgusu var. Ve bu ekol üzerinden de altyapılardan yukarı doğru oyuncu yetiştiriliyor. Şimdi birincisi buradaki bu kıyaslamayı milli takım galibiyet, mağlubiyet üzerinden değil, bizim nelerimiz eksik, onların neleri var, bizim olmayanlarımız üzerinden gitmekte. Yani burada biraz Montella'yı da aşan işler var. Yani onu eleştirilebilir, yanlış kadro çıktı, şu o ayrı bir konu. Ona bir şey demiyorum. Taktiksel yönü ama temel öğelere baktığın zaman birincisi biz altyapıyı bertaraf etmiş bir ülkeyiz. Hiçbir şekilde altyapıdan kaynak olarak kullanıp orada bir işletme modeli kurarak belirli yaş gruplarındaki kırılmalarla 17-18 yaşında tamamen hazır bir şekilde A takıma gelen oyuncu yetiştirme diye bir prensibimiz yok. Bütün özellikle dört büyükler bunu artık reddetmiş durumdalar ve evet, bunun üzerinde gitmiyorlar. Bunun yerine daha yüksek meblağlarla piyasa değerinin üstünden oyuncular satın alarak o endüstriyel futbol çizgisi altındaki mekanizmanın bir parçası olmaya çalışıyorlar. Ama bu parçayı olurken de elinizde yine bir sistematik kurgu yok. Yani ne takımların kendilerine göre ayrı ayrı bir sistematik kurgusu var, ne de ülkenin böyle bir yapısı var. Ve başındaki antrenörler de kendi olanaklarıyla çözüm bulmaya çalışıyorlar ve oyuncu yetenekleri üzerinden gidiyorlar. Çünkü skor ön planda. Şimdi Dünya Kupası'na bakıyorsunuz. İspanya Dünya Kupası'nı kazandı. Yamal, Pedri, Kubarsi, daha çok oyuncu sayabilirim. 17-18-19 yaşında, 20 yaşındaki oyuncular Dünya Kupası'nı kazanıyor. Williams da buna sayabilirsin. Ve ülkelerini dünya şampiyonu yapıyorlar. Ama bu oyunculara baktığın zaman, yetiştirdikleri kulüplere baktığın zaman, 17-18 yaşına geldikleri zaman tüm temel teknik becerilerini kazanmış olarak yukarı geliyorlar. Biz 25-26 yaşındaki İsmail'e, Barış'a, Yunus'a, Abdülkerim'e, Meri'ye baktığımız zaman temel teknik becerilerini hala tamamlamamış bir şekilde var olan sistem içinde top oynamaya çalışıyorlar. İşte bu A plastaki takımlarla yaptığımız maçlar buradaki yetersizlikleri ortaya çıkarttı. Maç kazanmak öyle tek başına duygusal ajitasyonla, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in çok kullandığı duygusal ajitasyonlara yapılacak bir şey değil. Maç kazanmak Mancini'nin yaptığı gibi, Klopp'un yaptığı gibi sistematik bir kurgu üzerinde takımı dizayn ederek sistem sadakati üzerinde disiplinli bir şekilde oyuncu formatını buna uygun hale getirerek bir oyun şablonu sahaya kurmaktır. Şimdi bunları yapamadığın zaman dışarıdan da antrenör getirsen, içerideki antrenörler yapsan bir şey elde edemezsin, sadece tek maçlı başarıları. Ama turnuva takımı olmak bunların hepsini bir araya getirmekle olur. İşte İtalya ile yaptığımız maç, Fransa ile yaptığımız maç ki İtalya Fransa maçını Kocaeli Bursa gibi kötü zeminde oynatmamıza rağmen, bizim tercihimiz, TFF'nin tercihine rağmen orada yine zararı biz gördük. Çünkü temel teknik becerileri sıkıntılı olan futbolcular kötü zeminde daha çok hataya müsait oluyor. Ama diğer takımdaki oyunculara baksam o zeminde bile üst düzeyde performans gösteriyorlar. Bunları birbirinden ayırmakta yarar var. Bizim oyuncular bir topu 3 saniyede oyuna sokarken rakip takım 15 metreye mesafe kazanıyor. Rakip takıma baktığın zaman 50 saniyeyle 1 saniye üzerinde topu oyuna sokuyorlar ve ne yetişebiliyorsun, ne yakalayabiliyorsun, ne pozisyonda doğru pozisyon alabiliyorsun. Zaten o doğru pozisyonda da sıkıntı yaşıyorsun ve ne de doğru hamle yapabiliyorsun. Aradaki fark bu. O zaman da sürekli set oyununa maruz kalıyorsun rakibin. Set oyununda da çözüm üretecek becerilere sahip olmadığın için taktiksel olarak da belirli bir yere kadar geliyorsun ve entelektüel olarak da yetersizlikler burada oyunu yorumlama ve oyunu okumayla ilgili, bununla ilgili çözüm arayışları da sonuç vermeyince kenardaki antrenör de belirli bir yere kadar gelebiliyor. Ondan sonraki süreçte başarısızlık ve istikrarsızlık bir bütün olarak sahaya yansıyor.
7: Hocam şimdi bir konuğumuz bir soru sormuş. Siz aslında biraz konuşmanızın içinde de bunun cevabını verdiniz. Altyapılardaki sorunumuzla alakalı ama biraz spesifik olarak aslında milli takımımız, ülkemiz uzun zamandır iyi forvetler hep yetiştirdi. Bunun da örneklerini gördük. Avrupa'da önemli başarılar elde edildi. Milli takımda önemli santrafor performansları izledik ama şu an için özellikle son birkaç yıldır hani 9 numara noktasında hiçbir oyuncuyu belli bir seviyeye çıkaramamızın sizce farklı bir sebebi var mı? Yoksa tamamen bu yine altyapılardaki hani tırnak içindeki ihmal mi diyelim?
8: Senin elinde doğru dürüst stoperin var mı? Yetiştirdi. Abdülkerim'e biri var. Yok. Senin elinde doğru dürüst dışarıdan Akın'ın falan Orkun'u sayma. Yetiştirdiğin 6 numara var mı? En iyisi İsmail olarak bakıyorsun. Her tarafında hatalar donanımına sahip. Sadece sorun santro bu bir şey yarattılar, algı yarattılar. Bak İspanya 4-6-0'la Dünya Kupası'nı kazandı. Mbappe'yi sayma santrofor olarak forvet oyuncusu. Fransa da aynı şekilde 4-6-0'la evet. Dünya Kupası'nı kazandı. Real Madrid de aynı şekilde oynuyor. Barcelona aynı şekilde. Yani burada 4-6-0'da oynanan oyunun formasyonu yanlış, illa bir santrofor olsun diye bir şey değil. Mühim olan bir bütün o. Tabii ki santrofor, artık merkez santrofor bulamıyorsun. Dünyada yok. Harry Kane'i herkes almak istiyor. Harry Kane'i herkes ulaşmak. Ama sen oraya da baktığın zaman bütün takımların santroforu yabancı. Çok büyük paralarla paralar veriyorsa yetiştirdiğin oyuncuyu da oynatmıyorsun. Kiralık yolluyorsun, oraya yolluyorsun, buraya yolluyorsun. Hiçbir şekilde karşılık alacak sabrı göstermiyorsun. Bütünü, şimdi bunların hepsini topladığın zaman, baktığın zaman zaten sen bununla ilgili bir kaygı taşımıyorsun ki oyuncu yetiştirmeyle ilgili. Bırak santroforu bütünüyle karşılık. Santroforların tamamı yabancı. Ama ona rağmen dünyada artık çok yetiştirilmesi zor bir mevki ve bulunması zor bir mevki olduğu için de çözüm üretiyorlar. 4-6-0'la herkes oynuyor ve bir çözüm üretip karşılık buluyor. Sen de bunu yapabiliyorsun. Ama buradaki sorun oraya yine takılmamak lazım. Ha, tabii ki tartışılması gereken konulardan biri olabilir alt başlık olarak. Ama alt başlık olarak tartışılması gerekiyor.
7: Hocam şimdi biraz da milli takımı teknik olarak da incelememiz lazım. Sizin de çok uzun yıllar teknik direktörlük geçmişiniz var. Bugün şimdi Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler de olmayacak. Siz bugün İtalya karşısında nasıl bir milli takım bekliyorsunuz? Artık hani kazanıp kaybetmeyi geçtim. Profil olarak bu milli takımın bugün psikolojik anlamda bir geri dönüş yapabileceğine inanıyor musunuz? Çok kısa orayı da alabilirim sizden.
8: Yani bu takımın buradan geri dönüş yapması çok zor. Yani neticede bir yerde İtalya'yı durdurmaya çalışacak. Bir yerde set oyununda kalacak. Ve o durdurma pozisyonunu tamamlarsa, burada hata yapmadığı zaman da pozisyon bulmaya çalışacak. Yani ikinci bölgede belki, biraz birinci bölgeye yakın bir set savunması. Şimdi esas sorun şu, bak. Kenan'la Hakan yoktu bu turnuvada. Arda, Zeki, Terdi. Kenan, Hakan. Orkun'u koy bir de onların adı. Bunlar bir şekilde temel teknik becerileri üst düzeyde olan oyuncular ve çözüm üreten oyuncular. Şimdi Hakan'la Kenan'ı çıkarttığın zaman ve Arda'yı da çıkarttığın zaman zaten bir şey üretme şansın yok. Ne Kerem'le üretebilirsin, ne Yunus'la üretebilirsin bir şey. Yani bunlar zaten refleksleriyle oynayan, düşünerek yorum yaparak oynayan oyuncular değil. Evet. Arka tarafa geldiğin zaman Salih ile İsmail var. Salih'in hadi bir alt tipi var. İsmail zaten 6 numarayı kendine göre 10 numara gibi oynamaya çalışıyor ve sürekli hata yapan bir oyuncu. Hı-hı. Bir türlü 6 numara oynama isteğini kendine kabul ettirememiş bir oyuncu. Arka tarafa geliyorsun, hangi stoperi koyarsan koy, bir türlü sağlayamıyorsun. Bir tek Ferdi ile Zeki'nin oyuna katkıları çok yüksek, onun üzerinden gidiyor. Şimdi bu kadar parçalı bir oyunda ve bütün bir İtalya'ya karşı ve Mancini gibi bir teknik direktörün kenarda durmasıyla birlikte bir çözüm üretebilme şansın sıfır. Zaten Montella da bunun farkında. Yaptığı açıklamaların başlık aralarında bunu söylüyor. Yani bir şekilde oyunu durdurmak ve kesmek üzerinde taktiksel bir türlü. Onun dışında bir şey yapma şansı yok. Mümkün de değil zaten baktığımda.
7: Hocam şimdi sizlere çok kısa şeyi de sormak istiyorum. Genel olarak hani futbolun biraz dışına çıkacağız. Bu son dönemde işte MHK'de yaşanan krizler, yönetimsel krizler ve son olarak federasyon başkanında ben istifa etmiyorum gibi bir açıklaması da oldu. Çok kısa şu geçtiğimiz bir haftada yaşadığımız bu sarsıntıyı da sizden alabilir miyim acaba?
8: Şimdi MHK Başkanı Berat Gündoğdu'ya baktığın zaman Hürriyet Gazetesi'nin 7 Aralık 2020, 2001 yılında bir haberi var. Peki oradaki haber diyor ki bir Taksim'de bir otelde yanılmıyorsam Sadık İlhan hakemlerden yardımcılarıyla beraber karşı cinsten insanların da olduğu böyle bir maçtan önce bir ortamda kalırmış. Ertesi gün maça çıkılmış. Gaziantep İstanbul'da maçı kazanmış. Takımın adını da verdiği için veriyorum. Neticede ben ondan sonraki dinlemeye takılan şeyle DGM'de de var bu kayıtlar, mahkeme kayıtları da var. Sadık İlhan 2002'de tutuklanıyor. Berat Gündoğdu da o maçın 4. hakim. Daha sonra 2003'te ağır cezada yargılanıyor. Beraat ediyor ve hakem yıldır. Askerliğine de devam ediyor. Şimdi oradan devam ediyor. Süreç devam ediyor. Daha sonra yine bir görev aldı, bıraktı. Şimdi neden Berat Gündoğdu üzerinde bir organizasyon gerçekleşiyor? Bu birinci tartışma. Gelelim tartışmaya. Ben her zaman şunu eleştirdim, anlamadım, hala da anlamıyorum. Savcılık onu da bertaraf etti. Faal hakemlerle gözlemciler niye aynı dernekteler? Gözlemci faal hakemliği denetliyor. Onun hakkında rapor yazıyor. Şimdi faal hakemlerle gözlemciler yıllardır aynı dernek. Bunun başkanına baktığın zaman da elinde ciddi bir güce ulaşıyor. Ferhat Bey yanılmıyorsam Karadoruk galiba. Şimdi bu neyse ki bunu bertaraf etmeye çalıştım. İkinci sorun bu. Diğer bir soruna geliyorsun. MHK başkanı göreve geldikten sonra Cüneyt Çakır, Mete Kalkalan, ondan sonra Fırat Aydınöz, Hüseyin isimli bir Ali Palova'yık, bunların hepsini hakemliğini bir gecede bitirdi. Dediler ki artık gençlere yöneleceğiz. Yeni bir yapıya giriyoruz. Ama iş öyle değilmiş. İş yeni hakemlik kisvesi altında bir şekilde mobbing ve manipülasyona maruz bırakılarak istenilen tavırları yaptırmaya zorunlu kılmak. Şimdi hakem dinlemelerine ve kayıtlarına baktığın zaman mobbinge maruz kalmış Kerem isimli bir hakemin kayıtları da var, ortaya çıkmış. O da dinlenmiş. Öbür taraftan Ali Tuna'ya yapılmaya çalışan polislik mesleği üzerinden başka bir yaptırım var. Şimdi bunların hepsine baktığın zaman ortada çok farklı bir yönetim mekanizması var. Demek ki usta hakemlerin bertaraf etmenin bir kontrol mekanizması oluşturmak ve orayı ele geçirmek. Bu önemli. Maçlara bakıyorsun. Maçlardaki pozisyonlardan sonra ertesi gün ribaya davet ediliyor. Bu penaltı niye verildi? Bu niye yapıldı? Hop 7 hafta yok, 8 hafta yok. Profesyonel bir meslek yapıyor bu hakem. Ve ücret de haliyle alamıyor. Haksızlığa uğrayanlar tahkime gidiyor. Tahkime gittiğin zaman daha beter cezalara maruz kalıyorsun. Bak bu sefer davalar açılıyor. Neyse davalar sonucunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanılan davalarla birlikte tahkim bir şekilde antidemokratik bulundu ve onun değiştirilmesi belki TFF tüzük değişikliği bunu organize edeceğiz. diğer bir sonuca geliyorsun. Bu bir ortaya bir şey çıkacağına inanmıyorum. Yani isimler değişecek, mekanizma devam edecek. Yani eğer burada bir şey değişecekse bahise bakacaklar mı? Küme düşen takımlarla, şampiyon olan takımların maçlarında manipülasyon yapıldı mı yapılmadı mı, buna bakacaklar mı? Buradaki kayıtları inceleyecekler mi? Ben bu, benim beklentim bu yönde. Eğer buralara bu kadar gidecekse iş ve buradan bir şeyler çıkıp çıkmayacağını irdeleyeceklerse belki bir beklenti olur, ama hiç sanmıyorum öyle bir beklenti olmayacak. Diğer bir yandan MHK'yı kim atıyor? TFF atıyor. TFF'yi kim seçiyor? Kulüpler. Nasıl atamayla? İki Ankara'dan isim belirlendi ve netice itibariyle iki kişi seçime girdi. İkisinden birine oy verdiler. %95 genel kurulun üyelerine baktığında profesyonel kulüpler, bu kadar büyük bir gücü elde tutan profesyonel kulüpler neden o zaman kendilerinin çıkaracağı ya da projeler üzerinden bir seçimin olması üzerine bir beklenti içine girmediler. Var olan sistem üzerinden devam ettiler. Ama ne zaman ayaklarına basıldı, ortalığı feryafigat ettiler ve haksızlığa uğradıkları. Ama ana menüyü, büyük resme bakıp bunun çözüm odaklı ne olması gerektiği üzerine kafa yoramıyorlar ve bununla ilgili de bir projeleri yok. Şimdi bunların hepsini topladığın zaman, büyük bir resme baktığın zaman burada değişecek hiçbir şey yok. Sadece öznelleştirilecek, isimler üzerinden gidilecek, isimler bertaraf edilecek. İşte belki bu bir tane dernek bertaraf edilecek. Onun dışındaki yeni atamalarla, yeni kurumuyla beraber her şey kaldığı yerden devam edecek.
7: Hocam şimdi tabii bu noktada milli takım dönemine de denk gelmesi bu gündemlerin sıkıntılı oldu. En son Montella'ya soru soruldu bu konularla alakalı, ne düşünüyorsun diye. Federasyonun iç dinamiklerini bilmiyorum, motivasyonum yüksek. Bu organizasyona benim yönetimimde geldiğimiz için tırnak içinde söylüyorum, burada olmanın tadını çıkarıyorum. Futbolculara teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir deneyim ve İtalya maçı için motivasyonum çok yüksek ifadelerini kullandı. Yani Montella da oyunu mu yorumlayacak, yoksa buralarda dengemi tutacak? Onun için de aslında zor bir süreç.
8: Ya Montella akıllı bir adam. Yani neticede bu topa girilmesi doğru değil. Girmiyor da zaten. Yani girdiği zaman zaten şu anda ciddi şekilde ağır eleştiri altında, malzeme vermiş olur. Verdiği malzeme de yine aleyhine kullanılacak. Bu topa girmemesine yara var. Yani Montella'nın kendini sadece teknik direktör yerinde tutması ve buradaki eleştirilere cevap vermesi gerekiyor. Çünkü burada da çözülmesi gereken çok büyük sorunlar var. Ve şu anda da görünen o ki bu sorunlar Montella'yı da aşmış durumda. Artık ona da bir çözüm üretme kapasitesi kayboldu. Ki donanımlarına baktığın zaman kötü antrenör olarak görmüyorum ben. Adana Demirspor'a yaptıkları ortadaydı. Ama burada artık bu süreci yönetmesi ve bir şey çıkartması çok zor. İtalya maçında da bir şey, ama neticede kamuoyuna bir mesaj vermek zorunda ve durduğu yeri de belli etmek zorunda. Yani ben teknik direktörüm, ben bu işe bakarım, benim işim sahada, bunun dışındaki şeyler beni ilgilendiriyor. Mesela verdiği mesaj da bu bence.
7: Hocam tabii şimdi milli takım ve futbol gündemi böyle giderken çok az bir kulüp sorusu da soracağım. Sizlerle de uzun zamandır program yapamıyorduk. Hazır bir kez daha bir araya gelmişken çok kısa bir Beşiktaş'ta 3. Serdal Adalı dönemi olacak. Sayın Serdal Adalı tek o girdiği seçimi de kazandı. Çok kısa bir Beşiktaş yorumu da alayıp sizi uğurlayayım.
8: Serdal Adalı takımın kuvvetli olduğu yerde tekrar bir seçime girme. Aynı zamanda da bu Terra'nın fon kriziyle beraber patlayan sponsorluk olaylarında biraz mali olarak da sıkıntıya düştüğü zaman belirli kaynak yaratacak isimleriyle sadece cebinden para verme açısından değil, belki kaynak yaratacak iletişim bilgilerine de sahip insanlardı. Bunlarla değiştirme yoluna gitti. Netice itibariyle şu anda sahadaki performans hemen yukarıya yansıyor. Yukarıya yansıdığı zaman da istediği sonucu çok rahat oluyor, ama Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili çözüm önerilerinin ne olduğuna dair öyle bir şey yok. Yani tamamen başarı endeksi ve bunun üzerinden hareket eden bir süreç var. Şimdi çok ciddi şekilde para harcandı. Ciddi şekilde transferler yapıldı. Bunun karşılığı var mı? Şu anda yok. Yani nereden verilecek ve nasıl bu karşılık bulacak bilinmiyor. Serdar'la da buna bir çözüm aramaya çalışıyor. Dikilitaş projesi bir yere kadardı. O da büyük ihtimalle bitti. Netice itibariyle bankalardan çıkacaktı ve bankalardaki borcu ödeyecekti. Orada bir süreç yaşanacaktı. Onun yanında hisse senetlerini sattılar %8'lik daha. %51'e kadar düştü payı. Şimdi gitgide köşeyi açtı. Beşiktaş mali açıdan gitgide köşeyi sıkışıyor. Ve elinde ne kaldı? Bu sefer hadi Fulya'yı bu sefer de verelim. Biz Kemerburgaz'a gidelim. Fulya güzel, iyi bir kupon alsa orada orayı değerlendir. Hadi emlak grubu ya da yeni hükümetin şeyleriyle bir süreç yaşanabilir. Buralara doğru gidecek ama sahadaki başarı geldiği sürece de taraftar bir şekilde bunu görmez. Çünkü taraftar duygusaldır bizim. Başarı geldikçe de bazı şeyleri görmezlikten gelir. Sahadaki performans taraftarı daha fazla ilgilendiriyor. Asgari ücretli olmasına rağmen 15-20 milyon euroya alınmış oyuncu gidip uçakta karşılıyor mesela. Ama kendi geleceği, kendi yaşantısının içindeki sorunları bir şekilde refleksiyon olarak oraya yansıtıp sorundan da kaçıp kendini rahatlatmaya çalışıyor. Halbuki sorunun kaynağı oralarda. Oraları bertaraf etseler başka bir şekilde davranacaklar. Bu da belki de ayrı bir tartışma konusu.
7: Hocam bugün benim de açıkçası ilk yayınımdı. Sizle başlamak da çok büyük bir keyif oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum.
8: Ben teşekkür, başarılar diyorum Efe'cim. Umarım her şey istediğin gibi gider. Herkese de selamlar.
7: Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Evet, Müslüm Gülhan bizlerle birlikteydi ilk konuk olarak da. Müslüm Hoca ile birlikte burada biraz federasyondaki olayları, milli takımı ve Beşiktaş'ı değerlendirdik. Tabii şimdi sizlerden gelen sorulara da ve görüşe de bakıyorum. Birçok seyircimiz hayırlı olsun mesajı atmış. Çok teşekkür ediyorum. Ben Efe Yamanlar, bir ufak kendimi tanıtayım. Biraz programa hızlı girdik, hızlı bir giriş yaptık. Ben Efe Yamanlar, uzun zamandır aslında Spor TV ekranlarında sizlerle buluşuyorduk. Futbol Center programıyla ve basketbol programlarıyla sizlerle birlikte oluyorduk. Artık 14 ve 16 saatlerinde Radyo Gol'de 4 Büyük Gündem'de sizlerle birlikte olacağım. Sizler de 0212-273-1010 WhatsApp hattından sorularınızı da bekliyorum. Burada interaktif bir şekilde hem konuları hem konuklarımıza soruları da sizlerden bekliyor olacağım. Tabii aslında 4 Büyük Gündem diyoruz. Kulüplerimizi de konuşuyoruz ama şu an için daha çok gündemimizde milli takım var. Milli takım bugün İtalya ile mücadele edecek. 21.45'te başlayacak karşılaşma. İlk 3 maçta açıkçası iyi sonuçlar alamadık. Tabii Avrupa Ulusal Ligi'nde A klasmanında kötü bir başlangıç yaptığımızı söylemek lazım. İtalya'ya karşı ilk maçta zaten çok zorlanmıştık. Genel olarak tarihimizde de 14 kere karşılaştık ve henüz İtalyanlara karşı bir galibiyetimiz yok. Bugün ilk galibiyetimizi kovalıyor olacağız. Ama tabii eksikliklerimiz var. Barış Alper yok, Arda Güler yok ki Arda Güler aslında geçirdiğimiz 3 karşılaşmanın belki de sahadaki en iyi oyuncumuzdu. En çok mücadele veren, en çok kendini parçalayan diyelim oyuncumuzdu ama bu karşılaşmada olmayacak. Tabii Montella burada neler yapacak, nasıl bir tek sahaya kadro çıkartacak onları da göreceğiz. Açıkçası biraz basın toplantısında Montella'nın söylediklerine de bakmak istiyorum. Çünkü aslında kendisi de şu an değişik bir dönemden geçiyor. Bir yandan milli takımın performansı çok büyük bir tartışma konusu. Birçok aslında taraftar Montella'nın da istifa etmesi gerektiğini veya gönderilmesi gerektiğini de düşünüyor. Böyle bir kaos durumunda bir de sağ dışında da başka bir takım olayların da olduğunu söylemek lazım. Bu noktada tabii Montella'nın da işi çok kolay değil ama şöyle açıklamalarına ufak ufak bakarsak kesin olarak istediğimiz bir tablo değil. Kazanmak istiyoruz. Bu seviyede ilk defa mücadele versek de kazanmak istiyoruz. Biraz burada bu seviyede ilk defa mücadele ediyoruz'u Montella çok söylüyor. Açıkçası burada ben de biraz Montella'ya katılmıyorum. Çünkü daha 4-5 ay önce Dünya Kupası oynayan bir milli takım. Ondan önce Euro 2024 oynayan bir milli takım. Yani şimdi Uluslar Ligi'nde evet A Ligi en üst gruptayız. Ama biz bu seviyeleri bence daha önceden de oynadık. Oynamaya da devam edeceğiz gibi duruyor. Hani bilmiyorum Ulusal Ligi'nde bir düşüş yaşayacak mıyız, B Ligi'ne düşecek miyiz ama genel olarak işte Avrupa Şampiyonalarına, Dünya Kupası'na her zaman katılmaya aday bir milli takımız. Hani bu seviyeleri ilk defa oynuyoruz mu? Bu noktada açıkçası benim bir soru işaretim var. Sizlerden de WhatsApp hattımıza bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Çünkü çok tartışılan bir tabiri oldu bu. Bu seviyeleri ilk defa oynuyoruz. Montella'nın da uzun uzun kullandığı bir cümle tamlaması oldu bu. Şimdi bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok ki buradan devam ediyor aslında açıklamaya da. Deneyim kazanarak devam ediyoruz. Bu seviyede istediğimiz sonucu almak için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz. Yarın itibariyle bunu başarmayı çok istiyoruz. Umarım istediğimizi alabiliriz. İlk olarak böyle bir açıklama yaptı. Tabii Arda Güler'in yokluğunda kadroda değişiklik olup olmayacağı da çok soruldu Montella'ya. Maalesef Arda yok. İlk 3 maçı çok iyi oynadı. Aynı zamanda Kenan Hakan da yok. Hakan bizim için çok önemli bir isim. Her şeyi bizler için göğüsleyen biri. Barış, Orkun ve Mert de yok. Hepsi bizim için çok önemli futbolcular. Bunu yeni yüzleri görme fırsatı olarak kullanabiliriz. Onların deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Bu deneyimi kazanırken de özgüvenimize sahip olacağız. Yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim olarak yanıtladı. Yani burada açıkçası hani Montella'nın nasıl bir kadro çıkaracağından daha çok milli takımın nasıl bir ruh halinde olacağı da bence çok ama çok önemli. Tabii ilk 3 maçtaki sıkıntılı durum bence milli takımımızı da biraz yordu. Hani orada oyuncuların nasıl bir reaksiyon vereceği, burada İtalya deplasmanı kolay bir deplasman değil. Hani burada neler yapabileceğimizi de göreceğiz açıkçası. Ben de akşam 21.45'i merakla bekliyorum. Şimdi tabii şu an yorumlarda WhatsApp hattında geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun mesajları da şu an gelmeye devam ediyor. Bir seyircimiz demiş ki şu an milli takımda hani nereden tutsak elimizde kalıyor. Biraz heyecanımız azaldı gibi bir ifade kullanmış seyircimiz. Evet ya, aslında o biraz da Dünya Kupası'nın da etkisinin olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Dünya Kupası'nda da 24 yıl sonra gittiğimiz bir organizasyonda biraz daha fazla beklentimiz vardı. Biraz daha fazla bir başarı bekliyorduk açıkçası milli takımdan, ama Dünya Kupası'ndan pek istediğimiz sonucu alamadık. Orada zaten biraz bence bizim moralimizin milli takım özelinde düştüğünü söyleyebiliriz. Bu ulusal ligine gelmeden önce de hep ben şunu söylüyordum açıkçası. Burada özgüvenimizi tazeleyebiliriz. Yani özgüvenimizi tazeleyebiliriz. Milli takım olarak o havayı bir daha yakalayabiliriz. Bunu hep düşünerek aslında ulusal ligine başlamayı düşünüyordum milli takım adına, ama milli takımdan çok böyle bir reaksiyon alamadık. Şimdi seyircimiz diyor ki hocanın kendisine güveni yok, açıklamalarda belli, futbolcularımız ne yapsın? Montella biraz bana ortadan konuşuyormuş gibi geliyor açıkçası. Ya ben ilk Montella'nın yorumlarını okurken hep hani ne böyle çok yukarıdan ne aşağıdan, biraz daha ortadan konuşuyormuş gibi geliyor. Tabii bu noktada hani hocaya ne kadar kızabiliriz, onu ne kadar eleştirebiliriz bilmiyorum, ama oyun anlamında tabii ki de eleştirebiliriz. Şu an milli takımımız 3 maçta ortaya bir oyun da koyamadı. Yani iyi bir oyun, iyi bir sonuç dışında hani bir mücadele, çok belli başlı oyuncuların etrafında dönen bir mücadele oldu. O yüzden hani Montella'yı bu taraftan eleştirebiliriz. Yaptığı açıklamalardan ben işte bu seviye konusunu biraz kafama taktım. Şimdi bir izleyicimiz, öncelikle hayırlı olsun, çok teşekkür ediyorum seyircimize. Bu seviyeleri daha önce oynadık, ara ara ama oynadık. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Bu seviyelerde hep olabilmek için bu seviyeleri hep oynamamız lazım. Dolayısıyla bilmediğin yerde oynamazsın, oynamak için bilmen lazım demiş seyircimiz. Şimdi aslında böyle bir paradoksal da bir duruma da itiyor bizi. Seyircimiz burada biraz haklı. Yani şimdi bu seviyeleri oynamak için evet o seviyelerde olmamız lazım. Oralarda kalıcı olmamız lazım. Zaten biraz bizim spor anlayışımızda da bence başarı odaklı oluşumuzun getirdiği sıkıntılardan biri bu. Yani sürekli A klasmanda oynamak da aslında zaten bir başarıdır. Oranın takımı olmak da bir başarıdır. Bizde bu inişler çıkışlar genel olarak çok olduğu için belki bir çıtır Montella'ya burada bir hak verebiliriz. Hani inişi çıkışı olan bir milli takımımız olduğu için işte Dünya Kupası'na gitmeyi 24 yıl bekledik. Arada gittiğimiz Avrupa şampiyonalarında kimisinde başarılı olduk, kimisinde sıfır çekip döndük. Bu inişleri çıkışları çok yaşadığımız için net bir şekilde en üst seviyenin milli takımıyız diyemiyoruz. Ama buraları oynadık mı? Evet, buraları oynadık. O yüzden sadece buraları oynamayı bilmiyoruz da sıkıştırılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben en azından şu son 3 maçtaki sıkıntının böyle olduğunu düşünmüyorum. Bakalım hani neler yapacağız, neler bitecek. Akşam millilerimizde eksiklikler de var. Sadece Arda ve Barış değil, Mert de yok, Orkun yok ki Orkun bence sezonun önemli isimlerinden biriydi. O yüzden hani nasıl olacak, nasıl bitecek, akşamda göreceğiz. Şimdi tabii sizlerden de sorular geliyor ama şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Hemen geri dönüyoruz.
6: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
9: Ben dijital arkeolog.
10: Ben iklim mühendisi olacağım.
11: Çocuklar.

Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr. Dün

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Efe Yamanlar'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

0: Ben kendimi tanıtmayı. Efe Yamanlar 4-5 yıldır Sports TV'de Football Center programıyla ve basketbol programlarıyla sizlerle televizyonda birlikteydim. Tabii arada dinleyicilerimiz, seyircilerimiz bunlar karışabilir. Sizlerden de bu uyarıları bekliyorum. Sizleri de WhatsApp hattımıza 0212 273 1010 WhatsApp hattımıza bekliyoruz. Sizlerle birlikte artık haftanın 5 günü 14 ve saat 16 arasında sizlerle birlikte olacağım. Hayırlı olsun mesajı için de çok teşekkür ederim. Genel böyle toplam bir mesaj cevaplamış olayım. Şimdi İbrahim Yavuz bizlerle birlikte. İbrahim Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Efe. Hoş bulduk. Sana da tekrar hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim İbrahim Hocam. Şimdi milli takımla başlayalım isterseniz. Milli takımımız bugün İtalya'ya karşı oynayacak. Hani zor bir karşılaşma olacak. Eksikliklerimiz var. Zaten psikolojik anlamda milli takımımızın çok yıprandığını söyleyebiliriz. Bu akşam için nasıl bir performans bekliyorsunuz?
1: Ya şimdi şunu söyleyebiliriz. Yani şimdi çok bizim adımıza bir hayli olumsuz, oyun olarak skordan bağımsız, hı hı, olumsuz olduğunu düşündüğüm bir süreç. Bir de işin senin biraz önce söylediğin psikolojik tarafıyla ilgili, herhalde Montella geldiğinden bugüne herhalde ilk defa bu kadar yıkıldığımız bir dönem yaşıyoruz. Yani Montella hiç bu süreci bizle geçirmedi ve o da onun sorunlarını yaşıyor diye düşünüyorum. Özellikle basın toplantılarında sorulara verdiği cevaplar, işte o beden dili falan bir hayli problemli. Hoş zaten oyunu analiz ettiği konular da çok problemli ki bizim aslında ondan hiç duymak istemediğimiz şey bizi sürekli geçmişe götürmesi. Yani ben geldiğimde C ligindeydiniz, oradan aldım A ligine getirdim gibi şeyler söylüyor. Biz zaten hani eksiğimizi biliyoruz. Biz Montella'yı buraya niye davet ediyoruz? Ya bizi al olmamız gereken yere getirdim. Biz şimdi şeyi kabul edelim, biz oraların futbol ülkesi miyiz? İşte San Marino, Liechtenstein neyse, yani Faroe Adaları. Şimdi orayı bize herhalde hoca yakıştırıyor. Diyor ki ben aldım sizi buraya getirdim. Burada size çok uygun bir yer değil diyor. Tamam da şimdi böyle teknik direktörlük yorumunun kimseye bir faydası olmaz. Mesela Lucescu hiçbir zaman bu dili bize kullanmadı. Aldı, hatta yaş ortalamasını da bir hayli düşürdü. Hatta alt liglerden, ki dün basın toplantısının ben o anlamda çok problemli olduğunu düşünüyorum, Kemal Rüzgar'la ilgili bir şey söyledi. Kemal Rüzgar'ı ben tanırım. TFF 2. lig B kategorisinin en fazla gol atan oyuncusudur. Evet, amil takım için sorulan soru doğru bir soru değildi ama aslında orada başka bir mesaj vardı. Yani ülkenin TFF 3. liginden Süper Ligi'ne kadar her oyuncu aslında amil takıma aday oyuncudur değil mi normalde? Hı hı. Özellikle genç oyuncular, çünkü geçmişte bunu işte Lucescu yaptı, Çağlar Söyüncüler, Zeki Çelikler bir alt ligden gelip amil takım oyuncusu oldular değil mi? Mesela Lucescu da diyebilirdi, ben niye uğraşacağım arkadaş sizin TFF 2. liginizde 3. liginizde, ben de bilirim Galatasaray'dan, Fener'den ya da Avrupa'nın herhangi bir, hı hı, takımdan Türk oyuncuları getireyim bir araya, olursa olur olmazsa benim yapacağım bir şey yok, siz zaten aslında buraların takımı değilsiniz diyebilirdi. O demedi. Ya da Fatih Hoca Vedat İncefe'yi o zaman tuttu Avrupa Şampiyonası'na götürdü ikincilikten. O da diyemez miydi ya ben niye uğraşacağım Vedat İncefe ya da alt ligden biriyle. Şimdi bunların davranışının önemi ne? Oradaki oyuncuları da teşvik edersin. Yani Cihan da bilir, hani biz beraber program yaptığımızda ben yardımcısına bunu direkt söylediğim için yayınlarda dile getirdim. Aradım söyledim yardımcısına, ya arkadaş ya sizin ne işiniz var Inter'de ya da işte diğer maçlarda Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, ya gitsenize TFF Lig'in alt liglerini tarayın. Orada 17 yaşında bir çocuğun geleceğine dokunabilirsin. Onun kendi hocasının bile öngöremediği bir şey sen Montella olarak öngörebilirsin. Ama siz şimdi bundan hiçbirini yapmıyorsunuz. Ve sürekli bizi geçmişe götürüp ben sizi buradan aldım buraya getirdim. Eyvallah, kıymetli mi kıymetli ama ne yapalım şimdi oradan alıp tekrar geri mi bırakacaksın bizi, yani kabul mü edelim o durumu? Yani tekrar C ligine gelince biz o zaman mı ikna olacaksın sen buradaki sürecinle alakalı? Evet ya ben başarısız olmuşum diyeceksin. O yüzden ilk defa böyle bir dönem yaşadı Montella. Bence bu krizi çok sağlıksız götürdü. Hiç idare edemedi. Belki de onun teknik direktörlük kariyeri baktığın zaman bizim burada anlatıldığı gibi de olduğunu düşünmüyorum. Burada mesela ne diyorlar? Ya Adana Demir'i çalıştırdı getirdi. Öyle şey olur mu ya? Yani bir Montella'nın teknik direktörlük kariyerine bir bakın yani. İspanya'da, İngiltere'de önemli takımda İspanya'da, İtalya'da önemli takımda çalışmış ya. Futbolculuk kariyeri zaten çok iyi. Hani Adana Demir'de tanıdığımız için biz zannediyoruz ki Adana Demir'in dışında bir yerde çalışmamış bir teknik direktör. Ha şeyi anladım ama niye İtalya'da üst seviyelerde bir takımı bugüne kadar Montella'ya vermemişler. Atıyorum Roma'dan sonra, Fiorentina'dan sonra niye olmadığını şimdi daha iyi görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Sevilla'da da çalışmıştı. Niye devamı olmadığını anladım. Evet, bir yere kadar teknik direktörlük becerileriyle aslında iyi bir analiz antrenör olduğunu düşünüyorum. İyi bir teknik direktör ama tıkandığı konular bizle beraber aslında yaşadığı durum. Bize de tıkandı Montella. Ne bize yeni söyleyecek bir sözü var ne de sistem anlamında yeni bir oyuna bizi hazırlayabiliyor. Kaldı o Kerem'le Barış'ın önde gezerek o 4-6-0 düzenini. Hazırlayamadı bizi Deniz'le tek santraforlu bir oyuna. Evet, Deniz şu an tam anlamıyla hazır değil ama bir şeyi hazırlaması gerekiyordu Montella'nın bize. Biz bir değişim görmemiz lazımdı. Biz değişimi Samet Akaydın'la değil, biz Ahmet Can Kaplan'la göreceğiz. Samet Akaydın'la daha milli takım şeyi mi inşa edilir? Ya da Melih Kabasakal'la milli takım geleceği mi inşa edilir yani? Şimdi, o yüzden aslında o gün sorulan soru değerliydi. Evet, Kemal Rüzgar üzerinden dün de eleştiri yapmış ya, 31 yaşında TFF 2. liginden bir oyuncuyu önerdiler. Durum vahim gibi bir şey söylemiş. Bence senin durumun vahim hocam yani soru. Evet, soru öyle ama soru aslında farklı bir pencereden bakman gereken bir soruydu. Oradaki mesaj başka bir mesajdı. Kemal üzerinden aslında tamamen o liglerin yok sayıldığı üzerinden. Gitmek zorundasınız oralara. İşte Serkan Damla'ya söyledim. Gitmeniz lazım. Doğru bir planımız var. Ne zaman? Planınız var da abi gitmiyorsunuz. Gitmiş geçmişte birileri yapmış. Siz gitmiyorsunuz. Bak tıkandınız. Aynı yerde döndünüz. Bak bugün yeni ne oyuncu var ne sistem var hiçbir şey söyleyemiyorsun. O yüzden onun özelinde bu maç tabii ki çok zor. Bir de üzerine o organizasyon en güçlü oyuncuları yok. Onu da kabul edelim. Arda'sı, Hakan'ı değil mi? Önemliydi yani, evet. Bu oyuncuların büyük bir çoğunluğu da oynamayacak. O yüzden zor bir akşam olacak. Zaten ülkenin içinde bulunduğu durumda pek federasyon, MHK falan çok sağlıklı değil. Açıkçası umarım en az hasarla bir karşılaşma olur bizim adımıza.
0: İbrahim abi şunu da sormak istiyorum. Şimdi Montella son açıklamalarda şeye çok takıldı. Biz işte bu seviyeleri ilk defa oynuyoruz. Biz bu seviyelere ilk defa geliyoruz. Hani kısmen haklı olduğu noktalar olabilir ama bütün hikayeyi de bu seviyeleri yeni oynuyoruz'a sıkıştırmak da biraz kolaya kaçmak gibi geliyor bana. Ne dersin?
1: Ya işine geliyor. Burada yaşadı ya o çok fazla. Bize benzemeye başlamış işte. Sen şimdi bu söylemleri nerede duyuyorsun? Türk teknik direktörlerde. %90'ı böyle anlatıyor bize oyunu değil mi? İşler kötü gidiyorsa ya MHK hakem ya transfer yasağı ya kadro yetersizliği. Şimdi benzer bir dil. Burada şu hani diyorlar ya bizde ya bizi bilen ya da işte bizi yok abi bizi bilmesinler. Hatta bize mümkün olduğunca çok az temas etsin yurt dışından gelen teknik direktörler. Çünkü bize çok temas edince bize benzemeye başlıyorlar. Ya tabii ki biz İtalya, İspanya, İngiltere gibi yani sürekli Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupalarını kazanmış, oralarda sürekli oynama tekrarı olan ülkelere göre tabii ki dezavantajlıyız. Biz bunu bilmiyor muyuz? Ya biliyoruz ama ne yapalım şimdi yani? Mesela biz A Ligi bize büyük geldi, biz burada yarışamayız zaten mi diyelim?
0: Gidelim mi?
1: Olur mu öyle şey? Yani. Mesela Bosna'yı neyle anlatacaksın?
0: Tabii.
1: Ya da işte Yunanistan'ı neyle anlatacaksın? Hırvatistan'ı neyle anlatacaksın? Ama şimdi yani birileri de bir şey yapacak da sen de farkını orada yaratacaksın ya. Biz o yüzden getirdik ya seni yani. O yüzden ben asla doğru bulmam. Haklı olduğu konu şu ki geçmişten bugüne şöyle bir eleştiri yapılsa anlarım. Ya arkadaş bak hani geçmişten bugüne siz hiç zaten güçlü milli takım oyununu yakalayamadınız. Siz zaten turnuvalara üst üste

0: giden bir ülke bile değildiniz. Bak en azından benimle hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası'na gittiniz. Evet orada başarısız olduk, kabul ediyorum ama en azından bir adım attık. Biz önce burayı halledelim dedik, hallettik. Şimdi güçlü sürdürülebilir milli takım oyunu yakalamamız lazım. Onun planını yapıyoruz. İşte jenerasyon değişiminin hazırlığını yapıyoruz. Şimdi bunları dese Montella hiçbir itirazım olmaz. Ama bana siz zaten hani buralar için falan o olmaz yani. Şimdi bunu dediğin an niye ben seninle zaman geçireyim o zaman federasyon olarak? Çünkü sen zaten işler biraz kötü gittiğinde bu tarz şeylerin arkasına sığınacaksın. İşler iyi gittiğinde ben yaptım diyeceksin. Ya buralarda zaten senin gibi davranan bir sürü insan var yani.
1: Tabii topu
0: Biz
1: biraz
0: bu
1: da bize
0: insanlar...
1: atmış oluyor.
0: Tabii yani o şey, aynı şey bize bir faydası yok ki o işin. Mesela biz bilmiyor muyuz ülkede santrafor konusunda, altyapı konusunda eksikliğimizi? Ama niye diyorum git işte Mardin'e, Diyarbakır'a, neyse işte Balıkesir'e git Ayvalık'a git. Niye diyorum? Çünkü şey aynı değildir Efe. Mesela sen bir oyuncu izlersin, ben bir oyuncu izlerim, senin ikimiz de teknik direktörüz. Ben göremeyebilirim senin gördüğün şeyi. Alırsın sen orada görevli biri olarak hiç kimsenin görmediği bir oyuncudan şahane bir oyuncu ortaya çıkartabilirsin ya. Aramızdaki fark orada ortaya çıkacak zaten. O yüzden Montelli olarak git, işte Ege'ye git, Doğu'ya git, Batı'ya git, git çünkü var olmama şansı yok. Farkını orada yarat ama şimdi kusura bakma da sen şimdi İtalya'da yaşayıp arada bir buralara falan gelirse zaten onu yapma şansın yok yani. Bir kere yani ben öyle duydum. Eğer doğruysa çok üzüldüm ki yani bilmiyorum buraya geliyorsan bir takım teknik direktörüysen burada olacaksın. İzinlere gideceksin İtalya'ya. İtalya'da yaşamayacaksın ya. Ha, izinlere git özel günlerde arada git aileni gör İtalya'da ama sen burada yaşamak zorundasın. Yani mesela milli takım teknik direktörlüğü hep şey denir değil mi? Hani çok güzeldir ya işte yılda 3-4 defa toplanıyorsun bir sürü boş zamanın var denir değil mi normalde? Hani böyle kolay bir görev gibi anlatılır. Aslında tam tersi. Çok az zaman geçiriyorsun oyuncularla. O
1: Arayış
0: yüzden
1: olması
0: senin
1: lazım.
0: diğer teknik direktöre göre çok daha fazla çalışman lazım. Yeni oyuncular bulman lazım. Sürekli takip etmen lazım. Onlarla iletişim halinde olman lazım. O yüzden ben yani çok fazla Montella davranışında çok fazla eksiklik gördüm ki benim çok beğendiğim teknik direktörüdür. Yani geldiği günden beri Adana Demir'de yaptığı işler de benim için değerlidir. Burada da aslında bugüne kadar rakip analizlerini çok değerli bulurdum. Ama Dünya Kupası'yla başlayan özellikle Uluslar Ligi'nde tamamen dağılan bir Montella davranışı gördüm ben.
1: Şimdi dinleyicilerimizden bir iki yorum da var. Onları da sana aktarmak istiyorum İbrahim Yavuz. Dinleyicimiz demiş ki ligleri taramak yerine yeni birini bulmaktansa hazır olan oyuncuları bile bir çizgiye sokamadı. Böyle bir yorum yapmış dinleyicimiz.
0: Ya o biraz haksızlık olur Efe. Şöyle ya soktun nasıl sokamadı ya? Yani şimdi gittin ya Dünya Kupası'na gittin, Avrupa Şampiyonası'na gittin, bu A Ligi'ne geldin. Aldın oyunculardan verim ya. Yani bence tam tersi. Yeni bir şey söyleyemedi, yeni birilerini katamadı o işin içine. Yoksa mevcut oyunculardan nasıl almadı diyelim. Biz gitmedik mi Avrupa Şampiyonası'na ki bence Avrupa Şampiyonası'nda başarılı da olduk. Gittik Dünya Kupası'na. Uluslar Ligi'nde A grubuna geldik. Yok o bence çok doğru bir yorum olmaz. Yeni birilerini katamadı bence evet orada tıkandı Montella.
1: Biraz da şeyi de yaşıyoruz bence İbrahim abi. Bu Dünya Kupası'nın travması da biraz devam ediyor hala. Yani Uluslar Ligi'ne hani biraz daha iyi başlayabilseydik belki o travmayı atabilirdik ama yani buraya da kötü başlayınca iyice artık o üstümüze bindi. Şimdi bir
0: ya
1: soru geldi abi
0: çünkü
1: sana.
0: evet tabii.
1: Senden yorum alayım öyle soruyu sorayım.
0: Çünkü orası iyi analiz edilemedi Efe. Yani Dünya Kupası performansını iyi analiz edemedi Montella. Yani Montella hemen hemen her maçtan sonra ve elendiğimizde bile başarısız olduğunu asla kabul etmedi. Buraya gelmek değerli dedi. Ya da çok şut attık, çok orta yaptık dedi. Eğer orayı iyi analiz etmiş olsaydı Montella, burada farklı bir şey olabilirdi. Analiz edemedi, hazırlayamadı ki kendisini zaten. Çünkü Montella'ya göre Dünya Kupası'nda biz başarısız olmadık. Sisteminde bir problem yok diye düşündü. Bence o yüzden A Ligi'nde, Uluslar Ligi'nde bu geçen süreçte başarısız oldu. Çünkü orası çok iyi analiz edilmedi.
1: Şimdi milli takımdan devam edeceğim ama şu an bir son dakika düştü. Süper Lig hakemi Yasin Kol için bir tutuklama talebi geldi. Bunu da son dakika vermiş olalım. İbrahim Yavuz bu konuya geleceğim ama milli takımı bitirip öyle geleyim istiyorum. Şimdi bir soru var. Montella dört büyüklerde başarılı olabilir mi? Dinleyicimiz sormuş.
0: Olabilir, niye olmasın yani. Yani şimdi olabilir yani, hani şimdi mesela olmaz nasıl diyeyim ki yani, çünkü sonuçta Montella ya da oralarda başarılı olmuş insanlara baktığında onlarda da bir hayli problem var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta başarılı olmuş teknik direktörlerin büyük bir çoğunun, ama bu davranışıyla başarılı olur mu diye sor. Yani hadi şöyle söyleyeyim daha anlaşılır olsun. Dünya Kupası'na kadarki Montella davranışı başarılı olur. Dünya

0: orada da teknik direktörler zaman zaman hem basında hem taraftarlarının anlamında zorluklar da yaşıyorlar. Galiba seyircimiz biraz, dinleyicimiz biraz da burada buradan gitti.
1: Evet. Oraya vurgu yapıyor. Yani baskı altında bu işi halledemedi diyor. Ya bir şey diyemiyorum. Yani belki de onun teknik direktörlük kariyerinin kırılmağını da olabilir ama biz çok doğru örnek değiliz. Yani biz evet. Bizim üzerimizden anlattığında biz bence bizim ligimiz, bizim dört büyükler çok sağlıklı bir örnek değil. Yani başarılı olan da şimdi Okan Hoca 4 senedir başarılı oluyor değil mi? Baktığın zaman 4 sene şampiyonluk şahane bir şey. Şampiyonlar Ligi. Sence şimdi bu performansın devamında bugün Okan Hoca için söylenenleri düşündüğümüzde değil mi? Çok fazla oyuncu odaklı gitmiş. Tamam, o senin söylediğin diğer hadiseyi halletmiş ama işin teknik tarafında tıkanmış o da.
0: Evet.
1: Yani şimdi burada başarı başarısızlık kriteri ne, ben onu pek bizim ülkemizde çok anlayamıyorum. Başarı bana göre şey, Okan Hoca'nın bugün nasıl Fatih Hoca, Milan, Fiorentina değil mi? Tabii. Var mı mesela böyle bir tane, görebiliyor musun Türkiye'den bir tane teknik direktörümüz gitsin oralara, aday bir teknik direktör olsun?
0: Yok. Uzun
1: başarı
0: zamandır,
1: bence odur yani.
0: Uzun zamandır yok. Şimdi bir dinleyicimiz de demiş ki 3-4-3 oynayamaz mı bu takım? Tamam da hep Montella mı suç, futbolcular değil suç yok mu?
1: Oynayamaz, şöyle oynayamaz. 3-4-3 dediğin sistem çok ciddi tekrara muhtaç bir durumdur. Milli takımın öyle bir zamanı yok. Öyle oyuncuların öyle bir oynama alışkanlığı yok. Bu nasıl olacak yani? Öyle hani mesela bizim en büyük yanılgılarımızdan biri de odur. Mesela biz diyoruz ki 3-4-3 oynar. Tamam da o senin böyle tahtaya yazdığın gibi, dizdiğin gibi değil ya o. O çok ciddi tekrardan sonra ortaya çıkacak bir durum. Şimdi bu kadar tekrar olmayan bir oyun sisteminden sen ya oynat gitsin de yapamazsın yani. Ya uzun vadede oyuncu profiline uygun bir yapabilir misin? Evet, ona uygun oyuncularla bir şey inşa edebilirsin ama o çok ciddi tekrara ve zamana muhtaç bir durum yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz, şimdi biraz önce bir son dakika geçtim. Yasin Koç'un evet. Tutuklama talebi, Süper Lig hakemi ki önemli maçların da aslında hakemliğini yapmış bir isim, orta hakemliğini yapmış bir isim. Bu gündem hakkında neler söylersin? Tam lig devam ederken, arada bir milli takım arası varken şu an çok ciddi sıkıntılar var.
1: Bizim adımıza yani zaten hakem konusunda bir hayli problemli bir ülkeyiz ki son zamanlarda iyice artık hani VAR'la beraber hakemlere olan inanç, güven tamamen yerle bir oldu. Hani eskiden yine hata yaptıklarını düşünüyorduk ama özellikle VAR'dan sonra ve bu işte son hakemlerle hakkında çıkan ses kayıtları, konuşmaları falan görünce tabii ister istemez de insan dehşete düşüyor. Yani böyle bir hakem başkanının yönettiği bir hakemlerden zaten ben bugün iyi bir performans çıksa şaşırırdım yani. Ne bekliyoruz ki biz o Kerem Ersoy ile yapılan ses kaydını dinledikten sonra ben ne olacak yani bir hakem başkanı hakemiyle bu tarz diyaloğun içine girerse falan oradan zaten sağlıklı bir şeyin çıkma şansı yok. Böyle idarecilik mi olur diye düşündüm. Şimdi Yasin Hoca ile ilgili de şimdi bilmiyorum tabii şimdi masumiyet karinesi var değil mi? Yani tam anlamıyla mahkeme sonuçlanana kadar bu tarz konular hakkında da net bir yorum yapamıyorum. Sadece o ses kaydı ile ilgili yaptım. Çünkü oradaki yorumum tamamen idari anlamda yani idareciyle oradaki görevli birinin davranışını gördüm. O işin tepesinde ve o işi icra eden birinin diyaloğunu gördükten sonra o iş orada zaten çok sağlıklı idare edilemiyormuş. Çünkü Ferhat Gündoğdu'nun talebini hakemden işte yani sağda solda eski hakemlere herhalde temas ediyor Kerem Ersoy, onlarla görüşme etme diyor yani oradan zaten o tarz diyaloglardan sağlıklı bir şey çıkmaz çünkü muhtemelen Yasin Kol içinde o düşen ses yazışmalarda ne vardı, kendi VAR şeyini istiyor değil mi, yan hakemini, VAR'ını istiyor. Şimdi orada onu niye istiyor VAR'ını, muhtemelen içeride de onların aralarında bir çekişme var. VAR pozisyonundaki birinin de hakemi manipüle etme şansı var mı, var, birbirlerine bile güvenmiyorlarmış yani. İçeride aslında baktığın zaman ciddi problem varmış ama şöyle şeyi çok doğru bulmam, mesela Serdar Adalı'nın bir röportajını dinledim biraz önce, diyor ki ya gerekirse bir iki hafta ara verelim gibi bir şey söylüyor. Asla çözüm değil, hatta daha da seni bir kaosun içine götürür o bir iki hafta. Şu an yapacağın tek bir şey var, bu işi sağlıklı idare edebilen muhakkak yerli hakemler var. Şimdi 3 tane 5 tane bu işi kötü yönetmiş insanların yüzünden de diğerlerini de yok saymayalım. Bu işi düzgün yapan başarılı olan hakemleri de yok saymayalım. Onları mecburuz biz yabancı hakemlerle neyse artık planlama nasıl yapılacaksa harmanlayıp bir şekilde ligi bu şekilde götürmek.

0: zorunda. Çünkü o diğer konu şey değil. Efe öyle 1-2 hafta halledilecek bir durum değil. Diğer problemli taraf, ya siz 1-2 hafta ara verelim diyorsunuz ama bir teknik direktör için, bir oyuncu için 2 hafta ara vermek, yani o planlamanın dışına çıkmak ne kadar zararlı bir şey biliyor musun?
1: %100.
0: Çünkü teknik direktörlere yıllık planlama veriliyor değil mi? Onlar da ona göre, tabii ki arada özel durumlar oluyor, maç erteleniyor, işte aksıyor, bir şeyler oluyor ama şimdi milli aralar var, bütün takvim hazırlanıyor, oyuncuların fiziksel yüklenmeleri ona göre yapılıyor. Sen şimdi diyorsun ki 2 hafta ara ver. 2 hafta ara verdiğinde o teknik direktör oyuncuyu nasıl hazırlayacak bir sonraki organizasyonu?
1: Tabii.
0: Öyle 2 hafta olmaz. Sen yapıyor musun? 2 sene, 3 sene. Yani ben bir şey yapıyorum, tamamen yenileniyorum. Ama orada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, neyse, hepsi de arada gider, şöyle gider. Bu tek başına hakem sorunu değil çünkü, bu idareci sorunu aynı zamanda. Yani kulüplerin de şu an içinde bulundukları mali durumu değil mi biliyoruz yani. O zaman komple her şeyi baştan inşa etmek zorundasın. O da çok ciddi bir zamana muhtaç bir durum. Yapabiliyorsak eyvallah, ama onu da yapamayacağımıza göre, o yüzden 2 haftalık böyle kimseye faydası olmayacak işlere girmenin ben çok alemi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Evet, İbrahim abi seninle de aslında şu an gündemi de değerlendirmiş olduk. Milli takıma baktık. Tabii 21.45'te bugün milli takımımız İtalya deplasmanına çıkıyor. Artık maçın ardından da uzun uzun yarın ve önümüzdeki günlerde de bunu değerlendiririz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Efe. İyi yayınlar diyorum. Selamlar.
1: Selamlar. Evet, İbrahim Yavuz bizlerle birlikteydi. Milli takımı değerlendirdik, son gündemi değerlendirdik. Şu son dakika haberini, Yasin Kol için tutuklama talebini çok ufak bir okuyayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edildi. Bu haberi de son dakika olarak verdik. Şimdi dinleyicimiz uzun da bir soru sormuş. Ben onu biraz da özetliyorum. Montella'nın gideceğini, yerli bir hocanın geleceğini ve bizim daha forvet temelli bir oyun oynayacağımızı söylemiş. Açıkçası ben burada sizlere de şu soruyu sormak istiyorum. Yerli hoca olarak milli takımın başında kimi görebiliriz? Kimleri görmek istersiniz? Veya sizin aklınızdaki isimler kimler? Bunları da konuşabiliriz yayın boyunca da. WhatsApp hattımızdan da bu sorunun cevabını da sizlerden bekliyorum. Biraz da hepimiz aslında beyin fırtınası yapmış oluruz. Ben yine Montella'nın açıklamalarından biraz daha gideceğim. Bir İtalyan gazeteci aslında biraz önce konuştuğumuz bir konuyu sordu Montella'ya. Dedi ki, milli takım Dünya Kupası şokunu yaşıyor olabilir mi? Montella'nın cevabı ise şöyle oldu. Olabilir, doğru bir soru. Etrafımızdaki atmosferin hala üzüntülü olduğunu biliyorum. Biz de çok üzüldük. O dönemde 3 önemli futbolcumuzun sakatlıktan döndüğü anda Dünya Kupası başlamıştı. Onlardan biri Arda'ydı. 3. maçta bacaklarının açıldığı bir maçtı ve istemediğimiz sonucu aldık ama Dünya Kupası istediğimiz gibi geçmedi. Sonuna kadar denedik ama olmadı. Tabii ki hala etki altında olabiliriz ama futbolcularla konuşurken deneyim olarak bizi ileriye götürmeli diye konuşuyoruz. Her seferinde daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz ifadelerini kullandı. Biraz tabii biz genel olarak milli takım olarak açıkçası bu Dünya Kupası'nın etkilerini kolay atamadık. Beklentimiz çok büyüktü. Ama artık tabii ki de geride kaldı. Bir şampiyonu var. Birçok milli takımda artık orayı atlattı. Herkes şu an Uluslar Ligi'nde kendi klasmanında devam ediyor. O yüzden bizim de burayı, oyuncularımızın da, taraftarlarımızın da, hepimizin orayı da bence geçmesi lazım. Şimdi bir seyircim, dinleyicimiz demiş ki, her şeye rağmen Fatih Terim milli takım başına gelmeli, iyi yayınlar. Yani milli takım konusu olunca Fatih Hoca'nın adı tabii ki de her zaman geçecektir. Hani kendisi böyle bir isteği var mı veya böyle bir şey yapmak istiyor mu? Tabii net bir bilgim yok ama milli takım olduğu sürece Fatih Terim'in adı bence burada hep geçecektir. Bir dinleyicimiz demiş ki Arda Turan. Şimdi Arda Turan aslında yükselen bir hoca. Shakhtar'da da değişik zorluklar çekip açıkçası kolay olmayan bir süreçten geçip burada başarılı olduğunu düşünüyorum ben Shakhtar'da. Arda Hoca'nın direkt olarak milli takımı mı yoksa Shakhtar'dan başka bir yere mi gitmeli, burada emin değilim. Açıkçası ben hemen milli takıma gelmesini çok doğru bulmam. Çünkü milli takım gerçekten kolay olmayan bir yer. Hani baskının çok olduğu veya beklentinin hep çok olduğu bir yer. Sonuçta kulüpler gibi durmuyor. Kulüpler gibi açıkçası baskıyı dağıtabilecek bir alanda yok. 86 milyonun beklediği bir hikayeden bahsediyoruz. O yüzden kolay bir baskı değil bu. Açıkçası hani Arda Hoca burayı götürebilir mi? Ya da kariyerinin bu noktasında olur mu? Ondan çok emin değilim. Açıkçası yani burada yeni isimler olabilir demiş dinleyicilerimiz. Evet, yeni isimler olabilir. O isimleri de işte sizlerden bekliyorum. Kimler olabilir? Hani kimler olabilir? Bunları da konuşabiliriz. Ama şu an için Montella'ya devam kararı alınmış gibi gözüküyor. Ve en azından belli bir süreden Montella'ya devam edeceğiz gibi duruyor. Tabii Montella'nın basın toplantısında yanında milli futbolcu Ozan Kabak vardı. Onun da açıklamalarını biraz sizlere okumak istiyorum. Bizden olan beklentinin farkındayız. Büyük beklenti var ama gerçekçi olmak gerekiyor. 3 zorlu rakibe karşı oynadık, hatalar yaptık ama önemli olan buradan ders çıkarak yolumuza devam etmek. Yarın da iyi mücadele vererek iyi bir performansla ülkemize dönmek istiyoruz. İyi oyuncularız, gerçekten de iyi çalıştık. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. Onlara karşı ülkemizde ki maçta özellikle ilk yarı istediğimiz gibi geçmedi. Ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum. Yarın iyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Bakalım milli takımımız bence son dönemin önemli karşılaşmalarından birine çıkacak. Açıkçası evet, ilk 3 karşılaşmada Fransa maçı dışında çok büyük bir performans gösteremedik. Bu milli takım penceresinin kötü geçtiğini söyleyelim ama hani iyi kapatmak her zaman iyidir. Aklımızda belki de o son oynadığımız karşılaşma kalır. Ne kadar bunu başarabiliriz? Şu an bundan da çok emin değilim açıkçası ama artık milli futbol takımımız 658. maçına çıkacak. Tüm 103 yıllık tarihimizde burada İtalya'ya karşı da ilk kez kazanmak istiyoruz. Eksikliklerimiz var ama bu eksiklikler bazen takımlarda ayrı bir motivasyon yaratabilir. Hani çok önemli isimlerimiz yok ama sonuçta milli takım havuzu şu an geniş. Diğer oyuncularımız, kendini göstermek isteyen oyuncularımız ekstra bir motivasyonla oynayabilir. İtalya oldukça motive, onu söyleyelim. Hani ilk maçta da İtalya'nın da ne kadar motive olduğunu da gördük. Ama biz de bugün artık iyi bir kapanış yapmak istiyoruz. Yapacağız mı onu da hep birlikte görüyor olacağız. Dinleyicilerimizin yorumlarına da devam ediyorum. Selam, 70 yaşındaki Fatih Terim'den ne verim alabilirsin? Arda Turan olabilir, İlhan Polut, o da hırslı. Dinleyicimizin yorumu. Yani burada yaş ne kadar önemli bilmiyorum. Çok önemli. Teknik direktörlerin yaşlarının çok ön planda olmasını mantıklı bulmuyorum. Sonuçta güncel oyunu yakalamak, güncel sporu yakalamak çok önemli. Eğer onu teknik direktörler, yorumcular, kimse artık spor insanları yakalayabiliyorsa ben burada yaşın biraz daha geri planda olabileceğini düşünüyorum. Burada tabii kritik nokta, Fatih Hoca böyle bir isteği var mı? Yani böyle bir teklif gelirse bunu kabul eder mi, etmez mi? Bunları da düşünmek lazım. Hani sonuçta biz burada konuşurken ya bu olabilir, şu olabilir diyoruz ama onlar istiyor mu? Onlar bu noktada baskıyı kaldırmak istiyorlar mı? Bu baskıya girmek istiyorlar mı? Onu da konuşabiliriz. Onu da değerlendirmek lazım. Şöyle yorumlara da bakıyorum. Güvenç Kurtar, Yılmaz Vural isimleri geliyor. Devamlılık çok önemli. Yani milli takımımızın devamlılığı biz belki de oturtamadığımız en önemli nokta bence bu. Yani bu devamlılık. Devamlılığı biraz daha iyi oturtursak bu kadar iniş çıkış yaşamayabiliriz. Şimdi Hakkı Bey demiş ki iyi yayınlar, yeni yayınınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Milli takım için şu şekilde düşünüyorum. Milli takım devamlılığı olan bir lig gibi değil ama konumlanmak açısından istikrar önemli. Evet, çok önemli. 3 sene önce C ligindeydik, şu an A ligindeyiz. Avrupa Şampiyonası'na katılamıyorduk, Dünya Kupası'na katılamıyorduk. Bunlar bir şekilde başardık. Bence milli takımı kaostan birazcık uzak tutalım. Çünkü olaylara çok duygusal bakıyoruz. Bugünden yarına her şey hızlı da değişsin istiyoruz ama dünya bu şekilde değil maalesef demiş Hakkı Bey. Şimdi burada katıldığım nokta, bu kadar hızlı bir başarıya ulaşma formülü bence sporda yok. Yani bu kadar hızlı hemen bir şeyler değişsin, hemen Dünya Kupası kazanalım, hemen Avrupa şampiyonu olalım, işte Ulusal Ligi'nde Ulusal Ligi'ni kazanalım. Yani böyle bir realitede kimse olmadığının da farkındadır bence. Ama biraz daha sabır, biraz daha biz bekleyebilsek veya orada o sabrı gösterebilsek açıkçası daha başarılı olur muyuz? Bunu da düşünmüyor değilim. Montella'nın ilk dönemlerinde biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Avrupa Şampiyonası yolculuğu çok kritik bir noktadan geldi. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bence kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirmedik. Sonra Dünya Kupası yolculuğu. Dünya Kupası yolculuğunda da iyiydik. Çok iyi maçlar oynadık. Ve aslında biraz bu süreci de başlattığımızı düşünüyorum burada. Ama işte ilk başarısızlıkta, ilk tökezlemede biz burada bu sıkıntıyı hemen büyütüp dünyanın sonuymuş gibi bir noktaya getirirsek bunun içinden çıkmak da çok kolay olmuyor. Çok kolay da yapamıyoruz. Hani buralarda çok kayboluyoruz. Çünkü dinleyicimizin dediği gibi biraz duygusallığımız da var. Burada bu duygusallığa da zaman zaman yenildiğimiz oluyor. O yüzden daha sakin olmak her zaman iyidir. Onu da söylemek lazım. Şimdi dinleyicimizden gelen yorumlarla devam ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Montella'ya emekleri için teşekkür edip yeni bir teknik direktörle anlaşmamızın vakti gelmiş benim gördüğüm kadarıyla. Dünya Kupası öncesi oynadığımız rakiplere gayet başarılı oyunlar sergileniyordu. Fakat rakiplerimizin kapasitesi yükseldikçe kötü duruma düştük. Oynadığımız futbol çağ dışı kabul edilemez ve bu çocukların yeteneklerine ihanettir. En kısa sürede teknik direktörün değişmesi dileğiyle, iyi yayınlar demiş Fatih Bey. Oyuncu performanslarının da zaman zaman değiştiğini söylemek lazım. Yani kulüp sezonu da başladığı için bu aslında kulüp sezonunun içindeki milli takım dönemleri organizasyonlardan daha farklı oluyor. Organizasyonlar yazın kulüp sezonları bittikten sonra yapıldığı için oraya hazırlık da buraya hazırlık aynı olmuyor. Zaman zaman oyuncuların daha yorgun olduğunu görebiliyoruz. Daha yorgun geldiklerini biliyoruz. Yoğun maçlardan da çıkıyorlar. Bunu da bir köşeye yazmamız lazım ama bu milli takım dönemi de ilk defa bu kadar uzun oldu. Yani 4 maç oynayacağız. 4. maç olacak bu. O yüzden bu da ilk oluyor bu anlamda ama yani oyunculara ihanetten veya futbolun ne kadar güncel olduğundan bağımsız net bir şekilde istediğimizi ortaya gösteremediğimiz kesin. Bunu söylemek lazım. Hani burada futbolcularımız kadar tabii ki de Montella'nın da sorunları var. Sonuçta burada yönetimi yapan Montella ama burada bir futbolcu formsuzluğunu da gözden kaçırmamak lazım. İşte sakatlıklarımız var mesela. İlk maçta oynayan oyuncularımız bugün yok. Ya da arada oynayan oyuncularımız burada yok. Veya kendi kulüplerinde çok forma şansı bulamayan oyuncularımız burada da çok büyük bir performans beklemek bana biraz da hayalcilik geliyor. Yani rutin oynayan oyuncu ile kulübünde bekleyen oyuncunun arasında da ben çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. O yüzden milli takımı hazırlamak da başka bir hikaye. Hani bu noktada Montella'nın tabii ki de sıkıntıları vardır ama oyuncuların da biraz formsuz olduğunu söylemek lazım. Fatih Bey demiş ki en ideal aday Aykut Kocaman'dır. Turnuva futbol oynatır, eşit ve adildir. Kimseyi kayırmaz, hak eden futbolcuyu kadroya çağırır ve formayı verir. Fatih Bey böyle bir yorum yapmış. Şimdi dinleyicilerimizin yorumlarıyla da devam ediyoruz. Biraz milli takım üzerinden gittik çünkü artık gündem tamamen milli takım 21.45'te İtalya'ya karşı bu milli takım arasındaki bu penceredeki son maçımızı oynuyor olacağız. Bir galibiyet çok şey değiştirir mi? Çok şey değiştirmez ama en azından psikolojik olarak deplasmanda bir İtalya galibiyeti bizlere iyi gelebilir. O yüzden bugün milli takımdan da bir galibiyet bekliyoruz ama ne kadar olabilir? Kolay mı derseniz çok kolay değil. İşimiz oldukça zor. İlk maçtaki İtalya'yı da gördükten sonra ki İtalyanlarla alakalı şöyle bir durum var. Onlar da 3 Dünya Kupası'na katılamadılar. O yüzden her çıktıkları maçta kendi ülkelerine bir kendilerini kanıtlama hikayesi de yazıyorlar. O yüzden çok daha başka bir performans gösterdiklerini söyleyelim. Tabii milli takımı konuşmaya devam edeceğiz. Dinleyicilerimizden yorumları almaya devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasına gidelim.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
5: Radyo Gol'de sizlerle birlikte programımıza devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden yorumları da almaya devam ediyorum. Şimdi Hüseyin Bey'den bir yorum gelmiş, ona da bir bakalım hemen, açılışımızı öyle yapalım. Arkadaşımız Aykut Kocaman diyor ya, 11 yıldan beri kimi çalıştırıyormuş? Aykut Kocaman bir onu sorar mısın Efe Yamanlar demiş. Hoş gelmişsin demiş, teşekkür ediyorum. Aykut Hoca'nın belki böyle bir noktada sorunu olabilir. Milli takımımız biraz daha aktif bir hocayla daha mı iyi olur? Ben de açıkçası biraz bunu düşünüyorum. Neslihan Hanım demiş ki, sabır göstermek için oyunda ve oyuncu tercihlerinde ışık görmek lazım. Aksi mümkün değil. Monte'ye bu anlamda herkesi çileden çıkardı. Evet ya, performans, tabii ki de performans iyi olmayınca eleştirilerin dozu da haklı olarak artıyor. Çünkü milli takım, dediğim gibi, hepimizi ilgilendiren bir konu. Hepimizin çok böyle başarı beklediği, iyi geçsin istediği, her maçta kazanmak istediği bir nokta olduğu için, milli takımda bir sorun olunca burada tepkilerimiz çok daha sert oluyor, çok daha ağır oluyor. O yüzden açıkçası hani gelen hocaların da şu an Montaigne'in yaptığı gibi biraz da sıkışması ve baskıyı da hissetmesi bana çok anormal gelmiyor. Onu da söylemek lazım. Tabii Montaigne ile ne kadar devam edecek veya nereye kadar gidilecek, bunu da görüyor olacağız. Şimdi hattımda İlhan Uzundurukan var. İlhan abi, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Efe, hayırlı olsun.
5: Teşekkür ediyorum abi. Tabii seninle de bir süredir gündemi konuşamamıştık. Burada gündemi konuşalım istiyorum. Nereden başlayalım? Milli takımdan mı başlayalım, yoksa son gündemden mi başlayalım? Yani, bir ufak hattımızda kesinti oldu. Şimdi hemen İlhan Uzundurukan'ı bağlıyorum. İlhan abi, bir ufak kesinti oldu. Şimdi devam edebilirim.
6: Önce hayırlı olsun.
5: Teşekkür ederim.
6: Hayırlı olsun. Dinleyicilerin isimlerini okumayı unutma. Radyoda olduğu için sık sık kendi adını söylemeyi unutma. Televizyon, yıllarca televizyon yaptıktan sonra radyo biraz zor olur ama... Radyo televizyonun 10 kat daha keyiflidir.
5: Oturacak diye düşünüyorum İlhan abi.
6: Aynen. Şimdi Yasin Koğlu tabii tutuklama sevki belli ki aşağı yukarı tutuklanacak gibi görünüyor. Çünkü para hareketlerinin üzerine çok sayıda haber yapıldı sabahtan beri. Masak raporlarında maçın... Aynı gün maçın öncesi ve sonrasındaki para hareketleri tabii ciddi bir şüphe uyandırıyor. Öyle olunca tutuklama gelir diye düşünüyorum. Ben sabah yayında Emre Tilev'e adli kontrol verirler demiştim ama gelişmeler, verilen şeyleri açıklayamaması, hani o para hareketlerini ciddi bir sıkıntı doğuruyor tabii onun için.
5: Evet tabii.
6: Öyle olunca tabii bundan önceki yönettiği maçlar falan gibi şeyler gündeme gelir ama liglerin hepsi tescil edilmiştir. Oralarda geriye dönük bir şey olmaz. Ama bundan sonraki hakemlik hayatı da bitmiş olur. Zaten hakemliği bıraktığında açıklaması gerekir. Yani tutuklama olursa. Olmasa da bırakmış olması gerekir.
5: Yani bence de abi, buradan sonra artık hani bir kere o şüphe hepimizin aklına düştükten sonra çok sağlıklı bir ilerleyiş olmaz gibi geliyor.
6: Evet, yani onun için orada artık O isimleri hayatımızdan çıkarmamız gerekir. Onların yönettiği maçları da zaman içinde herkes çok gündeme getirir sosyal medyada, ama herkesin maçını yönetti. Bir takım ağırlıklı maçı değil. Geçen yıl bütün derbileri yönetti. Yani o derbileri yönetmesinde bence şeyin yani yetenekten çok para kazan, çok ciddi para kazanılıyoruz. Bu bütün bu operasyonun, hakem operasyonunun, oradaki yapılan sahteciliğin, onun bunun arkasında Süper Lig hakemlerinin, klasman atlayan hakemlerin ciddi bir gelire sahip olması ve bu hakemlik camiasındaki insanların hepsinin bu paralara ihtiyacının olması. Onun için orada o onun yanına çekiyor, o ona yalakalık yapıyor, o ona işte mobbing uyguluyor ki kendi kadrolarını oluşturmak için oradaki şeyin de lige etkisi yoktur. Yani o tarafı hiç kurcalamamak lazım. Öyle bir de bu bütün bu yorumlar yapılırken de oldukça sakin durmak lazım. Süreçlerin sonunu beklemek lazım. Özellikle sosyal medyada çok ağır hakaretler, ağır laflar var. Onlar doğru değil. Yargılama süreçleri bitsin. Bittikten sonra bunlar yapılabilir. Ama şu anda bu tür şeyler yapılmamalı.
5: Peki abi, sen böyle bir liglerde erteleme, ara verme, bu tarz
6: yok,
5: bir
6: yok hiçbir şey şekilde. Hiçbir şekilde böyle bir şey yapmak mümkün değil. Çünkü zaten Mayıs sonunda Türkiye'de, İstanbul'daki bütün sportif faaliyetler, okullar, işte üniversiteler hepsi tatile çıkıyor. Yani öğretim dönemlerini bitiriyor. Çünkü Avrupa oyunları başlıyor. Evet. Bunu Avrupa oyunlarından dolayı ligi arkaya doğru uzatmak mümkün değil. Zaten şimdi çoğu takım, 4 takımımız Avrupa'da. Türkiye Kupası var. Yani takvimi oynatmak mümkün değil. Onun için liglerin zaten ertelenmesi için gerekli bir şey de yok. Sonuçta bunu yapacak olsa federasyon hakemleri, Türkiye Kupası hakemleri açıklandı hafta arasındakiler. Zaten kimin açıklayacağını da söyledi. Kurulun başkanlığına geçici olarak kimin gelecek? Belki açıklanır. Sonuçta hakemlerle devam edilir. Bütün hakemlere çöp atacak haliniz yok. Yani bu, yani Türkiye'de de işte insanlar, suç isteyen insanlar var ama namuslu insanlar ve görevini yapan insanlar var. Yani bu cezaevleri, bu ceza kanunları boşuna yapılmadı. Bunlar, insanlar bunları yapıyorlar, bu suçları işliyorlar.
5: %100. Tabii bu süreçler devam ederken abi, bir yandan da milli takımımız, hani milli takımımızdan Dünya Kupası'nın sonrasında bir moral bozukluğumuz vardı. Biraz beklentimiz fazlaydı ama Uluslar Ligi'nin A grubuna da, A klasmanına da çok iyi başlayamadık. Bir ufak oraya
6: başlayamazsın. Başlayamazsın. Başlamaya hakkın da yok. Bu takımlar hep oradalar. Sen buraya çıktın. Şöyle gece kondudan rezidansın 70. katına çıktın. Diyorsun ki ama ayakkabımı hala kapının önüne bırakacağım. Yani olmuyor işte. Yani bu oraya çıkman, oradan bir daire alman ya da oradan bir ev alman seni rezidans kültürüne sahip yapmıyor. Yani onun için buradaki şey bizim futbol kültürümüz, bizim futbol seviyemiz buralarda değil. Buraya çıktın, hasbelkader çıktın ve zaten bu şey Uluslar Ligi başlamadan yapay zekaya sormuşlar, Türkiye sonuncu olur demiş. Yani bakınca zaten Türkiye'nin burada sonucu olması, Türkiye'nin bir iki maçta dışında maç kazanamayacağı, bu gruptan maç kazanmak, ne zaman, hangi zaman İtalya'yı yendin, hangi zaman Fransa'ya bir tane Şenol Güneşli galibiyetin var, onun dışında yok. Yani bu takımlarla bizim boy ölçüşmemiz mümkün değil. O gitsin, bu gelsin, kim gelecek, Fatih Terim mi gelecek, Şenol Güneş mi gelecek, onları da zaten odunla kovaladın.
5: Tabii.
6: Ya onlar da başarısız oldu. Onlar da çok iyi bir şeyden sonra olmuyor. Yani buradaki devamlılık nedeniyle işte yerli niye santrforsuz oyun var? Ulan bütün Türkiye'deki takımların ikincilik dahil herkesin santrforu yabancı. Forvet hattının tamamı yabancı.
5: Evet.
6: Şimdi bu adamlar da oynatmıyor değil ki, adam da deli değil. Adamın tabii ki bu şeyde, düşün, federasyon bu halde, hakemler bu halde, adama diyorsun ki git işte İtalya'yı yen. Zaten Hakan ve Kenan'ın olmadığı bir milli takım yani %20 eksikliği görülür ama oyun, hızlı oyunda ciddi anlamda seni eksik bıraktı Kenan'ın olmayışı. Hakan'ın olmadığı bir takım toparlanamıyor. Bizim takımda tek ayakta kalan oyuncu kim? Arda. O da niye? Real Madrid'de antrenman yaptığı için ayakta kaldı. O da sonra bıraktı. Kart gördü. Son maçta oynamıyor. Bizim oyuncularımızın hepsi ligde de dökülüyor. Yani Abdülkerim ligde de dökülüyor. Barış Alper ligde de dökülüyor. İşte İsmail Yüksek ligde de oynamıyor doğru dürüst. Yani bakınca Orkun zaten en iyi durumda olan Orkun'du. O da şey oldu. Sakatlandı. Onun için bu sonuçlar normaldir. Buralara bakıp da ağlamamak lazım. Buralarda nasıl tutunabiliriz? Bu ligde nasıl kalabiliriz? Yani biz asansör takım gibiyiz burada. Yani ligin Eyüpspor'u gibiyiz. Çıktık ama orada durabilmek önemli.
5: Tabii.
6: Onun için kolay iş değil. Kolay iş değil ve hiç kimse ne oyunculara çamur atsın ne hocaya. Sonuçta oyuncuların kapasitesi o kadar. Bizim bütün antrenörler Kasım ayında takım performans olarak top noktaya, tepeye çıksın diye sezon başı antrenör yükleme yapmıyorlar. Bütün oyuncularımız dökülüyor işte. 2 maç üst üste, 3 maç üst üste, 4 maç üst üste kaldıracak hiçbir halleri yok. Hem fiziken yok hem mental olarak da yok. Onun için oralar normal. Yani buraya bakıp karalar bağlamamak lazım. Buralarda nasıl yeni oyuncu, yeni sisteme kimlerin monte edilebilir bakılacak. Hangi teknik direktör gitmiş Iğdır'da maç seyretmiş bana gitsin de işte bilmem nereye gitsin de kim gitti şimdiye kadar? Montelli'ye gitmemiş de. Bundan öncekiler gitti mi? Bir tane var mı örneği? Yok.
5: Yani şu an için öyle ama bayağı bir tepki Montella'ya da var. Yani ben şimdi dinleyicilerimden de sorayım.
6: Tamam tepki o. Tepki Türkiye'de olur da sonuçta neye yani kim? Yani tepki gösterenler bir adres göstersin. Var mı? Yok.
5: Ya burada yok. Biraz oyuncu tercihleri var abi. Mesela Yunus Bey demiş ki Montella'ya inatlaşıyor. Sonuç alamadı herhalde. Barış ve Kerim ileride oynatarak farklı sonuç almak istiyor.
6: Aldı onlarla. Bundan önce.
5: Evet.
6: Herkes yani Avrupa futbol şampiyonasında 30 milyon euro sen de benim yanımdaydın. Muhsin Hoca'yı arayıp Bayern Münih teklif etmedi mi? Yani bu ne biçim güç diye. Ve şimdi antrenman yedirmiyor Okan Buruk. Sonra düşerler diye. Adam ligde de dökülüyor. Burada da dökülüyor. Milli takımda da dökülüyor. Kerem Fenerbahçe'de de oynamıyor. Ama Burak Yılmaz var da almadı değil ki.
5: Tabii.
6: Yok yani Türkiye'de herkesin golcüsü yabancı. İkinci golcüsü gene yabancı. Öyle olunca yani adama suçlu yap da asıl suçlu futbolun tamamı kendisi. Herkes suçlu yani adama yüklenerek bu işin içinden iyi bir sonuç çıkmaz.
5: Bekliyor musun?
6: Ben olsam tutarım. Devam ettiririm. Daha çok burada kalmasını sağlarım. Daha çok oyuncu katmasını sağlarım. Daha çok özel maç bulurum, ayarlarım. Ama zaten şu anda federasyon başkanının bunları düşünecek halde yok.
5: İşte orada bir benim aklıma o soru işareti geldi. Abi. Hani bu kaosta biraz konuyu da genişletmek adına sen Montella'da ayrılabileceğini düşünüyor musun federasyonun?
6: Yok yani federasyon başkanı kalırsa Montella'da kalır.
5: Senin düşüncen bu yönde.
6: Aynen. Federasyonda kalır diye düşünüyorum. Zaten kalmayacak olsa yarın basın toplantısı yapmazdı.
5: O basın toplantısıyla ilgili tabii abi çok böyle bir istifa haberleri çıktı ama sen öyle bir şey beklemiyorsun.
6: Yok hiç öyle bir şey yok. O istifa etmeseydi zaten ederdi ve basın toplantısını yapmazdı. Bence bekledi, gerekli yerlerle konuştu. Öyle bıraksın diye bir şey işaret almadığı için devam ediyor. Ama Türkiye'de bu işlere bir kişi karar veriyor. O derse ki bıraksın, bir saniye düşünmeden, sormadan, niye diye sormadan bırakır.
5: Tabii şöyle bir nokta var abi. Sayın Federasyon Başkanı'nın önümüzdeki süreçte de işi de çok kolay olmayacak, ama onu da söylemek lazım.
6: Yani kim gelirse kolay olmaz.
5: %100 kesinlikle. İlhan abi, var mı eklemek istediğin bir şey?
6: Teşekkürler. Tekrar hayırlı olsun.
5: Çok teşekkür ediyorum. İlhan Uzundurukan da bizlerle birlikteydi yayınımızda, yorumlarıyla bizlere değerli katkılarını da sundu. Şimdi ben dinleyici yorumlarıyla da devam ediyorum. Tabii bu Montella gidecek mi, kalacak mı, gitmeli mi, kalmalı mı, yerine kim gelir konusu da açıkçası dinleyicilerimiz arasında oldukça tartışılıyor. Birçok farklı yorum da geliyor. Bunları da ufak ufak okumak istiyorum. Bunları okumadan önce de kendim de şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Kulüp takımlarımızda da, milli takımlarda da aynı isimler üzerinden çok gidilmesi beni bireysel anlamda rahatsız eden bir durum. Yani ülkede hani sadece futbolcu yetiştirmek, evet çok önemli bir şey, futbolun temeli, futbolcu yetiştirmek çok önemli bir şey, ama teknik adam yetiştirmek, hakem yetiştirmek, yönetici yetiştirmek, bunların da bu kadar değerli olmasını aslında başımıza gelen talihsiz olaylarla da daha iyi anlıyoruz. Teknik adam noktasında çıkış yapan isimler var, önemli isimler var. İşte Arda Turan bunlardan birisi. Hep söylüyorum, Shakhtar'da zorlu bir noktada bence önemli başarılar da yaptı, ama hani hemen gelmeli mi, ya da Arda Hoca'nın şu an için yeterliliği milli takım seviyesinde mi? Bunu da duygularımızdan arınıp sadece bir teknik anlamda konuşabiliyor olmamız lazım. Çünkü bir kulübümüzle özdeşleşmiş bir ismin hemen oraya gelmesi sorunları çözecek gibi bir durum yok. Bunu söyleyelim. Şimdi dinleyicilerimizden gelen yorumların şöyle bir ortalamasını aldığımda, oyuncu bulmakla alakalı Montella'nın sıkıntı yaşadığını birçok dinleyicimiz söylüyor. Burada katılabilirim. Burada genel olarak zaten ülkemizdeki altyapısal sorun ciddi. Yani sadece Montella'nın birilerini bulup bulamaması değil. Genel olarak altyapıdan ne kadar oyuncu çıkıyor, ne kadar iyi oyuncu çıkıyor, onları da zaten konuşmamız lazım. Yoksa konu sadece bir teknik direktörün gelip oyuncu bulup bulamamasıyla alakalı olmasa gerek. Anladığım kadarıyla bunu da çok taca atmamak lazım. Şimdi Ahmet Bey diyor ki, bana altyapını söyle, sana futbolunu anlatayım. Montella'nın gram suçu yok. Ülkemizin futbolu futbol olsa Montella zaten orada olmaz. Her şeyimiz başka ilişkiyle dönüyor. Şimdi Montella'nın burada katkıları da vardır, hataları da vardır. Hani konuyu tek bir kişinin üzerine yıkmak veya tek bir noktaya sıkıştırmak hiçbirimiz için bence çok ciddi bir çıkış noktası değil. Çok yararlı da değil. O zaman kendimizi de biraz kandırmış oluyor gibiyiz. Onu söyleyelim. Şimdi Kenan Bey diyor ki, dinleyicimiz, benim anlamadığım, oynadığımız takımlardan haberimiz yok. Fransa, İtalya, Belçika ile oynadık. Kendimizi dev aynasına görüyoruz. Bizim bir sistemimiz yok. 20-30 yıldır hep aynı 3 maç üst üste kazanamıyoruz. Kenan Bey'in yorumu. Fransa, İtalya, Belçika. Şimdi ben bu milli takım penceresinden önce dedim ki, şu eski İtalya, eski İtalya değil cümlelerini kenarda bırakalım. Ya Belçika eskisi kadar iyi değil cümlelerini kenarda bırakalım. Çünkü bu cümleler bizim için hani zehirli ok diyoruz ya, gerçekten öyle. Ya bu cümleler ağızdan çıkmaya başlayınca bizim kendimizi test etme imkanımız ortadan kalkıyor bence. Bunu söylemek lazım. Zaten rakiplerin ne kadar iyi olduğuyla alakalı ya da ne kadar kötü olduğuyla alakalı form durumlarıyla bu kadar ilgilenmek de bizim aslında kendimizi nerede konumlandırdığımızı gösteren bir nokta. Çünkü biz daha kendimiz biz ne durumdayız, form grafiğimiz nasıl, oyuncularımız nasıl demeden İtalya 3 Dünya Kupası'na gidemedi, onlar iyi durumda değil. Belçika eski Belçika değil, yok işte Fransa'da Mbappe şöyle, o lise böyle. Yani biz daha kendimizi konuşmadan başkalarını o kadar fazla konuşuyoruz ki. Bu benim sadece dışarıdan gözlemim. Bu noktada bizim önce başkalarını bırakıp bir kendimizi gerçekten test etmemiz lazım. Bu Uluslar Ligi'ni evet önemli. Sonuçta kazanmak, milli takımımız hangi maça çıkarsa çıksın biz kazanmasını isteriz. Oyuncularımız da bunu ister. Teknik direktör Montoya da bunu ister. Herkes bunu ister. Burada bir sorun yok. Ama Uluslar Ligi'ne çok büyük bir kupa gibi bakmak yerine bizim gerçekten nerede olduğumuzla veya nerede olmamız gerektiğiyle alakalı neleri değiştirmemiz gerektiğini tespit edebildiğimiz ve kendimizi gerçekten eleştirebildiğimiz bir organizasyon olarak görebiliriz. Çünkü Dünya Kupası, biz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Dünya Kupası'nda bunu yapmaya çalışıyoruz ama orası aslında bunun yeri değil. Çünkü zaten artık oraya gitmişsin. Sen orada bütün bu performansı ve tüm gücünü vermen gerekiyor. Ya da Avrupa Şampiyonası. Yani Avrupa Şampiyonası'na gittikten sonra artık orada kendini test etmenin bir lüzumu yok. Çünkü oraya gittin. Artık orada bütün performansını vermen lazım. Ama işte Uluslar Ligi. A klasmanı, B klasmanı fark etmez. Bence bir daha C klasmana falan düşmeyiz. Ama B klasmanına düşebilir miyiz? Düşebiliriz. Amaç ne olur? Bir kez daha A klasmanına çıkmak olur. Orada kalıcı olmak olur. Ama önemli olan burada bu tespitleri iyi yapabilmek ve kendimizi de iyi konumlandırabilmek. Onu söylemek lazım. Şimdi dinleyicilerimizin yorumlarıyla da ufak ufak devam ediyorum bir yandan. İyi yayınlar, iyi bir radyo yayın hayatın olmasını dilerim Efe demişti dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. Arda Turan'ın bu yaşında milli takıma gelmesi bence büyük hata olur. Kendi kariyeri açısından ben onun birkaç yıl sonra Avrupa'da çok iyi bir takım çalışacağını düşünüyorum. Atletico Madrid, İzmir'den Hasan Bey'in yorumu. İzmir'e de selam olsun. İzmir de memleketimdir. İzmir'e de Hasan Bey üzerinden genel bir selam yollayalım. Şimdi Arda Turan'ın Atletico Madrid hikayesi olabilir mi? Olabilir. Çünkü genelde biz Arda Turan'ı, tabii Barcelona kariyeri belki çok uzun olmadı. Ama çok iyi maçlar oynadığını söyleyelim Barcelona'da da. Ama Avrupa'da da Arda'nın en bilindiği ve en prime dönemi, yani en iyi dönemi olarak ele alsak bence Atletico Madrid diyebiliriz. Kendi Arda Hoca'nın sosyal hayatında da o dönemdeki Atletico Madrid oyuncularından da çok yakın arkadaşları olduğunu da biliyoruz. Yani Arda Hoca'yı aslında Atletico Madrid camiasının da sahiplendiğini de düşünüyorum ben. Orayla farklı bir bağının olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Barcelona gibi, Real Madrid gibi kulüplerle bu bağı kurmak çok kolay değil. Çok uzun yıllar oynamanız lazım. İşte çok hızlı yıldızlar geliyor gidiyor. O yüzden hani o bağları Real Madrid'le, Barcelona ile kurmak çok kolay değil ama Atletico Madrid nispeten bu bağların daha sıkı olduğu, çok uzun zamandır aynı teknik direktörle çalışan daha kompakt bir takım halinde İspanya'da. O yüzden ben Arda Hoca'nın günün birinde Atletico Madrid'de görev alabileceğini düşünüyorum. Hani belki ilk etapta direkt böyle bir teknik direktör olarak olmayabilir. Kendini belki başka bir yerde de kanıtlaması gerekebilir. Buna ihtiyaç duyabilir. Sonuçta Atletico Madrid de çok büyük bir takım. En üst seviyelerde oynayan bir takım. Ama ilerleyen zamanlarda Arda Hoca'nın kendi tecrübesi büyüdükçe, başarıları büyüdükçe Atletico Madrid olabilir mi? Bence olabilir. Çok uzak değil. Efe Bey, hep diyorlar ya altyapı altyapı diye, ben de size soruyorum. Samet Akaydın hangi altyapıdan çıktı? Emirhan, İlhan Fakalı, bunlar neden oynamıyor? Osman Bey'in sorusu. Burada aslında temelde altyapıda şöyle bir nokta var. Onu da açıklamak isterim. Hani altyapı diyoruz, evet hepimiz altyapı diyoruz ama burada temeldeki sorun şu. Şimdi bu saydığımız ülkeler, Fransa'sı ki Fransa bence şu son yılların en büyük örneği bu noktada. Müthiş bir yapılanma, 20-25 yıllık bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. 2018'de dünya şampiyonu oldular. 2022'de final oynadılar. 2026'da yarı final oynadılar. 2030'un en büyük adaylarından biri. 2032'nin en büyük adaylarından biri. Avrupa Şampiyonası'nın en büyük adaylarından biri. Ve sürekli yeni yıldızlar çıkartıyorlar. Yani 2022'de Dünya Kupası finali oynadıktan sonra 2026'ya 3 tane süper yıldız adayı çıkardılar Mbappe'nin dışında. Ya bunlar hep bir sistematik planla oluyor. Altyapıdan kastımız da oyun anlayışımızın oluşması adına çok kritik. Çünkü şimdi mesela İspanya diyoruz. Hani örnekleri tabii ki de en iyi yapanlardan veriyoruz ama bu her yere sirayet ediyor. Onu da söyleyelim. Şimdi İspanya A milli takımı da aynı oyunu oynuyor. İspanya U13 milli takımı da aynı oyunu oynuyor. De La Fuente U13'ten U14'ten beri milli takımın başında. Her kademenin milli takım hocası olarak A takıma kadar geldi. Burada aslında altyapıdan kasıt, benim en azından kendi şahsi olarak söylemem, bir futbol anlayışı, bir futbol kültürünü yaratmanın en kolay yolu. Çünkü siz altyapıda bunu oturtturursanız, altyapınız bir politika gibi hep aynı olursa, herkes onun peşinden koşarsa, o anlayışın peşinden koşarsa, o zaman siz milli takımda gelen hocaların, gelen sistemlerin sürekli değiştiğini görmeyebilirsiniz. Çünkü bizde bir teknik direktör geliyor, başka bir şey oynuyoruz. Başkası geliyor, başka bir şey oynuyoruz. Ama şimdi İspanya'ya bakıyorsunuz mesela, gelen de aynısını oynatıyor, giden de aynısını oynatıyor. Tabii ki de değişiklikler yapılıyor. Detaylarda o değişiklikleri tabii ki de yapıyorlar. Ama müthiş büyük değişiklikler, bizimki kadar büyük değişiklikler olmuyor. Şimdi Fransa'ya bakıyorsunuz, Deschamps gitti, Zidane geldi. Ki Zidane kendini teknik direktör olarak çok kanıtlamış bir isim. Hatta o kadar fazla kanıtladı ki futbolculuğunu unuttuk neredeyse, teknik direktörlüğünü ön plana alıyoruz. Şimdi bu noktada Fransa yine aynı sistemden gidiyor. Zidane'ın değişiklikleri tabii ki de var. Bizim de bunu oturtturmamız lazım. Benim açıkçası fikrim bu. Şimdi altyapıda tabii altyapıyı oluşturmak sadece futbolculara futbolcuyla alakalı bir hikaye değil. Onu da kabul ediyorum. Yani sadece futbolcu yetiştirmekte değil. Nurullah Bey demiş ki dinleyicimiz, hocam altyapı diyoruz ama altyapı antrenörlerine asgari ücret veriyoruz. Asgari ücret veriyoruz. Onu da çoğu zaman ödeyemiyoruz. Yetenekli çocuklar buluyoruz. Babaları asgari ücretle çalışan oluyor. Yol parası yok, yemek parası yok, malzeme parası diyoruz. Haliyle baba ödeyemiyor. Çocuk kaybolup gidiyor. Torpil işlerini söylemiyorum bile, bu şartlar altında nasıl futbolcu yetiştireceğiz? Evet, altyapılarımızın sorunları zaten hani bunları görmek için veya bunları tespit etmek için müthiş böyle bir şey yapmaya gerek yok. Hani dünyanın oluşumuna bakmaya gerek yok. Zaten ilk etapta hemen bunlar gözümüze çarpıyor. Nurullah Bey'in söyledikleri mesela sorunlardan birkaç tanesi. Ama işte bu kadar büyük bir futbol sevgisinin olduğu, bir endüstrinin olduğu bir yerde de bunların da çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi Kenan Bey demiş ki, selam, hayırlı olsun, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Kenan Bey. Milli takımın bu grupta dördüncü olması normal. Normal olmayan oynadığımız oyun ve mücadele Montele ile olmaz. Yani grupta dördüncü olmak evet olabilir. Bunu kabul edebiliriz. Sonuçta gerçekten hani çok ciddi bir futbol ekolü olan ülkelerle mücadele ediyoruz. Ama katıldığım en önemli nokta, Kenan Bey'e katıldığım en önemli nokta, gerçekten mücadele anlamında bir sıkıntımız var. Hani teknik tarafı da geçtim. Teknik taraf demoralize olur oyuncular. İşte o Fransa maçındaki o gayret bir geri dönüşü olmayınca demoralize olunur ve teknik anlamda çökebilirsin. Ama mücadele etmemeyi ben hiçbir zaman anlamlandırabilmiş biri değilim. Yani kötü oynarsın ama kötü koşmazsın. Çok sevdiğim isimlerin sözlerinden biridir bu. Yani kötü oynarsın ama kötü koşmazsın. Kötü mücadele etmezsin. Mücadelenin kötüsü olmaz. Biraz burada bu Uluslar Ligi'nde eksik kaldığımızı düşünüyorum. Kenan Bey'e de katılıyorum. Dinleyicimizin yorumunda katılıyorum. Hasan İlbaş, Efe Bey hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyorum. Bakalım, yani bu altyapı konusu da çözümü de çok kolay değil. Öyle daha demin dediğimiz gibi, yani bugünden yarına hemen değiştirebileceğimiz veya farklı bir noktaya bakacağımız bir nokta da değil. Onu da söylemek lazım. Mustafa Bey demiş ki Efe Bey hayırlı yayınlar, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Türk futboluna konuşulacak ne var? Yasin Kol şike suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş. Büyük bir operasyon lazım. Ülkemizin futbolu inşallah temizlenir. Mustafa Bey'in yorumu bu. Şu an bir süreç yürüyor orada. O sürecin tabii sonuçlarını beklemek lazım. Günün sonunda bu noktalarda erken konuşmak çok faydalı bir şey değil. Çok faydalı geri dönüşleri de olmayabilir. O yüzden adli konularda süreçleri beklemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de son dakika haberlerini biz burada geçiyoruz. Tutuklamalar olur, tutuklama talepleri olur, bunları geçiyoruz. Ama çok çabuk bir yorum yapmak da iyi değil. Bunu da söylemek lazım. Yorumlara da bakmaya devam ediyorum. Süleyman Bey demiş ki milli takım hiçbir zaman level atlamadı. 1900'lü yıllarda nasıl ise 2026'da da aynı. Tek değişiklik biraz renk değişikliği. Ya ben burada bu kadar da sert bir şey diyemem. Süleyman Bey'e de burada çok katılamayacağım. Yani tabii ki de sonuçta bu kadar büyük bir değişimin olduğunu iddia edebilmemiz için bir Avrupa şampiyonu olmak önemli. Hani bu kadar büyük değişiklik için. Ama günün sonunda çok ara ara gitsek de dünya üçüncülüğümüz var. Avrupa üçüncülüğümüz var. Bunlar da oldu. Hani hiç level atlamadık dersek bu biraz sert bir yorum olur gibi geliyor bana. Ama şunu da söylemek lazım. Şu duygusallıklarına vazgeçmek lazım. Biz bir Fransa seviyesinde değiliz. İspanya seviyesinde değiliz. Ne bileyim, sadece Avrupa değil, Arjantin seviyesinde değiliz. Ya buralarda da kendimizi de çok kandırmamamız lazım. Tabii ki de önemli olan nokta biz bu seviyelere nasıl çıkarız? Burayı çözmemiz lazım. Çıkabilir miyiz? Bence çıkabiliriz. Ya bu kadar futbolun sevildiği, sporun sevildiği bir ülkede gündemin tamamen futbol olduğu, bir derbide hayatın durduğu ya da bir milli maçta hayatın durduğu bir ülkede bu seviyelere çıkmak mümkün. Önemli olan bunu yapmak istemek. Bunları yapabildiğimiz sürece neden olmasın? Şimdi Remzi Bey demiş ki milli takım taktiktir ve disiplindir. Bunların hangisi futbolcularımızda var? Ya var bence. Hepsinde vardır. O kadar da sert olmamak lazım. Musa Bey demiş ki tipik oyuncuların hocayı yeme dönemindeyiz gibi hissediyorum ve görüyorum. Vallahi bu açıkçası bu süreçte bilemiyorum. Hani hoca gider mi gitmez mi çok öngörülebilir bir noktada da değiliz bence. Ama günün sonunda neler olacak neler bitecek yavaş yavaş da göreceğiz. Çünkü bu milli pencerede bu akşamki İtalya maçıyla da bitiyor. 21.45'te milli takımımıza da başarılar dileyelim. Umarız iyi bitiririz. İyi bitirirsek aklımıza da iyi kalır, daha pozitif kalır. Böyle bir temenni de yapalım. Yavaş yavaş dört büyük gündeminde sonuna geliyoruz. Ben Efe Yamanlar, artık hafta içi 5 gün saat 14 ve 16'da Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağım. Bugünlük yavaş yavaş toparlayalım. Yarın saat 14'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Efe Yamanlar'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Kulüp yönetimini bana bağlı mısın dersen anlarım. Sesi eksik olmasın.
7: Radyo Gol.
8: Bu ülkede siz kimsenin yapmadığı bir şey yaptınız yani. Pardon. Size kadar kimsenin yapmadığı. Daha sonra size hakem darbı falan oldu ama. Adamı oraya kilitlediniz ve şöyle dediniz çıkıp. Ya beni kıramayacağım birisi aradığı için açıyorum. Yoksa açmayacaktım zaten kapıyı dediniz.
9: O da Sayın Cumhurbaşkanı.
8: Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman Sayın Başbakanı sanırım.
9: Yeni bir soru daha soracağım. 2015'te mesela başkanlık dönemindeki kendince kötü hakemleri bir köşeye not edip 10 yıl bekleyip sonra mesela göreve gelince bunları tasfiye etmek bir kokuşmuşluk örneği midir sizce?
10: İkincilik.
9: Soruyorum sadece.
10: Ayşe zaten onu söylüyor zaten. Diyor ki dedik ya kokuşmuşluk diye. Onun tarif ettiği kokuşmuşluk o zaten. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Çünkü onları not etmiş, gelmiş ve notları da zaten Ferhat Gündoğdu'ya veriyor. Ben birçok kişiyle de konuştum, hafta sonunda konuştum. Dedim ki buradaki en büyük hatalardan biri şudur. özellikle bu hakemleri bitir, bu hakemleri tasfiye et dediği noktada var ya, sen talimat veriyorsun, diyorsun ki bu hakemleri bitir. Gerekçe bunlar FETÖ'cü. Var mı elinde bir evrak? Var mı elinde bir belge?
9: Sinirim bozuldu. FETÖ'cü.
10: Var mı?
9: Canı sıkılan FETÖ'cü oluyor.
10: Yani. Var mı elinde bir evrak? Bir de kendisine, hatta ben Digifutbol'daki yayınımda da söyledim, tekrar söylüyorum. Kendisine bunların operasyon yaptığını düşünüyor. Ben de dedim ki o gün aynı şeyi tekrar söylüyorum. Ya bu büyük bir hatadır bence. İnsanların kazanılmış haklarını sen dilediğin gibi elinden alamazsın. FETÖ operasyon yapınca öyle yapmıyor. İki tane hakem üzerinden falan operasyon yapmıyor. FETÖ'nün yaptığı operasyonları gördük. Evet, yani altını hiçbir zaman dolduramadı. Kendi dönemiyle ilgili böyle bir telaşı vardı. Ferhat Gündoğdu diyor da bunları yaptırdığı için, yaptırabildiği için bence devam etti. Bence başka bir anlam çıkmıyor burada.
8: Zaten ellerinde somut bir veri olmadı hakemleri hakemlikten uzaklaştırırken. Hep söylüyorum ben, hep aynı örneği veriyorum ama duymayan, dinlemeyen.
9: Bir saniye, önemli durumlar var. Merve Tokaz bir tweet atmış.
10: Evet.
9: Özel haber diye. İşte Süper Lig hakemi Yasin Kol'un masak raporu. Bu. Arkadaşlar bunu hazırlayın, ekrana verin. Ben ama okuyacağım yine de.
10: 2012 gelmeye başladı yani.
9: Evet, 2012 ile 2026 yılları arasındaki 5978 işlemde hesaplardan 72.1 milyon TL çıktığı.
10: Kaç yıllar arasında bir daha söyler misin?
9: 2012 ile 2026, 14 yıllık bir süreçte 72 milyon TL hesaplardan çıkmış. Hesaplara 62.5 milyon TL girdi ve toplam işlem hacminin 135 milyon TL olduğu belirtilmiştir. Yine tutanağa göre işlem hacmi 2020 yılından sonra belirgin biçimde artmış. Bu önemli bence burası.
8: Süper Lig'e geliyor çünkü.
9: Artık 2024-26 döneminde hızlanmış. 2026 yılında yaklaşık 22.3 milyon TL girişe karşılık 40.8 milyon TL çıkış olmuştur. Tekrarlıyorum, 2026 yılında 22.3 milyon TL giriş oluyor, 40.8 milyon TL çıkış oluyor.
8: Toplam zaten harcadığı, yani giriş dediği 72 milyon değil mi toplam?
9: Aynen.
8: İlk başta. Abi 72'nin 22'si yani.
9: Çıkan
8: 72. Tamam, 72 yani. Oynadı. Tamam mı? 70 yani. Bir... Bahisse eğer bu çıkan paranın hepsi.
10: Bu 72 milyonun 40 hayır, sadece... milyonu 20 milyonun sadece 2026'da
8: mı? Aynen öyle. %30'u tamam. Bak %30'u bir sezon. Bir sene %30'u.
9: Parayı bulunca yani aslında mesela.
8: Hayır, daha fazla maç alınca.
9: İşte o da parayı yani bulmak anlamına geliyor.
8: Yani. Belki de bu adamın başka gelirleri vardır şimdi, ben bilmiyorum yani.
10: Hani... belki gitti bir arsa aldı.
8: Arsa aldı, sattı. Etti. Bak şimdi bu... biz şey okuma eğer ama ya ben bunun da çok... Ya Masak bunu ayırmıştır Aydın. Masak öyle ya, bu ülkedeki en işini özenle yapan kurumların başında geliyor bence. Çok detaylı çalışmışlardır. Ama rakamlar korkunç.
10: Buradan korkunç. Ne çıkacak ona bakacağız.
9: Ama ilk çıkan şeyler mesela burnumuzda gelen pis kokuları arttırdı sanki değil mi?
10: Abi pis koku da demeyelim. Bir yargı sürecini bekleyelim bence. Yani beklemekte fayda
8: ya
10: var.
8: Ya tabii ki şimdi bekleyelim ama ben bu raporun doğruysa şimdi sonuçta bunu bir gazeteci hanımefendi paylaştı. Bir resmi ağız değil. Ki ben bu dönemde çok takip ettiğim bir hanımefendi. Hanımefendi ile ilgili benim görüşüm bellidir. Çünkü bir Saadettin Saran dosyasında yaptıklarından dolayı. Ama yani birazdan Burak Doğan da paylaşırsa ya da İbrahim Haskoğlu gibi daha muteber isimler, o zaman daha inandırıcı gelebilir bana.
9: Eyvallah.
8: Ama abi rakamlar çok acayip. Yani 72.1 milyon.
9: Yılı garip.
8: Abi 72 milyon TL dediğin acayip bir para ya. Yani hakemlik,
10: 1,5 milyon
8: hakemlik mesleği, bir de yanlış bilmiyorsam özel güvenlik görevlisi kendisi. Değil mi? Hani gerçek işe özel güvenlik.
10: Ya şimdi yani bu para toplam rakam aktarılıyor burada. Dediğim gibi bir görelim. Ne bileyim adam belki.
8: Detayı ne tabii
10: gitti,
8: canım.
10: Trabzon'da belki bir tane ev vardı, sattı.
8: Miras da kalmış olabilir. Sattı. Ya aileden birisi geldi, vefat etti. Miras üstüne geçti.
10: Bunu bilmiyoruz ama ben şöyle okuyabilirim. Geliyor yani gelmekte olan bence.
9: Evet, gelmekte olan şeyler var.
10: Gelmekte olan
9: biraz
10: bence geliyor.
9: Biraz şey okuyalım mı dilerseniz?
10: Önce şu şeyi tamamlayalım mı? İbo abinin dün anlattığı meseleden.
9: Tamam anlat abi.
10: Ferhat Gündoğdu nasıl bulundu? MHK başkanı olarak. İbrahim Sete'nin videosu hazır herhalde. Dünkü yayından. Sen yok muydun Doğa dünkü yayında?
9: Vardı.
10: Sen de vardır evet.
8: Doğan'ın olmadığı yayın var. her yayında Doğa var.
10: Hazırsa arkadaşlar, İbo abi dün ne anlattı? Yani Ferhat Gündoğdu ismi ilk 2022 yılında nasıl ortaya çıktı? Nasıl MHK başkanı oldu? İbrahim Seten dün anlatmıştı. Şimdi bununla ilgili bazı detaylar var, onları aktaracağım.
9: Ben yumurta gibi oradayım abi.
10: Aynen.
7: Bunlar benim iddialarım değildir. Bunlar Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı'nın birebir anlattığı, benim de yayında anlatacağım diye dinlediğim şeyler. Nihat Özdemir'in odasında Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, İstanbulspor Başkanı ve aynı zamanda 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalyaoğlu, Trabzonspor ve şey Başkanı Ahmet Ağoğlu, Karagümrük Başkanı
11: Süleyman Urmar,
7: Ali Koç, Ahmet Nurçebi olmak üzere bir toplantı yapıyorlar.
11: Yedeköy'likten gelmiş Ferhat Gündoğdu. Alttan üstüne
7: dedi. Ben Yedeköy'e girişi söylüyorum zaten. Adamı alıp Metin Tokat'ın yerine atıyorlar.
12: Abi sonrasında

0: karşısına getirebileceğimiz. O zaman biz ne yapalım? Ya arkadaşlar bari bilinmedik bir isim olsun da falan geldi. O sırada İstanbulspor Başkanı Ecmen Sarıalayoğlu demiş ki ya demiş Ferhat Gündoğdu var demiş. Yeni girdi falan. İyi bir adama benziyor. Ferhat Gündoğdu olduğuna bakalım.
1: Hikaye bu.
2: Evet şimdi bu arada o detay bence önemli. Ferhat Gündoğdu ilk olarak Serdar Tatlı zamanı 2020 yılında Metin Tokat'ın istifasıyla birlikte
1: yedek üye olarak analisteye
2: giriyor. Şimdi İbo abinin bu anlattığım meseleden Ecmel Saral kısmına geleceğim. Ama tam bu konuda şimdi bak MHK başkanı kim olsun diyoruz ya, kim olacak, o mu olsun bu mu olsun falan. Serdar Metin Tokat bir şey yazmış, tweet yazmış. Okuyayım mı?
1: Oku abi.
2: Bak mesela şimdi bu da Serdar Tatlı ile ilgili yazdıkları.
1: Metin Tokat mı yazıyor?
2: Metin Tokat tamam. Yazıyor. Bak ne anlatıyor şimdi. Diyor ki yıllardır bu konuda hiç konuşmadım. Yaşananları kişisel bir tartışma konusu yapmak istemedim. Ancak bugün yeni MHK başkanlığı için yeniden Serdar Tatlı'nın adı gündeme gelince kamuoyunda eksik veya yanlış bilinen bazı gerçekleri bizzat yaşayan kişi olarak anlatma gereği duydum. Şimdi bir ricam var. Mesela izleyenlerimizden de bir ricam var. Burada konuyu Serdar Tatlı'dan, Ferhat Gündoğdu'dan ayırt edelim. İsimlerden ayırt edelim. Böyle gözlerimi kapıp gözler kapalı dinleyelim.
1: Dinliyoruz.
2: Okuduklarım sonrasında insanlar şey diyebilir. Aa, galiba Ferhat Gündoğdu'yu tarif ediyor. İsimsiz okusam muhtemelen Ferhat Gündoğdu diyecekler. Ama Serdar Tatlı'dan bahsediyor. O dönemden bahsediyor. MHK Başkanlığı vekiliyken Serdar Tatlı bana istifa etmeni istiyorum dedi. Kabul etmedim ve kendisine şunu söyledim. Kurulda alınan kararların ve uygulamanın nihai yönetim sorumluluğu başkana aittir. Neden ben istifa ediyorum? İstiyorsan daha önce verdiğim boş tarihli istifa dilekçemi işleme koy ve gerekçesinde sen kamuoyuna açıkla. Ardından görev değişikliğine gidildi. Ben görevime devam ettim. Çünkü o gün istifa etseydim MHK veya kemlikte yaşanan tartışmaların faturasının bana çıkaracağı görüntüsünün oluşmasını istemedim. Sorumluluğumdan kaçmadım. Bana ait olmayan bir başarısızlığın sorumluluğunu da üstlenmedim. Daha sonra tartışmalar yoğunlaşınca boş tarihli istifa dilekçemi işleme konuldu. Ayrılışımın ardından kurula Ferhat Gündoğdu atandı. Serdar Tatlı'ya giderken bugün bana bunu yapıyorsun ama sen de bu görevde 3 ay kalamazsın dedim. 3 ay değil 3 gün sonra kendisi istifa etti. Bugüne kadar sustum ama bugün aynı ismin yeniden Türk hakemliğinin geleceği için konuşuluyorsa geçmişte yaşananların daha doğru bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Ne anlatacağız şimdi? Ne diyeceğiz abi şimdi biz burada? Ya bir tane adam için MHK başkanlığı ile ilgili konuşulan bir tane adam için söylenen bir tane doğru söz var mı? Yani herkesin birbirinin altına uyduğu bir dönem. Bünyamin Gezer'le ilgili de söyleyeyim bu arada. Ben sordum federasyona teklif yaptınız mı diye. Bünyamin Gezer teklif yapıldığını söylüyor ya. Hmm. Yapılmış.
1: Reddetmiş onu.
2: Yapılmış. Önce kabul etmiş sonra reddetmiş.
1: Önce kabul etmiş. Ben de öyle okudum.
2: Önce kabul etmiş.
3: Tamam önemli. Sonuçta
1: önce kabul ediyor galiba.
2: Önce kabul etmiş. Sonra şöyle diyorlar herhalde birileriyle konuştu. Kabul etmedi. Bu arada hakkıdır. Yani bu kaotik dönemde böyle olmasıyla ilgili bir durum da yok. Yani bunu yapabilir. FIFA yaptığımız zaman elimizi öpmeye kalkanlar usulsüz raporunu ifşa edip eleştirdiğimiz zaman hesaplarımızın incelenmesi yönünde iftira atıyorlar. Ben incelenmesine razıyım. Sen hakemlik yapabilmek adına aldığım usulsüz raporunu savcılığa verip incelenmesine razı mısın? Hadro adı meydan. 3 Ekim 2026. Şimdi bunu bir anladığım kadarıyla bir ifadesini veren bir hakeme yönelik sözleri bunlar. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Soruşturmanın sözleri.
1: Şey işte.
2: Herkesin herkesle ilgili 50 tane şey var abi. Böyle bir cami olur
1: mu? Hakem camiası. Ben abi onun için diyorum bak şimdi aynı şeyi söylüyorum defa. Hakemlik müessesini komple yıkmadığın sürece bunlar olmaya devam edecek. Daha böyle bak ben Bünyamin Hoca için söylemiyorum. İçlerinde iyiler de vardır özellikle Fırat Hoca. Ama abi komple yıkmamız gerekiyor. Zaten işin neyleri? O benim bahsettiğim okulun gelsinler orada eğitmenlik yapsınlar. Düzgün insan yetiştirsinler, düzgün hakem yetiştirsinler bu iş nasıl? Ama bak şu anda A'dan Z'ye Aydın doğru söylüyor. Herkes birbirinin arkasına oymakla meşgul ve elde daha da kötüsü. Öyle bir hakemlik müessesen vardır ki elindeki hakemler o kadar iyidir ki. Bu çatırdamalar, bu arkasında birbirinin oymaları çok göze batmaz. Ya zaten dersin baba sağda çok iyiyiz. Sağ dışında da bunlar olabilir. Ama sen iki tarafta da kötüsün. Senin üst tarafında kötü yönetilen yönetici bölümünde kötü. Sağdakiler zaten felaket.
2: Tam olarak buradan da şunu söylemek isterim Doğa. Az önce İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 20-30 yıllık ihaleyi bana bırakamazsınız sözleri vardı ya. Bence bu söz mesela Ferhat Gündoğdu tarafından söylense derim ki haklı.
1: Doğru.
2: Haklı derim. Yani şu an Türk hakemde bu yaşananlarla ilgili kadrolaşma faaliyeti ve tartışmalarla ilgili sanki bugüne kadar hiç bunlar olmamış gibi sadece Ferhat Gündoğdu döneminde olmuş gibi bir manzarayı anlatmayı ben kabul etmiyorum. Çünkü az önce okudum bak. Serdar Tatlı için o dönem şu an adı geçtiği için Metin Tokat diyor ki ya bu adamın diyor tekrar böyle gelmesine siz nasıl göz yumuyorsunuz? Bu adam bu. Bünyamin Gezer'in adı geçiyor. Bünyamin Gezer'le ilgili ifade veren hakemler bunları söylüyor. Bünyamin Gezer diyor ki elimizi ayağımızı FIFA kokartı almak için öpenler şimdi bunları söylüyor. Böyle bir camiadan bahsediyoruz.
1: Felaket ya.
2: Şimdi İbo abinle devam edeyim dilersen Ecmel Saral meselesine. Tabii. Yani Ferhat

0: Doğdu ismi 2022'de nasıl ortaya çıktı? Neden MHK başkanı oldu ve devamında İbrahim Hacı Osmanoğlu MHK başkanı yaptı? Yani bu Ferhat kim ve nasıl geldi sorusu anlamlıydı. Ben hatırlıyorum MHK başkanı Ferhat Gündoğdu olduğunda o gün Bahattin Duran falan da vardı galiba, bir iş yapıyorduk yani, bir yayında mıydık hatırlayamadım şimdi. Herkes dedi ki kim bu Ferhat Gündoğdu? Kimse tanımıyordu Ferhat Gündoğdu'yu. Yani MHK başkanlarını genelde tanır insanlar. Bülent Yavuz'u tanır, Yusuf Memoğlu'nu
1: Herhalde şeyden sonra
0: bilirdi.
1: gitmiş. Ahmet Güvener'den sonra ilk kez tanınmayan birisi olabilir. Ahmet Güvener de hiç bilinmez. Geldi,
0: Şimdi
1: bu nereden çıktı falan
0: Ufuk
1: demişlerdi.
0: Özertem vardı. Ufuk abi eski hakem
1: Şöyle diyeyim ama
0: değildi.
1: İsmen bilir, spor da
0: Bilinirdi
1: yönetici.
0: yani.
1: Gençler bile
0: Evet,
1: yöneticiydi yanlış
0: bilinirdi.
1: bilmiyorsam. Bilinen
0: Evet,
1: bir
0: şimdi
1: adamdı.
0: Ferhat Gündoğdu birden MHK başkanı oldu ve herkes de şaşırdı. Kim bu Ferhat Gündoğdu diye. Ve geldi 8 Mart'ı yaptı. 8 Mart'ta tahkim itiraz edince o da gitti. Yani hikaye şöyle oluyor Doğa, onu söyleyeyim sana. Cüneyt Çakırlar içerideyse Ferhat Gündoğdu dışarıda, Cüneyt Çakırlar dışarıdaysa Ferhat Gündoğdu içeride meselesine dönmüş. Onu da hakemlik camiası. Şimdi biz o gün burada yayını yaparken hatırla, İbo abiye bir telefon geldi. Hatta yayınımıza konuşuyor. Nihat Özdemir arıyor, ben seni arayayım falan diye. İbo abiyle o gün buluşuyor. Ferhat Gündoğdu nereden çıktı sorusuna Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı bunları anlatıyorlar. Şimdi ben de Ecmel Saral tarafına bunu sordum, konuştum. Gelen bilgiyi aktarıyorum. Aydın selam. Ferhat'ı Ecmel abim önerdi, doğru. Ama Ali Koç dahil bütün başkanlar Ferhat'ın üzerinde uzlaştı ve Ferhat atandı. Şimdi sanki Ferhat'ı getiren tek kişi Ecmel başkanmış gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Ahmet Ağaoğlu, Burak Elmas, Ahmet Nurçebi dahil herkes okey verdi. Sait Halimpaşa yalısında kahvaltı yaparken oluyor. Sonra hep beraber Nihat Özdemir'e gidiyorlar. Nihat Özdemir'e bahsediyorlar. Bir hafta sonra Ferhat üzerinden karar veriliyor. Devam ediyorum. Dolayısıyla sanki Ecmel abi tek başına Ferhat'ı tavsiye etmiş gibi getirmiş bir algı yaratılıyor. Olanlar bunlardır. Hikaye bu. Bu arada yani bu konuşuluyor. O dönemde 2020 kaç yılıydı? 20 mi yılı mıydı? Metin Tokat'ın zamanı,
1: 20
0: Metin
1: galiba.
0: Tokat'ın gidip Ferhat Gündoğdu'nun kurula girmesi 2020'di galiba. O arada MHK başkanı kim olsun diye konuşulurken Ecmel Bey diyor ki ya Ferhat Gündoğdu diye birisi var, eğitimci, bu işten de anlar. Ne diyorsunuz diye. Ve o gün bir toplantıda yapılıyor. Ali Koç dahil, Burak Elmas o dönemin başkanı, Beşiktaş'ın başkanı, Trabzonspor başkanı uzlaşıyorlar Ferhat Gündoğdu konusunda. Biz diyor o günlerde gidildi. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'e konuşuldu ve Nihat Özdemir'in MHK Başkanı'nın önü böyle açıldı. Hikaye bu.
1: Tamam.
0: Şimdi o dönemin tanıkları da çıksın anlatsınlar.
1: Ya burada Ecmel
0: Burada bu
1: Başkan
0: arada bir
1: sadece
0: ayıp
1: ismini
0: yok ha.
1: ortaya atmış.
0: Yok,
1: Yine benim
0: öyle
1: söylediğime
0: bir
1: geliyor.
0: ayıp
1: Abi yine
0: yok.
1: diğerleri hiçbir isim atmamış ortaya. Ecmel Başkan bir isim atmış. Aa olur tamam onu
0: Yok
1: yapalım
0: işte
1: demişler.
0: babam onu da anlatıyor. O bölümü almamış arkadaşlar. Aslında 2-3 kişi konuşuluyor. Yok o öyle kötü, bu böyle
1: Tamam
0: kötü
1: hayır kötü
0: demişken
1: derken
0: Ferhat
1: şey
0: Gündoğdu
1: bulamıyorlar. İyi
0: mesela.
1: birini bulamıyorlar yani.
0: Evet,
1: Ha,
0: evet.
1: Ecmel Başkan da nasıl diyeyim saygı gören bir başkan. Yani hem yaş itibariyle hem
0: Tabii öyleymiş.
1: tarz itibariyle. Ya diyorlar ki başkan da böyle bir şey söylüyorsa muhtemelen altı doludur. Altı boş bir şey söylemez. Ama şunu diyorum. Belki o gün için doğru isimdi. Abi insanlar yanılamaz mı? Mesela diyor ki Ali
0: Birinci.
1: Koç övdü. Ya kardeşim Ali Koç övdü. Sonra dedi ki yanıldım dedi. Ya Ali Koç hatasını kabul eden bir başkan.
0: O
1: Diğerleri
0: dönem
1: hiçbir şey demedi mesela biz yanıldık
0: bu
1: diye.
0: arada Ecmel Saral Birincilik Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu
1: Başkanı.
0: ismi
1: Aynen.
0: bu ya bu olsun
1: Abi
0: gibi bir şey
1: diyorum ya
0: söylüyor.
1: tarz,
0: Mesela masada
1: tip.
0: Kudüs Müftüoğlu da varmış. Kudüs Müftüoğlu o dönemden bahsediyorum.
1: Aynen.
0: Olmasın
1: Geçen yine
0: deniliyor.
1: geçiyordu da adı. Onu da şokla okudum yani.
0: Orada mesela ne diyecekler? Kudüs Müftüoğlu'yla ben aradım kendisini konuşmak için. Zamanında kendisine sorular da sormuştum. Kudüs Müftüoğlu hangi gerekçelerle federasyondan yollandı MHK başkanlığından?
1: Evet işte onun için diyorum yani bir daha
0: Ya bir
1: nasıl
0: sürü
1: olacak? Bu
0: tartışma olur
1: arada
0: yani.
1: bana bir bilgi geldi. Ferhat Gündoğdu'nun ilk olarak Sabri Çelik'in MHK'si içinde yer aldığı
0: Doğru.
1: göründü.
0: Aynen.
1: Tabii
0: Daha da
1: bu
0: eski o zaman mı?
1: işte 2000 bayağı 15 Şubat
0: Ha.
1: 2009 tarihinde Sabri Çelik istifa eden Yusuf
0: Kaç tarihi bir daha
1: Namoğlu'nun
0: söyler misin?
1: 2009 15 Şubat 2019
0: 2019.
1: tarihinde istifa eden Yusuf Namoğlu yerine Sabri Çelik'i getiriyor TFF ve TFF'nin pardon MHK Yönetim Kurulu üyeleri de şu isimlerden oluşuyormuş. Mustafa Çulcu, Başkan Vekili, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Ferhat Gündoğdu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivri Servi, Hamza Mısır, Nihat Mızrak.
2: Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bak yine bütün hepsi tanıdık isim. Yine bir tek Ferhat Gündoğdu. Ya Ferhat Gündoğdu'nun birileri öneriyor Ferhat Gündoğdu'yu belli ki buraları alın diye. Abi hepsi hakemlik yapmış. Saydın hepsini ben bir izledik.
0: Aynen.
2: Hakan Sivri Selvi'yi az izledik. Çok maç vermiyorlardı ona. Nihat Mızrak yardımcı hakemdi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat diğer saydın hepsi Türkiye Ligi'nde kafi sayıda maç yönetmiş adamlar. İyi hakem, kötü hakem.
1: Şeyi de atlamayalım bu arada. Ferhat Gündoğdu Süper Lig'de sadece 6 maç yönetmiş.
2: Ben de o maçları da bilmiyorum. Ne olur, ne zaman
1: Bilmiyoruz.
2: yönetmiş, nasıl?
1: Aynen.
2: Ben toplam 6 maç diye biliyorum. Yani Süper Lig değil de genel hakemlik kariyeri. Ya gerçekten duymadım Doğa. Ya benim duymam çok önemli bir kriter değil ama. Abi ben çok maç izlerim. Zamanında radyodan çok maç takip ederim. Ve radyo

0: Anlamadım abi.
1: Radyo bağlantı yaptığı zaman ilk hakemi söyler. İşte bugün maçın hakemi şu, bu düdüğü, başlangıç düdüğünü çaldı. Ya şimdi Ünsal Çimen diyorsun, herkes bilir, kulağında vardır. İşte zaten Sabri Çelik'i, Metin Tokat'ı vesaireyi konuşmaya gerek yok. Kudüs'ü Müftüoğlu keza. Yani belli şeyler uzaklaştırıldı ama bilinen bir hakemdi. Derbi de yönetti, onu da yaptı, bunu da yaptı. Onun için Ferhat Gündoğdu'nun var bir gücü ama nereden var ben de anlamakta zorlanıyorum.
2: Eğitimci olması.
1: Abi nerede eğitimciymiş anlamadım ki ben.
2: Aynı zamanda.
1: Ama biliyorsun ki evet şeyde tamam doktora hatırladım şimdi. Var adamın. Ama biliyorsun geçen sene Mehmet Selim yine onun da doktora teziyle ilgili de bir dedikodu ortaya atıldı.
2: Çok şey.
1: Dedikodu diyeyim yani ben artık çünkü bizim her söylediğimizde gerçek algılar. Dedikodu atıldı ortaya. Tezinin, doktora tezinin başkası tarafından yazıldığı
2: yani,
1: ile ilgili.
2: Ama yani sonuç itibariyle hani, çeşitli yönetimlerde yer alıyor.
1: Peki şöyle yaparsın. Esas, eğitimci esas ya. Oluyor,
2: yedek olarak.
1: Hakem ya, eğitiminin yetimi başına koyarsın o zaman. MHK başkanı değil de hakem eğitimi başkanı.
2: Ya ben bu arada abi samimi fikrim şu, hani kimi koyarsan koy oraya tartışılacak. Bugün bununla ilgili bu tartışma yarın başka.
1: Aydın'ım ben hep söylüyorum. Eldeki malzemeyle herkes tartışacak. Seni koyalım. Biz üçümüz gidelim oturalım. Biz de tartışırlar. Çünkü malzeme yok elde. Ama bazı.
2: Ya olduğu zaman da tartışırlar.
1: Antidemokratik abi. Uygulama benim takılım. Şimdi hiç beğenmem, hiç de sevmem. Abdülkadir Bitigen. Ya adama atıyorsun. Geçen sezon, evvel sezon başında. Prosedür olarak önce şey yazıyormuş. Tahkime yazıyor. Beni niye attınız hakemlikten? Cevap şu. Yeni sezon planlamasında size yer verilmemiştir. Adam diyor ki anladım o zaten, durumu o zaten. Niye yer verilmemiştir? Cevap yok biliyorsun bununla ilgili.
2: Diğer hakemlerle ilgili işte.
1: İşte bu keyfi uygulama demek oluyor. Antidemokratik uygulama bu. Ya bir sebebi şey demişler galiba. İşte alaka yani. Şike yaptınız demişler neredeyse adamlara.
2: Şöyle hakem ben konuştum.
1: Tugay Kanunmanoğlu.
2: Burak Şeker. Onlarla da konuştum. Niye dedim gidip şikayet ettiniz? Biz dedi klasman hakemiydik. Ferhat Gündoğdu bizi dışarı bıraktı. 2024'te gelince tahkime başvurduk. Tahkime gidildiğinde Ferhat Gündoğdu tahkime şöyle bir rapor veriyor. Bunlar diyor usulsüz manipülasyon yapmışlardır. Gerekçe budur.
1: Futbolu manipülasyon oldu. Şike yapmışlardır işte.
2: Dur şimdi oraya geleceğiz. 3 üye diyor ki burada bilgi belge yok. Olmaz diyor. 4 üye tamam diyor. Hatta bu 4 üyenin de tahkimdeki 4 üyenin baskıyla bu kararı verdiği yönde bir yorumları var. Şimdi mesele şu. Bence esas soruşturması gereken konu bu. Ferhat Gündoğdu kalkıp bununla ilgili bir değerlendirmeye açıklama yapmalı ya da o dönem soruşturmalı. İşte Tugay Kaan Numanoğlu ve bu adamlar gidip diyorlar ki tamam bizi hakemlikten alabilirsiniz ama siz bize iftira atıyorsunuz. Kendilerini şikayet ediyorlar. MHK başkanı da şikayet ediyorlar. O dönem MHK tahkim kurulu bu 4-7 hakemi dışarıda bıraktı ya. Ana gerekçe de şey manipülasyonlar, ana gerekçelerden bir tanesi de manipülasyon. O zaman şunu yapacaklar. Bu hakemler hangi maçlarda hangi manipülasyonları yapmışlardır? Eğer soruşturma buysa, bu bence bunu da soruşturması lazım.
1: Sana artı bir şey ekleyeyim. Eğer bunu yaptılarsa bunların ceza da almaları gerekiyor. Sadece şey değil, futbol cezası. Şike suç çünkü Türkiye'de. Eğer hakemler, hakem eliyle şike yapıldıysa, bu hakemler şikeden suçlandıysa, sen onları yargıya şikayet etmen gerekiyor. Oradan da ceza almaları gerekiyor.
2: Abi onların bak şöyle, onların kalemi kırılmış bu dönem.
1: Aynen, kesin canım.
2: Bu hakemlerin kalemlerini bu şekilde kırıyorlar.
1: Tamam. Kaan Numanoğlu şeydi değil mi?
2: Şimdi benim gördüğüm, MHK Başkanı'nın kalemi kırılmış.
1: Ahmet Nurçevi'nin Koç Holding'de çalışıyor dediği ve hiçbir bağlantısının olmayan hakemimiz.
0: Hatırlayamadım abi.
1: O.
2: Kim abi?
1: Tugay Kaan Numanoğlu. Bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisine atanınca Ahmet Nurşevi şey demişti ya Koç Holding'de çalışıyor. Babası mı demişti? 7 sülalesinin adamın Koç Holding'de çalışan yoktu falan. Şimdi hatırladım. Hatta mi? Çıktığı zaman hoca ile ilgili çok millet stajla bahsediyordu. Ya bak işte genç hakem, işte yabancı dili var vesaire. Hani böyle öne açık diye bir anda kayboldu. İşte tabii biz de unutuyoruz niye kayboldu. İşte böyle onu da ipini çekmişler şey aradan.
0: Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarının hepsini biz okumadık. O sonda da önemli bir şey var çünkü.
2: Tamam.
0: Onu da bence bir irdelememiz lazım hep beraber. Diyor ya tüm bunların ışığında yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı, farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim diyor mesela. Bu tüm bunların ışığında yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanlar dediği kimdir peki? Yorumcular falan mı acaba? Bizleri mi söylüyor?
2: Ya, kulüp başkanlarına direkt giriyor.
0: Öyle mi?
2: Yorumcular ne uğraşacak ya? Kulüp başkanlarına söylüyor.
1: Yorumcularla ilgili başka bir şey söylemiş galiba.
0: Ne söylemiş?
2: Orada bir yazıyorlar, ediyorlar falan.
1: Az önce gördüm. Onları ciddiye almıyoruz yani. Bak orada diyor. Sosyal medyada ahkam keserek şöyle yapın böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık ayırmayacağız.
2: İlk cümleye gelebilir miyiz tekrar arkadaşlar? Kalsın o ekranda. Burada kulüp başkanlarına söylüyor.
1: Bence de.
0: Hangi kulüp başkanları sence?
2: Şu an çıkıp konuşan
1: kim
2: kulüp başkanlarına kamuoyu önünde perde arkasında konuşan herkese söylüyor.
0: Yine mi Dursun Özbek yani? Onu anlamadım ben çünkü. İki tane kulüp başkanı
2: Dursun Özbek'e söylüyor. Şeye söylüyor bence. Serdar Adalı'ya söylüyor. Perde arkasında kamuoyu önünde konuşmayıp Perde arkasında, arka planda konuşanlar söylüyor bunu.
0: Ay niye hep bir şey var? Yan yana geldiğimizde bize kelime edemeyenler hakkımızda konuşuyor gibi.
2: Adamın da tarzı bu abi. Adamın da tarzı bu.
0: Abi normal karşılamak zorunda mıyız
2: bu tarzı? Tamam da ben de mesela tabii ki ama öyle bir durum var. Ben bugün mesela birden kulüp başkanlarına çıkıp biz demiştik demeleri de bana komik geliyor. Az önce söyledim sana. Ya sen bu Ferhat Gündoğdu için dedin. E geçmişe bir sürü adam için de bunu söylediniz. Yani şey gibi söylüyorlar bir şey olunca biz demiştik. Ya bu dünyanın en kolay şeyi.
1: Mesela Serdal Başkan'ın bu açıklaması bana hiç şey gelmiyor. Hakem hatalı nedeniyle lider olarak karşınıza çıkamadık. Ya başkan tek senin aleyhine mi hata yapıldı? Ben anlamıyorum ki bu ligde. Bence Serdal Dalı'ya biraz söylüyor olabilir. Serdal Dalı sürekli vuruyor. Özellikle bu kongre süreci de var ya Beşiktaş'ın şu anda.
0: Muhtemelen dediğin doğru abi. Serdal Dalı bir de şeyde dedi ya. TFF görevden alamıyor dedi.
1: Evet, VHK başkanı. Aynen. Yani en çok o konuştu bakarsan evet. Bu dönemde.
2: Şöyle bir durum var tabii burada. Geriye dönük şimdi arşivlere ben bakıyorum. Serdal Adalı bu durumdan, bu hakemlerden çok şikayetçi ya. Ve diyor şu an bizim lider olmamızın nedeni bu hakemler diyor ya.
1: Evet.
2: Şimdi kurumlarda ne denir abi? Süreklilik esas mıdır?
1: Evet.
2: Esastır.
1: Tabii ki.
2: Yani geçmişte kulüp başkanının yaptıkları kulübü bağlıyor. Bugün yeni bir başkan dahi olsa bu kulüp bunları yapmıştır. Bu kararları almıştır. Bu eylemleri yapmıştır diye konuşuyor muyuz? Herkesin
1: evet,
2: konuşuyoruz.
1: Tabii ki.
2: Bu Galatasaray için de geçerli. Beşiktaş için de geçerli. Fenerbahçe için de geçerli. Şimdi Serdal Bey bu konuşmayı yapıyor. Dün gibi hatırlıyorum. Beşiktaş'ın hangi maçıydı? Bir maç sonrası. O dönemin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi çıktı dedi ki aynen ifadeleri budur. Hatta bulabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu kaşar hakemleri temizleyin. Gençler gelsin. Kulübü bağlamıyor mu şimdi mesela bu? Sizin kulüp talep etmişti. Bu operasyonun yapılmasını. Doğru. Etmemiş miydi? Şimdi ne diyeceksiniz buna?
1: İşte onlar abi, onlar unutuluyor. Onlar için bir şey söylemiyor. Nasıl soruda yok ya karşı soru. Senin gibi birisi sorsa mesela onlar için ne diyeceksiniz?
2: Abi Sayın Başkan diyecek zaten. Ki kardeşim geçmişte bizim başkan bunu istemiş, yanlış yapmış. Evet. Deyip işin içinden evet. Çıkacak.
1: Zaten öyle diyor bak. Geçtiğim, ha yok.
0: Okuyayım mı ben bunu dilerseniz? Yine izlemeyen yani doğru, arabada falan giden izleyicilerimiz için. Hakem hataları nedeniyle lider olarak karşınıza çıkamadık. Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini camiadan çok duyduk. Geldiğimizden beri meyakiye işaret eden, Ferhat Gündoğdu'nun ismini zikreden bizdik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak.
3: Nasıl eksik olmasın? Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
7: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmalara bakalım. İlk olarak Yunanistan-Almanya mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Aynı grubun bir başka mücadelesinde Hollanda, Sırbistan karşısında 2-1 kazanmayı başardı. 31. dakikada Kopmeiners'in attığı gol Hollanda 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Svetkovic 35. dakikada skoru eşitledi. 72. dakikada ise Zirkzee'nin atmış olduğu gol galibiyet golü oldu. Hollanda açısından 8 puanlı lider olarak yer alıyor Hollanda. Bir diğer A Ligi mücadelesi yani 4. grup mücadelesinde Danimarka tek golle Galler karşısında kazanmayı başardı. 75. dakikada Höylund'un penaltıdan attığı gol karşılaşmadaki tek gol oldu. Portekiz ise 1-0 geriden geldi. 2-1 kazanmayı başardı Norveç karşısında. Ayer'in attığı harika gol 36. dakikada aynı güzellikte bir cevap 38. dakikada Cancelo'dan geldi. Son sözü 79. dakikada Gonçalo Ramos söyledi. 86. dakikada Conceição ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Böylelikle Portekiz'de 12 puanla zirveye yerleşmiş durumda, Norveç ise son sıraya düştü. B Ligi 3. grup mücadelesinde Kosova ve Avusturya 1-1 berabere kaldılar. 70. dakikada Fisnik Aslani Kosova'yı 1-0 öne geçirmişti. 85'te Lang'ın attığı gol maçın skorunu belirledi. Avusturya 1, Kosova 1 karşılaşmanın sonucu oldu. İrlanda Cumhuriyeti-İsrail mücadelesi bu grubun bir diğer karşılaşmasıydı ve 1-1'lik eşitlik oldu burada da. 39'da Troy Parrott penaltıdan topu ağlarla buluşturmuştu. 47'de Dor Peretz'in attığı gol beraberlik golü oldu. Maçın skorunu belirledi. Ve bir başka mücadeleyle devam edelim. D Ligi 1. grup mücadelesinde Malta Andorra karşısında 1-0 kazandı. Teoman'ın atmış olduğu golle ve Azerbaycan D Ligi grup 2 mücadelesinde Litvanya ile karşı karşıya geldi. 25. dakikada Kaybullah Evin attığı gol karşılaşmanın skorunu belirledi. Azerbaycan 5 puana çıktı. Zirveyi teslim aldı Litvanya'dan ve bugün de heyecan devam edecek. Bugün milli takımımız İtalya deplasmanında olacak. Bologna'da oynanacak karşılaşma. Bizim grubumuzun bir diğer mücadelesinde Fransa Belçika'yı ağırlayacak. B Ligi 2. grup mücadelesinde Kuzey İrlanda Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Ukrayna Macaristan'ı ağırlıyor ve 4. grup mücadelesinde Bosna Hersek Polonya'yı konuk ederken Romanya İsveç'i ağırlayacak. C Ligi'nde ise Güney Kıbrıs Rum kesimi Letonya ile karşı karşıya geliyor. Karadağ ise Ermenistan karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız üzerinden sizler de bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Diğer ülkelerin de forvetleri genel olarak siyahi. Yani çoğu ülkenin böyle demiş bir dinleyicimiz. Bir önceki programın mesajı sanıyorum. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Sonrasında Furkan Uzun'a gideceğiz. Anıl Kartal'la bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: attığımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Köksen, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız bugün İtalya karşısında olacak. Şöyle bir grubun durumunu da özetlediğimizde maalesef son sırada yer alıyoruz. Puanımız yok ve şu ana kadar sadece bir gol attık. 5 gol kalemizde gördük. 3. sırada İtalya var 4 puanda. 2. sırada Belçika 6 puanda. Zirvede Fransa var 7 puanda ve bugün Bologna'da olacağız. İtalya karşısında olacağız. İlk olarak bu maçı nasıl değerlendirirsin?
1: Yani keşke olmasak, keşke oynamasak dediğimiz noktaya geldik milli takım adına. Geçmişte de böyle bir dönemimiz olmuştu. Yani milli takım maçı olduğunu, o gün televizyondan şans eseri öğrendiğimiz dönemler vardı. Çünkü insanlar milli takımdan korkmuştu. Bu sadece mağlubiyet anlamında değil, daha ağır mağlubiyetler de yaşadı ülkemiz. Ama en azından sahada mücadele ve milli takımın zaman zaman elinden geldiğini yaptığına inanıyorlardı. Ama şu anki durumda çok fazla böyle bir şey yok. Aslında Dünya Kupası'nda o kopan ilişkiler Uluslar Ligi'nin başlamasıyla tamamen kopmuş durumda. Çünkü hem İtalya karşısında hem de Belçika karşısında alınan ağır mağlubiyetler biraz daha haklı olarak taraftarların, izleyenlerin milli takıma hepimiz tabii ki sıkı sıkı bağlıyız ama sürekli bağlı olanların da artık milli takımdan koptuğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Tabii bunun sebeplerini de sonuç yönünde birazdan konuşuruz.
0: Kesinlikle katılıyorum dediklerine. Yani şöyle bir dönem hatırlıyorum. Mesela Euro 2024'te o kadar güzel bir milli takım performansı gördük. O kadar güzel bir hava vardı ki. Hatırlıyorum şöyle tweetler atılıyordu. Nasıl ya, biz 3 ay sonra mı izleyeceğiz bir daha bu takımı? Hani biz bu takımı çok özleyeceğiz. Yani 3 ay beklemesek keşke gibi tweetler atıldığını görüyordum ama bir de şimdi o Twitter gündemine baktığımızda dağlar kadar fark var. Takım aynı takım ama hava çok değişik.
1: Yani kesinlikle aslında Kosova maçına kadar her şey iyiydi. Yani Kosova maçı bitirmeyle birlikte Dünya Kupası'na adım attığımız andan itibaren farklı hayaller kurmaya başlamıştık. Kimi yarı final diyordu. Belki bizim gibi oraların tecrübesiz takımlar için yarı final bir hayaldi ama çeyrek final. Yani en azından gruptan çıkıyoruz diğerlerin sayısı oldukça yüksek taktik olarak ama özellikle ilk maçta alınan mağlubiyet, o mağlubiyette oynanan oyun ve herhalde Dünya Kupası'nın en uzun takımlarından biri olan Avustralya, forvetimiz olmasına rağmen hani sürekli o sene denediğimiz bir serüvende insanlar o sabahın erken saatlerinde bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Sonra Paraguay maçıyla alınan mağlubiyette zaten bütün serüven bitmişti. Ama orada bir ayrılık olmayınca Montella'yla Fransa, İtalya, Belçika ardı ardına zaten kameralarda yedek kulübesini gördüğümüz zaman o iplerin koptuğunu da hepimiz rahat bir şekilde anlayabiliyoruz diye düşünüyorum.
0: Peki tabii milli takımda yani ben de katılıyorum ya, biliyorsun ben Montella'yı başarılı bulan taraftayım, daha önce konuştuk bu konuları ama Dünya Kupası'ndan sonra yolların ayrılması gerektiğini söylüyordum. Fakat şöyle bir şey de var, hani bu demek değildir ki tüm sorumlu sadece Montella. Hayır, yani zaten ülkedeki futbol iklimi falan oraları hepimiz biliyoruz ama ya futbolcularda da aynı performansı göremiyoruz hiçbir şekilde. Yani futbolcularda da o havayı göremiyoruz. Milli takım özelinde olduğu için tamamen tüm futbolcuları değiştireceğiz gibi bir durum olmayacağı için de Montella'ya yolların ayrılması gerekir burada. Yani ilk aksiyon yani bunun olması
1: nasıl,
0: gerekir.
1: Ligde hani bir takım kötü gittiği zaman bütün oyuncuları kovacak haliniz yok. Fatura haklı dağıtçısı da olsa teknik direktöre kesiliyor. Aslında burada da aynı durum hakim. Dediğin gibi oyuncuları gönderemeyeceğimize göre kan değişikliği için sektör değişikliği yapmak lazım.
0: Yani ama Anıl ya, şunu merak etmeden edemiyorum ben de. Şimdi Montella ya dünyanın en mütevazı adamıydı, açıklamalarını hatırlarsın. Ya Dünya Kupası'nda ne oldu? Ya kim verdi bu yetkiyi ona da şu anda inanılmaz saçma sapan açıklamalar yapıyor ki Dünya Kupası'nda da öyleydi. Ya Montella yani şu değildi hocam, Anıl yani ABD maçı 1000 galibiyete bedel diyecek bir adam değildi.
1: Şimdi başarılı olduğunuz zaman süreçleri yönetmek çok kolay. Zaten ortaya bir başarı olduğu için mütevazı olsanız da insanlar başarıyı sizin üzerinize yıkıyorlar haklı olarak. Ama başarısız olduğunuzda bu sefer hedeflerin haline geliyorsunuz ve bir şekilde kendini savunmak zorunda kalıyorsunuz. Hani Montella'da zaten benden önce Dünya Kupası'na mı gidiyordunuz kardeşim, ben götürdüm. Veya A Ligi'ni mi gördünüz hayatınızda, ben size buraları çıkarttım söylemlerini. kendince haklı sebeplerden dolayı söylüyor. Ama bu söylemler de Montreal'i antipatikleştiriyor göründüğü gibi.
0: Peki sen yani yol ayrılığını dedi, yakın görüyor musun?
1: Hani tamamen şeye bağlıyorum, başarısızlığa bağlıyorum ben. Yol ayrımını yani görüyorum açıkçası. Özellikle bu maçtan sonra yine aynı sonuç olamasa da, yani bu maçtan sonra mesela galibiyetle ayrılsak ne değişecek? Daha sonra Fransa'ya gidecek takım. Belçika ile evinizde oynayacak. Yani üçlü üçü bilecek bir halimiz zaten yok. Ama bu kadar ağır mağlubiyetleri aldıktan sonra bence bugün spor ne olursa olsun ben bir mağlubiyetten sonra açıkçası hemen galibiyetten sonra sürece yayılarak istifa bekliyorum.
0: Peki
1: burada şu yola gidilir mi? Hani ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta bir detektör gelecek. Mağlup ayrıldınız. Bir maçta galibiyetle ayrılsanız da zaten çok bir şey olmayacağı serüvendi. Hani bu sefer zaten yıprandı. Montreal tamamen yıpransın. Biz A ligini onunla tamamlayalım düşüncesi hakim olur mu? Ben buna ayırt edemem aslında ama konuşmak lazım. En azından şu andan belirtmek lazım. Yani bu sezonunda Montreal'e yok demek lazım.
0: Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki abicim sürekli mutlu olma sebebi rakiplerin C grubunda Lüksemburg, Litvanya olmasıydı. B grubunda da İzlanda, Bulgaristan, Galler olan grubu lider bitiremedi. Milli takım o kadar kötü yerlerdeydi ki C grubundan çıkmayı başarılı olmak diye satın aldı herkes demiş. Ben buna katılmıyorum Anıl'a. Yani ben C grubunda teslim alıyorsan, A grubunda çıkartıyorsan somut bir başarı vardır. Geri kalanı ya bana şey gibi geliyor böyle. Hamaset gibi geliyor. Yani onlar bizim kalitemizde değil. Hayır abi, demek ki o kalitede dedin ki oraya düştün. Galler dediğimiz takım bence bizim ayarımızda bir takım bu arada.
1: Ya şöyle ben de sana katılıyorum. Hani biz Palantin içinde kimiz ki zaten rakip küçümsüyoruz. Çünkü şöyle biz zaten bu takımları yenemiyorduk. Yani biz İzlanda'ya ve Selçuk'u 2 ile yendik ama genel anlamda zaten biz İzlanda'yı yenemiyorduk veya Galler'i yenemiyorduk. Veya Ukrayna'yı yenip Dünya Kupası'na veya Avrupa Şampiyonası'na biz gidemiyorduk.
0: Tabii ya yani Montella yüzden şunu diyemez mesela, der ve hiçbir şey diyemeyiz. Ya ben gelene kadar hayatınızda deplasmanda Hırvatistan'ı yenememişsiniz. Yendik, ben lider çıkarttım gruptan diye.
1: Ya kesinlikle burada zaten şöyle bir Montella başarısızlığı var süreç için. Ama hani tamamen milli takım kariyerinde de Montella başarısız derseniz haksızlık etmiş olursunuz. Zaten çünkü Dünya Kupası'na götürdü. A ligine çıkarttı, bizi yenemeyeceğiz takımları yendirdi.
0: Bir de Avrupa Şampiyonası'nı düşün Anıl. Avrupa Şampiyonası'nda adam başarılı oldu ve adamı istifaya çağırıyorlardı şey diye. Hollanda'yı yenerdik biz Montella olmasa. İşte oyuncularımız altın jenerasyon falan. Gördük aynı jenerasyon, öyle bir şey yok.
1: Ya benim de bizde bir sorun var. Euro 2020'de biz aynısını diyoruz. Bizde bir altın jenerasyon bulma takıntısı ve her jenerasyonun altın jenerasyon bulma hastalığı var bizde. Yani bizde kabahat çok fazla var. Yani milli takımda. Ama biz hepsini değiştiremeyeceğimiz için Montella'yı değiştirmeyi insanlar öneriyor haklı olarak. Yani çünkü Montella'dan sonra gelecek teknik direktör de yine aynı sıkıntıları çekecek. İşte biz bir tane oyuncumuz, iki tane oyuncumuz var diye veya o oyuncular kendi takımda ne oynuyor diye bir anda altın jenerasyon olana giriyoruz. Bu doğru değil. Öncelikle yani bence bizim bir altın jenerasyonumuz yok. Bir kere forvetiniz yok zaten. Evet. Hani en başta. O yüzden yani hocayı %100 düştü ilan etmiyorum ama sadece Bart Bopti için ayrılık olursa iyi olabilir diye düşünüyorum. Yoksa hocanın bize yaşattığı başarıları en son Şenol Güneş yaşatmıştır yani. Onu da söylemek lazım. Avrupa Şampiyonası'nda bence çeyrek final başarı, Dünya Kupası'na gitmek başarı. Tabii oradan sonra başarısızlıklar da çok fazla geldi.
0: Ya ülkede futbol olma futbol diyorum, forvet. Ülkede forvet olmayışı sadece Montella özelinde tutuluyor. Aslında eleştiri yapılması gereken birçok nokta var. Geçmiş Ümit Milli Takım görevlileri olabilir. İşte geçmiş altyapı görevlileri olabilir ama bunun Montella ile sınırlı kalıp Montella'ya gidip 3. ligden falan futbolcu sorulması bana çok komik geliyor. Yani siz nasıl ülkeden bir forvet çıkartamadınız yıllardır Montella demek gibi bir şey oluyor bu.
1: Yani Kemal Rüzgar'ı soranlar hayatlarında bir kere bile Kemal Rüzgar'ı izlememişlerdi. Önlerine düşen istatistikler var diye bunları hocaya sormuşlardır. Bunu net olarak söyleyebilirim. Kemal Rüzgar'ın zaten şu anda yanlış bilmiyorsam bir sakatlığı vardı. Elazığ Çorlu maçında da oynamadı. Onu bir söylemekte fayda var. İki oyuncu kendini zaten birincilikte denedi. Ama orada faydalı olamadığı için ikincilikte kendi seviyesinden biraz daha altında oyuncular olduğu için golleriyle ön plana çıktı. Şimdi bu oyuncuyu tutup da milli takıma yazmak Yani sırf soru sormak için soru sormak demek, sırf hedef göstermek için hedef göstermek demek bence. Bahsettiğim gibi zaten Kemal Rüzgar buraların oyuncusu, oralarda kalabilir ama hani milli takıma onu yazmak bir kere Süper Lig'in kondisyonu çok farklı bir seviyede. İkinci Lig'in kondisyonu çok farklı bir seviyede. Yani böyle değerlendirmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bizde maalesef bu hayat her alanında var. Doğru yerden vurmak varken hep yanlış yerden eleştirilerimizi yapıyoruz. Montrelörlerinde de bunu söylemekte fayda var. Hocanın çok fazla eleştirecek noktaları olabilir ama biz hep yanlış yerlerden eleştiri yapıyoruz. Kemal Rüzgar da bunlardan biri. Dediğin gibi yani 2-3 yıldır sektörümüz olan bir isme neden Burak Yılmaz'dan sonra bu takımın forveti yok demek bence haksızlık olan.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki evet abi bizim kalitemiz bu demek istiyorum ben de. Sorun Dünya Kupası'nda yarı final bekleyenlerde ya bizim seviyemiz bu zaten deyip A grubunda başarı beklemeyeceksiniz. Ya da seviyemiz A grubunda diyorsanız Lüksemburg'u, Kosova'yı rakip olarak göremezsiniz diyor.
1: Ya doğru, bizim seviyemiz yani Fransa seviyelerine vesaire değil. Ama İtalya'dan 4 diyecek de bir seviyemiz yok. Veya Belçika'dan da 3 diyecek bir seviyemiz yok. Yani bunları anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yoksa kimse niye Fransa'yı yenemedi? Bir zaman da Fransa'yı da yendik ama hani 100 maç yapsan 2 tanesini yenersin. Fransa'yı evet. Dünya Kupası'nda gördün. Fransa,
0: bizim anladın. Yani benim en çok kızdığım konu şuydu. Bizim seviyemizin yani hani ben söyleyince kızıyorlar ama işte Macaristan seviyeleri falan olduğu şuradan belli. Ya Almanya ile hazırlık maçı yapıyoruz. Almanya'yı yendik diye çılgına dönüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Yani hem ya Almanya'da zamanı Fransa'yı da yenmiştik. Yani yenebiliriz.
0: Hayır hani, bir de hazırlık maçı Anıl. Yani hazırlık maçının ne olduğunu bilmiyor muyuz biz Allah aşkına ülke olarak?
1: Ya işte maalesef bilmiyoruz. Yani dediğiniz gibi altın jenerasyon söylemleri, farklı söylemler. Biz hep kendimizi olduğumuz yerden farklı bir konumda gördüğümüz için zaten bunları yaşıyoruz. Bu söylemlerinde de zaten bunları açık bir şekilde görüyoruz. Yani biz ne altın jenerasyonu. Beşi Almanya'yı Fransa'nın maçında yeneriz. Yani normal zamanda da yeneriz. Hı. Ama 100 maç yapsak 2 tanesini yeneriz. Fransa, İspanya, ya bunlar çok uçuk takımlar. Ama yani bizim burada eleştirdiğimiz bir iplerin kopması. İki, İtalya'da 4 yenecek takım değil. Belçika'da 3 yenecek takım değil. Yani bunları bahsederek o çayı eleştirmek daha doğru diye düşünüyorum.
0: Son olarak bugün Arda Güler'in yokluğu nasıl etkiler takımı?
1: Ya çok fazla etkiler. İşte Kenan ve işte yani Hakan'a çok fazla eleştiri vardı milli takımda. İşte onlar yokken nasıl bir senaryo yaşadığımızı görüyoruz. Arda bu takımın sektörü oyuncularından bir tanesi diyebiliriz. Pek bence de onun yokluğu bizim açımızdan çok sıkıntı yaratabilir. Ama zaten daha böyle üçlü defansif bir orta sahayla hani en azından bir puan alabilirsek alabileceğimiz bir senaryoyu bu sefer gidebiliriz diye düşünüyorum. Veya Barış'ın, Kerem'in, Oğuz'un hızını kullanarak arkaya atacağımız toplarla faydalı olarak bir şekilde kaleye gitmeyi deneyebiliriz. Hani Arda'nın olmamasını bu şekilde farklı formasyonlarla değerlendirebiliriz. Ama çok güç kaybı yaşadığımız aşikar Arda yokken.
0: Peki Anıl, teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10.10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve liderlik ruhu olmayanlar, bu özellikleri üstünde taşımayanlar en ufak sendelediği zaman yalpalamaya başlarlar. Montella'da da liderlik ve ruh özelliği, liderlik ruhu ve özelliği sıfır demiş Mete Bey. Birazdan Furkan Uzun da hattımızda olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Furkan Uzun'la da milli takım gündemimizi konuşmaya devam edeceğiz. 0212 273 10.10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeniden hatırlatalım. Ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün tek aday olarak girdiği seçimde kazanmıştı. Serdal Adalı ve Beşiktaş başkanlığına devam ediyor ama tabii bu seçiminde başka sebepleri vardı. Yönetim kurulunda değişiklikler yapmak gibi. Serdal Adalı Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki süreç hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. Dinleyelim neler söyledi.
2: Burada kaldı. Camiama teşekkür ediyorum. Bizlere güvendikleri için, destekleri için. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Çok daha bir başarılı, önü açık bir Beşiktaş var önümüzde. Hep beraber çalışarak o hedeflediğimiz noktalara varacağız Allah'ın izniyle. Tabii Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum, birlik beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vallahi çok da iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde işte bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğinde tüm hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar karşısına çıkarız camianın. Desteklerine devam etsinler. Onların desteği zaten içerideki maçlarda bu takımı ateşliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Hiç desteklerini esirgemesinler. Bu işlerin iyi günü de var, kötü günü de var. Yeter ki bize inanmaya, bu futbolcu topluluğuna inanmaya, bu teknik heyete inanmaya devam etsinler. Sonucunu inşallah hep beraber, iyi olduğunu hep beraber göreceğiz. Salı günü herhalde bir olağanüstü toplanıyormuş Futbol Federasyonu. Salıya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik diyorum. Bu beklediğim bir şeydi benim. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söyledim. Hep Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Tekrar eski Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok. Zevkle maçları izlemeye devam ederler. Konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz. Bazı kulüp başkanlarımız İstanbul'da yoktu, yurt dışındaydı. Tahmin ediyorum yarın sabah tekrar bir telefon trafiği yaparız. Salıdan önce olabilir, sonra olabilir. Kulüpler Birliği olarak da bu konuda tüm kulüplerimizin fikirlerini, düşüncelerini bir noktaya getirip o kararı vermiş oluruz. Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi, başlanılan bu temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın. Tabii burada şimdiki yani görevini iyi yapan hakemlerimiz var. Onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar rahatsız eden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? İşin genel olarak düşündüğümüz zaman, işte geçen gün de söyledim, gerekiyorsa bir hafta sonra başlar, iki hafta sonra başlar. İşi kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra ki olayda çok şey kazanır Türk futbolu. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum ayrıca.
0: Serdal Adalı'nın sözleri, Beşiktaş Başkanı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan Muhammed Furkan Uzun Karar Gazetesi'nden Furkan Uzun bizimle birlikte olacak ve gündemi konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve bir diğer taraftan dikkat çeken bir haber de Mauro Icardi'den sürpriz Galatasaray hamlesi. Galatasaray'la sözleşmesi biten ve ardından herhangi bir kulübe imza atmayan Mauro Icardi'den sürpriz bir karar geldiği iddia edildi. Arjantinli yıldızın sarı kırmızılı takıma geri dönmek için haber gönderdiği belirtildi. Transfer döneminde birçok kulüple adı anılan Icardi öncelikle Lazio ve Tottenham'la adı anılmıştı ancak transfer gerçekleşmemişti. Icardi daha önce İspanya La Liga ekiplerine de önerilmiş ancak bu kulüplerden de somut bir adım gelmemişti. El Nove'nin haberine göre Icardi yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor. Arjantinli yıldız sarı kırmızılı formayla geçirdiği yılları özlediğini ve tekrar Süper Lig'de forma giymek istediğini ifade etti. Icardi Galatasaray formasıyla 4 sezonda 134 maça çıktı ve 77 golle 25 asistlik performans sergiledi. Bu süreçte Galatasaray'la 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Kupası Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yani Icardi cephesinden bir haber diyebiliriz bu haber içinde. Ve ilginç bir haber de Milivojevic'in milli takımsız kalışı. Gerçekten çok ilginç bir konu bu da. Serie A'da Roma'nın kalesini koruyan ve sergilediği performansla üst üste 2 sezondur İtalya'da sezonun en iyi kalecisi seçilen Milivojevic milli takımda, yani milli takım konusunda aradığını kesinlikle bulamadı. Bu sorun Sivilerin birkaç yıl önce yaptığı milli takım seçimiyle ilgili. 27 yaşındaki kaleci Belçika'da doğup büyüdü ancak ebeveynleri Sırp kökenli. Belçika'da U15'ten U21'e kadar milli takımın tüm kademelerini geçerek Belçika sisteminin bir parçası oldu. Sivilerin bu durumu Eylül 2021'de değişti. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şöyle ki hemen özetleyeyim durumu size. Yani Siviler öncelikle milli takım değiştiriyor. Milli takım değiştirme kararı alıyor. Sonrasında tekrar bir değiştirme çabasına giriyor Siviler. Yani çok karışık olduğu için sizlere özetlemek istiyorum konuyu. Ama ikinci değiştirme kararı aldığında beklediği etkiyi alamıyor ve hem diğer milli takıma seçilmeyince başka milli takıma gittiği için hem de kendisi istediği milli takıma gidemediği için Sırbistan'da ona küsmüş oluyor. Sırbistan'da almamış oluyor ve Milivojevic milli takımsız kalmış oluyor. Gerçekten çok enteresan bir konu

0: ve Furkan Uzun hattımızda. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel'in, merhaba, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımlara geçmeden önce tabii Beşiktaş'ta da bir başkanlık seçimi vardı ve milli takımlara geçmeden önce orayı bir konuşalım. Çünkü Serdal Adalı'nın bu son operasyonlar hakkında da açıklamaları vardı. Serdal Adalı şunları söyledi. Gerekirse ara verelim, bir süre oynamayalım ama şu olaylar araştırılsın artık ve açığa çıksın diyor Serdal Adalı. Sen neler söylersin bu konu hakkında?
1: Ya tabii bakıldığında aslında herkesin merak ettiği bir soru. Ligler oynanacak mı, nasıl oynanacak falan gibi sorular, herkesin merak ettiği sorular ama yani aşama bakıldığında da oynanmaya mecbur gibi duruyor. Çünkü hayat devam ediyor. Zaten 3 haftalık bir ara oldu bu ara. Belki de Süper Lig tarihindeki en uzun ara oldu herhalde lig devam ederken. Dolayısıyla da şimdi lig oynanmadığı her haftada takvim olarak bakıldığında ligin bitiş tarihi ertelenecek. Dolayısıyla ligin oynanması gerekiyor. Serdar Adalı Başkan tabii ki kendince mantıklı bir öneride bulunuyor. Futbol hakkında için de mantıklı bir öneri, bu öneri. Ama gerçekleşmesi bence düşük ihtimal olan bir öneri. Çünkü liglerin oynaması lazım. Çünkü takımların Avrupa'da maçları var. Yine bir ay sonra milli ara var vesaire. Hani ertelemek çok büyük bir zincirleme olarak büyük bir şey olabilir, hata olabilir. Dolayısıyla bence ligler yani oynanacaktır, oynanmalı da. Ama Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın bu açıklaması da bence mantıksız bir açıklama değil. Kendi içerisinde haklılık payı olan bir açıklama. Ama gerçekleşme ihtimali olarak bakıldığında bence düşük bir ihtimal.
0: Yani şunu söylüyor Serdal Adalı da, görevini layığıyla yapan hakemlerin bile şu anda psikolojisi bozulmuştur diyor. Yani hani buna bir çözüm bulunması gerekiyor diyor.
1: Doğru. Zaten çok uzun yıllardan beri Türkiye'de hakemlik, hakem olarak, hakem kalitesi olarak daha doğrusu çok yüksek bir kalite yok. Yani bu sadece bugünün problemi değil. Daha önce de birçok hakemler çok büyük hatalı kararlara, yanlış kararlara zaaptılar ve Türk futboluna güvenilmez bir hakemlik platformu oluştu. Dolayısıyla da bugün de böyle bir durum var. Ama bir yandan da bir çözüm bulmak gerekiyor. Tabii ki burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın tutuklanmış olması büyük bir soru işareti, büyük bir tabii ki eksi bir durum. Ama derhal oraya bir çözüm bulunması gerekiyor ve maçları kim yönetecek, nasıl yönetecek veya yabancı bir hakem mi olacak ki ülkemizde mesela yabancı hakem, VAR'a getirdiğimiz yabancı hakemlere baktığımda mesela çok da yüksek kalite yok. Dolayısıyla hani bunun çözümü yabancı hakem de değil, liyakat dediğim gibi, Serdar Adalı Başkanı dediği gibi liyakatlı bir artık merkez hakem kurulu mu olur veya başka bir organizasyon mu olur, nasıl olur onu artık yetkililer daha iyi bilir ama Türk futbolunun liyakatlı insanlara ihtiyacı var.
0: Peki, bir diğer tarafta da milli takımımız bugün İtalya karşısında olacak. Arda Güler bu karşılaşmada kart cezası nedeniyle forma giymeyecek. Neler söylersin karşılaşma hakkında?
1: Yani şu an bakıldığında karşılaşma, mesela bugün Türkiye'nin maçı olduğunu dün akşam öğrendim bir gazeteci olarak, spor muhabiri olarak. Türkiye'de bu kadar
0: Furkan, sesini almakta zorlanıyoruz. Bir rüzgar sesi yoğun bir şekilde geliyor da.
1: Şu an nasıl?
0: Şu an daha iyi.
1: Şu an nasıl? Tamam. Ben Türkiye'nin maçını bugün oldum. Dün akşam öğrenmiştim bir spor muhabiri olarak. Çünkü milli takım maalesef o kadar umutsuz bir tablo ortaya koydu ki kimsenin bir umudu veya bir inancı kalmadı. Çünkü üst üste alınan 3 yenilgi ve akabinde Montella'nın çok enteresan açıklamaları milli takıma olan güveni de, umudu da, inancı da sıfır noktasına getirdi. Aslında sadece 6 ay öncesine geri dönersek, milli takım Dünya Kupası bileti aldığında bu başarıdan herkes kendine pay çıkarıyordu. Rahmetli Lucescu dahil olmak üzere Dünya Kupası'na giden oyuncuların çoğunu ben oynattım gibi bir açıklaması vardı. Herkes bu başarıdan pay sahibi oluyordu. Ya bugün büyük bir başarısızlık var ama bu başarısızlığı sahiplenen yok. Tabii ki burada tek sorumlu Montella'dır ama büyük sorumlu odur. Ama bugün bakıldığında ben Türkiye'de, yani 80 milyonluk Türkiye'de, ülkemizde Türkiye'nin bu maçı kazanacağına veya galip geleceğine inanan insan sayısının hani 10 olduğunu bile düşünmüyorum. O kadar umutsuz bir tablo var ki milli takımda herhalde en son 4 maç üst üste resmi maçlarda en son 4 maç üst üste yenilgi alan ben bir tek adam hatırlamadım. Geçen gün Murat attığımda Şenol Güneş 2021 Avrupa Şampiyonası bunu son yaşayan hocaydı. Bir de Fatih Terim galiba 2096 Avrupa Şampiyonası'nda yaşamış. Yani 3 maç olarak yaşamış. 4 maç yenilgi üst üste alan milli takımda bir teknik adam ben hatırlayamadım. Eğer dinleyiciler hatırlıyorsa yazabilir sana da. Dolayısıyla bakıldığında zor bir tablo. Çünkü 3 maçta yeniliyoruz. Son 6 maçın 5'ini kaybettik.
0: Evet evet ama şunu da eklemek lazım. Yani öncesinde Uluslar Ligi yoktu ve Uluslar Ligi'nde ilk kez A grubunda yer alıyoruz. Yani 3 tane Belçika, İtalya, Fransa ayarında takımla art arda yapan bir teknik direktör de yok. Yani böyle bir rakiple karşılaşmak da yok yani.
1: Ya doğru ama şu da var. Şimdi karşılaştığımız İtalya belki de İtalya tarihinin en zayıf takımı. Belçika o altın jenerasyonundan uzak bir takım. Tabii ki
0: ya ben buna katılmıyorum Furkan bu arada. Yani birileri bir şey diyor diye o gerçek olacak diye bir kaide yok bence. Yani İtalya çok zayıf falan değil. Bizim kadromuzdan hala iyi bir İtalya varsa kendileri ölçüsünde evet zayıf bir kadro da. Ya 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'yı söylüyorsun. İyi kadroları oydu tamam. Ama zaten o İtalya zaten bizi yenerdi. Şimdi de biraz daha Belçika ayarında bir İtalya. Belçika zaten bizden daha iyi. Belçika altın jenerasyondan ayrılıyor diyoruz. Şu andaki jenerasyonu daha iyi. Mika Goslar çıktı jenerasyondan. Alt taraftan Luke Bakyolar geldi. Yani tamam Hazard yok, Mika Gosz var. Yani bizde kim var? Bizde yine kimse yok. Bizim üstümüzde takımlar bunlar.
1: Tabii ki zaten bizim üstümüzde takımlar olduğunu herkes bence kabul ediyordur ama şimdi burada nasıl yenildiğinden ziyade nasıl yenildiğine dönem. Şimdi İtalya maçındaki oyun 4-1 bitti maç. Hani İtalya biraz daha belki konsantrasyonu azalmasa 6-1, 7-1 bitebilirdi. Şimdi sizin iç sahada rakibiniz kim olursa olsun iç sahada bir maç oynuyorsanız bu kadar farklı, bu kadar yani kötü duramazsınız. Dün akşam Yunanistan sanırım Yunanistan bir büyük bir takımı yeniyordu dün akşam. Rakibini unuttum ama onun karşısında ne geçmişti. Yani dolayısıyla biz tabii ki rakiplerimize oranla kadromuz zayıf, bunu kimse inkar edemez ama bu bizim onlara karşı zorluk çıkartmayacağımız anlamına gelmedi. Mesela Belçika maçında hakikaten çok zayıf kaldık. İtalya maçında çok zayıf kaldık. Fransa maçında belki nispeten biraz daha iyi durduk ama yani kadromuz zayıf diye de yenileceğiz diye bir şey, bir kaide de yok. Yani dünya futbolu sürpriz sonuçlarla dolu bir tarih. Dolayısıyla belki bugün de bu arada yenebiliriz. Yani öyle bir ihtimal de var tabii ki. Ama bakıldığında psikolojik olarak çok kötü bir durumdayız. Ve şu an değil Belçika, Fransa, İtalya yani herhangi bir takımı yenecek durumda değiliz. Bizim sorunumuz şu an bu. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdayız. Zaten Dünya Kupası bittiğinden beri galibiyetimiz yok. Ve öncesinde de gidersek de bir Amerika Birleşik Devletleri galibiyetimiz var. Son maç aldığımız galibiyet ve Karadağ ve Romanya karşısında aldığımız galibiyetler var ki Romanya maçı hani biraz da Arda Güler'in veya işte Ferdi Kadıoğlu'nun yaratıcılığıyla kazanılmış bir müsabakaydı. Dolayısıyla ben yani milli takımın durumunu çok karanlık görüyorum. Ve ayrıca tabii ki tarihimizde ilk defa A liginde mücadele ediyoruz ama yani A liginde mücadele etmek değil de burada önemli sonuçlara imza atmak. Yani bir yerini yenebilirdik yani. Burada mesela Belçika'dan bir puan alabilirdik. İtalya'dan belki iyi savunma yaparak bir puan alabilirdik. Yani biz şimdi İtalya'dan 4 yedik, Belçika'dan 3 yedik, Fransa'dan 1 yedik. Ve bunları yaparken gol de atamadık. Yani enteresan olan nokta bu. Sadece bir golümüz var. Ve çok daha fazla yiyebilirdik.
0: Ama nasıl dolayısıyla olsun yani? Ben futbolcu olsam mesela nasıl olsun derdim ki yani. Hani basına açık açık söylerdim ya, ülkede neler oluyor baksanıza, o tarafta lig oynanacak mı oynanmayacak mı onu tartışıyorsunuz. Burada hazırlık turnuvası maçlarını ne yapabiliriz biz falan derdim yani. Gerçekten şu anda ülkede lig oynanacak mı bu bile belli değil. Milli takım böyle bir ülkede tabii ki başarılı olamaz ki Furkan, haksız mıyım?
1: Ya şimdi bu açıdan bakarsan haklısın ama öncesinde Dünya Kupası'nda da başarısız bir tablo oldu.
0: Fiyasko vardı. Yok, konudan işte ayrı yani söylüyorum. Konudan ayrı söylüyorum. Hani Dünya Kupası'nda mesela oynamayan Can Uzun vardı. Bu turnuvada oynadı ama futbol iklimi çok garip. Takım çok garip şu anda. Can Uzun eleştiriliyor. Yani ben bu oyunculara haksızlık etmemek gerek diyorum.
1: Doğru. Ama yani bilmiyorum, çok enteresan bir durum söz konusu. Çünkü şu an bakıldığında 3 maçta yaklaşık olarak 9 gol yemişiz. Pardon, 4-10'dan yedik, 3-10'dan yedik, 8 gol yedik. 8 gol yedik, 1 gol attık. Bir golümüz var değil mi? Yanlış. Evet, bir golümüz var. Yani çok karamsar bir tablo. Tabii ki yani başka bir formülü deneyebilirdik. Mesela tamam, golcümüz yok ama iyi savunma yaparak her bir takımdan bir puan alabilirdik. 1-1-1 yani 3 toplamda 3 puan olacak şekilde. Ona kimse bir şey diyemez. Veya bir galibiyet alırdın, 2 yenilgi alırdın. Yani bir şekilde bunları yapabilirdim. Tabii ki kadromuz da o kadar iyi bir kadro değil bence. Çünkü çok ciddi eksikliklerimiz var. Yani kalecimiz çok formsuz. En iyi kalecimiz kadroda yok. Yani form olarak en iyi kalecimiz kadroda yok. Dolayısıyla bakıldığında tabii ki ve bir yandan da dediğim gibi işte bir sürü soruşturma, bir sürü olay yaşanıyor. Ama yani genel hatlarıyla karanlık bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Yani pek umutlu olamayacağım dolayısıyla.
0: Kenan Bey diyor ki milli takımımızdan çok şey bekliyoruz. 2-3 tane yıldızımız var. Bir tanesi sakat. Çok şişirdik diyor. Peki yorumcuya sorabilir misiniz? Milli takımdan kaç futbolcumuz İtalya milli takımında oynayabilir?
1: Yani doğru. Ama İtalya milli takımı da eski gücünde olan bir takım değil. Yani son zamanlarda Dünya Kupası'na gidemeyen, işte son başarısını 2021 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yaşamış bir takım. Ki hatta çok sık teknik adam değişikliği yaşadılar o şampiyonluktan sonra Manfini ile kazandık.
0: Biz de eski gücümüzde değiliz ki. Ama biz de eski gücümüzde değiliz ki. Bize de onlar öyle bakıyor yani. Hani İtalyan olduğunu düşün. Türkiye için ne dersin? Ya bir turnuvaya gidiyorlar, bir turnuvaya gidemiyorlar. Dünya Kupası'nda 0 çektiler neredeyse, geri döndüler. 2002'deki Türkiye değil o dersin. Aynı şey.
1: Doğru ama şöyle, şimdi İtalya takımları, yani İtalya futbolu genel olarak yıllardır düşüşte. Mesela Galatasaray, Juventus'u da daha geçen sezon. Yani oradan aslında hesap edebiliriz ve tabii ki Inter Şampiyonlar Ligi finali var birkaç yıl önce ama genel hatlarıyla İtalya futbolunun düşüşte olduğu bir durum. Yani bir İngiltere gibi, bir Almanya gibi, bir Fransa gibi durumda değil. Yani bazı mevkilerde oyuncu üretme konusunda sorun yaşayan bir takım İtalya ama tabii ki her zaman 5 büyüklükten, 5 büyük ülkeden futbol olarak bakıldığında ülkeden biri. Yani Arda Güler, Kenan, 2 tane oyuncu sayabiliriz belki bugün İtalya takımında, bizim takımımızda oynayıp da orada oynayacak. Çünkü genel olarak oyuncularımız çok formsuz. Bardakçı'dan tutun da işte kaleci Uğurcan'a kadar veyahut Barış Alper'e kadar, Yunus Akgün'e kadar, yani şu an milli takımda İyi bir sezon geçiriyor diyebileceğim belki bir Arda Güler var. Onun dışında yok yani. O genel olarak oyuncularımız Dünya Kupası'ndan sonra, belki de orada alınan başarısızlıktan sonra biraz psikolojik olarak da etkilenmiş olabilirler. Çok kırpalanmış olabilirler. Genel olarak yani formda bir oyuncumuz yok.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii mesajlarımız devam ediyor. Yapmayın, İtalya milli takımına bir bakın Fransa karşısında neler kaçırdı diyor Kenan Bey. Ben Kenan Bey'e katılıyorum, yani eski İtalya yok'a da katılıyorum ama eski İtalya yok şöyle anlaşılmasın. Şu anda işte C ligi seviyesinde, B ligi seviyesinde bir İtalya var şeklinde açıklanmasın. Evet katılamıyorlar falan ama bizden hala iyi kadroları var. Sadece... Ya bir turnuvada şampiyonluk adayı, mesela Dünya Kupası'na katıldığında şampiyonluğun en büyük adayı İtalya diyemeyiz ama yine de yarı finale yazabiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani İtalya Dünya Kupası'nın yarı final oynayabilir mi? Ya ben çeyrek final derim ama yarı final biraz iddialı olur, ama çeyrek final tabii ki İtalya her turnuvanın doğal olarak favorisidir çünkü çok büyük başarı olan bir takım ülke. Ama mevcut durumda mesela son Dünya Kupası'nda olsalardı hani nereye kadar gidebilirlerdi onu kestirmezler ama yani her zaman büyük bir futbol ülkesi, büyük takımlara sahip, büyük futbolculara sahip bir futbol ülkesi. Yani dolayısıyla tabii ki şu an eski gücünde değil, yani o bence doğru, yani ben öyle düşünüyorum ama hafife alınacak bir takım değil yani her zaman.
0: İyi yayınlar. Dünya Kupası grubumuz bizim seviyemizdeydi de ne oldu? Bu futbolda kendi seviyemizdeki takımları bile kaybederiz. Ya futbol

0: Kesinlikle. Ya bir de şimdi ya bir oyun tarzınız olur. Ya bu oyun tarzınızda başarılı olursunuz veya başarısız olursunuz. Başarısız olduğunuzda yeni bir tarz denemeniz lazım. Yani atıyorum biraz daha defansif bir takımla sahaya çıkarsınız. Kontra atak kovalarsınız veya işte farklı taktikler benimsersiniz. Ama şimdi milli takım her maça aynı şablonla, aynı taktikle hazırlanıyor. Şimdi sizden büyük takımlara karşı siz uzun futboluyla sahaya çıkarsınız. Tabii ki de İtalya size 4 atar, Belçika 3 atar, İspanya 6 atar. Yani sizden küçük takımlara ve sizden büyük takımlara farklı oyun planlarınız da olmalı. Şimdi her maça aynı taktikle, her maça aynı şablonla, her maça aynı sistemle sahaya çıkıyorsunuz. Aynı oyun görüşüyle. Ve tabii ki böyle olunca da işte ne bileyim Karadağ, Romanya gibi takımları mağlup ederken sizden güçlü takımlara karşı da ki Montella döneminde milli takım herhalde kendisinden güçlü olarak belki bir Avusturya'ya yendi galiba. Onun dışında galibiyet alamadı. Ya bu aslında başlı başına ciddi bir sorun. Ve yani bence şöyle bir şey var. Şimdi Montella bence psikolojik olarak da bu durumdan başarıyla ayağa kalkabilecek bir teknik adam imajı bence vermiyor. Çok başarılı bir teknik adam olduğunu kabul ediyorum. Gerçekten bize takımda görev aldığı süre boyunca genelde başarılı oldu. Genel hatlarıyla ama şu içinde bulunduğu durum ve açıklamalar bence sıkıntılı bir durum.
1: İyi günler. İtalya futbolu sert bir futbol. Türkiye futbolcuların yapmış olduğu antrenmanlardan belli. Zaten bu kulüplerindeki antrenman metotlarından da belli. Türkiye'dekilerin İtalyan futbolu Türkiye futbolunun önündedir yani. Hafife alıyoruz ama Türk futbolcusu bu kadar gelişiyor demiş Yılmaz Bey. Yılmaz Bey, sizden ricam sesli konuşmaya değil de kendiniz yazarsanız noktalamaları falan atladığı için hiç anlamadığım bir mesaj ortaya çıkmış. O yüzden bu mesajı geçiyorum. İyi yayınlar, herkes Montella diyor ama sadece Montella değil, futbolcular da çok formsuz. Hata sadece Montella'da değil diyor bir dinleyicimiz de.
0: Doğru, az önce söylediğim şey. Yani milli takımımızda şu an formda bir oyuncu Arda Güler sayılabilir. Onun dışında sıkıntılı bir durum var. Ve formda olan oyuncular da oynamıyor. Mesela İlhan Fakir iyi bir sezon geçiriyor formda. Ama milli takımda oynadığı maç sayısı az. Ondan sonra işte Berke Özer mesela milli takımı şu an. Hatta genel olarak en formda kalecimiz, kadroda yok. Orada bence daha iyi bir iletişim tarzı tercih edilebilirdi. Çünkü Berke bize lazım olan bir oyuncu. Bunun benzerini Fatih Terim döneminde işte Selçuk, Burak, Arda gibi oyuncular yaşamıştı. Fatih Hoca tüm bu sorunlara rağmen bu oyuncuları kadroya almıştı. Yani onlarla faydalanmayı bilmişti. Tabii ki günün sonunda belki başarısız oldu ama yine de orada bir denge politikası gözetti ve arası pek iyi sorun yaşadığı oyuncuları dahi kadroya aldı. Şimdi Montella da böyle bir şey yapabilirdi. Yapmadı. Tabii ki o ayrı bir konu. Onun dışında yani mesela Mustafa Trabzonspor'da formda bir sezon geçiriyor, oynamıyor. Veyahut Konyaspor'da formsuz bir sezon geçiren adil kadroda. Yani kadro adaletinde de Montella'nın büyük sıkıntılar var. Dolayısıyla da yani adaletin, kadro adaletinin olmadığı bir yerde ben herhangi bir şekilde başarının olacağını pek düşünmüyorum. O bakımdan da bence milli takıma yani artık yeni bir heyecan, yeni bir soluk gerekiyor. Çünkü Montella da bu arada çok uzun süre görevde kaldı. Yani 3 yıldır milli takımda öyle de böyle takımın başında bir yerde 3 yıl boyunca görevde kalmak bence önemli bir durum. Ve Montella bu 3 yılın genelinde de başarılı oldu. Şimdi her geçen gün biraz daha doğru aşağı giden bir performans durumu var. Dolayısıyla da bu çok düşündürücü bir durum.
1: Ama Dünya Kupası'nda başarabilirdik. Beklentileri çok yükselttik. Futbolcularımızın ayakları yerden kesildi. Beklenti az olsaydı futbolcularımız daha iyi sonuçlar alabilirdi. Federasyon Başkanı bile şampiyonluktan bahsederse başarı gelmez diyor Kenan Bey.
0: Çok doğru. Yani Türkiye futbolunda şu an bir numaralı yetkili her zaman, yani her zaman Türkiye'de Federasyon Başkanı bir numaralı yetkilidir. Şimdi Federasyon Başkanı yaklaşık 30 yıl sonra kapıldan da bir turnuva da hedefinde kupa derse tabii ki oyuncular çok büyük bir stres ve baskı altında hissederler ve yapabilecekleri şeyleri de yapamazlar. Mesela Paraguay'ı da biz yenebilirdik. Diğer takım Avustralya, onu da yenebilirdik ama bence oyuncular o şeyden çok etkilendi. Psikolojik olarak çok etkilendiler ve ayakları titrerler. Yani topa vururken mesela çok pozisyon kaçırdık yani. Atabileceğimiz, çok rahat atabileceğimiz pozisyonları kaçırdık. Dolayısıyla da maalesef oyuncularımız mental olarak çok da aslında bu seviyelere alışkın. Tabii ki birçok oyuncumuz Sankunya Ligi'nde oynuyor, birçok oyuncumuz Avrupa'da oynuyor ama milli takım

0: takım futbolcusu olmak veya o baskıyı kaldırabilmek önemli detaylar. Milli takımda bakıldığında birçok oyuncu aslında Dünya Kupası'nda mesela en basit bunu sahaya yansıtamadı. Tabii ki burada dediğim gibi federasyon başkanının birçok büyük hedefler ortaya koyması çok düşük, önemli bir parametre. Çünkü daha sade, daha yapabileceğimiz hedefler konulsaydı mesela bizim milli takımın ilk hedefi Dünya Kupası'na gruptan çıkmak olmalıydı. Çünkü çok uzun zamandır katılmıyoruz ama biz gruptan çıkmaya geçtik. Direkt olarak hedefi şampiyonluk koyduk. Akabinde de 3 maçta sadece bir galibiyet alarak Dünya Kupası'na en erken veda eden takım olarak ülkemize geri döndük.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Gökçen'im. Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz sırada onun mesajına gelmişti aslında. O yüzden onun mesajını hazırlamıştım Bayram Bey, ama mesajınızı okumayacağım. Ki bizim eski dinleyicimizseniz eğer bilirsiniz zaten bunu. Bu işte bu mesajı okumazsın, şu mesajı okuyamazsın tabii tür gazlamalar, rage baitler, yani biliyoruz onları ve bilerek okumuyoruz. Yani bunu yazmasanız zaten mesajınızı okumak için gelmişti. Ben sıra size gelmişti ama bir baktım aşağıda, ama biliyorum ki bu mesajımızı okumayacaksınız. Daha çok gaz veren mesajları okursunuz şeklinde. Ben de okumayacağım, evet, yani bunu yazdığınız için okumayacağım. Aslında sakıncalı da bir mesaj yazmamışsınız. Zaten güzel de bir konuya değinmiş olacaktık. Teşekkür ediyorum katkınız için. Ya önce alıp sonra geri aldığınız katkınız için diyebilirim aslında. Hakan ve Kenan Yıldız'ın son durumu, sakatlıkları var. Hakan Çalhanoğlu antrenmana çıktı Inter'de. Sakatlığı yani milli takımda bu dönemde olmayacak. Bir sonraki milli takım döneminde bir aksilik olmazsa olacak, ama Kenan Yıldız'ın biraz daha uzun süren bir sakatlığı olabilir. Şimdi herkes milli takıma taraftarı olduğu takımdan teknik direktör öneriyor demiş Kenan Bey. Merhaba, yayınlar. Volkan ben İstanbul'dan. MHK Başkanı istifa ediyor ama onu oraya getiren Federasyon Başkanı hala duruyor. Federasyon Başkanı'nın en çok güvendiği hakem içeriye atılıyor ama Federasyon Başkanı orada duruyor. Zamanında kulüpler yapı var demişlerdi. Sonuna kadar haklılarmış demiş Volkan Bey. Peki, kısa bir aramız var. Araya gidelim. Aranın ardından Vincenzo Montella'nın basın toplantısına bir bakacağız. Dün neler söylendi? Ozan Kabak'la birlikte çıktı Vincenzo Montella basın toplantısına. Oraya da gideceğiz. Mancini'yi de dinleyeceğiz ama öncesinde kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lizbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'e geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenli oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor. Taraftar sahada olmasını istiyor, teknik direktörü ise onunla takımın daha iyi oynadığını kabul ediyor. Belki de mesele Arda'nın Real Madrid seviyesinde olup olmadığı değildir. O sorunun cevabını çoktan verdi. Asıl mesele Real Madrid'in Arda'ya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Peki Mourinho Arda'ya Modric'in geçtiği yolu mu hazırlıyor yoksa takımının bugün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu geleceğe hazırlamak uğruna fazla mı bekletiyor? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Güzel ve anlamlı yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kısa paslarda, asıl hikayede, önümüzdeki haftalarda kimleri görmek istersiniz? Yorumlara bırakın, bizler de değerlendirelim. Hoşça kalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Ve yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Düne döneceğiz. Vincenzo Montella ve Ozan Kabak maç önü basın toplantısında neler söylediler? Dinleyelim ve bu basın toplantısıyla birlikte programımızı noktalayacağız. Saat 18.20 arasında da sevgili Berk Sayar Haber Masası programında sizlerle birlikte olacak. Sonrasında Can Genç dakika skor aktarımında maç önünde, maç sonunda, maç anında her yerde Radyo Gol, her saatte Radyo Gol heyecanı, maçın heyecanı Radyo Gol'de yaşanmaya devam edecek efendim. Vincenzo Montella'ya bir gidelim, Ozan Kabak'la birlikte maç önünde neler söylediler dinleyelim ve böylelikle ortaya karışığı noktalayacağız.
1: Sence buradan bir dönüş olur mu Ali için kalma yolunda? Yarın sen nasıl bir maç bekliyorsun?
2: Teşekkür ederim soru için. Öncelikle iyi akşamlar herkese. İlk 3 maç istediğimiz gibi geçmedi tabii ki. Bize olan beklentinin farkındayız. Büyük beklentiler var. Ama gerçekçi olmak da lazım. Gerçekten 3 tane zorlu rakibe karşı oynadık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hatalar yaptık belki ama önemli olan şey buradan ders çıkarak devam etmek yolumuza. Yarın da en iyi şekilde mücadelemizi verip iyi bir performansla ülkemize dönmek istiyoruz.
3: Dani Bey çeviriyi alabilir.
4: Çeviri de la guffe.
5: Va bene, facciamo così. No, ovviamente i primi tre risultati non sono stati come volevamo, perché gli ha chiesto la domanda riguardo ai primi tre risultati e le nostre possibilità di rimanere in Nations League A. Il nostro giocatore ha detto ovviamente le prime tre partite non sono state come volevamo, siamo stati al di sotto forse anche delle aspettative del nostro popolo, però ovviamente noi siamo venuti qui in trasferta per poter fare una reazione anche nel risultato, per poter tornare felici.
3: Dani Bey, bir de bu bölümün Ozan'a ayrıldığını da bir hatırlatırsanız.
5: Questa parte qui la dedichiamo al nostro calciatore con le domande, quindi se avete delle domande le potete porre direttamente al calciatore.
3: Evet, Ozan Kabak'ın sorularınızı alabiliriz. Devam ediyoruz. İsmail Bey, buyurun.
6: İsmail Er, Hürriyet Gazetesi. İtalya gibi güçlü bir rakibe karşı oynayacaksınız. Bu kez sahaya çıkarken geçmişteki sonucu değil, Türkiye'nin gücünü ve karakterini göstermek önemli. Takım olarak İtalya karşısında biz de varız mesajını verecek güç ve kuvvete sahip misiniz?
2: Teşekkür ederim soru için. Tabii ki biz iyi oyuncularız. Gerçekten iyi de çalıştık şu ana kadar. Tabii ki İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. İlk maçta da ilk kere özellikle istediğimiz gibi geçmedi. Ama bu sefer daha farklı olacağını inanıyorum. Yarın iyi bir oyunla, iyi bir skorla buradan ayrılmak istiyoruz.
5: La domanda era contro una squadra importante, una partita molto importante. Secondo te siamo abbastanza forti per dare una risposta in campo? Il nostro giocatore ha risposto, siamo giocatori importanti nonostante la prima partita non è andata come volevamo e io credo che domani daremo una risposta molto importante anche in campo per poter prendere il risultato che vogliamo.
3: Ozan Kabak'a başka soru var mı acaba?
5: Altre domande per Ozan Kabak?
3: Hilmi Bey, alalım buyurun.
1: Ozan, Bundesliga'da bu sezon aslında iyi bir sezon geçirdin. Milli takımda da oynadığın dönemde de iyi maçlar çıkardın. Tabii ki gol sorunu da var aslında. Çok fazla goller yiyoruz. Sen takım içindeki hem ortamı da sormak istiyorum. Sonuçta bu skorlardan sonra herkes onu da merak ediyor. Oyuncuların güveni, oyuncuların içeride neler konuştuğu da çok merak ediliyor. Hem gol yeme konusu hem de içerideki durum hakkında sen neler söylemek istersin?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. Bunu gerçekten samimi olarak söylüyorum. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. Şu an işler belki kötü gidiyor ama biz yine birlik olmaya devam ediyoruz. Ve yani bu düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımıza eminim ben gerçekten. Ve buna gerçekten yürekten inanıyoruz hepimiz. Gol soruna gelecek olursak evet, özellikle defansçı olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık. Kazanmanın bir yolu da gol yememek tabii ki. Az gol yemek. Ve biz de bu yolda umarım daha iyi adımlar atarız artık.
5: Allora, la stagione è stata, la domanda è questa, ho avuto una buona stagione in Bundesliga, però in questo momento in nazionale subiamo anche molti gol e nonostante tutto stai continuando a performare anche in nazionale ogni volta che giochi, sempre a livelli altissimi. Cosa vorresti dire riguardo ai gol che stiamo subendo, che sembrano un po' troppi in questo periodo? Posso dire solo che la nostra più grande forza è la nostra unione, siamo una famiglia non solo quando le cose vanno bene ma anche quando vanno al contrario, e ovviamente noi sono sicuro che abbiamo la possibilità e la forza di rialzarci. Purtroppo come difensore ne posso parlare meglio degli altri, sì, in questo periodo stiamo subendo più gol di come siamo abituati, però è una cosa che possiamo utilizzare per migliorare, perché per andare verso la via della vittoria bisogna anche subire meno gol.
3: Ozan, teşekkür ediyoruz katıldığın için.
5: Lo ringraziamo.
4: İyi akşamlar.
3: Evet, toplantımıza Vincenzo Montella ile devam ediyoruz. Sorularınızla devam edelim. Ayşegül Hanım, buyurun.
7: Merhaba, 24 TV Ayşegül Hanım, Bedir Akosman. Uluslar Ligi'nde sonuçlar istediğiniz gibi gitmedi hocam. Bundan sonra sizin için öncelik sonuç almak mı olacak, yoksa yeni bir takım oluşturmak mı? 3 maçta 3 mağlubiyet var. Bu tablo takımın sınırını mı gösteriyor, yoksa sizin değiştireceğiniz bir tablo mu bu sonuçlar? Teşekkür ederim.
5: La domanda è questa, mister. Nella Nations League non stiamo andando come vogliamo, non stiamo riuscendo a prendere i risultati che vogliamo. Secondo te questo mostra i limiti della nostra nazione, della nostra nazionale, e ovviamente secondo te dobbiamo iniziare a vincere il più presto possibile per poter rimanere in A?
8: Ma sicuramente non è quello che vogliamo. Noi vogliamo vincere, vogliamo competere e vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle tre partite, eccetto la partita che abbiamo il primo tempo con l'Italia, per le altre insomma sono state abbastanza equilibrate, nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo, esperienza intendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non si è abituati a fare 4 partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto. E quindi siamo motivati, siamo curiosi di confrontarci e siamo desiderosi di fare anche risultati, oltre che giocare più o meno alla pari un po' in tutte le partite.
5: Kesin olarak istediğimiz bir tablo değil tabii ki de, biz kazanmak istiyoruz yani bu seviyede ilk defa hani mücadele versek dahi biz herkese karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için de çok çalışıyoruz. İlk defa bu seviyede olsak bile ki bunu söylememin sebebi şu, yani genel olarak baktığınızda bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok, sadece milli takım olarak değil. O yüzden deneyim kazanarak devam ediyoruz ve bu seviyede istediğimiz sonucu alabilmek için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz ki yarın itibariyle bunu da çok istiyoruz ve umarım istediğimizi alabiliriz.
3: Başka soru? Hilmi Bey.
1: Hilmi Sevron'da olacağınızı yarın için başarılar. Tabii ki Arda yok, onu soracağız. İlk 3 maçta Arda'nın biraz hani orta sahada yaptıkları çok hücumda özellikle çok etkiliydi. Bu maçta Arda'sız nasıl bir taktikle sahada olacağız? Kadroda büyük değişiklikler görebilir miyiz?
5: La domanda è questa, mister. Purtroppo manca Arda. Per le prime 3 partite abbiamo visto un Arda che cercava di fare la differenza. Che tipo di di squadra vedremo domani in campo senza Arda?
8: Sì, bene, manca Arda, ha fatto 3 ottime partite. Manca Kenan, manca il nostro faro Hakan, manca Orkun, manca Barish, manca Muldur, che ha avuto un'operazione alla vigilia. Per noi sono giocatori importanti, quasi tutti sono giocatori importanti anche nelle loro squadre di vertice a livello internazionale, quindi sono, però è un modo per vedere anche altri calciatori, un modo per vedere anche, far fare esperienza anche altri calciatori, così come stiamo facendo gradualmente, per non rischiare di avere l'effetto contrario. e ci stiamo confrontando, quindi mancherà Arda, giocheranno altri, sono fiducioso che entriamo in campo con il giusto equilibrio per competere in questa partita e tornare a casa con una vittoria.
5: Evet, maalesef Arda yok. Çok iyi oynadı ilk 3 maçı biliyorsunuz. Ama onun yanı sıra Kenan da yok, Hakan da yok. Biliyorsunuz Hakan bizim için çok çok önemli. Neredeyse her şeyi bizler için göğüslen konumda. Bütün takım arkadaşları için, bütün milli takımımız için. Barış da yok, Orkun da yok biliyorsunuz. Ama Mert Müldür de yok. Yani hepsi bizim için çok ama çok önemli futbolcular. O yüzden böyle bir fırsatı şu şekilde kullanabiliriz. Yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Yeni yüzleri gördüğümüzde de onların da deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Tabii ki de bu deneyimleri kazanırken de biz her zaman özgüvenimizle beraber sahada olacağız. Çünkü ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz.
3: İsmail Bey.
6: İsmail Er, Hürriyet Gazetesi. Türk milli takımını 1978 yılından beri takip eden birisi olarak özellikle milli takım son yıllarda B liginde mücadele etti ve ettiği takımlar hep ikinci sınıf ya da üçüncü sınıf takımlar ve bu B liginden A ligine çıkarken Fransa, İtalya gibi, Belçika gibi A liginde oynayan önemli ekiplerle mücadele etti. Fakat mücadele ederken elindeki kısıtlı kadroyla iyi şeyler başarmaya çalıştı. Fakat mevcut kadro yeterli olmadığı için bu sonuçlar, bu skorlarla karşılaştık. Milli takımın A liginde olması için Türkiye'de, Türk milli takımında ya da Türkiye Süper Ligi'nde ne gibi bir değişim yapılması, ne gibi bir formül var? Yani çünkü Dünya Kupası'na gitmeden önce Montello'yu yerden göğe sığdıramamışlardı. Şimdi inanılmaz eleştiriyorlar. Bu nedenle hocanın fikrini öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.
5: Misterio, chiedo la tua idea riguardo alla nostra nazionale turca che negli ultimi anni ha lottato nella Nations League B con squadre, se si può dire, di seconda categoria. Invece purtroppo adesso siamo in Nations League A con molte molte assenze importanti. Che tipo di formula dobbiamo utilizzare per questa Nations League A in questo momento per poter arrivare a competere ai livelli di questa Nations League A? Ci sono state molte critiche nei tuoi confronti, mentre prima della Coppa del Mondo ovviamente eri blasonato e tutti ti volevano bene, invece adesso sembra che sia il nemico numero uno.
8: Ci ha fatto fatica a tradurla, però sì. Non volevi.
5: Ci ho pensato
8: un po'. Allora, io le dinamiche del calcio le conosco perfettamente, no? E quindi ci sono anche abituato e l'accetto anche. Quello che non riesco ad accettare è quando c'è la critica illogica e quindi poi si dà non queste critiche illogiche sinceramente non occupano nemmeno l'1% delle mie energie. Poi ci sono delle critiche costruttive o che reputo costruttive e ci stanno. Noi ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia nella Nations League A ed io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League A. Ci stiamo confrontando a netto delle assenze che per noi sono non importanti, importantissime, perché sono giocatori che determinano anche il valore di una squadra. È preparatoria, ci stiamo abituando, stiamo facendo esperienza, stiamo vedendo qualche calciatore anche da capire il livello futuro. Certamente non vogliamo perdere, certamente ci piacerebbe fare partite competitive come abbiamo fatto con la Francia, come abbiamo fatto il secondo tempo con l'Italia, non certamente il primo, e come abbiamo fatto in gran parte nella partita in Belgio, dove l'essenza del calcio si gira e si rigira è il gol. Se una squadra se non riesce a segnare, il giudizio lo determinano se riesce a segnare o meno. Ora io ho ringraziato tante volte anche pubblicamente, lo faccio ancora, i nostri attaccanti che stanno giocando in una posizione non idonea al 100% alle loro caratteristiche. Questi giocatori ci hanno portato a questo livello e quindi siamo arrivati col Belgio 42 volte in area di rigore avversaria e gli avversari sono arrivati 26 volte in area di rigore nostra. Un allenatore si chiede: che posso fare di più? No? E quindi noi dobbiamo avere un po' più di compattezza, cercare di essere un po' più sereni, il giocatore dobbiamo mettere in campo in modo che siano più sereno, e quindi mi turbano molto le critiche soprattutto verso questi calciatori che ci hanno portato a questo livello, questo mi ferisce particolarmente. Poi mi è stato chiesto l'ultima volta una domanda, perché poi sono andato a fondo: ma lo stai seguendo un giocatore di Serie C che fa l'attaccante, che ha segnato quasi 100 gol? E quindi un po' l'avevo sentito, ma è un giocatore di 31 anni, quindi questo, no di 20, fosse stato di 20 anni, dico cavolo, ci è sfuggito, potevamo seguirlo un po' di più, magari tra due anni sarà pronto. Quindi noi dobbiamo giocare con le nostre forze, con la nostra compattezza, e per favore veramente isolate, perché i giocatori sono giovani, i calciatori sono, come dire, no, non umorali, aiutami a dire, sono emotivi e quindi poi riescono a dare meno di quello che potrebbero dare se sono attaccati, quando sanno benissimo che hanno portato con le loro prestazioni, con la loro unione che c'è tuttora a questi livelli, magari perdiamo il 5-10% della loro serenità e quindi delle loro prestazioni. Spero di aver risposto alla domanda.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Belir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi hafta sonları, iyi pazarlar dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba Muzaffer, selamlar herkese, izleyenlerimize.
4: İbrahim abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsınız? İyi misiniz?
6: Yani ülke gündemi, ülke futbol gündemi pek
4: iyi
6: sağlıklı
4: abi,
6: değil. Yani öyle bu ortamda ne kadar iyi kalabilirsen, yani dışarıda da sürekli insanlara da temas ettiğimiz için. Ya ben şimdi metro ile buraya geliyordum da, aslında oyunun hayattan bir farkı yok, biliyor musun? Neden bu duruma geldiğimizi de aslında anlatan, çok kısa onu söyleyeyim oradan.
4: Söyle abi.
6: Bak, Berk aradı Radyo Gol'den, o ara yayına bağlanacağım, tamam mı? İşte buraya da geliyorum, dedim ki ya Berk bir 10 dakikam var, hani dışarıda bekleyeyim. O ara telefonla konuşuyorum, biliyorsun işte Yeni Kapı'da kalabalık. Bir tane görme engelli bir arkadaşımız, Aydın, gidiyor. Kalabalık var abi, kimse, ben o ara var ya bu taraftayım. Şimdi ora konuşurken de işaret etmeye çalışıyorum. Gidiyor yani
5: düşecek
6: kadın.
5: Yani.
6: Abi düşecek kadın, tamam mı? Ve kimse, ciddi bir kalabalık, ilgilenmiyor. Yani aslında hep şeye dönüyor. Yani dışarıdaki hayat oyuna da yansıyor. Ya kimse artık o anlamda hani ya bir yardım edeyim, değil mi? Bir hoşgörü birbirimize, ya da karşıdan karşıya geçiyorsun abi, herif bir saniye seni bekleyemiyor. İşte o seni bekleyemeyen, sana yardım etmeyen, işte kucağında çocuğu olan kadına yer vermeyen bir kalabalık olduk. O da ister istemez şeye yansıdı işte. Oyuncuya tahammül edemiyor, kulübün başkanına
4: herkes
6: tahammül
4: gergin.
6: Edemiyor. Yani böyle herkes birbirine temas ediyor. Maalesef işte sonuçta da çok kısa sürede yani acayip içinden çıkılmaz duruma geldik yani.
4: Peki, şimdi direkt gündeme bir giriş yapalım. Tabii ki sıcak gündem Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve sonrasında da avukatları aracılığıyla görevinden istifa etmesi. Bu konuyla bir giriş yapalım. Aydın abi, ilk sözü sana vereyim. Zaten bekleniyordu görevine devam. Sen özellikle 2-3 yayındır hani tutuklansa da tutuklanmasa da fiilen görevinin artık bittiğini söylüyordun. İstifa kararı da açıklandı, kamuoyuna düştü. Yani, neler söyleyeceksin?
5: Artık mahkeme kararını verdikten sonra tabii dava süreci devam edecek. Şimdi şey çok konuşuluyordu. Aynı şey İbrahim Hoca Sonalı meselesinde de var. Neden istifa etmiyor? Neden istifa etmiyor? Seninle de burada konuşmuştuk. Şimdi gözaltına alınmış. Gözaltı süresi devam ediyor ve diğer yandan savcılığın vereceği kararı bekliyor. O arada istifa etmez, bekler. Yani bir bekleyeyim der, bir soğukkanlı olarak. Çünkü istifası artık tamamen sembolik hale gelmişti. Onun üzerinden çok gidildi ama zaten gözaltı kararı sonrası fiil olarak bu göreve devam etme şansı yoktu. Bu arada zaten Futbol Federasyonu da Ferhat Gündoğdu gözaltına alınınca çeşitli isimlerle temas ediliyor. Bu arada benim edindiğim bilgiyi de söyleyeyim.
4: Söyle.
5: Haberler öyle veriliyor ama bendeki bilgi de şu. Evet, ben federasyon tarafına da sordum. Dedim ki birçok şey konuşuluyor. Ferhat Gündoğdu gözaltındayken, ki bu arada bir MHK başkanını tayin etmeye çalışmak da çok normal. Gözaltında federasyon da biliyor. Yani tutuksuz yargılanma çıksa dahi, adli kontrol şartıyla çıksa dahi gelip o koltukta oturmayacak. Doğru da değil zaten. Hakkında böyle bir soruşturma yürürken MHK başkanının. O arada çeşitli isimlerle de temas ediliyor. Bu arada Bünyamin Gezer'e bu teklif yapılmış. Gel MHK başkanı ol diye. Bünyamin Gezer'in reddettiği söyleniyor ama bendeki bilgi de şu. Futbol Federasyonu tarafından edindiğim bilgi, Bünyamin Gezer önce kabul ediyor. Sonra birileriyle de konuşuyor, bir değerlendirme yapıyor. Dönüyor, diyor ki ben bu görevi kabul etmiyorum diyor. Şu dönemde mevcut yönetimle devam etme meselesine gelince de insanlar doğal olarak burada, ya tamam ben geldim de şimdi siz yarın olağanüstü kongre kararı alsanız 3 ay sonra şeye gidilse, seçime gidilse, ben ne yapacağım? 3 ay sonra ben zaten aynı şekilde sizinle birlikte gideceğim. Böyle bir hedefi varsa dahi gelecek olan yönetim onunla çalışmayacak. Dolayısıyla kendini böyle hani meze etmek istememiş de olabilir. Ama Futbol Federasyonu şunu da yapmak zorunda. Bir MHK başkanı atayacaklar. Mecburlar. Yeni bir kurul oluşur. Belki mevcuttaki üyeler devam ederler. Onların üzerine çünkü bir başkan vekili de o Hilmi Bey'di yanılmıyorsam gözaltına alınanlardan biri. Şimdi galiba o tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani yeni bir MHK oluşturulacak. Bu durumda tabii istifası bekleniyordu. İstifasında beyefendi, yani Ferhat Gündoğdu, istifasında sundu. Ben zaten gözaltına alındığında fiil olarak artık bu işi devam ettirme şansı ortada yoktu. Karar da o şekilde çıktı. Şimdi yeni MHK başkanı bekleniyor ama birazdan geliriz. Salı günü Futbol Federasyonu yapacağı olağanüstü toplantıda verilecek kararlar sadece MHK başkanı ile ilgili değil. Mevcut başkanın devam edip etmemesi, etmesi halinde mevcuttaki yöneticiler devam edecekler mi? Bu meselenin biraz da Yasin Kol'la bağlı olacağını düşünüyorum. Yasin Kol'la ilgili süreç Futbol Federasyonu'nun, zaten MHK başkanlığı ile ilgili süreç etkiler ama Yasin Kol'la ilgili süreçte Futbol Federasyonu'nun yönetiminin tavrını bence doğrudan etkileyecek konulardan bir tanesi. Nedenlerine dilerseniz birazdan geliriz.
4: Peki İbrahim abi, sen neler söyleyeceksin? Yani gerçekten çok sıcak günler yaşıyoruz. Son iki, bir hafta, bir buçuk haftadır Federasyon Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifası ve tutuklanmasıyla alakalı. Senin de sözlerini alayım.
5: Ya ben bir şey özür dilerim. Tabii bir cümle daha eklemek isterim özellikle bu konuda. Şöyle, yani bu davalarla ilgili olarak da biraz doğal olarak soğukkanlı olmak lazım. Yargıç olmamak lazım. Sonuç itibariyle bir karar veriliyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak değerlendirme şu şekilde. Çünkü tecrübeler önemlidir hayatta. Şimdi deniyor ki mesela Galatasaray Başkanı bir açıklama yaptı. Ve diğer yandan Beşiktaş Başkanı bir açıklama yaptı. Trabzonspor Başkanı'nın şu an açıklama yapacak durumu yok. Çünkü bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Ne diyecek? Bu arada onu da unutturma. Söyle, hatırlat lütfen, konuşalım onu da. Sevkleri, yani o açıklamaları da konuşalım. Diğer yandan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama gerekçesinde özellikle verileri hukuk dışı yoluyla kişisel verileri elinde bulundurması ve yeni bazı şeylerin geldiği söyleniyor. Ve delilleri karartma şüphesiyle, bazı delilleri karartma şüphesiyle mahkeme tutukluluk daha doğru karar verdi. Belki de mahkeme şöyle meseleye bakıyor. Bu deliller karartılabilir. Ferhat Gündoğdu tutuksuz olarak yargılanırsa kendisi aleyhine soruşturma, lehine soruşturmayı etkileyecek görüşmeler yapabilir. Çeşitli tanıklara baskı yapıp, yani şey yapıyorum, yani alanı genişleterek gidiyorum. Sonuç itibariyle eldeki veriler mahkeme tarafından yeterli görülmüşken burada bir tutuklama kararı veriliyor. Ben birçok hukukçuya da sordum. Mevcut haliyle bu tutuklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Tutuklamayı ağır karar olarak değerlendiriyorlar hukukçular. Ama sonuç itibariyle mahkeme böyle bir karar vermiş. Tutukluluk günün sonunda bir tedbirdir. Tutuklanan sadece tabii Ferhat Gündoğdu değil. Başka isimler de var. Ama ben Ferhat Gündoğdu'nun da çok ve diğerlerinin de çok böyle içeride tutuklu kalacaklarını düşünmüyorum. Yani evet, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere çıkacaklardır. Soğukkanlılık meselesi de şöyle. O yüzden az önce girmek istedim. Mesela oraya gelecektim. Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili Fenerbahçe'den bir açıklama yok. O da aslında biraz az mesele şu, tecrübeyle sabit bir konu. Doğrudan bir tam olarak manzarayı, hukuki kararları da görüp şimdi tutukluluk demek doğrudan bu adamın suç işlediği anlamına gelmiyor. Yargılama devam edecek. O tecrübeleri yaşamış bir adam olarak 3 Temmuz kumpasında o büyük baskıyı, kamuoyunu ve kendisine yük şeyi görmüş.
6: Benzer mağduriyet değil mi?
5: O tabloyu görmüş bir insan olarak biraz sakin olalım diyor. Yani açıklama yapacaksak da eğer, kimseye de haksızlık yapmadan bizim bu süreci daha doğru zeminde ele alıp konuşmamız lazım. Yoksa şeye katılmıyorum, yani ben onu da söyleyeyim. Yani biz çıktık, biz söyledik. Yani dün Sports Dijital'de Kaya Çilingiroğlu ile yayındaydık. O arada birkaç açıklama geldi. Dursun Özbey'in açıklaması geldi. Beşiktaş Başkanı'nın açıklaması geldi. Aynı şeyi Aziz Yıldırım'da söylese aynı şeyi söylerdim. Ya arkadaş, şöyle bir durum var. Biz söyledik. Ben 2000 yıllardan beri bu işin içindeyim. Binlerce program yaptım. Özellikle radyodan ötürü her gün 6-8 yıl boyunca her gün günde 3 saat program yapıyordum yani. Ve binlerce de insanla her gün bağlantı yaptım. Yani 2008'den bahsedeyim. Örneğin oraya gideyim. Aradan geçmiş neredeyse 20 yıl. O yıllarda başlamadım da özellikle yoğun programcılık hayatından itibaren söylüyorum. Ya bu lafların hepsi geçmişteki MHK başkanlarıyla ilgili, hakemlerle ilgili için hepsi söylendi. Yarın İbrahim Yavuz gelsin, yarın MHK başkanına ben gelirim. Yarın Dursun Özbek, Serdar Adalı MHK başkanı olsunlar. Aynı şeyleri kendileri kendilerini söylendiğini görecekler. Dolayısıyla burada bir soruşturma var. Evet, savcılık bu soruşturmayı yürütüyor. Hakim bu konuyla ilgili bir karar vermiş. Ama bu kulüpler bu açıklamaları yapıyorlar. Sadece şunu söylemek isterim. Yani bu buraya özel bir açıklama değil yani. Yarın başkası gelsin, aynı şekilde aynı lafları söylemeye devam edecekler. Herkes kendi penceresinden, kulüpler özelinde söylüyorum, kendi penceresinden bakıp değerlendirme yapıyorlar.
6: Orada bir başarısızlık var, başarısızlığın üstünü örtecek. Akla, ne yapacak yani?
5: Tabii,
6: hazır
5: akla
6: elleri karayı, fırsat geçmiş.
5: Tabii akla karayı ayırmak lazım ama bu soruşturmada birçok doğal olarak soru işareti de var. Ve bu kadrolaşma faaliyeti çok açık zaten yapılıyordu. Bu kadrolaşma faaliyeti yapılırken de çeşitli bence hak ihlalleri olduğu görüşündeyim. Özellikle süreci analiz ettiğimiz zaman, yaşananlara ve olaylara baktığımız zaman. Ama burada kimse de kahramanlık yapmasın. Onun özellikle altını çizeyim. Birazdan bir örnek var, geleceğim çünkü oraya.
6: Ya orada kahramanlık hadisesi tamamen şey Aydın. Yani bir başarısızlık var ya, bakın görün aslında bizim başarısızlığımızın temel sebebi bu insanlar da bitti. Yani bunu herkes satın alacak zaten.
5: Kim
6: yani
5: diyor ki bizim... ben bunlar yüzünden şampiyon olmadım. Şampiyon olun diyor ki bunlara rağmen
6: ya bunlara
5: şampiyon
6: rağmen, tamam falan diyecek yani. Olan buna rağmen şampiyon oldum diyecek. Olamayan bunlar yüzünden.
5: Eğer bu zeminde konuşursak. Bu zeminde konuşursak hiçbir şey çıkmaz. Yine söylüyorum.
6: Ya bunu kimseye bir faydası yok.
5: Merke başkanı için aynı şeyler. Bak yarın gelsin, kim gelecek mesela? Tabii. A ismi geldi. Peki, Yemin Gezer geldi diyelim. Tamam. Aynı şekilde aynı laflar söylemeye devam edecek.
6: TFF başkanı için de benzer olmadı mı? Bir önceki için neler deniyordu? Ondan kötüsü olmayacak dedi.
5: Ama yarın
6: yine aynı şey söylüyor.
5: Bir önceki başkanla ilgili de söyleyeyim. Şimdi deniyor ki mesela bu adamı kim seçti falan. O günün koşullarına bakalım. Mehmet Büyükekşi'ye karşı çıktı ve kazandı ve gitti. Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık durumu pozisyona düşüldüğünde abi kusura bakmasın ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kovuşturmayı yarıya kararı var ama ben gözlerimle gördüm. İki tane balyoz çıkmıştı Mehmet Büyükekşi'de ve federasyon başkanlığını ısrarla devam etti. 50 bin tane skandal oldu. Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan neredeyse karşı karşıya geldi. Buraları evet. Kontrol edemeyen bir adamdı. Dolayısıyla ben bak çok net olarak söylüyorum. Yani dün dediklerimizi bugün ya keşke insanlar görüşlerini de hata yapabilirler. Süreci hep birlikte biz okuyacağız edeceğiz ama ne zaman ne oldu sorularına doğru şekilde yanıt vermek lazım. Yoksa dünyanın en güzel şeyi ben demiştim. Evet ben demiştim. Yani ya olur. Kulüpler açısından o yüzden.
6: Her yerde öyle ya mesela şimdi çok örneklendirip devam edeceğim. Yani çok konuyu dağıtmıyor ama işte Talişka Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra nasıl gönderilir diye kıyameti kopardılar. Bugün Mert Müldür'ün sakatlığından sonra Semedo'nun dışında alternatif yok. Tek kişi Talişka'yı ağzına almıyor. Çünkü planlama konusunda doğruydu. Ama o gün herkes ben demiştim diyor. Niye? Skor üzerinden bunu almak gayet kolay. Benzer durum MHK için geçerli, TFF başkanlığı için geçerli, kulüp yöneticiliği için geçerli. Bu bizde bitmeyecek işte. Bizim aslında genel sorunumuzu da bize anlatıyor. Yani aslında bizim gelecekte de yani geçmişten bugüne davranışların bir şey değiştirmedi. Eğer devam ederse gelecekte de bir şey değiştirmeyeceğini bize gösteriyor.
5: Abi soru şu, ben ne diyorum sana? Yarın Bünyamin Gezer geldi diyelim MHK başkanı olarak.
6: Aynı şeyleri onun için söyleyecekler.
5: Söyleyecekler mi? Söyleyecekler.
6: Hatta alacaklar o yorumculuk döneminden tabii, bir sürü şey de getirecekler.
5: O yüzden yani. Şimdi şunu söylüyorum. Hava şu. Burada bir yargılama devam ediyor. Herkesin hakkı ve hukuku vardır. Bir ihlal varsa da herkes bunun cezasını ödeyecektir. Ama sanki ilk defa böyle bir şey oluyormuş. Birisi için böyle bir şey söyleniyormuş gibi bir hava yaratılmasın. Yani daha dün Lale Orta'ya neler söylendi? Sabri Çelik'e neler söylendi? Serdar Bey vardı MHK Başkanı. Ahmet İbanoğlu, Mehmet Büyükekşi döneminin MHK Başkanı. Neler söylendi? Bu arada tabii orada bence çok geniş bir pencereden bakmak lazım bu meseleye. Mesela Ahmet İbanoğlu gelsin diyenler de varmış. Acaba bunu mu getirsek diye getirin. O zaman Ahmet İbanoğlu'nu getirin. Aynı şeyi bak, söylemeye devam edecekler. Bugün, onun için de bir sürü şey
6: bugün
5: söylendi.
6: Bugün kulüp başkanları mesela şey diyor ya bugün işte biz demiştik falan. Aslında onların görevi ki kaçırdılar bence o treni o dönem. Bugün halledebilmeleri için o 8 Mart'ta hakemlere operasyon yapıldığında kulüp başkanları ayaklanması gerekiyordu o tabii. Gün destek vermek için.
5: Bir kısmı hayır dedi. Bir kısmı hayır dedi.
6: Bence ortak noktada buluşacaktı. Hepsi buluşacaktı.
5: Bir kısmı hayır dedi.
6: Çünkü o gün o problemi çözecektir. Arkadaşlar bu hakemler niye bırakıyor hakemliği? Ne oluyor? Demedin destek çıktın ve bugün aslında aynı düşünce geldi. Benim itiraz ettiğim konu ne? Ben bilmem ilgilenmem
5: bence
6: de
5: bağırıyordu.
6: İşin o tarafıyla ilgili.
5: O operasyonun devam edeceğini gösteriyordu zaten.
6: Yaptı zaten sonra bir yaptı. Sonraki dönem kişisel sorunlarını hallettiler. Aslında o ses kaydı da her şeyi anlatıyor. Yani şimdi o Kerem Ersoy'du değil mi? Evet. Hakemle olan iletişiminde. Ya orada oradaki bütün her şeyi anlatıyor. Şimdi bir hakem iyi mi kötü mü kardeşim? Yani sizin kişisel şeyinizi ilgilendirmez ki. İyi bir hakemsin diyor. İyi bir hakem diyor değil mi? Ama diyor sen işte şunlarla temas ediyorsun.
5: Benim onlar arkamdan kim? Kulis evet. Yapmayı bırak diyor. Baban da bu işleri bıraksın şimdi, diyor işine odaklan.
6: Abi olur mu öyle şey yani? Şimdi sen o sizin kişisel sorularınız. Geçmişten işte. Gelen evet. Hadisi oraya. Yani bu akıl aslında oyunu yönetiyormuş. Sonra ben şöyle düşündüm. O Kerem Ersoy'un yerine koydum. Hani onun masum olduğu için söylemiyorum. Bilmiyorum konunun da ne olduğunu. Sadece şundan bahsediyorum. İyi bile yönetiyormuş hakemler yani. Böyle MHK başkanının muhtemelen benzer manipülasyonlar vardır değil mi Aydın? Yani bunun gibi bir sürü yetişim vardır. Şimdi böyle manipüle edildiğin, sürekli kontrol altına alınmaya çalıştığın bir ortamda zaten bu hakemlerin şu an sen performansı iyi olsa bugün şaşırmamız lazımdı. Bunlar zaten bu idareciyle böyle maç yönetir. Daha iyi maç yönetmezmiş ki. O yüzden ben o ses kaydını dinledikten sonra bak diğer konu aynı şeyi söyleyecektim Aydın'la. Bir kere süreç devam ediyor. Asla bir insana işte suçlama ile ilgili neyse hadise ortadan kalkmadan o yorum
5: yargılama devam
6: ben yapmam. Yargılama devam ediyor. Çünkü o günde şey için aynı şeyi söylemiştim. 8 Mart'ta da o hakemleri insanlar asıp kesiyordu değil mi? Benzer yorum yapan da bir sürü insan vardı.
5: Geleceğiz oraya, evet.
6: Kendi lehine çeviren insanlar vardı. O gün de öyle diyordum. Arkadaş bak o insanların ailesi var konu ama burada başka bir şey var. Burada sen resmen yani bir hakem iyidir kötüdür abi sen onunla görüşemezsin bununla bunu yapamazsın yok onu ben biliyorum. Neyi biliyorsunuz mesela?
5: Abi oradaki iktidar çatışması şey.
6: Olur mu öyle şey camiası, yani?
5: Hakemlik camiası o kadar böyle kendi içinde
4: hesaplaşmaları var gibi
5: kazan. Ya şu an
6: ama şimdi senin hesaplaşma yerin mi bak bizde bak bir sürü insan da bu değil mi etkiliyor yani.
4: Ama öyle gözüküyor. Şimdi etkiliyor, ben eski hakemlerin ifadelerini görüyorum ya da tweetlerini görüyorum. İşte bazı YouTube kanallarına ya da televizyon kanallarına bağlanıyorlar ediyorlar. Yani insan ister istemez şu soruyu da soruyor mesela. Neredeydiniz bu zamana kadar ya da bu abi, olaylar olana kadar?
5: Şimdi şöyle bu hakemlik camiasının bu yıllardan biri vardır. Çeşitli güçler vardır. Yani hakemlik camiasını idare eden güçler vardır. Kusura bakmayacaklar bu çok konuşulur. Rahmetli Bülent Yavuz döneminde çok konuşulurdu. Bülent abi de çok severdim. Özellikle Cüneyt Çakır'ın babasının hakemlik camiasındaki etkinliği çok konuşulurdu. Ben bu meseleyi yıllardır seninle de konuşuyoruz hep şuna benzetiyordum. Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetini. Geçmişte Cüneyt Çakır'ın babası ve etrafındaki insan bence öyleydi yani. Böyle güçlü bir şekilde hakemlik camiasını ellerinde bulunduruyorlardı. Kontrol ediyorlardı. Bugün de Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahinler'le birlikte 2002'den itibaren başlayan bu süreçte ön planda olanlar onlar bu arada. Tabii arka planda kimler var? Bunlar da yakın zaman içerisinde çıkacaktır. Ama burada bir hesaplaşma, hakemlik camiasının kendi içinde bir hesaplaşma içerisinde olduğu da çok açık. Geçmişte birileriyle hesaplaşıyordu. Şimdi de aynı şekilde bu hesaplaşmanın ben hakemlik camiası içerisinde devam ettiğini düşünüyorum. Burada meseleye bakıldığında olan da neye oldu? Abi Türk futbolu ne oluyor? Kimse hakemlerden memnun değil. Hakem kararlarında bir standartsızlık var. Geçmişteki tartışmalar aynı şekilde zaman zaman daha az şiddette ya da daha yüksek şiddette olmaya devam ediyor. Günün sonunda hakemlerin yapması gereken şey şudur. İdarecinin yapması gereken şey şudur. Beklenti odur. Güçlü hakemlik yapmalarını sağlayacak alanı yaratmak.
6: Tabii.
5: Var geldi yine aynı problemler devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. O yüzden şunun altını çizmeye çalışıyorum. Bugün Ferhat Gündoğdu ile ilgili bu mesele burada var. Ama yarın bu sorunlar aynı şiddetle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecek.
6: Konu zaten şey değil ki Aydın mesela var diyorsun ya konu aslında pozisyonu düzeltme değilmiş ki onlar kişisel hesaplarını görüyorlarmış.
4: Tabii yani. Tabii.
6: Yani biz VAR'ı getirdik pozisyonlar düzelsin de bizim bilmediğimiz arka tarafta onlar kişisel hesaplarını hallediyor. Yani iyi hakemsin ama Ahmet'le görüşme. Sana ne abi Ahmet'le Mehmet'le görüşme. Yani ne oradaki
4: yani
6: derdiniz?
4: Ha,
6: o arkadan işte benim buradaki iktidarımı yok etme. Abi de tamam da burası sizin kişisel probleminizi ortadan kaldıracağınızı. Bak ne hale getirdiniz ülke futbolunu
5: tabii,
6: yani.
5: Tabii. Ve hani bunu da
6: şeyin dışına çıktık bak. Hani en masum tarafıymış. Hakem yeterliliğini yetersizliğini tartışmak en masummuş. Bunu bak nerelere geldi yani.
5: Bunu kullanırlar mı? Kullanırlar.
6: Sanır kullanmaz
5: yani,
6: yani.
5: Bir grup bir grubu tasfiye ederken diğer grup yani tasfiye edilen grup senin aleyhine olabilecek bir şey bulduğu zaman da bunu kullanırlar. Bu ses kaydı meselesi de zaten özellikle yani orada ben şunu gördüm yani bir yöneticiyle çalışan arasındaki muhabbet bir tehdit de var. Ama senin İbrahim Yavuz'un altını çizdiği noktadan gidersek babana söyle onlarla ilgili konuşmasın. Onu yapmasın. Kulis yapmasın. Ya arkadaş burada zaten karar veren kim? Sensin. Sen MHK başkanısın. Bir adamı bir noktaya taşırsın ya da taşımazsın. Hakem, özellikle hakem içerisindeki, hakemlik camiası içerisindeki bu gruplaşmaları ve tartışmaları ve iktidar mücadelesini aktarması bakımından o ses kaydının ben bu yönüyle değerli olduğunu düşünüyorum. Ama bu sadece bu ses kaydı üzerinden mi Ferhat Gündoğdu tutuklandı sorusu anlamlı bir soru. Görüntü biraz bu ve buna benzer kayıtlar, bilmiyorum yeni bir şey var mı? O hukuki bir tartışma.
6: Buradan yani oradan şey okuyabiliriz ama aynen.
5: Yani ağır karar olduğunu düşünüyorum.
6: Hakemler iyi idare edilmiyormuş. Teknik anlamda iyi idare edilmiyormuş. İyi yönetilmiyormuş. Ben işin o tarafına tabii bakarım. Yani. Hani sağdan yorumluyoruz ya. Diğer hukuki tarafı ya da diğer idareci ama hakem performansını yorumluyoruz ya, biz hep eleştiriyorduk. Yahu niye bu kadar kötüler? Niye standart yok diyorduk ki? O ses kaydında öğrendik niye standart olmadığını, niye performanslarının bu kadar kötü olduğunu. Yani benim tamamen hani çünkü oyunu yorumluyoruz biz değil mi? Hakem performansını anca öyle yorumlarsın. Başka nereden anlayacaksın yani?
4: O kadar baskı görüp bunların yaşanması da çok normal.
6: Çünkü abi, adamın standardı nasıl olsun? Sen bir şey yönetiyor oradan... Diyorsun ki ya bak oradan yaparsan
5: bu böyle. O onun adamı. Ulan bu yüzden mi yapıyor? Kafada 50 tane tilki var.
6: Nasıl yönetecek orada yani?
5: Merak et. Ya daha doğrusu senin yönetenler meselelere bu şekilde bakıyorsa sahaya çıkan hakem de politik bir tavır içerisinde hareket eder.
6: Mecbur.
5: Problem o.
4: Şimdi şeyi sormak istiyorum Aydın abi sana. O konuda önemli konulardan birisi bence Yasin Kol meselesi.
5: Dur oraya gelmeden önce burayı bir tamamlamak istiyorum. Sana bir tweet attım.
4: Ha, oraya neydi? Geçeyim. Tamam bir saniye ben aktarayım sana.
5: Şimdi az önce anlattığım meseleyi bence ispatlaması bakımından bu beyefendinin, bu hakemin verdiği ifade çok değerli. Ama o ifadeyi oku, o ifade okuyorum. Üzerinden bir noktaya vurgu yapacağım.
4: Tamam. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'u da bir ifade vermiş ve ifadesinde şunları söylüyor. Aynen okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençler Birliği İstanbul Spor müsabakasında...
5: İddia diyerek verelim biz bu arada. Onun ifadesinin yani...
4: Olduğu
5: iddiası, hayır ifadesinin bu yönde olduğu iddia ediliyor.
4: Tamam. Okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençler Birliği İstanbul Spor müsabakasında VAR hakemi olarak görev yapmaktaydım. Müsabakanın 90. dakikasında maç 1-1 devam ederken Gençler Birliği lehine bir VAR müdahalesinde bulundum ve müsabaka hakemi pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltı neticesinde kazanılan gol ile Gençler Birliği maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyeleri Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım isimli şahıslar VAR, AVAR, Oğuzhan Aksu ve AVAR 2 Mehmet Ali Özer hakemlerini Riva'da VAR eğitim odasına çağırdı. Hakem arkadaşlarımla odaya gittik ve pozisyonda neden VAR müdahalesinde bulunduğumu anlatmam istendi. Ben de defans oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına bastı şeklinde savunmamı yaptım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu AVAR ve AVAR 2'ye de pozisyonun doğru olup olmadığını sordu. Onlar da pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Ardından MHK Başkanı böyle bir müdahalede nasıl bulunursun? Pozisyonda penaltı yok. İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız dedi ve bizi odadan çıkardı. Bu maçtan sonra yaklaşık 70 gün boyunca hiçbir kategorideki müsabakalarda görev alamadı.
5: Hakemin ismi neydi? Buğra Taşkınsoy.
4: Buğra Taşkınsoy.
5: Bu ifadeye dayanarak söylüyorum.
4: Evet.
5: Şimdi diyorum yani soğukkanlı olmak lazım ve meselelere daha doğru zeminde bakmak lazım. Kimseyi aklamamak, kimseyi de suçlamamak gerekiyor. Ama beyefendinin ifadesi üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi bugün bu maç ne zaman oynanmış? 4 Kasım 2024 yılında.
4: Evet.
5: Biz Ekim'in kaçı bugün? 4'ü mü? Yani 2 yıl sonra Buğra Taşkınsoy'un bu ifadelerine bakıyoruz. Hangi koşullarda bakıyoruz? MHK Başkanı'nın tutuklandığı, yani Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Yunus Yıldırım'ın tutuklandığı, Ahmet Şahin'in adli kontrol şartıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, tutuksuz yargılanacağı koşullarda bu meseleye bakıyoruz. Şimdi tabii az önce söyledim, olgularla hareket etmek lazım. Ben bu ifadeyi okuyunca herkes bu arada yazabilir. Herkes yazabilir, şöyle yazabilir. Google'a 4 Kasım 2024 Gençler Birliği İstanbul Spor maçı özeti yazdığınız zaman doğrudan sizi Bein Sports'un özetler sayfasına atıyor. Ben açtım, o maça baktım. Dakika 90, Metehan bugün Trabzon'da mı oynuyor Metehan? O orada cezaların içerisine giriyor. İstanbul Sporlu oyuncunun bir müdahalesi var. Oyun devam ediyor, oyuncu devam ettiriyor. Şutunu atıyor. Buğra Taşkınsoy'un VAR hakemi olan Buğra Taşkınsoy çağırıyor. Gel diyor, burada penaltı var. Eğer o penaltı ise bundan sonra Süper Lig'de bütün maçlarda aynı pozisyonlarda o penaltı versin. Ya arkadaş, çok affedersin. Sen o pozisyonda
4: Neye dayanarak verdin o penaltı?
5: Çağırıyorsun gel diye. Bence MHK başkanı haklı, çağırmış demiş ki lan böyle penaltı mı olur, sana da izlettim. Penaltım var, çağırır mı o pozisyonda?
6: Bence çağırmamış.
5: Yani lazım. Burada şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Şimdi bunlar yazılıyor. Buradan bakınca Buğra Taşkın Soy
6: şey mağdur. Mi?
5: Mağdur. ben bakıyorum şimdi pozisyona bakıyorum. İzleyenlerimiz de lütfen baksınlar. Eğer bu pozisyonda VAR müdahalesi doğruysa bu adamlar MHK başkanı tarafından bu yüzden ötürü dışarıda bırakıldılarsa, gerçekten bu hakemlere büyük bir haksızlık yapıldıysa tamam diyeceğim, hakikaten burada var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ifadeler çıkıyor da ifadelerin karşılığında neler var? Evet. Ben burada tekrar ediyorum. Yani burada MHK başkanı işte bu pozisyonların özelinde bu ifade

0: MHK başkanı kim anlamadım. Yasin Kol mu? MHK başkanı Ferhat Gündoğdu mu? Büyük problemlerden bir tanesi o. Orayı mutlaka izah etmesi lazım. Yasin Kol konusuna geldiğimiz zaman da görüşeceğiz. Şimdi 2 yıl sonra bu beyefendinin ifadelerine bakarak meseleyi değerlendirdiğim zaman kendisi ve diğerleri mağdur olmuş görünüyor. 70 gün maç almamışlar. Haklı herif. Haklı. Şunu sana söyleyeyim. Bak şunu sana söyleyeyim. Şunu sana söyleyeyim İbrahim Yavuz. Bu Gençler Birliği İstanbulspor maçında oluyor. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Bu pozisyon Galatasaray ya da Fenerbahçe maçlarında olsaydı, Fenerbahçe'nin lehine, aleyhine,
1: Ali.
0: Galatasaray'ın aleyhine bu verilseydi, bak bu hakem bu ifadeyi çok net söyleyeyim. Bak veremezdi. İçinden geçerlerdi. Lan sen ne diyorsun? Burada MHK başkanı haklı diye. Şimdi koşulları değerlendirirken, olayları değerlendirirken ne olmuş? Bir tarafta haklı, bir taraf haksız. Bu soruşturuluyor ya. Bu soruşturma çerçevesinde hepsini de birbirine karıştırmamak lazım. Ayrıştırarak gitmek lazım. Hakikaten ifadeyi okuyunca da özellikle de girdim baktım. MHK başkanı haklı abi orada.
1: Yasın sadece yazıda kalsan mağdur birini
2: Dinliyor musun?
0: Mesela
2: ama hakem ama değerlendirmek lazım.
1: Aslında evet ya
0: bak,
1: orada biraz hani hakem performansı olarak eksik bir şey
0: MHK
1: yapmış.
0: başkanı şunu yapmış olabilir. Ulan fırsat bu fırsat ben zaten bunlardan kurtulmak istiyorum. Böyle skandal bir hata mı olur? Böyle penaltı mı verir deyip bunları 70 gün boyunca maç vermeyip iyice dışarıda tutmuş olabilir. Burada onun bir cinliği olabilir. Ferhat Gündoğdu nasıl olsa bu adamları tasfiye etmek istiyordu. Önüme fırsat geldi. Şu da bir sorumluluk. Ferhat devam ediyorum bu konuyla alakalı olarak. Sizin MHK başkanı olduğunuz geçmişten beri gelen bu hakemler bunlara eğitim veriyorsunuz. Eğer bu hakem bu VAR kararını veriyorsa da sizin de sorumluluğunuz var. Yani bu adamlar bu kararı büyük 3-4 kişi oturup bu kararı yanlış veriyorsa bu kararı
1: Aynen.
0: bu adamların sorumluluğu var. Ama en büyük sorumluluklardan bir tanesi de sizin. Bu adamlar bu noktaya nasıl geliyorlar? Bu kararı nasıl yanlış şekilde
1: Evet.
0: veriyorlar? Bu tartışılır. Ama yine söylüyorum ama olguları ne olmuş, ne yaşanmış, ne olmuş, ne bitmiş, neden bunlar söylenmiş, onlara bakarak
1: Bir
0: hareket
1: analiz
0: etmek
1: etmek
0: lazım.
1: lazım değil mi?
0: Rica
1: Yani
0: ediyorum.
1: bakmak lazım o
0: Yani
1: videolara.
0: bu burada şimdi Burak Taşkınsoy böyle anlatılıyor. Arkadaş çağırayım mesela Burak Taşkınsoy'u. Ya şuraya otursun. Ulan buna nasıl vardı penaltı verdin anlat. Ya bu penaltı mı diye anlatsın bakalım mesela. O yüzden söylüyorum. Hakemlerle alakalı olarak yani mesele şu. Bir iktidar çatışması hakemler içerisinde. Bu da şu anda ciddi şekilde kullanılıyor ve soruşturma meselesi oldu. Ama geçmişten de örneklerle meselelere baktığımız zaman bugünkü koşullarda değerlendirdiğimiz zaman abi burada bir sorun var ya. Yani başkanında da sorun var, hakeminde de sorun var. Neler söylendi bu hakemlerle ilgili? Bugünkülerle ilgili de söyleniyor. Yarın aleyhe döner. Tekrar ediyorum bak yine söylüyorum. Buradan söylüyorum. İzleyenlerimiz açsın baksınlar.
2: Yok, bakanlar
0: Lütfen
2: var.
0: rica
2: Chat'e
0: ediyorum.
2: yazanlar var.
0: Ne diyorlar mesela?
2: Bir görüş abi adam şutu vurmuş sonra atmış kendini saçmalık bu penaltı demiş. Bir izleyenimiz de pozisyona baktım pozisyon penaltı hata yapan hakem 60 gün dışarıda bırakılmaz 3 maç vermezsin 5 maç vermezsin burada kasıt var. Yasin Kol'un 1700 gün maç almaması lazım sizin mantığınıza yanlış veriyorsa cezası 70 gün olmamalı tarzında
0: Meseleyi
2: bir yorum yapmış.
0: aktardım. Meseleyi aktardım. Ben dedim ki
1: Zaten söyledi onu aynen.
0: MHK
1: Orada
0: başkanı
1: kişisel
0: belki
1: şeyi
0: hani izleyenimiz orada
1: kullandığın
0: da benim o yorumumdan önce de dinlemiş olabilir.
2: Olabilir.
0: Görüşüdür tabii bu görüşler. Bunlar da
2: Evet.
0: olsun, bunlar da tartışılsın
2: Evet.
0: zaten. Ama burada şu açıdan söylüyorum. Şu havayı yaratmamak lazım yani kimse hakkında. Vay neler olmuş. Ben baktım pozisyona bence adam haklı. Ben de MHK başkanı olsaydım çağırırdım. Derdim ki kaç yıllık hakemsin? Şu kadar. Yani tüh derdim senin hakemliğine yani. Şu pozisyona penaltı mı sence o pozisyon?
1: Bence de değil.
2: Bence de değil. O
1: Yani ben de
2: olduğunu
1: penaltı
2: düşünen
1: olduğunu
2: izleyenlerimiz de var.
1: düşünmüyorum.
2: Yani her
1: Eğer
2: pozisyonda olduğu gibi.
1: ya onu penaltı üzerinden okursak bir sürü pozisyon böyle çıkamazsın işin içinden
0: Ben
1: yani.
0: özellikle bunu şu açıdan
1: Aydın
0: konuşmak
1: orada
0: istedim.
1: zaten şeyi söylüyor ama. Yani diyor ki bak o da olabilir kişisel bir şeyi
0: Ya
1: yakalamış.
2: belli
1: Kendi
2: zaten.
1: lehine
0: Belli
1: çevirmiş.
0: zaten.
1: Orada Aydın demiyor ki 70 gün cezasını alsın demiyor. Orada
0: Yani
1: burada bir mağduriyet yaratılıyor ama bir iyice analiz etmek lazım. Bunu herkes kendi lehine de çevirebilir. Hazır bir
0: tabii
1: ortam
0: öyle ama
1: yakalanmış. Öyle bakma
0: bu
1: yani.
0: kararı Yasin Kol ve ekibi verseydi aynı kararlılıkta olmazdı.
2: Tabii ya
0: MHK başkanı.
2: 70 gün
1: Aynen.
2: Yasin Kol'u
0: Ve
2: dışarı
0: o ekibini
2: bırakmazdı.
0: yapmazdı. Bak çok eminim
2: Yapmazdı.
0: sana söyleyeyim
1: Doğru,
0: yani.
1: doğru, doğru.
0: Şimdi bu mesele de burada zaten. İşin koptuğu nokta da burası. O yüzden hani bu kısımları değerlendirirken hakkaniyetli ve doğru bakmak lazım. birisi mağdur olmuştur, biri taraf mağdur etmiştir. Ama o mağdurun da

0: tam o her konuda haklı olduğu anlamına da gelmez. Onu da söyleyeyim. Burada yanlış kardeşim.
1: Aslında şeye benziyor. Kulüpler nasıl şu an kendi lehine çevirmeye çalışıyor? Tabii. Mesela Beşiktaş üzerinden yüksek sesle geliyor değil mi? Mesela o arada Beşiktaş desek ya tamam doğru da ya biz o ara işte 4 başkan, sayısız oyuncu, sayısız antrenör. Ya idari anlamda da çok kötü yönetmişiz. Yani bir türlü karar verememişiz antrenör de, oyuncu da, kulüp başkanında. Ya sizin de çok fazla eksikliğiniz olmuş. Evet mağdur edilmişsiniz hakem tarafından ama diğerleri kadar mağdur edilmişsiniz.
0: Yani burada o bir şu açıdan söylerim. Eğer Burak Taşkın Soy kendisi tanık olmak istediyse, kendisi müşteki olmak istediyse bir insan gidip böyle ifade vermeye utanır. Onu söyleyeyim. Zaten büyük hata yapmışsın bence. Benim görüşüm budur.
2: Peki yani dediğim
0: ama gibi. Ama Yasin Kol hikayesi olsaydı bu olur muydu olmazdı. Yani tasfiye etmek için fırsatları birbirine karşı koruyorlar. Ben açıkçası söyleyeyim sana bak Muzaffer.
2: Söyle.
0: Ben yani bu soruşturma çerçevesinde birçok detay var. O yüzden yani özellikle hakemlik camiasında hepsinin ben birbirinin kuyusunu kazdığını düşünenlerdenim yani.
2: Aynı fikirdeyim bu konuda. Yasin Kol meselesine geçmeden İbrahim abiye özel bir sorum olacak. Onunla biraz konuşalım istiyorum abi. Şimdi şey konusu da çok fazla konuşulan ki bunu ilk dile getiren isimlerden birisi Beşiktaş Başkanı Serdal Adal oldu. İşte ligler ertelensin, işte her şey çözülsün. Sence ligler ertelenmeli mi ki ben erteleneceğini pek düşünmüyorum ama bu yaşanan süreçler sence ligi, oyuncuları, hocaları nasıl etkileyecek? Neler söylersin?
1: Ligler ertelensin de ne planın ne? Tamam ertelensin. Ne kadar? 10 gün mü, 1 ay mı, 10 sene mi, 5 sene mi? Ne? Niye erteliyorsun bir kere? Erteledin ya. Benzer bir durum olmadı mı? Ankara Gücü Başkanı hakeme saldırdığında benzer bir durum ertelemediniz mi? Düzeltiyor. Ne değişti bugün?
0: Katılıyorum.
1: Evet, ertele. Yapacaksan bence yapma da hiç o işe girme de bir şeyi durdurma da. Sen orada problem olanları ayıkla. Niye erteliyorsun yani? Bu işi düzgün yapan hakemler var. Sen onları bul, onların sayısını çoğalt. Niye sen hemen orada işini düzgün yapan adamlar varken 3 tane 5 tane bu işi yanlış yapan adam yüzünden bütün o sistemi durduruyorsun? Ben doğru bulmam asla onu yani.
2: Bir de tabii şöyle bir şey var yani kulüplerimiz aynı zamanda Avrupa'da da yollarına devam ediyorlar. Bu senin mesele... ertelemen seni şeyi de etkileyecek yani.
0: Burada bir sorun var tamam soruşturma devam ediyor. 4-5 kişiyle ilgili böyle bir durum var. 4-5 kişi eğer toptan burayı etkiliyorsa o zaman senin bütün operasyonel faaliyetinde sorun vardır.
1: Tabii.
0: Bence buradaki mesele şu. Özellikle Ferhat Gündoğdu döneminde yani bu dönemde yükselmiş hakemler çünkü çok sayıda iddia var. Bunları daha böyle somut ve detaylı şekilde Futbol Federasyonu değerlendiriyordur. Bu dönemde en azından Süper Lig'e yükselmiş ve şu anda görev yapan hakemlerle ilgili bir sürede bir askı kararı verirsin. Çünkü yarın öbür gün çıksın mesela Galatasaray Kasımpaşa'yla bu hafta oynayacak. Fenerbahçe Rize'yle oynayacak. Beşiktaş kimle oynayacak da hatırlayamıyorum. Bu hakemler şimdi hakem atanacak. Bu hakemler sahaya çıkacaklar. Bu hakemlerle ilgili Ferhat Gündoğdu zamanında bunlar yükseldi. Bunlar böyle geldi. Evet. O yan hakem, bu var hakemi, orta hakem ya da bilmem ne hangisi olursa olsun. Şimdi biz bunların verdikleri kararlara nasıl güvenelim? Bunlar torpille buralara getirmiş hakemlerdir diye tartışılır. O yüzden burada sağlıklı karar, liglerin ertelenmesinin dışında ben özellikle bu kadar tartışma varken bu hakemlerin bir süreliğine askıya alınıp doğru soruşturma sonrası, değerlendirme sonrası o hakemlerin de haklarını vermekle ilgili bir durumun olması gerektiğini düşünenlerden.
1: Başka şansı.
0: Onları da öyle korursun ha. Tabii bence onları da öyle korursun.
1: Yani ha şimdi sayı az dersin. Yabancı hakem konusu zaten geçmişte de bir denenmişti. O sayı ister istemez. Hani doğru olduğu için söylemiyorum ama bir problem var ya.
2: Evet.
1: Bir problem var. Onu da çözmen lazım. Bunu yanaştıracaksın limana. Yabancı sayısı hakemini biraz daha arttıracaksın. Yerli oyuncularla onu yerli hakemlerle harmanlayacaksın ve o süreçte devam edecek yani.
2: Peki buradan bir Yasin Kol meselesine geçelim istiyorum. Özellikle geçelim. Bu Ferhat Gündoğdu'yla yazışmaları sen az bir girizgah yaptın abi ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu mu yoksa Yasin Kol mu diye. İstersen bu yazışma üzerinde bir konuşalım sonra şunu da merak ediyorum. Yasin Kol'un gözaltına alınma süreci federasyonda nasıl bir etki yarattı? Orada neler oluyor Türkiye Futbol Federasyonu'na bunu da konuşalım isterim.
0: Şimdi Yasin Kol Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun ben de bir su rica edeyim ya. Benimki de
1: yok
0: bitti.
1: Benim var suyum.
0: Şunu alabilirsin müsaitsen. Yasin Kol'la ilgili olarak şöyle bir durum var. Federasyon başkanının en güvendiği hakem. Bu biliniyor. Yani o yüzden zaten Yasin Kol bütün derbi yani 10 tane derbi varsa %50'sinden fazlasını Yasin Kol yönetiyor. Gerekçesi de şu. Özellikle federasyon başkanı bu adama güveniyor. Bu hakeme güveniyor. Daha sorunsuz maçlar çıkaracağına inandığı için

0: ileri atanmasındaki temel motivasyon Yasin Kol. Bu bugünün konusu değil. Geçmişten beri konuşuluyor. Ben geçmişte de sormuştum. Neden Yasin Kol diye. Yanıtı bu şekilde veriyorlar. Federasyon başkanının özellikle bu hakemi maçlarda, derbilerde görmek gibi bir arzusu var. Çünkü buna güveniyor. Federasyon başkanı buna güveniyor. MHK başkanı da o şey doğrultusunda, güven doğrultusunda Yasin Kol'a bu maçları veriyor. Ama Yasin Kol'un geldiği pozisyon itibariyle Yasin Kol'un bir MHK başkanı kadar güçlendiğini görüyoruz. Gücünü kimden alıyor? Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan. Şimdi bir geçmişte bu Cüneyt Çakır üzerinden çok tartışılırdı. Bir hakem bu kadar güçlüyse o camia içerisinde yani işte birlikte görev yaptığı arkadaşlar arasındaki pozisyonu, tavırları da oraya zarar verebilir. Yani herkesin bir konumu olmalı. O zaman şu yapılmamalıydı. Bence esas meselelerden bir tanesi o konuşmalarda MHK Başkanı kim? Bazen Ferhat Gündoğdu, bazen Yasin Kol görünüyor. Ona ata, bu öyle olur mu, böyle olur mu diye bir değerlendirme yapıyorlar. Bence oradaki en büyük meselelerden bir tanesi VAR hakemi şu olsun konusu. Şimdi VAR nedir aynı zamanda? Seni denetleyendir. Denetlemek ne demektir? Çünkü hakemin saha içerisinde verdiği kararlar VAR'a gidiyorsa eğer ya da gitmiyorsa, VAR'a gidip gitmemesi hakemin performansının da ne kadar iyi olduğuna dair bir göstergedir. Yani VAR'a gitmek bir hakem için bence iyi bir şey değil. VAR olmadan
1: ne kadar VAR'a giderse o kadar yani kötü VAR'da, yönetiyorsun
0: tabii
1: demek.
0: VAR eğer penaltıyı verdin, kırmızı kartı verdin, VAR devam diyorsa demek ki sen zaten doğruları yapmışsın. Yani seni denetleyen pozisyonda aynı zamanda olan bir şeyi VAR hakemini eğer bir hakem bunu atayın diyorsa orada problem olur. Mutlaka problem olur. Yasin Kol'un gücünü İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan aldığı belli ve bugün Yasin Kol'un da gözaltına alınması bu soruşturmanın nasıl bir noktaya doğru gittiğine dair bize bir şifre veriyor. O da nedir? İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yürüyor. Hacı Osmanoğlu'nun istifasının da koşulları oluşturuluyor. Hacı Osmanoğlu bunları açıklayamaz. Çünkü Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Federasyondakiler de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu hakemi çok tutabilir bu arada. Doğru mu? Doğru. Güvenebilir. Ama bu kadar güç verdiğiniz bir hakem bu kadar bu işlerin içerisindeyse VAR hakemini de belirleyecek noktaya gidiyorsa eğer MHK üyelerine res çekecek pozisyondaysa, yöneticilerini bile dinlemeyecek pozisyona geliyorsa bu içeride bir huzursuzluk yaratır. Hakem gücünü nereden aldı tartışması olur. Bugün Futbol Federasyonu yönetiminin istifası tartışılıyorsa nedenlerden bir tanesi budur. Ve muhtemelen şöyle diyeceklerdir. Başkan biz sana dedik bak bu adamı bu kadar güçlendiriyorsun yarın bizim başımıza bela olur. Sen olması gereken şekilde bu süreç yürümeliydi. Adam MHK başkanı pozisyonuna da girebiliyor yeri geldiğinde gibi eleştiriler getirecektir. Ve ben federasyon toplantısının yani salı günü yapılacak olağanüstü Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında bu meselenin Ferhat Gündoğdu kadar önemli olduğunu ve Yasin Kol soruşturmasının özellikle federasyon yönetimindeki birçok noktayı belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını beraberinde bu getirebilir. Ya da Hacı Osmanoğlu gitmezse özellikle Yasin Kol'un bu pozisyonundan işin bu noktaya gelmesinden rahatsız olan Futbol Federasyonu yöneticileri var. Benim gördüğüm eğer federasyon başkanı istifasını açıklamazsa burada çeşitli yöneticilerin ben istifayı düşündüğünü biliyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yasin Kol'la ilgili olarak yalnız bir detay var. O dikkatimi çeken bir detay. Yasin Kol Perşembe akşamı gözaltına alındı. Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları yayımlandı. Muhtemelen o yazışmalar Ferhat Gündoğdu'nun telefonundan çıkan yazışmalar. Yasin Kol yarın büyük ihtimalle çünkü Perşembe gözaltına alındı. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü dördüncü gün oluyor. Savcılığa sevk edilir mi? Muhtemelen sevk edilecektir. Yasin Kol'la ilgili kararı göreceğiz. Ama gidişatı değerlendirdiğim zaman ben şunu görüyorum. Yasin Kol dört gündür bugün pazar değil mi? Üç gündür gözaltında. Yasin Kol'la ilgili ilk sadece derim gibi Ferhat Gündoğdu'yla ilgili yazışmaları çıktı. Onlar bence servis edildi. Gizli kararı olan soruşmada böyle bir durum da oluyor. Yasin Kol'la ilgili şu ana kadar herhangi başka bir şey görmedik. Dolayısıyla yarın ne çıkacak? Bu akşamdan itibaren Yasin Kol'la ilgili daha detaylı veriler olur mu? Onları göreceğiz. Ama Yasin Kol meselesine federasyonda birçok yöneticinin kitlendiğini söyleyebilirim. Özellikle Yasin Kol'la ilgili verilecek kararda Bence federasyon doğrudan etkiler.
2: Peki İbrahim abi, sence Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlıkta bir istifa bekliyor musun ya da olmalı mı? Nasıl değerlendirirsin? İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ana kadar sessiz gördüğümüz kadarıyla.
1: Ya ben olur diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortamda, yani bu kadar her tarafı paramparça olmuş bir yapıda ve sizin temas ettiniz ki en yakını Yasin Kol hakkında söyledikleriniz, bugün içinde bulunduğu durum, işte yazışmalar, hepsini bir araya getirdiğinizde sizin de yani böyle bir ortamda orada durmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. O şu milli takımdaki durum da ortada, işin o tarafı da var. Evet. Ama ben o yazışma konusunda yani çok şey değilim. Hani anlayabildiğim bazı şeyler var. Tam tabii hakem şeyini bilmiyorum. Hakemler arasında o tarz diyalog nasıl oluyor bilmiyorum ama talep edebilirim.
0: Mutlaka değerlendirme yapıyor hakemler ama bu kadar açık.
1: Ya o da şeyden almış olucu. Belli, tamam. Merke o federasyon başkanından almış olucu.
0: Federasyon başkanından almış tabii.
1: Tamam, o eyvallah. Hani ben diğer tarafı daha bana problemli geliyor. Hatta şöyle, aslında anlayabiliyorum niye VAR'daki hakemi de talep ettiğini. VAR'dan kendisine de bir manipülasyon geleceğini korkuyor. Çünkü
0: belki de.
1: Ben öyle düşünüyorum. Belki de. Çünkü eğer sen Kerem Ersoy'a bak şöyle şöyle yapıyorsun, o da muhtemelen biliyor değil mi? O Kerem Ersoy muhabbetini Yasin Kol'un bilmeme şansı olabilir mi? Belli ki onlar orada bir ekip olmuşlar. Kerem Ersoy da pek onların istediği durumda değil. Dışarıdaki onların istemediği adamlara temas ediyor. Bu Kerem Ersoy tek başına değildir. Onun birkaç tane daha dokunduğu insan vardır. Yani dışarıda
2: diyor zaten ya. Senin hakemler, gibi 2-3 tane daha var.
1: Var diyor. Şimdi orada ne diyor Yasin Kol'la muhtemelen arası? Diyor ki baba bak, şimdi Aydın'ı diyor verirsin diyor VAR. Aydın beni gereksiz yere iki defa VAR'a çağırır. Beni zor durumda bırakır.
2: Başımız ağır.
1: Şimdi VAR'dakinin de öyle bir durumu vardır.
0: Abi çok garip yani işte o mesele.
1: Muhtemelen öyle olduğu abi,
0: böyle,
1: için.
0: Böyle bundan ötürü zaten talep ediyorsa, bu arada tabii telefon konuşması
1: başka bir
0: falan
1: şey
0: yapılıyor,
1: gelmiyor yani.
0: Yapılıyor, telefon konuşmaları ne var bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bir hakem kendisini denetleyecek adamı, bence o yani VAR aynı zamanda denetçi, bu olsun diyorsa o doğru bir iş
1: ya değil. Külliyen yanlış zaten. Hani o zaman futbolculuğuna dönelim, ben atıyorum stoper oynuyorum, yanımdaki adamı belirleyeyim, arkadaşım olsun, öteki desin ki benim yanımdaki bek o arkadaşım olsun, öyle olur mu?
0: Olmaz.
1: Yani senin seçimine
0: olmaz.
1: Göre oyuncu mu seçilir?
0: Ekibi de dağıtalım.
1: Şimdi orada şöyle bir durum var, orası o kadar karışmış ki ses kaydı zaten her şeyi anlatıyor, birbirlerine operasyon çekiyor düşüncesi var. Aman diyor VAR'a diyor bana bunu ver. Çünkü öteki beni diyor zor durumda bırakabilir.
0: Bir belgeleme durumu var değil mi? Yani MHK içerisinde, hakemler içerisinde tabii. Kendilerini bir ispiyonlama, belgeleme, bir güç savaşı çok açık oluyor. Net belli yani.
2: O ses kaydı. O ses kaydı.
0: Ya bunu özür dilerim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben birçok insanı da takip ediyorum, görüyorum. Yani Ferhat Gündoğ tutuklandıktan sonra bazen attığı tweetlere bakınca anlıyorsun yani. Yani tutuklanmasını bir zafer olarak değerlendiren insanlar var. İşin hangi noktaya geldiğini göstermesi bakımından da önemlidir. Yani
1: tabii ki.
0: Tutukluluk çünkü bir tedbirdir. Yani bir terör örgütü üyesi değilse, bir cinayet suçu işlememiş. Yani bu kadar böyle bayram havasını ben çok açıkçası şey buldum, manidar buldum yani.
2: Bu ses kaydı meselesinde siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kim aldı o ses kaydını? Yani Ferhat Gündoğdu'nun sesi
0: Ferhat
2: daha yakından geliyor.
0: Ferhat Gündoğdu'ndan çıkıyor abi o.
2: Değil mi yani?
0: Almış.
2: O ne amaçla aldı acaba?
0: Ve hatırlamıyorum
1: ya. Bence o yani öyleyse, ben şimdi bilmiyorum ama Ferhat Gündoğdu muhtemelen, konuşulan bu olduğu için
0: onun
1: söylüyorum.
0: Onun telefonundan çıkıyorsa.
1: Yani onun telefonundan çıkıyorsa şöyle, orada onun ağzından bir şey çıkabilirdi hakem olarak. Yani evet abi, beni Aydın abi bana bir şey dedi. O an telaşla. Çünkü belli biriyle temas etmiş o da. Ya o anlamıyorum ne dediğinizi falan diyor ama o belli. Yani o gelinen, ona verilen bilgi doğru. O birine temas etmiş.
0: Ben orada dinlerken sanki dedim ulan bu hakem mi kaydetmiş meseleyi? Çünkü çok fazla bir şey söylemiyor falan.
2: Ama hakem uzaktan geliyor
0: sesi. Uzaktan işte geliyor.
1: Yok, bence yani Ferhat Gündoğdu aslında ondan da o telaşla o ismi alırım düşüncesiyle de yani ya hocam tamam ben atıyorum Aydın abiyle bir araya geldim ama bizim niye böyle bir şeyimiz ya olsun dedi yani.
0: Bir kere bu bir suç. Yani
1: kesinlikle.
0: Orada benim anladığım bir şey belgelemek.
1: Evet. İşte için. Onun, o ismi alacak.
0: Olmaz ya.
1: Yani.
0: Ya siz bir de şeysiniz.
1: Ve idarecisiniz. Düşünsene böyle ya. Yönetiyorsunuz
0: abi,
1: burayı.
0: Abi bir de subaysın sen. Kanun, nizam biliyorsun. Yani o ben koltuklarda olan insanlar bunu bilirler.
1: Yani. Hani...
0: Ben geçenlerde birisinden telefon istedim. O da bir avukat. Geçen bayağı oldu. Ondan sonra numarasını istedim yani. Bir de gazeteci var. Ben yıllardır birisini ararım. İşte İbo şunun numarası var mı atar falan. Ve bu böyledir yani. Ondan sonra dedi ki bana biliyorsun KVK kuralları var. Ona da sorayım, izin verirse yollayayım. Tamam. Normalde birisine telefon
1: tabii,
0: yol numarası yollamanın da bir şeyi var. Hukuki sorumluluğu var. Tamam, hani burada sonuçta ne yapacaksın?
1: Biz abi, öyle yerlerde geziyoruz ki o tarafı açmışız ya. Yani telefon vermek bizim için
0: yani bir suç.
1: Hani neler gidiyor?
0: Bu suç. Bu arada bu ses kayıtları meselesinin falan böyle bu kadar açık bir şekilde kaydedilmesi, hukuka aykırı şekilde yapılması falan, buralarla ilgili düzenlemelerin de ben çok doğru olduğunu bu arada peki, düşünüyorum. Aynen. Çünkü Türkiye yıllarca bu işlerden çekti tabii, yani. Tabii. FETÖ'cülerin en şey, yani yanlış anlaşılmasın, böyle bir şey yapmıyorum tabii, bir yakıştırmada bulunmuyorum. En yaptıkları şeylerden bir tanesi
2: bu
0: de
2: ses kaydı yani. İşleri falan, canım, montajla oyunla bununla. Peki.
0: Biz şeydeydik, bak çok ilginç bir anı var.
2: Anlat abi.
0: Ben Ulusal Kanal Aydınlık'ta çalışıyorum o zaman. Ondan sonra bu tarla başında TRT binası var ya.
2: Evet.
0: Abi orada otopark vardır, tamam mı? Bir tane minibüs 4-5 ay boyunca orada kaldı. Üstünde şey var. Normal hani bu canlı yayın araçlarında olur ya. Hiçbir yere de gitmiyor, sürekli orada. Mersem adamlar orada şey dinliyorlarmış işte. Aydınlığı dinliyorlarmış.
2: Kör göze parmak sokar gibi. Hani.
0: Hayır şöyle oldu. Gizli bir şey mi?
1: Gayet aleni bir şey.
0: Biz onu sonra anladık. Şöyle anladık. Ergenekon operasyon baskın yapınca o zaman onlar.
1: Siz sonra anlamanız
0: bir problem olmuş bence. Abi nereden bileceksin? Araba şurada duruyor. Geliyor duruyor. O zaman bu işleri yapıyorlar. Kanunsuz dinleme yapıyorlardı yani.
2: Biraz erken olmuş.
0: Gerçi kanunsuz dinleme derken şey yapıyorlardı.
2: Şafak operasyonu hazırlık.
0: Savcılığın talimatlarıyla, o FETÖ'cülerin talimatlarıyla yapıyorlardı bunu. Sonra operasyon yapılınca direkt gitti o araba orada.
2: Kapıda abi polisleri görünce anladınız.
0: Hayır.
2: Bizi dinliyorlarmış.
0: Hayır sonra.
1: Ama sonra gitmiş yani. Ama neyse ki.
0: Abi operasyonlar hemen sonra.
2: Peki. Güzelmiş.
0: Merkez üssü. Bence o merkez üssülerinden biriydi orası yani.
2: Peki.
0: Diyorum tabii sadece.
2: İyiymiş ama. Sonradan anladık.
0: Çok
2: iyi.
0: Valla.
2: Operasyon gence. Bu yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile alakalı kulislerde bazı isimler dönüyor. Size ben bir genel soru sorayım. Sizce o başkanla o koltuğa kim yakışır diye. İbrahim abi, var mı senin aklına gelen, önerebileceğin bir isim?
1: Ya şöyle, yani şimdi bizde slogan nedir? Hani ben kendi mesleğimden gideyim işte. Bu tarz durumlarda ne diyorlar? Hemen federasyon başkanı eski futbolcu olsun. Şimdi ben onu çok doğru bulmam. Tabii ki eski futbolcu olması, eğer işin eğitim tarafıyla alakalı, bu sadece herhalde değil mi Aydın? Yani federasyon başkanı olmak sadece futbol konusunda ayağının iyi olması, becerinin iyi olması yetmiyor değil mi? Hani bir sürü şeyi içinde barındırmak zorundasın yani. Hani işin eğitim tarafı. Evet. Değil mi? Bir sürü şey olacak. Şimdi biz öyle bakmıyoruz. Çok yetenekli, müthiş topa vuruyordu. Futbolu da bırakmış, gelsin burayı yönetsin. Ondan iyi kimse bilemez. Antrenörlükte de benzer bir durum var ya. Ama öyle olmadığını bir takımı verdiklerinde görüyorsun. Yani işin hakemlik tarafı ile ilgili de yani bir kere FIFA kokartlı bir hakem olması gerektiğini düşünüyorum o tarafla ilgili. Yani o işin deneyimiyle ilgili, çünkü hakem atamaları değil mi? Hakem duygusu.
2: Tabii.
1: Bir sürü şey var. Bir sürü şey içinde barındırıyor. Ya şimdi herkesin tabii ilk aklına gelen Fırat Aydınus ismi
2: Fırat
1: çok
2: Aydınus
1: fazla.
2: Fırat Aydınus ismi çok akıllara gelen isim gerçekten.
1: Mantıksız demem tabii ki yani. Şimdi bu kadar deneyim, bu işin içinden gelmiş, yani o hakem atamaları ile ilgili bir sürü şey, bu işin mağdur tarafında da olmuş, en son o 8 Mart'la ilgili olan durum. Yani benim öyle çok fazla aklıma da bir başkası gelmiyor. Yani bak, federasyon başkanı konusu başka bir şey. MHK başkanlığı bana farklı bir şey çağrıştırıyor. Orada şeye gerek var diye düşünüyorum. Yani
2: hakemliği bilen,
1: evet, yani net orayı yaşamış biri olması lazım.
0: Bence benim bu MHK başkanı ile ilgili görüşüm şu. Bilmiyorum Fırat Hoca gelir mi gelmez mi? Kendisine selam olsun. Ama şimdi iki tane blok var. Bir eski blok, bir yeni blok hakemlerde. Yani eski blok dediğim, işte Fırat Aydınuslarla birlikte başlayan ve onlar döneminden bazıları bıraktı, bazıları hakem ama klasman düşürülen, belki tekrar klasman yükseltilecek hakemler vardır. Bir de yeni blok var. Yeni blok ne? Ferhat Gündoğdu veya Ahmet Şahin'in bu bir kadroyu tasfiye ederken diğer kadroları getirip yerleştirdikleri. Evet. Şimdi bence bu dönemde MHK başkanı şöyle olmalı. Dediğim gibi yani atamalarla ilgili olarak sonuç itibariyle mutlaka işin uzmanları var. Veriler var. Yani mesela neydi? Burak Taşkınsoy muydu?
2: Evet.
0: Taşkınsoy. Mesela ben de vermem. Ya bu hafta böyle bir skandal, bir vara imza attı. Siz bunu dinlendirin diyecek birkaç tane adamla birlikte oraları yönetebilirsin. Bence sorun şu. Bence hiçbir tarafla olumlu ya da olumsuz, yani nötr olan İşini gelen raporlara göre kim iyi yapıyor? İbrahim. Kim iyi yapıyor? Muzaffer. Kim kötü yapıyor? Aydın. Tamamen iş odaklı bakacak. Onun adamı, bunun adamı noktasından uzak. Hatta bu ilişkileri bilmeyen bir adamı, bir yöneticiyi oraya koyup bu işi idare ettirmek en doğrusu. Fırat Aydınus gelse şu an mevcut hakemlerle ilgili bugün Ferhat Gündoğdu'na ne söylüyorlarsa benzer şeyleri yarın Fırat Aydınus'a bu hakemlerin birçoğu bence söyleyeceklerdir. Bizi öyle yaptı, bize böyle yaptı vesaire vesaire diyor. O yüzden bence en doğrusu eski blokla yeni bloğu harmanlayacak. Buralarda bir hesaplaşma mantığıyla hareket etmeyecek. Hiç buraların içerisinde olmamış, tamamen eldeki raporlara göre yöneticilik vasıfları güçlü birisinin buralarda objektif kararları vererek yürütmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Peki.
1: Yani doğru. Çünkü ama tabii orada şey belirleyici olacak. Öyle de olsa hakem performansları işleri iyi giderse istediği kadar diğeri itiraz etsin yani. Atıyor mesela diyecek ya Fırat Aydınus'a ya bizi mağdur etti. Ama ortada bir performans gördüğünde ya Fırat Hoca bu işi
0: yani
1: yönetiyormuş diyecek.
0: Mantığın bu.
1: Aynı fikirdeyim. Ben mesela onun için şeyi söylerim. TFF başkanlığı için net düşüncem o. Asla hiçbir kulübe aidiyeti olmayan birinin TFF başkanı olması lazım. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Antep olmaz abi. Olmaz. Tamamen bu işin dışında birinin olması lazım.
0: Ama ya o orada da şöyle sonuç itibariyle
2: federasyon başkanlığı
0: toplumu,
1: net hiç.
0: Toplumu yönetecek sonuç itibariyle kamuoyunda. Yani çünkü bu koltuklar ağır koltuklar. Bu koltukların da bir hakimiyeti ve ağırlığı olmalı. Şey gibi mesela. Örneğin Fatih Terim biliyorsun çok konuşuluyor. Ben Fatih Hoca'nın geleceğini düşünmüyorum ama yapar mı? Yapar. Aziz Yıldırım'a dışarıdayken gidiyor bu. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı aslında söylüyor. Federasyon Başkanı sen olsana diye. Hı hı. Yapar mı bu işi Aziz Yıldırım? Bence bal gibi de yapar. Çok da iyi yapar. Ama hı. Adam diyor ki ben tarafım diyor.
1: İşte o yüzden
0: Fenerbahçe'den yapamaz. Tarafım. Yapamaz. Ben bu işi yapamam diyerek bunu reddediyor. Yani o koltukta ağırlığın güçlü olması bence çok önemli. Hatta benim bir önerim var. Ben MHK Başkanı şimdi şey diyor ki Ferhat Gündoğdu bir ifadesinde. Ya diyor biz bu değişimleri yaptık ama kulüplerin ve kamuoyunda desteğini alarak yaptık biz bu değişimleri. Valla ben hatırlıyorum ben Ahmet Nurçe bir şey diyordu. Essin bu kaşar hakemleri yenilerini getirsin. Gelsin. Böyle bir kamuoyu da vardı. Adam da diyor ki ben diyor bunu yaparken kamuoyunun desteğini de aldım.
1: Sen bana onay verdin ben de değiştirdim diyor.
0: Başkanların bazı tabii destek vermeyenler de vardı. Başkanların desteğini de aldım diyor ki bu arada şey de söyleyeyim. Başkanlar bu işe bu hakemler meselesine onu atın bunu dışarıda bırakın noktasına girdiği anda zaten burası yönetemez. Bozuluyor. Tamam. Niye? Çünkü kendi kulüp çıkarlarına
1: kendi göre lehine olan
0: şekilde hareket ediyor. Burada da bence herkes plakasını veriyor. Orada bu arada yeri gelmişken aynen. Söyleyeyim. Ama şey diyor ya işte MHK Başkanı. Ya kardeşim diyor ben diyor burada bu desteği alarak zaten bu değişimleri yapmıştım. Ama o değişimler başına bela aldı. Yani örneğin bugün şey çok tartışıldığı için söylüyorum. Mesela şey Ahmet Nurçebi muhtemelen aynı fikirdedir. Ulan bunlar bize çok zarar verdi. Yenilerin gelmesi iyi oldu. Biz o gün o operasyona destek veriyordur diye düşünüyorum. Bugün belki çıksa başka bir şey söyleyecek. Hmm. Vay Allah belanı versin Ferhat Gündoğdu. Sen nasıl bunları yedin de bunları getirdin. Geriye dönüp bakarsak 50 tane şey çıkar yani.
2: Peki Uğur Melek'e ben federasyon başkanlığına adayım dedi. Nasıl yorumlarsınız? Bir de şunu
0: gitsin
2: söyleyeyim.
0: Olsun abi.
2: Yok şunu söyleyeceğim.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Bir saat dayanamaz yani.
2: Tamam şunu söyleyeceğim.
0: Ne yapmış yani, mesela?
2: Yorumculuk neden yapan bir kişinin federasyon başkanlığına adaylığını açıklaması bence yani tırnak içinde söylüyorum intihar gibi bir şey yani. Siz senelerce
1: bir sürü şey söylediniz.
2: Fenerbahçe yorumladınız, bence, Galatasaray yorumladınız, hakem yorumladınız.
0: Bence ya yorumla ne olacak? O İbrahim Hoca olsun.
1: O eleştiriler karşına
2: önüne,
1: gelecek.
2: Önüne öyle bir gelir ki.
0: Ya Allah aşkına.
2: O baskıyı kaldıramaz gibi geliyor bana.
0: Yani. Ya Allah aşkına. Kendisi de bilmiyor. Sadece tepeden meseleye bakıyor yani. Ben de o zaman yaparım. Sen de yaparsın. Dünya ne güzel şey sallamak. Ben adayım. Neye göre adaysınız? Ne yaptınız da adaylığınız var? Ben bunları belki yapmam.
1: Öyle bir mesaj veriyor
0: ben
1: olabilir
0: bunları
1: yani,
0: yapmam. Aydın. Ya tamam yani.
1: Hepimiz aday olabiliriz orayı, mesajı veriyor.
0: O da olabilir de orayı da çok böyle küçümsüyor.
1: Bana çok yani. Şey gelmiyor evet ya. Yani altını bilmiyor. Otur kafamda oturmuyor yani hangi gerekçeyle.
0: Tamam ben de adayım.
1: Bak eski futbolcular yine işte o efsane olmuş isimler yine oturuyor kafana bir şekilde anladın mı? Yani ama ben bilmiyorum Uğur Melek ismi. Bana mantıklı gelmiyor yani. Hani elle tutulur bir ne olabilir mesela?
0: Bir saat dayanamaz abi. Şu tabloyu görmüyor musunuz ya? Bugün bu operasyon evet yapılıyor da işin bence daha geniş pencereden bakıldığında o koltuğun ne kadar değerli olduğu bence çok açık. Yani Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunun ne kadar değerli olduğu çok açık. Yarın ihale yapılacak. Yani yarın
2: Tabii.
0: sen ihale yapıldığında belki de 400 milyon dolara yükselecek. 400 milyon dolarlık bir yayın hakkının olduğu bir ligin sen federasyon başkanlığını yapıyorsun. Karşısında deve dişi gibi şeyler var. Kulüpler var. Galatasaray var. Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Yani bu koltuklar öyle az buz koltuklar değildir. Belli başlı vurgular.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep ileride.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
6: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların

0: Klinik. Reklam bitti.
1: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu günler. Ben Berk Seyer. Haber Masası'nda sizlerle birlikte buluştuk. Bir tık gecikmeli olarak girdik ki bir içerik sebebiyle hazırlamış olduğumuz, sizler için hazırlamış olduğumuz Radyo Gal adına hazırlanan bir içeriğin yine uzaması sebebiyle onun hazırlığındaydık. Uğurcan Uzundurukan bir diğer tarafta. Göksel İçerisi Araç'la birlikte. Umut Eken bizlerle birlikte. Umut Eken'le gündemi konuşarak başlayacağız. Haber masasına gündemi değerlendirerek başlayacağız. Birçok haber var, birçok detay var. Tabii her şeyden önce en çok konuştuğumuz kısımda MHK'deki o tutuklamalar, işte Yasin Kol'un MASAK raporundaki şok detaylar dediğimiz bölüm. Onun yanında işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun son süreci ele alışı, istifa etmeyeceğim deyişi, Hürriyet gazetesine konuştu. Bir diğer tarafta Mehmet Arslan'a konuştu. Bir diğer tarafta bir o kadar önemli haberlerin olduğu bir diğer isimde, bir diğer önemli gazeteci de Umut Eken. Onunla beraber değerlendirdiğimiz, onunla beraber konuştuğumuz birçok kısım olacak. Ne bekliyor bizi? Son haberler neler? Bu krizde, bu tutuklamalarda, bu detaylarda son başlıklar neler? Onların hepsini Umut Eken'den alacağız. Onunla başlayarak sonrasında Ömer Faruk Özcan'la biraz milli takımı konuşuyor olacağız. Milli takım özelinde bir diğer tarafta milli takımımızın neler yapabileceğini konuşuyor olacağız Ömer Faruk Özcan'la 19 saati dilimi içerisinde. Umut Eken, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
1: Yani spor gazetesi olarak iyi değilim. Uluslar Ligi maçımız var birkaç saat sonra ama evet. İki maç arasında bir gün MHK başkanını, bir gün yani ligin en fazla maç yöneten hakemlerinden birinin tutukluk süreçlerini takip ediyoruz. Keşke Uluslar Ligi'ni konuşuyor olabilseydik şu anda.
0: İşin ilginç yanı, olağanüstü toplantı da yarına, yani Uluslar Ligi'ndeki son maçın hemen ardına alındı. O da
1: bir gelişme var onunla ilgili. Belki ben de teyit ettim. Cuma'ya toplantıyı erteliyorlar ama bugün de çok gelişme oldu. Yani artık hiçbir şey planlı programlı değil gibi.
0: Ne bekliyor bizi? Bugün neler gelişti? Neler oldu? Bugün
1: Yasin Kol özelinde önemli gelişmeler var. Biliyorsun MASAK raporu ortaya çıktı. Savcılık ifadesi şimdi de hakimlikte. Pardon. Hatta şunu söyleyeyim. İfadesi alınması, savunması tamamlandı. Hakim karar vermek için ara verdi. Bu deneyimi yaşamış birisi olarak şunu söyleyeyim. Bir 10-15 dakika ara olur. Ondan sonra da hakim açıklar. Yani yaklaşık 15-20 dakika sonra Yasin Kol'la ilgili kararı da öğrenmiş oluruz. Yasin Kol özelinde çok ciddi iddialar, ithamlar var. Bazı konularda hani para transferleri masum gözüküyor ama bazı şeyler de açıklanamaz durumda gözüküyor. Yani finansçılar, ekonomistler, hesap uzmanları daha iyi açıklar ama parasal trafiklerini... Toplam gelir arasında basit bir finansal okur yazarlığı olan bir kişi olarak şu benim dikkatimi çekiyor. Tüm gelirler arasında hesabına olan gelirler arasındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bir idari personeli biliyorsun ve aynı zamanda hakemlikten geliri var. Oradaki geliri sadece 37.65 gibi bir dilimi kapsıyor. Geri kalan geliri izaha muhtaç. Bununla birlikte yine kendi mahallesinden tanıdığını söylediği mahalleden bir arkadaşım ifadesi var çünkü ifadesinde. Bu kişiyle yaptığı para transferleri var ki bu kişi de ben geçtiğimiz gün ilk gözaltına alındığında tutanakla ilgili paylaşım yapmıştım. Para transferlerinde kişilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan dolayı suç kayıtlarının olması zaten yasa dışı bahis kanaati oluşturmuştu. Bugün geldiğimiz noktada o suçlama şike ve teşviğe döndü. Şike ve teşvikten dolayı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çünkü yasa dışı bahisle bildiğim kadarıyla tutuklanma talebi yapılmıyor. O zaman da yine benimle birlikte tutuklanan hakemlerde de görevi kötüye kullanma maddesi görevi kötüye kullanmaktan dolayı tutuklanmışlardı. Onlardan da bazıları hatta beraatlerini aldılar. Başka bir gün belki konuşuruz. Yasin Kol ismi neden önemli? Yasin Kol ligde karar verici isimlerden. Bak tekrar altını çiziyorum. Karar verici isimlerden biri. Bu yüzden önemli. Çünkü çok fazla hiç tarihte eşi benzeri olmamış şekilde çok kısa bir periyotta çok fazla derbi maçı yönetti. Birincisi. İkincisi, ligin en fazla maç yöneten 3 hakeminden bir tanesi. Geçen sezon itibariyle, önceki sezonu tam hatırlamıyorum ama yine ilk 3'te ondan eminim. Geçen sezon Ali Yılmaz'dan sonra Süper Lig'de en fazla görev yapan, 21 kez maça çıkan bir hakem. Yani 34 hafta üzerinden düşünsek kabaca 21 kez Süper Lig'de görev almış. Birincilikte görevleri var. Var, AVAR, Türkiye Kupası'nda da toplam 59 resmi maçta görevi var. Yani bu anlamda çok önemli bir isim Yasin Kol. Yani karar vericilerden biri dememin sebebi o. Verdiği her karar. Burada ara parantez, maalesef şu uyarı yapmak zorundayım. Yani çok üzülüyorum. Herkes bir tarafından çekip işte bir renge çekmeye, ona tutmuş, onu kayırmış, onu yapmış diye.
0: Onu, hiç sorma. Mesela şu an Fenerbahçelilerden, Galatasaraylılardan hiç fark etmez.
1: İnanılmaz ya.
0: Ne mesajlar var? Herkes bir yere çekmeye çalışıyor ama bence buradaki yapı son iki yılda konuştuğumuz bir yapı değil. Yani kimin, herkesin kendi renginin tam karşısındaki o olan renge çekmeye çalıştığı birçok konu olurdu ya bu tarz dönemlerde. Hı-hı. Mesela birçok operasyon yapıldı bunun gibi. Bunun öncesinde bahis operasyonları da vardı. Hı-hı. Yani oradan ne çıktı mesela? O bahis operasyonların mesela, neticesinde evet. Bu bir Galatasaray'a yaramıştır, yaramamıştır, Fenerbahçe'ye yaramıştır, yaramamıştır konuştuk mu?
1: Bravo.
0: Sonunda? Konuşamadık. Bravo. Abi ama bunları biz es geçiyoruz Muteken. Biraz es geçiyoruz gibi geliyor bana.
1: Bravo, çok yerinde tespitim var. Şu ana kadar somut bir şekilde bak bir yıla yaklaştı Bayez Şike operasyonunda. Şike yapılmış, Şike üzerine anlaşma sağlanmış, hiçbir maçın tespiti yok değil mi?
0: Ben burada mesela bu cümlemle beraber, bu tespitle beraber arkamda böyle bir kitle beklemiyorum. Fenerbahçelilerin arkamda toplanacağı, yanımda toplanacağı, Galatasaraylıların ya da Beşiktaş, Trabzon fark etmeksizin. Böyle bir şey de beklemiyorum. Tam tersi, karşı gelecekler. Nasıl görmezsiniz, çıkartın at gözünüzü kadar, oralara kadar giden yorumlar geldi dün mesela benzer cümleleri kullanırken.
1: Ya çok doğru, çok yerinde tespitler. Ya bunu... Ya şöyle bak, belki bir şekilde bu da tartışılır. Bu da tartışma konusu olur ama daha tutuklanması yapılmamış. Çok özür dilerim. Alo.
0: Evet, Umut Eken, sesin geliyor.
1: Daha tutuklanma kararı verilmemiş. Sevk edilmiş mahkemede, sonucunu beklediğimiz bir hakemle ilgili herkes destan yazdı. Herkes onu kollamış, bunu kollamış. Çok çirkin, çok yanlış, çok hatalı. Ana unsurdan uzaklaşıyoruz maalesef. Burada bakın, hakemlerin baskı ve stres altında nasıl maçlara çıktıklarını kimse konuşmuyor. Nasıl mobbinglere konuştuğunu, bu adamlardan sağlıklı kararlar zaten beklemek çok mümkün değilmiş ki. Ben hep söylerdim, hakemler maçlarına her maça son maçlarıymış gibi çıkıyorlar. Çünkü tek bir hatayla, tek bir yanlışla, ben hala hata yaptıklarını düşünüyorum. Bazı hesabı kitabı olan hakemler de yok mudur? Vardır, idare etmişlerdir. Özellikle büyükler lehine. Aman ben bu kartı göstermeyeyim, aman ben penaltı vermeyeyim, başım yanar, maç alamam diye düşünmemiş midir? Düşünmüştür. Hı hı. Ama burada alıp da bir maçı birinden alayım da birine vereyim gibi bir şeyin tespiti yok yani. Bu kadar araştırma, soruşturmalar yapılıyor. Yani bunu böyle bakmamak lazım. Şu önce bir Türk futbolu temizlensin, ona bakmak lazım. Ondan sonra kim hangi iddiada bulunuyorsa, nereye çekiyorsa çeksin. Yani daha bitmemiş, devam eden, belki de bilemiyoruz, ikinci, üçüncü dalgası gelecek bir soruşturmanın ortasındayız. Hikmet Öksüzoğlu'nun şimdi çok özür dilerim, kime, Sezgin Gelmez'e yaptığı bir açıklama var galiba, başkan vekili. Biz Süper Lig atamasını yapmayacağız diyor. Yeni MHK başkanı belirlenecek diyor. Yani çok önemli. Cuma günü Süper Lig başlayacak tekrar. Bugün pazartesi. Gün bitti. Yani bunlara biraz daha kafa yorup çözüm, formül üretmek lazımken bunu da konuşalım. Ben de konuşuyorum. Haber yapıyorum. Masak raporuna ulaşmaya çalışıyorum. Sağlıklı verileri aktarmaya çalışıyorum ama yok onu kayırmış, bunu kayırmış, şunu kayırmış, daha yok yani kardeşim. Yok işte yani, adamın savunmasında da, ifadesinde de yok. Bir bekleyin ya, mahkemeye sevk edilmiş ya. Yani.
0: Gelen mesajlarla da ilerleyeceğim ve sen burayı, bu son bölümü toparlarsan Umut Eken, gelen mesajlara da döneceğim. Dinleyicilerimiz ne diyor, oraya da bakacağım.
1: Ya kötü olan şu işte, şu anda Montella karşında Montella açık basın toplantısı tekrar veriyorlar, onu izliyorum. Uluslar Ligi ile ilgili hiçbir şey konuşamıyoruz. Futbolumuz maalesef çok iyi bir ivme yakalamıştık ama Dünya Kupası'ndan bu yana görüyoruz ki çok kötü durum, vahim. Güçlü takımlara karşı artık berabere bile kalamayan bir milli takıma sahibiz. Üzerine kafa yormamız lazım ama fırsat bulamıyoruz işte.
0: Eğer federasyon başkanı istifa etmezse yönetim kurulundan 6 ya da 7 üye istifa ederek zorunlu olarak seçim sürecini başlatacaklar diyor.
1: Yani teknik olarak çok mümkün değil gibi bendeki beklentiyi söyleyeyim. En azından benim tespitimi söyleyeyim. Şu ana kadar 4 tane asil üyesini kaybetti zaten en baştan bu yana. Bayram Saral ilk gün istifa etmişti. Bayram Saral, Bayram Akgün, Ceyhun Kazancı, son olarak Ural Aküzüm. Şimdi 5 tane ismin daha etmesi muhtemel 4 ya da 5 tane. Yani toplam 10 zaten bir başkan 14 asilden oluşuyor TFF yönetimi. Yedek üyeler de var ama asillerden azaldıkça yedeklerden asillere takviye yapıyorlar biliyorsun. Ya 14 tane yola çıktığı asil üyeden 9'unu kaybetmiş olacak ki bu bile İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir olağanüstü seçim kararı alması için yeterli bir durum olabilir. Ama görüyoruz ki İbrahim Hacı Osmanoğlu çok kararlı. Diyor ki işte 15-20 yılı hatta 30 yılı pisliğini bana yıkmayın. Çok tehlikeli, çok sakıncalı bir dönem. Böyle bir soruşturma devam ederken savcılıklar çağır. İbrahim Bey buyurun gelin bildiklerinizi anlatın diye. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaptığı yine sinirlendiği bir basın toplantısında 60 yaşındayım okuduğumu anlarım ben. Türk futbolunun son 40 yılını bana sorun kimin eli kimin cebinde gün saatle anlatırım dedi. O zaman gerçekten bir aydınlanma ve şey istiyorsak tam da bugün anlatmak lazım birincisi. İkincisi Türk futbol tarihinde hiçbir MHK başkanının arkasında hiçbir federasyon yönetimi bu kadar durmadı. Ferhat Gündoğdu geldiği günden beri bir tartışmalı bir insandı. Benim defalarca yaptığım haberler vardı. Sağ olsun bazı meslektaşlarım da canlı yayınları alıp benim haberlerimi yalanlattılar ettiler. Hepsi ispatlandı. Bak mütemadiyen aralıksız hepsi ispatlandı.
0: Hatırladığım kadarıyla Yasin Kol'la ilişkin haberlerinde, Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin haberlerinde vardı.
1: O en basiti. Online eğitimlerinde söylediği, hakemlere söylediği, efendime söyleyeyim işte Gençler Birliği İstanbul Spor maçı sonrası yaşanan dün Buğra Taşkınsoy'dan öğrendik işte.
0: Yani bir adli süreç geçirdin. Maç. Adli süreç diyerek geçmek de hatta olmaz burada. Zor bir süreç geçirdin Umut Eken. Ferhat Gündoğdu ve aynı zamanda Yasin Kol'la alakalı bir süreçti bu. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Onlara ilişkin yaptığın haberler de galiba o dosya içerisindeydi.
1: Ferdi Karadoruk'la ilgili bahis sınav sorularını yaptım. Bir yıl önce yaptım. Yani işte şu andaki gündem o. Ahmet Şahin suç duyurusunda bulundu hakkımda. Yaptım. Dün Burak Taşkınsoy'un açıklamasından doğru olduğu ortaya çıktı. Başka diğer madde 3 tane haber koymuşlar Ahmet Şahin'de. Onlar da doğru çıktı. Ferhat Gündoğdu ile ilgili olanlar doğru çıktı. Yasin Kol'la ilgili haber doğru ama haberi nereden öğrendin diye sordular. Gittim ifade verdim. O davaya da dönüşmedi. Yani hepsi doğru çıktı. Şey değil. Benim için bir sürü itham, iftira, yalan dolan şey oldu. Sabırla bekliyorum. Girmeyelim o konuya. 6 Kasım'da mahkemem var. Hepsi ortaya çıkacak. Mahkemeye de koyacağım dosyayı. Burada tarzımız gelen aklı selim şekilde götürmüyoruz biz bu işi. Berk maalesef Bayezid operasyonunda da böyle oldu. O zaman da gencecik hakemlerin üzerinde tepindiler. Hacim, macim, para, illa şike, mike falan dediler. Ortaya çıkmış tespit ettiğimiz bir şike yok. Bir tane istisna var. Zaten Bayezid şike soruşturması denmesinin ismi de o savcılık tarafından. Yeni Nazilli Ankara Spor maçı biliyorsun 53 kişinin de beraberliğe oynamış olması, maçın sonucuna oynamış olması, maçın 0-0 bitmesi, yani pozisyon değil neredeyse takımların ceza sahasına yaklaşmaması vesaire. Oradan da bir dolu tutuklamalar oldu. Onlar da yattılar. Zaten kupon tespitleri vardı. Ama bu federasyon onlarla ilgili de geçen sene sadece PFDK sevki verdi ve sevkleri yaptı ve hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu başka federasyon maalesef savcılıkla paralel adımlar atmıyor gözüküyor ki savcılığın da zaten bence geçen günkü açıklamasının sebebi o. Öğreniyoruz ki savcılık koordineli gidelim. Bize bahis soruşturmasıyla ilgili yapacağınız sevklerden önce bilgi verin demesine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu geçen hafta başkan ve yöneticilerle ilgili sevkleri yaparken Futbol Federasyonu'na düzeltiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi vermemiş. Neden? Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürüttüğü bir cezai soruşturma var değil mi? Yasa dışı bahisle ilgili, suçtan kaynaklanan geliri aklamakla ilgili, kara para transferiyle ilgili, futbol bir dolu futbol aktörünün içinde yer aldığı soruşturma süreçleri yaşıyoruz. Adli süreçler yaşıyoruz. Ama Futbol Federasyonu bir dolu insanı PFDK'ya sevk ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bilgilendirmiyor. İkincisi, gelip var odasında inceleme yaptılar dedi Futbol Federasyonu. Kamuoyuna açıklama. Var odasındaki inceleme hakkında kamuoyuna duyuru dediler. Ve savcılık 45 dakika sonra yalanladı. Var odasında bir inceleme araştırma yapılmadı dediler. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlıklı bilgiler vermediğini biraz kamuoyunun kendisinin eylemleriyle ilgili şüphe yaratacak bir tavırda olduğunu görüyorum. Ben zaten savcılıkta yalanlayarak ve uyararak Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu konudaki tavrını belirlemiş durumda.
0: Peki Sayın Hacı Osmanoğlu'nun burada istifasından ziyade biraz da esasında senin söylediğin gibi, yani bu pislikleri bana yıkmayın cümleleriyle gelmesi, o da ilginç. Bu konuşulan ilginç tarafta. Bunun yani yanında siyasetin de desteğini aldığı gibi duruyor mesela. Sayın yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'na başarı dileklerimle yalnız değilsin Devlet Bahçeli yazılı bir çiçek gönderildi. Gönderilen bir mesaj vardı.
1: Siyasetin desteği olarak tanımlamak çok doğru olmayabilir. Belki bir parti liderinin ya da ittifakın ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin çiçeği gibi görmek lazım onu. Topyekün siyasetin desteği olarak görmek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Ya böyle bir çiçek gidebilir ayrıca, ama yani ben hayatımda ilk kez görüyorum. Ben 28. yılımdayım meslekte, 29. yılıma gireceğim. Bir federasyondan bu tür bir paylaşım yapılması tam da Yasin Kolan, herkes herhalde bunda hemfikirdir. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na en yakın hakem. En mütemadiyen, en yakın hakem, açık ara yani geçmişten bugüne, geçmişten bu zamana. Onun mahkemeye sevk edildiği bir saatte böyle bir futbol federasyonundan paylaşım yapılması, yani tanımlayamıyorum. Bu çok zor bunu yorumlamak, çok zor. Çok şaşırtıcı aynı zamanda.
0: Abi iyi yayınlar, siyasetten birileri Hacı Osmanoğlu'na çiçek yollamış demiş. Bunu
1: siyasetten birileri değil. Sayın Devlet Bahçeli. MHP Genel Başkanı, evet. Sayın Devlet Bahçeli bir notla yani, yalnız değilsin diyerek
0: bunu lütfen futbolu konuşurken ki gibi, hani işte MHK'den birileri, sarı lacivertlerden birileri diye böyle, yani bu dil çok hoş bir dil değil. Dinleyicimizi uyaralım bu konuda. Hani orada yani, siyaseten de adını bilmiyorum ama gururmuş peki 15-75 böyle demiş. Al büyük ekşiyi vur Hacı Osmanoğlu'na demiş dinleyicimiz. Hı hı. Böyle devam etmiş. Haberciler, yorumcular da bak diyor ki burada sana bana da sözü var. Haberciler, yorumcular da bu konuları açık açık konuşamıyor. Herkes konuşsun demiş. Konuştuk. Siz yazmadan önce ben bunu sordum mesela.
1: 5 ay hapis yattık daha. Ne kadar konuşalım güzel kardeşim ya. Yani 5 ay hapis yattık daha.
0: O biraz siyasi kısmından bahsediyor. Senin hapis kısmın biraz da esasında sanki haberlerle alakalı.
1: Yani siyaseti mi konuşalım?
0: Evet diyor. Evet bunu ya i̇şte söyledik, bunu söyledik yani. Evet.
1: Hem Kaçel bu saatte çelenk yollanıyor, hem de Futbol Federasyonu alıp hadi şunu Devlet Bahçeli, şöyle söyleyeyim o zaman, Devlet Bahçeli, İbrahim Hacı Osmanoğlu bu çelengi Futbol Federasyonu resmi hesaplarından yayınlasın diye mi yolluyor? Destek amaçlı mı yolluyor? Ya buradaki soru da bu. Devlet Bahçeli yollamış olabilir, aramış olabilir, belki de telefonla moral vermiş olabilir.
0: Ya bu olabilir bu arada. Bu olabilir. Gayet
1: Türkiye
0: doğal
1: Futbol
0: yani.
1: Futbol Federasyonu'nun bunu duyurması, yani İtalya ile maçımız var, Uluslar Ligi. Yani İtalya ile ilk 11'i duyurur gibi şu anda, ben hatta sadece sosyal medyadan mı diye yaptılar.
0: İtalya maçı zerre konuşulmuyordur biliyor musun şu an federasyon
1: Türkiye
0: katında.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde de ana sayfada şeyde Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek diye bunu paylaştılar ve bildiğim kadarıyla TFF iletişim ekibi de anında bütün linkleri gazetecilere çeşitli yollarla, mailden, WhatsApp'tan falan yolladılar. Yani Daha neyi konuşalım, ne yapalım mesela, ne yapmamızı istiyor bu arkadaş? Evet. Dinliyorsa yayını lütfen yazsın, şunu yapabilirdiniz desin. Eleştiriyi de alalım, başımızın üstüne koyalım elbette.
0: Türk futbol tarihinde sanırım bir ilk oluyor demiş Levent Çataltepe. Biz yorumsuz bir şekilde detayları aktarıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'den gelen bu çiçeği Hacı Osmanoğlu'nun kabul ettiği ve teşekkür ettiği bu detayı aktardık. Umut Eken'le birlikteyiz, onunla değerlendiriyoruz Radyo Gol frekansında. Dinleyicimiz der ki Levent Bey, şimdi Sayın Devlet Bahçeli bir yazı gönderdi. Artık kimse çıkıp da Hacı Osmanoğlu'nu eleştiremeyecek veya biraz çekinerek eleştiri yapacak. Bu da sanırım Türk futbol tarihinde ilk oluyor demiş. Levent Çataltepe ben demiş.
1: Ya neden eleştiriyor? Eleştirilemesin yani, İbrahim Hacı Osmanoğlu neden eleştirilemesin? Eleştiriyoruz ya işte, yani şu anda bile Futbol Federasyonu geçirdiği zaman bile çok şey kritik. Yok UEFA toplantısı var. Ya olağanüstü bir durum var. MHK başkanı tutuklanmış. MHK'nın bir başka eski üyesi tutuklanmış. MHK'nın iki tane üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Soruların verildiği iddiası var. Hakemlerin organizasyon yapıldığı iddiası var. Yasin Kol ligi en fazla derbi yöneten adamı 2 yıl son 2 sezondur tutuklanma talebiyle mahkemede. Hala UEFA toplantısı falan diyorlar. Salı günkü toplantıyı Cuma'ya atıyorlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yok. Demin söyledim, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hikmet Öksüoğlu diyor ki atamaları biz yapmayacağız. Cuma günü lig başlıyor, Süper Lig başlıyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu toplanmıyor, bir açıklama yapmıyor, çelenk paylaşıyor.
0: Yani ve salı günkü o toplantı, salı günü olan o toplantı Cuma'ya ertelendi haberi geliyor senden de.
1: Yani daha nasıl eleştirelim? Diyoruz ki zaten 4 tane asil üyesi istifa etmişti. 5 tane asil üyenin daha istifası cebinde, toplam 14 asil üyeyle yola çıktı. Bunlardan 9'unu kaybetmiş olacak bu senaryoda. Artık daha bir güven sağlamak için bir federasyon başkanının ne yapması lazım? Yasin Kol'la ilgili ifadeleri, Ferhat Gündoğdu'yla ilgili ifadeleri, kabul edilemez ifadeleri daha demin söyledim. Diyor ki 60 yaşındayım, Türk futbolunun 40 yılını bana sorun, ben kimin eli kimin cebinde, gel anlat o zaman, gel kimin eli kimin cebinde. Tam da bugün işte ne güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen temiz eller operasyonu yapıyor. Türk hakemliği üzerinden, dizayn edilmiş Türk hakemliği üzerinden. Bugün anlatmayacaksanız ne zaman anlatacaksınız başkan? Daha başkanı nasıl eleştirelim, kim niye eleştirelim, ne dememizi istiyor ki insanlar ya? Bana diyorlar ki geçen gün eleştirdiğim bir videoda, YouTube kanalımda eleştirdiğim bir videoda sen niye Hacı Osmanoğlu'na yanlasın dedi insanlar. Yani ne diyeyim ki Berk yani.
0: Mustafa Bey demiş ki yayınlar Berk, madem TFF var odası savcılık tarafından denetlendi diyor. Lakin savcılık yalanladı. Peki bu durumda var odalarına kimler girebilir demiş.
1: Ne demek acaba bu?
0: Yani savcılık görevlisi diyerekten mi odalara girip hangi dokümanları alıyorlar, imha mı ediyorlar, kimler imha ediyor? Hayır, savcılık görevlisi canım, gibi tanıtıp şey mı girdiler yok kendilerine demiş.
1: Hayır, oradaki durum çok net. Türkiye Futbol Federasyonu benim haberimi yalanlamaya çalışırken evet, o başlıkla yaptığı haberi, ben dijital veriler sonra sadece bir detayı düzelttim. Silinen mailler vardı. O mailler IT ekibi tarafından getirilmiş. Ben emniyet personeli tarafından getirildiğini, hı hı, yazmıştım. Onu düzelttim. O gün haberimi çıkartmam için de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı üyeleri defalarca aradılar. Defalarca konuştuk. Haberimi de geri çekmedim. Düzelterek tekrar verdim. IT ekibinde log kayıtlarında da var. Merkez Hakem Kurulu'nda Hakem İşleri Dairesi'ndeki bazı kişiler mailleri sildi apar topar operasyonun başladığı sabah. IT ekibi onları geri getirdi. Bu ayrı bir case. Ama sonra Futbol Federasyonu bunu yalanlamaya çalışırken dedi ki VAR odasında inceleme yapıldı. VAR odası incelendi. Bunun üzerine 45 dakika sonra savcılık dedi ki hayır, VAR odasını falan incelemedik, VAR odasında inceleme yapılmadı. Bu arada güvenlik kamerası kayıtlarını, son bir yıllık güvenlik kamerası kayıtlarını ve VAR merkezinde bütün alanları gören güvenlik kamerası kayıtlarını da istedi savcılık. Türkiye Futbol Federasyonu çok geniş alan tutuyor. Birkaç gün içerisinde göndereceğiz demişlerdi. Yolladılar mı yollamadılar mı hala öğrenemedim. Daha doğrusu fırsat bulup sormadım da yani öyle söyleyeyim. O kadar çok baş döndürücü gelişme var ki sonrasında olan biten. Durum bundan ibaret. Savcılık bunu yalanladı. Orada ben Türkiye Futbol Federasyonu ya incelendik temiziz dediğini demeye çalıştığını, o mesajı vermeye çalıştığını algılıyorum. Savcılık jet hızıyla yalanladı bunu. Çünkü kulüplerin, sen de çok iyi biliyorsun gibi ben, kulüplerin çeşitli iddiaları var. Bazen var odalarına, bazı yerler fiziksel olarak onun da öğrendim. Cam mekandan filan dışarıdan var odasından da müdahale edilebilir bir fiziksel ortam var orada. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Dışarıdan birileri var odasını görebiliyor. Ya var odası değil, var odaları diyelim hatta yani. Orada çünkü aynı saatte oynanan maçlarda filan birkaç tane birden oda kullanılmak zorunda kalıyor biliyorsun. Böyle bir durum var. Bununla ilgili iddialarla ilgili savcılık tespitleri yapmak istiyor. Zaten dün çıkan Alper Buğra Taşkın Soy'un ifadesinde hakem, ki aktif hakem şu anda, hala aktif hakem, daha önce bazı hakemlerin ifadelerinde VAR konusuyla ilgili de VAR odasının çevresindeki dolaşımlarla, edişimlerle, girişlerle, çıkışlarla ilgili de bazı iddialar vardı. Bu da incelemeye tabi konu olduğu için VAR kayıtlarını istemiş durumda savcılık. Ama VAR odası kayıtlarını, koridoru, güvenlik kamerasını istemek başka bir şey. VAR odasında inceleme yapıldı demek başka bir şey. Bu arada son Yasin Kol'la ilgili haber geldi.
0: Nedir? Hemen Umut Eken'le konuşuyoruz. Radyo Gol'de haber masasındasınız.
1: Tutuklandılar. Hem Yasin Kol hem de Göktuğ Hazer Erel tutuklandı.
0: İlk yorum Umut Eken.
1: Ya zor tutuklama, her insan için zor. Yani bu tür konularda tutuklamayı ben çok zorlayıcı bir sebep olarak görüyorum. Yani yurt dışı yasayla, adli kontrol şartıyla, ev hapsiyle, bence bu durumlar, hukukçu değilim ama yani neticede ne Yasin Kol'a yönelik suçlama? Şike ve teşvik. Daha iddia, tabii iddianamesi yazılacak şimdi. Bu süreyi şey yapacak. Yani tutuklamalar bu tür şeylerde, içinde futbolun, sporun olduğu konularda ben

0: dediğim gibi sporun olduğu bir şeyde çok büyük bir organizasyonu bulmadığın sürece bilmiyorum yani. Ben çünkü o daha önce tutuklanan hakemlerle de geçirdiğim deneyimler var, tecrübeler var. Yani çok tutuklama ağır bir karar oluyor bence. Yasin Kol için de söylüyorum bunu. Ferhat Gündoğdu için de söylüyorum. O gün Ferhat Gündoğdu tutuklandığında da böyle bizi ezeli düşman olarak görüyorlar ama hiç kimsenin tutuklanmasından memnun kalmam. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına da hem ben hem de eşim çok şaşırtıcı şekilde, eşim çok hırslıydı ama eşim de üzüldü. Tutuklamalar bu tür şeylerde bence ağır karar. Ama gerçekte ortaya çıksın, eğer gerçekten bir maç manipülasyon, çünkü kitleleri ilgilendiren bir şey bu belki. Yani biz böyle sadece bir hakem eylemi olarak görmemek lazım bunu. Kitleleri ilgilendiren, kitlelerin birbiriyle tartıştığı, adeta düşmanlaştığı ortamlar yaratılıyor. Tek bir maçta, tek bir hakem kararıyla bazen, tek bir hakem yönetimiyle. Bu gözle de bakmak lazım. Ama bence bir gerçek var. Federasyonun bu inadı bence adli makamlar tarafından tepkiyle karşılık buluyor. Türkiye Futbol Federasyonu ilk gün bu operasyon başlandığında bütün her şey şeffaf bir şekilde ortaya çıkana kadar Merkez Hakem Kurulu'nu el çektirseydi ilk gün. Şu anda Merkez Hakem Kurulu'nda hala çalışıyorlar işte. Bu hafta içerisinde Türkiye Kupası maçlarının atamalarını yaptılar. Merkez Hakem Kurulu'na en azından el çektirseydi bu işler buraya kadar gelir miydi bilmiyorum, emin değilim. Bundan sonra ne göreceğimiz de tabii çok önemli. Ben şimdi tutuklama için ağır bir karar diyorum ama daha belki de kamuoyuna yansımayan başka bir şeyler varsa o zaman benim bu lafım da boşa düşer. Yarın öbür gün Yasin Kol'un başka başka kişilerle bir eylem, bir organizasyon içerisinde olduğu şüphesi, kanaati oluşur, ortaya çıkarsa o başka bir durum. Ama yani bugün geldiğimiz noktada özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun tavrını anlayabilmek mümkün değil. Yani Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin şu anda burada ülkede olup gelişmeleri takip etmesi gerekiyordu. 4 gündür Avrupa'dalar. Fransa maçına gittiler. Şimdi İtalya'dalar. Yarın dönecekler mi yoksa UEFA toplantısına
1: UEFA
0: katılacaklar mı?
1: toplantısına katılacak ve bu sebeple Cuma günü erteleniyor gibi haberler var. Senin
0: Yani
1: dediğin
0: ama
1: gibi
0: UEFA
1: toplantı
0: toplantısı
1: özelinde
0: mı
1: böyle
0: önemli?
1: haberler var.
0: Yani şu anda UEFA toplantısı mı önemli?
1: Değil mi?
0: Yani burada ülkede ülke futbolu alev almış, cayır cayır yanarken UEFA toplantısı mı önemli? Yani ben bilmiyorum. Senin fikrini de sormak istiyorum.
1: Ya burada yani ben yarın olağanüstü toplantı kararının yeniden böyle gündem olabileceğini düşünüyorum. Yarın birden
0: Ha tabii,
1: buraya
0: çünkü
1: gelip bir
0: çok
1: toplantı olabilir. Ben hala Salı günü tarafındayım toplantı
0: aynen
1: özelinde.
0: öyle, çok da
1: Ben
0: hak
1: hatta
0: veriyorum
1: şunu
0: sana.
1: da söylüyordum ama hiçbir konuğumla bu konuda dün anlaşamadık. Pazar günü yayınında, cumartesi yayınında artık öyle uzun yayınlar yapıyoruz ki bu konularda bir hafta önce konuştuk gibi geliyor bana senle dün konuştuğumuz detaylar. Ama
0: Ya
1: orada
0: evet.
1: Alper Üstündağ'da sen de pek katılmadın. Hatırlarsan ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'dan çok istifa bekleyen tarafta değilim dedim. Zaten yayından
0: Evet.
1: çıktık 1 saat sonra 2 saat sonra Mehmet Arslan'a konuştu. O haber geldi bizlere. İstifa düşünmüyorum diye. Bu
0: Ya
1: pisliklerin içine
0: aslında
1: çekmeyin
0: onunla
1: beni diye.
0: ilgili bir açıklığa kavuşturmam
1: Evet.
0: lazım.
1: Buyur
0: Şöyle
1: abi.
0: aslında belki, yani o dün akşam sıcağı sıcağına verilmiş bir demeç gibi değildi. Önceki günün demeciydi. Hürriyet gazetesi için yapılmış bir röportaj, İsmail Er imzasıyla önceki gün, yani son 48 saatte çok ciddi gelişmeler yaşandı biliyorsun. Önceki gün yapılmış bir açıklama, dün de gazete baskıya girdikten sonra Mehmet Arslan'ın kamuoyuna duyurduğu bir şeydi. Yani aslında sanki dün sıcağı sıcağına yapılmış bir şey değildi. Bu anlamda da manası çok değişiyor durumun. Yani cumartesi günü yapılan açıklamayla pazar akşamüstü yapılabilecek açıklama arasında çok fark var. Şimdi bu saat itibariyle, bu son gelişmeden sonra Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından yapılacak, yapılması muhtemel açıklama arasında da çok ciddi fark var. Yani şu anda Futbol Federasyonu'nun ben hala yurt dışında, yöneticilerin hala yurt dışında olmasını anlayamıyorum. Büyük şaşkınlık içerisindeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun göreve devam etme çabasını anlayamıyorum. Çok ciddi bir şüphe var. Bununla birlikte bahis soruşturmasıyla ilgili de şüpheler oluştu bizzat savcılığın açıklamasının ardından. Bu

0: kadar şüpheli, bu kadar soru işaretiyle Merkez Hakem Kurulu kim? Başkanı kim atanacak? Benim bildiğim hala bu saat itibariyle biriyle anlaşamamışlardı. Şimdi herkes Cuma'ya, Perşembe'ye kanalize oluyor. Hakemler atanacak. Hayır öyle
1: vekil,
0: değil kardeşim.
1: Vekil vardı ve bu
0: Hikmet işte merkez... Özlüoğlu var, Mustafa Kamil Abitoğlu var ama Hikmet Öksüoğlu demiş biz atamayacağız demiş. Merkez Hakem Kurulu
1: Mustafa başkanı. Kamil Abitoğlu'nun adı da geçti bu arada MHK başkanlığı.
0: Ya hepsi geçer de yani olmaz ya olmaz. Aynı kurul üyeleri şöyle bir gerçek var şunu... anlatmaya çalışıyorum. Herkes Perşembe günü hakemler açıklanacak diyor da hakemlere tebligatlar. Salı akşamı Cuma maçı var. Salı akşamı ya da en geç çarşamba öğlene kadar tebligat yapılır. Yani bu hakemlerin yarın tespit edilmesi lazım aslında. Atamaların yapılması lazım ki futbol yönetim sisteminden hakemlere mesaj gider. Hakemler de bir mazeretleri vesaireleri bir şeyleri yoksa onay verirler. O maçı aldıklarını kabul ettiklerini iletirler. Futbol yönetim sisteminden bu durum hakem işlerine düşer. Buna göre de seyahat planlaması yapar hakemler. Ayrıyeten hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda çalışan hakemler mazeret izni ya da idari izni ayarlamak için salı ya da en geç çarşamba öğlene kadar durumdan haberdar olmak zorunda kalırlar. Kimisi cuma maçı için çarşamba akşamdan yola çıkar, kimisi perşembeden uçak saatine vesaireye göre. Bunların hepsinin çarşamba öğlene kadar netleşmiş olması lazım. Ha biz kamuoyu olarak perşembe öğreniyoruz hakemleri öğlen öğleden sonra. O açıklamayı o zaman yapıyorlar ama Süper Lig'de cuma dediğim gibi cuma maçı var. Yani Galatasaray Kasımpaşa maçıydı değil mi yanılmıyorsam?
1: Doğru. Hatta yani... hatta öyle ki Dursun Özbek açıklamalarda bulundu dün bir kabir ziyaretinde, Ali Sami'nin kabrini ziyarette. Cuma günü maçımız var, MHK belli değil dedi. Ardından MHK'de bir son dakika bilgisi geldi. Yani, cumartesi günü yapılan açıklamaydı bu, özür diliyorum, toparlayayım orayı.
0: Evet evet evet, aynen hatırladım şimdi mezar başında anmada.
1: Aynen öyle. Sonrasında Serdal Adalı'nın da yine seçim öncesindeki o mali kurulda açıklamaları vardı benzer. Onların üzerine gelen bir açıklama mıdır bu bilinmez ama hemen böyle bir orada atamalar gerçekleştirildi. O da kupa maçları özelinde 6-7-8 Ekim. Salı, çarşamba, perşembe günleri oynanacak Türkiye Kupası maçları özelinde atamalardı tabii.
0: Vallahi zaten ne dedim, musibetler hep bize kupa maçlarının arifesinde oluyor. Bayis 2 soruşturmasında da kupa maçlarının atamaları vardı. Sonra Bayis 2'ye İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun basın toplantısından onu da yazdık. onu bazı hakemleri geri çektiler. Bayis hesabı olan hakemleri. Sonra zaten salı akşamında da sevklerini yaptılar biliyorsun. Musibetler kupanın etrafında dolaşıyor ama şu andaki durumu ben anlayamıyorum. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri İtalya maçının atmosferi nasıl yaşıyorlar bilemiyorum yani. Merkez Hakem Başkanı tutuklu. Merkez Hakem Kurulu'nun bir dönem çalışan ismi PİMİK'ten sonra PİMİK'i açalım. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu. Yani 3 kişiden oluşur bu. O dönem işte Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım'dı. Bu üçünden ikisi tutuklu, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eğitimden sorumlu adli kontrolle serbest bırakıldı. İl Hakem Kurulu Başkanı tutuklu. Ve ligin en fazla maç yöneten, son iki sezonuna damga vurmuş hakem tutuklandı şu anda. TFF milli maç arifesinde ne yaşıyor, ne düşünüyor bilmiyorum yani. Büyük şaşkınlık. Söyleyecek bir şeyim de yok ya.
1: Umut Eken'le değerlendiriyoruz. Gelen mesajlara hızlıca bakacağım. Mesajları okuyarak devam edeceğim ama bir haber vardı. O haberi sizlerle paylaştı Umut Eken. Yasin Kol'un tutuklandığına ilişkin bir haberdi bu haber. Sadece o da değil tutuklanan isim ama bunu da sıcağı sıcağına Umut Eken'le değerlendirirken sizlere aktardık.
0: Zaten Göktuğ, Hazar, Erel geçen sene bahis eylemleri tespit edildiği için hak mahrumiyeti cezası alarak aktif hakemliği bitmiş hakemlerden, bitirilen hakemlerden bir tanesi. Zaten şu anda aktif hakem değil. Evrakta resmi belgede sahtecilik sebebiyle tutuklanıyor. Onun da daha detayları öğrenilir. Yani burada önemli olan Yasin Kol. Yasin Kol aktif hakem. Yani Süper Lig'de yanılmıyorsam son iki sezon değil mi? 8 maç, 8 derbinin 6'sını yönetti. 6 da geçen sezon 6 derbinin 4'ünü yönetti. Ki Trabzon derbilerini de yönetemiyor yani. Onu da derbi kapsamında şey ama Trabzon bölgesi hakemi olduğu için. Sadece 3 İstanbul'un 3 büyüğünün arasındaki maçlardaki istatistikleri bunlar. Bir sürü düşme kalkma mücadelesinde de kritik maçlarda işte önceki gün yazışmalar çıktı. Ya da cuma çıktı, bütün günler karıştı. Playoff finalinin hakemi Karagümrük Bandırma Spor maçının söylenecek bir şey yok yani şu anda çok yani hala federasyon mücadele etmeye çalışıyor. Bak şöyle bir şey oluyor. Belki az önce görmüşsündür. Merkez Hakem Kurulu Avrupa'ya gidecek, Uluslar Ligi'nde yönetecek. Biliyordum, bak söyleyeyim bunu, biliyordum, yazmadım. Hı-hı. Mehmet Türkmen'i, tamam mı, o kadar şeydi, arada kaldı. Ondan sonra yazıyorsunuz işte UEFA'dan şey yiyoruz. UEFA bu konularda çok titiz diyorlar. Uluslar Ligi maçına atanmış Mehmet Türkmen, gözlemciler atanmış, Merkez Hakem Kurulu'nun resmi hesabından bunları söylüyorlar ya. Bunları veriyorlar yani. Ya dalga geçiyorlar insanlarla ya da hani kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Başka bir şey anlamıyorum bazen ama biz UEFA Hakem Konvansiyonu'na dahil bir ülkeyiz. Maalesef bu olan bitenlerden sonra UEFA yine bize kötü gözle bakacaktır. Maalesef. Çünkü neden? Geçen sene bahis operasyonu yaptık ki bunu İbrahim Hacı Osmanoğlu hakem operasyonu olarak lanse etmişti. 571 hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152 tanesi aktif şekilde bahis oynuyor. Biz temizliğe başladık, siz de kapınızın önünü süpürün dememiş miydi? Bir hakem operasyonu olarak lanse etmişti bunu. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki hakem operasyonu yok. Ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki ya en bir numaralı hakem, ligin bir numaralı gözüken hakemi tutuklanıyor. Yani Futbol Federasyonu yapamamış o zaman, dersini çalışamamış, başaramamış. Masumiyet karinesine altını çizerek söylüyorum bunu ama MASAK raporu, açıklanamayan, izah edilemeyen şeyler de ortada. Çok ciddi, kuvvetli suç şüphesi var. En azından bunun için bile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip bir ifadesi aklanması sağlanmaz mıydı? Yapılmadı mı? Zorbay Küçük'e yapıldı. Zorbay Küçük de sevk edildi. Daha ilk gün sevk edilenlerden 150 kişiden. Sonrasında savcılık da hesap hareketlerindeki şüpheler nedeniyle ikinci ya da yanılmıyorsam üçüncü dalgada aldı. Yasa dışı bahis şüphesi olduğu iddiası vardı. Ben o esnada içeride olduğum için yazamadım bunları. Sonra aklandı. Bu kadroda kaldı. Ama Merkez Hakem Kurulu ona da maç vermiyor. Tek bir AVAR görevi bile yok. Geride kalan sürede. Ağustos başında başladı yani. Ekim başındayız. 2 aydır ne Süper Lig'de ne 1. Lig'de bir tane bile ya yani AVAR 2 bile olamadı. AVAR olamadı, VAR olamadı. 4. hakemi hakemliği geçtim. Neden? Yasin Kola neden maç verdiniz? Zorbay Küçük'e neden vermediniz?
1: Umut Eken'le konuşuyoruz. Eğer federasyon başkanı istifa etmezse yönetim kurulundan 6 ya da 7 üye istifa edecek haberleri doğru mu demiş dinleyicimiz?
0: Doğru. Ben konuştuk az önce. Videomda çektim. Hatta isimleri de söyleyebilirim eğer istiyorsa, duyurmak istiyorsa. Hı-hı. Zaten 4 tane üye daha önce son olarak Ural Aküzüm'de bahis hesabı çıkmıştı. İstifa etmişti. Mevlüt Ak'tan Lale Cander'in cebinde istifası. Bilal Arslan var. Mustafa Bozbağ var. Bu isimlerde istifası cebinde olan kişiler. Bu kişilerin özelliği ne? Lale Cander dışındakiler genelde Mecnun Ot Yakmaz'a yakın olarak bilinen, yakın olduğu konuşulan, yorumlanan kişiler. Böyle de bir durum söz konusu.
1: Toplantıyı Cuma'ya erteleyip zaman kazanmaya çalışıyor Hacı Osmanoğlu diyen var. Bir diğer tarafta...
0: Vallahi bunun ne için zaman kazanıyoruz ki? Acil bir aksiyon almamız lazım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı belirlememiz lazım. Belki yeniden Merkez Hakem Kurulu...
1: Şimdi bugün neyi konuştuk? Bir destek konuştuk değil mi? Siyaseten gelen bir destek var denildi. Bu çiçek gönderilmesiyle beraber. Orada benzer bir beklenti olabilir mi Sayın Hacı Osmanoğlu'ndaki? Dinleyicimiz onu mu sorguluyor?
0: Türk yargısı da görevini yapmaya devam ediyor işte. Yasin Kol tutuklandı. Resmi karar. Merkez Hakem Kurulu yok. Cuma günü Süper Lig maçları var. Yani çok Süper Lig'in ertelenebileceği dillendiriliyor, çok konuşuluyor, çok asparagaz, çok iddialar var ama hızlıca aksiyon alıp bence aksiyonun devamını, ya ertelendikçe yeni yeni şüpheler, yeni yeni endişeler, problem yumağı daha da artar gibi görüyorum ben. Ama son çare o olmalı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Gerçekten hakemleri atayamıyorsak, bir merkez hakem kurulu başkanı bulamıyorsak, sağlıklı bir şekilde liglerin ilerlemesini sağlayamıyorsak, o zaman evet belki ligler kaydırılabilir. En azından bir hafta kadar filan belki ilk etapta. Ama onun dışında ben yani aksiyonun devam etmesi gerektiğine, topun dönmesi gerektiğine inananlardanım. Bununla birlikte tabii hakem kadrosu da azaldı. Yine Yasin Kol da şu anda tutuklandığı için artık görev alamaz durumda. Zaten gidip ifade veren bazı hakemler de vardı. Onlara karşı tavır tutum nasıl olacak bilmiyoruz. Çok soru işaretimiz var maalesef ama çok şu tablo, bugünkü yeniden tablo çok çok çok üzüntü verici.
1: Berk Bey merhaba, yayınlar. Bence Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçilmesin bu sene. Sene sonuna kadar en azından böyle bir şey olmasın. Kulüpler ortaklaşa hakemlerini belirlesinler demiş. Bunu bir ara konuşmuştuk.
0: Yani bunu,
1: kulüplerin ortaklaşa bir hakem belirlemesi neydi?
0: Bu teklif edildi. Kulüpler yanaşmıyor ki ona. Almanya'daki model, hatta ismi de saklı, Almanya'daki bir isim, profesyonel isimlerden birisi buraya getirilecekti. Mehmet Büyükekşi döneminin icraatlarından olacaktı. Kulüplere sunum yapıldı. Gelin dendi, böyle yapalım dediler. Modeli aldık dediler. Ki o modelleri de UEFA'ya onaylatmanız lazım. Az önce dediğim gibi biz UEFA hakem konvansiyonuna dahil bir ülkeyiz. Lokalliğe karışmıyor UEFA belki ama kendisi de bizim hakem havuzumuzdan beslendiği için, bizim FIFA kokartlı hakemlerimizi UEFA organizasyonlarında kullandığı için bazı regülasyonlara da uymak zorunlu. UEFA'dan onaylanmış bir Alman modeli vardı. İki şirket kurulacaktı. O şirket, hatta biliyorsun, canlı yayınlara çıktı, CEO falan dedi. İşte Ferhat Gündoğdu anlattı canlı yayında. Bir CEO olması, işte bu yüzden bu arkadaşlarımız istifa etti dedi. Ahmet Şahin'i ve Yunus Yıldırım'ı kastetti. Model bu dedi falan filan. Ama orada ben Ferhat Gündoğdu ya da bu federasyonu suçlamıyorum. Oradaki kabahat kulüplerin. Tek bir adım atmadılar. İstemiyorlar belki. İstemiyorlar. Bu sorumluluğu almak istemiyorlar. Çünkü bu şahaliyle çok kolay. Hakemleri suçlamak, hakemleri eleştirmek, maçtan sonra hakemlerle ilgili açıklama yapmak, hakemleri hedef tahtasına koymak en kolayı. Kulüpler orada sorumluluk almak istemiyor. Yoksa çatır çatır bir Alman modeli kulüplerin de içinde, atama süreçlerinde, hatta daha önemli, daha geniş kapsamlı bir şey yapıp bütün bir hakem organizasyonunun birlikte yönetilebileceği, bu konuda kulüp profesyonellerinin atanacağı bir yapı oluşturulabilir. Bu geliştirilebilir. Herkeste adalet hissi oluşur en azından. Ya da şeffaf ve denetlenebilir olabilir. Ya bu hakemler aşağıdan nasıl geliyor, bu seviyeye nasıl geliyor, sonra da buraya nasıl atanıyor diye biri gelip tuttu, soru sorduğu zaman çat diye cevabı verilir. Ama kulüpler bu sorumluluğu istemiyorlar. Demin dediğim gibi hakemi hedef tahtasına koymak en kolay.
1: Peki. Teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Umut Eken, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Uzun uza diye konuştuk ki bunu konuşabileceğimiz, uzun konuşabileceğimiz nadir. Buraları çok yakın takip eden nadir gazetecilerindensin.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani çok üzgünüm ben. Bu konularla ilgili bedel ödemiş, cezaevinde kalmış bir gazeteci olarak yaptığı haklı haberlerle tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bazı kişilerim, tamam kurumsal olarak TFF'yi işaret etmiyorum ama bazı karar verici kişilerin içindeki Ferhat Gündoğdu da onlardan bir tanesidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği hatalı bilgiler ya da doğru olmayan bilgiler nedeniyle tutukluk aldım. O haberlerin hepsinin şu anda doğru olduğu ortaya çıkmış durumda. Ama son uyarıyı yine genele ilişkin yapmakta fayda var. Bunu böyle bir Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş mevzusuna çevirmeden, saha dışındaki bir rekabet olarak görmeden, anlayıp dinlemeden savaşmanın bir faydası olmayacak, algılar değişmeyecek, herkes bunu bilsin. Bunu bir futbolda temizlenme ve arınma dönemi olarak görüp herkes sorumlu davransın lütfen.
1: Peki.
0: Kendimce söyleyebileceğim şey bu.
1: O zaman tekrar,
0: ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere diyeyim ben Umut Eken, uygunluğuna göre.
0: Görüşmek üzere.
1: Bu konularda
0: ben, tabii
1: sık sık davranış yapmak isterim.
0: Her
1: bu arada seni nerelerden takip edebilirler? haberlerini nerelerden takip ediyorsun?
0: Herhangi bir kurumda çalışmıyorum. YouTube kanalı açtım. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir de sosyal medyam var. Diğer sosyal medyamda inşallah erişim engeli vardı. Davada beraat ettiğimde onu da açtıracağız inşallah. Peki. 6 Kasım'da.
1: Peki, Umut Eken'le konuşmuş olduk. Selamlar Umut Eken. Sağ ol, ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Umut Eken'le değerlendirdik. Az sonra Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak ama güncel kısmıyla son yaşananları, son haberleri sizler için şöyle bir toparlamış olduk, yorumlamış olduk. Umut Eken bizlerle birlikteydi dedim ve reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Milli takım gündemiyle devam edeceğiz. Hatta zamanımız kalırsa Ömer Faruk Özcan'la konuştuktan sonra biraz uzak kaldık ya oralardan. Montella ve Ozan Kabak'ın açıklamalarını sizler için tekrardan hatırlatırız. Efendim, saatler 20.45'i gösterdiğinde Can Genç dakika skor öncesinde, maç önünde, dakika skorda ve maç sonunda sizlerle birlikte olacak diyelim. Gece 1'i gösterinceye dek saatlerimiz. Bir diğer güne merhaba deyinceye dek son maçta İtalya maçında neler yapacağız onları da değerlendiriyor olacak tabii. Ama öncesinde Ömer Faruk Özcan'la, ET Spor yorumcularından Ömer Faruk Özcan'la biz konuşacağız ve hemen ardından da zamanımızın olması halinde Montella ve Ozan Kabak'la, Montella ve Ozan Kabak'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Maç önü basın toplantısına geri dönüyor olacağız diyeyim. 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderiniz lütfen. 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı bizlerle paylaşınız lütfen. Ve tüm bunları konuşuyorken, tüm bunları detaylandırıyorken Sayerberg Instagram hesabından beni takip edebileceğinizi de hatırlatayım. Sayerberg Instagram hesabımdan beni takip edip buradan ulaşamadığınız, buradan sesinizi duyuramadığınız, olur ya zaman zaman kaynar mesajlara da tüm mesajlarınızı iletebileceğinizi hatırlatmış olayım. Sayerberg Instagram'dan ve X Sayerberg'ten beni takip edebileceğinizi sizlerle tekrardan paylaşayım, hatırlatayım. Oradan yazan dinleyicilerimize de, Uğur Bey'e de, aynı zamanda yayın içerisinde bir diğer tarafta Mert Bey'e de, Mert Savaş'a da selamlarımızı iletmiş olalım. O da bir yayına ilişkin bir mesajını iletmiş, uzun bir mesaj. Onu da hemen hızlıca dikkate alacağımızı hatırlatmış olayım. Merhaba diyerek başladığı bir mesajda uzun yıllardır sıkı bir Radyo Gol takipçisi, dinleyicisi olduğu detayını da hatırlatarak bizlerle paylaştığı bir mesaj var. Peki, teşekkür edelim Mert Bey. Mert Savaş Instagram'dan ulaşan bir diğer dinleyicimiz. Ve Instagram Sayerberg'den takip etmeniz halinde oradan da dilediğiniz zaman buradan ulaşamadığınız konularda tıpkı Mert Bey gibi, Mert Savaş gibi sizler de ulaşabilirsiniz diyorum. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
3: Reklam bitti. Reklam.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam.
9: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına, Allianz seninle.
9: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise girişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleri ile Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oppong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Oppong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Oppong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömer Faruk Özcan'layız. Ömer Faruk, Umut Eken'le konuşarak biraz da son gündem maddelerini, gazetecilik kısmını detaylandırdık ilk etapta haber masasında, ama biraz da maça döneceğim. Milli maça döneceğim. 21.45'te İtalya ile bir karşılaşmamız var. Son maç milli aradaki. Dördüncü maçımız milli aradaki. Eksiklerimizin de olduğu bir maç, ama senin gündeme ilişkin ekleyeceğin, gündeme ilişkin devam ettireceğin, ki dün de seninle bağlantımız oldu, o yüzden ekleyeceğin de.
1: Evet.
0: Bir detay olur mu, sen bu gündeme nasıl bakıyorsun? Tutuklanmalar ardı arda geliyor. İki hakemin tutuklanmasını konuştuk son gelen haberde. Bir diğer tarafta Hacı Osmanoğlu gündemi, ki ertelenen toplantılar, olağanüstü toplantı yapılacağı konuşuluyordu. Tüm bunlar nasıl değerlendiriyorsun? Neler söylüyorsun Ömer Faruk Özcan? Onlardan milli takım gündemine geçeceğim.
1: Evet, yani aslında seninle konuştuğumuz günden bu yana, yani dünden bu yana, hafta sonu konuştuğumuzda Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu acaba istifa edecek mi, devam edilecek mi, salı günü buna karar verilecek derken yapılan açıklamayla birlikte istifa etmeyeceğini açıkladı. Yani ortam aslında biraz daha karışmaya başladı. Yasin Kol'un, yardımcı hakemin bugün tutuklanması birçok şeyin aslında ne olduğunu bize anlatmaya başladı. Birazcık da milli maçın ortamından uzaklaşıp sanki farklı bir noktaya evriliyormuşuz gibi hissediyorum. Çünkü milli maça bir heyecanımız kalmadı. Teknik direktörün yapmış olduğu açıklamalar bizi aslında futboldan uzaklaştırdı. Bu kadar sanki hiçbir şey yokmuşçasına davranılması, bir şeylerin üstünün örtülmesine çalışılması bence futbol ortamından hepimizi çok uzaklaştırıyor. Ama tabii ki de şunu konuşmuştuk aslında seninle birlikte sevgili Berk. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu devam edecekse eğer, buna göre bir yapı kurulmalı. Onun ifadesi şu: 30 yıldır Türk futbolunda neler olduğunu biliyorum. Biz bu Türk futbolu, temiz futbolu devam ettireceğiz ya da bu temiz futbol ortamını oluşturacağız açıklamasını yaptı. Çok merak ediyorum nasıl bir temiz futbol ortamı olacağını. Umarım olur. Çok, en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Ama Merkez Hakem Kurulu, Yasin Kol, Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu'nun en çok değer vermiş olduğu ve önemsemiş olduğu iki ismin bu tarz işlerden ortaya çıkması ve bu tarz işlerden yargılanması, tutuklanması, meslekten, işte örnek veriyorum, Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesi, zaten ki bundan sonra yoluna devam etmemesini bekliyorduk, ama bunların oluşmasının ardından Sayın Başkan kime güvenecek, kiminle yola çıkacak, bu Türk futbolu temiz bir hale nasıl getirecek, bunu çok merak ediyorum açıkçası. Ama tabii ki futbolun içerisinde bulunduğumuz için birçok noktasını konuşmamız gerekiyor. İşte bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu konuşurken, bir yandan Merkez Hakem Kurulu konuşurken, İşte şimdi neye dönüştü bu iş? Kulüpçülüğe dönüştü. Fenerbahçe taraftarları Yasin Kol'un Galatasaray maçında ne kadar çok hata yaptı ya da Fenerbahçe maçında ne kadar hata yaptığını gösteriyor, söylüyor. Galatasaray taraftarı bunu söylüyor. Başka bir kendi lehine olanı söylüyor. Bu iş tekrardan yine Türk futbolunun meselesi olmaktan çıkıp kulüpçülük meselesine dönmeye başladı. Aslında bunun kulüpten ziyade Türk futbolunun asıl sorunu olduğunu farkına varmamız lazım. Bütün kulüpler olarak, bütün taraftarlar, ülke futbolu olarak nasıl çıkıp ülke olarak ne diyoruz? Montella bizim bu tarz futbol oynamaya ve milli takımı bu tarz yönetmeye hakkı yok, bu tarz açıklamalar yapmaya hakkı yok diyorsak, burada Merkez Hakem Kurulu'nda, Yasin Kol'unda, Ferhat Gündoğdu'nun da hatalarının, bu tarz olayların ortaya çıkmasının Türk futbolunun tamamını etkilediğini farkında olarak hareket etmemiz gerekiyor. Yoksa kulüpçülük bilinciyle devam edersek zaten bir çözüme ulaşamayacağız. Ama en azından bu durumun bir daha yaşanmaması adı altında bütün taraftarların, ülkedeki futbolu takip eden herkesin birlik halinde hareket etmesi, birlik halinde yürümesi en azından Türk futbolunun düzelmesine sebebiyet verecektir. O yüzden burada Sayın Başkan Hacı Osmanlı'nın bundan sonraki süreçte, ki istifa etmeyeceğini öğrendikten sonra, bundan sonraki süreçte Merkez Hakem Kurulu'nun idareten değil de asıl Merkez Hakem Kurulu'nun kimlerden oluşacağı, işte hakemlerin nasıl yönetileceği, bu hesapların düzenli kontrol edilip ve hakemlerin hata yapmadan maçları doğru bir şekilde, herkese eşitlik ilkesi adı altında eşit bir şekilde nasıl yönetileceğini kurgulaması ve oluşturması lazım. Bu düzenin, şunu söyleyeyim mesela, ben en çok savunduğum şeylerden bir tanesi bu. Kişi değişir. Kişi değişince hiçbir şey değişmeyecek, ki yıllardır da bu oluyor. Bir takımın hocası değişebilir. Bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı değişebilir. Federasyonun başkanı değişebilir. Ama düzen değişmiyorsa kişilerin değişmesinin hiçbir önemi yoktur. Buna hep inanırım, bunu savunurum. Ama bu süreçte kişiler zaten hatalar yaparak gitti. Şimdi her kişiler değiştikten sonra düzen yine aynı kalacaksa, kişilerin değişmesinin hiçbir anlamı kalmayacak. Biz 5 sene sonra, 10 sene sonra ya da 3 sene sonra yine böyle bir şeyle ülke çalkalanacak. yine üstü kapatılacak, yine devam edilecek. Şimdi biz bugün Ferhat Gündoğdu'nun şimdiye kadar yapmış oldukları, Yasin Kol'un ya da şimdiye kadar yapmış olduğu ya da bizim bilmediğimiz birçok şeyin şimdiye kadar yapılmış olması bir şey değiştirmeyecek. Önemli olan düzenin değişmesi. O yüzden Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu'na gerçekten ülke olarak bunu rica etmeliyiz. Bu düzenin bir daha bu olayların yaşanmaması için düzenin değişmesi, sistemin değişmesi. O yüzden burada bunu takip etmekten, konuşmaktan, yorumlamaktan başka çaremiz yok. Ülke olarak
0: yani Hacı Osmanoğlu'nun devam kararına destek veren bir açıklama görüyorum sende. Eleştiriden ziyade. Şöyle doğru söyleyeyim. Doğru mu algılıyorum?
1: Destek veren değil.
0: Ömer Faruk Özcan.
1: Destek veren değil, eleştiren de değil. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Evet, şunu söylemeye çalışıyorum. Bir devam kararı verildi. Biz bunu eleştirsek de bu devam kararı
0: yani,
1: devam edecek.
0: Yani TFF'nin tavrını görmeliyiz diyen bir Dursun Özbek açıklaması gibi bir açıklama sezdim sendeki bu açıklamada. Sezmek evet, değil yani, gördüm daha doğrusu. Evet. Bir görelim yani. Evet. Ne yapıyorlar diyorsun. Bir önce göreyim diyorsun.
1: Çünkü şöyle düşün.
0: Çok basit bir mesela, analiz oldu benimki bilmiyorum ama evet.
1: Evet, yok, gayet öyle oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Biz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu devam etmemeli desek de devam edecek. Böyle bir karar var. Şimdi bu bize bağlı olan bir karar değil ki, bu şu anki süreçte net bir duruş var. Hem milli takımda teknik direktör Montella'da var bu, hem de Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu'nda var. Şimdi bundan sonraki süreçte eğer bu sistem, bu düzen bu şekilde devam edecekse zaten olmayacak. Ama eğer devam edilecekse, yani bu söylenen sözler var ya, temiz futbol, Türkiye futbolu temizlenecek, temiz olacak diye bir söylem var ya, bunun altını doldurabiliyorsa devam edebilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama Türk futbolu aynı sorunları yaşayacaksa devam etmenin bir anlamı yok. Ne diyor Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu? Bunu bana 30 yıllık kirli bana yükleyemezsiniz diyor. Ama Sayın Başkan, siz geldikten sonra da bir şeyler düzelmediği için, hala ortaya bir şeylerin çıktığını gördüğümüz için bunu ifade ediyoruz. O zaman bunları da temizleyin. Biz zaten gelen kişilerle ilgilenmiyoruz. Biz sistemle ilgileniyoruz. Yoksa o gelsin bu gelsin değil sorun. Sorun şu: sistem nasıl ilerliyor? Kişilerle değil. Bunu söylemeye çalıştım aslında.
0: Evet. Peki ben biraz da İtalya maçına döneceğim. Günümüze, bugüne döneceğim. Bu arada haberi verelim. Lia 3 takımla çalışmalara başladı. Hemen ardından, Milyara'nın hemen ardından döneceği konuşulan isim de Lia 3. Ona ilişkin. O haberi de hemen şimdi rastlamış, görmüşken aktarmış olayım. Beşiktaş'a ilişkin detayları şöyle bir hatırlatalım. Lia 3'ün Kocaeli Spor maçında oynaması beklenirken Orkun'un tedavisi de devam ediyor. Beşiktaş detaylarını da şöyle bir sakatlık açısından merak ederdik, konuşurduk. Acaba Milyara'dan sonra nasıl bir Beşiktaş olacak diye. Zira hem skor olarak hem de böyle sakatlık haberleriyle Milyara iyi başlamamıştı, Milyara'ya iyi girilmemişti. Her ikisi açısından da baktığımda hem skora hem son sonuca yani hem de bir diğer tarafta Milyara başlangıcına. Milli takım için bu akşam nasıl bir 11 bekliyorsun? Eksiklere rağmen nasıl bir milli takım bekliyorsun? 4-1 mağlup olduğumuz bir İtalya'ya, bir de deplasmanda konuk olacağız. Deplasmanda karşılaşacağız İtalya ile. Ömer Faruk, senin milli takım analizin nasıl olur? Son kısımda onu sorayım.
1: Yani şöyle, açıkçası en üzüldüğüm noktalardan biri benim hiç milli takımla ilgili umudumun kalmadığı bir an olmamıştır. Ama bugün çok umutsuz bakıyorum bu maça. Neden? Çünkü tabii ki Arda'nın olmaması, Barış'ın olmaması, İşte belirli oyuncuların olmaması bir dezavantaj, ama en azından bugün Montella'dan istemiş olduğumuz, en azından bir kere de olsa forvetli sistemi görebileceğiz. Bunu bizi izletebilecek. Bugün çok merak ediyorum nasıl bir oyun olacak, çünkü Amerika maçında hatırlarsın, Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybettikten sonra Amerika maçında bir hareketlenme olmuştu ama Amerika'nın orada bir nasıl derler, bir iddiası yoktu. Zaten orada lider bir şekilde grubundan çıkacaktı. Ama burada İtalya'nın öyle bir durum yok. İtalya'nın bu maçı kazanmak isteyeceğini düşünüyorum ben. Burada tabii ki deplasmanda bir reaksiyon vermek adına milli takım oyuncuları burada bir ekstra motivasyonla çıkacaklar maça. Ama maçtan umudumuzun olabilmesi için en azından teknik direktör hamlesi adı altında ya da bir önceki maçlarda da belirli işaretler görmemiz lazımdı. En son seninle de konuştuk. Yani teknik direktörün yapmış olduğu açıklamada tamamıyla Ali yine ben çıkardım, İşte Dünya Kupası'na ben götürdüm ifadeleri, ben yaptığım ifadeleri bence bizi bu ortamdan uzaklaştırdı. Ben nasıl bir 11 bekliyorum? Zaten 11 az çok belli. Denizli santrfor olarak az önce söylediğim gibi santrforu Denizli bekliyorum. Kerem Oğuz kanatları, Yunus 10 numarada göreceğiz yüksek ihtimalle. İlk maçta özellikle Fransa maçında İsmail'le Salih ikilisini çok beğenmiştim ki birçok ikinci topları toplayan ikili olmuştu. Orta sahada, orta alanda Türkiye'nin özellikle hücum ataklarında başlamasına sebep veren iki oyuncuydu. Çok da önemli hamleleri vardı ama tabii hücum noktasında biz çok etkili olamamıştık. Salih İsmail ikilisi bugün bence İtalyan orta sahasına karşı en önemli silahımız olacak. Diğer taraftan Abdülkerim yok. Ozan Meri, sağda Zeki, solda Ferdi. Beklediğimiz 11. Ama dediğim gibi İtalyanlar çok güzel bir Fransa maçı oynadı Berk. 1-1 biten maç. Fransa'ya karşı da inan ki çok pozisyon buldular. Ben mesela bu turnuvanın ilk 4 ayağına baktığımızda turnuvanın kalecisi, yani kendi gördüğüm, izlediğim maçlara da bakarak Donnarumma'ydı. İtalya maçında inanılmaz kurtarışlar yaptı ki İtalya çok pozisyona girdi. Belçika'ya mağlup olduğu dönemde de İtalya aslında çok pozisyona girmişti ama onları değerlendirememiş. O yüzden Türkiye Fransa maçındaki performansını aldanarak çıktığımız maçta 4 tane gol yedik. O yüzden bugün bu maçı kazanma ihtimalimiz tabii ki var. Ama bir kere o bilinçten çıkarak, kurtularak biraz daha Montella'nın en azından kendi bildiklerinden ziyade biraz daha Türk futbolunun Türk dinamiklerini farkında olarak maça çıkması lazım. Ha tabii eksiklerimiz var. Arda'nın eksikliği bana göre çok büyük bir eksiklik. Onsuz oynayabilmek tabii ki zor olacak. Ama
0: Montella,
1: onsuz oynamak
0: Montella,
1: da belki
0: Montella buraları, Montella buraları bu eksikleri de yeni oyuncuları deneme fırsatı olarak değerlendiriyor. Evet. Nihayet yeni oyuncu deneme fırsatları kısmını konuşur olduk milli takımda ama böyle mi olmalıydı? Böyle bir süreçte mi olmalıydı? Sakatlıkla beraber mi bu konuşulmalıydı? İki ayrı soru mesele.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Beni de aydınlattın şu anda. Gerçekten evet. Çok güzel bir soru. Ben bunu çok düşündüm. Çok geçen programda YT Spor'da da bunu çok konuştuk. Şöyle söyleyeyim. Bir kere milli takım hocası sadece gidip de Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan

0: A takım oyuncularını çıkartması bir yetenek değil, bir başarı değil. Zaten bu oyuncuları Türk takımının, yani Türkiye'deki bütün taraftarlar İsmail'in milli takıma gideceğini biliyor. Barış Alper'in milli takıma gideceğini biliyor. Arda Güler'in milli takıma gideceğini biliyor. Orkun'a gideceğini biliyor. Ama milli takım hocası ne yapar? Gider gün yüzüne çıkmamış oyuncuları çıkartır. Gün yüzüne çıkmamış olan oyuncuların maçlarını izler. Gidip Fenerbahçe maçı izlemesi ona bir şey katmayacak. Çünkü Fenerbahçe'de alabileceği oyuncu sayısı bir Kerem, bir İsmail'i alacak ya da belki başka oyuncuları belirlidir yani o alacağı oyuncular. Galatasaray'a gider, alacağı oyuncular bellidir. Beşiktaş'a gider, o maçı izler, alacağı oyuncular bellidir. Ama Sayın Montella gidip izlememesi gereken maçları hep izledi, seyretti. Belki onları da izlersin ama ekstra gidip izlemen gereken, çıkartman gereken oyuncular vardır. Bak mesela şöyle bir örnek vereyim. Oğuz Aydın Amerika maçında yani değerlendirilmeseydi, o performansı göstermeseydi emin ol Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ismi bu kadar çok hatırlanmayacaktı. Amerika maçıyla Fenerbahçe'nin gündemine bizim Oğuz Aydın'ımız var gündemi girdi. Ondan sonra Oğuz Aydın daha fazla forma şansı bulmaya başladı ki bilmiyorum hatırlar mısın, dinleyenler de katılır mı? Çünkü ondan önce Oğuz Aydın'la ilgili herhangi bir gündem yoktu Fenerbahçe'de. Köşede bekleyen, yedekte bekleyen bir oyuncuydu. Ne oldu? Forma şansı bulan bir Oğuz Aydın ki ilk 11'in dışında bir oyuncuydu. Ondan sonra Fenerbahçe daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Şimdi burada sizin zaten Barış, Kerem, Oğuz işte belirli oyuncular var. İlhan Fakalı'ya dokunabilmek ki Beşiktaş'tan gördünüz. Hocanın gidip birçok ligde, yurt dışında, Türkiye'de, alt lig olabilir, başka ligler olabilir. Alıp onu kazandırıp ondan sonra belki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor milli takımdan izleyip de oyuncuyu transfer edecekler. O yüzden biz bu yapılanmayı izlerken Montella'nın sadece kendini övdüğü bir sistem görmek istemiyorum. Ha, sistemi doğru okudu, oyunu doğru okudu, doğru başladı, doğru devam etti. Dünya Kupası'na gittik, on kötü işler yaptı değil, iyi işler de yaptı. Ama bunun devamlılığı için ben bunları yaptım diyerek buraya gelmemeli. İsmail Kartal'ın söylemiş olduğu, eleştirimiz olduğumuz cümleyi söylememeli. O yüzden Montella'nın bundan sonraki kendini kurtarabileceği tek şey şu olur. Oyun anlamında bizi ikna edebilir. Ve açıklamalarıyla bizi ikna etmesi lazım. Yani şu anda Türkiye'de 100 kişiden 100'ü de hocanın istifa etmesini istiyor. Ben de dahil. Çünkü bunu o hissettirdi bize. Şimdi 6 maçta 5 mağlubiyet, bugün de 7 maçta 6 mağlubiyet aldığınız takdirde herhangi bir hoca zaten bu takımda kalmamalı. İstediğin kadar Dünya Kupası'na git. Fatih Terim UEFA Kupası kazandırmadı mı? Galatasaray'da başarısı olduğu zaman gönderilir. Bu kadar basittir yani. Bu işin sistemi budur. O yüzden bugünkü maçtan çok büyük umudumuz yok ama yine tabii ki ülkemizin bayrağı dalgalanacak. Gönül ister ki bugün galibiyetle gelelim ama galibiyetle çıksak da bizim Montella'ya kırgınlığımız geçmeyecek.
1: Biraz da buradan bağlayarak konuşacaktım seninle. Montella'nın geleceğine ilişkin neler söylüyorsun, neler düşünüyorsun diye Ömer Faruk Özcan. Bu arada amilli takım stadyum hareket ediyor. Konaklanan otelden ayrıldığından itibariyle İtalya-Türkiye maçı 20.45'te oynanacak. Ve 20.45 itibariyle maç önünde, maç anında ve maç sonunda Can Genç Radyo Gol frekansında sizlerle birlikte olacak. Hatırlatalım, İtalya'dan o görüntüleri sizlere şöyle bir betimleyeyim, aktarayım an itibariyle milli takım ve beraberindeki heyet. Orada onu takip eden yine birçok basın mensubu meslektaşımız da artık yavaş yavaş oraya doğru hareket ediyor, oraya doğru geçiyor. İtalya'da milli takım stadyuma doğru yola çıktı. Diyelim ve son kısımda toparlamak üzere sana sorayım. Eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır Ömer Faruk Özcan?
0: Montella'yı sormuştun, şöyle söyleyeyim.
1: Evet. Konuşmuştuk ama yine de evet,
0: beklemiyorum. Sana. İstifa etmesini beklemiyorum. Çünkü net bir Türk vatandaşı olmuş olsa bunu istifa olarak adlandırabilirdim ama şu an istifa etmesini beklemiyorum. Ülkemize gelen yabancı hocalar her zaman bu şekilde devam etmiştir. Hakkıdır. Tazminatını almak isteyebilir. Ama Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrası gönderilmesini de sanki beklemiyorum. Çünkü gönderilmesi lazım. Bugünkü maç sonrası bilmiyorum bizimle ne zaman yayın yaparız ama orada daha çok netleşecektir ama bugün bu açıklamaların yapabilmesinin en büyük sebebi Montella'nın Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan almış olduğu destek yani. Bu desteği almamış olsa bu kadar açıklamalar yapabileceğini düşünmüyorum ben. O yüzden gönderilmeli, kazansa da gönderilmeli. Çünkü bu yapılanma içerisinde bu açıklamaları Türk milleti kabul etmez. Oyuncular bizim, bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Ama Montella bizim olmadığını, bizimle birlikte olmadığını, bizim kanımızdan olmadığını bize hissettirdi. O yüzden ben bundan sonraki Montella birlikteliğinin çok sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki ağzına sağlık Ömer Faruk Özcan.
0: Teşekkür ederim.
1: Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağ ol, var ol.
0: Çok teşekkürler. Güzel bir maç izleriz umarım.
1: Sağ ol, umarım. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk, onunla değerlendirdik, onunla detaylandırdık ve programın da böylelikle son kısmına yaklaşmış olduk. Sizlerden gelen mesajlara bakacağım. Abi liyakatsizlik var. Daha düne kadar yapı diyenlere gülenler, makara yapanlar şu anda yapı bize karşıymış deyip mağdur oynuyorlar. İlginç demiş. Mesela Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Kadir Bey böyle diyor. Böyle bakıyor olaya. Dünya yıldızları geliyor. Ülke futbolunun bu durumu onlara nasıl açıklanacak ülke imajı için demiş. Bak farklı bir bakış açısı. Yani farklı dediğim elbet bir yerde gelir aklına da insanın. Musa Gönüllü böyle diyor. Bunu hatırlatıyor. Onlar ne diyor acaba değil mi? Umut Eken'e selamlar. Ben de takip edeceğim sosyal medyadan demiş. Ben bütün hakemlerin, bulaşmış bütün hakemlerin tutuklanmasını isterim demiş. En yüksek cezayı da alsınlar. Bunu hak ettiler demiş. İyi yayınlar Berk abi, olayın ciddiyetinin farkında değiliz demiş. Şike dönmüş ortada, Avrupa'da olsa şampiyonluk alınır ellerden demiş. Yasin Kol için güvenlik diye aylarca dalga geçtiler. Adam derebeyi olmuş demiş. Oraları yönetiyormuş hep demiş. Mustafa Bey'in yorumu böyle. Federasyon başkanı neden ısrarla o koltuğunda oturuyor demiş. Mutlu Bey'in mesajı bu şekilde. Lütfen okumayın demiş Nevzat Bey. Tamam okumayacağım Nevzat Bey. Nevzat Bey'in böyle mesajları meşhurdur. Lütfen okumayın der, bize mesaj gönderir. Biz okuyalım ister, biz bilelim sadece ister. Siyasi birçok konuya girer ya da eleştirel birçok konuya girer. O yüzden okunmasını istemez, biz de paylaşır geçer peki. Ama ben de okuyamıyorum şu an. Diğer mesajlara geçeceğim ve unutacağım Nevzat Bey. Genelde böyle oluyor, bilin lütfen. Bence şaşırmayın. Umut Eken şaşırmasın. Adamlar resmen kaçmış diyor. Umut Eken tutuklamaya ağır karar diyor ama tüm Türkiye'yi etkileyen bir durum var Berk. Gerçekten inanılır gibi değil bu demiş. Lütfen sulandırmayın. Çok iyi yapıyorlar. Tutuklananlar senelerdir ne suç varsa cezalandırıldılar demiş. Hem de en üst seviyeden cezalandırılmalılar demiş. İbrahim Yaman yazmış. İyi yayınlar diliyorum. Bence kurumlara zarar gelmemesi, güven ortamının bozulmaması için Sayın Devlet Bahçeli devreye girmiş gibi görünüyor demiş. Hayda demiş dinleyicimiz. Biz tam kanun hukuk yerini bulacak derken demiş. Federasyonun bu paylaşımı sanki bak siyaset de arkamda der gibi oldu demiş. İki ayrı mesaj okudum. Özeti değil mi son gündemin? Biri Tayyip Kasapoğlu'nun mesajı. Bir diğeri de İbrahim Yaman'ın mesajı. İbrahim Yaman çok da yerinde oldu. Güven ortamının bozulmaması adına diyor. Bir diğer tarafta da tam hak hukuk derken federasyon başkanı da siyaset arkamda gösterisi yapıyor diyor ya da gibisinden böyle bir yargıya gidiyor diyor. Peki Faruk Bey der ki peki okumayacak bir mesaj galiba. Mesut Bey ne der? Okumayacak mesajdan kastım anlamışsınızdır. Yani siyasi mesajları dahi okuyoruz burada yorum yapmadan. Çok da eldivenimizi giyerek esasında. Hani orada siyasi anlamda çünkü iş farklıdır. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı konuşmuş gibi sizi yönlendirmek istemem. Ben aktarırım. Sizler düşünmek istediğiniz kadarıyla, düşündüğünüz kadarıyla düşünür. Kendi yorumunuza detaylandırırsınız konuyu. Ama diğer tarafta tabii o bahsettiklerimiz daha farklı. Montella'nın kariyeri için sadece Adana Demirspor'da çalıştı gibi bir söylem var. Oysa Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Milan'da Süper Kupa başarısı var. Bazı olası adaylardan daha kariyerli aslında demiş. Bu mesajı Cihan Bey'e göndermiştim demiş. Siz de ilgilenebilirsiniz belki demiş. Cihan kardeşim, futbolun düzelmesi için benim reçetem var ama sakalım yok ki dinleneyim. Demem o ki futboldan legal ve illegal tüm bahisleri kaldıracaksın, hakemlik okulu açacaksın, sosyal medyanın tümünü kapatacaksın. Ondan sonra otur evinde maçın keyfini çıkar demiş. Sosyal medyanın tümünü kapatma kısmı biraz ütopik geldi, ne dersiniz? Yani şey de öyle biraz esasında, legal ve illegal tüm bahis kısmı da. Olabilitesi en zoru sosyal medyayı tümüyle kapatacaksın demek. Hakeme yasaklamak mı bu arada bahsettiğimiz? Orada detay vermeyince de yanlış yere çekebiliyoruz bakın mesajları. Abi ülkede liyakatsizlik var demek. Okuduk bu mesajınızı. Selamlar. Liyakatsizlikle başlayan mesajınızı okuduk. Bu futbola son kısmında bağladığınız bölümüyle. Emre Karataş, tutuklamama sebebi gözdağı verip zorlayıp gerçekleri anlattırma için olabilir mi demiş Emre Karataş. Bunu sorgulamış. VAR çağrısına uymak zorunda değil sonuçta. Orta hakem benzer şekilde sorgulamak gerekmez mi orta hakemleri de demiş. Zihni Kutlar. Gelen mesajlar böyleymiş. Tüm mesajları da okumuş olduk esasında bununla beraber ve yavaş yavaş teşekkür edeyim. Teşekkür ettiğim noktada şöyle bir hızlıca yayın akışını da sizler için kontrol ediyor olacağım. Ortaya Karışık sizlerle olacak. Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık'ta milli takım gündemini konuştu. Milli maça doğru ilerliyoruz. Milli maça doğru geçiyoruz. 21.45'te başlayacak maç öncesinde 20.45 civarında Can Genç sizlerle birlikte olacak maç önünde. Maç anında ve maç sonunda sizlerle birlikte olacak. O ana dek de hem diğer farklı içeriklerimizi dinliyor olabileceğiniz gibi bir diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın Ortaya Karışık programında konuklarıyla değerlendirdiği milli takım gündemini de dinleyeceksiniz, dinliyor olabileceksiniz diye hatırlatayım. Ben Berk Sayar. Beni Instagram Sayarberk ve Twitter X Sayarberk'ten takip edebilirsiniz diye hatırlatayım. Yarın benzer saatlerde, bu sefer saat 16'da, 16-10 civarında parantezde buluşacağız. Parantezde buluşuncaya dek hoşçakalın.
2: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmalara bakalım. İlk olarak Yunanistan-Almanya mücadelesi 0-0'lık eşitlikte sona erdi. Aynı grubun bir başka mücadelesinde Hollanda, Sırbistan karşısında 2-1 kazanmayı başardı. 31. dakikada Kopmeiners'in attığı gol Hollanda 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Svetkovic 35. dakikada skoru eşitledi. 72. dakikada ise Zirkzee'nin atmış olduğu gol galibiyet golü oldu. Hollanda açısından 8 puanlı lider olarak yer alıyor Hollanda. Bir diğer A Ligi mücadelesi, yani 4. grup mücadelesinde Danimarka tek golle Galler karşısında kazanmayı başardı. 75. dakikada Höylund'un penaltıdan attığı gol karşılaşmadaki tek gol oldu. Portekiz ise 1-0 geriden geldi. 2-1 kazanmayı başardı. Norveç karşısında Ayer'in attığı harika gol 36. dakikada aynı güzellikte bir cevap. 38. dakikada Cancelo'dan geldi. Son sözü 79. dakikada Gonzalo Ramos söyledi. 86. dakikada Conceição ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Böylelikle Portekiz'de 12 puanla zirveye yerleşmiş durumda. Norveç ise son sıraya düştü. B Ligi 3. grup mücadelesinde Kosova ve Avusturya 1-1 berabere kaldılar. 70. dakikada Fisnik Aslani Kosova'yı 1-0 öne geçirmişti. 85'te Lang'ın attığı gol maçın skorunu belirledi. Avusturya 1, Kosova 1 karşılaşmanın sonucu oldu. İrlanda Cumhuriyeti İsrail mücadelesi bu grubun bir diğer karşılaşmasıydı ve 1-1'lik eşitlik oldu burada da. 39'da Troy Parrott penaltıdan topu ağlarla buluşturmuştu. 47'de Dor Perez'in attığı gol beraberlik golü oldu. Maçın skorunu belirledi. Ve bir başka mücadeleyle devam edelim. D Ligi 1. grup mücadelesinde Malta Andorra karşısında 1-0 kazandı. Teoman'ın atmış olduğu golle ve Azerbaycan D Ligi grup 2 mücadelesinde Litvanya ile karşı karşıya geldi. 25. dakikada Kaybulayev'in attığı gol karşılaşmanın skorunu belirledi. Azerbaycan 5 puana çıktı. Zirveyi teslim aldı Litvanya'dan ve bugün de heyecan devam edecek. Bugün milli takımımız İtalya deplasmanında olacak. Bologna'da oynanacak karşılaşma. Bizim grubumuzun bir diğer mücadelesinde Fransa, Belçika'yı ağırlayacak. B ligi ikinci grup mücadelesinde Kuzey İrlanda, Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Ukrayna, Macaristan ağırlıyor ve dördüncü grup mücadelesinde Bosna Hersek, Polonya'yı konuk ederken Romanya, İsveç'i ağırlayacak. C liginde ise Güney Kıbrıs Rum kesimi Letonya ile karşı karşıya geliyor. Karadağ ise Ermenistan karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız üzerinden sizler de bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Demiş bir dinleyicimiz, bir önceki programın mesajı sanıyorum. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Sonrasında Furkan Uzun'a gideceğiz. Anıl Kartal'la bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Köksen yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız bugün İtalya karşısında olacak. Şöyle bir grubun durumunu da özetlediğimizde maalesef son sırada yer alıyoruz. Puanımız yok ve şu ana kadar sadece bir gol attık. 5 gol kalemizde gördük. 3. sırada İtalya var 4 puanda. 2. sırada Belçika 6 puanda. Zirvede Fransa var 7 puanda ve bugün Bologna'da olacağız. İtalya karşısında olacağız. İlk olarak bu maçı nasıl değerlendirirsin?
1: Yani keşke olmasak, keşke oynamasak dediğimiz noktaya geldik milli takım adına. Geçmişte de böyle bir dönemimiz olmuştu. Yani milli takım maçı olduğunu, o gün televizyondan şans eseri öğrendiğimiz dönemler vardı. Çünkü insanlar milli takımdan korkmuştu. Bu sadece mağlubiyet anlamında değil, daha az mağlubiyetler de yaşadı ülkemiz. Ama en azından sahada mücadele ve milli takımın zaman zaman elinden geldiğini yaptığına inanıyorlardı. Ama şu anki durumda çok fazla böyle bir şey yok. Aslında Dünya Kupası'nda o kopan ilişkiler Uluslar Ligi'nin başlamasıyla tamamen kopmuş durumda. Çünkü hem İtalya karşısında hem de Belçika karşısında alınan ağır mağlubiyetler biraz daha haklı olarak taraftarların, izleyenlerin milli takıma hepimiz tabii ki sıkı sıkı bağlıyız ama sürekli bağlı olanların da artık milli takımdan koptuğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Tabii bunun sebeplerini de sonuç yönünde birazdan konuşuruz.
0: Kesinlikle katılıyorum dediklerine. Yani şöyle bir dönem hatırlıyorum. Mesela Euro 2024'te o kadar güzel bir milli takım performansı gördük. O kadar güzel bir hava vardı ki. Hatırlıyorum şöyle tweetler atılıyordu. Nasıl ya, biz 3 ay sonra mı izleyeceğiz bir daha bu takımı? Hani biz bu takımı çok özleyeceğiz. Yani 3 ay beklemesek keşke gibi tweetler atıldığını görüyordum ama bir de şimdi o Twitter gündemine baktığımızda dağlar kadar fark var. Takım aynı takım ama hava çok değişik.
1: Yani kesinlikle aslında Kosova maçına kadar her şey iyiydi. Yani Kosova maçı bitirmeyle birlikte Dünya Kupası'na adım attığımız andan itibaren farklı hayaller kurmaya başlamıştık. Kim yarı final diyordu. Belki bizim gibi oraların tecrübesiz takımlar için yarı final bir hayaldi ama çeyrek final. Yani en azından gruptan çıkıyoruz diğerlerin sayısı oldukça yüksek takip olarak ama özellikle ilk maçta alınan mağlubiyet, o mağlubiyette oynanan oyun ve herhalde Dünya Kupası'nın en uzun takımlarından biri olan Avustralya, formatimiz olmasına rağmen hani sürekli o olsa denediğimiz bir serüvende insanlar o sabahın erken saatlerinde bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Sonra Paraguay maçıyla alınan mağlubiyette zaten bütün serüven bitmişti. Ama orada bir ayrılık olmayınca Montella'yla Fransa, İtalya, Belçika ardı ardına zaten kameralarda yedek kulübesini gördüğümüz zaman o iplerin koptuğunu da hepimiz rahat bir şekilde anlayabiliyoruz diye düşünüyorum.
0: Peki tabii milli takımda yani ben de katılıyorum ya, biliyorsun ben Montella'yı başarılı bulan taraftayım, daha önce konuştuk bu konuları ama Dünya Kupası'ndan sonra yolların ayrılması gerektiğini söylüyordum. Fakat şöyle bir şey de var, hani bu demek değildir ki tüm sorumlu sadece Montella. Hayır, yani zaten ülkedeki futbol iklimi falan oraları hepimiz biliyoruz ama ya futbolcularda da aynı performansı göremiyoruz hiçbir şekilde. Yani futbolcularda da o havayı göremiyoruz. Milli takım özelinde olduğu için tamamen tüm futbolcuları değiştireceğiz gibi bir durum olmayacağı için de Montella'nın yolların ayrılması gerekir burada. Yani ilk aksiyon bunun olması
1: nasıl,
0: gerekir.
1: Ligde hani bir takım kötü gittiği zaman bütün oyuncuları kovacak haliniz yok. Fatura haklı dersiniz de olsa direktörün kesiliyor. Aslında burada da aynı durum hakim. Dediğin gibi oyuncuları gönderemeyeceğimize göre kan değişikliği için direktör değişikliği yapmak lazım.
0: Ama yani Anıl ya, şunu merak etmeden edemiyorum ben de. Şimdi Montella ya dünyanın en mütevazı adamıydı, açıklamalarını hatırlarsın. Ya Dünya Kupası'nda ne oldu? Ya kim verdi bu yetkiyi ona da şu anda inanılmaz saçma sapan açıklamalar yapıyor ki Dünya Kupası'nda da öyleydi. Ya Montella yani şu değildi hocam. Anıl yani ABD

0: maçı 1000 galibiyete bedel diyecek bir adam değildi.
1: Başarılı olduğunuz zaman süreçleri yönetmek çok kolay. Zaten ortaya bir başarı olduğu için mütevazı olsanız da insanlar başarıyı sizin üzerinize yüklüyorlar farklı olarak. Ama başarısız olduğunuzda bu sefer hedeflerin haline geliyorsunuz ve bir şekilde kendini savunmak zorunda kalıyorsunuz. Hani Montella'da zaten benden önce Dünya Kupası'na mı gidiyordunuz kardeşim, ben götürdüm veya A Ligi'ni mi gördünüz hayatınızda, ben de buralara çıkarttım söylemlerini. Kendince haklı sebeplerden dolayı söylüyor ama bu söylemlerde Montella'yı antipatileştiriyor göründüğü gibi.
0: Peki sen yol ayrılığını yakın görüyor musun?
1: Hani tamamen şeye bağlıyorum, başarısızlığa bağlıyorum ben. Yol ayrımını yani görüyorum açıkçası, özellikle bu maçtan sonra yine aynı sonuç alınmasa da, yani bu maçtan sonra mesela galibiyetle ayrılsak ne değişecek, daha sonra Fransa'ya gidecek takım, Belçika ile evinizde oynayacak, yani 3'te 3'e bilecek bir alemiz zaten yok. Ha, bu kadar ağır mağlubiyetleri aldıktan sonra bence bu skor ne olursa olsun ben bir mağlubiyetten sonra açıkçası hemen galibiyetten sonra sürece yayılarak İstifa bekliyoruz.
0: Peki
1: şu yola gidilir mi? Hani ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta bir detektör gelecek. Mağlup ayrıldınız. Bir maçta galibiyete ayrılsanız da zaten çok bir şey olmayacağı serüvendi. Hani bu sefer zaten yıprandı. Modeller tamamen yıpransın. Biz A Ligi'ni onunla tamamlayalım düşüncesi hakim olur mu? Ben buna hayır demem aslında ama konuşmak lazım. En azından şu andan belirtmek lazım. Yani bu test sonunda Montella yok demek lazım.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki abicim, sürekli mutlu olma sebebi rakiplerin C grubunda Lüksemburg, Litvanya olmasıydı. B grubunda da İzlanda, Bulgaristan, Galler olan grubu lider bitiremedi. Milli takım o kadar kötü yerlerdeydi ki C grubundan çıkmayı başarılı olmak diye satın aldı herkes demiş. Ben buna katılmıyorum Anıl. Yani ben C grubunda teslim alıyorsan, A grubunda çıkartıyorsan somut bir başarı vardır. Geri kalanı ya bana şey gibi geliyor böyle. Hamaset gibi geliyor. Yani onlar bizim kalitemizde değil. Hayır abi, demek ki o kalite dedin ki oraya düştün. Galler dediğimiz takım bence bizim ayarımızda bir takım bu arada.
1: Ya şöyle ben de sana katılıyorum. Hani biz Valentin içinde kimiz ki zaten rakip küçümsüyoruz. Çünkü şöyle biz zaten bu takımları yenemiyorduk. Yani biz İzlanda'ya ve Selçuk'u ile yendik ama inan anlamda zaten biz İzlanda'yı yenemiyorduk veya Galler'i yenemiyorduk. Veya Ukrayna'yı yenip Dünya Kupası'na veya Avrupa Şampiyonası'na biz gidemiyorduk.
0: Tabii ya, yani Montella yüzden şunu diyemez mesela, der ve hiçbir şey diyemeyiz. Ya ben gelene kadar hayatınızda deplasmanda Hırvatistan'ı yenememişsiniz, yendik, ben lider çıkarttım gruptan diye.
1: Ya kesinlikle burada zaten şöyle bir Montella başarısızlığı var süreç için. Ama hani tamamen milli takım kariyerinde de Montella başarısız derseniz haksızlık etmiş olursunuz. Zaten çünkü Dünya Kupası'na götürdü. A Ligi'ne çıkarttı, bizi yenemeyeceğiz takımları yendirdi.
0: Bir de Avrupa Şampiyonası'nı düşün Anıl. Avrupa Şampiyonası'nda adam başarılı oldu ve adamı istifaya çağırıyorlardı şey diye. Hollanda'yı yenerdik biz Montella olmasa. İşte oyuncularımız altın jenerasyon falan. Gördük aynı jenerasyon, öyle bir şey yok.
1: Ya benim de bizim bir sorun var. Euro 2020'de biz aynısını diyoruz. Bizde bir altın jenerasyon bulma takıntısı ve her jenerasyonu altın jenerasyon bulma hastalığı var bizde. Yani bizde kabağı çok fazla var. Yani milli takımda. Ama biz hepsini değiştiremeyeceğimiz için Montella'yı değiştirmeyi insanlar öneriyor haklı olarak. Yani çünkü Montella'dan sonra gelecek teknik direktör de yine aynı sıkıntıları çekecek. İşte biz bir tane oyuncumuz, iki tane oyuncumuz var diye veya o oyuncular kendi takımlarında iyi oynuyor diye bir anda altın jenerasyon olana giriyoruz. Bu doğru değil. Öncelikle yani bence bizim bir altın jenerasyonumuz yok. Bir kere forvetimiz yok zaten. Evet. Hani en başta. O yüzden yani hocayı %100 güçlü ilan etmiyorum ama sadece bağ koptuğu için ayrılık olursa
0: tabii
1: iyi olabilir diye düşünüyorum. Yoksa hocanın bize yaşattığı başarıları en son Şenol Güneş yaşatmıştır yani. Onu da söylemek lazım. Avrupa Şampiyonası'nda bence çeyrek final başarı, Dünya Kupası'na gitmek başarı. Tabi oradan sonra başarısızlıklar da çok fazla geldi.
0: Ya ülkede futbol olma futbol diyorum, forvet. Ülkede forvet olmayışı sadece Montella özelinde tutuluyor. Aslında eleştiri yapılması gereken birçok nokta var. Geçmiş Ümit Milli Takım görevlileri olabilir. İşte geçmiş altyapı görevlileri olabilir. Ama bunun Montella ile sınırlı kalıp Montella'ya gidip 3. ligden falan futbolcu sorulması bana çok komik geliyor. Yani siz nasıl ülkeden bir forvet çıkartamadınız yıllardır Montella demek gibi bir şey oluyor bu.
1: Ya Kemal Rüzgar'ı soranlara bir kere bile Kemal Rüzgar'ı izlememişlerdi. Önlerine düşen istatistikler var diye. Bunları hocaya sormuşlardı. Bunu net olarak söyleye Bilirim Kemal Rüzgar'ın zaten şu anda yanlış bilmiyorsam bir sakatlığı vardı. Elazığ Çorlu maçında da oynamadı. Onu bir söylemekte fayda var. İki oyuncu kendini zaten birincilikte denedi. Ama orada faydalı olamadığı için ikincilikte kendi seviyesinden biraz daha altında oyuncular olduğu için golleriyle ön plana çıktı. Şimdi bu oyuncuyu tutup da milli takıma yazmak yani sırf soru sormak için soru sormak demek, sırf hedef göstermek için hedef göstermek demek bence. Bahsettiğim gibi zaten Kemal Rüzgar buraların oyuncusu, oralarda kalabilir ama hani milli takıma onu yazmak bir kere Süper Lig'in kondisyonu çok farklı bir seviyede, ikinci Lig'in kondisyonu çok farklı bir seviyede. Yani böyle değerlendirmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bizde maalesef bu hayat her alanında var. Doğru yerden vurmak varken hep yanlış yerden eleştirilerimizi yapıyoruz. Montrelörlerinde de bunu söylemekte fayda var. Hocadan çok fazla eleştirecek noktalar olabilir ama biz hep yanlış yerlerden eleştiri yapıyoruz. Kemal Rüzgar da bunlardan biri. Dediğin gibi yani 2-3 yıldır sektörümüz olan bir isme neden Burak Yılmaz'dan sonra bu takımın forveti yok demek bence haksızlık ona.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki evet abi bizim kalitemiz bu demek istiyorum ben de. Sorun Dünya Kupası'nda yarı final bekleyenlerde ya bizim seviyemiz bu zaten deyip A grubunda başarı beklemeyeceksiniz. Ya da seviyemiz A grubunda diyorsanız Lüksemburg'u, Kosova'yı rakip olarak göremezsiniz diyor.
1: Ya doğru, bizim seviyemiz yani Fransa seviyelerine vesaire değil. Ama İtalya'dan dört diyecek gibi seviyemiz yok. Veya Belçika'dan da üç diyecek bir seviyemiz yok. Yani bunları anlatmaya çalışıyorum. Yoksa kimse niye Fransa'yı yenemedi? Bir zaman da Fransa'yı da yendik ama hani 100 maç ya. Sen iki tanesini yenersin. Fransa'yı Dünya Kupası'nda gördün.
0: Benim en çok kızdığım konu şuydu. Bizim seviyemizin yani hani ben söyleyince kızıyorlar ama işte Macaristan seviyeleri falan olduğu şuradan belli. Ya Almanya ile hazırlık maçı yapıyoruz. Almanya'yı yendik diye çılgına dönüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Yani hem ya Almanya'da zamanı Fransa'yı da yenmiştik. Ya yenebiliriz.
0: Hayır hani, bir de hazırlık maçı Anıl. Yani hazırlık maçının ne olduğunu bilmiyor muyuz biz Allah aşkına ülke olarak?
1: Ya işte maalesef bilmiyoruz ya. Dediğiniz gibi altın jenerasyon söylemleri, farklı söylemler. Biz hep kendimizi olduğumuz yerden farklı bir konumda gördüğümüz için zaten bunları yaşıyoruz. Bu söylemlerinde de zaten bunları açık bir şekilde görüyoruz. Yani biz ne altın jenerasyonumuz. Beşi Almanya'yı yapan maçını yeneriz. Yani normal zamanda da yeneriz. Ama 100 maç yapsak 2 tanesini yeneriz. Fransa, İspanya, bunlar çok uçuk takımlar. Ama yani bize burada eleştirdiğimiz bir İtalya'nın topması. İki, İtalya'da 4 yenecek takım değil. Belçika'da 3 yenecek takım değil. Yani bunları bahsederek uçağı eleştirmek daha doğru diye düşünüyorum.
0: Son olarak bugün Arda Güler'in yokluğu nasıl etkiler takımı?
1: Ya çok fazla etkiler. İşte Kenan ve işte yani Hakan'a çok fazla eleştiri vardı milli takımda. İşte onlar yokken nasıl bir senaryo yaşadığımızı görüyoruz. Arda bu takımın sektör oyuncularından bir tanesi diyebiliriz. Pek bence de onun yokluğu bizim açımızdan çok sıkıntı yaratabilir. Ama zaten daha böyle üçlü defansız bir orta sahayla hani en azından bir puan alabileceğimiz bir senaryo bu sefer gidebiliriz diye düşünüyorum. Veya Barış'ın, Kerem'in, Oğuz'un hızını kullanarak arkaya atacağımız toplarla faydalı olarak bir şekilde kereye gitmeyi deneyebiliriz. Hani Arda'nın olmamasını bu şekilde farklı formasyonlarla değerlendirebiliriz. Ama çok güç kaybı yaşadığımız daha şükür Arda yokken.
0: Peki Anıl, teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve liderlik ruhu olmayanlar, bu özellikleri üstünde taşımayanlar en ufak sendelediği zaman yalpalamaya başlarlar. Montella'da da liderlik ve ruh özelliği, liderlik ruhu ve özelliği sıfır demiş Mete Bey. Birazdan Furkan Uzun da hattımızda olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Furkan Uzun'la da milli takım gündemimizi konuşmaya devam edeceğiz. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeniden hatırlatalım. Ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün tek aday olarak girdiği seçimde kazanmıştı. Serdal Adalı ve Beşiktaş başkanlığına devam ediyor ama tabii bu seçiminde başka sebepleri vardı. Yönetim kurulunda değişiklikler yapmak gibi. Serdal Adalı Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki süreç hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. Dinleyelim neler söyledi.
2: Burada kaldı. Camiama teşekkür ediyorum. Bizlere güvendikleri için, destekleri için. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Çok daha bir başarılı, önü açık bir Beşiktaş var önümüzde. Hep beraber çalışarak o hedeflediğimiz noktalara varacağız Allah'ın izniyle. Tabii Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum, birlik beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Valla çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde işte bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğinde tüm hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar karşısına çıkarız camianın. Desteklerine devam etsinler. Onların desteği zaten içerideki maçlarda bu takımı ateşliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Hiç desteklerini esirgemesinler. Bu işlerin iyi günü de var, kötü günü de var. Yeter ki bize inanmaya, bu futbolcu topluluğuna inanmaya, bu teknik heyete inanmaya devam etsinler. Sonucun inşallah hep beraber iyi olduğunu hep beraber göreceğiz. Salı günü herhalde bir olağanüstü toplanıyormuş Futbol Federasyonu. Salıya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik diyorum. Bu beklediğim bir şeydi benim. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söyledim. Hep Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Tekrar eski Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok. Zevkle maçları izlemeye devam ederler. Konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz. Bazı kulüp başkanlarımız İstanbul'da yoktu, yurt dışındaydı. Tahmin ediyorum yarın sabah tekrar bir telefon trafiği yaparız. Salıdan önce olabilir, sonra olabilir. Kulüpler Birliği olarak da bu konuda tüm kulüplerimizin fikirlerini, düşüncelerini bir noktaya getirip o kararı vermiş oluruz. Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi, başlanılan bu temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın. Tabii burada şimdiki yani görevini iyi yapan hakemlerimiz var. Onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar rahatsız eden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? İşin genel olarak düşündüğünüz zaman, işte geçen gün de söyledim, gerekiyorsa bir hafta sonra başlar, 2 hafta sonra başlar. İşi kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra ki olayda çok şey kazanır Türk futbolu. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum ayrıca.
0: Serdal Adalı'nın sözleri, Beşiktaş Başkanı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan Muhammed Furkan Uzun Karar Gazetesi'nden Furkan Uzun bizimle birlikte olacak ve gündemi konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve bir diğer taraftan dikkat çeken bir haber de Mauro Icardi'den sürpriz Galatasaray hamlesi. Galatasaray'la sözleşmesi biten ve ardından herhangi bir kulübe imza atmayan Mauro Icardi'den sürpriz bir karar geldiği iddia edildi. Arjantinli yıldızın sarı kırmızılı takıma geri dönmek için haber gönderdiği belirtildi. Transfer döneminde birçok kulüple adı anılan Icardi öncelikle Lazio ve Tottenham'la adı anılmıştı, ancak transfer gerçekleşmemişti. Icardi daha önce İspanya La Liga ekiplerine de önerilmiş, ancak bu kulüplerden de somut bir adım gelmemişti. El Nove'nin haberine göre Icardi yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor. Arjantinli yıldız sarı kırmızılı formayla geçirdiği yılları özlediğini ve tekrar Süper Lig'de forma giymek istediğini ifade etti. Icardi Galatasaray formasıyla 4 sezonda 134 maça çıktı ve 77 golle 25 asistlik performans sergiledi. Bu süreçte Galatasaray'la 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Kupası Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yani Icardi cephesinden bir haber diyebiliriz bu haber içinde. Ve ilginç bir haber de Messi Villar'ın milli takımsız kalışı. Gerçekten çok ilginç bir konu bu da. Serie A'da Roma'nın kalesini koruyan ve sergilediği performansla üst üste 2 sezondur İtalya'da sezonun en iyi kalecisi seçilen Messi Villar milli takımda, yani milli takım konusunda aradığını kesinlikle bulamadı. Bu sorun Sivilerin birkaç yıl önce yaptığı milli takım seçimiyle ilgili. 27 yaşındaki kaleci Belçika'da doğup büyüdü, ancak ebeveynleri Sırp kökenli. Belçika'da U15'ten U21'e kadar milli takımın tüm kademelerini geçerek Belçika sisteminin bir parçası oldu. Sivilerin bu durumu Eylül 2021'de değişti sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şöyle ki hemen özetleyeyim durumu size. Yani Siviler öncelikle milli takım değiştiriyor. Milli takım değiştirme kararı alıyor. Sonrasında tekrar bir değiştirme çabasına giriyor Siviler. Yani çok karışık olduğu için sizlere özetlemek istiyorum konuyu. Ama İkinci değiştirme kararı aldığında beklediği etkiyi alamıyor ve hem diğer milli takıma seçilmeyince başka milli takıma gittiği için, hem de kendisi istediği milli takıma gidemediği için Sırbistan'da ona küsmüş oluyor. Sırbistan'da almamış oluyor ve Siviler milli takımsız kalmış oluyor. Gerçekten çok enteresan bir konu

0: Ve Furkan Uzun hattımızda. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel'in. Merhaba yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımlara geçmeden önce tabii Beşiktaş'ta da bir başkanlık seçimi vardı ve milli takımlara geçmeden önce orayı bir konuşalım. Çünkü Serdal Adalı'nın bu son operasyonlar hakkında da açıklamaları vardı. Serdal Adalı şunları söyledi. Gerekirse ara verelim, bir süre oynamayalım. Ama şu olaylar araştırılsın artık ve açığa çıksın diyor Serdal Adalı. Sen neler söylersin bu konu hakkında?
1: Ya tabii bakıldığında aslında herkesin merak ettiği bir soru. Ligler oynanacak mı, nasıl oynanacak falan gibi sorular, herkesin merak ettiği sorular ama yani aşamada bakıldığında da oynanmaya mecbur gibi duruyor. Çünkü hayat devam ediyor. Zaten 3 haftalık bir ara oldu bu ara. Belki de Süper Lig tarihindeki en uzun ara oldu herhalde lig devam ederken. Dolayısıyla da şimdi lig oynanmadığı her haftada takvim olarak bakıldığında ligin bitiş tarihi ertelenecek. Dolayısıyla ligin oynanması gerekiyor. Serdar Adalı Başkan tabii ki kendince mantıklı bir öneride bulunuyor. Tupuklu hakkında için de mantıklı bir öneri. Bu öneri. Ama gerçekleşmesi bence düşük ihtimal olan bir öneri. Çünkü liglerin oynaması lazım. Çünkü takımların Avrupa'da maçları var. Yine bir ay sonra milli ara var vesaire. Hani ertelemek çok büyük bir zincirleme olarak büyük bir şey olabilir, hata olabilir. Dolayısıyla bence ligler yani oynanacaktır, oynanmalı da. Ama Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın bu açıklaması da bence mantıksız bir açıklama değil. Kendi içerisinde haklılık payı olan bir açıklama. Ama gerçekleşme ihtimali olarak bakıldığında bence düşük bir ihtimal.
0: Yani şunu söylüyor Serdal Adalı da, görevini layığıyla yapan hakemlerin bile şu anda psikolojisi bozulmuştur diyor. Yani hani buna bir çözüm bulunması gerekiyor diyor.
1: Doğru. Zaten çok uzun yıllardan beri Türkiye'de hakemlik, hakem olarak, hakem kalitesi olarak daha doğrusu çok yüksek bir kalite yok. Yani bu sadece bugünün problemi değil. Daha önce de birçok hakemler çok büyük hatalı kararlara, yanlış kararlara zaptılar ve Türk futboluna güvenilmez bir hakemlik platformu oluştu. Dolayısıyla da bugün de böyle bir durum var. Ama bir yandan da bir çözüm bulmak gerekiyor. Tabii ki burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın tutuklanmış olması büyük bir soru işareti, büyük bir tabii ki eksik bir durum. Ama derhal oraya bir çözüm bulunması gerekiyor ve maçları kim yönetecek, nasıl yönetecek veya yabancı bir hakem mi olacak ki, ülkemizde mesela yabancı hakem, VAR'a getirdiğimiz yabancı hakemlere baktığımda mesela çok yüksek kalite yok. Dolayısıyla hani bunun çözümü yabancı hakem de değil, liyakat dediğim gibi, Serdar Adalı Başkan dediği gibi liyakatlı bir artık merkez hakem kurulu mu olur veya başka bir organizasyon mu olur, nasıl olur onu artık yetkililer daha iyi bilir ama Türk futbolunun liyakatlı insanlara ihtiyacı var.
0: Peki, bir diğer tarafta da milli takımımız bugün İtalya karşısında olacak. Arda Güler bu karşılaşmada kaç cezası nedeniyle forma giymeyecek. Neler söylersin karşılaşma hakkında?
1: Yani şu an bakıldığında mesela bugün Türkiye'nin maçı olduğunu dün akşam öğrendim bir gazeteci olarak, spor muhabir olarak. Yani Türkiye'de bu kadar umutsuz bir futbol severlerine
0: Furkan sesini almakta zorlanıyoruz. Bir rüzgar sesi yoğun bir şekilde geliyor da.
1: Şu an nasıl?
0: Şu an daha iyi.
1: Şu an nasıl? Tamam. Ben Türkiye'nin maçını bugün oldum. Dün akşam öğrenmiştim bir spor muhabir olarak. Çünkü milli takım maalesef o kadar umutsuz bir tablo ortaya koydu ki kimsenin bir umudu veya bir inancı kalmadı. Çünkü üst üste alınan 3 yenilgi ve akabinde Montella'nın çok enteresan açıklamaları milli takıma olan güveni de umudu da inancı da sıfır noktasına getirdi. Aslında sadece 6 ay öncesine geri dönersek milli takım Dünya Kupası bileti aldığında bu başarıdan herkes kendine pay çıkarıyordu. Rahmetli Lucescu dahil olmak üzere. Dünya Kupası'na giden oyuncuların çoğunu ben oynattım gibi bir açıklaması vardı. Herkes bu başarıdan pay sahibi oluyordu. Ya bugün büyük bir başarısızlık var. Ama bu başarısızlığı sahiplenen yok. Tabii ki burada tek sorumlu Montella değil ama büyük sorumlu odur. Ama bugün bakıldığında ben Türkiye'de, yani 80 milyonluk Türkiye'de, ülkemizde Türkiye'nin bu maçı kazanacağına veya galip geleceğine inanan insan sayısının hani 10 olduğunu bile düşünmüyorum. O kadar umutsuz bir tablo var. Çünkü milli takımda herhalde en son 4 maç üst üste resmi maçlarda en son 4 maç üst üste yenilgi alan ben bir tek adam hatırlamadım. Geçen gün Murat attığımda Şenol Güneş ilk kere yıldır Avrupa Şampiyonası bunu son yaşayan hocaydı. Bir de Fatih Terim galiba 1996 Avrupa Şampiyonası'nda yaşamış. Yani 3 maç olarak yaşamış. 4 maç yenilgi üst üste alan milli takımda bir teknik adam ben hatırlayamadım. Eğer dinleyiciler hatırlıyorsa yazabilir sana da. Dolayısıyla bakıldığında zor bir tablo. Çünkü 3 maçta yenilmiyoruz. Son 6 maçın 5'ini kaybettik.
0: Evet evet ama şunu da eklemek lazım. Yani öncesinde Uluslar Ligi yoktu ve Uluslar Ligi'nde ilk kez A grubunda yer alıyoruz. Yani 3 tane Belçika, İtalya, Fransa ayarında takımla art arda yapan bir teknik direktör de yok. Yani böyle bir rakiple karşılaşmak da yok yani.
1: Ya doğru ama şu da var. Şimdi karşılaştığımız İtalya, belki de İtalya tarihinin en zayıf takımı. Belçika o altın jenerasyonundan uzak bir takım. Tabii ki
0: ya ben buna katılmıyorum Furkan bu arada. Yani birileri bir şey diyor diye o gerçek olacak diye bir kaide yok bence. Yani İtalya çok zayıf falan değil. Bizim kadromuzdan hala iyi bir İtalya varsa kendileri ölçüsünde evet zayıf bir kadro da. Ya 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'yı söylüyorsun. İyi kadroları oydu tamam. Ama zaten o İtalya zaten bizi yenerdi. Şimdi de biraz daha Belçika ayarında bir İtalya. Belçika zaten bizden daha iyi. Belçika altın jenerasyondan ayrılıyor diyoruz. Şu andaki jenerasyonu daha iyi. Mika Gosselaar çıktı jenerasyondan. Alt taraftan Luke Bakyolar geldi. Yani tamam Hazard yok, Mika Gosselaar var. Yani bizde kim var? Bizde yine kimse yok. Bizim üstümüzde takımlar bunlar.
1: Tabii ki zaten bizim üstümüzde takımlar olduğunu herkes bence kabul ediyordur ama şimdi burada nasıl yenildiğinizden ziyade, pardon, nasıl yenildiğine dönem. Şimdi İtalya maçındaki oyun 4-1 bitti maç. Hani İtalya biraz daha belki konsantrasyonu alamasa 6-1, 7-1 bitirebilir ki. Şimdi sizin iç sahada rakibiniz kim olursa olsun iç sahada bir maç oynuyorsanız bu kadar farklı, bu kadar yani kötü durmazsınız. Dün akşam Yunanistan sanırım kimin Yunanistan bir büyük bir takımı yeniyordu dün akşam. Rakibini unuttum ama onun karşısında ne geçmişti. Yani dolayısıyla biz tabii ki rakiplerimize oranla kadromuz zayıf, bunu kimse inkar edemedi ama bu bizim onlara karşı zorluk çıkartmayacağımız anlamına gelmedi. Mesela Belçika maçında hakikaten çok zayıf kaldık. İtalya maçında çok zayıf kaldık. Fransa maçında belki nispeten biraz daha iyi durduk ama yani kadromuz zayıf diye de yenileceğiz diye bir şey, bir kaydede yok. Yani dünya futbolu sürpriz sonuçlarla dolu bir tarih. Dolayısıyla belki bugün de bu arada yenebiliriz. Yani öyle bir ihtimal de var tabii ki. Ama bakıldığında psikolojik olarak çok kötü bir durumdayız. Ve şu an değil Belçika, Fransa, İtalya, yani herhangi bir takımı yenecek durumda değiliz. Bizim sorunumuz şu an bu. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdayız. Zaten Dünya Kupası bittiğinden beri galibiyetimiz yok. Ve öncesinde de gidersek de bir Amerika Birleşik Devletleri galibiyetimiz var. Son maç aldığımız galibiyet. Ve Karadağ Romanya karşısına aldığımız galibiyetler var ki Romanya maçı hani biraz da Arda Güler'in veya işte Ferdi Kadıoğlu'nun yaratıcılığıyla kazanılmış bir müsabakaydı. Dolayısıyla ben yani milli takımın durumunda çok karanlık görüyorum. Ve ayrıca tabii ki tarihimizde ilk defa A liginde mücadele ediyoruz ama yani A liginde mücadele etmek değil de burada önemli sonuçlara imza atmak. Yani hiçbir yerini yenebilirdik yani. Burada mesela Belçika'dan bir puan alabilirdik. İtalya'dan belki iyi savunma yaparak bir puan alabilirdik. Yani biz şimdi İtalya'dan 4 yedik, Belçika'dan 3 yedik, Fransa'dan 1 yedik. Ve bunları yaparken gol de atamadık. Yani enteresan olan nokta bu. Sadece bir golümüz var. Ve çok daha fazla yiyebilirdik.
0: Ama nasıl yani? Ben futbolcu olsam mesela nasıl olsun derdim ki yani. Hani basına açık açık söylerdim ya, ülkede neler oluyor baksanıza, o tarafta lig oynanacak mı oynanmayacak mı onu tartışıyorsunuz, burada hazırlık turnuvası maçlarını ne yapabiliriz biz falan derdim yani. Gerçekten şu anda ülkede lig oynanacak mı bu bile belli değil. Milli takım böyle bir ülkede tabii ki başarılı olamaz ki Furkan, haksız mıyım?
1: Ya şimdi bu açıdan bakarsan haklısın ama öncesinde Dünya Kupası'nda da başarısız bir tablo olduğu için
0: fiyasko vardı. Yok, konudan ayrı söylüyorum. Konudan ayrı söylüyorum. Hani Dünya Kupası'nda mesela oynamayan Can Uzun vardı. Bu turnuvada oynadı ama futbol iklimi çok garip. Takım çok garip şu anda. Can Uzun eleştiriliyor. Yani ben bu oyunculara haksızlık etmemek gerek diyorum.
1: Doğru. Ama yani bilmiyorum, çok enteresan bir durum söz konusu. Çünkü şu an bakıldığında 3 maçta yaklaşık olarak 9 gol yemişik. Pardon, 4-10'dan yedik, 3-10'dan yedik, 8 gol yedik. 8 gol yedik, 1 gol attık. Bir golümüz var değil mi? Yanlış. Evet, bir golümüz var. Yani çok karamsar bir tablo. Tabii ki yani başka bir formül deneyebilirdik. Mesela tamam, golcümüz yok ama iyi savunma yaparak her bir takımdan bir puan alabilirdik. 1-1-1 yani 3 toplam 5 puan olacak. Ona kimse bir şey diyemezdi ya. Bir galibiyet alırdın, 2 yenilgi alırdın. Yani bir şekilde bunları yapabilirdin. Tabii ki kadromuz da o kadar iyi bir kadro değil bence. Çünkü çok ciddi eksikliklerimiz var. Yani kalecimiz çok formsuz. En iyi kalecimiz kadroda yok. Yani form olarak en iyi kalecimiz kadroda yok. Dolayısıyla bakıldığında tabii ki bir yandan da dediğim gibi işte bir sürü soruşturma, bir sürü olay yaşanıyor. Ama yani genel hatlarıyla karanlık bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Yani pek umutlu olamayacağım dolayısıyla.
0: Kenan Bey diyor ki milli takımımızdan çok şey bekliyoruz. 2-3 tane yıldızımız var. Bir tanesi sakat. Çok şişirdik diyor. Peki yorumcuya sorabilir misiniz? Milli takımdan kaç futbolcumuz İtalya milli takımında oynayabilir?
1: Yani doğru. Ama İtalya milli takımı da eski gücünde olan bir takım değil. Yani son zamanlarda Dünya Kupası'na gidemeyen, İşte son 5 arasını 2021 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yaşamış bir takım. Ki hatta çok sık teknik adam değişikliği yaşadılar o şampiyonluktan sonra Mansi'yle kazandık.
0: Biz de eski gücümüzde değiliz ki. Bize de onlar öyle bakıyor yani. Hani İtalyan olduğunu düşün. Türkiye için ne dersin? Ya bir turnuvaya gidiyorlar, bir turnuvaya gidemiyorlar. Dünya Kupası'nda 0 çektiler, neredeyse geri döndüler. 2002'deki Türkiye değil o dersin. Aynı şey.
1: Doğru ama şöyle, şimdi İtalya takımları, yani İtalya futbolu genel olarak yıllardır düşüştü. Mesela Galatasaray, Juventus'u da daha geçen sezon. Yani oradan aslında hesap edebiliriz ve tabii ki Inter Şampiyonlar Ligi finali var birkaç yıl önce ama genel hatlarıyla İtalya futbolunun düşüşte olduğu bir durum. Yani bir İngiltere gibi, bir Almanya gibi, bir Fransa gibi durumda değil. Yani bazı mevkilerde oyuncu üretme konusunda sorun yaşayan bir takım İtalya, ama tabii ki her zaman 5 büyüklükten, 5 büyük ülkeden futbol olarak bakıldığında ülkeden biri. Yani Arda Güler, Kenan, 2 tane oyuncu sayabiliriz belki bugün İtalya takımında, bizim takımımızda oynayıp da orada oynayacak. Çünkü genel olarak oyuncularımız çok formsuz. Bardakçı'dan tutun da işte kaleci Uğurcan'a kadar veyahut Barış Alper'e kadar, Yunus Akgün'e kadar, yani şu an milli takımda iyi bir sezon geçiriyor diyebileceğim belki bir Arda Güler var. Onun dışında yok yani. O genel olarak oyuncularımız Dünya Kupası'ndan sonra, belki de orada alınan başarısızlıktan sonra biraz psikolojik olarak etkilenmiş olabilirler. Çok kırpalanmış olabilirler. Genel olarak yani formda bir oyuncumuz yok.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii mesajlarımız devam ediyor. Yapmayın, İtalya milli takımına bir bakın Fransa karşısında neler kaçırdı diyor Kenan Bey. Ben Kenan Bey'e katılıyorum, yani eski İtalya yoka da katılıyorum, ama eski İtalya yok şöyle anlaşılmasın. Şu anda işte C ligi seviyesinde, B ligi seviyesinde bir İtalya var şeklinde açıklanmasın. Evet, katılamıyorlar falan ama bizden hala iyi kadroları var. Sadece... Ya bir turnuvada şampiyonluk adayı, mesela Dünya Kupası'na katıldığında şampiyonluğun en büyük adayı İtalya diyemeyiz, ama yine de yarı finale yazabiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani İtalya Dünya Kupası yarı final oynayabilir mi? Ya ben çeyrek final derim, ama yarı final biraz iddialı olur, ama çeyrek final tabii ki İtalya her turnuvanın doğal olarak favorisidir, çünkü çok büyük başarı olan bir takım ülke. Ama mevcut durumda mesela son Dünya Kupası'nda olsalardı, hani nereye kadar gidebilirler onu kestirmezler, ama yani her zaman büyük bir futbol ülkesi, büyük takımlara sahip, büyük futbolculara sahip bir futbol ülkesi. Yani dolayısıyla tabii ki şu an eski gücünde değil, yani o bence doğru, yani ben öyle düşünüyorum, ama hafife alınacak bir takım değil yani her zaman.
0: İyi yayınlar. Dünya Kupası grubumuz bizim seviyemizdeydi de ne oldu? Bu futbolla kendi seviyemizdeki takımları bile kaybederiz. Ya futbol anlamında da evet, yani ne oynadığını bilmiyor takım. Bu neden Furkan? Yani daha önce yani ne oynadığı belliydi. Sadece o anlayış beğenilmiyordu, ama şimdi o oyun kimliğini de kaybetti.
1: Kesinlikle. Yani bir de şimdi yani bir oyun tarzımız olur. Bu oyun tarzında başarılı olursunuz veya başarısız olursunuz. Başarısız olduğunuzda yeni bir tarz denemeniz lazım. Yani atıyorum biraz daha defansif bir takımla sahaya çıkarsınız, kontra atak kovalarsınız veya işte farklı taktikler benimsersiniz, ama şimdi milli takım her maça aynı şablonla aynı taktikle hazırlanıyor. Şimdi sizden büyük takımlara karşı siz uzun futbolcuyla sahaya çıkarsanız tabii ki de İtalya size 4 atar, Belçika 3 atar, İspanya 6 atar. Yani sizden küçük takımlara ve sizden büyük takımlara farklı oyun planlarınız olmalı. Her maça aynı taktikle, her maça aynı şablonla, her maça aynı sistemle sahaya çıkıyorsun, aynı oyun görüşüyle. Ve tabii ki böyle olunca da işte ne bileyim Karadağ, Romanya gibi takımları mağlup ederken sizden güçlü takımlara karşı da ki Montella döneminde milli takım herhalde kendisinden güçlü olarak belki de Avusturya'yı yendi galiba. Onun dışında galibiyet alamadı. Ya bu aslında başlı başına ciddi bir sorun. Ve bence şöyle bir şey var. Şimdi Montella bence psikolojik olarak da bu durumdan başarıyla ayağa kalkabilecek bir teknik adam bir maçı bence vermiyor. Çok başarılı bir teknik adam olduğunu kabul ediyorum. Gerçekten bize takımda görev aldığı süre boyunca genelde başarılı oldu. Genel hatlarıyla ama şu içinde bulunduğu durum ve açıklamalar bence sıkıntılı bir durum.
0: İyi günler. İtalya futbolu sert bir futbol. Türkiye futbolcuların yapmış olduğu antrenmanlardan belli. Zaten bu kulüplerindeki antrenman metotlarından da belli. Türkiye'dekilerin İtalyan futbolu Türkiye futbolunun önündedir yani. Hafife alıyoruz ama Türk futbolcusu bu kadar gelişiyor demiş Yılmaz Bey. Yılmaz Bey, sizden ricam sesli konuşmaya değil de kendiniz yazarsanız, noktalamaları falan atladığı için hiç anlamadığım bir mesaj ortaya çıkmış. O yüzden bu mesajı geçiyorum. İyi yayınlar, herkes Montella diyor ama sadece Montella değil, futbolcular da çok formsuz. Hata sadece Montella'da değil diyor bir dinleyicimiz de.
1: Doğru, az önce söylediğim şey. Yani milli takımımızda şu an formda bir oyuncu Arda Güler sayılabilir. Onun dışında sıkıntılı bir durum var. Ve formda olan oyuncular da oynamıyor. Mesela İlhan Fakir iyi bir sezon geçiriyor formda. Ama milli takımda oynadığı maç sayısı az. Ondan sonraki Berke Özer mesela milli takımı şu an. Hatta genel olarak en formda kalecimiz, kadroda yok. Orada bence daha iyi bir iletişim tarzı tercih edilebilirdi. Çünkü Berkeli'de lazım olan bir oyuncu. Bunun benzerini Fatih Terim döneminde işte Selçuk, Burak, Arda gibi oyuncularla yaşamıştık. Fatih Hoca tüm bu sorunlara rağmen bu oyuncuları kadroya almıştı. Yani onlarla faydalanmayı bilmişti. Tabii ki günün sonunda belki başarısız oldu ama yine de orada bir denge politikası gözetti ve arası pek iyi, sorun yaşadığı oyuncular kadroya aldı. Şimdi Montella da böyle bir şey yapabilirdi. Yapmadı. Tabii ki ayrı bir konu. Onun dışında yani mesela Mustafa Trabzonspor'da formda bir sezon geçiriyor, oynamıyor. Veyahut Konyaspor'da formsuz bir sezon geçiren adil kadroda. Yani kadro adaletinde de Montella'nın büyük sıkıntılar var. Dolayısıyla da yani adaletin, kadro adaletinin olmadığı bir yerde ben herhangi bir şekilde başarının olacağını pek düşünmüyorum. O bakımdan da bence milli takıma yani artık yeni bir heyecan, yeni bir soluk gerekiyor. Çünkü Montella da bu arada çok uzun süre görevde kaldı. Yani 3 yıldır milli takımda öyle de böyle takımın başında bir yerde 3 yıl boyunca görevde kalmak bence önemli bir durum. Ve Montella bu 3 yılın genelinde başarılı oldu. Şimdi her geçen gün biraz daha doğru aşağı giden bir performans durumu var. Dolayısıyla da bu çok düşündürücü bir durum.
0: Ama Dünya Kupası'nda başarabilirdik. Beklentileri çok yükselttik. Futbolcularımızın ayakları yerden kesildi. Beklenti az olsaydı futbolcularımız daha iyi sonuçlar alabilirdi. Federasyon Başkanı bile şampiyonluktan bahsederse başarı gelmez diyor Kenan Bey.
1: Çok doğru. Yani Türkiye futbolunda şu an bir numaralı yetkili her zaman, yani her zaman Türkiye'de Federasyon Başkanı bir numaralı yetkilidir. Şimdi Federasyon Başkanı yaklaşık 30 yıl sonra kapıldan da bir turnuva da hedefinde kupa derse tabii ki oyuncular çok büyük bir stres ve baskı altında hissederler ve yapabilecekleri şeyleri de yapamazlar. Mesela Paraguay'ı da biz yenebilirdik. Diğer takım Avustralya, onu da yenebilirdik ama bence oyuncular o şeyden çok etkilendi. Psikolojik olarak çok etkilendiler ve ayakları titrerler. Yani topa vururken mesela çok pozisyon kaçırdık. Yani atabileceğimiz, çok rahat atabileceğimiz pozisyonları kaçırdık. Dolayısıyla da maalesef oyuncularımız mental olarak çok da aslında bu seviyelere alışkın. Tabii ki birçok oyuncumuz Sankunya'yla birlikte oynuyor. Birçok oyuncumuz Avrupa'da oynuyor ama milli takım futbolcusu olmak veya o baskıyı kaldırabilmek önemli detaylar. Milli takımda bakıldığında birçok oyuncu aslında Dünya Kupası'nda mesela en basit bunu sahaya yansıtamadı. Tabii ki burada dediğim gibi federasyon başkanının çok büyük hedefler ortaya koyması çok düşük, önemli bir parametre. Çünkü daha sade, daha yapabileceğimiz hedefler konulsaydı, mesela bizim milli takımın ilk hedefi Dünya Kupası'na gruptan çıkmak olmalıydı. Çünkü çok uzun zamandır katılmıyoruz ama biz gruptan çıkmaya geçtik. Direkt olarak hedefi şampiyonluk koyduk. Akabinde de 3 maçta sadece bir galibiyet alarak ve Dünya Kupası'na en erken veda eden takım olarak ülkemize geri döndük.
0: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Rica ederim Yüksel'im. Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz sırada onun mesajına gelmişti aslında. O yüzden onun mesajını hazırlamıştım Bayram Bey, ama mesajınızı okumayacağım. Ki bizim eski dinleyicimizseniz eğer bilirsiniz zaten bunu. Bu işte bu mesajı okumazsın, şu mesajı okuyamazsın tabii tür gazlamalar, rage baitler, yani biliyoruz onları ve bilerek okumuyoruz. Yani bunu yazmasanız zaten mesajınızı okumak için gelmişti. Ben sıra size gelmişti ama bir baktım aşağıda, ama biliyorum ki bu mesajımızı okumayacaksınız. Daha çok gaz veren mesajları okursunuz şeklinde. Ben de okumayacağım, evet, yani bunu yazdığınız için okumayacağım. Aslında sakıncalı da bir mesaj yazmamışsınız. Zaten güzel de bir konuya değinmiş olacaktık. Teşekkür ediyorum katkınız için. Ya önce alıp sonra geri aldığınız katkınız için diyebilirim aslında. Hakan ve Kenan Yıldız'ın son durumu, sakatlıkları var. Hakan Çalhanoğlu antrenmana çıktı Inter'de. Sakatlığı yani milli takımda bu dönemde olmayacak. Bir sonraki milli takım döneminde bir aksilik olmazsa olacak, ama Kenan Yıldız'ın biraz daha uzun süren bir sakatlığı olabilir. Şimdi herkes milli takıma taraftarı olduğu takımdan teknik direktör öneriyor demiş Kenan Bey. Merhaba yayınlar, Volkan ben İstanbul'dan. MHK başkanı istifa ediyor ama onu oraya getiren federasyon başkanı hala duruyor. Federasyon başkanının en çok güvendiği hakem içeriye atılıyor ama federasyon başkanı orada duruyor. Zamanında kulüpler yapı var demişlerdi, sonuna kadar haklılarmış demiş Volkan Bey. Peki kısa bir aramız var, araya gidelim. Aranın ardından Vincenzo Montella'nın basın toplantısına bir bakacağız. Dün neler söylendi, Ozan Kabak'la birlikte çıktı Vincenzo Montella basın toplantısına. Oraya da gideceğiz. Mancini'yi de dinleyeceğiz ama öncesinde kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Gökçe'nin çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil, Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yann Diomande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenli oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor. Taraftar sahada olmasını istiyor, teknik direktörü ise onunla takımın daha iyi oynadığını kabul ediyor. Belki de mesele Arda'nın Real Madrid seviyesinde olup olmadığı değildir. O sorunun cevabını çoktan verdi. Asıl mesele Real Madrid'in Arda'ya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Peki Mourinho Arda'ya Modric'in geçtiği yolu mu hazırlıyor yoksa takımının bugün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu geleceğe hazırlamak uğruna fazla mı bekletiyor? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Güzel ve anlamlı yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kısa paslarda, asıl hikayede önümüzdeki haftalarda kimleri görmek istersiniz? Yorumlara bırakın, bizler de değerlendirelim. Hoşça kalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Go.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.

0: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de İtalya Türkiye müsabakası var. Uluslar Ligi A Ligi'nin birinci grubunda Türkiye'nin İtalya sınavı var ki çok da iyi bir başlangıç yapamadık. Hatta bunların bütün detaylarını konuşacağız Arda Zinadaroğlu'yla. Lafı Arda'ya vermeden ilk 11'leri sizlere aktarmak isterim ki milli takımımızın kalesini Uğurcan koruyacak. Anladığımız kadarıyla beşli olarak anlıyorum ben buradan. Beşli olarak okuyorum kadroyu. Zeki, Eren, düzeltiyorum. Zeki, Ferdi, Ozan, Abdülkerim ve Eren. Beklerde Ferdi ve Eren'i bekliyoruz. Yani 3 merkez, 2 bek. Onların önündeki ikili olarak Salih ve İsmail'i söylersek bence daha bu kadroyu daha iyi okuduğumuzu anlarız. Çünkü ileri hat birazcık karışık ki Arda Zinadaroğlu'na aslında onu soracağım. Yunus, İrfan ve Aral üçlüsü var. Yani bu üçlüyü ne şekilde konumlandırmalıyız bilemiyorum. Birçok kaynak farklı şekilde konumlandırıyor. Birazcık sağ içi başlayacağız. Çünkü ister istemez milli takım konuşunca sağ dışı konuşuyoruz ama biraz da sağ içi konuşmaya çalışacağız bugün. Arda hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can.
1: Açıkçası ne diyorsun bu 11'e? Yani ben kafada bu 11'i anons ederken zorlandım. Nasıl okumalıyız? Sen maç önünde nasıl okuyorsun bu 11'i? Doğru bir 11 midir? Bu 11 ne yapabilir İtalya karşısında?
2: Yani inan ki kafanızda çorba oldu artık şu 11'lere. Bir önceki maçlara bakıyordum hızlıca. Bahsettiğin 3 oyuncu ilk defa 11 olacak. Zaten hani Aral daha çok şans bulabilir miydi? Yunus niye oynamadı? İşte hazır mı değil bu? Fatık'tan dolayı mı oynamıyor? Bir sürü konu. İrfan Can kendi takımda o kadar süre almıyor. Hala milli takımda. Bilmiyorum Can, yani gerçekten öyle bir çorba etti ki Montella artık kafamızı. Cuma günü de seninle konuşmuştuk yani. Aynı evet. Heyecanla maçı beklememiz zor. Zaten orada da olan oldu. Gerçi gene pozisyonlar bulduk ama atamadık. Belçika daha iyiydi. Bugün de artık yani geçen haftaki İtalya maçı öncesinde konuşuysak bugün tam tersi bir moddayız yani, bunu inkar edecek durumda değiliz maalesef.
1: Ya peki yani şimdi tabii ki saha içinde şöyle kadrolara bakıyorum, yani iki takıma da İtalya taban tabana zıt bir kadroyla çıkıyor bizim ilk maça oranla. Yani evet, bayağı bir farklı bir kadro var İtalya'da. Hatta dilersen arada İtalya'yı da okuyayım. Kaleyi Donnarumma koruyacak. Savunmada Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri. Orta alan Romano, Barella, Dumbia. İleride Vergara, Maldini ve Scamacca 11'i var. Bu tabloda, şimdi şöyle bakılınca bu tabloda yani bizim milli takımımız nasıl bir oyun anlayışı?

0: Hadi İsmail Asya çift yönlü de diyebiliriz. Zaten bir fark da yarattı. İlk İtalya maçında oyuna girmese çok daha kötü bir sonuçla da ayrılabilirdik Bursa'daki maçtan bence.
1: Doğru.
0: İsmail'in önündeki 3 oyuncu da ilk defa 11 oynayacak. Yani herhalde İrfan sağda, Aral solda, Yunus gezici forvet gibi bir rol düşünmüş olabilir. Seninle geçen hafta konuştuk, illa 9 numara olmasına gerek yok diye söyleyen ve bize buna belki milli takım için bir süre ikna eden de Montella'ydı.
1: Doğru.
0: Sonra bir Kerem'i, bir Barış'ı denedi, tekrar Barış'ı denedi. Ya da aslında 3 maçta da Barış'ı denedi. Fazla bir sonuç vermedi. Barış'ın kart cezasından dolayı 3 maçta 2 sarı kart gördü, yok. Arda Güler zaten tek bence fark yaratan oyuncumuz. Aynı şekilde o da hırsından dolayı kartları gördü, o da yok. Can Uzun baktım kadroya almamış. Herhalde Frankfurt kampına mı yollamak istedi geri Can Uzun'u bilmiyorum. O da hiç iyi bir performans göstermedi. Yani biraz sitem de ediyorum şu noktada. Kerem yedeklerdi. Deniz Gül tekrar tek forvet karakterli seçici oyuncu. Dördüncü maçta 11'de yok. Bilmiyorum yani gerçekten ne hayal etmemiz gerekiyor bilmiyorum. Herhalde bekleyip 3 oyuncunun da orada ileride çabuk paslaşmaları, İrfan'ın belki araya kaçırabileceği Yunus'u düşüncesi olabilir. Ferdi İrfan üzerinden orada sağ kanatta Ferdi'yi göreceğiz, bir oyun olabilir. İşte Eren Elmalı ile aslında savunmayı dört der misiniz? Zeki sağ bekte, belki Ferdi önde gibi bir durum olur mu? Yani söylemek de zor canım. İnan çünkü öyle bir 11'de bulamadık. Hani tamam, Bundesliga Ligi'nde birkaç oyuncuyu rotasyon yaparsınız. İşte İtalya'da bahsettin yaptı ama tabii sonuçlar gelmeyip bir de 3 rakibinize de mağlup olunca ya biz buraya çıkmasaydık bu lige gibi bir tablodayız. Ha, bugün en iyi ne olabilir? Bu da İtalya'dan bir galibiyette dönersek en azından 3 puanımızı aldık. Bir şeyleri yoluna koyabilirmişiz. Hissiyat olabilir. İşte içeride Belçika maçı var. Hani burada artık sonuculuk da bana sorarsan çok yüksek ihtimalle sonucu olacağız. İtalya'da bize bırakmaz diye düşünüyorum. Bunu da geçen hafta hani önüne basarız kazanırız diyen biri olarak söylüyorum. Maalesef saha içindeki gördüklerimiz şu anda bizi böyle konuşmaya itiyor biraz. O yüzden inan ki yani ne görürüz ne bekleyebiliriz onu da seçemiyorum. 2 maç 3 oynadık. Gittik Belçika'da 4'lüye döndük. Tekrar şimdi 3'lüye döndük. Bu rakiple mi ilgili? Belçika maçında çıkarken kaptırdık, gol yedik. İtalya maçında kalecimiz attı, top geldi, gol yedik. Yani inan bunlar olunca biraz neyi bekleyebiliriz konuşmak da zorlaştı bence.
1: Peki şöyle bir soru soracağım. Aslında iki tane soru var aklımda ama ilk etapta şunu sormak istiyorum. Birçok basın mensubu, birçok taraftar en azından konuya şöyle bakıyor Arda. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Montella son dönemde çok farklı tercihlerle beraber esasında sabote mi ediyor milli takımı şeklinde yorumlar var. Yani bu kadroyu bir sabote olarak mı okumalıyız? Bir de tersten diğer soruyu da sormak istiyorum. Yani Vincenzo Montella'nın kulislerde birçok kişinin de söylediği üzere son maçı olacağı konuşuluyor. Yani Vincenzo Montella'nın son maçına mı çıkıyor Vincenzo Montella? Bu konuyu nasıl okuyorsun? Açıkçası bu iki soruyu da çok merak ediyorum. Tek potada sormak isterim sana.
0: Yani ben sabote ettiğini düşünmüyorum. Sonuçta hoca medyaya kızmış olabilir. Federasyonla arasındaki bağlar eskisi gibi olmayabilir. Kendine bence her şeyden önce kendine çok kızmış olabilir. Yeni bir arayış içinde olabilir. Sonuçta buradaki bir numara sorununda Montella. Ve bu sebepten dolayı 3 maç bir şeyler denedim, olmadı. Bugün farklı bir şey deneyeyim, son bir kartımı oynayayım demiş olabilir. Ben sabote edeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu takımda 3 yıldır birlikte milli takımın kötü bir sonuç almasında sonuçta istemez, kendi kariyeri açısından da daha kötü. Bugün ayrılacaksa ve çok romantik, sembolik oldu İtalya'da maçın olması, hani orada kalsın dönmesin gibi manşetler görebiliriz, evet. Yarın ya da hala kalmadı mı orada, niye uçağa bindi gibi yorumlar da görebiliriz daha bu gece 2 saat 3 saat içinde. Tabii ki bunun o da farkında ama ben bir sabotasyondan ziyade son bir deneme olduğunu düşünüyorum. Çünkü o da bunlara çözüm bulamadı. Burada hani medya mensuplarına kızıyor yani, Kemal Rüzgar niye alınmadı diye sordular bana şeklinde. Evet. Soracaklar, bu sonuçlar böyle olursa bu bile sorulur, bunlar sorulur, çok normal. Ancak şunu da söylemek lazım. Ben istifa edeceğime göndersinler, tazminatımı versinler. Ana yurdum İtalya depresyonunda da mağlup olursam kaderin cildisi, 2023 Ekim'de geldim. 2026 Ekim'de de benim milli takıma ilişkim bitti diye düşünüyor da olabilir. Bugün fazla bir inancı olmayabilir. Bu sabotasyon değildir ama biraz son 3 maç ve aslında yokla sabiri olan sürecin sonunda bunu böyle hissediyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü iletişimi koptu. Oyuncularla da iletişim ne durumda bilmiyorum. Mesela Emirhan var. Emirhan belki bu maçı oynar mıydı, oynamaz mıydı? Ya bunlar da

0: konuşulacak biliyorum ama kadro da bence adaletli, mantıklı bir dağılımda olmadı. Bu 28-29 oyuncu bu 4 maçı ne kadar iyi paylaştı, ne kadar doğru kişiler doğru yerlerde oynadı, bunu da göremiyorum. Gerçekten bir girdaba girdik ve yeni bir hocayla yeni bir kan gerekiyor. Montero nasıl bir kan olmuştu 3 yıl önce? O takımı toparlamıştı. Belki de şimdi bunu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama sabotasyondan, sabote etmekten ziyade biraz çaresizlik görüyorum bence ya bu ileri üçlüye ve kadroya bakınca aslında. Ve 4 maçın kadrosuna bir arada bakınca aslında.
1: Valla Arda, yani hak vermemek elde değil sana da. Yani yine de ama sormam gerekiyordu. Yani birçok kişi bunu ima ediyor ve en azından bu konudaki fikrini merak ettim. Peki ya şunu da sormak istiyorum. Yani ya sonuç olarak Türkiye'de şu anda Türk futbolunda çok büyük bir kaos hakim. Ve bu kaos milli takımı ne derecede etkilemiştir? Yani sağ dışına da birazcık girelim son 5 dakikalık bağlantı kısmımızda ama. Ya bu kaos ne kadar etkilemiştir? Oyuncu grupları bu tip olaylardan çok etkilenir mi? Teknik direktörler özellikle bu tip olaylardan çok etkilenir mi? Yani birazcık oradaki kaosla, oradaki kaosun saha içine yansıması konusuna nasıl bakarsın diye sorayım.
0: Ya şöyle, şimdi kulüp takımı olsa evet çok daha fazla etkilenir. Bu Fenerbahçe'den geçen örneği verelim. Ali Koç seçilemeyince yeni gelen oyuncular, Ederson örneğin. Ya ne olacak şimdi, yeni başkan paraları ödeyecek mi diye sordu ya da sormadı. Bunları oyuncular sorar. Ama milli takım tam olarak öyle değil. Çünkü yani hocanın geleceği, federasyonun başarısı ya da federasyon orada kalıp kalmamışsa ziyade biraz hocanın başarısıyla ilgili. Şimdi onu ayırt etmek lazım. Ha, oyuncular şunun farkında olabilir. Hoca başaramadı, gidecek. Bir ay sonra acaba çağrılır mıyız diye düşünmesi gereken bence bir sürü oyuncu var. Bunlar arasında çok iyi oyuncular da var. Ben Canut'un da katmak istiyorum. Çünkü hiç konsantre görmedim. İlk maçta hiç görmedim. Mesela bugün artık hoca da ona küsmüş gibi olabilir. Kendi izin istemiş olabilir hocam, ben iyi değilim gibi. Ya bu tip örnekler olabilir ama federasyonda yaşanan, hakem kurulunda yaşanan kriz doğrudan oyuncuların milli takıma seçilmesinde bir etken olmadığı için kamptaki oyuncuların bunu fazla hissettiğini düşünmüyorum. Ama şunu düşünebilirler, döneceğiz ve federasyon da zayıflarsa hoca da gidecek. Dolayısıyla hani başarısız sonuçta göndermediler hocayı Dünya Kupası'nda ya da bu turnuva sonrasında. Ama belki federasyonda bir değişiklik olursa ya da bir kelle alınması gerekirse, ki hatırla bunu senle geçen radyoda gene konuştuk. O zaman hoca gidebilir diye böyle dolaylı yoldan düşünüyor olabilirler. Kaldı ki kaptanlardan biri Melih başta olmak üzere, biz niye bu kadar eleştiriliyoruz, o kadar kötü oynamadık ki demişti. Hakan Çalhanoğlu şu anda sakat, kampta değil. Biz her şeyi denedik demişti Avustralya Paraguay maçlarından sonra. O yüzden belki oyuncular şimdi de o kadar iyi bir performans vermediklerini düşünmüyor olabilirler. Bilmiyorum yani, fazla da duyamadık açıklamaları. Bence herkesin bir İstanbul'a dönmesi lazım ve bence çok ciddi değişiklikler lazım. Bu Montella özelinde tabii ki olanlar Montella ile ilgili değil. Ancak biraz ikisi üçü birden denk geldi diye düşünüyorum. Genel havanın da dağılması lazım. Bilmiyorum yani, tabii çok fazla dinamik burada bir arada olduğu için. Oyuncular etkilenmese de bir sonucu olacak bugünden sonraki dönüş uçağından sonra. Bir ay sonra artık aynı hocanın milli takımı seçeceğini düşünmüyorum ama bilmiyorum senin fikrin nedir?
1: Tam olarak Arda sana bu soruyu soracaktım. Yani aslında herkesin kafasında farklı senaryolar aslında oluşuyor. Çünkü yani Merkez Hakem Kurulu değişti. Değişecek daha doğrusu. Sonuç olarak Ferhat Gündoğdu'nun yerine farklı birisi gelecek ki vekaleten de farklı insanların olduğu açıklandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun değişmesi konuşuluyor. Milli takımın antrenörü değişmesi konuşuluyor. Yani şunu sormak istiyorum. Tarih vereceğim. Tam Kasım'da bizim 5. müsabakamıza çıktığımız Uluslar Ligi'ndeki 5. maç öncesinde bizim teknik adamımız kim olur? Türkiye Futbol Federasyonu değişmiş mi olur? Tamamen bir tahmin sorusu sormak istiyorum ve bugün nezdinde de maçla alakalı tahminini de alarak aslında teşekkürümü etmek isterim Arda.
0: Yani açıkçası bugün bazı gelişmeler de oldu, siyasi destekler şeklinde. Federasyon başkanının durumu bence de evet gözden geçirilmelidir. Ancak ben Kasım ayına kadar bir değişiklik beklemiyorum. Sürpriz olur bu saatten sonra. Öyle diyeyim kısaca. Öyle geçeyim orayı. Ama hocanın değişeceğini düşünüyorum. Ama hoca tercihinin de uzun vadeli bir tercih olacağını düşünmüyorum. Belki bu sebepten de Montella'ya tamam Kasım sonuna kadar gidelim deyip aslında bir süreyi bir ay uzatma durumu olabilir diye düşünüyorum o noktada. Ama ya şimdi bakıyorum, eğer gerçekten bugün de mağlup ayrılıp son iki maçtan da örneğin bir puan aldık ya da alamadık. artık hoca da

0: bu olmadı. Hani ben biz B ligindeydik, A ligi de zormuş der muhtemelen. Son açıklamalarına, bahanelerine bakınca. Tamam, ama o zaman bir değişiklik gerekir. Çünkü o zaman B liginde de siz bir daha başarılı olamazsınız. Aynı zamanda bir sürü de başka hoca var. Milli takımın ağırlığını kaldırabilecek. Yani Türkiye milli takımı da Montella'yla var olmadığı için artık yani Dünya Kupası üstüne bir de bir olunca yollarını ayırması gerekir diye düşünüyorum.
1: Arda, son olarak da tahmini alayım saha içiyle alakalı bugüne nezdinde.
0: Yani bilmiyorum, İtalya iştahlı olacaktır. İçerideki maçları kaybetmişlerdi yanılmıyorsam Belçika'ya. Hı-hı. Tabii. Sonra gittiler, bizi yendiler, Fransa'ya yenilmediler. Aynen. Mancini orada bir tekrardan canlandırmak istiyor. Bugün çok daha az oyuncular, işte Barella sağda, hı-hı, Mancini sanırım sağda. Aynen. İleride Scamacca galiba sanırım bu sefer. Doğru. Bir de Maldini dedin. Yani iştahlı olacaklar, kazanmak isteyecekler. Daha iyi bir takım olduklarını gördüler maalesef geçtiğimiz hafta. Biz ne kadar böyle değil diye düşünsek de. En önemli oyuncumuz, büyük problem çözücü, bence harika bir yetenek. Şu milli takım kampında olgunluğuna olgunluk kattı. Arda Güler yok. Hı hı. Hücum anlamında ne yapacağımız belli değil. Yani maçın içinde ne kadar kalırsak o kadar kar, ama maalesef 2-1, 3-1'lik gibi bir mağlubiyet bu sefer de. Tersine Türkiye'nin lehine demiştik. Bursa'daki başta, bu sefer de İtalya lehine 2-1 ya da 3-1 gibi bir skor beklemek durumundayım. Kusura bakmasın izleyiciler.
1: Öyle, biraz öyle. Ben de benzer düşünüyorum.
0: Konuşuyoruz ama yani bu noktaya hep birlikte geldik maalesef. Yani izledik, gördük, bu noktaya gelir.
1: Vallahi Arda tam telefonu kapamadan da çok sevgili ortak bir dostumuz, o da Fenerbahçe yorumcumuz, normalde Efe Başak mesaj atmış Costa Rica'dan, sevgiler yollamış bize. Efe de demiş ki Montella'ya elveda başlığı altında bu mesajı yazıyorum. Kadro tercihi açısından doğru tercihler yine yapılmadı maalesef. Sanırım birileri tazminat kovalıyor yazmış. İnşallah güzel bir oyun izleriz en azından diye yorumlamış. Ne dersin Efe'ye? Cevap hakkı doğdu.
0: O da Costa Rica'dan takip ediyor. İnşallah bari diyeniriz de Costa Rica'da bir Türkiye galibiyeti kutlar. Efe, ama haklı, katılıyorum yani zaten. Hı. Aramızda da konuşuyoruz bunları. Aynen. Tazminat konusunda çok üstüne gitmek istemiyorum. Anlayabiliyorum bunun niye böyle olduğunu, ama zaten herkes bunu açık şekilde söylüyor. Montella da ya bugün ya bir ay sonra zaten bunu bekliyor diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen, muhtemelen. Peki Arda, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar.
1: Görüşürüz. Çok görüşürüz abi. Evet, Arda İznedaroğlu bizlerle beraberdi. Arada da tabii ki hatırlatmamızı yapalım. Arda da Cüneyt Özdemir Medya kanalında spor içerikleri yapıyor ki ben de zaman zaman ona konuk oluyorum. Birazcık bazen o bana, bazen ben ona, bu tarz yayınlarımızı sürdürüyoruz. Ben genelde moderatör gibi oluyorum tabii ki radyodaki programlarda, ancak oraya da birazcık yorumcu olarak destek verdiğimi söyleyeyim. Efe de bizim Fenerbahçe ile alakalı konularımızda özellikle hem saha içi hem saha dışı konularındaki çok değerli bir yani yorumcularımızdan, çok değerli olanlarından bir tanesi, hiçbir zaman da kırmıyor. Şu anda Costa Rica'dan bizi dinliyormuş. Sağ olsun, onun da farklı işleri, farklı görevleri olduğu için şu anda ülkenin yaklaşık olarak belki 10.000 12.000 kilometre uzağında farklı bir ülkede, Costa Rica'da. O da bizi dinliyor, sağ olsun, var olsun. Evet, Yunus Aydın'a bağlanacağız şimdi. Yunus'la beraber aslında cumartesi günü çok detaylı bir program yapmıştık. Çok fazla sağ dışına ele aldığımız sert bir program yapmıştık Yunus Aydın'la beraber. Hem Yunus'la, hem Berkay'la, hem de Gökberk'le beraber esasa cumartesi günü birazcık böyle bütün detayları, görünmeyen satır aralarını okumaya çalıştığımız bir programdı. Bu programda da tabii ki muhtemelen zaten bunları konuşacağız, ama yine de Yunus Aydın'la beraber esas da saha içinde konuşmaya çalışacağız. Çünkü kadroyu ben anlayamadım, Arda Zinadaroğlu anlayamadı. Yunus Aydın bakalım anlamış mı? Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum abi. Bu takım hangi formatta oynayacak? Bu takımdaki dizilişi nasıl öngörüyorsun? Çünkü önümde 4 farklı spor kanalı açık. Her birine baktım. 4 farklı spor kanalında da kadroyu çok farklı şekilde dizmiş oranın editörleri diyelim. Yunus Aydın nasıl yorumlamalıyız? Yani forvet var mı? Hadi forvet yoksa kim en azından ortada oynayan oyuncu? Dörtlü müyüz, üçlü müyüz? Ne beklemeliyiz kısmını sonra soracağım, ama kadrodan ne anlıyorsun diye öncelikle sormak istiyorum abi.
2: Ya gerçekten o kadar ilginç bir 11 ile sahaya çıkıyoruz ki, hani dediğin gibi yani 4 ayrı spor kanalı, işte belki onlarca editör, hani nasıl dizildiğimizi anlayamadı. Belki hani milli takımlarda da zaten hani bizim resmi sayfalarda kim yapıyorsa o da anlayamamıştır. Yani denemedi 11 kalmadı Vincenzo Montella'nın. Yani hani giderek belki bir de bunu denemek istedi. Yani İrfan Can bile şu an ben neden ilk 11'deyim diye sorguluyordu büyük ihtimalle.
1: Olabilir.

0: yani gerçekten
1: ne
0: öyle.
1: Ne yaptım ilk 11'deyim diyordur. Yani gerçekten ismi ilk maçta İtalya hani durdu dedik bir frene bastı. Belki Montella İtalyan olduğu için frene bastılar ama yani bugün gerçekten şu kadroyla hani yani umarım bir facia olmaz. Yani ama hani Belçika maçı öncesinde konuşuyorduk yani kazanma ihtimalimiz yok diye. Gerçekçi olmak gerekirse yine öyle bir maça çıkıyoruz bence. Yani hani burada herkese şans verdim demek için bugün belli başlı isimler işte sahada. Bunlardan birisi de işte İrfan, Aral, Ozan Kabak. Ozan zaman zaman tabii değerlendiriyordu ama hani net olarak ilk 11'de gördüğümüz. Yani dörtlü çıkacağız benim ilk başta anladığım kadarıyla. Hani
0: peki. Ben beşli anladım mesela yani ve çok normal bu. Farklı anlamamız çok normal. O yüzden merak ediyorum lütfen abi. Dörtlü çıkıyoruz yani, evet.
1: Zeki sağda, Eren solda, Ozan Abdülkerim'i merkezde oynatacak gibi yorumladı. Ama Ozan Ferdi'yi önde kullanacak. Ya da dediğin gibi Zeki'yi merkezde sağ stoper olarak konumlandıracaksa dediğin gibi beşli aslında üçlü savunma da çıkıyor olabiliriz. Ya yani savunurken beşli çıkarken üçlü. Ama yani bu da şunu hani ya yani gerçekten hepimizin aklına getirdi. Ya bizim zaten şu an kadro seçimlerimize bence problem var. Yani Mert Müldür yedek sağ bekimiz sakat. Ya bir tek Zeki sağ bek oynayabiliyor bizim takımımız. Orijinal eskisi sağ bek olan bir tek Zeki var.
2: Doğru.
1: Ve Zeki'yi de sağ bek hariç her yerde kullandık bu turda.
2: Gerçekten öyle. Yani anlamak mümkün değil.
1: Arda'yı niye almadı? Arda Okan Kurtan'ı niye almadı? Ben anlayamadım. Yani şimdi çünkü Montella kendi takımında oynamaya önem veriyor. Bunu daha önce çok örnekte gördük. İşte İlhan örneğinde gördük. Geçen sene 2024'te Semih Kılıçsoy'da gördük. Yani Arda kendi takımında da oynuyor.
2: Doğru.
1: Yani bence yedek de olsa değerlendirilebilirdi. Hani 5'i çıkacaksak dediğin gibi yani Ferdi solda bu sefer. Yani Zeki Ozan Abdülkerim merkezde oynayacak. Yani gerçekten çok fazla yoruma açık bir kadro. Tabii ki belli başlı eksiklerin olması, işte Arda'nın, Barış Alper'in kalp cezası nedeniyle oynamayacak olması kadro dizilişini etkiler ama yani kimin nerede oynayacağını bu kadar net algılayamadığımız bir ilk 11'i ilk defa gördüm açıkçası. Yani Ferdi'nin nerede konumlanacağına göre değişecek bir ilk 11'den bahsediyoruz. Diğer tarafta İtalya yine kısmi rotasyonlar var ama zaten bizim içinde bulunduğumuz milli takımımızın mental durumunu da göz önünde bulunduğu zaman bir de birlikte oynamaya alışkın olmayan bir kadro, birlikte oynamaya alışkın olmayan bir diziliş. Yani gerçekten yine bir 3-4'lük bir maç hani sanki geliyor gibi.
2: Valla ben de öyle bir koku alıyorum ama yani milli takıma da yani ister istemez birazcık da şöyle bakıyorum. Buradaki yorumunu çok merak ediyorum ama Vincenzo Montella'nın çok büyük olasılıkla son maç olacağını düşünüyorum kendi adıma. Yani yarın istifa eder ya da yarın birisi onu kovar şeklinde yorumlamıyorum ama sonuç olarak bir ay boyunca milli takımın müsabakası olmayacak ve liglerin dahi durma ihtimali konuşulduğu bu ortamda ister istemez tabii ki en son oynanan futbol müsabakası Türkiye'ye dair yani üst seviyelerdeki futbol müsabakası ister istemez bu maç olacak ve bu maç bence çok hatırlanacak bir maç da olabilir çünkü Vincenzo Montella'nın son maçı da olabilir ama bu soruyu sormak istiyorum. Yani Vincenzo Montella şunun farkında mıdır? Son maçına çıkıyorum ihtimalini bugün düşünmüş müdür ve bunun yaratacağı ayrı bir motivasyon olur mu diye sormak istiyorum.
1: Ya şöyle hani sen az önce söyledin ya bir ay sonra bir daha işte bir ay boyunca milli maç olmayacak diye. Hani bizi bunun sevindirmesi de üzüyor. Yani bizi esas korkutan bir ay sonra bir daha milli maçların olması.
2: Doğru.
1: Yani hani bir ay sonra yine çok büyük bir facia yaşayabiliriz. Ya Montella'ya baktığın zaman bir kere hani tazminatın kokusunu aldı zaten. Yani yaptığı hareketler artık tamamen açıklamalar. Hani kovun beni de gideyim diyor. Diğer taraftan baktığın zaman ben C liginden A ligine çıkardım. Hani şu an deneyim kazanıyoruz A ligine diyor. Deneyim kazanıyoruz dediği takımda Inter'den, ya Brighton'dan, Real Madrid'den oyuncular var. Yani evet. Zaten alt seviyede oynamanın hani en üstünü biliyor bu oyuncular. Bu takımın yeri zaten C ligi değil A ligiydi. Ama Montella'nın tabii ki 2024'teki başarısı ve Dünya Kupası'na katıldığını azımsamıyorum ama şu anki mevcut puan ortalamasının Vincenzo Montella'nın çok eleştirdiğimiz, asla övmek için söylemiyordum, Stefan Kuntz'un altında olduğunu söylemek lazım.
2: İnanılmaz.
1: Ya 1.97'lerde Kuntz, 1.77 galiba Mustafa Hoca, Fatih Terim zaten 2.03. Yani Fatih Hoca çok yukarılarda. Yani Montella gerçekten aşağılarda geziyor. Tabii ki burada son 3 maçın da çok etkisi var. 3'te 0'la geçmemizin ama yani ya Fransa maçını kenarda bırakırsak ufak çapta A Ligi'nin averaj takımı olduk.
2: %100.
1: Yani bu kadro bu kadarını hak etmiyor. Yani gerçekten bir averaj takım haline geldik. Ya böyle deneyim kazanmak falan ya böyle olmaz. Yani çıkarsın hani 1-1 olur da hakikaten artık 90'da gücün yetmez. Hani öyle bir gol yersin ki hani artık bütün maçı kaybedeceğini hissederek yaşarsın o maçı. Dersin ki buralar bir deneyim. Yani bir sonrakinde burada olacağız. Hani daha güzel, hani çok güzel kaybetmek diye bir terim vardır ya. Evet. Hani biz öyle değil abi. Biz daha çıkıyoruz. 20 dakikada 3 tane yiyip zaten maçtan kopuyoruz. Buralarda doğru. Ne deneyim alacaksın? Yani bu nedenle bizim bugün bence Montella'nın son maçı olacak. Ben aynı fikirdeyim seninle. Yani istifa etmez bence. Bence istifa etmeyecektir.
2: Ben de katılırım buna.
1: Yani çünkü dediğim gibi zaten çok net bir tazminat var. Daha çok yakın zamanda yani net bir şekilde şeyi biliyor. Yani yerli hoca tazminat almaz ama yabancı hoca tazminatını alır gider. Bunu hissediyor, bunu biliyor. Diğer tarafta şimdi Montella delik olsunlar tazminatı alayım gideyim mantığındadır. Kendince sportif olarak şöyle de gerçekçi bakıyor olabilir. Ben C'den A'ya çıkardım, A'dan B'ye düşürsem başarısız mı sayılacağım diye. Bizim futbol iklimimiz böyle. Yani hani bu doğrultuda zaten biraz da bu iş yerde öğrenmiş Türkiye'de kala kala bence. Hani açıklamalarla medya yönetmiyor ama bence zaten Amerika galibiyeti sonrasında bu galibiyet bin kişi bin galibiyete yeter demesi. Ki biz o maç hedef maçı olsaydı Amerika için önemli bir maç olsaydı ben kazanabileceğimizi düşünmüyorum.
2: Ben de düşünmüyorum. Full rotasyon vardı Amerika zaten 11 rotasyon
1: aynen
2: var.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Diğer tarafta sonrasında işte gazetecilere ya da bu galibiyeti sevinenler işte bin kat daha fazla Türk'üm gibi hani garip açıklamaları da oldu. Hı-hı. Ya orada zaten mental olarak tamamen koptu milli takımdan. Arkasındaki bir gücü de kaybetti.
2: Doğru.
1: Bu nedenle ya bence bugün son maçı. Son maçı olması onda bir motivasyon yapıyor mudur? Ya belki bambaşka bir motivasyon yapıyordur. İşte bugün bambaşka bir ilk 11'e çıktı. Şu
2: motivasyonu da artı veya eksi de olarak söyleyebiliriz. Hani onu hani motive etmek sadece pozitif olarak değil hani sorumu en azından daha iyi anlaşılabilmek adına bu kelimeyi seçtim yani bir motivasyonu olur mu diye pozitif ve negatif mi diye ikisine de yorulabilir yani diye
1: çok açık söyleyeyim art niyetli motive oluyor olabilir.
2: Vallahi
1: klinik olsunlar da ben gideyim diye olabilir.
2: Olabilir. Şunu soracağım şimdi tabii ki aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Instagram hesabında bir paylaşım oldu. Yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu Sayın Devlet Bahçeli'nin de desteklediğine dair bir paylaşım gördük. Bu paylaşımdan şu şekilde bir yorum yapabilir miyiz? Onu sormak istiyorum. Tabii ki yani oradaki kişilerin paylaşımı yapıldı bir farklı bir soru değil. Sağ içine yönelik bir soru soracağım. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu kalacak da sanki belli şeyler gidecek ama bakın ben de bütün bu kaotik düzeni temizledim ve burada dimdik duruyorum mesajını mı algılamayız? Yani Türkiye Futbol Federasyonu değişmeyecek mi? Şimdi hoca değişecek gibi yorumluyoruz. Son maçı gibi yorumluyoruz ama Türkiye Futbol Federasyonu değişmeyecek mi? Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı durumun akıbeti ne olur? En azından bugünkü bakışınla bir tahmin olarak sorayım. Bir tahmin sorusu olarak sormak istiyorum. Nasıl bakıyorsun bu üçlü konuya? Diyelim.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Bugün bence Devlet Bahçeli'nin çiçek göndermesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na net bir şekilde Hacı Osmanoğlu devam edecek mesajı bence. Çünkü bu çiçeğin zamanlaması da maalesef. Yarın toplantı var biliyorsun. Yarın basın toplantısı yapacaklar.
2: Doğru.
1: Ve hani pazartesi günü bu çiçeğin gönderilmesi bence devam ya da en azından arkanızdayız mesajı. Yani Ankara'nın tamamı arkasında bilmiyoruz ama en azından bir kısmı arkasında.
2: Doğru.
1: Ama bugün itibariyle şunu da görüyoruz. Şimdi net bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'yla Adalet Bakanlığı arasında bir resleşme var. Bunu yani karşılıklı olarak gündem dağıtmak için yapılan PFDK sevklerinden de anlıyoruz. Ben bugün ismini vermeyeyim ama sen tanıyorsun yani evet. Kimliğin üstünü. Yani dört büyükler üzerinden bir yöneticiyle görüştüm mesela. Bu PFDK sevklerinde olan yöneticilerden biriyle. Net bir şekilde şunu söyledi. Gündemi dağıtmak için bizim ismimizi attılar ortaya dedi.
2: Yani düşün.
1: Yani hani şimdi burada çok net bir şey var. Niyet sorgulanıyor. Bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle duruyor mu dışarıdan? Yani Türk futbolunu geldi ve temizledi gibi duruyor mu? Bence durmuyor.
2: Bence de durmuyor.
1: Durmuyor. Yani aksine olanlara o da şaşırmış gibi duruyor. Çünkü yani çıkıp Ferhat Gündoğdu gözaltına alındığı anda işte temizledik derseniz tamam. Ya da diğer türlü soralım İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Ben görevde olduğum sürece Ferhat Gündoğdu burada kalacak dedi mi demedi mi?
2: Yani
1: dedi. Bugünkü durum ortada. Bugünkü durum ortada. Evet. Hani bu nedenle temizleyen İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi durmuyor. Yani bir yere kadar, diğere kadar bu devam edebilir. Arkasında durulabilir ama yani futbolda güven ortamı tamamen kayboldu. Bu nedenle hani ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmese bile bu hafta içerisinde belli başlı kişinin istifa edeceğini düşünüyorum.
2: Yani yöneticiler mi? Yani sonuçta 8 yöneticinin istifa etmesiyle beraber düşüyor.

0: Ya o tam olarak öyle mi onu bilmiyorum. Çünkü 14 yönetici var. Fatih Altaylı da yazısında öyle söylemiş ama hani 14 yönetici var. 14 de yedek yönetici var. Yedek yöneticinin tamamı işin içine dahil olabilir diyorlar. Ben de şimdi İbrahim Seten'den dinledim.
1: Yaptıkları bu bilmediğim bir detay. Bu çok önemli. Burası çok önemli. Bir kez daha tekrar edelim Yunus Aydın.
0: Şimdi 8 yönetici istifa etti. Zaten öncesinde istifa eden 5 yönetici var. 14'ten 5 yedek zaten işin içinde, 9 yönetici. Benim anladığım kadarıyla 6 artı 9'un tamamının istifa etmesi lazım düşmesi için. 15 yöneticinin istifası çok mümkün durmuyor bence.
1: Evet, doğru.
0: Ama tabii ki 6 yöneticinin istifa ettiği bir durumda ya bu işin sürdürülebilirliği mümkün değil. Yani şimdi bugün mesela Ulal Bey istifa etti geçen gün. Neden istifa etti? Çünkü PFDK sevki var bahisle alakalı.
1: Doğru.
0: Şimdi orada duramaması için zaten bir sebep var. Ama sebepsiz yere biz bu işlerden memnun değiliz, biz istifa ediyoruz diyen 6 yönetici çıkarsa yani artık zaten hani hükmen olmasa da fiilen düşmüş oluyor.
1: Doğru.
0: Yani hani artık o saatten sonra kimse hani bu yöneticilerin alacağı kararlara da saygı duymaz. Yani yoksa şansız. Diğer tarafta Ferhat Gündoğdu'nun hukuken istifa etmesini gerektirecek bir şey yok. Yani içeriden de devam edebilirdi. Yani. Ama yani zaten yeterlilik yok. Çünkü tutukluluk halinde suçu kesinleşmiş değildi. Ama artık bu saatten sonra bunu yönetmek mümkün değil. Ya bu nedenle ben bu hafta içinde TFF'den mutlaka istifa edeceğini istifalar bekliyorum.
1: Ama Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'dan istifa beklemiyorsun.
0: Beklemiyorum. Ama yani işin hani ilginç, ben yani eğer Devlet Bahçeli'den Çiçek gelmese de beklemiyordum. Etmeyecek yani, gitmeyecek. Hani burada hani kendisi bu suçla, yani ben şuna katılıyorum bu arada kendisinin yaptığı açıklamaya. Türk futbolundaki bütün pislikleri İbrahim Bey'in üzerine yıkmak da doğru değil.
1: Katılırım. %100.
0: Bir kere bu 2022-2024 kararları, Ferhat Gündoğdu'nun doğuşu, yani işte Serkan Tokat, özür dilerim, Metin Tokat biliyorsun istifa ediyor. Yerine yedek olarak giriyor listeye. 2 hafta sonra Serdar Tatlı istifa ediyor. Bir anda yedek üye MHK'nın başına geçiyor. Bu belli ki bir proje.
1: Evet.
0: Yani bu sebeple şimdi projenin ilk ayağı sonlandı. Hani Ferhat Gündoğdu'nun yerine gelecek kişiler de yani mutlaka bu konuda ilgi çekici. Bu arada ben bugün bir tweet attım. Ya Anthony Taylor'ın MHK'nın başına geçeceği söyleniyor. Ben mesela Anthony Taylor'a da çok şaşırdım. Biz 2-3 sene öncesine kadar Şampiyonlar Ligi finalleri yöneten, büyük maçları yöneten Anthony Taylor için ne derdik mesela? Keşke gelse, MHK'nın başına geçse, değil mi?
1: Doğru.
0: Şu an Turkmen için, Malşinyak için derdik.
1: Evet.
0: Bu adam da burada ne oluyor deyip gitmiyor.
1: Değil mi? Çok
0: yani
1: ilginç.
0: Çok ilginç. Aslında çok ilginç. Yani İngiliz için çok hani ilginç şeyler oluyor Türk futbolunda, dünya futbolunda.
1: Acaba ama yakın arkadaşlarına, dostlarına nasıl anlatıyordur burayı ya?
0: Yani gerçekten çok ilginç ve bırakıp gitmemesi bana çok ilginç geliyor.
1: Para yani.
0: Bence de.
1: Para yani.
0: Tabii ki öyle.
1: Ya çok şey konuşabiliriz Yunus ama dilersen tabii ki farklı yayınlarda seninle sabaha kadar sohbet edebiliriz. Bugün maç önü yayını yaptığımız için şimdilik müsaadeni isteyeyim abi. Emre abiyi de çok beklettik. Emre Eren'i bağlayacağız biraz sonra. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraberdi. Şimdi Emre abiye döneceğiz. Emre abi de müsaitmiş. Kendisiyle de esprili bir dille telefonda kısa bir mesajlaşma yaşadık. Onu da söyleyelim. Emre abi de sağ olsun her zaman yayınlarda bize destek oluyor. Sağ olsun, var olsun bir kez daha. Emre abi hoş geldin.
2: Sevgili Can, iyi yayınlar diliyorum.
1: Abi tabii ki konuşulacak çok fazla konu var ama ister istemez tabii ki bir maç önü yayınındayız ve biraz daha saha içinden başlamak istiyorum bu sebepten ötürü. Yoksa saha içine dair belki de konuşmanın en zor olduğu günlerdeyiz. Ama nitekim önümüzde bir müsabaka var. Oynanmamış bir 90 dakika var. Milli takımımızın 11'i konusunda 4 farklı spor kanalında da kadroyu çok farklı dizen editör arkadaşlarımız var. Ben kafamda bir kadro dizdim ama doğru olduğundan pek emin değilim. Emre abi, bu takım teknik olarak yani hangi oyuncu nerede oynayacak? En azından maç önünde bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Yani ileri hatta nasıl konumlanacağız? Geride nasıl konumlanacağız? Birazcık en azından kendi bakış açından, ki sahanın içinden gelen birisi olduğun için abi, bu konuda bence biraz daha iyi, yani çok daha iyi hatta bizlerden anlayabileceğini düşünüyorum. Ben anlayamadım abi. Baktığım tabloda Emre Eren nasıl yorumlar diye ilk etapta bu soruyla başlamak istiyorum.
2: Valla 3-6-1 gibi oynayacağız. Kalede Uğurcan. Zeki, Ozan, Abdülkerim savunma üçlümüzü tamamlayacak. Orta alanda da Ferdi, İrfan, İsmail, Salih, Aral ve Eren olacak. Yani 3-6-1. Ön tarafta da Yunus.

0: olacak tek santrafor.
1: Peki Yunus'u mesela yani ileri hatta şu kaymaları görebilir miyiz? Mesela Aral genelde kulübünde solda oynayan bir oyuncu. Yunus kulübünde genelde sağda oynayan bir oyuncu. İrfan da zaman zaman sağda, zaman zaman merkezde değerlendirilen bir oyuncu. Evet. Yani bu üç oyuncunun birbiriyle çok fazla yer değiştirdiği bir sistem mi göreceğiz? Acaba çok geride mi karşılayacağız yoksa önde mi oynamaya çalışacak bu takım? Bu takım ne oynayabilir diye de sorayım abi.
0: Vallahi bu takım ne oynayabilir? 2,5 yıldır biz çözemedik. Ya yani Vincenzo Montella ile bunu çözemedik. Sen çözebildiysen seni kutluyorum. Gerçekten kutluyorum.
1: Yok, bende de yok abi bu arada.
0: Kenar baskısını yapıyoruz. Orta alanda oyunu genişletip kenar açıklarıyla skora mı gitmeye çalışıyoruz? Yani bizim milli takımımız şöyle oynar. Biz zaten ön alanda çok çabuk oyunculara sahip bir milli takımımız. Yani biz ikinci bölgeyi çok doğru bir şekilde kapatıp geçiş ucumlarında çabuk ayaklarımızı kullanmak zorundayız. Tabii ki çok büyük eksiklerimiz var. Evet. Kenan'ın olmaması, Orkun'un olmaması, tabii milli takım adına Arda'nın olmaması milli takımımız adına çok değerli ve önemli. Hatta Hakan Çağlan'ın olmaması, yıllarca milli takım formasına giyen Hakan Çağlan'ın da olmaması milli takım için büyük bir handikap olduğunu düşünüyorum ama çıkmamış yandan ümit kesilmez, onu söylemek lazım. Yani bu çocuklar mutlaka bir direnç göstereceklerdir. Özellikle ben şuna değinmek istiyorum. Yani İtalya milli takımı bizim Bursa'daki oynanacak maçtan önce 2-0 kaybettiği bir maç vardı hatırlayacak.
1: Belçika maçı abi.
0: Evet. O kadrodan 8 tane değişik oyuncuyla bizim karşımıza çıktılar Bursa'da.
1: Doğru.
0: 4 birlik skor ürettiler. Bugün ise o kadrodan, bizle oynadığımız kadrodan 8 oyuncuyla değişik kadroyla çıkıyorlar. Yani bu bizim için bir avantaj olabilir. Onu söylemek istiyorum. Yani kafa kafaya bir mücadele verirsek orada kimse şaşırmasın. Mutlaka bizim milli takımımız da böyle zor günlerden geçtiği zaman mutlaka baş kaldıran bir özelliğini sahaya yansıtıyor.
1: Katılırım.
0: Tabii ki büyük eksiklerimiz var ama bu çocuklara bir şey söyleyemeyiz tabii ki. Yani bugün sahadan mağlubiyete ayrılırsak da söylenecek çok fazla bir şey yok. Sadece 90 dakika özelinde mücadele gücümüzü ortaya koymamız lazım. Birebirlerde ayakta durmamız lazım. Alanlarımızı boş bırakmamamız lazım. Çok büyük bir ders aldığımızı düşünüyorum. Bursa'daki maçta. O ikinci bölgede çok ciddi alanlar verdik rakibe ve oradan çok net bir şekilde gelip çok net gollere ulaştılar. Yani o yüzden ben bugün milli takımın biraz daha performans anlamında o Bursa'da oynadığımız mücadelenin daha üstünde bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum ama tabii ki rakibe baktığımız zaman önemli ayakları da var. Onu da söylemek lazım. Yani ön alanlarında o Maldini'nin falan enteresan bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Yani
1: katılırım.
0: Değişik oyuncuları var. Özellikle oyuncuları var. Vergara diye bir oyuncuları var. Yani çok değişik takıma sahipler. Kalede de dünya devi bir Donnarumma var mesela. Orayı da geçmek çok kolay olmaz. Tabii bugün Barış Alper'in olmaması, 5 tane oyuncumuzun olmaması, özellikle atletik özelliği yüksek oyunculardan kurulu bir takımdan vazgeçmek nasıl bize yarayacak mı yaramayacak mı maç sonunda göreceğiz. Bunu net bir şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Tabii İrfan çok fazla süre almadı.
1: Doğru.
0: Kendi kulübünde. Eren çok fazla süre almadı kendi kulübünde. İsmail çok fazla süre almadı kendi kulübünde. Abdülkerim'in performansı tartışılıyor. Yunus'un oynaması gerekir diyorduk son iki maçta.
1: Katılıyor.
0: Ama bu maçta teknik direktör onu koymaya çalıştı. Deniz performansını niye düşünmüyor? Ön tarafta bir tane santraforla oynamak bizim için bir avantaj olabilir ama mutlaka Vincenzo Montella bir hesap yapmıştır. Ama tabii ki çalkantılı günlerden geçiyoruz. Gerçekten Türk futbolu adına çok üzücü olaylar, üzücü dakikalar. Yani her dakikası çok değerli oluyor. Yasin Kol'un şike teşvik birim hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme suçundan tutuklanması. MHK Başkanı Sayın Gündoğdu'nun tutuklanması.
1: Doğru.
0: Yani bunlar tabii ki Türk futbolu adına gerçekten üzücü durum. Yani şimdi şunu söylemek lazım. Yani bilemiyorum ya. Bundan önceki yıllarda da çok büyük problemler yaşanıyordu. İnşallah temiz bir sayfa açılacağını, hakimlerimizin, savcılarımızın bu konuya el koyduklarını ve bu konuda Türk futbolunu temizlemek için her türlü mücadeleyi ortaya koyacaklarına sonuna kadar inancımız var. Yani bu milli maç öncesi gerçekten maçın önüne geçen çok ciddi pozisyonlar ve olaylar var.
1: Evet, tam onu soracaktım abi. Orada bir futbolun mental bir oyun olması kaynaklı olarak oyuncu grubu bundan etkilenmiş midir? Hoca bundan etkileniyor mu diye soracaktım. Araya en azından sıkıştırmış olayım abi bu soruyu da.
0: Ya tabii ki hoca bundan etkileniyor. Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu bundan etkileniyor. Oyuncularımız etkileniyor. Ya biz yorumcularız, biz bile etkileniyoruz yani. Hani
1: doğru.
0: Niçin olsun, neden bizim ülkemizde bu tarz şeyler yaşanıyor? Tabii ki sonuçlarına bakmak lazım. Daha tutuklanma kararları var ama yani sonuçta bir karar verilmedi onlar adına. Yani inşallah kazanan Türk futbolu olur diye düşünüyorum. Gerçekten Can, yani enteresan günlerden geçiyoruz. Ya bugünün öyle sonunda da mutlaka böyle bir hani bir oyun anlamında bizi tatmin edebilecek bir skor ya da oyun olursa mutlu olacağımızı düşünüyorum. Bir nebze olsun mutlu olacağımızı düşünüyorum. Ama ilerleyen dönemlerde ne olacak? Yarın mesela Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Herkes onu bekliyor. Önümüzdeki hafta sonu biliyorsun Cuma günü Galatasaray'ın Kasımpaşa ile başlayacak terimlerimiz var. Yani maçlar oynanacak mı, oynanmayacak mı? Her şey bir muallakta bir şekilde kaldı. Yani yarın inşallah bu milli maçımız iyi geçer. Çocuklarımız iyi bir performans ortaya koyarlar. En azından bizim milli takımımızın nasıl değerli ve ne kadar özelliği yüksek bir milli takım olduğunu da İtalya'da bir nebze olsun Türk halkımıza gösterirler. Biz de umutlu bir şekilde maçı bekliyoruz. Benim her zaman ümidim var milli takımdan. Yani bu milli takımın her şeyi başarabileceğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Çünkü Fransa'ya karşı bir tane pozisyon verip de tek pozisyonda boyun eğip ama 90 dakika genelinde çok ciddi pozisyonlara giren bir ekibimiz vardı. Bunu da unutmamak lazım.
1: Doğru.
0: Evet, performansları düştü. Çocukların sinerjisi ve enerjisi düştü ama onları toparlamak da profesyonellerin elinde diye düşünüyorum. İnşallah bugün oradan iyi bir sonuçla puan ya da puanlarla dönersek en azından bir nebze deriz ki ya biz Uluslar Ligi'nde kalmayı hak ediyoruz diyebiliriz. Çünkü bizim burada kalmamız 2028 Avrupa Şampiyonası için çok değerli ve önemli.
1: %100.
0: Yani burada kalırsak önümüzdeki senede ya Uluslar Ligi'nde devam eder. En azından 2028'de oynanacak müsabakalara kendi rüştümüzün üstündeki takımlarla mücadele edip oraya hazır bir hale gelebiliriz. Onu söylemek istiyorum. Ben Uluslar Ligi'ne çıkmayı o yüzden çok istemiştim.
1: A grubuna, A ligine.
0: Olmak çok önemli sevgili ben.
1: %100 katılırım Emre abi. Yani hakikaten bence çok güzel açıkladın. Bayağı tane tane ve hakikaten bizler adına da güzel açıklayıcı ve net oldu abi. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi Instagram sayfasından bu soruyu demin Yunus'a da sordum ama Emre abi sana da sormak isterim. Türkiye Futbol Federasyonu resmi Instagram hesabından Sayın Devlet Bahçeli'nin Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na destek verdiğini açıkladığı bir görsel paylaşıldı. Şimdi buradan şöyle mi anlamalıyız, yani şu okumayı yapmalı mıyız diye sormak istiyorum abi. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir destek verildiğini ve ayrılmayacağının ya da istifasının söz konusu olmayacağını okuyup esasında Montella'nın da son maçına çıkıyor şeklinde mi yorumlamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü mevcut belli şeylerin değişmemesi halinde hem biz spor medyasındaki kişiler olarak hem de halkın çok da fazla memnun olacağı bir tablo değil, olmayacaktır. Yani buradaki okumayı biraz bu şekilde mi yorumlamalıyız bugünkü elimizdeki veriler ışığında? Yoksa nasıl konuşmalıyız abi?
0: Ben buradaki okumaları tabii devlet büyüklerine bırakıyorum. Yani bu okuma devlet büyüklerine aittir. Yani sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu aklı selim bir insandır. Yani ya devam edecek ya istifa edecek. Yarın bunu göreceğiz ama şunu söylemek lazım. Ben Vincenzo Montella ile kesinlikle yolların devam etmesini düşünen taraflardan değilim. Onu söyleyeyim. Çünkü Dünya Kupası'nda yani 67 milyon euroluk transfer market değerine sahip olan Avustralya'ya karşı kaybedilmiş bir maç.
1: Doğru.
0: 162 milyon euroluk Paraguay'a karşı kaybedilmiş bir maç ki bizim transfer market değerimiz 410 milyon euro. Hatırlatsak olursak. Yani evet. Hoca çok şeyleri bahsediyor. Yani C'den B'ye, B'den A'ya geldik diyor ama kimlerle oynadık? Onları da tartışmak lazım. Hangi milli maçları yaptık? Onları da tartışmak lazım. Ama tabii ki sonuçta bir başarı vardı ama Dünya Kupası'nda bu başarısızlığımızı çok net bir şekilde ortaya koyan bir Vincenzo Montella ismi vardı ve ekibi vardı. Şimdi Uluslar Ligi'ne baktığımız zaman 3 maçta 0 puan almışız. Yani 8 tane gol yemişiz. Bir tane gol atmışız. Şu ana kadar performans anlamında performansımızın çok gerisinde kalmışız.
1: Şüphesiz.
0: O yüzden bu birlikteliğin Türk milli takımına yarardan fazla zarar vereceğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Bizim çok değerli ve önemli teknik adamlarımız var. Vincenzo Montella çok daha başarılı olmuş. Türk insanları var. Yabancı ülkelerde çalışan teknik adamlar var. Bunlarla ilgili değerlendirmeleri mutlaka Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi mutlaka yapacaktır bundan sonraki süreçte. Ben onu söylemek istiyorum sadece ama Vincenzo Montella'nın bence bu saatten sonra biraz milli takım üzerinde zorlanacağını ve bu maç sonrasında da herhangi bir istifa konuşması yapılırsa da buna şaşırmayacağımı söylemem lazım.
1: Ben de son maç olacağını düşünüyorum. Belki bugün yollar ayrılmaz ama ya Kasım ayındaki 5. müsabakamıza bence de Vincenzo Monte ile çıkmayacaktır diye kendi adıma yorumlayabilirim. Peki şunu soracağım abi son olarak, son sorum olarak. Tabii. Milli takımın başında nasıl bir profil teknik adamı görmek ister Emre Eren? Çünkü yani sonuç olarak herkesin farklı bir fikri var ama Emre abinin futbol gözüne ben kendi sosyal hayatımda da çok güvendiğim için bu soruyu Emre abi sana sormak istedim. Ya illa tabii ki bir isim vermek belki bugün için aktif teknik direktör varken doğru olmayabilir ama ayrılması gerektiğini savunduğumuz durumdayız her ikimiz de abi. Kimi yakıştırır? Yani hangi profil bir teknik adamı yakıştırır diye sormak isterim Emre'ye.
0: Valla Türk milli takımının duygularını çok iyi bilen, oyuncularımıza çok doğru dokunabilen, bu Türk de olur, yabancı da olur, hiç fark etmez ama o heyecanı tüm halkımızla birlikte yaşayabilen bir teknik adam portresi olursa bence bundan sonraki süreçte bizim çünkü en büyük hedefimiz 2028 Avrupa Şampiyonası, ondan sonraki Dünya Kupası, ondan sonraki Avrupa Şampiyonası. Yani artık şampiyonaları ve Dünya Kupalarını kaybetmeyecek bir teknik adamla yolumuza devam etmemiz lazım. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Biz 85 milyonuz, çok güçlüyüz, çok kuvvetliyiz. Birbirimize destek verdiğimiz takdirde her yolu başarabilecek yapıya sahibiz. O yüzden atletik özelliği yüksek, takıma dokunabilecek ve Türk halkının ruhundan anlayabilecek bir teknik adamla devam edersek ki bunun çok örnekleri var. Çok da isimler var ama şimdi maçtan önce bunları
1: %100. O yüzden isim sormadım abi. Profil çizmek istedim sadece.
0: Çok doğru olmaz ama bizim çok değerli ve önemli teknik adamlarımız var. Günü ve zamanı geldiği zaman bunları net bir şekilde masaya yatırır. Tek tek isim isim ne yaptığını, ne yapabileceğini, takıma nasıl dokunabileceğini bunu net bir şekilde konuşabiliriz sevgili Can.
1: Peki Emre abi.
0: Tüm milli takım oyuncularımıza başarılar diliyorum. Bugünkü müsabakada çok zor bir müsabaka olacak. Kolay bir maç olmayacak. Ama biz kaybedildi dediğimiz yerde kazanabilen ve bu gücü ve bu şiddeti sahaya yansıtabilen önemli takıma sahibiz. Onu söylemek lazım. Önemli oyuncularımız var, değerli oyuncularımız var. İnşallah onlar da hak ettiği şekilde mücadeleyi ederler. Bugün de yüzümüzün güleceği bir sonuçla İtalya'dan dönmüş oluruz.
1: İnşallah Emre abi. Hakikaten çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkılarından dolayı.
0: İyi yayınlar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Milli takımımızın her zaman yanında durduk. Her zaman da yanında durmaya devam edeceğiz. Saygılar.
1: Çok güzel söyledin abi. Saygılar abi. Çok sağ ol abi.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Evet Emre Eren de bizlerle beraberdi. Dinleyici mesajlarına döneceğim. Yaklaşık bir 2-3 dakika daha sohbet edelim. Sonrasında Vincenzo Montella'nın maç önü açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Sonra çok kısa bir dolgumuz ve 21.45 itibariyle zaten doğrudan maça doğru ilerleyeceğiz. Dilerseniz eğer sizler adınıza, bütün dinleyiciler adına sıkıntı yoksa da dilerseniz direkt maçın ilk dakikası itibariyle dinleyici mesajlarıyla gidelim. Maç önünde genelde dinleyici mesajlarımıza çok fazla yer veremiyor. Onu da anlıyorsunuz. 3 farklı konukla ister istemez tabii ki istişare halinde oluyoruz ama maç içlerinde genelde zaten dinleyiciye ayırdığımız kısım oluyor. O yüzden de genelde sosyal medyadan da belli paylaşımları yaparken orada da maç içlerinde mesajlarınızı daha çok bekliyoruz diyelim ama en azından Kenan Bey'e sevgilerimizi iletelim. Öcal Bey'e sevgilerimizi iletelim. Onun haricinde bakıyorum mesaj atan Serkan Bey'e sevgilerimizi iletelim. Ömer Bey'e aynı şekilde Mete Bey'e, Hakeza Efe'ye, Ahmet Bey de yazmış. Bayağı bir mesajımız var esasında. Bayağı bir mesaj birikmiş. O yüzden yaklaşık 1-2 dakikada bunların hepsini okuyarak orayı bir sıkıştırmayalım. 21.45 itibarıyla maç sırasında sizlerin mesajlarıyla beraber zaten kritik pozisyonlarda biraz daha anlatım gibi. Onun haricinde sohbet gibi programlar tasarladık. Genelde dakika skordaki formatımız bu şekilde. Siz değerli dinleyiciler zaten bunları birçok değerli dinleyici bu durumunda farkında. Dilerseniz bir Vincenzo Montella'nın açıklamalarına dönelim. Bakalım Vincenzo Hoca neler söylemiş.
2: Öncesinde milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile birlikteyiz. İstediğimiz başlangıcı yapamadık. 3 maçta puan alamadık ama önümüzde hala 3 maç alınabilecek 9 puan var. İtalya'dayız. Kendisi için de tabii ki farklı anlamlar ifade eden hem bir stadyum hem bir ülke. Neler söyler, nasıl değerlendirir maç öncesine?
3: Non siamo concentrati sulla partita. Ovviamente veniamo da un periodo non positivo, siamo dispiaciuti. Ma questo va messo alle spalle, pensare alla partita di oggi, entrare in campo con le nostre caratteristiche. Con il nostro orgoglio, con il nostro sacrificio e far la partita nei migliori dei modi.
4: Ja, tabii ki de full konsantre ve hazırız maç için. Tabii ki de negatif bir dönemden geliyoruz ve üzgünüz bu konudan dolayı. Tabii ki de mücadele vermek istiyoruz ve en iyi şekilde performansımızı vermek istiyoruz. Çünkü bu negatif periyodu da bitirmek istiyoruz.
2: Uluslar Ligi'nde yola çıkarken Hakan'ın sakatlığı, Kenan'ın sakatlığı, devamında Orkun'un yaşadığı problem. Bu maça gelirken Arda, Barış, biraz fazla şanssızlık yaşadık sanki bu süreçte. Ne kadar etkiledi performansımız bu oyuncuların eksikliği? Hoca neler söyler, nasıl değerlendirir?
3: Ma questi sono calciatori che determinano il livello delle proprie squadre ad alto livello. Quindi anche per noi sono giocatori importanti, ma questo è calcio, quando non c'hai determinati calciatori sicuramente è uno svantaggio, ma è anche un'opportunità per coloro che giocano meno, per potergli fare esperienza, per poterle valutare. E il nostro obiettivo rimane quello di fare queste tre partite nel migliore dei modi, cercando di fare più punti possibili, ma soprattutto di portarci a casa esperienza che poi ci possa servire per le qualificazioni degli europei, che sono molto importanti.
4: Ya aslında bu tarz futbolcular kendi takımının seviyesini belirleyen tarzdadır. Hepimiz biliyoruz. O yüzden bu seviyede bazı futbolcular olmayınca tabii ki de bir dezavantaj oluşturuyor. Ama bunu diğer futbolcularımızın da deneyim kazanmasını sağladığını da unutmamak lazım. Çünkü biliyorsunuz ki Uluslar Ligi bittikten sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek. O yüzden o doğrultuda bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama tabii ki de bugün de kazanmak istiyoruz ve diğer kalan maçları da kazanmak istiyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, yaklaşık bir 2-3 dakika sizlerden ayrılıyorum. Bir 2-3 dakika çok değerli bir dolgumuz var. Dolgumuzu dinlettikten sonra 21.45 itibariyle maçla beraber tekrardan mikrofon başında olacağız.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Ayeko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O, ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
8: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk 11'leri bir kez daha açıklamak isterim. Temsilcimiz diyeceğim, daha doğrusu bizim çocuklar diye hitap edelim. Tabii ki Türkiye'yi ilk başta sayacağım. Normal şartlarda iç saha takımlarını her zaman ilk sayarız ama konu Türkiye olunca her zaman ilk etapta Türkiye'yi saymak gerekir. Uğurcan kalemizi koruyacak. Benim anladığım kadarıyla bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum ki 10. dakikada sahaya nasıl yerleştiğimizi o zaman bence daha net anlayacağız ama benim en azından maç önünde anladığım kadarıyla sağ kanat bekinde Ferdi, sol kanat bekinde Eren'in olduğu, merkeze Zeki, Ozan, Abdülkerim üçlüsünün olduğu bir başlangıç. Onların önünde Salih, İsmail ikilisi ve ileride 3 tane isim, yani Yunus, İrfan, Aral'ın olduğu bir şemayla maça başlayacağız gibi gözüküyor ki zaten 5. 6. dakikada da nihai, yani oynanan oyunda kimin nerede konumlandığını sizlere aktarmış oluruz. Birazdan evet maçta başladı, onu da söyleyelim. İtalya'da kaleyi Donnarumma koruyor, savunmada Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, orta alanda Romano, Barella, Dumbia üçlüsü, ileride Vergara, Maldini ve Scamacca şeklinde İtalya'da şu anda sahada konumlanıyor diyelim. Dinleyici mesajlarımıza döneceğiz ama ondan önce de şunu da söylemek isterim ki ben bugün milli takımın ekstra motivasyonla sahada olacağını bekliyorum. Sonuç olarak belli başlı sorulardan zaten neler düşündüğümü maç önünde de anlamışsınızdır diye varsayıyorum. Eğer maç önünde de bizi dinleyen taraftaysanız da birazcık esasla şifreleri vermiştim. Kendi adıma düşüncelerimi söylemiştim. Ya bugün nezdinde de ben iyi bir milli takım olacağını düşünüyorum bu arada, birçok kişinin aksine. Ya öyle veya böyle belli başlı durumlarda bazen farklı motivasyonlar görebiliriz ki ben Vincenzo Montella'nın da oyuncularıyla beraber bakın son maçım olabilir şeklinde bir açıklama yaparak sahaya sürdüğü 11'le beraber beklenenden daha iyi bir milli takım olacağını en azından vurgulayabilirim. Bu da bir tahmin. Tamamen gidip 4 de yiyebiliriz bu arada, onu da söyleyelim. Ama ben en azından bugün çok daha istekli bir milli takım beklediğimi kendi adıma söyleyeyim. Yani Belçika maçına gelirken buraya şu cümleyi kurmuştum. Ki öncesindeki yayınlarda da kurmuştum. Belçika maçından hiçbir beklentim olmadığına dair ama bu maçtan bir enteresan bir beklentim var. Yani Uluslar Ligi maçlarının çok da sonuç olarak yani hazırlık turnuvası gibi bir anlamı olduğunu söyleyelim. Kadrolarda bazen takımlar farklı düzenler denediği bir organizasyon olduğunu söyleyelim. Yani tabii ki milli takımımız adına çok kötü bir 3 maç geçti. Ama bugün ben ne olursa olsun, yani futbolun da psikolojik bir oyun olduğunu da düşünerek birazcık daha insanlardan farklı düşünüyorum. Yani kiminle konuşsam 3 yeriz 4 yeriz diyor. Ki nitekim zaten şu anda yani bunu söylemek daha esasında herkesin beklediği bir konu ama bugün birazcık daha farklı bir şey bekliyorum ben. Yani gol atarız, gol atamayız, kadro çok tartışılabilir ki ileride top nasıl tutacağız şeklinde benim de esasında ilk etapta kadroya baktığım zaman düşüncelerim var. Yani nasıl olabileceğine dair herhangi bir fikrim yok. Ama maç içinde göreceğiz. Yani mutlaka tabii ki ya sonuçta sahanın içinden gelen birisi ve belli başarıları zamanında bize göstermiş birisinden bahsediyoruz. Yani farklı bir şey de olabilir, bilmiyorum. Birazcık da nedense bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum bugün. Bugün öyle bir motivasyonla geldim. ya Belçika maçı kadar karalar bağlayarak aslında gelmedim. Zaten uzun bir süre belki de futbol izleyemeyeceğiz. Yani ülkemizin herhalde yani Türk milli takımını belki izleyeceğiz. Çünkü ya kulüp takımlarımızın maç oynayacağını dahil şu anda kestirmek güç. Çok kaotik bir ortam var. Yani neresinden konuşsak ben de bilemiyorum. Yani çok eleştirdiğimiz dönemlerde oluyor. Yani sağ dışında olanları da eleştiriyoruz. Sağ içinde eleştiriyoruz. Ama bir bakalım. Yani bugün esasında uzun bir süre belki de Türkiye patentli yani ne bir kulüp takımı ne de bir ülke takımını belli bir süre belki de izleyemeyeceğiz. O yüzden bakalım yani enteresan bir motivasyon olabilir bugün diye kendi adıma yorumluyorum. Ama tabii ki tamamen dediklerimiz zıttı bir şey de çıkabilir ortaya. Şu anda belli şeyleri kestirmek çok güç diyerek aslında dinleyici mesajlarına döneyim. Evet, ilk etapta şöyle bakıyorum, kim yazmış? Ömer Bey yazmış. Ömer Bey demiş ki hoca bence istifa etmez, kovulursa gider, TFF istifa etmez diye. Katılıyorum, bence de yani hocayı kovulacaklar, yani kovacaklar zaten. Yani mevcut Türkiye Futbol Federasyonu da belli başlı şeylere bakın ben değiştirdim şeklinde bence konumlanacak günün sonunda. Yani Kasım ayının başındaki benim de öngörüm bu şekilde. Yani hocanın bugün basın toplantısında veyahut da yarın belki de ayrılacağını söylemek güç. Ama şunu söyleyebilirim, bence Kasım'daki yani 5. maça çıkmayacak. Yani ülkemizin gündeminde futbolun üzerinde artık çok büyük kaotik durumlar var. Önce onların temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum ki night sahne fikrimi bir kez daha söyleyeyim. Belki önceki yayınlarda denk gelmeyenler vardır. Yani bu şartlar altında bu kadar kirli bir düzen olduğu iddialarla ve belli başlı donelerle ortaya çıkmışken ben liglerin de oynatılmaması gerektiği tarafındayım. Belli şeyler kervan yolda düzülür mantığıyla ilerlenmemesi gerektiğini ve bu belli durumları birazcık daha reaktif olarak, biraz daha radikal olarak çözmemiz gerektiğine inanan taraftayım. Tabii ki futbolu ben de özleyeceğim. Özellikle takımlarla alakalı. Yani belki de en doğru çözüm bu olabilir. En doğru reçeteyi hep beraber zaten konuşuyoruz. Fikir danıştığımız, fikir jimnastiği yaptığımız birçok dinleyicimizle beraber konuşuyoruz ama benim çıkardığım sonuç en azından işler çözülmeden bir anda başlamaması gerektiği ki bakıyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tek başına kalsa bile istifa etmeyeceğini ifade etmiş dinleyicimiz Ömer Bey. Anthony Taylor nereden bulacak böyle ballı börek parayı demiş. Aslında güzel bir bakış açısı. Yani şu anda onun da gitmemesinin ardında yatan durum muhtemelen paradır. Yani futbola olan aşkı ya da belli şeyleri çözümleme isteği olduğunu ben de düşünmüyorum. Hiçbir sorumluluk yok. Yalandan çıkıp bu kadar, bu karar doğru, bu karar yanlış diyor demiş. Ya şöyle de olabilir. Yani biraz da orada şöyle bakalım Ömer Bey. Yani muhtemelen tabii ki oradaki motivasyon para ama şu anda mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirebileceği MK'nın başına getirebileceği kişinin ya da grubun kim olacağını tam olarak öngörememekle beraber ya sanki böyle bir yabancı da iyi olabilirmiş geliyor. Sonuç olarak yerli olduğu vakitte herkesin kafasında bir şüphe oluşuyor. Şu anda kimi getirseniz zaten çok büyük bir şüphe oluşacak ki yani yerli belki de çok değerli isimlerin de o koltukta şu anda oturmayı çok da aslında isteyeceğini de düşünmüyorum. Belli açılardan aslında bir yabancıyla orada ilerlemek de doğru olabilir. Yani çok eleştirilebilir belki ilk etapta ama sonuç olarak bence buradaki en büyük problem güven olduğu için bir yabancıya belki güvenmek, daha tarafsız olduğuna inanmak iyi de olabilir gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu işler benim uzmanlık alanım değil. Sadece fikir beyan ediyorum ve yani sonuç olarak benim birazcık daha uzmanlık alanım saha içinde Avrupa futbolunda ya da işte ligimizdeki maçlarda size belli şeyleri aktarmak oluyor. Bu benim daha fazla yayın yaptığım stil normal şartlarda ama öyle bir gündeyiz ki, öyle bir günlerdeyiz ki bunu bile çok fazla yapmanın doğru olduğunu düşünemeyecek kadar kaotik bir süreç yaşıyoruz. O yüzden de bu tip konulara ben de girmek durumunda kalıyorum. En azından yani naçizane fikirlerimi aktarmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce yani kimseyi de kırmamaya çalışıyorum bu süreçte. Ama yani dediğim gibi bir kez daha tekrar edeceğim. Yani kervan yolda düzülür mantığından ziyade birazcık daha belli şeyleri radikal kararlarla temizleme yoluna gidilmesinin daha doğru olduğuna inanan taraftayım. Her ne kadar çok büyük bir futbol sever olsam dahi demek istiyorum. Mete Bey'in mesajıyla devam edeceğim ki Mete Bey'e bakıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı eleştirmiş. 20-30 yılın yaşanan kaotik kirli düzenini federasyon başkanı düzeltiyormuşçasına bir tutumundan bahsetmiş. Yani sizin getirdiğiniz hakem tutuklandı, hakem yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandığını ifade etmiş. Ben anlayamıyorum gerçekten demiş. Ben de anlayamıyorum bu arada. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun mutlaka çok eleştirilecek tarafı olduğuna da inanıyorum. Ya bakın, belli şeylerde bence çok başarılı şeyler de yaptığını söyleyelim. Yani şu şekilde bir takım taraftarı gibi işte illa gitsin yapılan her şeyi kötü gibi görmek de bence iyi bir şey değil. Belli başlı şeyleri sonuçta değerlendirmeye çalıştığımız bu durumda. Ama yani artıları eksileri koyduğum zaman benim açımdan da yani biraz daha mantıklı ve herkese sağduyulu bakmaya çalışan birisi açısından da yani bu sürecin bu şekilde devam edemeyeceğini çıkıyor. Yani sonuç bu çıkıyor bende. Ama yani mutlaka vardır. Mutlaka kendisinin de bir çabası vardır. Yani bunun aksini iddia etmiyorum. Ama çaba olmasına rağmen yani belli şeylerde ben de hayatımda çabalıyorum. Ve

sadece çaba buradaki açıklama olamaz gibi de geliyor bana. O yüzden hani artıları eksileri kendi nezdimde değerlendirince negatif buluyorum şu ana devam etmesini. Bu kadar kirli bir düzen varken sonuçta herkes suçlu ama bir kişi mi sütten çıkmış ak kaşık? Çok katılamıyorum maalesef. Yani tam olarak bilmemekle beraber birçok şeyi yani elimizdeki ve gördüğümüz, okuduğumuz ya da edindiğimiz bilgilerin ışığında yani burada tek bir masum, yani konunun içinde masum kalınabilecek bir durum olduğunu inanmıyorum. Yani bu çok acı. O yüzden de zaten artılar eksileri konuşurken de eksiler daha fazla ağır basıyor benim adıma. Söyleyeyim. Kime sorsam 50 yıldır futbol camiasının içinde hepsi bir anlatsa neler olur, kimin ne olduğu nasıl anlaşılır acaba demiş. Doğru. Yani ben sonuçta çok tecrübeli insanlar var ve onlardan öğreneceğimiz çok da şeyler var. Yani süreçte de öğrenmeye çalışıyorum kendi adıma, onu da söylemiş olayım. 50 yıldır camianın içinde hepsi de pisliğin içine en azından girmişler demiş. Şöyle yani, yani birçok ya bu sadece Türkiye'de böyle değil bu arada, onu da söyleyelim. Yani birçok ülkede de çok büyük skandallar oluyor. Yani bizim ülkemizde sonuçta birçok ülke gibi skandalları yaşıyor gibi bakıyorum artık olaya. Yani sonuç olarak hep şöyle bakıyoruz ya işte, yani Avrupa'da futbol oynanıyor, orası orada da inanılmaz şeyler oluyor. Abi orada da büyük skandallar var. Oranın da belli başlı araştırmalar yapıldığı zaman sıkıntılı olduğu ortaya çıkıyor zaten. Ama bizim ülkemizde de var yani. Bunu da normalleştirmeye çalışmıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Asla böyle bir derdim yok. Hatta ligler oynanmasın diyen taraftayım. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Maça dair hiçbir şey söylemedik. 11. dakikadayız. Durum 0-0. Yani ortada bir müsabaka olduğunu söyleyelim. En azından yani şu ana kadar yani İtalya'nın da çok fazla böyle bir pozisyona girdiğini söyleyemeyiz. Bir iki kere savunma arkasına hedefledik uzun toplar atarak. Yani süratli oyuncularımızla beraber Aral'la, Yunus'la savunma arkasına hedeflediğimiz bir düzen var. Şu ana kadar daha dengeli bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz ki İtalya geliyor şu anda. Dikkat etmemiz lazım. Skamakka'nın vuruşu birazcık sıkıntılı bir vuruştu. En azından İtalya adına söyleyelim. Bizim için çok çok iyi olan bir durumdu. Tehlikeli pozisyon olabilirdi ceza sahası yayının üzerinde. Bunlarda da Scamacca hakikaten ileride en önemli gol silahı olarak duruyor bugünkü ilk 11 ışığında. Şunu da söyleyeyim, biraz İtalya'yı da söylemiş olalım. Futbola dair birazcık da konuşmak isterim. Yani Vergara ve Maldini'nin çok ham oyuncular olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Maldini'nin bu sene biraz şimdi sonuçta Cagliari ile beraber yani düşük takımda birazcık parladığını söyleyebiliriz. Vergara'nın da bir Genoa maçında, yani Napoli'nin esasında yeni oynayan bir oyuncusu. Son iki maçtır ilk 11 oynuyor zaten Napoli'de. Ondan önceki maçta sonra da oyuna girip bir gol bir asistle Genoa maçında biraz parlamış birisi. Ama ya ileride de gol yollarında etkili olmasını beklediğim bir kadro yok İtalya'da. O yüzden de yani bu maçın motivasyonu farklı olabilir. Herkes bir şeyler deniyor Uluslar Ligi'nde. Bu yüzden de böyle ezberden direkt 3 yeriz 4 yeriz diye gelmedim. Biraz da saha içine dair de bazı şeyler de söylemeye çalışacağım bugünkü yayında. Her ne kadar bunu hiç kimsenin dinlemek istemeyeceğini de farkına varmam. Herkesin yani bunu dinlemek istemeyeceğini biliyorum. Biraz daha saha dışı ile alakalı o kısım daha çok ilgilendiriyor insanları şu anda ki çok da hak veriyorum. Ama saha içinden de en azından bizi futbol adına dinleyen birçok dinleyicimizi de mahcup etmeyelim. En azından o dinleyicilerimize hitap etmek adına da futbola dair, sahada gördüğümüze dair birazcık belli detayları da paylaşacağız. Aral Şimşir'den şimdi İsmail'e doğru. Bu arada tüm atlarımızla İtalya Kalesi'nin çevresindeyiz. Uzaklardan denedik donlarıma çıkardı. Köşe vuruşu kullanacağız. Dinleyici mesajlarına da dönelim. Kenan Bey yazmış. Demiş ki selam Can Bey. Erel Elmalı'nın bu maçta hangi mevki oynayacağını anlayabildiniz mi demiş. Valla ben şu anda 10 dakikadır izliyorum. Tam olarak yani üçlü müyüz dörtlü müyüz çok karışık geldi bana. Birazdan daha iyi anlarız. Yani bir 3-5 dakika daha izledikten sonra çok daha iyi anlarız. Yani çünkü çok fazla top kayıplarıyla başladı orta alan mücadelesi halinde. Yani çok asimetrik bir sistem var ama şöyle söyleyelim. Eren'in sol kulvarda olduğunu söyleyelim. Yani sol kanat beki mi, sol bek mi, sol ön mü çok anlayamadık Eren konusunda. Biraz daha böyle bir 2-3 dakika daha geçince çok daha sağlıklı bir yorum yapabileceğime inanıyorum. Bu arada ceza sahası dışından bir kez daha denedik. Bir kez daha köşe vuruşu kullanacağız. Dakikalar 14. Durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. Çare Sergen Yalçın demiş Öcal Bey. Ya Cihan Aydın konusunda şimdi sonuçta şöyle diyelim. Tam olarak bilmemekle beraber konuyu. Yani bakalım. Yani sonuçta sadece şunu söyleyeyim. Daha bence birçok kişinin de sıkıntılı durumları ortaya çıkacak. Şu andan itibaren de söyleyelim. Yani birçok kişinin sıkıntılı durumlarını da okuyacağız. Yani kimse henüz bir elimde

bir belge olmadan bir kişi hakkında, bir hakem hakkında yorum yapamam. Yapmam da doğru olmaz diyeyim. Sergen Yalçın konusunda da şöyle diyelim. Yani milli takımda ne kadar olur ne kadar olmaz onu bilmiyorum ama Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Sergen Yalçın'ın bir potada çalışabileceğine inanmıyorum. Yani herhalde anladığımız kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu görevinde kalacak gibi gözüküyor şu anda. Ya bir anda ayrılırsa da sürpriz olmaz benim adıma. Ama şu andaki tabloda en azından bana kalacak mı gidecek mi diye sorarsanız bence kalacak. Ve bu tabloda da Sergen Yalçın'la bence Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çalışacağını düşünmüyorum. Oradaki o birlikteliği hayal edemiyorum, yani gözümün önüne getiremiyorum diyeyim. İyi olur kötü olur o başka bir konu zaten, onu da isterseniz konuşuruz ama onu belki başka bir yayında, başka daha detaylı bir yayında konuşuruz ya da maçın geldiği noktalara göre belki oraya birazcık daha yer veririz. Birçok dinleyicimiz var, onlara da dönelim. Kadir Bey demiş ki iyi yayınlar, normalde motivasyonla 3 yiyoruz, bence bugün 5 yeriz demiş. Valla Kadir Bey ben beklemiyorum ya bugün öyle. Bilmiyorum, birçok kişinin de yani yakın çevremdeki birçok kişiyle sohbet ettim bugün. Yani 4 diyor, 5 diyor ama yani kimse 2 demiyor. Yani 3'ten başlıyor genel olarak yorumlar. Ben de bugün bunun tam tersi bir tablo olacağını inanıyorum. Yani Montella'nın son maçına çıktığının farkında olduğunu düşünüyorum. Ve bu ve ekstra motivasyon yaratabilir gibi geliyor bana. O yüzden de bu arada Salih'le ceza sahası dışından denedik. Şunu söyleyelim. İlk 16 dakikayla alakalı çok ilginç bir durum var. Kaleyi birçok kere yokladık ama yaklaşık sürekli 30 metreden 25 metreden böyle kaleyi cepheden gören bir noktadan deniyoruz. Uzaktan şutlarla esasında birazcık etkili olmaya çalışıyoruz. Çünkü ceza sahamızın içinde topu tutabilecek herhangi bir yani illa 9 numaradan bahsedemeyiz ama o bölgede oynamaya alışık herhangi bir oyuncu olmadığı için de ceza sahası dışından şutlar çekmek zorunda kaldığımız gibi bir tablo söz konusu. Bu arada çok iyi bir organizasyon son anda Donnarumma. İlk 17 dakika itibariyle de milli takımın iyi oynadığını söyleyelim. Tabii ki şu anda herkes çok eleştiriyor, her şeyi çok eleştiriyor ama gördüğümüzü de söylemeye çalışıyorum. En azından onu vurgulayayım. Bu arada şunu anladım. Zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü gibi biraz kaymalı bir sistem oynuyoruz. Savunma yerleşimini, yani savunmadayken beşli bir hattayız. Hücum yaparken de dörtlü bir hat gibi kalıyor. Yani biz hücum ederken sanki dörtlü oynayan bir takım gibi gözükürken savunma yaparken beşli bir takım gibi gözüktüğümüzü söyleyelim. En azından pozisyonel ısı haritalarında baktığım zaman bu sonucu çıkarıyorum önümdeki akıllı ekran. Sağ olsun. Herkesin kafasında merak ettiği bir konu vardı. Yani sağ içi ile alakalı bizi dinleyen insanların en azından merak ettiği bir konu vardı. Ben de bunu bu şekilde paylaşayım. %59'a 41 toplu oynama yüzdesine sahibiz. Deplasmanda olmamıza rağmen topa birazcık daha hükmeden taraf olarak ilk 18 dakika itibariyle başladık. Bu artıdır eksidir tartışılır. Ama şu ana kadarki tablo her ne kadar belki şu anda kalemize tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ama ilk 18 dakika itibariyle bence gayet iyi bir milli takım izlediğimizi de vurgulayalım. Şöyle bakıyorum. Milli takımın maalesef puan kaybetmesini istemeyerek bekleyenler var demiş Yunus Bey. Olası bir fark olursa Montella gider diye düşünüyorum. Pardon, tazminat verilip gönderilir bizim hoca demiş. Dünya Kupası öncesi ve sonrası iki farklı Montella var. Doğru. %100 yani. Şunu da söyleyeyim Yunus Bey. Bilmiyorum yani benim şu anda bayağı bir kişi Montella'ya karşı çok karşı olduğuma inanan insanlar var. Açıklamalarım zaten bu yönde ama çok büyük bir hocacıydım. Yani şu tarafta değilim, işte 3 sene önce geldiği zaman milli takımı yerli teknik direktör yönetir savında işte Montella'nın yaptığı başarı abi işte kim olsa yapardı gibi bakmıyorum. Tarihin en başarılı belli kesitlerinden bir tanesini yaşadık. En başarılı tabii ki olmadı ama başarılı diyelim, orada benim dilim sürüştü ama başarılı bir dilimini yaşadık Montella ile ve ben gerçekten hocanın forvetsiz oynatmasına da tamam olan bir bakış açısında, yani bardağın o kadar dolu tarafından bakmaya çalışan ve baya baya da hocayı destekleyen birisiydim. Dünya Kupası'ndaki tabloyu tabii ki belli şeylerle eleştirdik ama Dünya Kupası üzerine yapılan, en azından Uluslar Ligi'ndeki şu anda başlanan tablo benim asıl çok fazla eleştirdiğim durum. Çünkü hocayı ne şekilde en azından ben eleştirmiyordum, tutarlı buluyordum. Yani hocanın belli bir kafasında bir mantık var, bir aritmetik var ve bir kulüp takımı olmadığı için, bu takım sürekli bir arada oynayamayacağı için belli başlı
hareketlerde bulundu. Hoca biraz alışkanlık geliştirmeye çalışıyor diye o açıdan bakarak yorumlamaya çalışıyordum ama yani öyle bir hale geldi ki hoca.

Arada yani hayatımda gördüğüm en tutarsız teknik adam gibi gözükmeye başladı. Hem Dünya Kupası'ndaki sürekli bir şeyleri değiştirerek, hem Uluslar Ligi'ndeki 3 maçı da 3 benzemez gibi oynadığımız için yani acayip bir durum oluştu ve benim de hocayı herhangi bir şekilde zaten saha içiyle alakalı destekleyeceğim bir şey kalmadı. Saha dışı konusunda zaten yani Türk insanına, Türk halkına karşı bu kadar üsttencil, bu kadar egoist bir şekilde yaklaşırsanız yani sizi halk da artık tutamaz. Yani zaten spor medyası yerden yere vuruyor. O bambaşka bir hikaye ama yani oradaki iletişimi de sürdürebilen bir insan olmadı. Belki iletişimi çok daha iyi sürdüren bir insan olsaydı bugün çok daha farklı bir yayın yapıyor olabilirdik. Ama benim buradaki öfkemin çok büyük bir kısmı saha içiyle alakalı değil, saha dışıyla alakalı olduğunu da söyleyeyim, Vincenzo Montella ile alakalı. Yani elma ile armutu birbirinden ayırmaya çalışıyorum. İnsanların yaptığı artıları da eksileri de hep söylemeye gayret eden bir spor yorumcusuyum veyahut da işte futbol severim, nasıl adlandırırsanız. Bunu da bir kez daha vurgulayayım. Yani insanlar çok iyi anlaşılmayı bekliyorum bu konuda. Yani olabildiğince kelimelerimi doğru seçmeye çalışıyorum. Sadece yani ezberden yorum yapmadığımı sizlere aktarmaya çalışayım. Yani birçok kişi de benim gibi düşünmüyordur bu arada. Birazcık ayrıştığımın da farkındayım. Ama günün sonunda yani bence halkla beraber ben de yani bütün herkes de hocanın istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Var istifa etmesini düşünmeyen insanlar da var ama ona ben artık anlayamıyorum diyorum sadece o tarz bakan insanları bu konuyla alakalı diyebilirim. Celal Bey yazmış, son yayından bu yana İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim, 30 yılın pisliğini bana yıkamazsınız demiş diyor. Yarınki toplantı Cuma'ya ertelenmiş diye bir bilgimiz var ki doğrudur. Şu anda bakmadım yani yayın sırasında. Ben hala daha yani yayına girerken yarın toplantı var diye biliyordum. Onu da söyleyeyim. Celal Bey teşekkür ederiz bu arada. Birçok dinleyicimiz bu şekilde bize gerçekten bilgileri vererek bizleri de daha güzel yayın yapmamızı sağladığı için teşekkürlerimizi sunalım. Biz kendisine güvenip koltuğu verdik ama suistimal etmiş. Biz temizleyeceğiz açıklamasını doğru gidiyor olabilir mi? Sanki bireysel bir konuymuş gibi konunun üstüne kapatmaya çalışabilir mi? Demiş. Bu konu nasıl olacak? Kestiremiyorum demiş. Vallahi Celal Bey, benim en azından şu anki tahminim ki bunun çok aksini iddia eden insanlar da var ama anladığım kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bayağı bir şey değiştirerek bence Türkiye Futbol Federasyonu koltuğunda kalacak. Ama bir iddia da şu, hatta galiba Barış Vurduseven'in iddiasıydı, gideceğine dair yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun değişeceğine dair de bir iddia var ki Barış Vurduseven de çok iyi bir gazetecidir, inanılmaz bir insandır bu arada, buradan kendisine de sevgilerimizi iletelim. Yani birçok kişi de bunun tam tersi olacağını da savunuyor. Yani bizler de tam olarak bilmiyoruz. Hani herhangi bir işte şöyle söyleyelim, işte medyada belli başlı iletişimden belli şeyleri belki daha fazla bildiğimizi düşünüyor olabilirsiniz ki belki benim büyüklerim biliyordur ama ben bilmiyorum. Sadece burada yaptığım bütün denklemleri okuduğum bu senaryoda yani ki Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından da, Instagram hesabından da, bu arada offside olması lazım pozisyon ki kaldı, kalktı bayrak, onu söyleyeyim. Dakika 23, durum 0-0. Yani resmi federasyon sayfasında İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir destekle alakalı devlet büyüklerimizin, Sayın Devlet Bahçeli'nin böyle bir açıklaması olduktan sonra ben ister istemez bu şekilde düşünüyorum ama tamamen belki de ters köşede olabilirim. Sadece olan durumları genel olarak değerlendirmeye çalıştığım bir program yapmaya gayret ediyorum. Mehmet Bey yazmış. Mehmet Bey demiş ki selam canı, iyi yayınlar. Ne güzel, iyi kötü bir futbol vardı elimizde. Onu da elimizden alıyorlar. Federasyon istifa demiş. Bence en güzel yorum bu. Ya iyi kötü elimizde bir şey vardı ve şu an oynanmaması gerektiğini söylemek ne kadar üzücü benim adıma yani. Yani zaten şöyle düşünüyorum. Çocukluğumdan beridir yani sporla alakalı işte maç aktarımı, radyo programı, televizyon programı, işte YouTube programı vesaire, bu tarz bir hayali olan birisiydim. Yani realistik hayalim buydu. Onun dışında futbolcu olmak istiyordum ama o kadar yetenekli oyuncu değildik. Ya da yani nasıl diyelim, o kadar özverili ya da disiplinli bir insan değildim diye belki de olsun, öyle açıklamış olalım. Ama yani yine de ya ben bile burada hayatı belki 7-24 futbol olan, yani spor olan diyebilirim kendi adıma. Ya ben bile ertelenmesi gerektiğini düşünüyorsam, yani birçok kişi de zaten böyle düşünüyor ama ya çok acı abi durum yani. Gerçekten Mehmet Bey çok acı durum diyerek şöyle bakalım mesajlarımıza. Sabri Bey yazmış. Sabri Bey demiş ki
Sayın Bahçeli bu iş

0: işe bence karışmamalıydı demiş. Yani ya bilemeyiz. Ya belki oradaki iletişim bilemeyiz. Oranın farklı dinamikleri var. O yüzden bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Kim varsa bence gitmesi lazım. Daha kötü olacak demiş. Buraya katılırım. Yani bence de ya normalde şöyle bakarım Sabri Bey. Yani normalde hep işte artılara eksilere bakarken bakıp en büyük artının ne olduğunu anlamaya çalışırım mevcut düzende ve o artıyı esasında birazcık daha nasıl diyeyim parlatmaya çalışarak belli şeyleri değiştirmeye çalışırım. Hayatımda da bu şekildedir. Yani şöyle örnek verelim saha içinden. Milli takım konusunda mesela Arda Güler. Şimdi eldeki açık ara en iyi oyuncu Arda Güler. Bugün bu arada yok, onu da söyleyelim. Cezası sebebiyle yok Arda ama. Mesela Arda Güler bir değer ya. Arda Güler'in çevresinde ki düzeni iyi yapmaya çalışırdım. Yani Arda üzerine kurmaya çalışırdım diyorum belli şeyleri. Bunu da hani genel Türk futboluyla alakalı da şu anda öyle bir figür görmediğim için de. Yani çünkü sonuçta teknik direktör, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlarındaki insanlardan herhangi bir tanesinin kalması dahil bence olmaması yani hiçbirini iyi görmediğim için de bunu söyleyemiyorum. Bu arada maalesef topağlarımıza dakika 26 ceza sahamızın içerisinde Skamakka. İki savunmacımızın orada tepkisiz kalışı, biraz anlaşamama konusunda Skamakka'dan iyi bir kontrol ve direkt bir vuruş. Kalecinin gerçekten oldukça yani yapacağı hiçbir şey olmayan bir vuruş. Yani 26 dakikadır şöyle söyleyeyim, bence kötü oynamıyorduk ama maalesef gol geldi. İlk isabetli şutta gol oldu. Öcal Bey'in de mesajını okumuş olalım bu vesileyle. Yani gerçekten diyecek hiçbir şey yok bu gole ya. Ozan Kabak'ın çok çok büyük hatası. Ya yani Uğurcan'a yapacak hiçbir şey yok. Skamakka'nın vuruşunda Uğurcan'ın çok sert bir vuruş, asla çıkaramaz. Ama yani orada Ozan Kabak'ın Skamakka'ya karşı birebir eşleşmede gerçekten zayıf kaldığını gördüğümüz bir tablo oldu. Gol Ozan'a yazar bence. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Evet. Sabri Bey demiş ki bizim mesajlar halı altına mı süpürüldü demiş. Vallahi biraz öyle olmak zorunda kaldı Sabri Bey ama söz veriyorum bir sonraki mesajında da daha fazla yer vereyim. En azından bu şekilde bir tutumumuz olsun. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Şöyle bakıyorum, birçok mesaj gelmiş. Hatta yakın çevremden de mesajlar gelmiş. Bakayım. Saha ile alakalı, daha doğrusu şeyle alakalı gelmemiş. Yunus da yazmış yayınla alakalı. Evet, dinleyici mesajlarına biraz da dönelim. Yani Sabri Bey, yani şöyle söyleyeyim. Nasıl yorumlayabilirim bilmiyorum dediğiniz kısmı. O yüzden de çok büyük detayına giremem. Siz de beni anlayın. Nurullah Bey mesajıyla devam edelim. Evet. Abi sen futbolcu olsaydın başımıza ikinci Barış Alper vakası olabilirdin demiş. Ya yok, Barış Alper'in de elle tutulur bayağı tarafı var bu arada da. Nasıl öyle bir sonuç çıkardınız? Öyle atletik bir adam da değilim yani fizik olarak. Yani hiç tarz, yani saha içinde oynama tarzım da öyle değildi. Daha çok 6-8 oynayan bir tipim. Böyle halı sahada falan da. Zaman zaman hatta rakip zayıfsa arkaya geçerim, stoperden oyun yönlendiririz falan. Biraz daha o tarzız ama yani futbol tarzı olarak da hiç öyle değilim normalde. Bilemiyorum. Sizi bunu düşündüren şey ne oldu Nurullah Bey diye sorarak aslında esprili bir şekilde yaklaşayım. Yorumları sevmediğiniz için ya da Barış'a öfkeli olduğunuz için mi, belki de Nurullah Bey'den böyle bir eleştiri almış olabiliriz. Bu arada çok seviliyorsunuz. Bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Yani esprili yorumlar her zaman geliyor. Eleştirilere de çok açığız bu arada. Her zaman okurum yani. Tabii kötü söz varsa onu okuyamıyorum. Ama onu da değiştirerek okumaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Dakika 29, 1-0 gerideyiz. Köşe vuruşu kullanacağız. Onu da aktaralım. İrfan Can topun başında. Öndüreye doğru kestik. Skamakka ile uzaklaştırıyorlar. Seken topta Aral'dan tekrardan İrfan'a. İrfan'dan bir orta hazırlığı daha. Ancak Dumbia iyi kapadı İrfan'ın orta açma alanlarını. Biz de şu anda atak yönünü sağ kanada doğru, Yunus'un tarafına doğru çevirdik. Nurullah Bey demiş ki abi geçen Esenyurt'ta çocuklarla top oynuyorduk. Sordum Barış'ın milli takımına. Oraya gelmiş, korkmuşlar göktaşı düşüyor. Yani esprili bir yanıtmış yani. Evet, Barış'ın zaman zaman tabii milli takım performansı çok eleştiriliyor ama yani şöyle de söylemek lazım. Hani barışı kullandığımız yerde birazcık sıkıntılı bir bölgeydi. Yani biraz elimizdeki değeri de biraz daha yıpratmış olduk. Zaten Montella'ya en büyük eleştirilerimizden bir tanesi bu, ama barışın da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Sadece şu yorum yapabilirim. Yani milli takım havuzunda bizim evet mevcut formuyla evet zaten sıkıntılı, kabul edebiliriz. Ama bu kadar hızlı, bu kadar güçlü, bu kadar patlamaya müsait. Yani bunu şey anlamında söylüyorum. Patlayıcı kuvveti olan bir oyuncuyu daha iyi denklemlerde, yani elimizde böyle bir... karakterin de olması bence bir artıdır. Evet, son dönemde performans veremiyor ama gerçekten de yani oyuncuyu işte çöp vesaire gibi cümleler söylemeyi doğru bulmuyorum. Sadece çok formsuz olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ben de oynatmazdım. Yani ne olursa olsun hani böyle yorumlar yapıyoruz, kabul, ama ya şu an sahada değil birazcık daha kenarda olması gereken bir profil olarak yorumlayabilirim. Hem Galatasaray'da hem de Türkiye milli takımında diye vurgulayalım. Esenyurt, Kocaeli'nden burada Esenyurt'a kadar kaçabilir top demiş. Yani gırgır olmuş. Gırgır bir mesaj. Evet, uzun, çok fazla hep aynı mesajı yollamışsınız. Ligler ertelenirse takımların maddi gücü buna dayanabilir mi diye. Dayanamaz. O yüzden zaten belli bir zaman, yani kısa bir dilim bence ertelenmeli. Ya komple erteleneceğini zaten zannetmiyorum. Öyle bir şey mümkün değil. Yani ama yani konuyu bayağı bir, yani nasıl diyelim, konu belki çok dallı budaklı ama oynanabilecek seviyede değil, yani olmadığını düşünüyorum şu anda. Bu kadar kaotik bir ortamda devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum ama yani 3 haftada 1 ayda tamamen odağımızı buna verirsek, belli başlı isimleri değiştirirsek, tepeden tırnağa belli şeyler yapılabilirse, yani o yeni gelen düzeni anlamaları için bir oryantasyon dönemi olarak zaten 3 hafta 1 ay diyorum birçok kişinin değişmesiyle beraber. Yani ilk etapta zaten değişse de çok büyük hatalar olacak ama en azından şu anda insanların güven şeyine, yani güven duygusunu alması gerektiğine inanıyorum. Güvenmiyoruz, güvenemiyoruz. Yani o yüzden de oynanması mantıklı değil. Onu da vurgulamış olayım. Bu mesajı siz okuyun, yayında okumak zorlayabilir demiş Celal Bey. Bakayım. Evet, yani okuyamam bunu. Öyle söyleyeyim, bunu okumak bence hoş olmaz. Ama size anlayacağınız şekilde söyleyeyim. %100 bu arada katılıyorum Celal Bey. Yani biraz ikili diyaloğa dönmüş gibi oldu ama yani siz de takdir edersiniz ki Celal Bey'in yazdığı şeyi muhtemelen birçok kişi bence düşünüyor. Zaten konu o. Ama olması gereken de bu. Konuların ister istemez başka yönlere de geçeceğini de söyleyebilirim. Geçmesi de gerekir bana sorarsanız. Katılırım Celal Bey, yani %100. %100. Okumayacağım, anladınız ama zaten niyeti. Ozan'dan stoper olmaz. Ozan Abdülkerim arasından adam topa vuruyor demiş. Doğru. Yani Ozan'dan stoper aslında olur ama Ozan üçlü savunmanın sağ stoperi olabilecek bir oyuncu. Merkez olabilecek bir oyuncu değil. Sağ içi yorumuyla alakalı yumuşak bir oyuncu bence. Yeteri kadar sert bir oyuncu değil. Ozan üçlü düzenlerde birazcık daha belki iyi olabilir. Yani sağ stoper olarak. Abdülkerim'in çok formsuz olduğunu zaten biliyoruz. Yani Abdülkerim'in şu anda... Yani çok net yorumlarla değerlendirmek istemiyorum çünkü tavanının çok iyi bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Ama yani son yaklaşık bir 6 aydır falan Abdülkerim'in ciddi manada normal standartında olmadığını savunabiliriz. Yani şu anki Abdülkerim'le 1,5 sene önceki Abdülkerim arasında yani gerçekten yani Vinicius'un şu andaki farkı gibi bir şey. İşte adamın uzaylılar kaçırıldığı konuşuluyor. Biraz daha da gülelim edelim, yani öyle durumlar konuşuluyor. Yani adamı uzaylı kaçırmış, herifin dövmeleri gitmiş, üst bacakta herifin kasları incelmiş, surat değişmiş, başka biri mi bu, Real Madrid DNA testi yapacak diye böyle enteresan şeyler okuyorum. Yani Abdülkerim'de durum tabii ki bu kadar radikal değil ama yani çok ciddi bir sıkıntı var Abdülkerim'de de. Yani çok formsuz, yani gerçekten çok formsuz. Yunus Bey demiş ki milli takımın son 6 maçı sadece bir galibiyet, yenilen 13 gol atılan 4 gol. Korkunç yani tablo zaten. Onu bazen okumakta zor oluyor demiş. Evet, zor. Zor yani, emin olun ki zor yani. Nasıl okuyayım ki yani? Evet Can Bey, iyi yayınlar. Bence taraftarların bu durumda kulüpçülüğü bırakıp her maç Türkiye Futbol Federasyonu ve bu olanları ses getirecek bir şekilde protesto etmesi gerekir. Harfiyen katılırım Ali Bey. Yani zaten olması gereken şey bu olması lazım. Yani gidip de işte Galatasaraylı ya da Fenerli Galatasaraylı, Beşiktaşlı işte Trabzonlu ya, yok kardeşim benim hakkımı 3. haftada şu yedi, işte 5. haftada bu oldu, efendim bizim kartları vermiyorlar, işte adalet istiyoruz falan, hani birbirleriyle gibi değil. Tek yani bu kulüpler buluştuğu vakitte zaten herhangi bir nasıl diyelim, isyanının cevapsız kalma ihtimali yok. Bu kulüplerin şu anda buluşması gerekir. Zaten birçok haklı Selim kişi de, yani hepimiz taraftarız, hepimizin tuttuğu takımlar var ama birçok haklı Selim kişi de zaten konuya böyle bakıyor. Ama nasıl olur bilemiyoruz yani. Bakalım federasyonun açıklamasından sonra belki biraz daha kafamızda bir resim oturur. Ne olacağını, ne biteceğini oradan anlayacağız ama ya dediğimiz gibi bugün nezdinde ya ben kervan yolda düzülür mantığına doğru bakmıyorum. Hani futbol oynasın zaten meşgale işte bir şekilde dönsün mantığına da bakamıyorum. Oynanmasın abicim, temizlensin, ondan sonra biz de Premier Lig izleriz. Ha burada farklı programlar yaparız, ne bileyim Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi programları yaparız. Yani Avrupa futbolunu falan konuşuruz, biraz top konuşuruz yani. Daha iyi olur. Bilmiyorum, ben daha çok keyif alırım en azından bunları konuştuğum zaman. Ama tabii ki diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok yani şu anda. Ne diyeceğiz bilemiyorum. Can Barış'ın Galatasaray'daki formu ne ki milli takımda olsun demiş. Ya bu milli takımda şöyle anlamında söylüyorum. Anlamışsınızdır zaten. Çok ben de eleştiriyorum. Ben de oynatmam. İkisinde de yedek bırakırım ama ya Barış'ın yetenek olarak yani hız bir yetenek, işte güç ve kuvvet geliştirilebilen bir şey, hız çok çok geliştirilmesi zor bir şey ama bu ikisinin bir arada çok fazla olduğu, bu tarz patlama gücü yüksek oyuncu dünya futbolunda çok yok. Evet, Barış'ı çok fazla eleştirebiliriz ama Barış'tan doğru zamanlarda yararlanılabilecek şekilde Barış'ı konumlandırmak ve kullanmak gerektiğine inanıyorum. Bunu her zaman da söyledim. Ki Mehmet Bey bunun en net örneğini siz bilirsiniz. Yani bana her zaman sorduğunuzda Kerem mi Barış mı Yunus mu sorusunu konuşuyorduk bundan 1,5 sene önce. Her zaman bana göre Yunus derim. Yani oyuncu tarzı olarak ve bugün zaten bence ülkede %100 insan şu anda en iyi oyuncu bunların arasında Yunus der mevcut formuyla. O yüzden de dediğim gibi yani farklı oyuncular birbirlerinden ama Barış'ın fiziksel anomalisi, bu kötü bir cümle değil, bu pozitif manada bir cümle kurmaya çalıştım. Bu fiziksel anomali bence her kulübün en azından yedek kulübesinde barındırmak isteyeceği bir profil olduğuna inanıyorum. Futbola bakışım en azından böyle ama ya ben de şu anda mevcut formülü oynatmam yani, onu da söyleyeyim. Kadir Bey bakalım abi, çok değişik bir ülkeyiz, daha düne kadar yapı diyenler, ya işte bu değil yani, konu bu değil. Ya Kadir Bey şimdi ben bunu okuyayım, bunun kanalında işte Galatasaraylı, işte Fenerbahçeli, işte buraya getirmememiz lazım hikayeyi. Yani Galatasaray efendim işte yapıyı karşısına, işte yapı diye bir şey yok dedi, bugün işte isyan ediyor vesaire vesaire, bu değil şu anın konusu. İşte burada kutuplaşmamamız, yani tek bütün olmamız gereken bir durumdayız. O yüzden bunları okuyup daha da fazla germek istemiyorum ortalığı. Yani yapmayalım, gerek yok yani bence şu anda. Abi MHK istifa etmiş, hakemler şu anda ne derse desin kimlerin gözünde şüpheli, federasyona zaten güven yok. Evet, zaten durum böyle. Ya korkunç bir durum var yani, hakikaten korkunç bir durum var. Ne olacak ne bitecek zaten yolda göreceğiz. Dakikalar 38'i gösteriyor, 1-0 gerideyiz. Aktif olarak şunu söyleyelim, milli takımın maç başlangıcını son derece pozitif bulmakla beraber ya kötü de oynamadığımız bir gün var. Skor bence oyunu yansıtmıyor, bunu net bir şekilde vurgulayabilirim. Yani tabii ki 3 maç kaybedilmiş, 4. maçta 1-0 geridesin, yani kimse de ümitli değil, kabul edebilirim. Ama yani en azından elma ile armutu bir kez daha ayırmaya çalışacağım yorumlarken. Burada benim objektif olmam gerekiyor. Her ne kadar ben de tabii ki çok tepkili olsam dahi burada gördüğüm pozitif şeyleri de söylemeden etmeyeyim. Oyun anlamında bana sorarsanız maçın başlangıç fazı son derece kabul edilebilir bir oyun var. İtalya deplasmanındayız. Yani bir deplasman oyunu da tam olarak bir deplasman oyunu yok ve sanki iç sahada oynuyormuşuz gibi bir tablo var. İtalya'nın tek bir pozisyondan gerçekten gol bulduğunu söylemek mümkün. Yani Ozan Kabak'ın bireysel hatası olduğunu düşünüyorum. Ve yanlış mevkide oynatıldığına inanıyorum. Yani futbol olarak zaten genel olarak Ozan'ın oynadığı takımlardaki verimine bakacak olursanız, kulüp takımlarına genelde sağ stoper oynayarak verim yaratabilen bir oyuncu. Stoperin merkezinde oynadığı denklemlerde biraz daha sıkıntı yaşayan bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ki bugünkü eşleşmede de Scamacca gibi esasında fizik gücü yüksek bir oyuncu karşısında da tamamen çok ciddi bir hata yaparak, bana sorarsanız. Yani bir stoperin yapmaması gereken belli oradaki temaslı oyunda zaman zaman doğrudan topu uzaklaştırmanız doğrudur. Sizden daha güçlü olan oyuncular karşısında, ki yani Ozan'ın Skamakka'dan daha güçsüz olduğu denklemini düşünmek beni çok, yani bana çok garip geliyor. Yani Ozan'ın birazcık daha kendine çeki düzen vermesi gerekir. Bence merkez stoperde oynayabilecek aslında potansiyelde bir oyuncudur. Ama oynadığı zaman kötü oynar. Bunu da genel olarak görüyoruz. Yani tabii ki burada partnerleri de birazcık sadece Ozan'ın üstüne yıkmayalım. Yani Zeki'nin de orada zaten o bölge oyuncu olmaması. Abdülkerim zaten bölgede yok. İki oyuncuyla beraber Skamakka'yı tutamayan iki tane savunmacımızın arasından çıkan Skamakka net bir vuruşta. Uğurcan'ı bir şey kalmadan, Uğurcan'daki hiçbir şey yok golde. Bu iki savunma oyuncumuzun hatasıyla sıkıntı oluştu kalemizde ve bir pozisyon gole dönüştü. Kalemize gelen ilk pozisyonda gol olduğu söylemiş olalım. Can abi haklısın, doğru söylüyorsun ama bu sefer de bunu zamanında savunan adamların hakkını yemiş olmuyor muyuz demiş. Ya yani şöyle Kadir Bey, ben haklısınız bu arada, yani şey olarak haklısınız ama öyle bir kaotik bir durumdayız ki ve artık nasıl diyelim? Ya belli şeyleri çözmenin tek yolunun tek bütün olmak olduğuna inandığım için okumak istemedim. Yani şey değil. Yani bence çok haklısınız. İyi bir, çok güzel bir mesaj bu arada. Harika bir mesaj. Yani mesela bu konuda Sayın Ali Koç mesela çok fazla cümle kurdu. Yani belli başkanlara göre diyelim. Hani burada takım ayırt etmeden söylüyorum. Ama tek bütünde çok ciddi bütün takımların birleşerek bu Türkiye Futbol Federasyonu protesto etmesi, bana sorarsanız olması gereken şey. Yani insanları ayrıştırmayalım demeye çalışıyorum. Bakıyorum, pardon da neyi kutuplaştırmayayım? Niye Galatasaray'ı bu şekilde şey yapmayalım demiş. Ya işte bence Ercan Bey, yani buradaki durum şu. Nasıl söyleyeyim? Yani birçok Fenerbahçeli şu an böyle düşünüyor. Ama bu da bence uzun vadede, işte biz bunu demiştik. Tamam kardeşim, öngörülü, çok daha öngörülü bir cümleymiş. Buna %100 katılmakla beraber şu anda mevcut diğer kulüpteki bazı kişiler, yani Fenerbahçeli insanların eleştirdiği bazı kişileri de konunun içinde, yani tek bütün olmaya davet edilmesi açısından, yani ortalığı kızıştırmamak adına, çünkü zaten ortalık kaos ve kızışık, tek bütün olunarak şu anda belli cevaplar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani konuyu Fenerbahçe Galatasaray, işte ben bunu demiştim, sen bunu dememiştin kavgasına çevirmenin bir manası olduğuna inanmıyorum. Ve bu bize daha fazla zarar vereceğini düşünüyorum. Eğer bir şeyi çevirmeye çalışıyorsak, yani önce şunu anlamalıyız. Yani futbolu oynadığımız yerde genelde tek bütün olarak belli şeyleri temizlememiz, ondan sonra yola bakmamız lazım. Yoksa ya şu anda ligler devam etti. Galatasaray kazansın, Fenerbahçe kazansın, Beşiktaş kazansın. Abi hiçbir önemi yok. Şu anda hiçbir önemi yok. Yani bir şeyin temizlenmediği sürece buradaki kazanmanın, kaybetmenin hiçbir önemi yok. Yani sportif gerçekliği yok zaten böyle bir durumun. Ya bunu söylemeye çalışıyorum. Sportif gerçekliği yok yani ligin. Bu, eğer devam ederse benim gözümde. Ha, o yüzden de yani yorum yaparken de bundan sonra ona göre yorum yaparım. Yani sportif gerçekliğinin olduğuna ikna değilim ben şu anda. Bir futbol sever olarak ikna değilim kardeşim ben. Sportif gerçekliğinin, önce bir kazanalım ligimizin sportif gerçekliğini, sonrasına bakarız yolda. Ama bunu çözmemiz lazım. Yani bizim şu anda çözmemiz gereken şey, işte ben senden iyiyim, ben senden kötüyüm değil ki. Bence değil yani, en azından. Ben de kendi fikrimi açıklamaya çalışıyorum ama sportif gerçekliği önce bir kazanalım. Onun üzerine tekrardan döneriz kendi kavgamıza. Gerçekten öyle. Ondan sonra dönelim kavgamıza. Ne gerek var yani birbirimizle şu anda kavga etmeye gibi bakıyorum konuya. Ercan Bey'den geliyor mesaj. Peki okurum bu arada yazdığınız şeyi. Ya anlatmaya çalıştığım şey birçok kişi anladı bence bu arada ama hak da veriyorum. Yani sonuçta herkes taraftar ve taraftar da istediğini yazmakta özgürdür bu hayatta. Ben yani %100 her zaman da bunu söylerim her yayında. Adam kendi oyuncusuna da eleştiri yazabilir vesaire vesaire, ya da rakip takıma da belki göndermeli bir şey yazabilir. Buna da kabul, ama şu anda konular üstü bir konu yaşanıyor. O yüzden de zaten birazcık tutumum bu noktada benim. Ya konular üstü bir konu olması kaynaklı. Ya futbol konuşamayacak olmamız kaynaklı. Aslında bir serzeniş, bir üzüntü demek bu. Neyse, mesajlar o konuda gelince şey yapacağım. Kadir Bey yazmış o sırada. Can abi haklısın demiş. Sonuna kadar katılıyorum bu arada demiş. Ya komple birlik olmak lazım bence de demiş. Ama şu anda Yasin Kol hikayesinde birazcık Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynuyor. İşte şu an anlıyorum. Ya anlıyorum demek istediğiniz şey. Yani birçok kişi de anlıyor zaten ama nasıl diyeyim bilemiyorum. İşte bakalım yolda ne olacak göreceğiz diyeyim. Yani haklı haksız, işte ben daha haklıydım, sen daha haksızdın hikayesinden çok tek bütün şu anda daha iyi. Zamanda Jorge Suj demişti, demiş bu cümleyi, benim söylediğim cümle. Evet, ben de aslında oradan Ercan Bey'i biraz almaya çalıştım. Jorge Suj'dan aslında bir alıntı yapmaya çalıştım ki acayip bir teknik adam olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani Fenerbahçe taraftarı Jorge Suj'a karşı, yani en azından derbiler kaynaklı olarak çok küskündü. Ama yani bu cümlede belki de akıllarda kalan en net cümlesi olmuştu Jorge Jesus'un. Bizim demek istediğimiz Galatasaray 4 senelik bu durumdan en çok karlı çıkan kısım. İşte onu demeye çalışıyorum. Tamam, olabilir ama bu günün konusu değil. Yani bugün sen, ya daha doğrusu bir Fenerbahçeli'nin Galatasaray'dan ben daha bu tartışmaya girmesine gerek yok. Çünkü bu tartışmaya girmek başka kişilerin, yani teknik olarak değişmesi gereken kurumların avantajına oluyor demeye çalışıyorum. Ve bu olacak da zaten. Değişmesi gereken kurumlar sadece bu kavgalar dolayısıyla değişemeyecek. Ama bu kavgaların belli şeylerin önüne geçmesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyorum. Ya günü gelir onu da ederiz. Orada işte bu takım daha haklıydı, bu takım daha haksız deriz. Ama konuyu çözmek açısından bu belli kişilerin ekmeğine yağ sürmek anlamına geliyor gibi yorumluyorum. Ya bilmem anlatabildim mi bilmiyorum. Ya katılmayan mutlaka olacaktır. Ya illa hepimiz benim görüşüme katılın gibi bir yerden de söylemiyorum. 50 tane farklı görüş olabilir ve %100 de katılırım bazı şeylere. Yani hepsinde doğru olduğumu da düşünmüyorum ayrıca. Sadece kendi açımdan yorumlamaya çalışıyorum konuları. Bu arada birazdan araya gideceğiz. İlk yarı bitti, 1-0 gerideyiz. Can normaldir. Yani Galatasaray 4 yıl. Ya işte bunu da okumayayım. İşte Galatasaray dinleyicimiz yazmış. Bunu da okumayayım. Bu da bir saat karşı tarafa çok şey olur. Yani iyi değil. Yani diyalogumuzun bu olmaması gerekiyor gibi. Abi zaten ne demiş bakıyorum. İngiltere yaparım. Yani bizim takımlarımızı Avrupa'dan çekerim. Lig temizlenir. Ondan sonra temizlik sonrasında açılırım. İngiltere'de tabii 5 yıl kadar bir süre lig kendi içine dönmüştü ve belli bütün sıkıntılar, koliganizmdi aslında oradaki başlangıç noktası. Yani orada da Liverpool'da 96 kişinin tribünde sıkışarak ölmesi de mesela bunda çok önemli bir faktördü. Orada da mesela çözümü farklı bir şekilde buldular ama ya şu anda ülkedeki mevcut futbol gelirleri kaynaklı olarak Avrupa'da çekilmek de ne kadar doğrudur onu bilemiyorum. Başka bir çözüm olması gerektiğini inanıyorum. Ama radikal bir şey olmalı. Yani en azından bir fikirdir. Kadir Bey'in fikri de bence değerli bir fikirdir. Onu bir kez daha söyleyelim. Ama yani mevcut ekonomide, futbol endüstrisi ekonomisinde yani özellikle Avrupa gelirleri çok çok ciddi gelirler. Özellikle Şampiyonlar Ligi gelirleri çok çok ciddi gelirler. O yüzden bunu kolay kolay olabileceğini düşünmüyorum. Ama bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bir soluklanayım, çok konuştum. ya bu arada milli takım ilk yarı gerçekten kötü oynamadı, onu söyleyelim. Ama maalesef 1-0 gerideyiz. Yani ilk 3 maçtan ayrı tutarak yorumlamaya çalışıyorum. Maçları bir bütün olarak yorumlamamaya gayret ediyorum. Her zaman da bunu söylerim. Gerçekten sahada izlediğimiz takım kötü bir takım değildi. Bana sorarsınız kadro olarak çok ciddi bir hata var. Ama sahada gösterilen oyun nezdinde İtalya'nın Scamacca'dan, daha doğrusu Ozan Kabak bana sorarsanız birinci hatalı goldü. Zeki'nin ve Ozan'ın hatası diyelim. Scamacca'nın da o bölgede tek pozisyonda gol ürettiği bir ilk yarı yaşadık. Onun haricinde de bana sorarsanız daha iyi oynayan taraf bizdik. Daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Ama nitekim ilk yarı istediğimiz gibi bir sonuç olmadı. İtalya deplasmanında oynadığımızın bir kez daha altını çizelim. Bunun da gayet sonuç olarak bizim seviyemiz ve belki de bizden daha iyi bir seviyede bir takıma karşı oynamamız kaynaklı olarak da şu anda tolere edilebilir bir skor var. Oyun bence ümit verici. En azından sadece bu maç nezdinde söyleyeyim. Yani Belçika maçında da çok pozisyona girildi arada vesaire vesaire. İtalya'nın ilk maçı çok sıkıntılı bir karşılaşmaydı. Özellikle ilk 45 dakika tamamen ne yaptığını bilmez bir görüntüde idik. Ama bu İtalya maçının ilk 45 dakikasında bence çok daha reaktif bir takım olduğunu bir kez daha vurgulayayım kendi adıma. Montella eleştirisini mutlaka yaparız. Belli şeylerdeki eleştirileri de yaparız ikinci yarı itibariyle. Hatta şimdi kısa bir araya gitmeden önce Hakan Erol'la, daha doğrusu aradan sonra Hakan Erol'la konuşacağız. Hakan'a da soracağım. Yani bugünle geçmişi ayırabilir miyiz, yoksa bunu tek potada mı konuşmalıyız diye birçok detayına ineceğiz maçın. Peki şimdilik bir ara. Yaklaşık bir 5 dakika sonra görüşürüz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, Dakika Skor heyecanımız kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki ilk yarı 1-0 gerideyiz. Skor anlamında keyfimizin pek olmadığı bir müsabaka. Tabii ki 3 maçın ardından bu 4. maçta da geride girdiğimiz ilk yarının sonucunda birazcık keyifler kaçık ama pozitifleri, negatifleri, birçok şeyi değerlendireceğiz. Önce saha içiyle başlamak istiyorum ki Hakan Erol, hoş geldin.
2: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
1: Bir hatırlatmada da bulunalım. Yani Hakan Erol bizim maç sonlarında normalde Galatasaray yorumcumuz. Ama milli maçlarda sağ olsun devre aralarında bize destek veriyor. Kendisiyle beraber saha içinden böyle saha dışındaki aslında birazcık kaos sürecinde de birazcık konuşacağımız bir devre arası kısmı olacak. Bir yaklaşık 7-8 dakika konuşacağız. Devre aralarındaki bağlantılarımız bu sürede olduğunu da hatırlatalım. Hakan Hocam, şimdi tabii ki ilk yarıyı nasıl yorumlamak lazım? Yani saha içine bakacak olursak bütün maçlardan ayırt ederek bugünü sade İtalya-Türkiye maçı yorumu olarak yorumunu almak istiyorum. Bugün biz ne gördük? Kadro tercihini nasıl yorumlarsın? Çok eleştirildi maç başında kadro. Oyunu nasıl buldun doğrusunu söylemek gerekirse? Yani ilk 45 dakika sahada biz ne izledik Hakan Erol diye sormak isterim.
2: Can, şöyle gireyim. Yani çıkan ilk 11'den bağımsız kadroda sahadaki oyuna baktığımda aslında top bizdeyken ben takımı beğendim. Yani diğer maçlara nazaran biraz daha üretken, topu daha iyi paylaşan bir milli takım izlediğimizi düşünüyorum. Ama her zamanki gibi kaptırdığımız toplardan da birkaç pozisyon verme olayı yaşadık ve İtalya'nın da bu birkaç girişimi oldu sadece. Ama hani ilk yarı 1-0 bitti sorarsan, hak edilmiş bir skor değil bence. Tamamen yediğimiz gol yine bir şanssız bir gol. Hemen hemen bu turnuvada birçok golümüz, yediğimiz gol şanssız ve bence biraz da olumsuz psikoloji kaynaklı geldiğini düşünüyorum. Yani özellikle ilk yarıda ben bugün 1-0 bir takım gidecekse devreye, bence o takım Türkiye olmalıydı diye düşünüyorum.
1: Katılırım.
2: Yani çıkan ilk 11'de değerlendirdiğimde şimdi tabii ki hocayı burada bir hoca savunmasını yapmayacak ama sakat ve cezalardan sonra yani çıkabilecek en iyi kadro muydu tartışılır tabii ki. Ama hoca da bence artık bence A liginde pek bir şansımızın kalmadığını o da anladı. Ve deneme yapıyor. Az süre bulmuş oyuncuları oynatıyor. Ve farklı denemeler yapıyor bence. Bir Yunus'u santrafor görüyoruz kağıt üzerinde gerçi ama o tam bir santrafor gibi oynamıyor zaten. Gezerek oynuyor. Doğru. Bir yeri geldiğinde sağda, bir yeri geldiğinde solda. Forvet arkası gibi de oynuyor. Yani söyleyebileceklerim ilk yarı için bunlar. İtalya takımı da gerçi bugün rotasyon yaptığını görüyoruz İtalya'nın da. Yani alışılagelmişin dışında bir kombini var İtalya'nın da. Yani ikinci yarıda İtalya'nın da oyuncuları girdiğinde özellikle biz oynadığımız maçlarda yediğimiz gollerden sonra yaşamış olduğumuz düşüşten sonra İtalya ikinci yarıda farkı da arttırabilir. Burada tamamen bence belirleyici olacak şey bizim takımımız diyeceğim.
1: Peki şunu soracağım, yani şimdi yediğimiz golde asıl kabahatlinin Ozan Kabak olduğunu aslında konuştuk yayında ama evet. Yediğimiz golün kabahatlisi Vincenzo Montella'nın anlayışı mıdır, Ozan Kabak mıdır, yoksa farklı bir sebep midir? Nasıl bakarsın en azından yediğimiz gol konusundaki, oradaki bir kişi eleştirilecekse kim eleştirilmeli diye sorayım.
2: Can, zaten yani üçlü savunma, biz hatırlıyorsun ilk maçta demiştik Fransa mı şimdi sanırım.
1: Evet.
2: Bu maç üzerinde olduğunu düşünüyorum. Bu sizlik değişir demiştim ama değişmedi. Yani değişmedikçe de takım performansı her maçta daha da aşağı indi.
1: Doğru.
2: Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani tabii ki de oyuncuda da hani şimdi yediğimiz gole baktığımızda bir şanssızlık da var. Orada bir seken top oluyor. Ozan tam olarak topun nereye sektiğini anlayamadan direkt olarak sıkam hakkı, daha topa her yüzünüz yere inmeden çok sert ve düzgün vurdu topa. Kalecinin de yapabileceği hiçbir şey yok o topa.
1: Doğru.
2: Yakın mesafeden çünkü. Yani Ozan Kabak deriz, Montella deriz ama Can, şunu söylemem gerekiyor. Yani milli takımın bu durumdan kurtulması için, bu psikolojik buhrandan kurtulması için acil bir kan değişimi gerekiyor. Çünkü bu teknik ekiple, bu mevcut yönetim veya kurullarla bu işin biraz zor olacağını düşünüyorum. Yani
1: peki yani
2: gerçekten zor olacak.
1: Bütün kurumların başındaki kişilerin mi değişmesi gerekir? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun da değişip Vincenzo Montella'nın da değişip aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nun zaten değişmesi gerektiğine mücadele etmeliyiz.
2: Evet, zaten o istifa etti bildiğim kadarıyla. MHK Başkanı da hakkındaki çıkan haberler sonrasında bunu gördük. Yani böyle Can, yani iyi yapılan şeyleri seninle burada çok konuştuk. Evet. Ama kötü olanları da burada konuşmamız gerekiyor. Yani iyiken iyi hakkını verdik. Özellikle Dünya Kupası serüveninde hatırlarsın.
1: Doğru.
2: Yani hocanın da başarısını büyük payı hocaya vermiştik hatta giderken Dünya Kupası'na.
1: Doğru, katılıyorum.
2: Yani yıllar sonra. Ama yani kötüye de kötü demek lazım. Yani bugün geldiğimiz nokta belli. Yani bence işte sahada bunu da çok iyi anlıyoruz. Bunu da görüyoruz. Takım gerçekten sekans sekans iyi top oynuyor. Ama öyle bir an geliyor ki yani 30 dakika tamamen eziliyor.
1: Peki şöyle bir gözlemim var. Yani, normal takım şartlarda bir pivot santraforun zorunlu olmayacağına dair her zaman söylerim. Yani futbolda farklı çözümler de vardır vesaire vesaire. Yani hep bunun üzerinden konuşurum ama bugün nezdinde İtalya karşısında yaptığımız olumlu şeyleri bir analiz ettiğim vakitte sürekli yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladığımız şutlar gördük. Yani buradaki bir sebep ceza sahası içerisinde o aksiyonlara girebilecek bir hücumcumuzun olmaması olarak mı yorumlamalıyız? Yoksa bu bir sistemin bir parçası, yani ceza sahası dışından deneyeceğiz bugün. Bu bir hocanın bir planı mı yoksa doğaçlama bu şekilde mi gelişti diye yorumluyorsun oyun içerisinde?
2: De santropos'un oynanan oyunlarda zaten bu tarz atacağı saat dışına atılan şutlara da yer veriliyor. Çok takım bunu yapıyor. Zaten santroponuz yoksa Can, yani bu bugün ortaya çıkmış bir durum değil. Yani,
1: doğru.
2: Burak Yılmaz'dan sonra var mıydı? Ya da bizim haberimiz var baktığımızda.
1: Yani verim veren olmadı diyelim.
2: Evet, yani o yüzden yani hocanın, yani burada şey söylemek istediğim şey şu, hocanın zaten buna göre bir kadro çıkartması, bir oyun çıkartması gerekiyor. Evet. Yani hoca da bunu bilerek geldi. Hoca başarıları zaten santrafor varken de yakalamadı.
1: Ki Adana Demirspor'da başarılıyken de santraforsuz oynuyordu bu hoca.
2: Evet, yani ara ara Balotelli olduğu bir dönem sanırım Balotelli vardı, evet. Hep de Balotelli yoktu. Hı. Yani baktığımızda Yunus Akgür'ün double double yaptığı sezonlar var Adana Demirspor'da, hatırlıyoruz hepimiz.
1: Tabii. Evet. Belanda, Emre Akbaba merkezde, Onyekuru, Yunus Akgün kanatlarda oynuyordu takım.
2: Evet, büyük yani bölümde. Hatta baktığımızda bazen Onyekuru'nun, bazen işte Emre Akbaba'nın bile santrafor olduğu zamanları hatırlıyoruz Adana Demirspor'da. Yani sahte 9 gibi oynadığı zamanları hatırlıyoruz. Montella döneminde. Ya bu tamamen dediğim gibi futbol, yani hemen hemen her spor branşında var. Can, sen de takdir edersin ki momentum çok önemli bir şey.
1: %100.
2: Kaybettiğin an yokuş aşağıya gidiyorsun.
1: Gerçekten.
2: Ve burada kaybedilen şey hani haftaya telafisini yaparız denilecek bir şeyler değil. Dünya Kupası serüveninden bugüne gelen olaylardan bahsediyoruz. Yani bu artık tığ gibi oldu ve bence durdurulması artık bunun keşke olsa ama olumluya dönme ihtimalinin ben çok çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: Yani Vincenzo Montella'nın son maçı olduğuna inanan taraftayım ama ne zaman istifa eder veyahut da ne zaman kovulur şeklinde onu bilemem ama şu senaryoyu da soracağım. Yani milli takımın 5. maçına çıkması gereken teknik adamın profili nasıl bir profil olmalıdır? Sana göre olması gereken teknik adamın, yani mevcut milli takım havuzumuzu da düşündüğümüz zaman, Türk oyuncuları düşündüğümüz zaman bu takımın merhemi, bu takıma iyi gelecek teknik adam kimdir? Vincenzo Montella devam mı etmelidir veyahut da başka bir teknik adam olarak isim vermene gerek yok ama vermek de istersen tabii ki dinleriz. Hı-hı. Ama profili nasıl çizersin diye de son sorumu sorayım abi.
2: Yani biraz takımın bence manevi olarak da desteğe ihtiyacı olduğu için ben hocanın yerli bir hoca olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Katılırım.
2: Ve kulüp takımlarında da kısa sürede gittiği takımlarda başarı yaratmış bir Fatih Tekke var. Hı-hı. Bence. Yani şu anda da borçta. Hı-hı. Ben çok da beğendiğim bir hocadır kendisi. Yani Alanya'dayken de çok beğeniyordum. Trabzonspor'a gitti. Bence geçen sene çıktı kadroyu, çok iyi oynattı.
1: Katılır.
2: Elinde santrafor varken de santrafor yokken de hemen hemen her büyük takıma sorun yarattı. Elindeki kadroya rağmen. Hı-hı. Yani biraz inandıracak bir profil lazım Can bence. Takımın bir şeyleri inandıracak. Bugünden sonra. Yani bu bitti, bu geçti ama sonuçta futbol hayat devam edecek. Burada da bu takıma bir şeyleri inandıracak. Sonuçta bir Avrupa şampiyonası var yakın zamanda, biliyoruz ki.
1: Evet.
2: Yani orada da takımı buna inandıracak bir hoca gerekiyor. Yani farklı bir, sonuçta her turnuva farklı bir hikaye. Günün sonunda iyi bir kadromuz var mı? Var. İyi bir finansörümüz var mı? Hala var.
1: Katılırım.
2: Ve gelmeye devam ediyor Can yani. Bu olmuyorsa, yani başarısızsan bu herkes için geçerli. Yani başarılı olduğun şeyleri nasıl söylediysek. Evet. Ama bugün başkasısa bunu da söylüyoruz ki maalesef bence Türk futbolunda sorunu bence biraz bu. Hı. Yani başarısızlığı kabullenmeme var. Bu artık bizim, yani bunu insanlara normalleştirmeye çalışıyorlar ama bu gerçekten normal bir şey değil. Yani doğru. Görüyoruz, yani Montella'nın bugün açıklamalarını gördüm, işte takımı A Ligi'ye taşıyan benim gibi yani. Hı. Yani bunu
1: daha üstencil ve biraz egoist gibi açıklamalar mı buldun abi?
2: Evet, yani şahsen ben bir sponsor olarak bu tarz açıklamaları sevmiyorum. Bu açıklamalar kime bilirse de Pep Guardiola yapsın.
1: Yani ya altını doldurmadığını inanıyorsun bu açıklamanın.
2: Evet, tabii ki. Yani bu biraz köşeye sıkışma açıklaması can, hani kurtarma açıklaması, ama bunu da ben böyle yapmıştım.
1: Bu arada 51. dakikanın içerisinde çok tehlikeli pozisyona girdik Yunus Akgün'le, ancak köşe vuruşu kullanacağız. Yunus Akgün'le bir kez daha tehlikeli pozisyona giriyoruz. Dakikalar 51, köşe vuruşu kullanılacak. Son cümlelerini alalım Hakan Erol.
2: Yani umarım can milli takımımız için
1: Aral'la düzeltiyorum bu arada, Aral Şimşir'le.
2: Bu maç üzerinde çok konuşmak istemiyorum çünkü hani ben artık bir izleyici, bir Türk vatandaşı olarak bir umudum en azından bu Ruslar Ligi'nde kalmadı. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten bizi gururlandıracak. Başarıdan, statüden bahsetmiyorum, finalden, yarı finalden. Bize yakışır bir oyun oynayalım, yeterlidir.
1: Çok güzel işaret ettin hakikaten. Bize yakışır bir oyun oynayalım. En azından şu anlık bizim için yeterlidir. Peki Hakan Erol, çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
2: Teşekkür ederim canım. Benim için zevkli biliyorsun her zaman.
1: Her zaman bekliyoruz abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.
2: Görüşmek üzere. Akşamlar.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraber de dakikalar 52 gösteriyor. İtalya şimdi sol kanattan geldi. Evet, Abdülkerim de göğsüyle doğrudan Uğurcan'a dönerek tehlikeyi önledik. Ve bir kontratağa çıkıyoruz gibi bir görüntü var İtalya savunması yerleşmeden. Şık bir hareket geldi Aral Şimşir'den. Çok da iyi bir servis olabilirdi. Ancak Bastoni araya giren isim oldu. İtalya'da, İtalya savunmasının merkezinde zaman zaman sol tarafında oynayan Bastoni araya girdi. İkinci yarıda da dinamik başladık. Bu arada milli takımımız adına şöyle bakıyorum kadrolara, iki takımın kadrolarına da değişiklik olmadığını da söyleyelim. Bizlerden takip eden bütün dinleyicilerimize, 52. dakika 1-0 gerideyiz. Oyun olarak ama en azından şöyle maçı, maçın ilk yarısını iki faza ayıracak olursak, ilk 27 dakika boyunca çok iyi oynayan bir milli takım, golden sonra momentumun altını çizdi Hakan Erol ki çok da bence değerli bir noktadır bu tarz oyunlarda. Genelde sporun birçok branşında momentum çok önemlidir. Sonrasında birazcık daha performans olarak aslında rölantiye ve morallerin bozulduğu bir milli takım. İtalya'nın da çok iyi oynadığı bir evre olduğunu söyleyemem. Yani ilk yarı şu yoruma çok katılırım. İlk yarı 1-0 kim önde olmayı hak ederdi derseniz, hani İki takımdan bir tanesi olacaksa Türkiye derdim ben de. İkinci yarıya da daha iyi başlayan taraf olduğumuzu söyleyelim. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Umarız tabii ki yani bütün halkımız ve ben dahil olmak üzere yani bugünden çok fazla ümidimiz yoktu. Ama benim en azından bir tepki maçı olabileceğine dair, Vincenzo Montella'nın son maçı olduğunu düşünmemden de dolayı bugün bir tepki maçı olabileceğinin altını çizmiştim. Yani 3-0, 4-0, 5-0 gibi bir radikal skor beklemiyordum çoğunluğa göre. Onu vurgulamıştım. Nitekim 1-0 gerideyiz. Oyun anlamında çok problemli bir akşam olmadığını ama tercihler anlamında yani en azından ceza sahası içinde oynayabilecek bir oyuncuyla şu anda oynasaydık skor farklı bir noktada olabilirdi. Merkezde bana sorarsanız Merih gibi daha sert bir oyuncuyla oynasaydık golü yiyemeyebilirdik. Ama tabii ki şöyle söyleyeyim, yani adamlar da hakikaten tek pozisyondan gol

bence bugün ilk 54 dakikada ben beğendim. İlhan Fakılı'yı da bir noktada sahaya sürülebilir olarak görüyorum. Yani bir dörtlüye dönerek esasında, yani direkt ezberden işte İrfan formsuz, İrfan'ı çıkaralım gibi değil. Çünkü oyunu kurabilecek oyuncu sayımız şu anda az. İleri hatta yani çıkarılabilir tabii ki, ama yani İlhan, Aral, Yunus ve Deniz'in olduğu bir ileri dörtlüyle oynamak şu anda daha mantıklı gözüküyor. Kulübede Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu da var, ama şu kadro bence en azından bu dörtlü ileride şu anda mevcut müsabaka için doğru olacağına inandığım maçın ikinci yarısındaki senaryo. Bu arada hücumlarımıza devam ediyoruz. Salih arka direğe doğru kesti. O noktada Zeki topla buluşmakta biraz zorlandı. Donnarumma da kalıyor top. Dumbia ile bir geçiş yakalıyor İtalya. Zeki de Dumbia'yı takip etti. Sert bir hareket ve sarı kart görecek Zeki, ki Dumbia da oldukça tehlikeli bir şekilde ceza sahamıza doğru gidiyordu. Zeki de stratejik olarak orada sarı kartı gördü. Evet, biraz dinleyici mesajlarına dönelim. Şöyle bakıyorum. Mete Bey demiş ki sağ kanadın kafı sol kanadın Roberto Carlos değil, üçlü oynamak nedir demiş. Hele hele kendinden daha iyi bir takıma karşı oynamak bence her zaman çok büyük risktir, intihardır demiş. Yani buna zaman zaman katılıyorum, zaman zaman katılmıyorum dediğinizi, ama yani burada hoca bence biraz üçlüden ziyade beşli diye bakıyor tabloya. Hem Zeki, işte Zeki sağ stoper gibi, Ferdi ve Eren'i beklerde gibi birazcık daha hayal ettiği düzende beşli gibi bakıyor. Ya burada bence merkezden eksilmek birazcık daha sıkıntılı gibi yorumluyorum. O yüzden birazcık daha 4-2-3-1'in şu anda şu etapta daha iyi olabileceğini savunurum. Yani zaman zaman belli takımlara karşı üçlü çıkmak avantajdır bu arada. Ama şu anda mevcut düzende, yani iyi oynadığımızda düşünüyorum bu arada, onu bir kez daha altını çizeyim. Sadece ceza sahası içinde daha verimli hücum etmemiz adına şu anda oyun illa pivot santrafor değil, ama ceza sahası içinde oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor ve şu anda mevcut kadroda sadece bu oyuncu Deniz Gül. O yüzden de yani mesela Can Uzun olsaydı da, her ne kadar formsuz olsa da Can Uzun'u alıp tepeye koymak mantıklı da olabilirdi, ama mevcut kadroda tepede oynayabilecek herhangi bir oyuncu olmaması kaynaklı olarak da yani Kerem Aktürkoğlu öyle düşünülüyor Montella tarafından, ama ben öyle düşünmüyorum en azından. Yani bu konuda birçok futbol severle katılırım. Yani ceza sahası içi oyuncusu olduğunu değil, birazcık daha topsuz oynaması gereken, topsuz katlar üzerinden oynayarak verimli olabilen oyuncu bence Kerem Aktürkoğlu. Bu arada Aral Şimşir gerçekten iyi oynuyor, onu söyleyelim. Sağ kanattan da zorladık. Faul olması lazım bu arada Mancini'nin yaptığı hareket. Aral yüzünü tutuyor. Marçinyak devam mı diyor, onu anlamaya çalışıyorum. Şu anda oyun durdu. Mancini'nin yok, hiçbir şey yokmuş ya. Hiçbir şey yok pozisyonda. Bakıyorum Can iyi yayınlar. İrfan Can Kahveci nasıl oynuyor demişsiniz. Yani çok iyi bir oyun var mı bilemem. Yani berbat falan da diyemem. Öyle yani ortalama işte 6-6.5 oynayan bir performansı var İrfan'ın. Sadece işte dediğim gibi birazcık daha bu maçı kazanmaya, yani en azından daha fazla hücum etmeye çalıştığımız bu ortamda İrfan'ın ikamesi kim olabilir onu düşünüyorum. Ama yani şu dört oyuncunun en azından sahada kalması, yani sahada olması gerektiğini inanıyorum. İlhan Fakılı, Aral Şimşir, Yunus Akgün ve bence Deniz Gül olması lazım şu anda. Merkezde oynayabilecek bir oyuncu. İlla 9 numara olmak zorunda değil, ama merkez oyuncusu olmadığını söyleyeyim. Bu arada ceza sahamız içinde çok büyük bir tehlike. Uğurcan İnanılmaz çıkardı Dumbia'nın denemesini. Gerçekten İtalya adına maçın başından bu yana en net pozisyondu. Golden bile çok daha net bir pozisyondu. Uğurcan golü çıkardı dersek yeridir, dakikalar 58'i gösteriyor. Ve dönüşünde bir kontratak şansı yakalayabiliriz. Bu momentumu çok yükseltebilir. Yani golü çıkardığımızın üzerine bir tane gol bulursak çok iyi olabilir. Calafiori'de şu anda sahada. Onu da vurgulayalım İtalya milli takımı adına. Riccardo Calafiori Ruggieri yerine girdi. Scamacca yerine ilk maçta çok beğendiğimiz, maalesef bize karşı çok iyi oynayan Pio Esposito yer alacak. Ve sağ bekte de bizim maçta da gerçekten verim veren, birazcık orada eşleşmelerde kendini sürekli boşa çıkarabilen ve sürekli ceza sahamızın içinde olan bek oyuncusu Kayode oyuna dahil oldu. Michael Kayode. O da Brentford'da inanılmaz bir sezon geçiriyor bu arada. Onu da vurgulayalım. Di Lorenzo yerine oyuna dahil oldu. Yani hocadan ilginç değişiklikler var ki bence yerinde değişiklikler olduğunu söyleyebilirim İtalya'nın değişikliklerini. Yani çok dikkatli olmamız lazım.

Esposito çok hareketli bir oyuncu. Yani Sebastian Esposito ve Pio Esposito iki farklı iki kardeş bize karşı gerçekten iyi oynamışlardı ki Scamacca da tek bulduğu pozisyonda değerlendirmişti bu arada maçta. Onu da söyleyelim. İlk yarıda Scamacca'nın golü gelmişti. Dinleyicilerimizin mesajlarına bakıyorum. Selamlar Mert ben. Merkezde Melih gibi sert bir oyuncumuz oynadı ve averajımız -7'ydi demiş. Gülmüşsünüz açıklamaya. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani herkes çok kötü gözüktü ama eldeki mevcut kadroya göre bence Ozan'dan Mert daha Melih daha iyi olabilirdi bence merkezde. Ya bu benim görüşüm. Katılmayabilirsiniz. Yani sonuç olarak evet dediğiniz de doğru yani. Sonuçta eldeki veri bu. Ben yine de öyle çıkardım. Yani. Ya zaten üçlü çıkmazdım ama yani yine de mevcut düzende yani merkez stoper oynamaya daha çok yani gözümün alıştığı ve daha iyi olacağına inandım. Stoperin merkezine Melih'le oynamak daha sert bir oyuncu olduğu için eğer üçlü oynuyorsanız stoperin merkezine daha sert bir oyuncuyla oynamanın gerektiğini düşünüyorum. Birazcık mevcut düzen buysa mevcut düzeni doğru oyuncularla oynanması gerektiğine inanıyorum. O yüzden de birazcık tercihim bu şekilde. Yani Ozan Kabak'ın sağ stoper oynayabileceğine inanıyorum. Abdülkerim'in çok formsuz olmasına rağmen sol stoper oynayabileceğine inanıyorum demeye çalışıyorum burada. Şöyle bakayım. Merhaba Tırdayım seni dinliyorum. Çok güzel bir yayın oluyor yine demiş. Teşekkür ederiz. Yani hakikaten teveccühünüz için sağ olun var olun. Yani dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Yani eleştireceğimiz noktada Murat Bey'i eleştirmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi yani kimseyi kırmak istemiyorum. Yani kendime göre yorumlar yapıyorum. Yani şu takımlısın bu takımlısın ayrımında insanlarda yani milli takım müsabakasındayız. Sağ dışı konuştuğumuz konularda da biraz daha kaynaştırıcı olmaya da, yani gayretim bu şekilde en azından onu söyleyeyim. Yani umarız yani şimdi birçok kişi de yani hoca gitsin de istiyorsak 3 yiyelim 4 yiyelim düşüncesinde gibi. Yani o düşünce de benim milli takım için düşünebileceğim herhangi bir durum değil. Ama oyun olarak 61 dakika itibariyle daha iyi oynayan taraf olduğumuzu söyleyelim. Burada yani kendimizi kandırmak gibi de yorumlamayın. Yani maçı izleyemeyenler muhtemelen yani birçok eşiyle dostuyla konuşuyordur ya da bizden dinliyordur. Yani bence daha iyi oynadığımız bir müsabaka var. Sadece ceza sahası içinde topla buluşmakta zorlanıyoruz. Çok iyi giriyoruz ataklara ama bu arada evet gol de geliyor. Aral'la golü buluyoruz. Bugün çok hak etmişti. Ceza sahasına girdik. Orada gerçekten çok iyi bir kat Aral'dan. Sağdan bir servis. 61. dakikada 1-1 oluyor. Aral'la golü buluyoruz İtalya deplasmanında. Bugün sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu birçok sefer söylemeye çalıştım. Aral Çimşir'le de golü buluyoruz. Yunus derin bir top. Zeki içeriye doğru çevirdi. Orada çok şık bir pas. Orada çok şık bir pas var Aral'a. Eren gibi görüyorum ilk etapta. O topuk pasını ve Aral arka direkte bitiriyor. İtalya savunmasının dengesiyle oynuyoruz. Gerçekten de çok şık bir gol. İtalya deplasmanında Bologna'da. Bu golü çok özledik. Böyle heyecanları çok özledik. Bu takım en azından bugün çok çok hak ettiğini, bütün konuları bir kenara bırakarak söylüyorum. Çok çok hak ettiğini bugün nezdinde söyleyebilirim. Bu arada fikrimi merak etmiş bir dinleyicimiz. Bakalım kim yazmış? Ercan Bey yazmış. Bu arada fikrimi belirtmek isterim demiş. 80'ler 90'lardaki bir futbol sever olarak Merkez Hakem Kurulu'nun başında Türk hakemlerinin hakemliği eskiden olduğu gibi keşke askerler, subay, astsubaylarımız olsa o askeri okullardan gelen disiplinle çok daha hakkaniyetli işler oluyordu demiş. Güzel bir bakış açısı Ercan Bey. Yani dediğim gibi siz benden tabii ki yaşça büyüksünüz. O yüzden benim çok da hakim olmadığım dönemlerden bahsediyorsunuz. Yani benim sizlerden öğrenecek çok şeyim var o konuda. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz daha bilinçli bir şekilde 2005 yılından itibaren oyunu takip etmeye tabii ki başladım. Ben 30 yaşındayım. 30-31 yaşındayım yani öyle söyleyeyim. O yüzden biraz daha aklı selim oyunu izlemeye biraz daha 2005-2006 gibi başladım. Tabii ki 2002 Dünya Kupası'nda yerinde de takip ettim. Japonya'da ben de müsabakadaydım ama yani sonuçta izlediğim şeyi anlamıyordum yani. 6 yaşında bir çocuktum o yüzden birazcık daha yani konuyu daha anlamaya çalıştığım evreler ya da biraz daha mantık kurmaya başladığım evreler bu yaşlarda. O yüzden de o dönemi çok fazla bilmiyorum. O dönemi siz gibi benim büyüklerim zaten birçok büyüğümüz bugün yayınımızda dinliyor. Sizlerden önce çok şeyim var. O konuda da yani şu anda en azından yani yazdığınız şey kulağa çok daha hoş geliyor. Çünkü birinci problemin güven olduğu bu ortamda yani halkın güvenini kaybettiğinde

eden bir kurum bence buradaki en büyük sıkıntı şu an tabii yani çok sıkıntı var da yani ilk olması gereken ilk toparlanması gereken şey güven ve bu güveni inşa etmek açısından çok güzel bir öneri bence ama yani bu tip öneriler de bugünden yarın olacak şeyler değil, birazcık bu kültürün sürdürülmesi ve belli başlı bu tarz planlarda belki 5 yıllık 10 yıllık takvimde bunların yapılabilmesi mümkün duruyor. Bu arada ceza sahamıza çok tehlikeli girdiler. Bir organizasyon maalesef Calafiori'den geliyor gol. Orada bir itme olduğunu ifade ediyoruz. Ceza sahamıza bir orta Calafiori. Arsenal'de de birçok duran top organizasyonunda tehlike yaratan bir isim. Maalesef 65. dakikada golü yiyoruz. Calafiori yanlış görmediysem Zeki'nin üzerinden vuruyor. Orada boylu bir oyuncu olsa da Calafiori bir eşleşmedeki sıkıntıyı görüyoruz. Yani sağ stoperde Zeki'nin oynadığı denklemde ister istemez rakibin o oyuncusuyla düzeltiyorum pozisyonda Eren varmış. Valla faul diye yorumlayacaklar mutlaka olacaktır. Bıçak sırtı bir pozisyon. Ama bu açıda faul yok gibi görüyorum. Bilmiyorum, benim futbol anlayışıma göre devam gibi gördüm o açıdan ama yani faul diye yorumlayanlara da yani milli takımımız olduğu için gri pozisyonda tabii ki biz faul bekleyeceğiz burada. Ama ya şunu da söyleyelim. Dünya futbolunda bu gol sayılır muhtemelen. Ligimizde çok tartışma yaratacak bir pozisyon. Bakalım yani oradaki temas ne yönde? Simon Marçinyak bakalım VAR'la bir iletişim halinde olacak mı? Bunları da aktarırız. Maalesef birbirine heyecanlı yaşamıştık ama 2-1 geriye düşüyoruz. Ki evet gol de geçerli diye anlıyorum. Marçinyak başlattı. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim ligin dinamiğinde bu pozisyona faul de verilebilir. Ama Avrupa'da bu pozisyon genelde birçok en azından daha az düdük çalmaya teşne liglerdi. Biraz daha yani organizasyon daha yüksek organizasyonlarda diyelim. Pozisyonun devam diye nitelendirilebileceği bir pozisyon olarak söyleyebilirim. Ama burada bir milli takımımızı destekleyen bir taraftarın, açıkçası ben de bir taraftarım, çok daha net bir şekilde burada faul ve hak arayışında olabilir ve bunu da çok saygı duyarım. Yani %100 faul yok gibi bir cümle kuramam. Sadece ligimizin dinamiklerinde pozisyon bazen faul veriliyor ama Avrupa'nın futbolunda, Avrupa'nın en azından oradaki düdük çalma standartlarına göre düşününce bu pozisyonu o temasın birazcık daha hafif olduğu yorumlanıyor. Evet, maalesef 2-1 gerideyiz. İyi oynadığımız bir gün olduğunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum ki selam kardeşim demiş Nevzat Bey. Selamlar, iyi oynuyoruz. Yenilmemiz önemli değil. Tek düşüncem İrfan Can Kahveci değişikliği yapıp 11'e getirsek oyunu daha iyi olur mu diye. Evet, yani İrfan Can'ın iyi oynadığı bir gün olmadığını söyleyebilirim. Biraz daha farklı bir tercih olabilir mi? Olabilir. Göreceğiz. Bakalım, henüz ilk 67 dakika boyunca bir değişiklik hakkımızı kullanmadık. İyi oynayan tarafız bu arada. Yani yine de skor anlamında yani her şeyi konuşuyoruz ama yani iyi oynayan tarafız. Ya buna bile çok hasretiz. Ya sonuçta İtalya deplasmanında oynuyoruz bu arada. Yani elma ile armutu bugün çok bu cümleyi kullandım ama birbirinden ayıralım. Gerçekten zor bir müsabaka İtalya'ya deplasmanda oynamak. Yani içeride 4 yemenin açıklaması yok ama deplasmanda bu oyun benim için çok kabul edilebilir bu oyun. İrfan yerine kim olabilir? Ya ben kutunun içinde ceza sahası içerisinde birisinin olması gerektiğine inanıyorum ama yani İrfan'ı da çıkardığınız zaman orta sahada birazcık sayısal olarak düşüyorsunuz. Bilmiyorum, bence maçın son bölümü belki dörtlü oynanabilir. Yani Zeki veyahut da orada Ferdi'den ya da Eren'den yani bir tane beki çıkarıp ki ileri hatta bir oyuncu almak olabilir. Yani orta sahada nicelik düşmekten ziyade ya da İrfan yerine daha böyle ofansif orta saha görevini yapabilecek Yunus'u belki oraya çekip öne birini atmak olabilir. Ki kenara iki kişi geldi. Birazdan değişiklikler olacak. Onu da bakalım. Golde faul kesin yok demiş Nevzat Bey. Ya evet, ben de ona göre yorumlamaya çalıştım. Ya benim de futbola bakışımda ben buna faul demem ama mutlaka diyecekler olacaktır. Yani o forma, sallıyorum, bir Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe formalı bir denklem olsun ya da Galatasaray ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor olsa taraftar profili bu pozisyondan bir faul bekleyebilir yani bizim ülkemizde. Beklenti bu oluyor bizim ülkemizin oyununda normal şartlarda. O yüzden de söylemeye çalışıyorum. Yani ligimizin beklentilerinin kıstasında bu pozisyondan faul beklenebilir. Ama zaman zaman düdükler de bu noktada oluyordu zaten, onu da söyleyelim. Ama Avrupa'nın

geri gelen liglerinde ve en azından işte bu tarz organizasyonlarda bu düdük standartı bu pozisyonlara devam olarak nitelendiriyor. Bir teması yeterli bulmuyor diyelim. Bu arada ceza sahasında tehlike yaratabiliriz. Calafiori ile uzaklaştırıyorlar. Yunus'la baskımızı sürdürüyoruz derken uzun oynadılar ve Ozan da orada topu söktü, aldı. Salih ile atak tazeleyeceğiz. Şöyle bakıyorum. Değişiklik olacak biraz sonra milli takımımızda. Yunus'tan. Evet, taç atışı kazanıyoruz. Yunus da orada Mancini'yi geçmeye çalışmıştı. Mancini'den çıkıyor top. Evet, Bartu Elmaz'la İlhan Fakalı'yı görüyorum. Bakalım kimler değişecek. Ya Aral'ın kesin oyunda kalması lazım bu arada, onu bir kez daha söyleyeyim. Sırf gol attığı için değil, müthiş oynadı bu arada şu ana kadar. İlhan ve Aral'ın oynaması gerektiğine inanıyorum bir arada. Hele hele bu İtalya takımına karşı çok tehlike yaratabiliriz. Evet, İrfan ve Aral çıkıyor, çok yanlış. Yani korkunç bir hata olduğunu düşünüyorum. Aral'ın çıkmaması gerektiğine inanıyordum. O Bartu'yla da yani orta alana bir tane daha takviye ve son bölümde İlhan Fakalı'yı deneyeceğiz Aral yerine. Yani İlhan'ın da mutlaka sahaya girmesi gerektiğine inanan taraftayım ama Aral çıkmadan en azından bence buradaki tercih iyi olmadı. İrfan çıkabilirdi. Bartu yerine girebilir. Saygı duyabilirim. Yani merkezden çok fazla eksilmek doğru bulmuyordum. Orta saha merkezden bahsediyorum. Savunma merkezden belki bir kişi eksilerek, bir bek çıkarabilerek aslında dörtlüye dönüp ön hatta da bir oyuncu atmak daha iyi olabilirdi. Orta saha merkezden eksilmeyerek. Bunu da bakalım. Hoca aynı sistemle oynamayı tercih etti, devam ediyor. Yani şu ana kadar maç içinde başarılı bir tablo olduğunu da söyleyelim bir kez daha, bu sistemle beraber kötü olmadığımızı da bir kez daha vurgulayalım. Yani İtalya'nın bulduğu 2 golde aslında 3 tane net pozisyondan 2 gol çıkardı İtalya. Bizim çok daha fazla net pozisyonumuz var. Ceza sahası içinde çok daha fazla giren tarafız, onu söyleyelim en azından. Yani çok net bir pozisyonu Uğurcan çıkardı. Belki maçın en net pozisyonu İtalya yakalamıştı. Bu arada Yunus da savunma arkasına doğru bir koşu. İlhan'dan şık bir kontrol olsa tehlike olabilirdi. Yerde kalan bir ismimiz var. İtalya savunmasında orada oyuna sonradan dahil olan Sandro Tonali mi? Yok, Vergara'nın savunmaya koşusuyla Vergara'nın teması, topa müdahalesi çok yerindeydi ki tehlike yaratabilirdik. Bir kez daha geleceğiz. Tüm hatlarımızla artık İtalya yarı sahasındayız. Bu arada bir pas hatası Zeki'den. Zeki oradaki hatasını da telafi ediyor. Ferdi'nin pas hatası olmuştu. Zeki orada kontrolde zorlandı. Kalecisine döndü. Şu anda yeni bir hücum hazırlığında milli takımımız. Dakikalar 72'yi gösteriyor. Bu arada sağ kanattan tehlike yaratmaya çalışıyoruz. Yunus Akgün'den şık hareketler. Yunus da orada İsmail'e, İsmail'den Bartu'ya, Bartu'dan da Abdülkerim'e. Bu sefer de sol kanatta İlhan Fakalı ile Kayode karşısında tehlike yaratmaya çalışacağız. İlhan'dan şık hareketler. Kayode'den sıyrıldı, içeriye doğru çevirdi. Çevirdiği noktada kimse yok İlhan'ın. Bu arada Zeki ile de ön alan baskısını arttırmaya çalıştık. Zeki'den iyi bir efor. Donnarumma'da kaldı top. Dakikalar 73, 2-1 gerideyiz. Ferhat Gündoğdu da galiba subaydı demiş. Bilmiyorum, bu konu hakkında bir fikrim yok. Yani konunun şeyi, bu konuda bence asker olması da yetmiyor demiş. Mehmet Bey de benden yaşlı büyük birisi. Ya bilmiyorum ama en azından bir düzen, bir nizam olur gibi. Fena gelmemişti o anda Ercan Bey'in yaptığı yorum. Ya bir konuyu, yani Ferhat Bey'in subay olup olmadığına dair hiçbir bilgim olmadığı için de bir şey söyleyemem. Ama kendisinin gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yönettiğini ve yani çok tartışılabilecek şey var. Yani bugünün konusu mu tartışılır, yarın konuşulur, sonraki gün konuşulur. Ama şu an milli maç sırası ne kadar konusu, o da tartışılır kendisi. Yani yine de biz bahsettik biraz ama vallahi bilemiyorum ya. Ya oldukça sıkıntılı işte. Diyerek aslında konuyu birazcık kapamaya çalıştım. İtalya şu ana kadar 4 kere offside'a düştü. Milli takımımız henüz offside'a düşmediğini söyleyelim. İlk 74 dakika boyunca 2-1 gerideyiz maalesef. Radyoyu yeni açanlar için oyun anlamında pozitif şeyler gördüğümüz bir akşam olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Ama tabii ki skor anlamında memnun olabileceğimiz bir skor değil. Hele hele ilk 3 maçın tablosu buyken gerçekten onu da söyleyelim. Yani sanki ilk 3 maç hiç yaşanmamış gibi sahada bir oyuncu grubunun konsantrasyonunun yüksek bir seviyede olduğunu da vurgulayalım.

Orada uzaklaştırmamız lazım. Dikkat edelim. Evet, en azından tehlikeli pozisyon olmadı sonucunda. Savunma merkezimizde ciddi problem olduğunu söyleyelim. Yani şu anda bir taç atışında bile güvenli bir şekilde orada böyle bir rahat güvenemiyoruz savunma hattımıza. Yani belki ilk okumayı, yani maçlara bakıldığı zaman gol problemi olarak okuyabiliriz ama savunmanın merkezinde bir disiplin, bir istikrar oturtamadığımız bence çok daha büyük bir, çok daha sıkıntılı kısım. Yani pozisyona girebilen bir takım olduğunu, yani bitirme konusunda sorunu olan ve aynı zamanda savunmada çok ciddi hatalar yapan, yani merkez, yani hücum savunmasından bahsetmiyorum. Çok adamla bize karşı gelindiği vakitte merkezimizde çok ciddi bir problem var ve bir şekilde yani bir türlü aşılamayan bu bir problem olduğunu vurgulayalım. Yani radikal bir şeyler de gerekiyor. Hoca bunu aslında 3 merkezle oynayarak, merkez stoperle oynayarak biraz azaltmaya çalışıyor diye anlıyorum ama o da bence çalışmıyor en azından. Savunma merkezindeki bu belli hatalardan kurtulma konusunda. Bakalım. Yani en azından pozisyona girilebilen ve yani Belçika maçında da gerçi pozisyona girdik. İtalya maçının ikinci yarısında da girdik. Fransa maçında da girdik ama ya dediğim gibi yani onu sonuçlandırmakta zorlanan ve maçların belli dilimlerinde işte 15 dakika 20 dakika iyi oynayan ama 30 dakika belki hiçbir şey yapamayan bir takımımız var. Yani maç içi istikrarı da olmayan bir takımdan bahsedebiliriz milli takımımız için. Şu andaki tablo bu. Ama bu maç nezdinde sadece yani 4. müsabaka İtalya-Türkiye maçı ile alakalı. Bugün 75 dakikada son derece tutarlı, gayet de iyi oynayan bir milli takımımız var. Skor bizim lehimize değil. Birazcık bireysel hataların olduğu goller olduğunu vurgulayalım. Yani duran top organizasyonunda bence bir eşleşme hatası. Yani orada Calafiori'yi birazcık daha, yani sonuçta Arsenal'in gollerinin 3'te 1'inin duran toplardan geldiğini ve dünyanın en tehlikeli takımı olduğunu biliyoruz. Yani hocanın da Avrupa futbolunu takip ettiğini en azından görüyoruz, stadyumlara gittiğini ve bunu benden tabii ki daha iyi bilecek birisi. Yani bu konuda bu kadar hücum setinde nereden ne şekilde yani kafa vuruşu yapılabileceğini bilen bir oyuncuyu orada bence savunacağımız kişi birazcık daha fizikli bir oyuncu olmalıydı. Ve fizikli bir oyuncuyla eşleştiremediğimiz için de o noktada Calafiori de esasında oldukça rahat bir şekilde golü buldu diyelim. Yani faul tartışması olabilir kimisi tarafından ama bana göre temizdi pozisyon. Bir duran top daha kullanacak İtalya ki Mancini ters kanatta Maldini düzeltiyorum kullandı. Tehlikede olmadı. Tekrardan ama İtalya hücumunu izleyeceğiz. Sandro Tonali sol kanada doğru aktardı orada. Tekrardan Daniel Maldini. Dakikalar 77'yi gösteriyor. 2-1 gerideyiz. Maldini arka direğe doğru kesti. Ama o bölgede aslında birazcık şiddetli bir top oldu. Ceza sahası içinde bir İtalyan oyuncu vardı. Onunla top buluşmadı. Doğrudan başlıyoruz. Kısa başladık. Bu arada ön alanda 5 kişiyle İtalya basıyor bize karşı. Şu anda kısa oynuyoruz. Umarız burada tehlike yaşamayız ki gerçekten yani kısa başlayıp hücum presle sıkıntı yaşayabilirdik. Orada Marçinyan düdüğü imdadımıza yetişiyor. Faul de vardı bu arada, çekme olduğunu da söyleyelim. Yanlış anlaşılmasın söylediğimiz şey. Dakikalar 78'i gösteriyor. 2-1 maalesef gerideyiz. Bu arada İtalya bu dakikalarda tehlikeli geliyor derken evet, topu da kazandık. Bir kez daha İlhan Kayode eşleşmesi var. Kayode İlhan'ın karşısında kaldı. Tekrardan atak yönünü değiştiriyoruz ve çok adamla beraber en azından şu anda atak başlangıç fazındayız. Can, şimdi Villa iyi oynuyor bugün ama birer yani o Villa muhabbeti hakikaten şey. Ya şu anda bilmiyorum. Ya milli takımdaki herhangi bir kişinin çıkıp da ya şöyle bir açıklama yapacağını hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum ama ya Villa'ya hiçbir oyuncu bence yani almak istememesi gerekiyor şu andaki, yani bilmiyorum. Oyuncular bence burada bence belli şeyleri toparlayacaklar gibi hissetmek istiyorum. Halkla biraz daha kenetlenmek adına bence bu çok daha iyi olabilir. Bu arada çok iyi bir pozisyon yakaladık ancak Donnarumma çıkardı. Dakika 79'u gösteriyor. Köşe vuruşu kullanacağız. Evet, Kerem'le de kim değişiyor bakıyorum. Kerem girecek oyuna. Evet, İsmail'le de Kerem değişiyor. Orta saha merkezden eksiliyoruz. 2 merkez, 3 hücumcuyla, 2 bekle, 3 savunma merkeziyle oynayacağız.
orta sahadan eksilmek ne kadar doğruydu bilmiyorum. 79. dakika

0: itibariyle ben doğru bulmuyorum. Savunmadan bir tane eksilmek daha mantıklıydı. Orta sahayı kaybetmek daha büyük sıkıntı yaratabilir. Yani İrfan orada birazcık da, gerçi Yunus da destek verecektir. Yani Kerem girdiğine göre uca girdi diye tahmin ediyorum. Yunus biraz da forvet arkası diye konumlanacaktır ki sağ kanatta görüyoruz şu anda Yunus'u. Bakalım neler olacak. Evet, Zeki ile beraber şık bir hareket. Tehlikeli pozisyon yaratabilirdik. Bastoni orada araya giren kişi. Tekrar bir atak tazeleyeceğiz derken Ozan Kabak'ın yaptığı harekete faul çalındı. İtalyanlar her alanda defans yaparken faul yapmadı. İnanılmaz. Fiziki rahatsızlık verebiliyorlar. Bu da top kaybettiriyor bize demiş. Güzel bir yorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani savunma hattında gerçekten çok daha kuvvetli isimler var. Bizim yani fiziksel kuvvet olarak yorumlayacak olursak daha kuvvetli bir kadro olduğunu söyleyelim. En azından mevcut iki takımın 11'ini vurgulayacak olursak, yani fizik gücü olarak İtalya'nın fizik gücünün bizden daha iyi olduğunu, bizim birazcık daha aralarda tehlike yaratabilecek oyuncular olduğunu ama fizik gücü olarak rakibin daha iyi olduğunu söyleyelim. Dakikalar 80, 2-1 gerideyiz. Bu arada bir derin top denemesi, savunmada tehlikeli bir an olabilir bizim adımıza. Allah'tan çıkardık topu. Yunus da şu anda 4'e 4 geliyoruz. Tehlikeli pozisyon yaratabiliriz. Yunus da İlhan'ın önüne doğru servis etti. Biraz önünde yakalandı İlhan topla ama Kayode'yi de geçti. İçeriye çevirse tehlike olabilir. Yerde kaldı. Bakalım son temas kimden ama İlhan'dan gibi gördüm. Çok iyi bir çalım içeriye ama çeviremedi İlhan Fakılı. Bir kez daha Kayode'nin yanından sıyrılmayı başarıyor ki gerçekten. Yani şu anda mevcut Avrupa liglerini düşünüyorum. En formda sağ beklerden bir tanesi Kayode. İnanılmaz bir oyuncu ve İlhan girdiğinden beridir iki pozisyondur rakibine gerçekten üstünlük sağlıyor. Can seni Yunus döktürüyor bugün demiş. Evet, çok iyi oynuyor yani. Bence Aral çok iyi oynuyordu bu arada. Aral'ın nasıl çıktığına inanamıyorum. Maçın kesin en iyi oyuncusuydu yani sahadaki. Yunus da çok iyi oynuyor. Ama ya dediğimiz gibi yani yine de bu karın doyurmayacak ve maç sonu farklı bir yerden bakacağız. Yine ben eleştireceğim açıkçası, onu da söyleyeyim. Yani maç içinde gördüğüm futbola dair şeyler güzel ama futbol üstü sıkıntılar var. Bence Montella'da da futbol üstü sıkıntılar var. Hocanın bence dönüp birazcık söylediği şeyleri kendince bakması gerekiyor diye yorumlarım. Ya Can Allah aşkına dalga geçiyor. Bu gerçekten yani. Gerçekten mi demiş. Yine dalga geçiyor ya demiş. Neye söylediniz yani? Montella'nın nesiyle dalga geçti? Hani Kerem değişikliği mi? Neyi kastettiniz? Mehmet Emin Bey, neyi kastettiğinizi söyleyin ona göre. Ben de tabii ki şey yaparım. Bakıyorum şöyle. Evet, dakikalarda 83'ü gösteriyor. 2-1 gerideyiz. Yani eğer Aral ve İlhan aynı anda olsaymış, Yunus biraz da, Yunus da tabii aynı zamanda, Yunus da bence inanılmaz oynuyor. Ya şu üç aynı anda bir görmek isterdim yani. Kerem değişikliği demiş Mehmet Emin Bey. Ya evet, ben de Kerem'i çok formsuz bulmakla beraber hocanın düşündüğü şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani biraz daha ceza sahası içinde bir oyuncu daha istediğini anlıyorum. Biraz daha merkezden, orta saha merkezden eksilerek ileride ceza sahası içinde bir oyuncu daha istediğini anlıyorum. Bakalım, belki de çalışır. Derken Kerem Aktürkoğlu'ndan şık bir deneme mi diyeceğiz? İstediği gibi top kavisi almadı. Çok ilginç bir pozisyon olabilirdi ancak iyi bir vuruş gelmedi. Mancini çok rahat bir şekilde Kerem'in denemesini engellemiş oldu. Ya benim de kafamdaki ilk planda yapacağım hareket bu olmazdı. Eğer bir teknik adam olsaydım. Bugün Aral, İlhan, Yunus ve mevcut oyunu gördükten sonra en azından ileride oynayabilecek işte Kerem olur, Deniz olur bilmiyorum ama bu şekilde bir kurguyla denerdim. Bakıyorum. Topu biraz uzakta almak ya da tek dokunuşla boş alana taşımamız etki arttırdı demiş. Yunus bunu en iyi yapan şu ana kadar demiş. Evet, Nezahat Bey'e katılırım. Yunus çok çok iyi oynuyor yani. Gerçekten iyi bir akşamında olduğunu söyleyelim. Can senin dalgana hanımdan yine fırça yedim. Maçı izliyorsun. O kulaklıkta ne diyor? Radyo gol dedim. Ya sabır deyip duruyor demiş.
1: Ya gerçekten Mehmet Bey teşekkür ederiz. Bu arada her zaman bizi dinliyorsunuz. Her zaman mesajlarınızla yayınımıza gerçekten katkıda bulunuyorsunuz ve boyut atlatıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Ben de kendi adıma özür dileyim. Yani yengeden özür dileyelim Mehmet Bey. O şekilde bir yorumlayabilirim en azından. İyi yayınlar severek dinliyorum demiş bir dinleyicimiz. Bakalım İsmail Bey yazmış. Allah aşkına zaten milli takım kötü demiş. Üzerine bir de yayıncı kuruluşun tam anlamıyla spiker ve yorumcularını bence eleştirmiş bir dinleyicimiz. Vallahi şöyle söyleyeyim. Eğer ben de yayıncı kuruluşta spiker vesaire olsaydım muhtemelen çok daha kötü olurdum. Yani oldukça zor bir iş bu arada, onu söyleyelim. Yani burada gerçekten canlı yayında bu işi yapmak, evet yani futbol konuşmak hepimizin konuşabileceği bir şey ama ya canlı yayında spikerlik falan çok zor işler. Aşırı saygı duyuyorum. Bizim programımız biraz daha bir futbol üzerine sohbet ettiğimiz normal şartlarda bir program. Dakika skorda kritik anlarda tabii ki pozisyonları yorumluyorum. İşte orada size böyle bir aktarım gibi oluyor ama bir spikerlik programı değil. Sohbet programı, yani dinleyicilerimizin bize yazdığı, benim de katılıp katılmadığımı söylediğim veyahut da oyuna dair fikirlerimi size aktardığım bir program. Kritik anlarda birazcık daha işte gol olduğu zaman çok bağırıyoruz. İşte kritik pozisyon olduğu zaman sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi yani o başka bir disiplin ve gerçekten zor bir disiplin, onu da söyleyeyim. Gerçekten şu anda mesela sessiz takip ettiğim için yayıncı kuruluşun spikeri veyahut da işte yorumcusunun kim olduğunu bilmemekle beraber muhtemelen şöyle söyleyelim. Yani gerçekten stresli bir durum. Bir de şunu da söylemek lazım, yani şu anda sohbet etmek daha kolay. Herhangi bir maçı aktarmaktan ziyade yani ister istemez 3 maçtır kaybeden milli takım ve çok çok zor bir yayın oluyordur diye tahmin ediyorum. Yani mesela Belçika maçında benim adıma çok zor bir yayındı ki ben maçın spikeri değilim. Burada sohbet ediyorduk, eleştirdik, zaten futbola dair hiçbir şey konuşmamıştık o gün. Yani ki bence pozisyonlara da giren bir takımımız vardı ama ya konuşmak içimizden gelmedi. Ben hayatımda ilk defa bir dakika skor programında futbol konuşmadım neredeyse. Yani saha dışındaki kaotik düzeni konuşuyorduk full. Benim de hiç sevdiğim bir durum değil. Gerçekten hani saha dışı ile alakalı şeyler konuşmaktan da çok mutlu olmuyorum. Çünkü zaten ben bunun bilen kişisi değilim. Yani yolda öğrenen kişisiyim. Yani oyunla alakalı, futbolla alakalı çok fazla maç izlediğim için ve yani gerçekten oyuncu veri tabanlarına bayağı hakim olduğum için bence nispeten daha güçlü bir alanım diyebilirim kendi adıma. Mutlaka benden çok daha iyi insanlar vardır ki benim övmüşsünüz o konuda. Ya estağfurullah canım, yani ben kendimle de çok çelişiyorum ya da çok da fazla hata yapıyorum, o yüzden biraz konuya biraz öyle bakıyorum. Ya orası daha çok hata kaldırabilen bir yer değil, çünkü orada sadece maçı konuşmak durumundasınız, burada sohbet ediyoruz, o yüzden ikisi farklı, birbirinden ayırmamız lazım. Nevzat Bey demiş ki İsmail'in çıkması orta sahayı düşürür mü demiş. Ben öyle olacağına inanıyorum ki maalesef şu anda kalemizde de bir tehlike var derken uzaklaştırmadık ve gol de geldi zaten, 3 oldu. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Orta saha merkezden eksilmememiz gerekiyordu. Savunma merkezden eksilebilirdik. Orta saha merkezden eksilmek şu anda olmaması gereken en önemli şeydi. Aralı çıkarmak bana sorarsanız en büyük hataydı. Ama daha büyük hata da orta saha merkezi eksiltmekti. Tam olarak Nevzat Bey'in yazdığı mesajda bu. Ve %100 zaten maç sırasında da aynı şeyi söyledim. Yani bunu bilmek açısından, yani birçok kişi zaten bunu görebiliyor. Bunu bilmek bir şey değil yani konuyla alakalı. Sadece işte Vincenzo Montella'nın belli şeylerini övdük bugün nezdinde ama yani değişikliklerle de korkunç bir tabloya doğru gidiyoruz. İşte 3 oldu. İşte. Yani iyi oyun, artık nesini konuşacağız. Aa, balıklar güzelmiş ha. Vallahi çok tatlı. Japon balık mıydı bu? Japon balığı mı? Bak bir tane gördüm. Turuncu. Güzel, enteresan, güzel bir akvaryumumuz var. 3 oldu yazmış. Yani işte oyun olarak iyi iyi iyi dedik. Değişikliklerden sonra tamamen kontrolü kaybettik. 3 oldu. Mesela keşke mesela bir basın toplantısında bu sorulsa, yani yaptığınız değişiklikler sonrasında orta sahayı kaybettiğimizi biz birçok şekilde gördük. Sizin nezdinizde neyi düşünerek bu şekilde bir tasarrufunuz oldu? Neden savunma merkezden eksilmek yerine İtalya gibi birbiriyle yakın oynayan oyuncularla kurulu bir orta sahadan oyuncu eksiltme tercihinde bulundunuz? Bunu sportif olarak nasıl yorumlayabilirsiniz? Futbolu iyi bilen birisi olarak bizlere de açıklayabilir misiniz diye keşke birisi sorsa. Allah, açıkçası İtalya'da olsam Bologna'da muhtemelen zaten basın toplantısına da katılırdım ve biraz daha sivri bir soru sorardım diye tahmin ediyorum.

diyorum. Ha diyecek bir şey yok yani. İyi giden şeyleri de bozduk maç sonuna doğru. Aral müthiş oynuyordu. Yunus Akgün çok güzel oynuyordu. Hakikaten Aral'ı çıkarmak ne alaka abi yani? Ya golü atmasını geçtim. Gol önemli değil abi. Gerçekten önemli değil. Yani saha içinde hepimiz izliyoruz ve yani bu kadar iyi oynayan bir takım gerçekten değişikliklerle bu kadar düşürülmemesi gereken bir durum. Ve 4 de olacak işte herhalde. Bakalım 4 de olacak. Kayo da sağından atıp solundan geçti. Oh. Son anda kurtardık ama gerçekten sıkıntılı ya. Dumbia bu arada, düzeltiyorum. Hadi. Denizgül ile şu an ceza sahasına girdik. Bu arada Denizgül ve Uğuz da girdi demin. Köşe vuruşunu kazandık. Tetra cinsiymiş Japon balıkları. Japon balığı değilmiş, tetra cinsiymiş. Peki Selçuk Bey yazmış. Bakıyorum. Öncelikle merhabalar. İstanbul Yıldırım Mahallesi'nde Selçuk ben demiş. Ben bildiğim bileli futbolla ilgileniyorum. Kulüpler ve milli takımların yönetimlerinin hocalarla bu denli ısrar etmesi ve futbol aklının bu hoca ile devam edilmesini gerektiğini söylediği halde devam ettiğini görüyoruz. Bülent Uygun ya da Aykut Kocaman olsaydı bu maça kadar beklenir miydi diye. Mümkün değil. Beklenmezdi. Onu da söylemiş olalım yani Selçuk Bey. Mümkün değil. Ama şunu da söyleyeyim. Yani tersinden de şöyle bir açıklama yapalım Selçuk Bey. Yani ben hocayı koruma açısından söylemiyorum. Zaten eleştireceğiz maç sonunda ama yani biraz daha konuyu şöyle bakıyorum. Vincenzo Montella'ya çok daha rahat eleştiri yapılabiliyor basın önünde. Çok daha rahat cümle kurulabiliyor. Herhangi bir yerli milli takım teknik direktörüne Vincenzo Montella'ya sorulan auradaki sorular sorulmazdı. Sorulamazdı diyeyim. Ama ya dediğiniz de çok doğru. Bu kadar da sabredilemezdi. Doğrudan zaten yani Dünya Kupası sonrası yollanırdı. Yani hem Bülent Uygun hem Aykut Kocaman hem kim olursa olsun bence Dünya Kupası sonrasında yollanırdı. Oradaki tuhaf durum bu zaten. Onu söyleyelim. Montella'nın forma adaletsizliğinden dolayı Berke Özer konusuna değinmişsiniz. Adama söylemedik söz kalmadı demiş. Denizgül 89'da giriyor mağlupken demiş. Adalet olduğunu inanmıyorum. Denizgül mü yoksa hatalı başkaları mı demiş. Yani güzel yerden yani haklısınız. Yani Berke süreci çok kötü yönetildi. Bu arada ben orada sadece hocayı haksız bulamayız bence o konuda. Ya iletişimi sürdürmesi gereken Türkiye Futbol Federasyonu'nun belli yetkilileri ve orada araya giren arada mesela kaynaştırıcı bazı kişiler olması gerekirdi. Yani hocanın da bence kabahati vardı. Berke'nin de kabahati var bu arada. Yani her tarafın daha doğru bir iletişim sürdürebilmesi açısından belli kişilerin köprü olması gerekir. Orada birçok kişi çalışıyor ve yani şu süreç nasıl idare edilemedi zaten bambaşka bir konu yani. Bu arada bir kez daha denedik İlhan'la. Ancak İtalya uzaklaştırıyor. 3 dakikalık uzatma var. Bu arada sen kesin FMC'sin, veri tabanı falan sen de bizdensin demiş bir dinleyicimiz öyle. Mert Bey hakikaten. Ya ben de çok oynadım bu arada. Yani yıllarca çok oynadım ama son 2-3 senedir hiç oynamıyorum neredeyse Football Manager. Yoksa yani şöyle söyleyeyim. Yani kendimi bildim bileli oynadığım bir oyundur. Ama son 2-3 senedir bayağı az oynuyorum. Yani onu da vurgulayayım. En son ne zaman oynadım belki bir sene belki olmuştur ama evvelinde şeydi yani yani günde en az 2 saat oynuyordum öyle söyleyeyim yani yıla vurduğumuz zaman ortalamam günde 2 saate çıkıyordu yani o kadar kafayı yoran birisiydim en azından spor medyasının ilk zamanları ve spor medyasında yer almadan önce böyleydi en azından onu söyleyeyim vakit çok olmuyor zamanını aldım kusura bakma demiş Nevzat Bey her zaman ya her zaman yazın her zaman sizinle konuşmak çok büyük bir keyif Amerika'ya da buradan sevgilerimizi iletelim Montella Euro peşinde yorumu Sergen Hoca'nın yorumu bence güzel bir yerden bakmış Sergen Hoca'nın o açıklaması çok haklı bir açıklama bana sorarsanız Montella'nın tazminat peşinde olduğu bence de açık Okan Buruk bence milli takım harika olur ya ben birazcık şöyle düşünüyorum yani realistik isimlerden gidelim yani şu dakikada Okan Buruk milli takıma gelir mi Galatasaray'dan ayrılır mı bilemiyorum o yüzden
Bunları maç sonu yayında konuşacağız. Zigalko yazmış birisi. Zigalko hakikaten büyük efsanelerden. Kennedy Bakırcıoğlu hakeza ilk menajerlik oyunlarında işte CM 0-1-0-2'de falan baya baya enteresan karakterler vardı o oyunda da. Yani

Ondan beridir bizde, daha doğrusu ben de kendim bildim bilir, çok fazla bu oyuna kafa yormaya çalışan birisiyim. Çok da hatalı görüşlerim var bu arada. Yani her şeyi ben yarattım, ben biliyorum gibi bir durumum yok. Hayatta mesela sahanın içinden gelen insanları o yüzden çok daha fazla dinlemeyi severim. Bilmediğim birçok şeyi öğrenirim, öğrenmeye çalışırım en azından. Bugün düşündüğüm şey yarın düşünmek zorunda değilim. O futbolun değiştiği gibi fikirler de değişebilir. O yüzden yeni düşüncelere, yeni fikirlere açığım. O yüzden de hata yapmaktan pek fazla çekinmiyorum. Çok da fazla hata yaptığımda her yayında da zaten defalarca söylüyorum. Peki, yaklaşık bir 5 dakika bir araya gideceğiz. Yani maç sonu yayınımız olacak ki malumunuz tabii ki Alper Üstündağ ve aynı zamanda Selim Hoca ile beraber birçok şeyi konuşacağız. Şöyle bakıyorum, birçok aslında mesajımız da gelmeye başlamış. Biraz hani oralardan da gidebiliriz ama biraz da soluklanayım da diyorum. Maç sonu yayını biraz daha gümbür gümbür olacak. Yani çok konuştum. Çok fazla aslında kendi penceremden maçı yorumladım. En azından maç sonu yayınına gelmeden önce buraya şu andan gelen insanlara şunu söyleyeyim. Oyuncu değişikliklerine kadar ben milli takımı çok beğendim. Çok iyi bir oyun oynayan bir milli takımımız vardı. Bence İtalya deplasmanında oynanması gereken oyundan hatta beklediğimin çok daha üzerinde oynayan bir takım vardı. Sonrasında sahanın en iyi oyuncusu Yunus ve Aral'dı bu arada, onu söyleyelim ama bir tanesi Aral'ı çıkardı. Vincenzo Montelli. Bu birinci en büyük hataydı. İkinci en büyük hataydı zaten yani bir yerden risk alabilirdi hoca. Bu kabul edilebilir ama orta saha merkezden risk almak çok çok büyük bir sıkıntıydı. Savunma merkezden bir kişi eksiltip zaten hücum ettiğiniz bir denklemde saha içi konumlanmasında orta sahayı üçlü bir şekilde tutmuş olsaydık o zaman en azından İtalya'nın toplar çıkışlarında orada kesebilirdik ve korkunç bir değişiklik. Çok çok yanlış bir hatalı bir değişiklik de bana sorarsanız skor 3'e geldi ve dediğimiz anda geldi. Bütün herkes de zaten izlerken bunun paralelinde bize mesaj atıyordu. Yani gerçekten hani tabii ki herkes bizlerden çok daha iyi bilen insanlar, teknik direktörler vesaire vesaire ama burada birçok kişi hepimiz bu golün geleceğini bu değişiklik sonrasında neredeyse anlamıştık. Ya bu beni çok üzüyor. Bunun bence yani bir açıklama yapılacaksa, maç sonu bir soru sorulacaksa oyuncu değişiklikleriyle alakalı neden orta saha merkezden azaldığımıza dair sportif olarak çok iyi bilen Montella'ya, bizlerden çok daha iyi bilen Montella'ya ki kendi ifadesi bu, çok iyi bilen Montella'ya bu sorunun sorulmasını ve Aral Çimşir'de neye istinaden oyundan çıkarıldığını sormanızı rica ediyorum. Bütün belki de bizi dinleyen oradaki basın mensupları vardır, arada belki bir fırsatı vardır bizi dinliyordur, o yüzden lütfen bu soru sorulsun. Şu anda benim bir imkanım yok, yayın sırasındayım, o yüzden gidip de oradaki bir basın mensubuna yazamayacağım ama gerçekten bu sorunun cevabını merak ediyorum. Sahada bu kadar aslında iyi gözüken 67 dakika, 66 dakika iyi oynayan bir takım nasıl oyuncu değişiklikleriyle beraber bu seviyeye gelebildi? Gerçekten ben anlamıyorum. Bir takım bu kadar istikrarsız olamaz. Maç içlerinde bu kadar istikrarsız olamaz. Yani 20 dakika iyi oynayıp 30 dakika kötü oynayıp 15 dakika mükemmel oynayan bir takım ben bu kadar frekansı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir takım görmedim. Zaten sonuçta gelmiyor. 4'te 0 oldu. Çok şey eleştirebiliriz ama ben en azından bardağın dolu tarafındaki kısmı da bir vurgulamak istedim. Yani ilk 67 dakikada da bence oyun iyiydi. Bunu da eklemiş olayım. En azından maç sonu yayınında ben kendi görüşlerimi çok fazla aktarmıyorum. Daha fazla soran taraftayım. O yüzden de maç sonu yayınına gelmeden önce birazcık daha bu maç yayınını kapatırken kendi görüşlerimi de buraya maç sonunda doğrudan 92.2'ye gelen birçok dinleyicimiz var. Aktarmak istedim. Bir 5 dakika sonra 23.45 itibariyle zaten maç sonu yayınımız başlayacak. Ben de bir 5 dakika araya gideceğim o sırada. Alper Üstündağ tabii ki soruları alırım. Mehmet Bey bakıyorum. Abi milli takımda ne oluyor Allah aşkına? Bunların hepsini konuşacağız Nurullah Bey. İyi giden ancak böyle kenardan bozulur diye Nevzat Bey'in zaten harfiyen katıldığım bir yorumu var. Ki bunu anlatmaya çalıştım en azından. Ana başlıklarla maç sonu yayınına gelmeden önce. Şimdi maç yayınımızı kapatıyoruz. Bir 5 dakika ara veriyoruz. Sonrasında Öcal Bey'in de mesajı var, oraya da değinelim. Fransa 5 dakikada 3 gol attı diye hatta oranın da sonucunu aktaralım. 4-1 kazanmayı başardı Fransa. 1-0 geriden gelerek kazandığını söyleyelim. 77'ye kadar 1-0 gerideyken 4-1 maçı kazandı. Olize'nin 2 golü, Cherki ve Due'nin golleriyle onu da vurgulamış olalım. Maç sonu yayında görüşeceğiz. Çok değerli yorumcularımız var. Hem Alper Üstündağ hem de Selim Hoca. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber olacak.
Hadi bir araya gidelim.

0: Bence kaçırmayın. Maç sonu bence çok güzel program olur. Birçok şeye değiniriz. Hatta bakalım. Belki yani basın toplantısı sırasında veyahut da açıklamalar sırasında ilginç detaylar da yakalayabiliriz diyelim. Bence gündem dolu bir maç sonu yayını olacak. 3-4 dakika sonra görüşürüz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'ta anılmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapıldı.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, maç sonu yayını, hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ki Uluslar Ligi'nde 4'te 0 yapmış oluyoruz. İtalya'da 3-1 mağlup olduk. Maçın içinden de konuşacağız, sağ dışı da konuşacağız. Birçok aslında eleştirimiz var. Ben birazcık daha soru sorar konumda olacağım. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abiyle başlayacağız. Alper abinin fikirleriyle başlayacağız. Alper abi, öncelikle hoş geldin.
5: Hoş bulmadık yine Can. Keşke hoş gelseydim.
0: Ya kesinlikle katılırım abi, yani gerçekten maç sonu özellikle keyfimiz oldukça kaçtı. Maç içinde belki belli alanlarda iyi gözüken şeylere bakmaya çalıştım. Birazcık saha içinde kalmaya çalıştım bugün. Belçika maçında çok fazla saha dışı konuşmuştuk maç içi yorumlarımızda, ama maçın içinde kalmaya çalıştım. Bizler adına da çok çok zorlu bir müsabaka oldu. Yani biz anlatanlar, biz aktaranlar, biz sohbet edenler, biz maç hakkında konuşan insanlar için de kolay bir süreç olmadığını söyleyelim. Alper abi, yani saha içiyle çok kısa başlayacağım ama ne kadar konuşmak istersen onu bilemiyorum. Saha dışını zaten çok daha uzun konuşuruz ama bugün biz ne gördük? 3-1'lik bir mağlubiyet var. Vincenzo Montella ya bu ne kadar yazar, tamam mı yazar, oyuncu grubundan beğendiğin en azından 1-2 oyuncu var mıydı? En azından ilk etapta saha içi yorumlarını merak ediyorum abi.
5: Yani şimdi aslında o kadar arka arkaya milli maç oynanıyor ki sevgili Can, yani artık biz de yorumlamaktan bıktık. Montella Hoca da saçmaladıkça saçmalıyor biliyorsun. Yani çok basın toplantısı yaptı, maç önüydü, maç sonuydu, maç öncesiydi. Yani 4 karşılaşma var, 12 tane basın toplantısına imza attı Montella Hoca. Ve saçmaladıkça saçmalıyor, aklımızda dalga geçiyor, saçma sapan gülüşler sergiliyor. Şimdi ben tabii saha içini konuşalım ama balık biraz baştan kokar gibi gözüküyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, ben görevime devam edeceğim, 2027'nin görev bitimine kadar ben görevimin başındayım diyorsa eğer, Montella Hoca da şunu söylüyor: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olduğu yerde beni kimse gönderemez diyor. Yani bu güven içerisinde bence teknik direktörlük koltuğunda oturuyor. Yani mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Bakalım oturabilecek misin, oturamayacak mısın, göreceğiz.
0: Ben oturamayacağını düşünüyorum bu arada.
5: Vallahi ben oturacağını düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve devam ederse, yani bizim ülkemizde biliyorsun mağdur her zaman iş yapıyor. Montella Hoca mağdur oynuyor. Yani diyor ki mesela, çok enteresan, basın toplantılarında hep söylediği nokta şu: sizi ben Avrupa Şampiyonası'na götürdüm diyor. Sizi ben Dünya Kupası'na götürdüm diyor. Doğru. Sizi ben UEFA Uluslar A Ligi kategorisine yükselttim diyor. Yani öyle bir küçümsüyor ki ülkemizi. Yani yaptığı şeyleri yüzümüze vuruyor. Sanki bizden milyon eurolar kazanmıyormuş gibi. Ya bir de yüzümüze vuruyor yani yaptıklarını. Ya bu benim çok zoruma gidiyor sevgili Can.
0: Ya yani saha içiyle alakalı evet eleştiriler var ama benim de en büyük eleştirim saha dışındaki o üstencil, o egoist tavra. Yani halkımız da zaten buna çok büyük isyan ediyor ki Alper abi, %100 katılırım söylediklerine. Lütfen abi devam et, bölmeyeyim çok fazla.
5: Ben Türk futbol sever olarak, yani medya mensubu ötesini Alper Üstün daha bir kenara koyalım. Ben Türk futbol sever olarak Montella Hoca'nın teknik direktörlük koltuğunda milli takımda oturmasından çok rahatsızım.
0: Katılırım.
5: Rahatsız olmayan bir kişi varsa sana yorum yapsın.
0: Hiç neden görmedim.
5: Biliyor musun? Bak. Şimdi senin taktiğin yok hocam. Son dönemden bahsediyorum. Ya yani Dünya Kupası'ndan itibaren bahsediyorum.
0: Katılıyorum.
5: Taktiğin yok. Sistemin yok. Disiplinin yok. Oyuncuların bireysel yetenekleriyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bugün saha içerisine baktığımızda Aran'la Yunus'un aslında 11'de hep oynaması gerektiğini söylediğimizde nasıl haklı olduğumuzu gördük.
0: Harfiyen katılıyorum.
5: Aran'la Yunus'un oyununu seyrettiğimizde yine Abdülkerim Ozan ikilisini oynattı. Yani ben şeyi anlamıyorum sevgili Can. Mesela bugün kadroyu ben gördüğümde, yani oyuncu hani 18 kişilik kadronun dışında maç kadrosunu almadığı isimler var ya.
0: Doğru.
5: Mesela Yusuf Akçiçek'in suçu neydi kadroya alınmadı? Ümit milli takımımızın kaptanı, orta sahada harika işler yapan Emirhan İlkan neden alınmadı? Konyaspor kaptanı, çok iyi stoper Adil Demirbağ neden alınmadı? Hep oynattın, hep kadroya aldın ya hocam bugüne kadar. Can Uzun'u şimdi niye almadın? Ya Uğurcan'ı seyrettik, Altay'ı seyrettik, bir de kalede Okan Kocuğu seyretseydik, neden Okan Kocuğu almadın? Ya ben bugün mesela milli takımın stoper bölgesinde Adil Demirbağ'la Emirhan Topçu'yu çok bekledim sevgili Can.
0: Çok daha iyi olurdu hatta, ben katılırım bu arada abi.
5: Ya neden yani sen son basın toplantısında bir zeytin dalı uzatmadın mı? Herkese bir ümit vermedin mi? Yeni isimleri göreceğiz, bu da bizim için bir fırsat olacak demedin mi hocam? Kim oynattın hocam? Yeni isimlerden kim oynattın?
0: Bir tek Aral vardı. Aral heyecan yarattı. Başka göremedim.
5: Ya oynatacağın yeni isimlerin hiçbirini almadın ki kadroya.
0: Yine aklımızda alay etti yani.
5: Ben stoper bölgesinde Adil'le Emirhan'ı bekledim bu akşam. Kalede Okan Kocuğu bekledim bu akşam. Ben orta alanda Emirhan

0: İlkan'ı bekledim bu akşam. Solda İlhan Fakılı'yı bekledim bu akşam. Ya hocam sen oynatacağın, sürpriz yapacağın isimleri kadroya almadın ki. Hayal kırıklığısın Montella Hoca, hayal kırıklığısın. Ve sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bak, hocaya karşı oyuncuların saygınlığını yitirdiğini görüyorum. Hocayı sahada dinlemeyen bir futbolcu topluluğu görüyorum.
1: Çok doğaçlama oynuyor gibi mi gözüküyor abi oyun?
0: Bireysel yetenekleriyle oynamaya çalışıyor milli takım. Sen kimsin Montella diyor oyuncular. Biz ay yıldızımız için oynayacağız. Senin verdiğin taktik bize işlemiyor diyor. Kafa karışık. Hocanın kafa karışık. Bak sevgili Can. 12-15 Kasım. Türkiye Belçika Fransa Türkiye maçı var ya.
1: Doğru.
0: Eğer ki Montella Hoca gider, iyi bir teknik adam gelirse bu iki karşılaşmadan 6 puan alabilir milli takımımız. Bak bunu yaz kenara.
1: Not
0: ediyorum. Bizim
1: abi.
0: Çocuklarımız altın jenerasyon. Ama Montella bunlara değer kaybettirdi. Yazıktır, günahtır. Bu çocukları hiçe sayıyor. Oyuna oynatması gereken oyuncuları almıyor. Kadroya alması gereken oyuncuları almıyor. Almadığı gibi yanlış 11'ler kurmaya devam ediyor. Ve bizim aklımızla dalga geçiyor Vincenzo Montella. Ve bugün çıkacak basın toplantısında yine UEFA A liginde oynuyoruz. Bu seviye çok zor bir seviye. Kolay değil, tecrübe kazanıyoruz, deneyim kazanıyoruz diye manipülasyonlarla bizi uyutmaya çalışacak. Ama Türk halkı artık yemiyor Montella'nın açıklamalarını. Ya 3 tane, 4 tane karşılaşma yaptık sevgili Can. 4'te 0.
1: Maalesef.
0: 4'te 0. 11 gol yedik. Kalemiz 11 gol gördük. 2 tane gol attık. Biri Barış Alper Yılmaz, biri Aral Şimşir. İkisi de boş kaleye, farkında mısın?
1: Doğru.
0: Ne yapıyoruz ki biz yani? Attığımız, vay be ne goller attık ama, 11 gol yedik ama öyle 2 gol attık ki. Yani tüm dünya bu golleri konuşur diyebiliyor muyuz?
1: Asla.
0: Ve ben Montella Hoca'yla bir an önce yolların ayrılması gerektiğini, yaşanacak kan değişikliğiyle beraber milli takımımızın 12 ve 15 Kasım'da oynayacağı son iki karşılaşmada, evindeki Belçika ve deplasmandaki Fransa karşılaşmalarında 4 puan çıkarabileceğini düşünüyorum.
1: Katılırım, bir değişiklik bu konularda yani sonuçta dibin dibindeyken insan sonuçta hep üzerine koyar. Yani bunun da daha dibi olabileceğine ben de inanmıyorum. Eğer bir değişiklik olursa bir motivasyon da gelir. Oyuncu grubunun o topu ısırdığını, çok daha istekli olduğunu bence bizler de net bir şekilde görürüz. Peki aslında şöyle sormak istiyorum Alper abi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün resmi hesabından paylaşılan, aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na destek verdiğine dair bir görsel paylaşıldığını söyleyelim. Buradan şöyle bir okuma yapmak mümkün mü? Yani esasında şunu demeye çalışıyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevinde kalacağına dair bir sinyal okuyorum ben kendi adıma ve sonuç olarak görevinde kalması açısından belli tepkileri de göğsünde yumuşatabilmesi açısından teknik direktör konusunda bir farklı bir tasarrufa gidebilir mi diye düşünüyorum, ama doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum veyahut da Alper Üstün daha genel olarak şu andaki mevcut tabloyu nasıl okuyor diye sormak istiyorum Alper abi.
0: Ya bir kere oyuncularımız ülkemizde yaşanan bu Merkez Hakem Komitesi rezaletinden dolayı moralleri bozuk. Bak sen zannediyor musun ki onlar da insan.
1: Tabii.
0: Sosyal medyayı takip ediyorlar. Haberler okuyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan rezillikler, Merkez Hakem Komitesi'nde yaşanan kepazelikler, hakemlerin yaptığı inanılmaz yani dehşet hareketler. Yani sen zannediyor musun ki milli futbolcularımız bunları okumuyor, izlemiyor, takip etmiyor?
1: Mutlaka okuyorlardır abi.
0: Ya işte kafasal olarak Türkiye Futbol Federasyonu, ya az önce dedim ya balık baştan kokar diye. Yani balık şu anda baştan kokuyor. Büyük bir gevşeklik var. Büyük bir vurdum duymazlık var milli futbol takımımızda. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı iki gün sonra görevden gider. Zaten Montella'yla yollar ayrılır. Ya yeni gelecek federasyon, yeni gelecek hocaya göre biz de gardımızı belirleriz gibi bir hava var milli futbolcularda. Yani sen sahada eğer bir taktik, bir sistem görüyorsan bana lütfen söyle.
1: Ben göremiyorum. Yani ben, doğaçlama bir şey görüyorum.
0: Ya ben medya mensupluğunun ötesinde aynı zamanda antrenörüm biliyorsun. Yani ben Doğru. Hiçbir şey göremiyorum. Sahada bir oyun taktiği, bir sistem, Yani iyi bir paslaşma. Evet, milli takımımız golü aradı.

0: golü buldu. Ama sadece bunlar ikinci yarının 15 dakikasında oluyor sevgili Can. Yani ilk yarıda sahada yürüyen bir milli takım vardı. Yani rakibi karşılamaya çalışan bir milli takım vardı. Keza golü yedik. Sonrasında ikinci yarı bir 15 dakika oynadık, golü bulduk. Sonrasında ne oldu?
1: Bence maçın yani en kötü evresi maçın tam kapanış evresiydi. Yani değişiklikler ve hoca dokunuşunun belki de en net göreceğimiz yerde takımın geriye gitti.

0: düşünüyorsanız, yani bir eğer hoca varsa başta futbolcuları eleştirebilirsiniz. Başta hoca olduğunu ben görmüyorum. Ve bu çocuklar kendi kendine oynamaya çalışan bir milli takım haline geldi. Az önce de söyledim sevgili Can. Herkese başlık olsun.
1: Peki.
0: Altın jenerasyon maalesef büyük değer kaybetti. Ve kan değişikliği kesinlikle şart.
1: Peki aslında birazcık da hedef odaklı da sormak istiyorum. Aslında bu konuyu çok fazla tartışıyoruz Alper abi ama bugün açısından yani şu tabloda şöyle yorumlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kaldığı senaryoda ideal teknik adam kim olur? Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında eğer Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ayrıldığı takdirde ya da görevine son verildiği veyahut da işte olağanüstü bir durum olduğu takdirde gelecek Türkiye Futbol Federasyonu adayın Alper abi kim olmalıdır ve o aday kimi teknik adam olarak esasında getirmelidir diye birkaç boyutlu bir soru sormak istiyorum. Merkez Hakem Kurulu konusuna tabii ki gireriz. Yani ilerleyen dakikalarda ama birazcık Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takımın teknik direktörlük koltuğu için Alper Üstündağ'ın bakışına göre nasıl konuya bakar Alper Üstündağ diye aslında sormaya çalışıyorum.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 18 Temmuz 2024'te göreve geldi biliyorsun.
1: Doğru.
0: 2027 Haziran'a kadar da görevine devam edebiliyor. Hı hı. Erken seçim, yani şimdi yarın biliyorsun bir toplantı var.
1: Doğru.
0: Yarın yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bu çok kritik toplantıda erken seçim kararı mı çıkar? Hı hı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder. İkinci başkan Mecnun Oltakmaz'la beraber 2027 Haziran'a kadar devam mı edilir? Yoksa İbrahim Hacı Osmanoğlu devam mı eder? Şimdi salı günkü yani yarınki kritik toplantıda ihtimaller bana göre %60 seçimi gösterir. Ama Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu destek sonrası sanki %60 İbrahim Hacı Osmanoğlu devammış gibi gözüküyor.
1: Ben de biraz öyle okuyorum.
0: Ve ben bu ölçüde %10'luk bir dilimde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevden istifa edeceğini düşünüyorum. %30'luk dilimde de ikinci başkanla yola devam edilebilir. Yani ama benim gördüğüm, gözlemlediğim tabloda İbrahim Hacı Osmanoğlu görevinin başında gitmiyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Ama eğer ki İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa edip ya da istifa etmekten öte erken seçime götürürse Türkiye Futbol Federasyonu'na, ki bence en doğru karar olacaktır. İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben bu koltukta oturmaya daimi gelmedim. Eğer yanlış yaptığımızı hissettiğimiz ya da istenmediğimizi hissettiğimiz yerde görevden ayrılırız da demişti.
1: Doğru.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan erken seçime götürürse Türkiye Futbol Federasyonu'nu, bence oraya şimdi tabii birçok ismim geçiyor ama yani benim gönlümden geçen isimler belli. Yani futboldan gelmiş bir isim Türkiye Futbol Federasyonu olsun sevgili.
1: Harfiyen katılırım abi. Harfiyen
0: yani
1: katılırım.
0: Alpay Özalan mı olur? Saffet Sancaklı mı olur? Hı hı. Rıdvan Dilmen mi olur? Hı hı. Yani Fatih Terim mi olur? Yani kim olur bilmiyorum ama futbolun içinden gelmiş biri olsun. Futbolun içinden gelmiş biri Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetsin. Çünkü artık gözlerimiz açık gidecek. Yani bunu görememenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Biliyorsun beni yakın tanıyanlardan
1: biridir.
0: Bilirim abi. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda futboldan gelen birinin oturması en büyük dileğimiz. Artık şu yönetici tarzları değilsin. Yani iş adamı, müteahhit, başka vesaire meslekler yapanlar değil. Futbolun içerisinden gelmiş, yıllarca Türk futboluna hizmet etmiş isimlerden kurulu bir Türkiye Futbol Federasyonu görmek istiyorum.
1: Şüphesiz katılıyorum.
0: İnşallah tam da zamanı olduğunu düşünüyorum. Madem böylesine büyük bir kaos var, bu kaosun aşabilecek önemli, başkanlık koltuğuna oturabilecek önemli isimler de var Türkiye'de. Bence bu değerlendirilmeli. Cumhurbaşkanımız da futbolun içinden gelmiş bir isim. O yüzden mutlaka konuya el atacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi ben de bekliyorum bu durumu.
0: Montella hocanın istifa etmeye niyeti yok.
1: Doğru.
0: Neden istifa etmeye niyeti yok biliyor musun sevgili Can?
1: Neden abi siz, sana göre?
0: Kendisi 2028 yılına kadar sözleşmeyi uzattı biliyorsun. Dünya Kupası öncesinde.
1: Doğru.
0: Yani 3 yıllık sözleşmesi vardı. Normalde Eylül ayında bitiyordu. Fakat 2 yıl daha uzattığı için 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi var Montella hocanın. Şimdi tazminat maddesi aşağı yukarı 5 milyon eurolardaydı önceki sözleşmeye göre. Ama şimdi

0: Yeni sözleşmeye göre bu rakam 6,5-7 milyon eurolara çıktı sevgili Can. Yani 7 milyon euroya yakın rakamı almadan gitmek istemiyor. En büyük hata Dünya Kupası öncesi 2 yıl daha sözleşme yapılmasıydı. Bana göre bir Dünya Kupası eğer görülseydi, oradaki başarısı bir ölçülseydi, ondan sonra daha net bir tablo ortaya çıkabilirdi Montella ile ilgili. İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi çok erken davrandı burada. Sezon başına 3 milyon euro alıyor ve kontrat başarı kriterlerine bağlı da maddeleri var.
1: Doğru.
0: Ve tazminat maddesi oldukça fazla. Yani 7 milyon eurolara yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Yani yazık günah. Sonucunda Montella Ojele Yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Yani bu iş böyle gitmeyecektir diye düşünüyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yani ülkemizin vereceği paraya yazık olacak.
1: Doğru.
0: Sonrasında kim gelmeli diye sordun, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet abi.
0: Orada da gerçekten çok usta isimler var. Yani bence yeni nesil bir teknik direktör getirilmeli milli takımımızın başına. Yani bu bence işte Arda Turan'ın ismi geçiyor, Fatih Tekke'nin ismi geçiyor ama belki bana katılmayanlar olabilir bu konuda ama
1: futbolun tek bir görüşü yok. Yani fikirler zaten hepimizin farklı farklı fikirleri var ama futbol, lütfen abi.
0: Futbol anlayışıyla yani şimdi Sergen Yalçın ismini duyanlar belki ya ne alaka diyebilir ama bakın Sergen Yalçın dediğiniz isim kendini övüyor, abarttığını sanıyorlar ya Sergen abinin. Sevgili Can, ben Sergen abinin futbolculuk döneminde muhabirlik yaptım. Yorumculuk döneminin başında da beraber iki tane program yaptım.
1: Doğru.
0: Sergen Yalçın'ın futbol zekası, Sergen Yalçın'ın oyunu okuma zekası ve Sergen Yalçın'ın Türk futbolunda yaptıkları ve Almanya-Türkiye maçını açsın herkes izlesin. Doğru. Oradaki o futbolunun incilerini biz Türk futbolunda seyrettik. Attığı frikik gollerinin hatta hesabı yok. Çok büyük bir futbol zekası var Sergen Yalçın'da. Yani Montella'yı alır, ona çarpar, 8'e böler yani toplaya bir hal olur. O yüzden ben Türk futbolunun efsanelerinden, Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş, attığı gollerle hepimizi büyülemiş, oyun zekasıyla, futbol zekasıyla da her daim alkışladığım Sergen Yalçın isminin milli takıma çok yakışacağını düşünüyorum. Şunu söyleyebilirler.
1: Lütfen.
0: Ya Sergen Yalçın tembel. Hayır, Sergen Yalçın tembel değil. Sergen Yalçın idman yaptırmayı sevmiyor. Sıkıntı burada. Zaten yapmayı ve yaptırmayı eğer sevseydi dünyada 10 oyuncu arasına girerdi Sergen Yalçın.
1: Yetenek tavanıyla katılırım.
0: Müthiş bir yetenekti. İdmanları çok sevmiyor. Evet doğru ama milli takımda zaten maçtan maça idman yapılıyor sevgili Can.
1: Evet.
0: O yüzden de Sergen Yalçın bu tempoyu çok rahat kaldırır. Futbol zekası milli takımımızı ileriye taşır. Ben Arda Turan ve Sergen Yalçın isminin milli takımımızda en güçlü iki isim olarak görüldüğünü düşünüyorum. Şahsım adına Arda Turan da gelse çok başarılı olur.
1: Katılırım.
0: Sergen Yalçın da gelse çok başarılı olur.
1: Fatih Tekke'yi buraya yazabilir miyiz? Bir de Aykut Kocaman diye soranlar var diye son sorumu sorayım Alper abi.
0: Ya pek yani Aykut Hoca nezdinde bir şey diyemem ama Fatih Tekke için böyle bir şey düşünülmez ya. Çok erken bir karar olur.
1: Peki.
0: Fatih Tekke'nin evet çok büyük bir golcü olduğunu söyleyebilirim. Türk futboluna çok hizmet etmiş bir isim. Çok büyük golcüydü Fatih Tekke. Ama teknik direktörlük anlamında Sergen Yalçın'ın lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu var. Fatih Tekke Hoca'nın sadece bir kupa şampiyonluğu var. Bundan dolayı yine de neden olmasın? Yani Fatih Tekke de geldiği zaman Montella'dan herhalde daha kötüsünü yapmaz sevgili Can.
1: Bence de daha kötüsünü yapmayacaktır. En azından hani chatte çok fazla sorulduğu için bu isimlerin altını çizmek istedim. Yani yeni nesil dediğin için abi aslında Fatih Tekke'yi oraya ekledim ama Aykut Kocaman'da neden konuşmuyorsunuz? Bu adaylar arasında hiç gösterilmiyor dediği için tek potada söyledim. Yani yeni nesil adı altında
0: tutuyorum. Aykut Hoca da çok değerli bir teknik adam ama Aykut Hoca'yı Fenerbahçe Teknik Başkanı Aziz Yıldırım düşünmedi. Yani milli takım içinde pek düşüneceğini sanmıyorum Aykut Hoca'nın.
1: Peki. Alper abi çok çok teşekkür ederim. Tabii ki bize değerli vaktini ayırdığın için, değerli yorumlarını bizimle paylaştığın
0: ederim.
1: için abi.
0: Teşekkür ederim sevgili Can ama tekrar söylüyorum. Avrupa Şampiyonası'na

0: götürdüğü için, Dünya Kupası'na götürdüğü için,
1: Hı.
0: UEFA Uluslararası Ligi'ni yükselttiği için Montella Hoca'ya teşekkür ediyoruz ama kendisini minnet etmemizi beklemesin ve görevinden bir an önce ayrılsın. Hatta bence valizlerini biz buradan göndeririz. İtalya'da kalsın, dönmesin.
1: Direkt Bologna'dan daha rahat bir şekilde Roma'ya doğru geçersin yani tabii. Hatta yol böyle 2,5-3 saat falan sürüyordur diye tahmin ediyorum. Peki Alper abi, çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı tekrardan.
0: Herkese iyi geceler diliyorum. İyi yayınlar sevgili Can.
1: Sağ ol, var ol abi. Alper Üstündağ da bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca ile konuşacağız ki birçok dinleyicimizin mesajı da var. Onu da bir kez daha onlara da değinmeye çalışacağım. En azından Selim Hoca'ya soracağımız sorular arasından bu şekilde hareket ederiz. Siz değerli dinleyicilerimiz her zaman bizlere mesaj yazıyorsunuz. Olabildiğince maç içi sıralarında bunların hepsine geri dönmeye çalışıyorum. Maç sonu programlarında birazcık daha konuklarla ilerlediğimiz bir sistem oluyor. Alper Üstündağ ile başlamıştık. Alper abiyle konuşmuştuk. Selim Hoca ile devam edeceğiz. Selim Hocam, öncelikle nasılsınız?
2: Merhaba. İyi valla, böyle bir maçtan sonra nasıl olalım?
1: Yani gerçekten haklısınız hocam. Yani aslında doğrudan şunu sormak istiyorum. Hocam, sizinle beraber teknik taktik üzerinden çok fazla program yapıyoruz ki sizlerden alacağımız, öğrendiğimiz ve öğrenmekte olduğumuz ki sahayı çok net bir şekilde teneffüs etmiş birisi olarak yani sizden teknik olarak bugünkü 90 dakikayı yorumlamanızı rica edeceğim. Nasıl bir oyun vardı? Nereleri güçlüydü? Nereleri kuvvetsizdi? Bu skor ortaya nasıl çıktı? Bu skoru milli takım hak etti mi? Vincenzo Montella'ya mı doğrudan yazar, yoksa çeşitli oyuncu grubundaki belli performansları mı yazar? Artılarıyla eksileriyle bir 90 dakika yorum alabilir miyiz hocam öncelikle sizden?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani oyun ne olursa olsun, yani maç nasıl geçerse geçsin, bu kadar basit goller yenmesi ve bütün aslında oyun planının maçın başlarında çökmesi, özellikle gol yollarında bu kadar etkisiz kalan, yani topu içeri atmayı başaramayan bir takım için çok zor bir durum bence. Yani ben bu arada bugün biraz hani topa sahip görünsek de bunun da İtalya'nın planı dahilinde olduğunu düşünüyorum. Yani topları aslında rakip bize ne kadar verirse bizim çocuklar da o kadar topa sahip olmuş, oyunu domine etmiş gibi görünüyor. Yani avantajlı bir skoru bulduğu anda rakip zaten bırakıyor bizimkilere topu. Bizimkiler de çeviriyor, çeviriyor ama bir şekilde böyle hızlı doğru pas tercihlerini yapıp, doğru şut tercihlerini yapıp topu içeri atamıyoruz. Madalyonun diğer yüzünde de yani prese karşı çok çabuk top kaybı yapan bir takım görüyorum ben. Yani rakip biraz ısrarlı pres yaptığında zaten aslında bütün pas oyunu çöküyor. Yani rakip ne zaman biraz daha kendi alanında sabit dururken top döndürebiliyoruz. Çok güzel 6 numaralarımız birbirleriyle çok güzel paslaşıyor. Kanada çeviriyoruz topu. Bir daha diğer tarafa çeviriyoruz. Ama attığımız goldeki gibi böyle dinamik, hızlı, üst üste başarılı paslarla, dikine paslarla yaptığımız şeyleri maç boyunca yapamıyoruz diyeyim. Bence
1: sürdürülebilir olmuyor değil mi hocam? Öyle mi vurgulamak istediniz?
2: ya sürdürülebilir olmuyor. 90 dakika içinde birkaç tane çıksa bile ya golle sonuçlanmıyor ya böyle artık skor aslında maç tabiri caizse bitmeye yakınken, yani 2-0'dan 2-1 yapan bir golde, yani rakibin biraz daha direncinin, yani skor dolayısıyla yumuşadığı diyelim bir noktada oluyor. Yani bilmiyorum, hücum aksiyonlarını başarısız buluyorum takımın. Bugün ileride Yunus'la Aral vardı. Yine iki farklı oyuncu tercihi. Ben biraz daha 3-5-2 gibi gördüm takımı. İrfan 10 numara şeklinde. 6 numaralarımızdan açıkçası memnunum. Yani İsmail'le Salih Özcan orada iyi duruyorlar ama yani bu kadar yani 3-5-2 oynayan, aslında bir savunma kalıbı içerisinde bulunan bir takımın bu kadar kolay goller yemesi bence çok oturmuyor.
1: Burada bir araya girmek isterim hocam. Yani aslında aydınlatmanız açısından sormak isterim. Yani savunma merkezinin o kalıp halinde beşli bu kadar yemesini söylediniz. Burada hocanın oradaki taktiksel planıyla mı bunu açıklamalıyız, yoksa oradaki oyuncuların bireysel performansları ve formsuzluklarıyla, ya da belki yanlış profil oyuncuların yanlış

0: savunmanın merkezinde konumlandırılmasıyla mı açıklamalıyız? Konuya burada hoca nezdinde mi, bireysel performans nezdinde mi, yoksa her ikisi birden olarak mı bakarsınız savunma kısmını sorarsak?
1: Birkaç açıdan bakarım. Öncelikle direkt hocaya sıçramam burada, çünkü yani yine bir dikkatsizlik golü yedik. İlk gol, hani adam direkt çıktı, vurdu, önünde kaldı, kafa vuruşunu yaptı, gol oldu. Yani biraz daha şeye bağlıyorum, anlık konsantrasyon kayıplarına bağlıyorum. Yani çok yetenekli bir oyuncu grubunun çok kritik anlarda yaptığı hatalardan dolayı ya da dikkatsizliklerden dolayı gelen kolay goller olarak yorumluyorum. Hoca tarafına gelirsek de mesela Calafiori'nin attığı goldeki gibi yanlış eşleşmeleri biraz da burada etkili görüyorum.
0: Harfiyen kısmını hocam size.
1: Yani Eren gibi bir oyuncuyla Calafiori arka direkte kafa topunda mücadeleye giriyor. Eren diyelim ki faul var orada, ki bana göre orada golü engelleyecek bir faul durumu söz konusu değil.
0: Katılırım.
1: Yani orada ne kadar fiziksel olarak üstün olduğunu eşleşmede İtalyan oyuncunun gördük. Zaten çıktı, kafa golünü attı. Yani burada mesela daha farklı bir eşleşme olamaz mı? Çok kritik bir
0: hocam şey, lafınızı bölüyorum, kusuruma bakmayın. Maç sırasında tam olarak bu isyanı yapmıştım oradaki eşleşmeyle dair olmak üzere, ki Arsenal'in birçok duran toptan golleri bulduğunu biliyoruz. Gollerin 3'te 1'ini Arsenal duran toplardan buluyor ve Calafiori de bu konuda çok önemli bir isim. Yani bu konuda Eren'le önlem almak, ki İtalya'nın belki de hava toplarında Bastoni ile beraber ve Mancini ile beraber en önemli 3 oyuncusundan bir tanesi Calafiori, ki en formda olanı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu noktada bu organizasyonsuzluk, bu sıkıntıları gerçekten bence birçok kişi de görüyor hocam. Siz de çok güzel bir noktanın altını çizdiniz ki şunu da sormak istiyorum doğrusu. Yani Vincenzo Montella'nın birçok kişi aslında belli şeylerde sabote ettiğini vurguluyor. Çünkü hocanın tazminat almayla alakalı bir tasarrufu olduğunu söylüyor. Saha içini daha konuşmaya devam ederiz ama arada bir saha dışı sorusu sormak istedim. Yani Vincenzo Montella'nın sabote ettiğini mi düşünüyoruz? Düşünüyorsunuz
1: ben
0: hocam?
1: Ben böyle bir sabotaj düşünmüyorum. Şimdi oynadığımız takımlar Fransa, İtalya, Belçika. Yani bu adam ne kadar sabote ederse etse, zaten aslında hayatın doğal akışında bu takımlar bizden çok daha kaliteli oyunculara sahip ve bizi yenebilecek takımlar. Yani burada bir sabotaj görmüyorum. Ama sadece bir kırılganlık var. Bu oyuncu seçimlerinden olabilir. Ya da herhangi bir şey de olabilir. Ya ben şurada şunun altını çizmeye çalışıyorum. Biz madem 3 stoper böyle savunurken 5'li bir defans hattıyla oynuyoruz.
0: Peki.
1: Ama çok kolay, çok basit goller yiyoruz. Yani o zaman buna da gerek yok. Çıkalım 4-4-2 oynayalım. Daha böyle ofansif, daha bizim yetenekli oyuncularımızı kullanabileceğimiz bir organizasyonla sahaya çıkalım. Yine kolay gol yiyelim ama en azından ileride gol atma şansımız olur. Bizim zaten hani gol atma problemimiz de var. Buna da çözüm olabilir. Bir de şimdi şuna geleceğim. 3 stoper var. Apo.
0: Evet.
1: Ozan Kabak.
0: Evet.
1: Zeki Çelik.
0: Evet.
1: Şimdi Zeki sağ bek zaten bir kere.
0: Doğru.
1: Yani biz yıllarca bu adamı sağ bek izledik. Fiziksel avantajları tamam, çok fit bir oyuncu. Stoper oynayabilir diyoruz. Ozan Kabak çok yetenekli bir stoper ama fiziksel olarak böyle
0: yumuşak bir oyuncu mudur hocam? Yumuşak bir oyuncu mudur?
1: Ya yumuşak bir oyuncu tabii ki. Zaten hani gelip 2 metrelik 1.95'lik stoperle forvetle eşleştiği zaman sıkıntı yaşar. Apo'nun da zaten son form durumunu biliyoruz. Yani biz niye böyle bir üçlü stoper hattıyla oynuyoruz, ben anlamıyorum.
0: %100.
1: Yani zaten basitte goller yiyorlar. Her maç basit gol yiyoruz. Yani bilmiyorum, böyle bir eleştiri getirebilirim bu üçlü formasyona. O zaman biraz daha, madem bu kadar kırılganız, biz de oyunu biz oynayalım. Biraz daha top bizde olsun.
0: Harfiyen katılırım hocam bu arada yorumlarınıza. Hatta şöyle bir ekleme yapmak isterim. Bugünkü maç nezdinde ben birazcık teknik direktörün şu tercihlerine birazcık kendi adıma şöyle yorumlamıştım. Maçın başlangıç kadrosunu gördüğüm zaman çok beğenmemiştim. Lakin maçın ilk 60-65 dakikasında ben Türkiye takımının gerçekten kafa kafaya ve iyi bir futbol oynadığını düşünen taraftaydım. Kendi adıma söyleyeyim.

0: Uğurcan'ın inanılmaz çıkarmasıydı. İlk 63-62 dakika boyunca buradan bahsediyorum. Calafiori'nin attığı gol öncesine kadar ki, Aral'ın golünden sonraki evreye kadar ki dilimden bahsediyorum. Sonradaki oyuncu değişiklikleriyle beraber takımın geriye gittiğini gördüğümüzü hissettim ben. Hocanın dokunuşlarında çok net geriye gittiğimizi hissettim. Yani hocam değişikliklerde mi problem vardı? Sahada, yani ben kendi adıma söyleyeyim hocam size. Aralı ve Yunus Akgün'ü hücum anlamında gerçekten bir şeyler yapmaya çabalayan ama tamamen doğaçlama bir şeyler yapmaya çabalayan bir görüntüde gördüm. Onun haricinde savunma konusundaki yorumlarınıza harfiyen katılırım. Ama size göre de maçı belli fazlara ayıracak olursak, o fazı ayırmak, ben 62. dakika gibi yorumladım ama hocam siz nasıl bakarsınız? Belki hatalı bakıyorumdur. Size göre yanlış baktığım bir taraf varsa lütfen beni de eleştirir misiniz? Konuya nasıl bakarsınız? Sizden de dinlemek çok isteriz genel olarak.
1: Şimdi Yunus ve Aral'ın biraz da doğaçlama hücumlarla bir şeyler yapmaya çalıştığı yorumuna kesinlikle katılıyorum. Ben şu noktada biraz ayrışıyorum. Bence bizim topa sahip oluşumuz da bir illüzyon. Bu rakipler bize topu bırakıyor. Çünkü bizi ilerideyken kolay bir şekilde arkada cezalandırabileceğini bütün teknik direktörler öğrendi artık dünyadaki.
0: Doğru.
1: Bu takım ileride yakalanırsa 2-3 tane çabuk oyuncuyla, bugün mesela Dumbia diye bir oyuncu var.
0: Doğru.
1: Gelip gidiyor, gelip gidiyor zaten. Sürekli bunu aradılar. Yani şu anda bütün rakip milli takım teknik direktörlerinin topu bizde birazcık da kalmasını, kendilerine fayda sağladığını bilgisi var artık. Yani Dünya Kupası'nda bunu gördüler. Birkaç maçtır Uluslar Ligi'nde de gördüler artık. Bu artık bir gerçek. Ben o yüzden topun bizde kaldığı bölümlerin çoğunun da aslında bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Adamlar mis gibi kapatıyorlar orayı. Bizi arkada az adamla, hızlı oyuncularıyla yakalamayı planlıyorlar. Bence etkili de oluyorlar. Yani burada bir artık savunma direncini mi bir şekilde arttıracağız? Oradaki artık tecrübeli oyuncularımız da yeterince etkili olamıyor. Mesela bugün Merih yok kadroda. Evet. Ben yani ne olursa olsun Merih'i çok beğenen biriyim. Ama onun da etkisinin düştüğünü görüyoruz seneler içinde ki takımın en fizikli oyuncularından bir tanesi.
0: Doğru, katılırım. Aynı yorum yaptım hocam. Sizinle o kadar benzer düşünüyoruz ki aynı yorum yapmıştım hocam.
1: Yani Eren Elmalı'yı bilemiyorum. Ferdi'yi mesela sağ bekte ben bugün gördüğüme şaşırmıştım ama yani çok kötü değildi bence. Fena değildi. Biraz ters kanatta kaldığı için aşina olamadım.
0: Hocam dilerseniz bir böleyim. İsterseniz bir puanlama üzerinden gidelim. Yani oyuncu performansları üzerinden sizden çok değerli yorumlar alıyoruz ama en azından bir şemaya oturtalım isterim. Uğurcan'ı puanlarsak. Uğurcan'ı puanlarsak bugün ne deriz?
1: Uğurcan'a ben 8 vereceğim. Yani 3 gol yedik ama çok da kurtardı çocuk gibi. Yani
0: bir tane net çıkardı bu arada. Bir tane çok net golü çıkardım söyleyebilirim.
1: Evet
0: adıma.
1: Yani Uğurcan'a ben 8 vereceğim bugün.
0: Peki şu şekilde başlayacağım. Yani Ferdi'yi sağ kanat beki gibi yorumlayacağım. Onu bir savunma parçası olarak yorumlayacağım için ilk etapta Ferdi diyorum.
1: Ferdi yani 6. Bütün savunma standart 6 bence. Hiçbir ekstra göre.
0: Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, bu beşlinin hepsine 6 puan. Peki bu beşli içerisinde en kötü gözüken ve en iyi gözüken kimdi diye sorayım en azından.
1: Ya ben artık Abdülkerim'in ayağına her top geldiğinde korkmaya başladım. Bu genelde pek iyi alamet değildir. Yani böyle bir stoperden artık biraz korkmaya başladığınızda acaba yeter mi acaba diye düşünmeye başlarım ben genelde. Yani bugün Apo'nun performansı biraz negatif anlamda göze çarptı bence.
0: Peki. Pozitif anlamda bir şey söyleyebileceğimize herhangi bir kişi var mı bu 5 oyuncuda?
1: Yok.
0: Peki.
1: Golde Zeki'nin etkisi vardı. Zeki goldeki aksiyonda pas zincirinin bir parçasıydı. O yüzden Zeki'yi de bir buradan...
0: Yani orada sivriltelim dediniz hocam. Peki merkeze geçeceğim. Sonuç olarak yedekten şöyle bakıyorum. Yani bu savunma beşlisinin değişmediğini net bir şekilde. Yani Ferdi Kadıoğlu son anda bir Oğuz Aydın'a değişti ama ona puan veremeyiz. 88. dakika. Muhtemelen hocam soru işareti bırakırsınız. Doğru muyum?
1: Doğrudur.
0: Hocam orta alana devam edeceğim bunun vesilesiyle beraber. İsmail ve Salih'i ayrı ayrı puanlarsanız neler söylemek istersiniz ki beğendiğinizi ifade etmiştiniz?
1: Evet, Salih'e 8 puan vereceğim. Beğendiğim bir oyuncu. Orada biraz emniyetli görüyorum. Ama yani bu emniyetten de verim alamıyoruz ne yazık ki. Sadece hani o

0: gün içerisinde çok iyi görünüyor. İsmail'le de 6 puan veriyorum. Bence çok yani normal bir maçtı İsmail. Yani biraz maçın başında ileride böyle ceza sahasının oralarda pozisyon aradı ama maçın devamında biraz etkisizdi bence.
1: Peki oyuna sonradan dahil olan Bartu Elmaz'ın yaklaşık bir 22-23 dakikalık oyununu izledik. Bir puan vermek ister misiniz hocam, yoksa geçeyim mi?
0: Vallahi Bartu'ya puan vereceğim. Ben beğeniyorum bu çocuğu. Böyle Galatasaray altyapısında yıllarca izlediğim için bir sempati mi duyuyorum acaba diye düşünüyorum ama sahadaki duruşunu, yani topu alışını, verişini falan yakıştırıyorum aslında oraya. Yani bu maç özelinde çok bir şey yapmadı. 6 puan vereceğim. Yani pas alıp verdi sadece ama bence burada üzerinde durulabilecek oyunculardan bir tanesi diye düşünüyorum.
1: En azından rotasyonda olması gerektiğini savunduğunuz birisi herhalde. Peki hocam, devam edecek olursam İrfan Can Kahveci demek istiyorum. Bugünkü performansını nasıl buldunuz?
0: Vallahi ilk yarıda özellikle sürekli adını duyduğumuz oyunculardan biriydi ama artık fiziksel kapasitesi yani artık çok yavaşlamış. Yani onun şık çalımlarını hatırlıyoruz. Yani onları yaptığında bile sahada artık bir tık yavaş kalıyor ve geçemiyor rakipleri. Ben çok beğendiğim bir oyuncu ama 6 puan vereceğim İrfan'a da.
1: Peki şöyle devam ediyorum. Şöyle kadroyu bir kez daha önüme açmak istedim ki bugün Aral ve Yunus'u ben kendi adıma övmüştüm. Bana göre doğaçlama bir şeyler yaparak esasında iyi gözüken oyuncular olarak kendim yorumlamıştım ama Selim hocam, siz ne dersiniz? Konuya nereden bakarsınız?
0: Denediler. Aral bir tane gol de attı. Bence 7'den fazlasını alamazlar ama yani kaybedilen bir maçtaki forvet attı. Bir gol bulabildik.
1: Peki ileri hatta sonradan dahil olan, tabii ki belki puan vermek istemezsiniz ama 22-23 dakika yine İlhan Fakılı'yı izledik ve aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu da yaklaşık bir 13-14 dakika sahadaydı. Kerem'e puan vermek ister misiniz? İlhan'a ne puan verirsiniz?
0: Ben artık Kerem için bir yorum yapmıyorum. Yani sahada herkes görüyor zaten Kerem'in durumunu. Onu geçiyorum. İlhan'ın da heyecan verici bir oyuncu olduğunu ama bugün de pek gününde olmadığını söyleyebilirim. 6 puan veriyorum.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki biraz olanın üzerinden, saha içerisinden klasik her zaman sizinle iletişim yaptığımız, iletişim kurduğumuz programlarda olduğu gibi bugün en azından biraz daha takımı değerlendirmek istedik. Belçika maçında biraz daha farklı, biraz daha saha dışı, biraz daha yüksek tansiyonda belli şeyleri eleştirmiştik ama nitekim yani futbolun şu anda çok kaotik bir düzeninin olduğunu hepimiz ifade ediyoruz. Hepimiz bunların farkındayız hocam. Tabii ki siz de her zaman futbolun en iyi olmasını isteyen, futbola kafa yoran ve bu konuda hakikaten belli başlı öğretilerinizle beraber bizlere de kılavuz olan birisisiniz. Yani şunu söylemek isterim Selim hocam, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu başında yer alan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesabında Sayın Devlet Bahçeli tarafından destek gördüğünü gördük ki bu kamuoyunda birçok kişi tarafından Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ediyor şeklinde yorumlandı ama birçok kişi de bunun üzerinden şöyle bir okuma gerçekleştirdi. Yani Vincenzo Montella ile konunun devam etmeyeceğini, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hem Merkez Hakem Kurulu'ndaki belli bir düzeni değiştireceğine ve aynı zamanda Montella'nın da bir şekilde yerine başka birinin getirilme ihtimalini, sanki Türkiye Futbol Federasyonu devam edeceği ihtimali konuşuluyor. Ya tabii ki bunun farklı senaryoları da var. Bunun farklı senaryolarını işaret edenler de var ama burada sizi daha fazla net bir şekilde ilgilendiren kısım olduğu için biraz daha Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı şunu soracağım sadece. Herhangi bir değişim bekliyor musunuz diyeceğim. Saha içinde Türkiye Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğuna kimi yakıştırdığınızı sormak istiyorum. Biraz daha saha işçi ve en azından teknik kapasitesi olan teknik direktörlük direktörün yorumunu duymak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir tasarrufu olur? Yeni teknik direktör Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde farklı bir teknik direktör olursa kim olur? Kiminle çalışır Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Onun haricinde de eğer velev ki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu gider, farklı bir Türkiye Futbol Federasyonu göreve gelir ise nasıl bir teknik adamla çalışır? Genel olarak nasıl bakıyorsunuz oradaki tercihlere diye sormak istiyorum.
0: Sondan başlayalım. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu ayrılmayacağının sinyallerini verdi zaten. Ama bu şu andaki ilk dalgayı göğüslemek için verilen bir cevap da olmuş olabilir. Yani ilerleyen günlerde

0: ne olacağı belli olmaz.
1: Katılıyorum.
0: Yani MHK'de zaten insan kalmadı herhalde artık. Yani orada bir değişime gidilecektir. Ama orada sorumlu kişilerin kim olması gerektiğiyle ilgili bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Hani en doğru kişiler getirilecektir diye umuyorum sadece.
1: Peki.
0: Burada yabancı bir merkez hakem kurulu oldukça tarafsız, hani böyle belki İskandinav ülkelerinden getirilebilecek böyle bir tecrübeli hakem grubu falan tarzı bir çözüme başvurulabilir.
1: Ki ama Anthony Taylor ismi de konuşuluyor bu arada. Anthony Taylor'ın da çünkü ya görev aldığını biliyoruz merkez hakem kurulunda belli rollerde. O yüzden Anthony Taylor ismi de konuşuluyor ama yine yani, de hocam böldüm, kusura bakmayın, lütfen devam edin.
0: Anthony Taylor'ın biraz daha o sorumluluktan kaçacağını, hani yabancı bir ülkede biraz daha danışmanlık rolünde devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani gelip de burada MHK'nin başına geçmek iddialı bir hareket olur. İleride başına gelebilecek şeylerde sorumlu tutulabilir. Yani şu anda zaten çıkan dedikodular son derece çirkin ve benzeri bir durumun içerisinde kendini girdap içinde bulabileceğini zaten tahmin eder ve bu işi almaz diye düşünüyorum. Biraz daha danışman rolünde bekliyorum Anthony Taylor'ı. MHK'yi konuştuk. Yeni teknik direktör kısmına gelecek olursak,
1: siz kimi yakıştırırsınız hocam? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başta olursa kim olur? Yoksa Farazi, bambaşka bir kişiyi düşünürsek TFF'de, yani hem sizin yorumunuz hem de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kaldığı senaryoda tasarrufu ne olur diye sormaya çalıştım. Daha doğru bir
0: Türkçe. Öncelikle Montella'nın ayrılışıyla ilgili tahminim şu olur.
1: Onu da soralım tabii ki.
0: İki ihtimal görüyorum. Ya direkt bütün 6 maçın sonunda sonuç ne olursa olsun, ki birazcık artık görmüş olduk 4 maçın sonunda, hani kendisiyle vedalaşılır, Dünya Kupası serüveni için teşekkür edilir, hocam biz sonuncu olduk grupta, dolayısıyla yolları ayrılmak istiyoruz sizle denilip vedalaşılabilir.
1: Peki.
0: İkinci senaryo, 5. maçın sonunda Montella böyle güzel kılçıksız sıfır çekmiş olmamak için son maçtan önce ayrılabilir. 5. maçın sonunda tamam ben istifa ediyorum artık diyebilir.
1: Yani 5. maça Montella'nın kesin çıkacağını mı okuyorsunuz şu anda mevcut düzende?
0: Bir sonraki maça.
1: Evet, evet.
0: Ya federasyonda bu hukuksal süreçlerle ilişkili ani bir değişim olmazsa, yani şu anki yönetimin kalması durumunda, ben teknik direktör Montella'nın bir sonraki maça çıkacağını tahmin ediyorum.
1: Peki.
0: Benim teknik direktör adayımı aslında geçen program konuşmuştuk.
1: Çok kısa, belki başka dinleyicilerimiz de vardır ki birçok
0: kişi izliyor. Aynen, hatırlatalım. Ben yani Aykut Kocaman ismini biraz aslında iyi bir aday olarak görüyorum. Turnuva organizasyonlarda başarılı olabilecek bir oyun stili olduğunu düşünüyorum. Oyuncu grubuna da hakimiyet kurabilecek kapasitede ve bir isimde olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Futbol geçmişi dolayısıyla.
1: Peki. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun peki tercih edeceği kişi, yani size göre Aykut Kocaman olduğunu anlıyorum ama velev ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kaldı. Montella'yı değiştireceğini anlıyoruz. En azından aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda en azından böyle bakıyoruz. Her zaman desteğini açıklamış olmasına rağmen Montella'ya belli başlı şeyleri en azından göğsünde yumuşatmak ve birazcık açıkçası eleştirileri de kendine dönecek eleştirileri de azaltmak adına, eğer bir teknik adama giderse kime gider diye sizden tahmin sormak istiyorum.
0: Ya ben Aykut Kocaman'ın biraz yapısı gereği şu anki TFF yönetimiyle çalışmaya sıcak bakacağını düşünmüyorum.
1: Katılıyorum. Peki bu Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde çalışabilecek, işaret edilebilecek kişi bir yerli veya bir yabancı olarak sizden sadece tahmin almak istiyorum Selim Hocam. Yani tabii ki isterseniz vermeye de bilirsiniz ama
0: benim
1: yine de sorayım.
0: Benim içime Selçuk İnan doğdu.
1: Selçuk İnan. Peki.
0: Selçuk İnan nedense bir anda bir geldi, yani Selçuk zaten yani büyük takım çalıştırmasa da şu ana kadar takımlarında oynattığı futbol bence başarılı. Başarılı bir futbol geçmişi de var. Taktiksel zekası da var. Belki de daha tecrübeli bir Böyle oradaki yönetici grubunun altında, biraz daha futboldan gelen yönetici grubu altında bir Selçuk İnan denemesi yapılabilir, bir anda çıktı yani.
1: Peki hocam, gerçekten zaten böyle bir anda, aslında bir tahmin sorusu sormak istemiştim hocam size. Genelde bu tip konularda tahmin olarak değil, size genelde hocam biraz daha saha içinde gördüğümüz üzere analizlerinizle aslında rahatsız ediyoruz. Selim hocam, çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten her zaman verdiğiniz katkılardan dolayı sağ olun, var olun demek istiyorum. Son cümlelerinizi de alalım tabii ki sizden de.
0: Yani milli takımın durumu bence çok üzücü. Ama sürpriz de değil ya. Gerçekten güçlü takımlarla oynuyoruz. Çok karalar bağlamamak lazım. İyi bir jenerasyonumuz var. Sadece biraz daha doğru bir yönetim ve ligimizde daha temiz bir futbolun bu milli takımın başarısını arttıracağını düşünüyorum. Herkese de iyi haftalar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. O halde Selim hocam, sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Birçok mesajımız var ama Vincenzo Montella'nın açıklamalarına döneceğiz. Montella bakalım maç sonunda neler söyledi, ama ondan önce de bugün yayınımızda, en azından maç sonu yayını kısmında bize mesaj atan insanlara teşekkür edelim. Öcal Bey, hakeza bakıyorum. Aynı zamanda Mert Bey yazmış. Selçuk Bey'in mesajı var. Aykut Bey'in mesajı var ki bugün okuyamadık Aykut Bey'in mesajını. Kendisinden bir kez daha özür dileyelim. Şöyle bakıyorum. Aynı zamanda Fahri Bey'in bir mesajı varmış. Mehmet Bey de mesajını göndermiş. Sağ olsun, var olsun. İbrahim Bey de mesajını göndermiş. Mete Bey'in de uzun bir mesajı varmış. Teşekkür ederiz kendisine bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Yanlış bilmiyorsam bu dinleyicimizin ismi yazmıyor. Dinleyicimizin ismi yazmıyor. Kendisine teşekkür edelim. Nevzat Bey'e keza maç içinde çok fazla sohbet ettik. Maç sonunda da görüşlerini belirtmiş. Teşekkür ederiz yayına katkıdan dolayı. Şöyle bakıyorum. Aynı zamanda İsmail Bey'in mesajı var. Sağ olsun. Nurullah Bey'e keza maç içinde konuştuk. Hem İsmail Bey hem Nurullah Bey. Şu anda okuyabildiğim birçok daha mesaj var ama şu ana kadar en azından bu kişilere selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Gerçekten her zaman bizlere destek olan bütün dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür edelim. Milli takım hepimizin keyfini kaçırdı. Bakalım Montella daha da keyfimizi kaçıracak mı? Bu açıklamaları ben de açıkçası çok merak ediyorum.
2: Quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta e guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
3: Il periodo di queste quattro partite?
2: Il periodo è questo qua, ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte di calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale, e quindi io credo che sia, ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ai ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si capisse un po' tutti, quando dico di livello non è colpa di nessuno, ma se l'avversario nella ripresa inserisce tre giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali, da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo me bisogna pesarlo questo, non è che di poco conto. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori. Ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, cioè abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che al netto di tutto, anche nel periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.
3: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda

0: tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken yani aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
1: İbrahim Bey.
2: İyi akşamlar. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova, Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eden birlik, 25-26 Mayıs gibi toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre mi olamadık hep birlikte? Ne dersiniz? Yani Kosova, Romanya'dan sonra, 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim, teşekkür ederim.
0: Mister, la domanda è questa. Io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale. Posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa non solo come squadra ma anche come nazione. Forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando. Secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
3: Beh, sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? in generale non intendo solo i calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più e stiamo pagando adesso questo un po', ma anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi. E quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso, in 10-11 giorni, giocare questo livello di partita è qualcosa di insolito, un po' per tutti. E ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori e stiamo lavorando anche un po' per il futuro. Quindi abbiamo giocato 3.5 partite alla pari contro avversari di cui sono abituati in tutti i sensi, per non dire altro, e quindi credo che i ragazzi debbano essere, non dico orgogliosi, ma devono essere, come dire, fiduciosi per rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con l'organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
0: Açıkçası kesin olarak Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, hani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentiler yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3.5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerek.

0: tabii ki de, çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tanıttığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
1: Yes, please.
2: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Press 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto un'Italia, una Turchia fare tanti tiri in porta. Per esempio al gol di Scamacca, in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè, è un problema di attacco o è un problema di collettivo?
0: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4 kere gelebildi ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
3: Allora, se fosse un problema di collettivo la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Le statistiche un po' l'ho viste, siamo stati superiori un po' in tutto, tranne nei duelli dove abbiamo sofferto un po' la fisicità, che in questi tipi di partite contano molto, oltre alla tecnica. Quindi non credo che sia un problema di collettivo, perché anche con il Belgio siamo arrivati 40 volte in porta nell'area di rigore contro 24, 25, 26 degli avversari. Quindi il calcio moderno è l'episodio ti cambia la partita, l'episodio lo determina il calciatore, e qui cambia giudizio totalmente. Quindi io ripeto, è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi. Io mi pongo come far rendere al massimo ogni giocatore, di conseguenza la squadra, e credo che in parte ci siamo riusciti. E chi fa quello che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto. Quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
0: Aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var. Çok yakın zamanda Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz, rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz, ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim. Ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor. Ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani umutla bakmaları gerektiğini söylediğimde, neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda bunları affetmiyor maalesef.
4: Ecco. Ciao Vincenzo. Senti, in questi giorni hai ripetuto spesso che tu hai portato questa squadra a livello.
3: Ma è una sottolineatura
4: corretta.
3: Era la domanda, non era la risposta. Sta attento. Ti rimando a settembre.
4: Stai dicendo che nella prima volta nella storia della Turchia si gioca la Nation A. Questo hai detto, no?
3: Ieri sì, una volta.
4: E in più che ci sono stati tanti giocatori fuori, giocatori importanti. Quello che ti volevo chiedere, tu hai la sensazione che il tuo lavoro in questo momento venga poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione? Hai questo sentore?
3: Traduce.
0: Sì. Bugünlerde takımımızı tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların hani karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı, yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?

0: Yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbolcular da bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
1: Allora, io stranieri, il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' in tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. Abbiamo andare piano, piano. Abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale che sta in Arabia, e sicuramente ha un futuro importante. Ce ne sono altri che però bisogna avere la pazienza di non buttarli subito nella mischia a questi livelli, ma io credo molto nella gradualità. Anziché subito nella novità, quindi li stiamo gestendo con molta, almeno io li sto gestendo con molta attenzione.
0: Yani aslında her ligde yabancı sorunu olduğuna inanırım ben, ama şuna da inanıyorum, yeteneğin önünü kimse kapatamaz. O yüzden yetenekli futbolcular her zaman bir şekilde kendini sıyırır ve oynar. Biz bu seviyelerde mücadele ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani yurt dışında doğma büyüme olup da bizi tercih eden futbolcular sayesinde de bu seviyelerde mücadele verebiliyoruz. Hatta gençlerimizde umutla bakabileceğimiz profiller var mı sorusuna da yani tabii ki de olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela U21 takımımız 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası playoff'una katılma başarısı gösterdi. Onlardan bir tanesi İlkan bizimleydi. Bugün Torino'da kendini geliştirmeye devam ediyor. Örnek veriyorum, Yusuf da Arabistan'da oynamasına rağmen kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani başka isimler de var, ama bu konuda biraz daha dengeli ve aceleci olmayacak şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ben her seferinde bu tarz futbolcuları katarken dereceli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Hemen böyle içeriye atıp kaybetmemek önemli benim için. Bu futbolcuları geliştirerek, monte ederek devam etmemiz gerekiyor.
2: Evet, Vincenzo Italiano'nun, düzeltiyorum, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayından şimdilik bu kadar. Bizleri tercih ettiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için, her zaman destek olduğunuz için ve mesajlarınız kaynaklı olarak bir kez daha teşekkür etmek istedim. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
3: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Bir son dakika gelişmesiyle biz de hemen sıcağı sıcağına yayına girelim istedik. Yasin Kol ve tam ismini söyleyeyim, Göktuğ Hazer Erel tutuklandı. Son dakika gelişmesi. Biz de bunun üzerine hemen bir yayın yapalım dedik. Yasin Kol gözaltına alınmıştı. Karar ne olacak diye biz de sabahtan beri bekliyorduk. Ona göre de bir yayın planladık ve tutukluluk kararı açıklandı. Sıcağı sıcağına bununla bir giriş yapalım. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Sen de hoş geldin abi.
7: Hoş bulduk ve herkese selamlar. Şimdi Yasin Kol perşembe akşamı gözaltına alınmıştı. Ben hatta öğlen saatlerinde 3-4-3 dijitalde yayındaydım. Konuştuğumuz detaylardan ve hatta seninle yaptığımız dün İbrahim Yavuz ve sen birlikte yaptığımız programda, evet, da üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Öğlen ne kadar? Öğlen böyle saat 14'e kadar falan, 13'e kadar. Hep yani hani bütün günün sonunda soruşturmalarda gizli karar var ama biliyorsun Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi ya da 7 kişi gözaltına alındıktan sonra çeşitli konuşmalar, servis WhatsApp edelim yazışmaları, ifadelerde çeşitli şeyler vardı. Yani sosyal medyada gördük, yani çeşitli servisler vardı. Ve burada da ciddi bir şey de halde vardı, yani gizlilik hali de vardı içine çıkısı. Ve öğlen saatlerinde başta MASAK raporları olmak üzere para hareketleriyle alakalı olarak çeşitli bilgiler verilmeye başlandı. Aha. Öğlen saatlerinde savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti ve Asli Hukuk da az önce kararını verdi. Bir ara vermişti ifadeler sonrası ve tutuklama kararı çıktı. Şimdi

0: Özellikle hani ortadakilere bakarsak Yasin Kol üzerinden özellikle gidiyorum. Diğer beyefendi ilgili çok detaylara işin açıkçası bakamadım. Ama çok şey var tabii, ifadeleri biz bugün akşam biraz daha netleştiririz işin açıkçası. Yani tutuklama sürpriz mi? Açıkçası tutuklama benim için ve tahmin ediyorum kimse için sürpriz
1: Sürpriz değil,
0: olmadı.
1: evet.
0: Oradaki ifadelerde Yasin Kol'un tabii yanıtları da var ama bu iş nereye gidiyor sorusu

0: içerisinde olanlar, maçlar öncesinde paraların girişleri, çıkışları, bunların hepsi bir suç teşkil ediyor gibi bir iddia içerisinde değilim. Yani mahkeme muhtemelen şöyle bir değerlendirme yaptı. Delilleri karartma ihtimali, baskı yapma ihtimali gibi sebeplerden ötürü gerekçeli karar gelince göreceğiz. Tutuklanmasına hükmetti. Şimdi bu ifadelerden sonra ve MASAK raporundan sonra belli ki Muzaffer soruşturma genişleyecek.
1: Tabii doğal olarak.
0: Soruşturma genişleyecek. Yani bu işte para trafiği içerisinde olan insanlara belli başlı mutlaka sorular sorulacaktır. Yani yeni bir dalga gelir mi? Yani şu tabloya baktığım zaman
1: Gelir.
0: yeni bir dalga gelir gibi görünüyor. Ancak şimdi biz yayına girerken yayının kapağını ne yapalım diye konuşuyoruz. Ben kapışma dedim. Yani şimdi bugünün, evet, Yasin Kol'un tutuklanması meselesi günün en önemli haberi, detayı. Ama aynı zamanda günün çok dikkat çeken bir başka gelişmesi daha var. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat kaç civarıydı? Bakayım
1: Bakayım
0: ona.
1: hemen. Sen
0: Yani
1: devam
0: saat işte
1: et. Ben
0: federasyon
1: hemen
0: sitesinden
1: bakayım.
0: açıklanan saate bir bak. Öğleden sonra yaptığı açıklama. Neydi, hemen söyleyeyim. Bir saniye.
1: 16.23'te tweet'e atmış TFF resmi hesabından. Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum
0: Oradaki
1: ifadelerini
0: ifadeyi okudun
1: kullanmıştır.
0: mu? Çiçekli çelenk yollamış.
1: Çelenk, evet.
0: İfadeyi
1: Direkt
0: okudun mu orada?
1: şey karttaki mi? Şu.
0: Kartta. O esas o.
1: İbrahim Hacı, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin.
0: Güzel. Şimdi herhalde bu İtalya maçı için yollanmadı.
1: Belki de onun için yollanmıştır.
0: Ya bunun için de yolladık diyebilirler.
1: Diyebilir.
0: Yanındayız. İtalya'ya karşı mı
1: Yalnız değilsin.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanındayız diyor. Yoksa bu soruşturmayla alakalı ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor doğal olarak bu soruşturmadan ötürü. Ondan ötürü mü? Doğal olarak herkesin aklına gelen şey bu
1: Tabii ki soruşturma
0: soruşturma ve
1: meselesi.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Devlet Bahçeli açık olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesini istemiyor.
1: Yanındayız diyor.
0: Yanındayız diyor. Ve bu taleplere, bu kamuoyuna karşı bir duruş olarak doğal olarak değerlendireceğiz. Şimdi bu yanındayız çelenginden sonra, hani bu soruşturmada ne olur konusuna gelelim. Ya soruşturma yürür. Yani bugün herkes şunu muhtemelen, çünkü ben sosyal medyada öyle yorumlar da gördüm. Yani şimdi böyle bir olaydan sonra işte Yasin Kol işte baskı yapılabilir ve serbest bırakılabilir gibi bir sürü insanın kafasına, aklına böyle şeyler gelmiş oluyor. Ama
1: Evet.
0: bunları işin siyaseti gereği de biraz bence okuma yapmak da gerekiyor. Burada yargı işini yapıyor bir meseleye ilişkin olarak. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Başkanlığı meselesi konusunda da, yani kardeşim burada bir arıza varsa bu arızanın giderilmesi kadar doğal bir şey yok. Sorumlular kimse bunun cezasını alacak ve yargı zaten buralarda işini yapıyor. Ve diğer taraftan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını gerektiren bir durum yok. Yani yanındayız ifadesi bence dengeleri çok sarstı. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi biraz böyle geri giderek, yani bugünü özetlersek, bugün Mehmet Arslan'la 3-4 yayında da konuştuk. Akşam kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla konuştuktan sonra bir video paylaştı.
1: Evet.
0: Haberim olmuştu, daha doğrusu konuştu. O paylaşılacak. Ben de önden merak ettim. Mehmet Arslan'ı aradım tabii. Abi ne oluyor? Ne diyor Sayın Başkan vesaire diye. Çünkü herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Ben de kendisini aradım. İbrahim Hacı Osmanoğlu orada daha dur, yani bu dakika bir, yani daha yeni başlıyoruz. Benim de konuşacaklarım var, konuşacağım şeyler var. Ortaya koyacağım bazı durumlar var, tavırlar var diye İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Mehmet
0: Mehmet
1: Arslan'a.
0: Arslan'a dün istifa etmeyeceğini, kesinlikle böyle bir gündeminin olmadığını söylemişti. Şimdi federasyon yönetimi ne yapar sorusunu unutma, olur mu?
1: Tamam.
0: Bak bu önemli, not al. Oraya gelelim çünkü. Oradaki Yasin Kol kararı federasyon yönetiminde bence dengeleri İbrahim Hacı Osmanoğlu aleyhine sarsacak gibi duruyor. O detayları da birazdan konuşuruz.
1: Peki.
0: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyeceğim, konuşacağım, daha konuşacaklarım var ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan doğal olarak bir açıklama

0: Ama bekleniyor.
1: Tabii.
0: Bugün tahmin ediyorum kendisi İtalya'da. Yarın UEFA'ya İsviçre'ye gideceği yönünde bilgi var. Cuma günü Futbol Federasyonu'nun olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Öncesinde değil ama sonrasında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir basın toplantısı ya da yazılı bir açıklama yapabilir. Diğer yandan tabii şöyle bir durum da var. Yani MHK Başkanı tutuklandı. Şu an tabloya bakıldığında Federasyon Başkanı'nın en güvendiği, en destek verdiği, hakemler arasında açık ara İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun desteklediği ve MHK başkanıyla da bu kadar sıkı ilişkileri olan, hakem belirleme noktasında da hakemlerin kim olduğu noktasında da söz hakkı olan bir hakemden bahsediyoruz. Gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığını biliyoruz. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz Muzaffer? Geçmişten bazı örnekler. En azından neden bu kadar çok derbiye bu hakem atanıyor sorularına
1: Tabii.
0: yanıt verirken de İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kişiye yani Yasin Kol'a güvenmesiyle alakalı bir durumdan bahsediyorduk. Şimdi bütün bu veriler ve tabii soruşturma özellikle bu ifadeler sonrası ne kadar genişleyecek onu da göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum ne olacağına dair. Belli ki o soruşturma orada yürüyecek ama devletin kendisinden biri olan açıkçası. Yani sonuç itibariyle bugün hükümetin ortaklarından biri kimdir? MHP.
1: MHP.
0: Ve MHP'nin genel başkanı diyor
1: Evet,
0: ki biz
1: Bahçeli.
0: yanındayız.
1: Yalnız
0: Yanındayız
1: değilsin diyor. Net bir
0: ifadesi.
1: mesaj. Çok net bir
0: Yanındayız
1: mesaj yani.
0: ifadesi. Ben de devam. Ben senin
1: Tabii.
0: yanındayım. Kime karşı yanındayız? Arka tarafta kulislerde konuşulan çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Orada tabii önümüzdeki günlerde bunun detaylarını göreceğiz. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ediyorum. MHK başkanı tutuklanınca kulüplerden açıklama geldi.
1: Evet.
0: Açıklama yapmayan tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bunun sebebini de konuştuk. Aziz Yıldırım tarafında özellikle kardeşim şu durumda biz kimseye haksızlık etmek istemiyoruz. Yürüyen bir soruşturma var. Alelacele kalkıp da buralarda bir tavır almak istemiyoruz. Bir görelim. Çünkü geçmişte de bir Badri atlatmış bir Aziz
1: Başkan,
0: Yıldırım var.
1: evet.
0: Daha soğukkanlı meseleye yaklaştı. Şimdi Yasin Kol'la alakalı bu karardan sonraki bakıyorsun bu arada her taraf Yasin Kol'u suçluyor. Biz haklıydık diyor. Bir tane suçlu olması lazım. Orada da şöyle değerlendirme oluyor. Yasin Kol bunları yapmış Fenerbahçe suçlu. Yasin Kol bunları yapmış Galatasaray suçlu. Yasin Kol bunları yapmış Beşiktaş suçlu. Herkes kendine göre bir Yasin Kol'la ilgili bir suçluluğu yaratıyor. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu yanındayız ifadesinin sonuçlarını bence şöyle göreceğiz. Okuma yaparak gidelim. MHK başkanı tutuklandıktan sonra çeşitli çıkışlar oldu. Ve şu an 2 yıldır en çok tartışılan hakem çeşitli nedenlerden ötürü tutuklandı. Lütfen bu arada Burak'tan da rica edeyim ve senden de rica edeyim. Gerekçeli karar birazdan
1: O
0: muhtemelen
1: çıkınca söyleriz.
0: detaylar
1: Elimde
0: geldiğinde
1: ifadeleri var şu
0: evet
1: an.
0: oradan gideriz. Şimdi özellikle bu yanındayız ifadesinden sonra kulüplerden bir açıklama gelecek mi çok merak ediyorum. Açıkçası çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Valla sözü uzatmadan söyleyeyim. Ben hani görüntü o ki devlet içerisinde bir kapışma var bu konuda. İbrahim Hacı Osmanoğlu meselesinde. Yasin Kol'un tutuklanması devamında ben hatta şunu da söyleyeyim. Özellikle bu gidişattan ötürü bunları seninle birlikte konuşmuştuk. Şimdi basında yer alanlar var. Mutlaka yer almayanlar vardır. Soruşturma için elde tutulan ve yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Ben en kötü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir ifadesinin alınacağını ya da belli konularla ilgili görüşüne bilgisine
1: Muhakkak.
0: başvurulacağına dair bir kanaatim var. Niye? Bu kanaatte şundan ötürü normal mantıklı gidelim biz. Bir tane federasyon var. Federasyonun başkanı var. Federasyon başkanının yönettiği bir futbol federasyonunun bir kurumu var. MHK. MHK'nin de hakemleri var. Bu kurumun başkanı alınmış. Son 2 yılda bu en önemli hakemlerden bir tanesi tutuklanmış. MHK başkanı tutuklanmış. Mutlaka bu mantık silsilesinde orada bir takım değerlendirmeler de yapılacaktır. Açıkçası hani soruşturmanın ne kadar genişleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Mutlaka çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Ama yanındayız ifadesi özellikle bu kapışmayı bence çok net bir şekilde açığa çıkardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim derken de kendisinin de bir gücü var, özgür ağırlığı var. Ve bugünkü bu çıkış özellikle bu kapışmayı bence daha da sertleştirir mi? Ya da en azından şöyle mi olur? Onu da bilemiyorum. Yani belli ki bir gruplar çatışması var. Yani
1: Öyle
0: görüntü o.
1: gözüküyor.
0: Çünkü ben bunu şu açıdan söylüyorum. Yani ben olgulara bakarak gidiyorum. maddeleşine gitmeye çalışıyorum. Yani bir taraf

0: bir soruşturma yürüyor. Diğer yandan hükümetin ortaklarından bir tanesi, Türk siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Herhalde onu İtalya maçı için tekrar söylüyorum, yollamadı yani,
1: Net
0: yanındayız.
1: abi yani mevcut
0: Peki
1: durumdan
0: burada
1: dolayı.
0: soru şu. Şimdi herkesin mutlaka düşündüğü ve üzerine konuşacağı soru ve tartışacağı konu bu. Yanındayız. Kime karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu destek sorusu anlamlı.
1: Peki şimdi gerekçeli karar da geldi. Yasin Kol'un tutuklanması bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı kendisi. Tekrar edelim, bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla
0: Bu çok ağır
1: tutuklandı.
0: tabii.
1: Yani
0: Bu
1: şimdi
0: çok ağır. Şimdi
1: bu
0: teşvik primi, bahis şikesi. Şimdi bunlarla ilişki değil mi? Evrakta sahtecilik falan yok.
1: yok, ikisi var.
0: Onlar
1: Bahis
0: yok.
1: şikesi ve teşvik primi.
0: Şimdi burada ben az önceki ifademde şey demiştim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mutlaka belli konularda değil. Bu arada bilgisine tabii başvurabilirler ama şimdi bu soruşturmanın gidişatı bakımından değerlendirdiğimiz zaman şimdi şey neden tutuklanmıştı? MHK Başkanı.
1: Kayıt almıştı.
0: Kişisel
1: Kişisel verilerin.
0: verileri izinsiz, hukuka aykırı
1: Evet.
0: şekilde ele geçirmek
1: Evet.
0: ve bunları ele geçirdikten sonra tutuksuz yargılanması halinde tanıklara baskı yapması gibi yani delilleri karartma şüphelerinden olabilir. O yüzden bir tutuklama kararı verilmiş. Gerekçeli kararda o ifadeyi tam dilersen birazdan okursun. Bu birinci madde. Yani o diğer maddelerden tutuklanmamıştı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ve o diğer maddelerden tutuklanmayınca orada özellikle bu sınav soruların meselesi, bu dönemde yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar hukuken de bir tartışmayı beraberinde hukuken bak hukuken normal bunlar tartışılır. Hukuken de orada yoğun bir tartışmayı beraberinde getirmeyecek. Yani soruşturma o tarafta doğru yürümeyecek. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Tutuklanma gerekçesi ve şeyin çünkü tutukluluğuna gerek olmadığı yönde bir karar veriliyor o iki ya da üç madde ile ilgili. Devam ediyoruz. Burada Yasin Kol'la ilgili olarak konu çok başka bir yere gitti. Dolayısıyla bu iki konu tamamen federasyon yönetimiyle alakalı, federasyonun yönetimiyle alakalı, doğrudan federasyon yönetiminle alakalı bir yargılama sürecini ya da soruşturma sürecini bence dışarıda tutuyor bu iki tutuklama gerekçesi. Tutuklama gerekçesine bakarak söylüyorum. Ama tabii derinleşebilir. Bunları hep birlikte biz beraberinde göreceğiz. Nereye geliyorduk az önce?
1: Yani işte bu şey üzerinden konuşuyorduk, direkt bu gerekçesinden
0: Ha
1: devam edelim.
0: gerekçesi. Yani burada
1: Şimdi ben şöyle bir soru sorayım mı sana? Birazcık hem
0: sor.
1: açalım. Şunu da belirteyim bu arada. Soru ve görüşlerinizi iletirseniz ekrana getireceğim. Süper chatleri de birazdan ara ara okuyacağım. Yayını da beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bahis şikesi gerekçesiyle tutuklanması tabii çok ağır bir
0: Karar.
1: suçlama, karar, ağır bir karar. Şimdi burada doğal olarak şöyle sorular çıkacak. Hangi maçlarda bu şike durumu yaşandı ya da hangi maçlardan şüpheleniliyor gibi sorular da ortaya çıkacaktır. Bu da
0: Tabii.
1: soruşturmayı çok fazla
0: Bir de
1: derinleştirecek
0: teşvik.
1: bir konu olacaktır. Bir de
0: Teşvik.
1: teşvik primi
0: Yani
1: meselesi.
0: kimi teşvik ediyor?
1: Tabii.
0: Kime bu paralar yollanıyor? Oradan yola çıkılarak çeşitli hakemlerle ilgili belli. Çünkü ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Masak raporu var ya,
1: Evet abi.
0: medyada servis edilen o kısımlar var ya, oradan yola çıkarak hangi hakemlerle arasında para bağı var ve bu para bağının nedeni neydi? Bunlar tabii doğrudan bir suçlama için söylemiyorum. Buralara bakılacak ve o operasyon o taraftan genişletilecektir.
1: Tabii yani şimdi Yasin Kol'un tutuklanmadan önceki ifadelerinden de bir özet geçelim. Burak hazırlamış, eline sağlık. Şimdi sorulan soruları zaten net bir şekilde cevap veriyor Yasin Kol. Raporlardaki para hareketleri bana ait değil diyor. Bahis hesabım yok, yasa dışı bahisle de alakam yok diyor. Ama orada önemli şöyle bir detay var. Aydın abi, onu da sana
0: Söyle.
1: söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Bir saniye. Yasa dışı bahis kaydı bulunan isimlere 425 bin lira bir para gönderiyor Yasin Kol. O,
0: Evet.
1: kendisine bu sorulduğunda da benim o kişilerin bahis oynadığından, bahis amaçlı bu parayı istediklerinden haberim yoktu. Bir borç alacak verecek meselesi gibi anlatıyor bu durumu, ama demek ki savcılık veya hakim buna ikna olmamış ki direkt bahis şikesi üzerinden kendisine bu şekilde bir karar verdiler.
0: Belki.
1: Yani ifadelerine devam edeyim Yasin Kol'un.
0: Biliyorsun Mert Hakan Yandaş'ta da vardı. Mert Hakan Yandaş'ın
1: onda da vardı.
0: Özellikle bu bahis soruşturmasında biliyorsun herhangi bir şey yoktu. Evet. Federasyonun açtığı bahis soruşturmasında.

0: Adı geçmiyordu. Sonra savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alındı. Şeye baktığımız zaman Mert Hakan'ın özellikle savcılık ifadesine ve savcılık soruşturma masak raporlarına bakıldığında Mert Hakan'a gerekçe olan konu 6.222'ye muhalefetti.
1: Evet.
0: Bu bahis oynaması meselesiydi. Onları nereden yapıyordu? Arkadaşıyla arasındaki para trafiğinden ötürü, ki hatırlıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı da tutuklanmıştı
1: Evet.
0: o dönemde ve kendisi oralarda bir savunma yapmış. Yani ben yolluyordum ama işte oradaki yazışmalar birlikte ona para yolluyor, oynuyor gibi sebeplerdendi. Aynı sebeplerden ötürü burada böyle bir durum var. Muhtemelen o kişilerle ilgili de
1: Tabii işlem
0: tekrar herhalde bir
1: yapılacak.
0: işlem yapılacak, ifadeleri alınacaktır. Yani oradan genişler ama mesele o, özellikle o değil de şey kısmı
1: Hangisi?
0: burada önemli. Tabii ya, o çok derin bir mesele.
1: Hangisini soruyorsun?
0: Şimdi bu para yollandı, bu adamlara bu parayı, adam diyor ki ben borç için
1: Verdim
0: yolladım.
1: diyor.
0: Mahkeme buna öyle bakmıyor. Mutlaka ellerinde bir takım doneler vardır. Detaylar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan bu insanlar hangi maçlara oynadılar? Bu maçlarda ne oldu?
1: Tabii.
0: Arada bir işbirliği var mı yok
1: O
0: mu soruları da doğal olarak bunlar sorulacaktır. Diğer yandan bu teşvik meselesi, şimdi bu eğer hakemlerle arasında böyle bir diyalog, böyle bir iletişim varsa ve bu kanıtlanabilir durumdaysa, ki tutukluluk sürecinde mutlaka bunlar da araştıracak ve soruşturacaktır. Bu yönüyle çok daha şey olur bu. Bu soruşturma çok daha derinleşir görünüyor işin açıkçası.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İfadelerinden devam edelim. Bu hesabındaki para hareketleri sorulduğunda Yasin Kola, bana gelen bazı paralar küfredenlere açtığım tazminat davalarından gelen kazançlar diyor. Borç para gönderdiğim bazı kişilerin yasa dışı bahisten sabıkalı olduğunu yeni öğreniyorum. Maç günü hakem arkadaşlara gönderdiğim 2-3-4 bin TL'lik paralar yediğimiz yemeklerin parasıdır. Genelde yemekleri bir kişi öder, sonra diğerleri ona gönderir. Yasa dışı bahisle alakam yoktur. 8-9 ay önce bir hisseye 3,2 milyon TL yatırım olmuştur. O yatırımdan da 2 milyon TL zarar ettim. 5 milyon TL'lik hesap hareketi aldığım eve dairdir diye açıklamalarda bulunuyor Yasin
0: Ya
1: Kola.
0: mutlaka sonuçta kendi savunmasını yapacaktır. Bir şeyler izah edecektir. Yani o artık orada soruşturma devam ediyor. Yani bu
1: Tabii.
0: soruşturma o tarafta ne kadar derinleşecek onu hep birlikte göreceğiz ama burada biz esas olarak şuna bakacağız tabii. Şimdi Futbol Federasyonu ne yapacak? Dolayısıyla büyük bir kamuoyu baskısı da var. Bir tartışması da var. Burada tabii, orada az önce ifade ettim, yani bir kapışma olarak değerlendiriyorum ben bu meseleyi. Aynı zamanda bence devlet içerisinde bir kapışma meselesi olarak ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreç toparlanması gereken bir mesele. Yani bu durumda şöyle bir tablo da var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından da. Abi burada bir kriz var. Tamam. Yani yanındayız. Yani Devlet Bahçeli'nin o mesajı mutlaka birilerine karşı aynı zamanda.
1: Tabii ki
0: Yani
1: de.
0: yanındayız derken bir karşı taraf var. Yani aptaldayız. Bunu bu şekilde yorumlamak kadar basit bir şey de yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki tavrı, tutumu ne yapacak? Bu soruşturma şimdi bu noktaya doğru gidiyor. Daha derinleşir mi? Özellikle Yasin Kol ve şeyin tutuklanma gerekçeleri, MHK Başkanı'nın
1: Ferhat
0: tutuklanma
1: Günoğlu.
0: gerekçeleri belli ki, yani yönetimsel anlamda soruşturmayı derinleştirmeyecek, kişilerin ilişkileri üzerinden soruşturmayı derinleştirecek gibi duruyor tutuklanma nedenlerinden yola çıkarak bakıyorum. O yüzden hani artık mesele federasyon başkanlığı meselesi. Ben istifa etmeyeceğim diyor. Yoluma devam edeceğim diyor. Ancak şimdi geliyoruz bir diğer meseleye. Şimdi burada Futbol Federasyonu'nda bu meselelerden doğal olarak rahatsız olan yöneticiler var. Şimdi tutuklama gerekçeleri bunlar. Şimdi özellikle Yasin Kol'un, yani federasyon başkanının en güvendiği ismin tutuklanması içeride en azından şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Futbol Federasyonu'nun en azından bir güvenevi almasına fayda olduğunu düşünüyorum ben.
1: Net,
0: En
1: kesinlikle.
0: azından. Yani Futbol Federasyonu'nun bu güven oyunu almaması demek ortamın çok daha kaotik bir tabloya doğru gitmesi anlamına gelecektir. Şöyle bir güven oyu. En azından güven oyu ne anlama geliyor? Bir seçimdir. Yani bir ara seçim olur. Olağanüstü kongre kararı alınır. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olmak istiyorsa, ki belli ki şöyle bakıyor mesele. Ben şimdi bu kararı alsam, aday olsam gideceğim. O yüzden ısrar ediyor. Yani yıl sonuna kadar götürme konusunda bir motivasyonu var. Yayın ihalesi var. Belki o yayın ihalesinde 300'ü 400'ü bulursa daha da güçlenecektir. Kulüplere karşı da eli daha güçlü hale gelecektir. Ama günün sonunda Haziran'da bir seçim var. Yani başkası karşısına çıktığında bu seçimi alabilir. Orada başka hesaplar da olabilir. Ama yönetim içerisinde de muhtemelen böyle sesler çıkacaktır. Ya tamam, yani işin geldiği nokta itibariyle belli ki bir kapışma var. Biz bunun da farkındayız. Devlet Bahçeli sana böyle bir destek veriyor ama biz şu koşullarda Türk futbolunun selametini düşünüyorsak eğer daha kaotik bir ortam olmasını engel önüne geçmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle biz bu işi niye yapıyoruz? Halk için yapıyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için yapıyoruz. Böyle bir kaotik ortamda işler daha da kötüye gider düşüncesiyle seçim baskısı, seçime gidelim noktasına bir baskı yapılacağını, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunu kabul etmemesi halinde ben yönetimden çeşitli istifalar olacağını düşünüyorum.
1: Ki zaten bu süreç başladığında da TFF'den birçok istifa gelmişti. Ama tabii
0: Orada
1: Hacı olsun
0: yedek üyeler var.
1: yedek
0: Uralak
1: üyeler.
0: Üzüm'ün ama o, bir kere onu
1: O
0: ayrıştıralım. Yani
1: ayrı
0: bu
1: tabii, orada
0: Uralak
1: ayrı.
0: Üzüm'ün istifası hiç şeyle alakalı değil.
1: Bu
0: Bir kere
1: yaşanan
0: bu
1: mevzularla
0: soruşturmayla ilgili
1: alakalı
0: değil.
1: değil. Kendisiyle
0: Bahis
1: alakalı.
0: soruşturmasında adı geçtiği için
1: Evet, kendisiyle alakalı.
0: federasyon soruşturmasında adı geçtiği için federasyon yöneticisi olarak mecburen zaten bırakmak zorunda. Ne yapacak yani bahis soruşturmasında adı geçen bir federasyon yöneticisi ya kusura
1: Tabii
0: bakmayın
1: canım.
0: diyecek halim yok.
1: Bir süper
0: Şimdi
1: chat var, onu ekrana getireyim
0: ama
1: mi?
0: ondan önce şunu bir
1: Söyle.
0: okumak isterim.
1: Söyle abi.
0: Şimdi bir de geçmişe bakmak lazım. Bir de geçmişe bakmak lazım. Yani bu ilk destek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu ilk destek mi diye tarattığım zaman şunlar çıkıyor ortaya. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin şey toplantısında 1 Şubat 24 Şubat'ta özür dilerim. 24 Şubat'taki MHP grup toplantısında şöyle bir açıklama yapıyor.
1: Ne diyor?
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Ancak Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı adımlar atıyor. Kendisi çok cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir. 1 Şubat 2024'te özür dilerim 24 Şubat
1: 2024.
0: 2000 hayır 24 Şubat 2026 yani bundan birkaç
1: 26.
0: ay önce
1: Ha, birkaç ay önce.
0: Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na böyle bir desteği var. İster istemez bu bahis soruşturması ile ilgili belli ki arka taraflarda bazı rahatsızlıklar vardı. Grup toplantısına çıkıp bu operasyonun ne kadar değerli olduğunu anlatıyor ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun cesurluğuna, delikanlılığına vurgu yapıp devam etmelidir diyor. Devamında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir süre sonra ziyarete gidiyor. Devlet Bahçeli makamında hatta bir milli takım forması da götürüyor ama o ziyarete ilişkin yapılan değerlendirmede yani ne konuşuldu onunla ilgili bir bilgilendirme yok. Ve en son destek yani çok zor bir günde İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Tabii.
0: açısından yalnız değilsin desteği. Tekrar söylüyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bu anlamlı günde yani benim istifam istenirken ben direnirken bana destek verdiğiniz için ellerinizden öperim teşekkür ederim demesi her türlü baba, her tarafı mesaj kokuyor yani. Ama bu mesajlar kimlere veriliyor? Şimdi ben esas olarak arka
1: Kime
0: tarafta
1: verildiğini düşünüyorsun sen?
0: abi bunu kestirmek çok zor.
1: Yani ben de düşünüyorum,
0: Bunu
1: hani
0: kestirmek
1: mesela
0: çok zor.
1: yani Devlet
0: Şöyle bir
1: Bahçeli
0: kere
1: ve Federasyon Başkanı kime
0: Federasyon
1: mesaj veriyor?
0: Başkanlığını
1: Tabi onlara
0: isteyenler
1: net
0: o konuda
1: mesaj.
0: çalışanlara diyor ki ben İbrahim'in yanındayım diyor.
1: O net. Onu
0: Tamam.
1: anladık ama konu bu
0: Niye?
1: değil bence.
0: Bu ben İbrahim'in yanındayım diyor. Soruşturmaya ilişkin olaksa orayla ilgili zaten bir şey demez. Orayla ilgili zaten bir şey demez. Mümkün değil. Yani böyle bir şey yapmaz zaten. Çünkü Yasin Kol'un bu açıklamadan sonra tutuklanması da işlerin bağımsız yürüdüğünün bir parçası olarak değerlendirilir.
1: Tabii.
0: Değerlendirilmelidir de. Şimdi sen ne bekliyordun? Kamuoyu ne bekliyordu? Özellikle Yasin Kol'la ilgili bu şeyden sonra bütün bunlar Türkiye'de 50 tane soruşturma var yani. Biz her
1: Tabii.
0: gün bir sürü yeni bir güne uyanıyoruz. Yeni soruşturmalar var. Yasin Kol'un tutuklanma yani bu açıklamadan sonra acaba yargıya müdahale edilir mi gibi düşünceler ister istemez
1: Çıkmıştır
0: akıllara
1: ortaya.
0: gelmiştir. Tartışılıyor da doğal olarak. Yani şimdi işte bir iş böyle olmaz.
1: Şey iddiaları
0: İş
1: bile var bu
0: ters
1: arada.
0: teper diye.
1: Çelenk, eski bir çelenk, yeni
0: Ya
1: paylaşmışlar falan. Yani
0: ya
1: böyle
0: o kadar
1: iddialar bile var
0: ya o
1: ya.
0: kadar şey olur mu
1: Ya
0: yani
1: zaten böyle bir şey
0: o
1: olabilir mi?
0: kadar.
1: Yani
0: Hatta yani
1: kafasına göre eski çelengin
0: ben o kadar
1: fotoğrafını.
0: ya yazanlar olunca bir mevzuda yükseldim. Orada çiçekçiyi de
1: Bulamadık,
0: bulamadık yani
1: arayacaktık
0: o çünkü
1: çiçekçiyi.
0: çok bu flörlü yani
1: Evet.
0: Levent'te bir çiçekçiymiş. Orayı da arayıp soracaktım yani
1: Ne zaman gönderildi
0: saat
1: çiçekçi?
0: kaçta onlara tabii o bilgiyi vermezler. O bilgiyi verseler kişisel verilerden onları da canlı yayında adamları da zora düşürmüş olurduk. Ayrı bir şey. Düşünüyordum yani.
1: Yayın yapacağız diye. Bir de bir
0: Abi o, ama o heyecan yani
1: çiçekçi
0: sonuçta öyle bir şey.
1: yakmadığımız.
0: En azından ya aradık çiçekçiydi ki o saat şu
1: Ama
0: öğlen 1'de
1: bulamadık.
0: geldi
1: Çok
0: biz de
1: şükür.
0: yaptırdık yolladık yani.
1: Çok şükür
0: Çiçek
1: bulamadık.
0: değil çelenk bak.
1: Çelenk doğru.
0: Çelenk yani.
1: Çok da güzel bir çelenk bu arada. Samimi söylüyorum. Şimdi şeye bakıyorum. Bir süper chat var. Bir onu
0: Tamam,
1: ekrana
0: çok acayip.
1: getireyim de.
0: Oku.

0: İzleyenimiz yazmış. Bir saniyeni rica ederek hemen. Pars Oğuzhan, MYK'sından TFF'sine, Fatma Betül'ünden Yasin Kolu'na kadar kimseye bu düzenin adaletini dilemiyorum. Çünkü bu düzende yargılanmak ile adaletin tecelli etmesinin aynı şey olduğuna zerre inanmıyorum diye Eşrel bir süper chat göndermiş.
1: Bu arada gerçekten de şey konusunda bir güven oyuna ihtiyaç var abi.
0: O
1: Federasyon
0: bence
1: konusunda, çünkü
0: gündemde olmalı yani, aynen öyle.
1: burada inat edilecek bir
0: Konu değil
1: durum
0: o.
1: yok. Ya da şu olacak o zaman. İbrahim Hoca Osmanoğlu o zaman çıkacak ve kamuoyunu neden devam etmesi gerektiği
0: İkna
1: konusunda
0: edecek.
1: neden devam etmesi gerektiği konusunda ikna edecek. Aslında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bugünkü açıklamasında Süper Lig'in geldiği nokta itibariyle ve yapılanlar itibariyle çok değerli bir pozisyonda olduğunu, bu değerli pozisyona gelişlerinde kendilerine ciddi bir katkısı olduğunu ifade ediyor, ima etmeye çalışıyor daha doğrusu. Ama tekrar ediyorum, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle bu yanan ortamda bir güven oyu alması herkes açısından sağlıklı. En azından şöyle olur Muzaffer, gitti diyelim seçime, bir ay sonrasında seçim kararı koydular,
0: Evet.
1: çıktı kazandı tekrar.
0: Evet.
1: Şimdi kazandığı anda Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun işte yüzde bilmem kaçlık desteğini almış bir federasyon başkanı olarak çıkıp, kardeşim bütün bunlar oldu, o soruşturma başka, orada yürüyor, bütün bu tartışmalar vardı, ben doğru iş yaptığıma inanıyorum, İyi işler yapıyorum, yapmaya devam edeceğim, bakın ben gittim genel kurula, genel kuruldan da güven oyunu aldım ve yoluma devam ediyorum demeli. Bu seçim baskısı çok daha artar işin açıkçası. Yani burada evet böyle bir mesele var ama devletin kendisi de buralara böyle çok girecek bir durumda ve tavırda olmaz. Zaten ülkenin 50 bin tane derdi var. Herkesin
0: Tabii.
1: derdi başından aşkın. Onlarla uğraşıyorlar. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk desteği aldı. Bundan sonra o desteği nasıl yorumlayacak, nasıl öne doğru götürecek, nasıl değerlendirecek onu bilemiyorum. Ancak yani bu tartışmaların sonu gelmez Muzaffer.
0: Peki.
1: Görüntü o.
0: Bir süper chat daha var, onu da hemen ekrana getirelim. Yunus Bey
1: Tamam.
0: demiş ki Bahçeli'yi kimse uyarmıyor mu? Bu adam Galatasaray başkanını, hocasını tehdit ediyor. Zorla alt ligden torpille çıkardı hakem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanmış. Bahçeli kendi seçmenini tamamen bırakmış demek ki korkmuyor seçmen tepkisinden demiş. Bu
1: İşte
0: da
1: mesela bu da
0: farklı bir
1: bir bakış
0: bakış açısı.
1: açısı.
0: Evet.
1: Ya kardeşim siz buraya niye
0: Evet.
1: karışıyorsunuz diye bir mesele. Bu ve buna benzer çok tartışma olur. Yani abi bu iş günün sonunda şöyle bir durum var. Yani bu işin kimseye faydası yok abi. Yani her gün herkese zarar. En başta Türk futboluna zarar. Türk Futbol Federasyonu'na zarar. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na zarar. Hakem niye zarar? Yavaş yavaş siyasete de ciddi anlamda
0: Tabii.
1: bir zarar verme noktasına gidiyor. Şöyle ki zarar verme noktası derken, yani siyaset niye bu kadar bu işlerin içerisinde? Burada özellik var. Bu özellikle en azından saygı duyulmalı gibi çıkışlar olacaktır. Bu benim gördüğüm şimdilik bir atak. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bakıldığında da hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'ya konu ne kadar gider bilemiyorum. Gider mi onu da bilemiyorum. Ama bir taraftan birilerinin böyle bir ağzını kapatmaya yönelik de bir hamle olarak değerlendiriyorum ben.
0: Peki şimdi şunu da sormak istiyorum sana. Bu süreçler başladığından beri kulüpler özelinde, birazcık kulüpleri de konuşmak isterim.
1: Lütfen.
0: Kulüpler özelinde şöyle bir yarış var adeta. Ben demiştim, biz söylemiştik, biz karşıydık, biz istemiyorduk. Bakın bizim eski söylemlerimiz, bakın bizim hocamız bunu dedi, sizin başkanınız şunu dedi diye bu süreçler başladığından beri böyle de bir durum var. Sen nasıl değerlendiriyorsun kulüplerin bu tavrını? Ya da
1: Yani
0: samimi buluyor
1: herkes
0: musun? Net sorayım yani.
1: baba efendim,
0: Samimi
1: hayır
0: buluyor
1: bulmuyorum.
0: musun?
1: Bulmuyorum. Şu açıdan bulmuyorum. Demiştik öyle oldu böyle oldu. Bunu herkes söyler. Biz öyle demiştik böyle demiştik öyle oldu böyle oldu. Bu arada bu fikri farklılıklar da olabilir. Yani dün ben böyle söylemiştim ama ben bundan vazgeçtim. Burada bir arıza var. Sonra bu arızayı ilan ediyorsun. Sonra çıkıp bakın ben size zamanında böyle demiştim diyebilirler. Her kulüp kendi çıkarları çerçevesinde. Bu da normal bir durum değildir. Duruma göre pozisyon alır. Ama ben de diyorum ki şimdi Yasin Kol şu anda tutuklanmış durumda. Şimdi Fenerbahçe'yi burada şöyle ayrı tutuyorum. Şöyle ayrı tutuyorum. Fenerbahçe MHK Başkanı tutuklandığında da bir şey demedi.
0: Evet.
1: Sessiz kaldı. Bekliyor. Şimdi MHK Başkanı tutuklandığında Beşiktaş Başkanı'nın açıklamaları var. Şeyin açıklamaları var. Galatasaray tarafında açıklamaları var. Trabzonspor'a gelince Trabzonspor şu an açıklama yapacak durumda değil
0: Değil,
1: bence.
0: değil.
1: Çünkü bu bahis
0: Tabii.
1: soruşturmasına Trabzonspor Başkanı ve diğer bazı yöneticilerin de isimleri dahil olunca bu kez onlar, ya şimdi bir açıklama yapsak millet diyecek ki arkadaş ne anlatıyorsunuz?
2: Sen kendine
1: yani,
2: bak.

0: derler
1: Sen kendine bak derler. Mutlaka orayla ilgili de bir soruşturma yürüyor. Şimdi mesele şu. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından da sonra. Şimdi samimiyeti bence şurada göreceğiz. Abi İbrahim Hacı Osman'ın en önemli adamı, hakemi. Ben öyle diyorum yani. Herkesi bunu söylüyor. Şu nedenlerden ötürü tutuklandı. Ben şimdi dünden itibaren konuşan kulüplerden evet böyle bir durum var. Biz demiştik İbrahim Hacı Osman artık o koltukta kalmamalı diye bir açıklama. Özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası gelecek mi? Gelirse hakikaten ortada net bir samimiyet olarak bir,
0: tabii, bir tavır
1: var. Tavır olarak bir bunu değerlendirebilirim ama onun dışındaki meselelerde kulüpler kendilerine göre dönemsel açıklamalar yaparlar. Bu da normaldir. Şimdi bu ben demiştim meselesine gelince dediğim gibi yani sonuç itibariyle herkes bunu kendi lehine kullanacaktır. Ama şöyle bir durum var. Yani ben demiştim meselesi şöyle olmalı bence. Ya geçmişte ne olmuş? Ne denmişti? Neler irdelendi? İş hangi noktaya geldi? Hangi kararlar verildi? Hangi uyarılar yapıldı? Bu uyarılar karşısında hangi sonuçlar oldu? Bunlara bakmak lazım. Yani neden sonuç ilişkisi kurarak gittiğimiz zaman daha samimi bir sonuca erişiriz. Yani örneğin bu kadrolaşma faaliyetini sana geçen yayında da söyledim. Biz çok uzun süredir tabii birlikte canım yayın yapıyoruz. Hatta dün ben bir şeyi araştırmak için vakti zamanında bu konuları konuşurken ya biz şu yayınların hangisinde bu konuyu işlemiştik diye araştırırken yayını buldum. İsteyenler de izleyebilirler. 25 Kasım 2024 yılında Sansürsüz Futbol'da seninle yaptığımız Radar programının son bölümünde 25 Kasım 2024 bu MHK'nin içerisinde bulunduğu durum, dernekler, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunlar paralel bir yapı kuruyor meselesinden yola çıkarak orada bir durum özetlemesi yapmışız ve şey demişiz en sonda, bence bu konuda daha kötü günler geliyor.
0: Evet.
1: Bu tablo çok iyiye alamet değil. 2 yıl önce yaptığımız yayından bir bölüm. Dileyenler orada izleyebilirler. Şimdi ben bunu neye dayanarak söyledim? Olgulara dayanarak. Federasyon başkanının açıklaması. Gitmişim dernek başkanını aramışım. Dernek başkanının görüşünü almışım. Derneklerin federasyon merkezi üzerindeki etkisi, etkinliği, bu konulardaki tartışmalar. Geçmişte yaşanan olaylardan yola çıkarak burada bir sorun var arkadaş. Burası yakında patlayacak gibi bir tespit yapmışım. Bu çıkmayabilir de. Bu da başka bir şey. Şimdi o tespit, şimdi ben demişim diye ortaya çıkmıyorum. İşimiz zaten bu. Yani ne oluyoru aklımız erdiğince anlatmaya çalışmak. Ama kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda doğal olarak bu açıklamaları kamuoyu oluşturmak ya da karşı kamuoyunu püskürtmek için yaparlar. Tamam mı? Ona da çok itiraz edeceğim bir durum yok. Ama ya arkadaş şimdi hani örneğin öğlen 3-4-3 yayınında da aynı muhabbeti yaptığım için söyleyeyim. En yakın örnek çünkü o. Galatasaray'ın bu çıkışları var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şeye çıktı. Beşiktaş'ın Mali Genel Kurulu'na çıktı. Mali ve olağanüstü yani olağan seçimli Mali Genel Kurulu yapmıştı. Öyle olması lazım. Ve oraya çıktı Sayın Başkan. Dedi ki arkadaş biz dedik böyle böyle bizi dinleselerdi bugün bunlar yaşanmazdı. Ben dedim ki yayında kulüplerin sürekliliği esas ya. Yani bugün nasıl ki Ali Koç'a yönelik eleştiriler ve destekler varsa neden? Fenerbahçe başkanlığı dönemindeki yaptığı işlerden ötürü ya da bugün bu konular tartışılıyorsa deniyor ki ya iyi de Fenerbahçe bu adama bu Ali Koç çıkmış 2024'ün örnek veriyorum 25'in Ocak ayında demiş ki ben o zaman karşı çıkmıştım Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonda şimdi kendisinden özür diliyorum doğruymuş demesini öne getiriyorlar. Niye? Fenerbahçe başkanı sıfatıyla onu yaptı. Yani burada başkanların yaptığı açıklamaların kulüpleri bağlayan bir taraf var. Çünkü başkan olduğu için, Fenerbahçe başkanı olduğu için, Beşiktaş başkanı olduğu için, Galatasaray başkanı olduğu için bu insanların yaptığı değerlendirmenin önemi 10 kat, 15 kat daha artıyor.
0: Tabii.
1: Şimdi o yüzden bu samimiyet meselesine geliyoruz ya. Ve çok yakın örnek olduğu için yani iki tane böyle lamba gibi örnek var. Beşiktaş bunu söylüyor Beşiktaş'ın başkanı. Geriye dönüp bakalım. Ondan önceki başkan Hüseyin Yücel, ben o kaşarlar ifadesini Ahmet Nurçebi söylemişti diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyormuşum. Hüseyin Yücel 2024'ün Ekim ayında Ferhat Gündoğdu geldikten sonra da diyor bu kaşarları temizleyin diye. Hı-hı. Destek veriyorlar. Ondan önce yine o dönemde doğrudan Ferhat Gündoğdu'ya 2022 yılı mı 20 yılı mı tam şimdi ya da 21 olabilir hatırlamıyorum ama Ahmet Nurçebi Ferhat Gündoğdu olmasa da Ferhat Gündoğdu ve ekibinin yaptığı kadrolaşma faaliyetine destek vermiş. Eskileri yollayalım yeniler gelsin biz bunlardan bıktık diye. O günlerde kamuoyu da oluşmuştu. O yüzden kulüplerin açıklamaları bir kamuoyu oluşturmak ve aynı zamanda bir altlık hazırlamak, aynı zamanda bazen de bu karşı kamuoyunu püskürtmek için bunu yapıyorlar. Yoksa ya ben sana söyleyeyim, yani yarın bu her kulüp bunu yapıyor. Yani yarın MHK başkanı diyelim ki şey oldu, Serdar Tatlı oldu. Al bak, buradan söylüyorum sana. Karbon kağıdı gibi aynı laflar etmeye devam edecekler.
0: E tabi.
1: Eskiden ne diyorlar? Şimdi ne diyorlar? Edecekler.
0: Yani
1: Etmeye
0: sen
1: devam
0: hatırlıyor
1: edecekler
0: musun
1: yani.
0: benden çok daha
1: Ya
0: yaşça büyüksün
1: hakemlerin
0: mesela.
1: içinde
0: Ya
1: yani.
0: federasyonu övgülerle konuşan, MHK başkanı övgülerle konuşan bir kulüp var mıydı bu zamana kadar? Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş'ı hepsi için söylüyorum ya. Çok
1: Abi bu.
0: memnunduk, keşke gitmeseydi dedikleri bir federasyon başkanı var mı?
1: Yok canım.
0: Merkez Hakem Kurulu başkanı var mı?
1: Yok canım.
0: Yok. Bir şey değişmeyecekti. Şimdi birazcık şey durumuna döndü iş yani. Merkez Hakem Kurulu zaten tutuklandı. Hani yapıştır geç artık. Daha cesurca konuşabiliyor kulüpler gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben mesela chat'e bakıyorum. Şimdi
1: Ama
0: Yasin Kol
1: orada şu da
0: tutuklandı.
1: var. Özür dilerim. Yani bu konuda altını çizmek isterim. Bugün ben Spor Dijital'de Alper Alp'i Murat Zor ile birlikte olan yayında izledim. Güzel bir tespit yapıyor Alper Alp. Ya diyor ki, şimdi dün de aslında kısmen konuştuk. Şimdi şikayetçi olan müşteki sıfatıyla ve ya da tanık sıfatıyla şey veren hakemler var. Bu soruşturmada ifade veren hakemler var. Ya o hakemlerle ilgili neler konuşuldu? O hakemlerin de yönettiği çok sayıda
0: E
1: tartışmalı
0: tabii ki.
1: maç var. Ve kamuoyu da yarın diyecek ki, bak şu anki tabloda, şu an gerçek bu. Ferhat'a, Yasin Kol'a kim bindiriyorsa o bravo falan diyorlar. Tamam mı? Diyorlar. Yarın işler tersine döndüğünde o bindirenlere Allah belanızı versin. Siz zamanında bunları yapmışsınız diye söyleyecekler. Şu hakemlerle ilgili herkes hakkını hukukunu arayacak. Hakkını ve hukukunu arayacak. Ancak burada bu güçler çatışmasında herkes kendi bakış açısıyla hakemler üzerinde, hakemlik camiasında ve özellikle bu soruşturmayla birlikte verilen ifadelerden yola çıkarak bakıyorum. Ya abi yani 50 tane hakemin ismi geçiyor bu soruşturmalarda. O hakemlerle ilgili ne konuşuldu ben söylemeyeyim. Sen de söyleme. Hakemlik yaptıkları zamanlarda. Şu anda bizim yayınımızı izleyen insanların çoğu o hakemlerle ilgili görüşlerini yazmışlardır. Çoğu da unutmuştur bu arada. Yani ne yazıklandı unutmuşlardır. Ya bu böyle bir şey. Anlık bir iş. Anlık gelişmelere göre tavır alınıyor.
0: Peki, iki tane süper chat var, onları ekrana getirelim.
1: Tamam.
0: Yunus Bey, geçen sene Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakem atama günü açıklamalarını hatırlayalım. Bir kulüp Yasin Kol'un derbi hakemi olmasına tepki göstererek TFF ilişkilerini dondurduğunu açıkladı ve diğeri buna cevap verdi. Bir sene önce de yabancı hakem meselesi demiş.
1: Yok bir saniye, o Galatasaray hayır diyor. Fenerbahçe evet mi demiş Yasin Kol'a?
0: Galatasaray'a cevap veriyordu Yasin. TFF ile dondurduğu ilişkileri açıklamıştı hakem atamasından sonra Galatasaray. Fenerbahçe de ona
1: Yani
0: bir yanıt vermişti.
1: hayır, kronolojik olarak bir bakmak lazım. Olabilir. Yani izlenimiz. Ay şimdi buradan çıkar der ki işte diyorum ya, ya biz bunu demiştik kardeşim. Biz bunu demiştik. Bak o gün biz şampiyonluğumuzu aldık. Bize çeşitli eleştiriler getiriyorsunuz. Biz o gün Yasin Kol'un doğru bir hakem olmadığını ilan etmiştik. Deme hakkında Galatasaray bu yönüyle kendi eline almış oluyor.
0: Doğukan Bey, Galatasaray'ın istifa mektubu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yüzüne okundu A-Spor'da, daha ne olacak demiş. Hani ben şeyi sordum ya sana, hani herkes biz demiştik biz demiştik diyor. Yani Galatasaray'ın bu durumdaki tavrı hep netti demek istiyor
1: Ya
0: Galatasaray
1: netti de
0: taraftarı.
1: burada şimdi şöyle, burada bir şeyin hakkını teslim etmek isterim. Futbolda Galatasaray kadar siyaset yapan başka iyi bir kulüp yok. Yani işin siyasetini Galatasaray çok iyi yapıyor. Yani nerede susması gerektiğini, nerede konuşması gerektiğini, nerede çıkış yapması gerektiğini, nerede dostluk elini uzatması gerektiğini Galatasaray çok iyi biliyor. Şimdi askıya alınan ilişkileriyle ilgili olarak Galatasaray mesela ne yaptı abi? Dursun Özbek gitti, ne yaptı yakın zamanda?
0: Hacı
1: Abdullah Bey ile
0: Osman'la
1: birlikte Hacı
0: görüştüler.
1: Osmanoğlu'na ziyarete gittiler.
0: Evet.
1: Ve hatta Galatasaray camiasının kendisi dedi ki ne yapıyorsun arkadaş sen? Yani Galatasaray'a bunlarla söylemiş, senin makamına bunları söylemiş insana karşı ne yapıyorsun? Bak söyleyeyim şimdi sana. Bazen böyle konuşuyoruz ya neler olduğunu falan.
0: Söyle abi.
1: Mesela yarın öbür gün Metin Öztürk çıkacak ya da Dursun Özbek çıkacak, diyecek ki arkadaş biz kendi camiamızı karşımıza almamıza rağmen gittik, tekrar dostluk elini uzattık. Bu ülke futbolunu yönetenlere iyi niyet mesajlarımızı ilettik. Dostane bir tavır içerisinde geçmişte yaşanan hataları da unutmadan ama adil düzen için, adil oyun için elimizden geleni yaptık. Hatta o ziyarette dayak yememize rağmen biz kendimizi doğru şekilde konumlandırıp ülke futbolu için adalet anlayışıyla bu hareketi yaptık. Bugün bizim ne kadar samimi olduğumuz ortaya çıktı. Haklı

0: ortaya çıktı diye bir açıklama daha yakın zamanda Galatasaray yapabilir. Bu da şey gibi abi, şey hep okuma yapıyoruz ya.
1: Evet.
0: Şimdi bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'na Devlet Bahçeli'nin yanındayız mesajı veriyor. Buna bir okuma yapıyoruz. Bu hareketlerin, bu eylemlerin, bu açıklamaların da günün sonunda bir sonucu olacaktır. Galatasaray der ki kardeşim, diyor zaten, ben bu MHK ile ilgili, bu şeyle alakalı olarak federasyon başkanıyla olarak görüşlerimi dile getirmiştim. Vurgularımı yapmıştım. Bakın, eleştirdiğim noktalarda bu sorunlar oluşmuştur. O, Galatasaray'ın iyi siyaset bilmesiyle alakalı da bağlantılı bir meseledir. Yani kulüp olarak ya da senin kulüp başkanın çelişkili, dönemsel ki olabilir, fikirler de değişebilir. Farklı açıklamalar yaparsa da bir taraf kamuoyunda da şöyle olur. Bakın, biz tutarlıyız. Bu tarafta 50 tane çelişkili mesele vardır diye. Bu danışmanların doğru çalışması ve bu ilişkileri, bu daha doğrusu meseleleri daha iyi bir siyasi yöntemle, siyasi yöntemle, her işin bir siyaseti vardır. Galatasaray buraları daha iyi yapıyor.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Yani ben mesela şu anda chat'e
0: Yani dün
1: bakıyorum.
0: mesela İbo abi anlatıyor. Şey yayınında anlattı. Yani Ferhat Gündoğdu'nun Ali Koç'u kandırdığını falan söyledi. Orada bir olay anlattı. Bir mesele anlattı. Şimdi bu gönlerin en çok tartışılan ismi kim? Ali Koç. Finalde gitmiş, demiş ki burada böyle böyle sorunlar var kardeşim, demiş. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bunları söylemiş. Orada özellikle bu soruşturmaya temel olan 4-5 madde o gün Ali Koç'un aktardıklarıydı. Ama dönüyorlar, diyorlar ki ya Sayın Başkan, tamam da siz de bu adamı desteklediniz. Bu işin bu noktaya gelmesinde bu adamın da bir rolü oldu. Çünkü çok konuştuğun zaman, çok çelişkiye düştüğün zaman bunlar senin önüne geliyor. Ben hatırlatmasam kimse demeyecekti.
1: Tamam.
0: Serdar Adalı diyor ki Beşiktaş olarak bunu yaptık. Beşiktaş olarak siz daha önce Hüseyin Yücel, ondan önce de Ahmet Nur Çebi, Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı ya da bu minvalde yapılan operasyonları desteklediler. Atın bunları, yapın bunları diye.
1: Şimdi o günü bir hatırlayalım. Yasin
0: Hatırlayalım.
1: Kol'un derbiye atanması sonrası Galatasaray'ın işte klasik ilişkilerimizi askıya aldık tweet'i. Ondan sonra Fenerbahçe bu tweet'i alıntılayıp sakın ha sarıyı çıkarma, sakın ha kırmızıyı gösterme, sakın ha VAR'a gitme, sakın ha penaltı verme, sakın ha bazı konuları açma, sakın ha sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı, şimdi ilişkiler askıya, sıra bu maçta mı diye cevap veriyor. Galatasaray da bu tweet'e şöyle bir cevap veriyor. Hayırdır, atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi. Fenerbahçe de bu tweet'i alıntılayıp kişi kendinden bilir işi diye cevap veriyor. O gün
0: Güzel güzel atışmaymış.
1: böyle şeyler yaşanmıştı Yasin Kol'un atanması
0: Burada
1: sonrası.
0: da Fenerbahçe diyor ki sen, diyor, bu açıklamayı yaparak aslında niyetin şey değil. Niyetin bu maçı önden hakem üzerinden
1: Manipüle etmek
0: karıştırmaya
1: ya
0: çalışmak.
1: da
0: Hakemin
1: işte
0: aklına, hakem üzerinde
1: evet
0: baskı kurmaya
1: baskı
0: çalışmak.
1: kurmak gibi.
0: Niyetiniz bu, biz sizin niyetinizin farkındayız. Sonuçta noktayı koyduğu noktada orası.
1: Evet.
0: Yani burada Fenerbahçe Yasin Kol'u desteklemiş, Galatasaray desteklememiş, sonucu çıkmaz. İki tarafta biz desteklemiyoruz diyor. Özetle tam
1: Peki.
0: böyle bir durum yani. Az önce girişte dedim ya, bu süreçle ilgili herkes birini suçluyor abi.
1: Tabii, yani şu an öyle. Bak mesela chatte şunu söyleyeyim sana. Yasin Kol tutuklandı ya. Galatasaraylılar şöyle yazıyor.
0: Biz
1: İşte
0: haklıydık.
1: yani Fenerbahçe hemen Yasin Kol'un yerine yeni bir hakem atasın. Fenerbahçeliler ya, Galatasaraylılar gidip Yasin Kol'u yerinde ziyaret etsinler. Yalnız bırakmasınlar. Ya yani
0: Gibi.
1: iki tarafta özelinde özellikle mutsuz diyebilirim. Şunu da sormak istiyorum sana. Hacı
0: Abi işin
1: Osmanoğlu
0: geyiğini de yapıyorlar abi.
1: Tabii. Yapacak bir şey yok. Zaten gülünecek bir şey de kalmadı ortada. Kendi kendimize bir eğlence çıkartmak durumundayız. Ya, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu cümlesi çok dikkat çekti. Çok da konuşuldu. 30 yıllık ahlaksızlık ve pislik üzerine, yani 30 yıldır futbolda yaşanan ahlaksızlığın ve pisliğin bedelini benim dönemime yıkmasınlar, yıkmayın
0: Ya
1: gibi bir
0: burada
1: açıklaması oldu. Nasıl değerlendireceksin bu
0: ben bu
1: açıklamaları?
0: tavrı bir yere vurgu yapıyor da
1: Nereye yapıyor?
0: açıkta konuşamıyor. Sayın Başkan, yani siz bunları söylüyorsunuz. Yani siz 30 yılı temizlemek için mi geldiniz? Ahlaksızları o zaman sıralayacaksınız. Pislik meselesi, yani Türk futbolunu federasyonun başkanı ahlaksız, kendisinden önceki dönemi ahlaksız ve pislik olarak görüyor ve bunun faturasını da bana çıkarmaya çalışıyorlar gibi bir mesaj veriyor zaten.
1: Evet, bir
0: Özetle
1: süper
0: o.
1: chat gelmiş. Yunus Bey, her şey bir yana, bir hakemin telefonunda çıkan süper chat yazdırmıyor. Bazı videolar çıktı, bu konuyu da konuşmak gerekiyor demiş. Bu tabii hassas bir konu.
0: Video ne abi?
1: Ferdi Karadoğ'un iddiaları vardı. İşte telefonundan çocuklara
0: Ha,
1: dair bir
0: aynen.
1: şey
0: Ama Ferdi
1: çıktığına.
0: Karadoruk da onunla ilgili diyor ki Ferdi Karadoruk'un tutuklanma gerekçesine bir
1: Bakayım
0: yanlış
1: hemen.
0: yönlendirmeyelim. Ferdi Karadoruk da onunla ilgili olarak diyor ki

0: suça evet diyecek halimiz yok ama Ferdi Karaduruk şunu söylüyor. Bu diyor benim telefonuma WhatsApp'tan tutuklanma gerekçesi önemli bizim için.
1: Bakacağım.
0: O işte müstehcenlik hikayesi var ya oradan çıkıyor tahmin ediyorum. Benim diyor bu telefonuma bu WhatsApp üzerinden geldi. Bu arada ve ben diyor bu gelince diyor telefonum diyor zaten otomatik olarak bunu engelledi. Öyle bir şey ifadesi var. Nasıl oluyor onu bilmiyorum. Android telefonların
1: Bilmiyorum.
0: bir özelliği olabilir. Hani virüs olarak algılayıp böyle bir şey olabilir. Ve ben diyor bunun üzerine gittip şey yaptım diyor zaten.
1: Kendim bildirdim gibi bir şey diyor galiba.
0: Savcılığa şikayette bulundum diyor. Zaten bu iş şöyledir biliyorsun. Yani durduk yere bir yerden gelmiyor. Yani WhatsApp'a bir şey gelebilmesi için bir tane numara lazım. Yani bir hat lazım. Yani ben diyor bunu yaptım diyor. O yüzden burada soruşturma devam ediyor. Kimsenin de günahına girmeyelim yani.
1: Yani orada zaten bir şey varsa bu servis edilir. Bununla alakalı eğer
0: Yani
1: suçlu bulunursa kendisi ekstra
0: Ferdi
1: bir ceza da alır zaten ve bu açıklanır yani.
0: hayır böyle bir savunma yapmış şimdi. Ben de şey açısından söylüyorum.
1: Belki devam ediyordur yani hani.
0: Tutuklanma gerekçesi ne Ferdi Karaduruk'un? O ifadeye ulaşabildik mi biz?
1: Bulamadım abi.
0: Tamam peki. Yani o ifade de hani benim çünkü ben de o gün bu gözaltılar olunduğunda gerekçeler var ya şu şu şu
1: Aynen.
0: nedenlerden ötürü müstehcenlik ifadesi de vardı. Lan bu ne dedim? Sonra o işte iddialar çıktı ama beyefendi diyor ki savcılık soruşturmasına ben bu telefona geldiği zaman ben gittim zaten
1: Tutuklanma sebebin de varmış bu arada. Şimdi
0: var
1: durak
0: mıymış?
1: attı. Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek vesaire suçundan.
0: Öf. Gerekçe bu aynı zamanda.
1: Evet.
0: Peki.
1: Tutuklanma sebebi buymuş
0: Adam da
1: yani.
0: diyor ki zaten şöyle ben diyor savcılığa gittim bu konuda suç duyurusunda bulundum. Demek ki yeterli görülmemiş.
1: Demek yani çok üstünde de durmak istediğim bir konu değil. Mide bulandırıcı
0: Abi
1: çünkü yani.
0: sonuçta suç yani. Sen bunu
1: Suç tabii
0: yaparsan
1: abi böyle bir
0: bunu
1: şey mi olur
0: yaparsan
1: yani?
0: bunu yaygınlaştırırsan buna bir cezası var yani.
1: Peki. Toplayacağım yavaş yavaş. Var mı eksik bıraktığımız bir
0: Yo,
1: şey?
0: toparlayabiliriz. Yani en azından bundan sonra ne olacak sorularını
1: Tabii yani
0: ben de merakla bekliyorum.
1: akşam da İtalya ile maçımız var. Milli takımımıza başarılar
0: Montella
1: dileyelim.
0: gider.
1: Bir süper chat daha gelin. Montella gider mi akşam
0: Gider
1: diyorsun?
0: gider. Yani şöyle hemen akşam yollanmaz da ben ya abi burada bir yenilenmeye ihtiyaç var. Yenilenmek şu.
1: Katılıyorum.
0: Yenilenmek aynı zamanda bir güven oyu meselesidir de, tamam mı? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle de düşünüyor olabilir. Kardeşim biz bu ülkede ya da bu ülke ne fırtınalar gördü. Bugün bunlar konuşulur. Yarın başka bir şey olur. Herkes susar, herkes yoluna devam eder gibi yorumluyor olabilir. Kendisi, kardeşim benim burada bir sorumluluğum, ben doğruyu yaptım, elimden geleni de yaptım ama burada bana bir operasyon çekiliyor mantığıyla hareket ediyor olabilir. İnat da edebilir. Günün sonunda şuna bakacağız. Bu işin kime zararı var? En büyük zarar Türk futboluna. İbrahim Hacı Osmanoğlu gelir, gider. Yasin Kol gelir, gider. O gelir, bu gider. Ama bu futbol yaşamaya devam edecek. Çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi şu. Kimseye de Türk futboluna dair bir koz vermemek lazım. Yani ne dışarıya ne içeriye. Şimdi bu 3 Temmuz kumpasının Türkiye'de yarattığı çok büyük tahribatlar vardır. Futbol olan güveni bu kumpas o Fethullahçıların operasyonu ciddi anlamda aşağıya çekmiştir. Sponsorlukları ciddi anlamda aşağıya çekmiştir. Ve bölünmeyi ve yarılmayı getirmiştir toplumsal bir şekilde. Futbol bizim hayatımızda çok önemli bir konu, önemli bir unsur ve çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz kendi oyunumuzu, Süper Ligi, bütün ligleri, bu sporu daha iyi noktaya doğru taşımaya adına bir eylem içerisinde olunması gerekiyor. Herkesin mutlak amacı da bu. Ama bu tartışmalar, bu kapışmalar ileriye götürmez, geriye götürür. Yakın zamanda bir yayıncı kuruluş hikayesi var. Bak, yayıncı kuruluş meselesi o kadar önemli ki. Neden önemli biliyor musun? Yayıncı kuruluştan alınacak en yüksek miktar bizim ligin kalitesini daha yukarıya çekecektir ya da aynı seviyede tutacaktır. Niye bunu söylüyorum? Şimdi şu anda Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, bu sene Beşiktaş ve Trabzonspor'da o şeye girdiler, yola girdiler harcamalarıyla ama geriye dönüp bakarsan hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'a oranla geride kalan 4 sezonunda çok daha fazla paralar harcadılar. Yine o paraları harcıyorlar. Ama lig nereye döndü? İki takım da lige döndü. Yani Anadolu takımlarının senle bırak hani ben yarışmaktan falan bahsetmiyorum. Artık yani, tabii ki maçlar kazanılıyor, kaybediyor. Sadece ben paraya dayalı olarak bunu söylemiyorum ama rekabeti sadece Galatasaray, sadece Fenerbahçe, sadece Beşiktaş, sadece Trabzonspor arttırmıyor. Bu takımların da güçlü olması ligi çok daha değerli ve anlamlı hale getiriyor. Bu kulüplerin yaşayabilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması için bugün 10 aldıkları yayıncı kuruluştan 25-30 almaları değerlidir. O yüzden yayıncı kuruluş ihalesi de gelirken bu tartışmalarla, bu büyük kaotik ortamla yayıncı kuruluş ihalesine girilmesi ligi aşağıya doğru çeker. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Bu işin ticaretini yapanlar da bu işi biliyorlar. Tabii orada nasıl dengeler olacak onu da bilemiyorum ama beIN Sports 182 verirken şimdi Federasyon, bu arada orada direcekler onu da biliyorum. Yani direteceğini biliyorum en azından. Federasyonun çünkü hava oydu. beIN Sports gelecek diyecek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu ya siz kulüplerle birlikte benden 182'den 400'e çıkmamı istiyorsun da ben bunu kime satayım? İşte senin hakemin, senin MHK başkanın tutuklanmış. Burada büyük bir güven ortamı var. Benim satışım şu kadar. Zaten maliyetler bu kadar. Ben ancak bu kadarını veriyorum diyerek aşağıya çekmeye çalışacak. Diğer ihaleye girecek olan şirketler de günün sonunda şöyle olmuyor. Ya girelim de biz nasıl olsa hallederiz. Öyle olmuyor. Yani o parayı da vermek zorundasın. Yani o şirketlerin de sorumlulukları var. O yüzden bu işin bir an önce bir güven ortamına, doğru zemine oturtulması lazım. Yoksa bu işten kimseye bir fayda gelmez.
1: Peki bir süper chat var, onu ekrana getirelim. Sinan Erkan demiş ki Yasin Kol yüzünden Galatasaraylılar Fenerlileri suçluyor. Fenerliler Galatasaray'ı, bu aynen, şeye benziyor. Hırsız hırsıza hayır sen daha çok çalıyorsun diye suçluyor demelerine göre ikisinin de hırsız olduğunu değiştirmiyor. Türk futbolunun özeti rezillik diz boyu demiş.
0: Yani beyefendi Beşiktaşlıdır, ona laf ediyordur.
1: Olabilir, belki de farklı takımlıdır, bilemiyorum
0: yani
1: ama genel olarak.
0: Galatasaray tarafı da çıkıp Fenerbahçe tarafı da çıkıp eğer kendisi bilmiyorum Beşiktaşlı neyse artık yani örnek olarak veriyorum yani. Her kulübün yine söylüyorum yani gününe göre tavrı var ya.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum.
0: Ya bir de abi bu şey bu doğru bir şey değil ya. Yani bu kadar böyle bu ifadeleri insanlar yazarken bile çok rahat kullanıyorlar. Hırsız, düşman, öyle böyle abi. Şimdi bunların hukuki sorumluluğu da var. Ya bu kadar da eleştiri başka bir şey ama itham etmek başka bir şey. Yani bu işler bu kadar kolay olmamalı yani. Hırsızı varsa belgen bilgin diyeceksin ki hırsız. Bu kadar kolay olduğunu olmamalı yani. Olmamalı. İzleyenimize onun lafına sığınarak bunu söylüyorum. Onu doğrudan hedef alarak değil, genel bir değerlendirme yapmak için bunu söyledim.
1: Abi katılıyorum sana ama yani bu tip meselelerde kulüpler de artık o kadar geriyorlar ki ortamları. Açıklamalarla, onlarla, bunlarla. Kulüp böyle yaparsa finalde taraftar da yapar ya.
0: Bak finalde tekrar söylüyorum. Yasin Kol da tutuklandı mı? MHK Başkan tutuklandı. Biz zaten demişlerdi. Yasin Kol durum bu. Şu anda birçok insan, bak ben diyorum ki federasyon bu durumda güven oyuna gitmeli. Bunun bir faydası var. Tamam, bunu ben söylüyorum. Seçime de aday olarak tekrar girebilir. Şimdi özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı, yanındayız çıkışından sonra kimden ne tavırı göreceğiz? O zaman tekrar bir tartışalım sen de bunu.
1: Peki, zaten öyle bir açıklama gelirse gece demeyiz, gündüz demeyiz, bir yayın yaparız.
0: Ha, şeyi de söyleyeyim burada. Söyle. Aynen. Not olarak onu da ekleyeyim. Öyle tamamlayalım. Şimdi ben görüyorum bu Twitter'da yine yani işte hani ülkeyi de aşağıya çekmek için hemen böyle çok orijinal fikirler atılıyor. İşte bak bu ülke bu. İşte siyaset bilmem nerelere gidiyor. Bunu bu ülkede hiçbir ülkenin siyaseti futbolu yalnız bırakmaz da. Yalnızdan kastım hep içinde olur. Bu kadar büyük bir ekonomi, bu kadar toplumsal bir etki, biraz bedava konuşmalar da yapılıyor oralarda. Onu da söyleyeyim. Bunun babası Dünya Kupası'nda yapıldı kardeşim.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Adam dedi ki Trump, bu işin şeyi benim, sahibi benim. Infantino'ya dedi ki ben sana emrediyorum, sen yapacaksın. Oyuncusunu, Amerikalı kırmızı oyuncunun kartı, kırmızı kartı Belçika maçı öncesi
1: kaldırıldı,
0: iptal
1: ya
0: edildi. Dünya Kupası'nda görülmemiş örnektir.
1: Tabii tabii.
0: O çok güvendikleri, çok aman UEFA, FIFA, bunlar zaten hukukun en üstün ülkeleri, en üstün kurallarını uygularlar falan dedikleri FIFA'nın sesi çıkmadı. UEFA gık diyemedi, tamam mı? Orada o Infantino denen adamın o rezillikten sonra istifa etmesi lazımdı. Yani futbola siyaset karıştığında, ki bu eskiden beri bu böyledir yani. Türkiye'de futbola siyaset her zaman girmiştir. Girmiştir ve girecektir. Kimse kusura bakmasın yani bu bir şey değil. İşi örtmeye çalışmak değil. Böyledir yani. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Ama bu sadece Bizde olan bir sorun değil yani, onu anlatıyorum. Bazen de bu işin faydası oluyor. 500 milyon ihale çıkarken orada siyasetin katkısı olmadı mı? Bal gibi oldu.
1: Tabii ki.
0: Çıktı kulüpler, teşekkür ettiler şeye, Tayyip Erdoğan'a.
1: Doğru.
0: Teşekkür ederiz, katkın olmasaydı Yıldırım Demirören de bunu söyledi. Bu paralar bu noktaya gelmezdi diye. Hoş, o zaman az Yıldırım itiraz etmişti. Bu anlaşmayı böyle yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Kuru sabitleyip 250'si dolar, 250'sini TL biz niye alıyoruz? 300 milyon dolar olsun, kurda açık olsun demişti. Öyle olsaydı kulüpler çok daha kâra geçmiş olacaktı.
1: Peki, var mı abi eklemek istediğin?
0: Kapatalım ya, tamamladık diye düşünüyorum. Sürekli aklımıza bir şey geliyor, konuşuyoruz. İzleyenlerimize teşekkürler. Hayırlısı olsun. Soruşturma nereye gidecek hep birlikte göreceğiz.
1: Peki, bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Burak bir şey yazmış bakayım.
0: Ne olmuş?
1: Şunu da şu hesap özeti meselesini demiş bir konuşun diye ama
0: Hangi hesap özeti?
1: Yasin Kolun.
0: Abi ya, çok baktım da ne diyeyim abi şimdi yani ben.
1: Yani üçüncü kişilerle olan para trafiği miktarı 49 milyon 481 bin TL, 11 ayrı bankada 50 adet hesabı ve 41 farklı IBAN, 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin TL
0: İşte
1: almış.
0: şey
1: 407
0: yani
1: kişiye de
0: burada
1: 24 milyon 179 bin TL
0: tamam işte yani
1: göndermiş.
0: hakimlik bahis şikesi ve teşvikten ötürü tutukluyor. Gerekçesi de zaten bunlar, hani bu kadar sayıların bu kadar çok olması ister istemez kafaları da bulandırıyor yani. Ama yani elimde çok bir şey yok yani, ne diyeyim şimdi çok yani diyebilecek bir şey bulamıyorum yani.
1: MYK'nın başına
0: Bu
1: kim
0: açık.
1: geçer diye soruyor Burak
0: Efendim?
1: Timurtaş. MYK'nın başına kim geçer diye soruyor.
0: Şimdi o konuda Ahmet İbanoğlu diyenler var. Mehmet Büyükekşi döneminin MYK başkanı. Serdar Tatlı diyenler var. Bünyamin Gezer önce kabul etmiş sonra vazgeçmiş.
1: Niye vazgeçti acaba?
0: Konuştu birileriyle muhtemelen. Dediler ki lan ne yapıyorsun yani, zaten bu sallanıyor bu federasyon. Hadi görev aldın. Bir ay sonra federasyon seçime gitti. Sen de bunların yaptığı işlere ortak olacaksın. Kararlarına ortak olacaksın. Yani geleceğin, gelecekte böyle bir düşüncen varsa buradan yara alırsın gibi bir değerlendirme yapılmıştır muhtemelen. Ya da kendisi bu değerlendirmeyi yaptı, bilemiyorum. Önce kabul edip sonra ya şimdi ben bunu yapsam böyle olur. Serdar Tatlı diyen var, Ahmet İbanoğlu diyen var. Ya yani mutlaka birisini arıyorlar. Birisini arıyorlar. Bu arada bugün biz hangi gündeyiz Muzaffer? Pazartesi.
1: Pazartesi,
0: Cuma
1: evet.
0: günü lig başlıyor. Perşembe günü Cuma maçlar başladığında da galiba değil mi? Perşembe günü hakemler açıklanıyor. Artık her hafta Perşembe günü açıklanıyor diye biliyorum. Hakemler açıklanacak. Burada tabii hakem MHK başkanlarla recel atarlar mı? Atamadan bu mevcut yönetim de bu atamaları gerçekleştirebilir. Ama en geç önümüzdeki hafta hakemlerini atayacak. İbrahim Hoca Osmanoğlu devam edeceğim diyor. Bir MHK başkanı gelir. Bu kim olur? Sürpriz bir isim de olabilir. Ya birlikte göreceğiz.
1: Ya şu anda tabii o koltuğa gelecek kişi bir kurtarıcı edasıyla gelecek. Çok ağır bir koltuk şu anda. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na oturmak ister miydin?
0: İşi biliyorsan oturursun.
1: Kendine güveniyorsan,
0: Kendine güveniyorsan işi biliyor. Ben bu
1: çözebileceğine
0: işi,
1: inanıyorsan.
0: altından kalkarım. Tecrübem ve birikimim ve yöneticilik tecrübem varsa yaparsın yani. Hani işin siyasetini yapmak başka bir şey.
1: Evet.
0: Ben girerim ve bu işi yaparım. Sonuç itibariyle hayatta böyledir ya. Birilerinin yapmak istemediği şeyi biri der ki sıkıntı yok baba ben gelirim yaparım. Mutlaka birisi olacaktır. Ama bu kim olur? Ya şöyle, işinin çok zor olduğu gerçek. Yani bu federasyon gitti, başka bir isim geldi. A kişisini MHK başkanı yaptı. Bugün ne konuşuluyorsa aynı şey konuşulacak. Buradaki mesele şu. Bunun iyi anlatılması lazım federasyon tarafından. Bak şimdi. Burada MHK başkanının tutuklanması kişisel verileri şey yoluyla ele geçirmekten ötürü. Hukuksuz kullanmaktan ötürü. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Şey, Yasin Kol bahis şikesi ve teşvik iddiasıyla tutuklanıyor. Şimdi bu teşvik iddiası meselesinde bu kendi hakemleriyle ilgili bir sorun var mı yok mu? Soruşturma da devam ediyor. Onu da göreceğiz tabii. Bu dönemde özellikle yükseltilen hakemler konusunu çok tartışmış biliyorsun. Hala bu tartışmada hani bu dönemde yükselilen hakemler yarım maça verildiğinde büyük bir isyan çıkacak. Gerekçe usulsüz yükseltilmelerden ötürü MHK başkanı tutuklanmamış olsa dahi meseleye ister istemez öyle bakılacaktır. Orada çok büyük bir kaotik ortam olacak. O yüzden bu dönemde bence en sağlıklı işlerden bir tanesi o hakemleri korumak için de bir süreliğine o hakemlerin hakemliğini askıya alıp gelen MHK yönetiminin doğru disiplinde bu işler yürütülmüş mü? Bu insanlar buraya gelirken doğru yöntemler ve yollar izlenmiş mi? Buna bakarak herkesin hakkını, hukukunu teslim ederek yürümeli. Ama onun dışında gelecek olan MHK başkanının işinin her zaman çok zordu.
1: Tabii.
0: Yine aynı şeyler olacak. Bütün bunlardan bağımsız söylüyorum. Yani elde bir bomba var. Hızlıca buraların bir toparlanması lazım. Geldi, bu kararları verdi. Bütün bu kararlardan bağımsız, bütün bu olaylardan bağımsız. Yarın bu hakemlerle ilgili yine aynı şeyleri söylemeye, MHK başkanıyla ilgili aynı şeyleri

0: Performanslarını çok merak ediyorum. Bence en herhalde kritik hafta hakemler için. Kendini de
1: Üzerlerinde
0: gösterebilirsin.
1: tabii.
0: Yani ben bakın hiç bu işlerle alakam yok. Ben iyi bir
1: Neye
0: hakemim
1: göre?
0: de diyebilirsin.
1: Neye göre
0: Hayır yani
1: işte?
0: performansa göre diyorum yani. Çünkü çok büyük bir baskıyla çıkacaklar
1: Yani
0: şey.
1: kötü yöneten de vay işte
0: O da
1: bunun
0: suçlanacak.
1: adamıydı. Allah
0: Olacak işte.
1: belasını versin. Bunu
0: Olmayacak
1: atın,
0: mı
1: boğun.
0: sence?
1: Çok zor iş yani.
0: Ama
1: Gerçekten
0: olmayacak mı sence?
1: hakemler üzerinde çok yani baskı zaten vardı. İyice katlanarak bu baskının arttığını düşünüyorum ben de.
0: Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçına atanacak olan hakemlerin performansı tam da senin dediğin gibi bir hatalı karar versin. İşte bu da araştırılsın.
1: Tabii tabii tabii.
0: Gözaltına alınsın.
1: Şeye
0: Hesap
1: yazılar.
0: hareketlerine bakılsın.
1: Şeye yazılar. Emre
0: Cimer'e.
1: Kerem Günü'ne şikayet ediyoruz.
0: Tamam.
1: Cimer'e ya bir sürü şey olacak yani. Ya bu soruşturma çok büyük zarar verdi yani.
0: E
1: Bu
0: tabii.
1: çok büyük zarar verdi derken şu açıdan söylüyorum. Abi ortada bir sorun varsa zaten bu soruşturma yapılır. Yani herkesin bir işi var. Herkes tabii ki işini yapacak. Hak ve hukuk çerçevesinde ama buradan çok ciddi bir krizin çıktığı ortada yani. Önümüzde çok
0: Kesinlikle.
1: büyük bir kriz var. Bu işe yön vereceklerin de bir an önce kriz masasına oluşup bu kararları vermeleri gerekiyor. Ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun ya Sayın Başkan konu konuyu açıyor. Abi
0: Söyle
1: bugün
0: abi.
1: İtalya maçı var. Gitmeyin abi. Gelin burada olun. Bu kriz masasını bugün kurun. Bu akşam oturun konuşun. Ayrıca buna da gerek yok ha. Yani illa burada olmaya gerek yok artık. Dünyanın her yerinden her şeyi yapabiliyorsun yani. Kriz masasını kurarsın. Çeşitli kararlar alırsın. Bir bakalım mesela Yasin Kol tutuklandı. Şu an Futbol Federasyonu'nun en önemli hakemi pozisyonundaydı. MHK'nin. Ya
0: Evet.
1: bununla ilgili bir cümle bir açıklama var mı?
0: Yok.
1: Buna bir hazırlık yapsanız da federasyon olarak. Federasyon hukukçuları mutlaka bugün şeye girmişlerdir. Federasyon hukukçuları da duruşmaya
0: E
1: girmişlerdir.
0: tabii.
1: Duruşma sonrası bir değerlendirme yapmışlardır. Tamam belki aradan bir saat geçti bir açıklama yapacaklar ama yani federasyonun yarın, bugün, yarın ligler başlıyor. Abi geçelim artık İtalya olur ya illa orada olmak zorunda değilsin. Yarın UEFA'ya gidiyor Sayın Başkan. Bir çeşitli görüşmeleri varmış. Bilmiyorum oradan ne gelecek. Buradan Sayın Başkan açıklama yapıyor. Diyor ki Devlet Bahçe ellerinden öperim sağ ol. Resmi internet sitesinden de yayınlanıyor.
0: Gövde
1: Yani
0: gösterisi abi. Buradayım diyor.
1: konu artık şeye dönmüş. Koltukta kalma
0: Evet.
1: meselesi ve kapışmasına dönmüş. Ha, burada tekrar söylüyorum. Yani burada Hacı Osmanoğlu suçludur noktasına meseleye bakmıyorum. Ama çok açık bir şey var abi. Bu federasyon başkanlığı meselesi için, bu koltuk için büyük bir kapışma var. Ve bu kapışmanın içerisine siyaset de sokuluyor.
0: Direkt zaten bugün dahil oldu. Direkt artık siyaset bu işin içinde. Şimdi
1: Yani
0: sallıyorum.
1: belki şöyle yani yani ilk defa göründü, resmi olarak
0: Evet,
1: göründü.
0: göründü.
1: Hani gayri resmi olarak belki arka tarafta başka bir hikaye dönüyor, bilmiyorum.
0: Yani şunu demek istiyorum.
1: Ya
0: Atıyorum,
1: tahminlerim var da tahminle şey
0: yorum
1: yapamam.
0: yapmak istemiyorsun.
1: Adam der ki ne konuşuyorsun lan? Ne alaka sen
0: Tabii.
1: beni niye oraya bağlıyorsun, buraya bağlıyorsun?
0: Hayır, mesela şimdi federasyon
1: Bunu
0: başkan
1: İbrahim Hacı
0: adaylarından
1: Osmanoğlu söyleyecek.
0: tabii.
1: Ben federasyon tarafının konuşmalarını görüyorum. İddiaları var. Bizimle Göksel Gümüşle uğraşıyor falan filan diyorlar. Onların iddiaları kapalı kapılar ardında. Kimsenin hakkını hukukunu kimse harcamasın. Federasyon başkanı çıkar gerekirse yarın öbür gün cuma günü. Yani mutlaka buralara bir açıklama yapması lazım. Diğer yandan eğer federasyon başkanı doğrudan kendisine yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyorsa da neden bunun yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını çıksın kamuoyu önünde açık açık öyle gizli mesajlarla falan değil. Çünkü bu iş artık mesaj verilerek kapalı
0: Tabii
1: ifadeler
0: canım.
1: kullanılarak altından kalkılabilecek bir şey değil, mesele değil. Ama gördüğüm kadarıyla herkes bir hamle yapıyor yani. Herkes bir hamle yapıyor, bir hamle yapmaya çalışıyor. Bütün bunlar olurken Sayın Başkan MHP liderinin mektubuna ellerinden öperim, yanımda oluşun çok değerli diye anlamlı günde bana verdiğin bu desteği asla unutmayacağım derken de birilerine aynı zamanda orada mesaj veriyor. Çok açık yani.
0: Tabii. Yani adaylardan birine de başka bir siyasiden başarılar çelengi gelir mi onu da bilemiyorum.
1: Çıksın ki ama yani aday olsun. Ya. Şimdi Mustafa Eriyut'un adaylığı konuşuluyor biliyorsun. Bunu
0: Konuşuluyor.
1: söylüyorlar zaten.
0: Ne
1: Biz
0: yani,
1: adayız
0: o da
1: diyorlar.
0: tartışılan bir konu. Mesela şimdi Mustafa Eriyut, Mehmet Ali Aydınlar'ın
1: Damadı.
0: damat. Şimdi kendisi federasyon
1: Yani
0: başkanı
1: Fenerbahçe
0: adayı
1: tarafının mesela
0: olsa.
1: sıcak bakmadığını biliyorum. Yusuf şey pardon. Mustafa Eriyut.
0: Evet.
1: Yani kim destekliyor o şimdi Bayram Saral, Alkım Kalkavan. Bu üç isim. Bu işin şeyi. Bayrak taşıyıcısı. O başlangıcı da belli ki yapmışlar. Bir çalışma yapıyorlar. Kulislerde konuşulan Galatasaray'ın desteklediği, Trabzon'un desteklediği, Başakşehir'in desteklediği, Rize ve Kasımpaşa'nın da bu oluşuma destek verdiği yönünde. Başka bir isim şu anda yok.

0: Mehmet Baykar'ın da desteklediği konuşuluyor aynı zamanda bu süreci, yani yeni bir federasyon başkanlığı meselesini. Mehmet Baykan bilmiyorum hala Spor Toto Genel Müdürlüğü'nden ayrıldı galiba, eski Spor Toto Genel Müdürü, ama şey içerisinde, AK Parti içerisinde spor şeylerinde ne derler, komitelerinde oralar söz sahibi olan bir insandan bahsediyoruz. Onun desteğinden bahsediliyor. Üçüncü bir aday şu ana kadar yok ama daha bu derenin altından çok sular akar.
1: Tabii canım. Ya zaten adayları da konuşmak artık an itibariyle ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü yani Hacı Osmanoğlu, ben
0: Bir
1: görevdeyim, devam
0: bakarsın
1: diyor.
0: Mehmet Büyükekşi çıkar ben adayım diye.
1: Çıkabilir. Çıkabilir.
0: Belli mi olur abi? Bu işler böyle.
1: Bu arada Mehmet, Burak düzeltmiş. Mehmet Baykan milletvekiliymiş.
0: Hayır,
1: YSGM
0: halihazırda
1: Genel
0: milletvekili.
1: Müdürüymüş, Spor Toto değil.
0: Aynen,
1: Konya
0: halihazırda
1: milletvekiliymiş
0: Konya
1: şu an.
0: milletvekili, onu biliyorum
1: Konya
0: da
1: milletvekili.
0: halihazırda o göreve devam ediyorum bilmiyorum. Ama Mehmet Baykan kritik adam mesela. Yani mesela Mehmet Baykan'la ilgili olarak çok sayıda yönetim kurulunda yer almıştır. Mehmet Baykan mesela bir federasyonda, Muzaffer bak sana da söyleyeyim, bak can kulağıyla dinle, izleyenlerimize de söyleyeyim, geriye dönüp baktıklarında görecekler. Mehmet Baykan diyelim ki bu federasyona girdi. Tamam, bu yönetime girdi. İstifa ederse eğer, demek ki o başkan gidici. Önden istifa ediyor. Mesajı veriyor. Daha önce çünkü böyle çok örnek oldu. Mehmet Baykan'ın içeride dediğim federasyon yönetim kurullarında olduğu dönemlerde. Son dakika bir Servet yardımcı olur mu? Olabilir.
1: Peki.
0: Ya
1: Abi
0: ne var Servet yardımcı? Tabi aramadım. Bir ara aslında ararım yakın zamanda.
1: bir ara sor
0: Ben
1: bakalım.
0: yani çekinmeyecekse aday olmalı yani. Biliyorsun aday olmuştu. Ben basın toplantısına gitmiştim. O zaman Metin Künük'le röportaj yapmıştık ya. Metin Künük özellikle Mehmet Büyükekşi'nin varlığı ve gücünü anlatmıştı. Ve çeşitli baskılar yapıldığı söylenmişti. O dönem Servet Yardımcı Federasyon Başkan adayıydı. Ben de gittim. Bu Beşiktaş'ta bir otelde basın toplantısı yaptılar. Anlattı. Dedim ki Sayın Başkan dedim. Siz dedim bu seçimlerden çekilmeyeceğinizi garanti ediyor musunuz dedim. Çünkü çok şey konuşuluyor. Baskılar konuşuluyor. O zaman yanında Cemil Kazancı ile birlikte gireceklerdi o seçime. Ben buradayım. Kesinlikle çekilmiyorum. Devam edeceğim demişti. Bir hafta sonra uzun mektup yazmış hatırlarsan. Ben çekiliyorum diye.
1: Doğru.
0: O yüzden hani
1: Doğru.
0: geçmiş örneklerle meseleye bakarsak daha bu derenin altından çok su akar abi.
1: Fatih Terim ismi öneriliyor. Mesut Özil ismi mesela, bu isimler de çok
0: Denir.
1: konuşuluyor federasyon başkanlığı için.
0: Mesut
1: Mesut
0: Özil
1: Özil
0: olmaz
1: ismi
0: abi ya. Mesut Özil
1: niye?
0: olmaz.
1: Niye?
0: Ya
1: Neden?
0: şöyle olmaz. Yani Mesut Özil Türkiye'de birincisi, ha diyeceksin ki İbrahim Hacı Osmanoğlu sayılan sevilen birisi miydi? Yani o koltuğu, çünkü Mesut Özil doğrudan siyasetin ataması olur yani. Çünkü kendisi aynı zamanda AK Parti'nin MYK neydi? MKYK üyesi.
1: Evet.
0: Merkez Yürütme Kurulu, eğer istifa etmediyse hala o pozisyonda olduğunu biliyorum.
1: Öyle. Ben de yani
0: Dolayısıyla
1: istifasını görmedim.
0: buraya çok yani Mesut Özil'in ben aday olacağını düşünmüyorum yani.
1: Yani ben de bir şeyler söylemek isterdim Mesut Özil'le alakalı ama dilim yanar diye
0: Ya
1: söylemek
0: neyse abi
1: istemiyorum.
0: yani sonuçta ben şöyle aşağıda çekmeyelim. Yani Alman milli takımı için oynadı. Büyük problem bu ülke vatandaşı açısından budur. Yani gittin orada Alman milli takımı için mücadele ettin. Bizim için keşke mücadele etseydin
1: Tabii.
0: derler. Ama haksızlık olacağını da düşünüyorum tabii. Yani onda
1: Yani.
0: yeri gelmişken söyleyeyim. Ama bakınca Mesut Özil federasyon başkanı olsa dünyanın her yerinde bir şekilde. Ama Mesut Özil
1: Ya
0: kariyerinde
1: marka
0: Türkiye'de
1: değeri
0: eğer
1: çok
0: mesele
1: yüksek canım.
0: ya tamam da yani Türkiye'de de marka değeri çok yüksek olan futbolcular var. Burada şeye bakmak lazım. Yani gelirse bu işi yapabilir mi? Bak koltuk çok ağır bir koltuk abi. Çok ağır bir koltuk
1: Tabii abi, yani günün sonunda İş dönüyor dolaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlanıyor kulüpler tarafından. Teşekkür ediyorum Aydın
0: ben
1: abi.
0: teşekkür ederim. İzleyenlerimize teşekkürler. Devam edeceğiz bakalım ne olacak.
1: Peki, herkese iyi
0: İyi
1: akşamlar
0: akşamlar.
1: dileyelim. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayını, hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ki Uluslar Ligi'nde

0: 4'te 0 yapmış oluyoruz. İtalya'ya da 3-1 mağlup olduk. Maçın içinden de konuşacağız. Sağ dışı da konuşacağız. Birçok aslında eleştirimiz var. Ben birazcık daha soru sorar konumda olacağım. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abiyle başlayacağız. Alper abinin fikirleriyle başlayacağız. Alper abi, öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulmadık yine Can. Keşke hoş gelseydim.
0: Ya kesinlikle katılırım abi, yani gerçekten maç sonu özellikle keyfimiz oldukça kaçtı. Maç içinde belki belli alanlarda iyi gözüken şeylere bakmaya çalıştım. Birazcık saha içinde kalmaya çalıştım bugün. Belçika maçında çok fazla saha dışı konuşmuştuk maç içi yorumlarımızda, ama maçın içinde kalmaya çalıştım. Bizler adına da çok çok zorlu bir müsabaka oldu. Yani biz anlatanlar, biz aktaranlar, biz sohbet edenler, biz maç hakkında konuşan insanlar için de kolay bir süreç olmadığını söyleyelim. Alper abi, yani saha içiyle çok kısa başlayacağım ama ne kadar konuşmak istersen onu bilemiyorum. Saha dışını zaten çok daha uzun konuşuruz ama bugün biz ne gördük? 3-1'lik bir mağlubiyet var. Vincenzo Montella, ya bu ne kadar yazar, tamam mı yazar, oyuncu grubundan beğendiğin en azından 1-2 oyuncu var mıydı? En azından ilk etapta saha içi yorumlarını merak ediyorum abi.
1: Yani şimdi aslında o kadar arka arkaya milli maç oynanıyor ki sevgili Can, yani artık biz de yorumlamaktan bıktık. Montella hoca da saçmaladıkça saçmalıyor biliyorsun. Yani çok basın toplantısı yaptı, maç önüydü, maç sonuydu, maç öncesiydi. Yani 4 karşılaşma var, 12 tane basın toplantısına imza attı Montella hoca. Ve saçmaladıkça saçmalıyor, aklımızda dalga geçiyor, saçma sapan gülüşler sergiliyor. Şimdi ben tabii saha içini konuşalım ama balık biraz baştan kokar gibi gözüküyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, ben görevime devam edeceğim, 2027'nin görev bitimine kadar ben görevimin başındayım diyorsa eğer, Montella Hoca da şunu söylüyor: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olduğu yerde beni kimse gönderemez diyor. Yani bu güven içerisinde bence teknik direktörlük koltuğunda oturuyor. Yani mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Bakalım oturabilecek misin, oturamayacak mısın, göreceğiz.
0: Ben oturamayacağını düşünüyorum bu arada.
1: Vallahi ben oturacağını düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve devam ederse, yani bizim ülkemizde biliyorsun mağdur her zaman iş yapıyor. Montella Hoca mağdur oynuyor. Yani diyor ki mesela, çok enteresan, basın toplantılarında hep söylediği nokta şu: sizi ben Avrupa Şampiyonası'na götürdüm diyor. Sizi ben Dünya Kupası'na götürdüm diyor. Doğru. Sizi ben UEFA Uluslar A Ligi kategorisine yükselttim diyor. Yani öyle bir küçümsüyor ki ülkemizi. Yani yaptığı şeyleri yüzümüze vuruyor. Sanki bizden milyon eurolar kazanmıyormuş gibi. Ya bir de yüzümüze vuruyor yani yaptıklarına. Ya bu benim çok zoruma gidiyor sevgili Can.
0: Ya yani saha içiyle alakalı evet eleştiriler var ama benim de en büyük eleştirim saha dışındaki o üstencil, o egoist tavra. Yani halkımız da zaten buna çok büyük isyan ediyor ki Alper abi, %100 katılırım söylediklerine. Lütfen abi devam et, bölmeyeyim çok fazla.
1: Ben Türk futbol sever olarak, yani medya mensubu ötesini Alper Üstündağ'ı bir kenara koyalım. Ben Türk futbol sever olarak Montella hocanın teknik direktörlük koltuğunda milli takımda oturmasından çok rahatsızım.
0: Katılırım.
1: Rahatsız olmayan bir kişi varsa sana yorum yapsın.
0: Hiç neden görmedim.
1: Biliyor musun? Bak. Şimdi senin taktiğin yok hocam. Son dönemden bahsediyorum. Ya Dünya Kupası'ndan itibaren bahsediyorum.
0: Katılıyorum.
1: Taktiğin yok, sistemin yok, disiplinin yok. Oyuncuların bireysel yetenekleriyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bugün saha içerisine baktığımızda Aran'la Yunus'un aslında 11'de hep oynaması gerektiğini söylediğimizde nasıl haklı olduğumuzu gördük.
0: Harfiyen katılıyorum.
1: Aran'la Yunus'un oyununu seyrettiğimizde yine Abdülkerim Ozan ikilisini oynattı. Yani ben şeyi anlamıyorum sevgili Can. Mesela bugün kadroyu ben gördüğümde, yani oyuncu hani 18 kişilik kadronun dışında maç kadrosunu almadığı isimler var ya.
0: Doğru.
1: Mesela Yusuf Akçiçek'in suçu neydi kadroya alınmadı? Ümit milli takımımızın kaptanı, orta sahada harika işler yapan Emirhan İlkan neden alınmadı? Konyaspor kaptanı, çok iyi stoper Adil Demirbağ neden alınmadı? Hep oynattın, hep kadroya aldın ya hocam bugüne kadar. Can Uzun'u şimdi niye almadın? Ya Uğurcan'ı seyrettik, Altay'ı seyrettik, bir de kalede Okan Kocuğu seyretseydik, neden Okan Kocuğu almadın? Ya ben bugün mesela bir milli takımın stoper bölgesinde Adil Demirbağ'la Emirhan Topçu'yu çok bekledim sevgili Can.
0: Çok daha iyi olurdu hatta, ben katılırım bu arada abi.
1: Ya neden yani sen son basın toplantısında bir zeytin dalı uzatmadın mı? Herkese bir ümit vermedin mi? Yeni isimleri göreceğiz. Bu da bizim için bir fırsat

0: olacak demedin mi hocam? Kim oynattın hocam? Yeni isimlerden kim oynattın?
1: Bir tek Aral vardı. Aral heyecan yarattı. Başka göremedim.
0: Ya oynatacağın yeni isimlerin hiçbirini almadın ki kadroya.
1: Yine aklımızda alay etti
0: yani. Ben stoper bölgesinde Adil'le Emirhan'ı bekledim bu akşam. Kalede Okan Kocuğu bekledim bu akşam. Ben orta alanda Emirhan İlkan'ı bekledim bu akşam. Solda İlhan Fakılı'yı bekledim bu akşam. Ya hocam sen oynatacağın, sürpriz yapacağın isimleri kadroya almadın ki. Hayal kırıklığısın Montelli Hoca, hayal kırıklığısın. Ve sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bak, hocaya karşı oyuncuların saygınlığını yitirdiğini görüyorum. Hocayı sahada dinlemeyen bir futbolcu topluluğu görüyorum.
1: Çok doğaçlama oynuyor gibi mi gözüküyor abi oyun?
0: Bireysel yetenekleriyle oynamaya çalışıyor milli takım. Sen kimsin Montella diyor oyuncular. Biz ay yıldızımız için oynayacağız. Senin verdiğin taktik bize işlemiyor diyor. Kafa karışık. Hocanın kafa karışık. Bak sevgili Can. 12-15 Kasım. Türkiye Belçika Fransa Türkiye maçı var ya.
1: Doğru.
0: Eğer ki Montella hoca gider, iyi bir teknik adam gelirse bu iki karşılaşmadan 6 puan alabilir milli takımımız. Bak bunu yaz kenara.
1: Not edeyim.
0: Bizim çocuklarımız altın jenerasyon. Ama Montella bunlara değer kaybettirdi. Yazıktır, günahtır. Bu çocukları hiçe sayıyor. Oyunu oynatması gereken oyuncuları almıyor. Kadroya alması gereken oyuncuları almıyor. Almadığı gibi yanlış 11'ler kurmaya devam ediyor. Ve bizim aklımızla dalga geçiyor Vincenzo Montella. Ve bugün çıkacak basın toplantısında yine UEFA A Ligi'nde oynuyoruz. Bu seviye çok zor bir seviye. Kolay değil, tecrübe kazanıyoruz, deneyim kazanıyoruz diye manipülasyonlarla bizi uyutmaya çalışacak. Ama Türk halkı artık yemiyor Montella'nın açıklamalarını. Ya 3 tane, 4 tane karşılaşma yaptık sevgili Can. 4'te 0.
1: Maalesef.
0: 4'te 0. 11 gol yedik.
1: Kaleci
0: 11 gol gördük. 2 tane gol attık. Biri Barış Alper Yılmaz, biri Aral Şimşir. İkisi de boş kaleye, farkında mısın?
1: Doğru.
0: Ne yapıyoruz ki biz yani? Attığımız, vay be ne goller attık ama, 11 gol yedik ama öyle 2 gol attık ki. Yani tüm dünya bu golleri konuşur diyebiliyor muyuz?
1: Asla.
0: Ve ben Montella hocayla bir an önce yolların ayrılması gerektiğini, yaşanacak kan değişikliğiyle beraber milli takımımızın 12 ve 15 Kasım'da oynayacağı son iki karşılaşmada, evindeki Belçika ve deplasmandaki Fransa karşılaşmalarında 4 puan çıkarabileceğini düşünüyorum.
1: Katılırım, bir değişiklik bu konularda yani sonuçta dibin dibindeyken insan sonuçta hep üzerine koyar. Yani bunun da daha dibi olabileceğine ben de inanmıyorum. Eğer bir değişiklik olursa bir motivasyon da gelir. Oyuncu grubunun o topu ısırdığını, çok daha istekli olduğunu bence bizler de net bir şekilde görürüz. Peki aslında şöyle sormak istiyorum Alper abi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün resmi hesabından paylaşılan, aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na destek verdiğine dair bir görsel paylaşıldığını söyleyelim. Buradan şöyle bir okuma yapmak mümkün mü? Yani esasında şunu demeye çalışıyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevinde kalacağına dair bir sinyal okuyorum ben kendi adıma ve sonuç olarak görevinde kalması açısından belli tepkileri de göğsünde yumuşatabilmesi açısından teknik direktör konusunda bir farklı bir tasarrufa gidebilir mi diye düşünüyorum, ama doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum veyahut da Alper Üstün daha genel olarak şu andaki mevcut tabloyu nasıl okuyor diye sormak istiyorum Alper abi.
0: Ya bir kere oyuncularımız ülkemizde yaşanan bu Merkez Hakem Komitesi rezaletinden dolayı moralleri bozuk. Bak sen zannediyor musun ki onlar da insan.
1: Tabii.
0: Sosyal medyayı takip ediyorlar, haberleri okuyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan rezillikler, Merkez Hakem Komitesi'nde yaşanan kepazelikler, hakemlerin yaptığı inanılmaz yani dehşet hareketler. Yani sen zannediyor musun ki milli futbol oyuncularımız bunları okumuyor, izlemiyor, takip etmiyor?
1: Mutlaka okuyorlardır abi.
0: Ya işte kafasal olarak Türkiye Futbol Federasyonu, ya az önce dedim ya balık baştan kokar diye. Yani balık şu anda baştan kokuyor. Büyük bir gevşeklik var. Büyük bir vurdum duymazlık var milli futbol takımımızda. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 2 gün sonra görevden gider. Zaten Montella'yla yollar ayrılır. Ya yeni gelecek federasyon, yeni gelecek hocaya göre biz de gardımızı belirleriz gibi bir hava var milli futbolcularda. Yani sen sahada eğer bir taktik, bir sistem görüyorsan bana lütfen söyle.
1: Ben göremiyorum. Yani doğaçlama bir şey görüyorum.
0: Ya ben medya mensupluğunun ötesinde aynı zamanda antrenörüm biliyorsun. Yani ben doğru, hiçbir şey göremiyorum. Sahada bir oyun taktiği, bir sistem, yani iyi bir paslaşma. Evet, milli takımımız golü aradı, golü buldu. Ama sadece bunlar ikinci yarının 15 dakikasında oluyor sevgili Can. Yani ilk yarıda sahada yürüyen bir milli takım vardı. Yani rakibi karşılamaya çalışan bir milli takım vardı. Keza golü yedik. Sonrasında ikinci yarı bir 15 dakika oynadık, golü bulduk. Sonrasında ne oldu?
1: Bence maçın en kötü evresi maçın tam kapanış evresiydi. Yani değişiklikler ve hoca dokunuşunun belki de en net göreceğimiz yerde takımın geriye gittiğini gördük abi.
0: Yani İtalya vitesi artırdı. Artırdıktan sonra 2 geldi. Sonra 3 geldi. Yani yine Montella Hoca bizi rezil etti. Hayal kırıklığı yaşadık. Ha, bu oyuncuların hiç mi suçu yok diyorsanız, yani bir eğer hoca varsa başta futbolcuları eleştirebilirsiniz. Başta hoca olduğunu ben görmüyorum. Ve bu çocuklar kendi kendine oynamaya çalışan bir milli takım haline geldi. Az önce de söyledim sevgili Can. Herkese başlık olsun. Peki. Altın jenerasyon maalesef büyük değer kaybetti. Ve kan değişikliği kesinlikle şart.
1: Peki aslında birazcık da hedef odaklı da sormak istiyorum. Aslında bu konuyu çok fazla tartışıyoruz Alper abi ama bugün açısından yani şu tabloda şöyle yorumlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kaldığı senaryoda ideal teknik adam kim olur? Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında eğer Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ayrıldığı takdirde ya da görevine son verildiği veyahut da işte olağanüstü bir durum olduğu takdirde gelecek Türkiye Futbol Federasyonu adayın Alper abi kim olmalıdır ve o aday kimi teknik adam olarak esasında getirmelidir diye birkaç boyutlu bir soru sormak istiyorum. Merkez Hakem Kurulu konusuna tabii ki gireriz yani ilerleyen dakikalarda ama birazcık Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takımın teknik direktörlük koltuğu için Alper Üstündağ'a göre, Alper Üstündağ'ın bakışına göre nasıl konuya bakar Alper Üstündağ diye aslında sormaya çalışıyorum.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 18 Temmuz 2024'te göreve geldi biliyorsun.
1: Doğru.
0: 2027 Haziran'a kadar da görevine devam edebiliyor. Erken seçim, yani şimdi yarın biliyorsun bir toplantı var.
1: Doğru.
0: Yarın yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bu çok kritik toplantıda erken seçim kararı mı çıkar? İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder. İkinci Başkan Mecnun Oldakmaz'la beraber 2027 Haziran'a kadar devam mı edilir? Yoksa İbrahim Hacı Osmanoğlu devam mı eder? Şimdi salı günkü, yani yarınki kritik toplantıda ihtimaller bana göre %60 seçimi gösterir. Ama Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu destek sonrası sanki %60 İbrahim Hacı Osmanoğlu devammış gibi gözüküyor.
1: Ben de biraz öyle okuyorum.
0: Ve ben bu ölçüde %10'luk bir dilimde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevden istifa edeceğini düşünüyorum. %30'luk dilimde de ikinci başkanla yola devam edilebilir. Yani ama benim gördüğüm, gözlemlediğim tabloda İbrahim Hacı Osmanoğlu görevinin başında gitmiyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Ama eğer ki İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa edip ya da istifa etmekten öte erken seçime götürürse Türkiye Futbol Federasyonu'na, ki bence en doğru karar olacaktır. İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben bu koltukta oturmaya daimi gelmedim. Eğer yanlış yaptığımızı hissettiğimiz ya da istenmediğimizi hissettiğimiz yerde görevden ayrılırız da demişti.
1: Doğru.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan erken seçime götürürse Türkiye Futbol Federasyonu'nu, bence oraya şimdi tabii birçok ismin geçiyor ama yani benim gönlümden geçen isimler belli. Yani futboldan gelmiş bir isim Türkiye Futbol Federasyonu olsun sevgili.
1: Harfiyen katılırım abi. Harfiyen yani, katılırım.
0: Alpay Özalan mı olur? Saffet Sancaklı mı olur? Rıdvan Dilmen mi olur? Yani Fatih Terim mi olur? Yani kim olur bilmiyorum ama futbolun içinden gelmiş biri olsun. Futbolun içinden gelmiş biri Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetsin. Çünkü artık gözlerimiz açık gidecek. Yani bunu görememenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Biliyorsun beni yakın tanıyanlardan
1: biriydin.
0: Ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda futboldan gelen birinin oturması en büyük dileğimiz. Artık şu yönetici tarzları değişsin. Yani iş adamı, müteahhit, başka vesaire meslekler yapanlar değil, futbolun içerisinden gelmiş, yıllarca Türk

0: futboluna hizmet etmiş isimlerden kurulu bir Türkiye Futbol Federasyonu görmek istiyorum.
1: Şüphesiz katılıyorum.
0: İnşallah tam da zamanı olduğunu düşünüyorum. Madem böylesine büyük bir kaos var, bu kaosun aşabilecek önemli, başkanlık koltuğuna oturabilecek önemli isimler de var Türkiye'de. Bence bu değerlendirilmeli. Cumhurbaşkanımız da futbolun içinden gelmiş bir isim. O yüzden mutlaka konuya el atacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi ben de bekliyorum
0: bu durumu. Montella hocanın istifa etmeye niyeti yok.
1: Doğru.
0: Neden istifa etmeye niyeti yok biliyor musun sevgili Can?
1: Neden abi, siz sana göre?
0: Kendisi 2028 yılına kadar sözleşmeyi uzattı biliyorsun, Dünya Kupası öncesinde.
1: Doğru.
0: Yani 3 yıllık sözleşmesi vardı. Normalde Eylül ayında bitiyordu. Fakat 2 yıl daha uzattığı için 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi var Montella hocanın. Şimdi tazminat maddesi aşağı yukarı 5 milyon eurolardaydı önceki sözleşmeye göre. Ama şimdi yeni sözleşmeye göre bu rakam 6,5-7 milyon eurolara çıktı sevgili Can. Yani 7 milyon euroya yakın rakamı almadan gitmek istemiyor. En büyük hata Dünya Kupası öncesi 2 yıl daha sözleşme yapılmasıydı. Bana göre bir Dünya Kupası eğer görülseydi, oradaki başarısı bir ölçülseydi, ondan sonra daha net bir tablo ortaya çıkabilirdi Montella ile ilgili. İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi çok erken davrandı burada. Sezon başına 3 milyon euro alıyor ve kontrat başarı kriterlerine bağlı da maddeleri var.
1: Doğru.
0: Ve tazminat maddesi oldukça fazla, yani 7 milyon eurolara yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Yani yazık günah. Sonucunda Montella Hoca'da yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Yani bu iş böyle gitmeyecektir diye düşünüyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yani ülkemizin vereceği paraya yazık olacak.
1: Doğru.
0: Sonrasında kim gelmeli diye sordun yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet abi.
0: Orada da gerçekten çok usta isimler var. Yani bence yeni nesil bir teknik direktör getirilmeli milli takımımızın başına. Yani bu bence işte Arda Turan'ın ismi geçiyor, Fatih Tekke'nin ismi geçiyor ama belki bana katılmayanlar olabilir bu konuda ama
1: futbolun tek bir görüşü yok, yani fikirler zaten hepimizin farklı farklı fikirleri var ama yani futbol, lütfen abi
0: futbol anlayışıyla yani şimdi Sergen Yalçın ismini duyanlar belki ya ne alaka diyebilir ama bakın Sergen Yalçın dediğiniz isim kendini övüyor, abarttığını sanıyorlar ya Sergen abinin. Sevgili Can, ben Sergen abinin futbolculuk döneminde muhabirlik yaptım. Yorumculuk döneminin başında da beraber 2 sene program yaptım.
1: Doğru.
0: Sergen Yalçın'ın futbol zekası, Sergen Yalçın'ın oyunu okuma zekası ve Sergen Yalçın'ın Türk futbolunda yaptıkları ve Almanya Türkiye maçını açsın herkes izlesin. Doğru. Oradaki o futbolunun incilerini biz Türk futbolunda seyrettik. Attığı frikik gollerinin hatta hesabı yok. Çok büyük bir futbol zekası var Sergen Yalçın'da. Yani Montella'yı alır, ona çarpar, 8'e böler yani toplaya bir hal olur. O yüzden ben Türk futbolunun efsanelerinden, Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş, attığı gollerle hepimizi büyülemiş, oyun zekasıyla, futbol zekasıyla da her daim alkışladığım Sergen Yalçın isminin milli takıma çok yakışacağını düşünüyorum. Şunu söyleyebilirler.
1: Lütfen.
0: Sergen Yalçın tembel. Hayır, Sergen Yalçın tembel değil. Sergen Yalçın idman yaptırmayı sevmiyor. Sıkıntı burada. Zaten yapmayı ve yaptırmayı eğer sevseydi dünyada 10 oyuncu arasına girerdi Sergen Yalçın.
1: Yetenek tavanıyla katılırım.
0: Müthiş bir yetenekti. İdmanları çok sevmiyor. Evet, doğru. Ama milli takımda zaten maçtan maça idman yapılıyor sevgili Can.
1: Evet.
0: O yüzden de Sergen Yalçın bu tempoyu çok rahat kaldırır. Futbol zekası milli takımımızı ileriye taşır. Ben Arda Turan ve Sergen Yalçın isminin milli takımımızda en güçlü iki isim olarak görüldüğünü düşünüyorum. Şahsım adına Arda Turan da gelse çok başarılı olur. Sergen Yalçın da gelse çok başarılı olur.
1: Fatih Tekke'yi buraya yazabilir miyiz? Bir de Aykut Kocaman diye soranlar var diye son sorumu sorayım Alper abi.
0: Ya pek yani Aykut Hoca nezdinde bir şey diyemem ama Fatih Tekke için böyle bir şey düşünülmez ya. Çok erken bir karar olur.
1: Peki.
0: Fatih

0: Tekin'in, Fatih Tekin'in evet çok büyük bir golcü olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Türk futboluna çok hizmet etmiş bir isim. Hı. Çok büyük golcüydü Fatih Tekke. Hı hı. Ama teknik direktörlük anlamında Sergen Yalçın'ın lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu var. Hı hı. Fatih Tekke Hoca'nın sadece bir kupa şampiyonluğu var. Hı hı. Bundan dolayı yine de neden olmasın? Yani Fatih Tekke de geldiği zaman Montella'dan herhalde daha kötüsünü yapmaz sevgili Can.
1: Bence de daha kötüsünü yapmayacaktır. En azından hani chatte çok fazla sorulduğu için bu isimlerin altını çizmek istedim. Yani yeni nesil dediğin için abi Asafat Tekke'yi oraya ekledim ama Aykut Kocaman da neden konuşmuyorsunuz bu adaylar arasında hiç gösterilmiyor dediği için tek potada söyledim. Yani yeni nesil adı altında
0: tutuyorum. Aykut Hoca da çok değerli bir teknik adam ama Aykut Hoca'yı Fenerbahçe Teknik Başkanı Aziz Yıldırım düşünmedi. Yani milli takım içinde pek düşüneceğini sanmıyorum Aykut Hoca'nın.
1: Peki. Alper abi çok çok teşekkür ederim. Tabii ki bize değerli vaktini ayırdığın için, değerli yorumlarını bizimle paylaştığın için
0: ben
1: abi.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Ama tekrar söylüyorum. Avrupa Şampiyonası'na götürdüğü için, Dünya Kupası'na götürdüğü için, UEFA Uluslararası Ligi'ni yükselttiği için Montella Hoca'ya teşekkür ediyoruz ama kendisini minnet etmemizi beklemesin ve görevinden bir an önce ayrılsın. Hatta bence valizlerini biz buradan göndeririz. İtalya'da kalsın. Dönmez.
1: Direkt Bologna'dan daha rahat bir şekilde Roma'ya doğru geçersin yani tabii. Hatta yol böyle 2,5-3 saat falan sürüyordur diye tahmin ediyorum. Peki. Alper abi çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı tekrardan.
0: Herkese iyi geceler diliyorum. İyi yayınlar sevgili.
1: Sağ ol, var ol abi. Alper Üstündağ da bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca ile konuşacağız ki birçok dinleyicimizin mesajı da var. Onu da bir kez daha onlara da değinmeye çalışacağım. En azından Selim Hoca'ya soracağımız sorular arasından bu şekilde hareket ederiz. Siz değerli dinleyicilerimiz her zaman bizlere mesaj yazıyorsunuz. Olabildiğince maç içi sıralarında bunların hepsine geri dönmeye çalışıyorum. Maç sonu programlarında birazcık daha konuklarla ilerlediğimiz bir sistem oluyor. Alper Üstündağ ile başlamıştık. Alper abiyle konuşmuştuk. Selim Hoca ile devam edeceğiz. Selim Hocam öncelikle nasılsınız?
2: Merhaba. İyi valla. Böyle bir maçtan sonra nasıl olalım?
1: Yani gerçekten haklısınız hocam. Yani aslında doğrudan şunu sormak istiyorum. Hocam sizinle beraber teknik taktik üzerinden çok fazla program yapıyoruz ki sizlerden alacağımız, öğrendiğimiz ve öğrenmekte olduğumuz ki sahayı çok net bir şekilde teneffüs etmiş birisi olarak yani sizden teknik olarak bugünkü 90 dakikayı yorumlamanızı rica edeceğim. Nasıl bir oyun vardı? Nereleri güçlüydü? Nereleri kuvvetsizdi? Bu skor ortaya nasıl çıktı? Bu skoru milli takım hak etti mi? Vincenzo Montella'ya mı doğrudan yazar yoksa çeşitli oyuncu grubundaki belli performansları mı yazar? Artılarıyla eksileriyle bir 90 dakika yorum alabilir miyiz hocam öncelikle sizden?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani oyun ne olursa olsun, yani maç nasıl geçerse geçsin, bu kadar basit goller yenmesi ve bütün aslında oyun planının maçın başlarında çökmesi, özellikle gol yollarında bu kadar etkisiz kalan, yani topu içeri atmayı başaramayan bir takım için çok zor bir durum bence. Yani ben bu arada bugün biraz hani topa sahip görünsek de bunun da İtalya'nın planı dahilinde olduğunu düşünüyorum. Yani topları aslında rakip bize ne kadar verirse bizim çocuklar da o kadar topa sahip olmuş, oyunu domine etmiş gibi görünüyor. Yani avantajlı bir skoru bulduğu anda rakip zaten bırakıyor bizimkilere topu. Bizimkiler de çeviriyor ama bir şekilde böyle hızlı doğru pas tercihlerini yapıp doğru şut tercihlerini yapıp topu içeri atamıyoruz. Madalyonun diğer yüzünde de yani prese karşı çok çabuk top kaybı yapan bir takım görüyorum ben. Yani rakip biraz ısrarlı pres yaptığında zaten aslında bütün pas oyunu çöküyor. Yani rakip ne zaman biraz daha kendi alanında sabit dururken top döndürebiliyoruz. Çok güzel 6 numaralarımız birbirleriyle çok güzel paslaşıyor. Kanada çeviriyoruz topu. Bir daha diğer tarafa çeviriyoruz. Ama attığımız goldeki gibi böyle dinamik, hızlı, üst üste başarılı paslarla, dikine paslarla yaptığımız şeyleri maç boyuna, ya maç boyunca yapamıyoruz diyeyim. Bence
1: sürdürülebilir olmuyor değil mi hocam? Öyle mi vurgulamak istediniz?
2: Ya sürdürülebilir olmuyor. 90 dakika içinde birkaç tane çıksa bile ya golle sonuçlanmıyor. Ya böyle artık skor aslında maç tabiri caizse bitmeye yakınken, yani 2-0'dan 2-1 yapan bir golde, yani rakibin biraz daha direncinin, yani skor dolayısıyla yumuşadığı diyelim bir nokta.

0: noktada oluyor. Yani bilmiyorum, hücum aksiyonlarını başarısız buluyorum takımın. Bugün ileride Yunus'la Aral vardı. Yine iki farklı oyuncu tercihi. Ben biraz daha 3-5-2 gibi gördüm takımı. İrfan 10 numara şeklinde. 6 numaralarımızdan açıkçası memnunum. Yani İsmail'le Salih Özcan orada iyi duruyorlar ama yani bu kadar yani 3-5-2 oynayan, aslında bir savunma kalıbı içerisinde bulunan bir takımın bu kadar kolay goller yemesi bence çok oturmuyor.
1: Burada bir araya girmek isterim hocam. Yani aslında aydınlatmanız açısından sormak isterim. Yani savunma merkezinin o kalıp halinde beşli bu kadar yemesini söylediniz. Burada hocanın oradaki taktiksel planıyla mı bunu açıklamalıyız, yoksa oradaki oyuncuların bireysel performansları ve formsuzluklarıyla, ya da belki yanlış profil oyuncuların yanlış savunmanın merkezinde konumlandırılmasıyla mı açıklamalıyız? Konuya burada hoca nezdinde mi, bireysel performans nezdinde mi, yoksa her ikisi birden olarak mı bakarsınız savunma kısmını sorarsak?
0: Birkaç açıdan bakarım. Öncelikle direkt hocaya sıçramam burada, çünkü yani yine bir dikkatsizlik golü yedik. İlk gol, hani adam direkt çıktı, vurdu, önünde kaldı, kafa vuruşunu yaptı, gol oldu. Yani biraz daha şeye bağlıyorum, anlık konsantrasyon kayıplarına bağlıyorum. Yani çok yetenekli bir oyuncu grubunun çok kritik anlarda yaptığı hatalardan dolayı ya da dikkatsizliklerden dolayı gelen kolay goller olarak yorumluyorum. Hoca tarafına gelirsek de mesela Calafiori'nin attığı goldeki gibi yanlış eşleşmeleri biraz da burada etkili görüyorum.
1: Harfiyatı yani, sorayım hocam size.
0: Yani Eren gibi bir oyuncuyla Calafiori arka direkte kafa topunda mücadeleye giriyor. Eren yani diyelim ki faul var orada, ki bana göre orada golü engelleyecek bir faul durumu söz konusu değil.
1: Katılırım.
0: Yani orada yani ne kadar fiziksel olarak üstün olduğunu eşleşmede İtalyan oyuncunun gördük. Zaten çıktı, kafa golünü attı. Yani burada mesela daha farklı bir eşleşme olamaz mı? Çok kritik bir
1: hocam şey, lafınızı bölüyorum, kusuruma bakmayın. Maç sırasında tam olarak bu isyanı yapmıştım oradaki eşleşmeyle dair olmak üzere, ki Arsenal'in birçok duran toptan golleri bulduğunu biliyoruz. Gollerin 3'te 1'ini Arsenal duran toplardan buluyor ve Calafiori de bu konuda çok önemli bir isim. Yani bu konuda Eren'le önlem almak, ki İtalya'nın belki de hava toplarında Bastoni ile beraber ve Mancini ile beraber en önemli 3 oyuncusundan bir tanesi Calafiori, ki en formda olanı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu noktada bu organizasyonsuzluk, bu sıkıntıları gerçekten bence birçok kişi de görüyor hocam. Siz de çok güzel bir noktanın altını çizdiniz ki şunu da sormak istiyorum doğrusu. Yani Vincenzo Montella'nın birçok kişi aslında belli şeylerde sabote ettiğini vurguluyor. Çünkü hocanın tazminat almayla alakalı bir tasarrufu olduğunu söylüyor. Saha içini daha konuşmaya devam ederiz ama arada bir saha dışı soru sormak istedim. Yani Vincenzo Montella'nın sabote ettiğini mi düşünüyorsunuz hocam?
0: Ben böyle bir sabotaj düşünmüyorum. Şimdi oynadığımız takımlar Fransa, İtalya, Belçika. Yani bu adam ne kadar sabote ederse etse, zaten aslında hayatın doğal akışında bu takımlar bizden çok daha kaliteli oyunculara sahip ve bizi yenebilecek takımlar. Yani burada bir sabotaj görmüyorum. Ama sadece bir kırılganlık var. Bu oyuncu seçimlerinden olabilir. Ya da herhangi bir şey de olabilir. Yani ben şurada şunun altını çizmeye çalışıyorum. Biz madem 3 stoper böyle savunurken 5'li bir defans hattıyla oynuyoruz.
1: Peki.
0: Ama çok kolay, çok basit goller yiyoruz. Yani o zaman buna da gerek yok. Çıkalım 4-4-2 oynayalım. Daha böyle ofansif, daha bizim yetenekli oyuncularımızı kullanabileceğimiz bir organizasyonla sahaya çıkalım. Yine kolay gol yiyelim ama en azından ileride gol atma şansımız olur. Bizim zaten hani gol atma problemimiz de var. Buna da çözüm olabilir. Bir de şimdi şuna geleceğim. 3 stoper var. Apo.
1: Evet.
0: Ozan Kabak.
1: Evet.
0: Zeki Çelik.
1: Evet.
0: Şimdi Zeki sağ bek zaten bir kere.
1: Doğru.
0: Yani yani biz yıllarca bu adamı sağ bek izledik. Fiziksel avantajları tamam, çok fit bir oyuncu. Stoper oynayabilir diyoruz. Ozan Kabak çok yetenekli bir stoper ama fiziksel olarak böyle
1: yumuşak bir oyuncu mudur hocam? Yumuşak bir oyuncu mudur?
0: Ya yumuşak bir oyuncu tabii ki. Zaten hani gelip 2 metrelik 1.95'lik stoperle, forvetle eşleştiği zaman

0: sıkıntı yaşar. Apo'nun da zaten son form durumunu biliyoruz. Yani biz niye böyle bir üçlü stoper hattıyla oynuyoruz ben anlamıyorum.
1: %100.
0: Yani zaten basitte goller yiyorlar. Her maç basit gol yiyoruz. Yani bilmiyorum, böyle bir eleştiri getirebilirim bu üçlü formasyona. O zaman biraz daha, madem bu kadar kırılganız, biz de oyunu biz oynayalım. Biraz daha top bizde olsun.
2: Harfiyen katılırım hocam bu arada yorumlarınıza. Hatta şöyle bir ekleme yapmak isterim. Bugünkü maç nezdinde ben birazcık teknik direktörün şu tercihlerine birazcık kendi adıma bu, yani şöyle yorumlamıştım. Maçın başlangıç kadrosunu gördüğüm zaman çok beğenmemiştim. Lakin maçın ilk 60-65 dakikasında ben Türkiye takımının gerçekten kafa kafaya ve iyi bir futbol oynadığını düşünen taraftaydım. Kendi adıma söylüyorum. İtalya deplasmanındasınız. Hani rakibinize İki tane net pozisyon verdiniz. Biri gol oldu, biri de zaten Uğurcan'ın inanılmaz çıkarmasıydı. İlk 63-62 dakika boyunca, buradan bahsediyorum, Calafiori'nin attığı gol öncesine kadar ki, Aral'ın golünden sonraki evreye kadar ki dilimden bahsediyorum. Sonradaki oyuncu değişiklikleriyle beraber takımın geriye gittiğini gördüğümüzü hissettim ben. Hocanın dokunuşlarında çok net geriye gittiğimizi hissettim. Yani hocam, değişikliklerde mi problem vardı? Sahada, yani ben kendi adıma söyleyeyim hocam size, Aralı ve Yunus Akgün'ü hücum anlamında gerçekten bir şeyler yapmaya çabalayan ama tamamen doğaçlama bir şeyler yapmaya çabalayan bir görüntüde gördüm. Onun haricinde savunma konusundaki yorumlarınıza harfiyen katılırım. Ama size göre de maçı belli fazlara ayıracak olursak, o fazı ayırmak, ben 62. dakika gibi yorumladım ama hocam siz nasıl bakarsınız? Belki fatalı bakıyorumdur. Size göre yanlış baktığım bir taraf varsa lütfen beni de eleştirir misiniz? Konuya nasıl bakarsınız? Sizden de dinlemek çok isteriz genel olarak.
0: Şimdi Yunus ve Aral'ın biraz da doğaçlama hücumlarla bir şeyler yapmaya çalıştığı yorumuna kesinlikle katılıyorum. Ben şu noktada biraz ayrışıyorum. Bence bizim topa sahip oluşumuz da bir illüzyon. Yani bu rakipler bize topu bırakıyor. Çünkü bizi ilerideyken kolay bir şekilde arkada cezalandırabileceğini bütün teknik direktörler öğrendi artık dünyadaki.
2: Doğru.
0: Bu takım ileride yakalanırsa 2-3 tane çabuk oyuncuyla, bugün mesela Dumbia diye bir oyuncu var.
2: Doğru.
0: Gelip gidiyor, gelip gidiyor zaten. Sürekli bunu aradılar. Yani şu anda bütün rakip milli takım teknik direktörlerinin topu bizde birazcık da kalmasını, kendilerine fayda sağladığını bilgisi var artık. Yani Dünya Kupası'nda bunu gördüler. Birkaç maçtır Uluslar Ligi'nde de gördüler artık. Bu artık bir gerçek. Ben o yüzden topun bizde kaldığı bölümlerin çoğunun da aslında bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Adamlar mis gibi kapatıyorlar orayı. Bizi arkada az adamla, hızlı oyuncularıyla yakalamayı planlıyorlar. Bence etkili de oluyorlar. Yani burada bir artık savunma direncini mi bir şekilde arttıracağız? Oradaki artık tecrübeli oyuncularımız da yeterince etkili olamıyor. Mesela bugün Merih yok kadroda. Ben yani ne olursa olsun Merih'i çok beğenen biriyim. Ama onun da etkisinin düştüğünü görüyoruz senede içinde, ki takımın en fizikli oyuncularından bir tanesi.
2: Doğru, katılırım. Aynı yorum yaptım hocam. Sizinle o kadar benzer düşünüyoruz ki aynı yorum yapmıştım hocam.
0: Yani Eren Elmalı'yı bilemiyorum. Ferdi'yi mesela sağ bekte ben bugün gördüğüme şaşırmıştım ama yani çok kötü değildi bence. Fena değildi. Biraz ters kanatta kaldığı için aşina olamadım.
2: Hocam dilerseniz bir böleyim. İsterseniz bir puanlama üzerinden gidelim. Yani oyuncu performansları üzerinden sizden çok değerli yorumlar alıyoruz ama en azından bir şemaya oturtalım isterim. Uğurcan'ı puanlarsak. Uğurcan'ı puanlarsak bugün ne deriz?
0: Uğurcan'a ben 8 vereceğim. Yani 3 gol yedik ama çok da kurtardı çocuk gibi. Yani
2: bir tane net çıkardı bu arada. Bir tane çok net golü çıkardım söyleyebilirim.
0: Evet, yani Uğurcan'a ben 8 vereceğim bugün.
2: Peki şu şekilde başlayacağım. Yani Ferdi'yi sağ kanat beki gibi yorumlayacağım. Onu bir savunma parçası olarak yorumlayacağım için ilk etapta Ferdi diyorum.
0: Ferdi yani 6. Bütün savunma standart 6 bence. Hiçbir ekstra.
2: Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, bu beşlinin hepsine 6 puan. Peki bu beşli içerisinde en kötü gözüken ve en iyi gözüken kimdi diye sorayım en azından.
0: Ya ben artık Abdülkerim'in ayağına her top geldiğinde korkmaya başladım. Bu genelde pek iyi alamet değildir. Yani böyle bir stoperden artık biraz korkmaya başladığınızda acaba yeter mi acaba diye düşünmeye başlarım ben genelde.

0: Yani bugün Oppo'nun performansı biraz negatif anlamda göze çarptı bence.
1: Peki pozitif anlamda bir şey söyleyebileceğimize herhangi bir kişi var mı bu 5
0: yani
1: oyuncudan?
0: Yok yani. Yok.
1: Peki.
0: Zeki'nin etkisi vardı. Zeki goldeki aksiyonda pas zincirinin bir parçasıydı. O yüzden Zeki'yi de bir buradan...
1: Yani orada sivriltelim dediniz hocam. Peki merkeze geçeceğim. Sonuç olarak yedekten şöyle bakıyorum. Yani bu savunma beşlisinin değişmediğini net bir şekilde. Yani Ferdi Kadıoğlu son anda bir Oğuz Aydın'a değişti ama ona puan veremeyiz. 88. dakika. Muhtemelen hocam soru işareti bırakırsınız. Doğru muyum?
0: Doğrudur.
1: Hocam orta alana devam edeceğim bunun vesilesiyle beraber. İsmail ve Salih'i ayrı ayrı puanlarsanız neler söylemek istersiniz ki beğendiğinizi ifade etmiştiniz?
0: Evet, Salih'e 8 puan vereceğim. Beğendiğim bir oyuncu. Orada biraz emniyetli görüyorum. Hı-hı. Ama yani bu emniyetten de verim alamıyoruz ne yazık ki. Sadece hani oyun içerisinde çok iyi görünüyor. İsmail'e de 6 puan veriyorum. Bence çok... Hı-hı. Yani normal bir maçtayız. Yani biraz maçın başında ileride böyle ceza sahasının oralarda pozisyon aradı ama maçın devamında biraz etkisizdi bence.
1: Peki oyuna sonradan dahil olan Bartu Elmaz'ın yaklaşık bir 22-23 dakikalık oyununu izledik. Bir puan vermek ister misiniz hocam yoksa geçeyim mi?
0: Valla Bartu'ya puan vereceğim. Ben beğeniyorum bu çocuğu. Böyle Galatasaray altyapısında yıllarca izlediğim için bir sempati mi duyuyorum acaba diye düşünüyorum ama sağdaki duruşunu, yani topu alışını, verişini falan yakıştırıyorum aslında oraya. Yani bu maç özelinde çok bir şey yapmadı. 6 puan vereceğim. Yani pas alıp verdi sadece ama bence burada üzerine durulabilecek oyunculardan bir tanesi diye düşünüyorum.
1: En azından rotasyonda olması gerektiğini savunduğunuz birisi herhalde. Peki hocam devam edecek olursam İrfan Can Kahveci demek istiyorum. Bugünkü performansını nasıl buldunuz?
0: Valla ilk yarıda özellikle sürekli adını duyduğumuz oyunculardan biriydi ama artık fiziksel kapasitesi yani artık çok yavaşlamış. Yani onun şık çalımlarını hatırlıyoruz. Yani onları yaptığında bile sahada artık bir tık yavaş kalıyor ve geçemiyor rakipleri. Ben çok beğendiğim bir oyuncu ama 6 puan vereceğim İrfan'a da.
1: Peki şöyle devam ediyorum. Şöyle kadroyu bir kez daha önüme açmak istedim ki bugün Aral ve Yunus'u ben kendi adıma övmüştüm. Bana göre doğaçlama bir şeyler yaparak esasında iyi gözüken oyuncular olarak kendim yorumlamıştım ama Selim hocam siz ne dersiniz? Konuya yani, nereden bakarsınız?
0: Denediler. Aral bir tane gol de attı. Bence 7'den fazlasını alamazlar ama yani kaybedilen bir maçtaki forvet attı. Bir gol bulabildik.
1: Peki ileri hatta sonradan dahil olan tabii ki belki puan vermek istemezsiniz ama 22-23 dakika yine İlhan Fakılı'yı izledik ve aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu'da yaklaşık bir 13-14 dakika sahadaydı. Kerem'e puan vermek ister misiniz? İlhan'a ne puan verirsiniz?
0: Ben artık Kerem için bir yorum yapmıyorum. Yani sahada herkes görüyor zaten Kerem'in durumunu. Onu geçiyorum. İlhan'ın da heyecan verici bir oyuncu olduğunu ama bugün de pek gününde olmadığını söyleyebilirim. 6 puan veriyorum.
1: Peki Selim hocam şimdi tabii ki biraz olanın üzerinden saha içerisinden klasik her zaman sizinle iletişim yaptığımız, iletişim kurduğumuz programlarda olduğu gibi bugün en azından biraz daha takımı değerlendirmek istedik. Belçika maçında biraz daha farklı, biraz daha saha dışı, biraz daha yüksek tansiyonda belli şeyleri eleştirmiştik ama nitekim yani futbolun şu anda çok kaotik bir düzeninin olduğunu hepimiz ifade ediyoruz. Hepimiz bunların farkındayız hocam. Tabii ki siz de her zaman futbolun en iyi olmasını isteyen, futbola kafa yoran ve bu konuda hakikaten belli başlı öğretilerinizle beraber bizlere de kılavuz olan birisisiniz. Yani şunu söylemek isterim Selim hocam, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu başında yer alan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesabında Sayın Devlet Bahçeli tarafından destek gördüğünü gördük ki bu kamuoyunda birçok kişi tarafından Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ediyor şeklinde yorumlandı ama birçok kişi de bunun üzerinden şöyle bir okuma gerçekleştirdi. Yani Vincenzo Montella ile konunun devam etmeyeceğini, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hem Merkez Hakem Kurulu'ndaki belli bir düzeni değiştireceğine ve aynı zamanda Montella'nın da bir şekilde yerine başka birinin getirilme ihtimalini, sanki Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam edeceği ihtimali konuşuluyor. Ya tabii ki bunun farklı senaryoları da var. Bunun farklı senaryolarını işaret edenler de var ama burada sizi daha fazla net bir şekilde ilgilendiren kısım olduğu için biraz daha Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı şunu soracağım sadece. Herhangi bir değişim bekliyor musunuz diyeceğim. Saha içinde Türkiye Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğuna kimi yakıştırdığınızı sormak istiyorum. Biraz daha saha işçi ve en azından teknik kapasitesi olan teknik direktörün yorumunu duymak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir tasarrufu olur? Yeni teknik direktör Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde farklı bir teknik direktör olursa kim olur? Kiminle çalışır Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Onun haricinde de eğer velev ki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu gider farklı bir Türkiye Futbol Federasyonu göreve gelir ise nasıl bir teknik adamla çalışır? Genel olarak nasıl bakıyorsunuz oradaki tercihlere diye sormak istiyorum.
0: Sondan başlayalım. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu ayrılmayacağının sinyallerini verdi zaten. Ama bu şu andaki ilk dalgayı göğüslemek için verilen bir cevap da olmuş olabilir. Yani ilerleyen günlerde ne olacağı belli olmaz.
1: Katılıyorum.
0: Yani MHK'de zaten insan kalmadı herhalde artık. Yani orada bir değişime gidilecektir. Ama orada sorumlu kişilerin kim olması gerektiğiyle ilgili bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Hani en doğru kişiler getirilecektir diye umuyorum sadece.
1: Peki.
0: Burada yabancı bir merkez hakem kurulu oldukça tarafsız, hani böyle belki İskandinav ülkelerinden getirilebilecek böyle bir tecrübeli hakem grubu falan tarzı bir çözüme başvurulabilir.
1: Ki
0: ama
1: Anthony Taylor ismi de konuşuluyor bu arada. Anthony Taylor'ın da çünkü görev aldığını biliyoruz merkez hakem kurulunda belli rollerde. O yüzden Anthony Taylor ismi de konuşuluyor ama yine yani, de hocam böldüm, kusura bakmayın, lütfen devam edin.
0: Anthony Taylor'ın biraz daha o sorumluluktan kaçacağını, hani yabancı bir ülkede biraz daha danışmanlık rolünde devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani gelip de burada MHK'nin başına geçmek iddialı bir hareket olur. İleride başına gelebilecek şeylerde sorumlu tutulabilir. Yani şu anda zaten çıkan dedikodular son derece çirkin ve benzeri bir durumun içerisinde kendini girdap içinde bulabileceğini zaten tahmin eder ve bu işi almaz diye düşünüyorum. Biraz da danışman rolünde bekliyorum Anthony Taylor'ı. MHK'yi konuştuk. Yeni teknik direktör kısmına gelecek olursak,
1: siz kimi yakıştırırsınız hocam? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başta olursa kim olur? Yoksa Farazi, bambaşka bir kişiyi düşünürsek TFF'de, yani hem sizin yorumunuz hem de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kaldığı senaryoda tasarrufu ne olur diye sormaya çalıştım. Daha doğru bir
0: öncelikle Montella'nın ayrılışı ile ilgili tahminim şu olur.
1: Onu soralım tabii ki.
0: İki ihtimal görüyorum. Ya direkt bütün 6 maçın sonunda sonuç ne olursa olsun, ki birazcık artık görmüş olduk 4 maçın sonunda, hani kendisiyle vedalaşılır, Dünya Kupası serüveni için teşekkür edilir, hocam biz sonuncu olduk grupta, dolayısıyla yollara ayrılmak istiyoruz sizle denilip vedalaşılabilir. İkinci senaryo, 5. maçın sonunda Montella böyle güzel kılçıksız sıfır çekmiş olmamak için son maçtan önce ayrılabilir. 5. maçın sonunda tamam ben istifa ediyorum artık diyebilir.
1: Yani 5. maça Montella'nın kesin çıkacağını mı okuyorsunuz şu anda mevcut düzende?
0: Bir sonraki maça.
1: Evet, evet.
0: Ya federasyonda bu hukuksal süreçlerle ilişkili ani bir değişim olmazsa, yani şu anki yönetimin kalması durumunda, ben teknik direktör Montella'nın bir sonraki maça çıkacağını tahmin ediyorum.
1: Peki.
0: Benim teknik direktör adayımı aslında geçen program konuşmuştuk.
1: Çok kısa, belki başka dinleyicilerimiz de vardır ki birçok kişi izliyor.
0: Aynen, hatırlatalım. Ben yani Aykut Kocaman ismini biraz aslında iyi bir aday olarak görüyorum. Turnuva organizasyonlarda başarılı olabilecek bir oyun stili olduğunu düşünüyorum. Oyuncu grubuna da hakimiyet kurabilecek kapasitede ve bir isimde olduğunu da düşünüyorum ayrıca futbol geçmişi dolayısıyla.
1: Peki. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun peki tercih edeceği kişi, yani size göre Aykut Kocaman olduğunu anlıyorum ama velev ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kaldı, Montella'yı değiştireceğini anlıyoruz. En azından aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda en azından böyle bakıyoruz. Her zaman desteğini açıklamış olmasına rağmen Montella'ya belli başlı şeyleri de, en azından göğsünde yumuşatmak ve birazcık açıkçası eleştirileri de kendi

0: kendine dönecek eleştirileri de azaltmak adına eğer bir teknik adama giderse kime gider diye sizden tahmin sormak istiyorum.
1: Ya ben Aykut Kocaman'ın biraz yapısı gereği şu anki TFF yönetimiyle çalışmaya sıcak bakacağını düşünmüyorum.
0: Katılıyorum. Peki bu Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde çalışabilecek, işaret edilebilecek kişi bir yerli veya bir yabancı olarak sizden sadece tahmin almak istiyorum Selim Hocam. Yani tabii ki isterseniz vermeyebilirsiniz ama
1: benim
0: yine de sorayım.
1: Benim içime Selçuk İnan doğdu.
0: Selçuk İnan. Peki.
1: Selçuk İnan nedense bir anda bir geldi yani. Selçuk zaten yani büyük takım çalıştırmasa da şu ana kadar takımlarında oynattığı futbol bence başarılı. Başarılı bir futbol geçmişi de var. Taktiksel zekası da var. Belki de daha tecrübeli bir böyle oradaki yönetici grubunun altında, biraz daha futboldan gelen yönetici grubu altında bir Selçuk İnan denemesi yapılabilir, bir anda çıktı yani.
0: Peki hocam, gerçekten zaten böyle bir anda aslında bir tahmin sorusu sormak istemiştim hocam size. Genelde bu tip konularda tahmin olarak değil, sizi genelde hocam biraz daha saha içinde gördüğümüz üzere analizlerinizle aslında rahatsız ediyoruz. Selim hocam, çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten her zaman verdiğiniz katkılardan dolayı sağ olun, var olun demek istiyorum. Son cümlelerinizi de alalım tabii ki sizden de.
1: Yani milli takımın durumu bence çok üzücü. Ama sürpriz de değil ya. Gerçekten güçlü takımlarla oynuyoruz. Çok karalar bağlamamak lazım. İyi bir jenerasyonumuz var. Sadece biraz daha doğru bir yönetim ve ligimizde daha temiz bir futbolun bu milli takımın başarısını artıracağını düşünüyorum. Herkese de iyi haftalar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. O halde Selim hocam, sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.
0: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Birçok mesajımız var ama Vincenzo Montella'nın açıklamalarına döneceğiz. Montella bakalım maç sonunda neler söyledi, ama ondan önce de bugün yayınımızda en azından maç sonu yayını kısmında bize mesaj atan insanlara teşekkür edelim. Öcal Bey, hakeza bakıyorum. Aynı zamanda Mert Bey yazmış. Selçuk Bey'in mesajı var. Aykut Bey'in mesajı var ki bugün okuyamadık Aykut Bey'in mesajını. Kendisinden bir kez daha özür dileyelim. Şöyle bakıyorum. Aynı zamanda Fahri Bey'in bir mesajı varmış. Mehmet Bey de mesajını göndermiş. Sağ olsun, var olsun. İbrahim Bey de mesajını göndermiş. Mete Bey'in de uzun bir mesajı varmış. Teşekkür ederiz kendisine bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Yanlış bilmiyorsam bu dinleyicimizin ismi yazmıyor. Dinleyicimizin ismi yazmıyor. Kendisine teşekkür edelim. Nevzat Bey hakeza maç içinde çok fazla sohbet ettik. Maç sonunda da görüşlerini belirtmiş. Teşekkür ederiz yayına katkıdan dolayı. Şöyle bakıyorum. Aynı zamanda İsmail Bey'in mesajı var. Sağ olsun. Nurullah Bey hakeza maç içinde konuştuk. Hem İsmail Bey hem Nurullah Bey. Şu anda okuyabildiğim birçok daha mesaj var ama şu ana kadar en azından bu kişilere selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Gerçekten her zaman bizlere destek olan bütün dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür edelim. Milli takım hepimizin keyfini kaçırdı. Bakalım Montella daha da keyfimizi kaçıracak mı? Bu açıklamaları ben de açıkçası çok merak ediyorum.
2: Quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta e guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
3: Il periodo di queste quattro partite?
2: Il periodo è questo qua, se ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte di calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale, e quindi io credo che sia, ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si capisse un po' tutti. Quando dico di livello non è colpa di nessuno, ma se l'avversario nella ripresa inserisce tre giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali, da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo

0: oyuncularımızı tebrik ediyorum çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken ben aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
1: İbrahim Bey.
2: İyi akşamlar. İbrahim Kırkaya, TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova, Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eden birlik, 25-26 Mayıs gibi toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler, hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre mi olamadık hep birlikte? Ne dersiniz? Yani Kosova, Romanya'dan sonra, 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim. Teşekkür ederim.
0: Mi stai la domanda è questa, io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale, posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa non solo come squadra ma anche come nazione, forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando, secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
3: Bah, sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? in generale non intendo solo i calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più e stiamo pagando adesso questo un po', ma anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi. E quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso, in 10-11 giorni giocare questo livello di partita è qualcosa di insolito, un po' per tutti, e ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori e stiamo lavorando anche un po' per il futuro, quindi ho giocato 3.5 partite alla pari contro avversari di cui sono abituati in tutti i sensi, per non dire altro, e quindi credo che i ragazzi debbano essere, non dico orgogliosi, ma devono essere, come dire, fiduciosi per rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con l'organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
0: Açıkçası kesin olarak Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir, sadece bizi değil yani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentileri yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3.5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü